0: Udinese'de yarattığı etki ve çok olumlu geçen sezondan elbette memnunuz ama artık kalışının gerçekten sağlam temellere dayanabilmesi için maaş konusunda yeni bir anlaşma yapılması gerekli şeklinde bir açıklaması oldu.
1: Benim bildiğim şey ya, Udinese resmen açıkladı transferi.
0: Açıkladı
1: yani.
0: Ama koşullardan dolayı üzgün diyor Zaniolo şu an. Hayal kırıklığına uğradı
1: ya
0: diyor.
1: Üzgünse o kendi problemi abi. Udinese kalkıp da Galatasaray'daki maaşını ödemez. Bu arada şey zaten.
0: Tekrar diyor Udinese ile konuşacağız diyor maaş konusunu diyor. Öyle bir
1: konuşsunlar abi yani. Galatasaray bu arada bir şey diyeceğim, çok beklentilerin altında gerçekleşti bu transfer. %50'si 5 milyon euroya vermek bence çok mantıklı bir iş değil.
0: 10 artı 400'ünden mi verdi sence Galatasaray?
1: Abi büyük ihtimal 10 artı 400'ünden verdi ki bu sezon İtalya'da da iyi bir performans gösterdi. Şimdi Zaniolo seviyesinde bir oyuncunun %50'si 5 milyon euro. Bir sonraki %50'sinin ne zaman satacak da sen ne zaman para kazanacaksın da bence kötü bir satış oldu.
0: Bence de yani Trabzonspor 31 yaşındaki Zubkov'u 4'e sattı. Sen 26 yaşında Roma falan görmüş yani.
1: Ve bu sezon İtalya Ligi'nde gayet iyi performans göstermiş Zaniolo'yu. %50'sini baba %50. Diyorum ya sana, bir sonraki satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. Bence hiç mantıklı bir satış değil. Onu söyleyelim. Ha, yollarına ayrılması gerekiyordu. Zaten kontenjan konusunda sıkıntılar vardı. Büyük ihtimal işte yine kiralıktan dönecek Nelson'un da o da iyi performans göstermişti İtalya Ligi'nde. Bu arada Acun'un takımının ilgisi olduğunu söylüyorlar. Ben olsam vermem abi Acun'a. Acun'a niye topçu vereyim? Ki ben bu yönetimin de Acun Ilıcalı'ya futbolcu falan vereceğini düşünmüyorum. Doğru da bulmuyorum.
0: Nelson'u istiyormuş.
1: Ya istediği kadar istesin abi. Bu işler hani paranın ötesinde bazı şeyler var. Acun Ilıcalı yöneticiyken Okan Hoca ile ilgili söyledikleri, Galatasaray camiası ile ilgili söylediklerini eğer unutuyorlarsa, kulübün kurumsal hafızası yoksa o zaman bir şey diyemem. Ama kalkıp da bu yönetim Acun Ilıcalı'ya futbolcu verirse abi, ben o zaman bir düşünürüm. Kusura bakmasınlar. Sen bugüne kadar Fenerbahçe'den 6 tane 7 tane oyuncu transfer et. Galatasaray'dan hiç oyuncu alma. Nelson çok iyi performans göstermiş. İkili ilişkilerini kullan. Ucuza oyuncuyu almaya çalış. Vermem. Veren yönetimi de eleştiririm. Galatasaray Acun Ilıcalı'ya bırak futbolcu vermeyi, çöpünü bile vermemeli. Bu kadar da sert konuşuyorum. Unutmayacaksın abi. Kurumsal hafıza diye bir şey var. Acun'a saygı duyarım. Takımı Premier Lig'e çıkmıştır, onu yapmıştır buna. Gitsin başka yerden oyuncu alsın abi. Acun Ilıcalı ile Galatasaray'ın isminin yan yana gelmemesi lazım. Yan yana getirenler eleştirilir. Ben de eleştiririm. Diyorum ya sana. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğuna halel getiren açıklamalar yapmıştır.
0: Bu
1: gerçek şampiyon biziz diyen kimdi?
0: Bu bir kin meselesi değil diyorsun. Yani karakter
1: baba,
0: meselesi
1: kin,
0: diyorsun.
1: Kin değil, kurumsal hafıza. Sonuçta Dursun Özbek'in başkanlığı döneminde Acun Ilıcalı Fenerbahçe yöneticisiydi ve Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamalar var. Kitap olur. Tamam mı? Galatasaray'ın şampiyonluğuna, Galatasaray'ın hocasına, Galatasaray'ın oyuncularına yerden kalkmıyorlar, şöyle oluyorlar, böyle oluyorlar, gerçek şampiyon biziz, bunları söyleyen adama oyuncu vereceksin ya, buyursun versinler abi.
0: Ben yönetimin bir problemi olduğunu düşünmüyorum, sana farklı düşünüyorum, bir şey diyeyim ama taraftar
1: kimin tepkiyorsun. Yönetimin mi?
0: Mesela Hull City Premier Lig'e çıktığında tebrik mesajları da yayınlandı Acun'la ilgili.
1: Kim yayınladı?
0: Okan Buruk yayınladı mesela.
1: Yo, yayınlamadı.
0: Ben yayınladım.
1: Mesaj falan yayınlamadı.
0: Storiesinde paylaşmadı.
1: Hayır. Paylaşabilir mi Cihan ya? Paylaşabilir mi abi ya?
0: Okan Buruk Acun Ilıcalı tebrik yazayım bir, benim aklımda.
1: Ya öyle. Paylaşabilir mi kardeşim ya? Neyden bahsediyorsun ya?
0: Ha, FaceTime'le tebrik haberleri çıkmış.
1: Ha, FaceTime'le. O arkadaşıdır, tamam, o kişisel bir şey. Onu yapar, o beni ilgilendirmez. Ha,
0: paylaşamaz diyorsun.
1: Tabii yani. Ki paylaşamaz abi.
0: Evet, FaceTime'de var.
1: FaceTime. Yani.
0: Taraftardan tepki alır diyorsun.
1: Tepki alır değil, alması da lazım abi. Şimdi Acun Ilıcalı senden 20 milyon euroya mı oyuncu alacak? İşte kişisel ilişkilerini kullanıp ben bu oyuncuyu ne kadar ucuza alırım, onun derdine düşmüş durumda.

0: diyorum ya, bu benim kinim falan değil yani. Saygı duyuyorum. Evet, bak takımı Premier Lig'e çıktı. Helal olsun. Demek ki doğru bir yapılanma yapmış. Fenerbahçe'de yapamadığını orada yaptı abi.
1: Peki bu Mertens olayı ne? Şartlı olarak Galatasaray'a evet demiş.
0: Hani şartlı olarak değil.
1: Antrenör olmam, gün, direktör
0: ilk,
1: olurum
0: ilk
1: demiş.
0: Günde millet şey yapıyor, atıyor tutuyor abi. Hiç bilgisi yok. Bilgisi olmadan fikri oluyor. Hmm. Mertens,
1: yazılan çizilen yalan diyorsun.
0: Mertens de başkan İstanbul'dayken bir görüşme gerçekleştirdi. Burada İstanbul'da bir padel turnuvası vardı. Padel'de bu tenisi çevirdiler biliyorsun. Yeni bir spor dalı. Eski futbolcular falan genelde oynuyor bunu. İstanbul'da da bunun merkezlerinden bir tanesi var. Orada da uluslararası turnuvalar düzenleniyor. Eski futbolcular katılıyor. Mertens de İstanbul'da olduğu dönem boyunca oynuyordu zaten bu padeli. İstanbul'a geldiği dönemde de başkan kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve yardımcı antrenörlük teklifinde bulundu. Mertens de bu teklifi o zaman kabul etmedi. Benim hayalim dünya turu yapmak. Futbol hayatım bittikten sonra ailemle beraber bunu gerçekleştirmek istiyorum demişti. Nitekim Galatasaray'ın teklifini kabul etmemişti. Belçika'da da Mertens'le net bir görüşme olmadı. Çünkü Napoli'de kendine bir ev yaptırıyordu Mertens. Onun için oraya gitmişti. Bu şampiyonluk kutlamasına da son dakika yetişebildi. Sonrasında da başkanla öyle oturup çok sohbet etme fırsatı bulamadılar. Bu konuları konuşamadılar. Mertens'in hedefi kariyerine sportif direktör olarak devam etmek. Galatasaray'da şu ana kadar böyle bir teklif yapmadı. Okan Hoca'nın ekibine dahil olması konusunda girişimler söz konusuydu ki Tuğberk Tanrı vermiş de Galatasaray'da daha önce görev yapmış antrenörlerden bir tanesi. Ona da bir yardımcı antrenörlük teklifi yapılmıştı. Okan Hoca'nın ekibini Dursun Özbek yönetimi güçlendirmek istiyor. Mertens de dediğim gibi bu teklifi kabul etmedi. Şu an için bu görüşmeler askıda diyebiliriz.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Peki John Duran bitti deniliyor. %90.
0: Kuralı bekliyor Galatasaray. %90 derken John Duran Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.
1: Kural değişirse alacak mı?
0: Kural değişirse de değişmezse de olma ihtimali çok yüksek. Icardi defteri bu saatten sonra zaten Galatasaray adına kapandı. Ben bundan sonra herhangi bir Icardi gelişmesi yaşanmasını açıkçası beklemiyorum. Galatasaray'da Osimhen'in arkasına iyi bir forvet almayı düşünüyor. Burada yabancı kuralı neden bekleniyor? Bir de limitlerin açıklanması bekleniyor Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Kulüplerin limitleri ne kadar? Hani biz neye göre transfer yapacağız? Bunun açıklanması bekleniyor. Gerçi Fenerbahçe için bu limitler çok geçerli değil biliyorsun. Geçen sene bu konuda %75'i geçtikleri için ceza almışlardı. Bu sezonda aynı tutum devam edebilir tabii ki. Ama Galatasaray bekliyor. Limitler nedir? Yabancı kuralı ne olacak? Ne bitecek? Bir netleşsin, ona göre transfer yapalım. Kolon Muani de yine Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi. Paris Saint Germain'e geri dönüyor. Bu sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giymişti. Daha tecrübeli. Okan Hoca'nın daha çok istediği isimlerden bir tanesi ama hani kural değişmese de kontenjana uyduğu için John Duran transferinin Galatasaray adına gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Kiralayacak Galatasaray oyuncuyu bir yıllığına ve sözleşmesine de bir serbest kalma maddesi koyacak. Arabistan'a 75 milyon euroya transfer olan bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Peki sen istiyor musun John Duran'ı? Bana şey gibi geliyor. Hani böyle şişesi, ambalajı çok güzel parfüm şişeleri olur ama içindeki sentetiktir yani, böyle bir saat sonra kokusu gider. Yani John Duran'ın ben Galatasaray'ın takım yapısını bozacağını düşünüyorum.
0: Valla ben bozacağını düşünmüyorum.
1: Hallederler mi onu?
0: Yani öyle ya da böyle maliyetleri de düşünmek zorundasın. Şimdi oraya bir rekabet getirir mi? Bence getirir. Osimhen'in yokluğunda başarılı olur mu? Hani Osimhen Afrika Kupası'na gider ya da Allah korusun bir sakatlığı olur, bilmem ne olur. Bence hani şu denklemde baktığın zaman maliyet anlamında olabilecek transferlerden bir tanesi. O yüzden ne Okan Hoca ne de Galatasaray yönetimi negatif bakmıyor bu konuya. Maliyeti de çok büyük avantaj, artı kontenjana uyduğu için önemli. Burada günlerdir her yayın başında söylüyoruz zaten. Galatasaray'ın transfer planlaması belli. 3 tane direkt 11'de oynayabilecek oyuncu, toplamda da 6 tane. 3 de işte U23 kontenjanına uyan ya da işte milli futbolcular var işte, Can Uzun, Deniz Gül, Bertu Yıldırım, Salih Özcan, bunlar Galatasaray'ın gündeminde olan isimler. Açıkçası hani bu yabancı kuralı ile alakalı karar ne zaman çıkar ki, Dünya Kupası'ndan önce çok çıkacakmış gibi durmuyor, federasyonun öyle bir karar almasını beklemiyoruz. 27'sinde Galatasaray'da bir yetki genel kurulu olacak. Şimdi Dursun Özbek yönetimi seçildi ama kafasına göre Galatasaray'da hani ben şunu satayım, bunu alayım, şu kadar para harcayayım diye bir durum yok. Mecburen Galatasaray üyelerinden yetki alması gerekiyor. O yüzden hani Galatasaray'da transfer için 3 şey bekleniyor. 1- Yerli yabancı kuralının açıklanması. 2- Transfer limitlerinin açıklanması. 3- Yetki Genel Kurulu. Yetki Genel Kurulu ne zaman? 27 Haziran'da yapılacak. Bugün ayın kaçı? 16'sı. Yani 10 gün gibi bir süre kaldı. Ha, bu süre içerisinde Galatasaray transfer görüşmesi yapmıyor mu? Tabii ki yapıyor. Galatasaray'ın savunma için, orta saha için, yine forvet için, kanatlar için görüştüğü oyuncular var. Bu oyuncularla görüşmeler belli seviyeye de getirilmiş durumda. Bu yabancı kuralı özellikle belli olduktan sonra da adımlar atılmaya başlanacak diyebiliriz.
1: Evet, ikiniz de Acun diyorsunuz, askerlik arkadaşınız mı diyor da, bu sektörel bir dil alışkanlığı yani.
0: Acun Ilıcalı abi, Acun Ilıcalı yani.
1: Acun diye, Acun.com diye web sitesi var yani. Adam yani bunun böyle olmasını istemiş yani. Marka yapmış kendisini. Çok ilginç şeylere takılıyoruz bazen.
0: Evet abi, yani hani hakaret yok, şey yok.
1: Abi Montella sence demiş, Paraguay maçında ne yapmalı diye bir soru sormuş. Yani nereye değişiklik yapmalı diye bir soru gelmiş ama.
0: Vallahi bunu en iyi Montella bilir. Ben bilseydim Montella'nın yerinde ben olurdum abi.
1: Ben Kenan'a 11 çıkarırım direkt.
0: Ya Kenan girdikten sonra da ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu gösterdi zaten. Sakatlığı dezavantajdı ama yani Cihan... Avustralya maçında şunu gördük. Yani sanki... karşı takım, şimdi bizim takımın oyuncularının birçoğu kendi liglerinde ve kendi takımlarında en az 50-60 maça çıktı. Yani bu oyuncuların birçoğun pili bitmişti zaten. Bu oyuncuları oraya hani çok fazla antrenmanla değil, belki de en doğru şekilde dinlendirerek çıkarmak gerekiyordu. Ama ya Barış Alper Yılmaz mesela böyle bir maçta en az 3 tane 4 tane çalım atardı. Bir tane bile doğru düzgün atamadı.
1: Sol tarafa attı onu.
0: Ciddi bir fiziksel yorgunluk vardı yani milli takımın üzerinde. 40 dereceli Arizona'dan bahsediyoruz. Bizim gazeteci arkadaşlar var gidenler. Çöl paylaşıyorlar abi. Ya şu anda milli takım çölde antrenman yapıyor. Şimdi buradan ne kadar moral motivasyonu yukarıya çekebilirsin? Türkiye Futbol Federasyonu nasıl böyle bir hataya düştü? Nasıl burada kamp yapmaya razı oldu? Diyorum ya sana, verselerdi parayı başka bir yerde yapsalardı. En fazla 1 milyon dolar giderdi abi. Ne gidecek yani?
1: Sosyal medyada da espriler var ya, Prison Break'in çekildiği yer falan diye böyle. Bayağı bildiğin çöl yani. 40 derece.
0: Evet abi.
1: İnanılmaz.
0: Kaktüsler falan var ya. Diyorum mesela, gazeteci arkadaşlar var. Çöl paylaşıyorlar. Kaktüs paylaşıyorlar. Bu kovboyların gelip attan inip girdiği barları falan paylaşıyorlar. Kızılderililer de yakınmış oraya bu arada. Belki bizi desteklemeye de gelirler.
1: John Duran gelirse harika transfer olur demiş Varol. Yakup abi, forvet kanat vesaire konuşuyoruz da orta saha ne olacak? Gidecekler var mı?
0: Baba orta saha.
1: Medya.
0: Şimdi Lemina'nın sözleşmesi uzatılacak deniyor. Keşke uzatılmasa.
1: Allah Allah, istemiyorsun.
0: Ben istemiyorum. Çünkü mesela Juventus'tan Kepren Turan düşünülen oyunculardan bir tanesi. Aynı zamanda Juventus taraftarı Locatelli'yi de istemiyor mesela. Ben olsam ikisini birden çekerim. Locatelli artı Kepren Turan Galatasaray orta sahasına net sınıf atlatır. Sarı isteyenler var. 20-25 milyon euro, 30 milyon euro neyse, Sarı'yı gönderirim.
1: Lemina şu an boşa çıksın bence 8-9 milyon eder bugün. Seninle çok aynı fikirde olmuyoruz.
0: Etmez abi. Etmez. Kimse o bonservisi. Ya Zanyolu'ya 5

0: vermişler Lemina'ya 8-9 mu verecekler?
1: Ama Zaniolo
0: ya.
1: Mancini döneminde hani şey Galatasaray ona iyi gelsin diye transfer edildi ya. Hani Galatasaray da rehabilite edemediyse Zaniolo'yu bence kimse rehabilite edemez.
0: Niye bu sezon fena oynamadı abi?
1: O sakatlıktan sonra gitti o çocuk.
0: 12 milyon euro verdiğin Sané'den mesela çok üst düzey performans mı aldın? Yunus'tan daha mı iyi oynadı? 2,5 milyon euroya oynuyordu Yunus.
1: Barış Alper ne zaman çalım atmış? Ne kadar abartıyorsun diyor.
0: Niye ligde çatır çatır Arsenal maçlarında, Juventus maçlarında kimi kevgir etti? Beni mi etti, seni mi etti?
1: Tabii canım.
0: Anladın mı? Ama Avustralya maçında maalesef yani bir fiziksel düşüşü yani abi adamlar bizden daha hızlı gibi, daha güçlü gibiydi. E bahsettiğin takım Avustralya'ya ya. Atla deve değil yani. E demek ki iklim şartları etkileyebiliyor işte, doğru. Dünya Kupası'na baktığın zaman hiçbir takım çok iyi başlayamadı. İspanya berabere kaldı. Japonya berabere kaldı.
1: Evet, o Atletico maçı mıydı? Bebek'i adeta mahvetmişti.
0: Hollanda da kazanamadı galiba. Berabere kaldılar yanlış bilmiyorsam.
1: Berabere kaldı, 2-2 berabere.
0: Yani birçok takım kötü başladı, çok iyi başlamadılar.
1: Bu ülke santrafor yetiştiremiyor. Milli takımın durumu ortada. Hiç santraforumuz yok. Devşirme forvet ayarlasak, yabancı para karşılığında Türk yapsak, şartları nedir? Bu kadar zaman istersen.
0: Mesela sonuçlara bir bakalım istersen. İran, Yeni Zelanda 2-2 bitti. Suudi Arabistan, Uruguay'la 1-1 berabere kaldı. Dün izledim, Muslera kötü bir gol yedi. Hatası var.
1: O da şeyi takamıyor yani 5 kere Dünya Kupası'na giden özel rozeti takamıyor. Çünkü bir önceki Dünya Kupası'nda kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamamış.
0: Evet.
1: FIFA bunu kabul etmiyor, ilginç.
0: Abi çok enteresan, oradaki kurallar da çok ilginç ya. Bir milli takımı gördüm mesela, adamları aramaya geçmişler, arıyorlar giderken, maça giderken falan. Böyle acayip acayip
1: Senegal,
0: şeyler.
1: Senegal
0: miydi? Hmm. İşte bir tane hakemi ülkeye almadılar.
1: Somalili.
0: Ya FIFA başkanı Amerika'nın köpeği olmuş abi, daha ne söyleyeyim ya.
1: Ama bir muhabir çok güzel soru sordu.
0: Evet abi, yani bu kadar da Amerika'ya boyun eğmezsin dedi ya.
1: Evet, ve kıpkırmızı oldu yorum yani. Yaparken her hükümetin kendi kuralları var. Tabii. Şeklinde çevirdi. Çok fazla bir şey diyemedi.
0: Yani.
1: Muhabiri tebrik etmek
0: lazım. Belçika Mısır'la berabere kaldı. İspanya Yeşilburun Adaları'yla berabere kaldı. İsveç Tunus'u 5-1 yendi.
1: Hocalarını kovdular biliyorsun Tunus.
0: Evet, Tunus gönderdi. İbrahim Lamucci'ydi galiba hocaları, gönderdiler. Fil dişi Ekvador maçı bizi niye yakından ilgilendiriyor, Galatasaray'ı? Singo, Wilfried Singo muhteşem bir asist yaptı. Bence Dünya Kupası'nın böyle en güzel görüntülerinden bir tanesiydi. 1-0 kazandılar ve o driplingi 90. dakikada yaptı. Ve bir şey diyeceğim, maçı anlatan spiker Singo olduğunu bilmiyor abi. Bilmiyor. Bittikten sonra tekrarda Singo'yu gösteriyor. Galatasaraylı Singo yaptı. Baba adam 50 metre depar attı. Görmedin mi?
1: Olay da iyiydi. Sonradan girdi,
0: evet.
1: Ama o da
0: 15-20 dakika oynadı. Ekvador'da da eski Fenerbahçeli futbolcu Ener Valencia vardı.
1: Hayat,
0: tanıdık tamam. Yüzlerden bir tanesi. Aynen oynadı. Fil dişi Ekvador'u 1-0 yendi. Orada Singo'nun performansına dikkat çektik. Hollanda Japonya ile 2-2 berabere kaldı. Almanya Curaçao 7-1 yendiler. 1-0 geriye düşmüşlerdi. 7 tane gol attılar. Avustralya zaten Türkiye'yi 2-0 mağlup etti. İskoçya Haiti'yi yani. Abi Haiti gitmiş bak Dünya Kupası'na, Haiti. Fas Brezilya ile berabere kaldı. Bence turnuvanın sürpriz takımlarından bir tanesi Fas olabilir. Ki son Dünya Kupası'nda yarı final oynamışlardı. Son dönemde de iyi performans gösteren ve Fransa Ligi'ne, Belçika Ligi'ne, Hollanda Ligi'ne en yetenekli oyuncuları yetiştiren ligden bahsediyoruz. Ki ben Brüksel'deydim. Orada da çok fazla faslı vardı. Bu arada maçı kazansalar da kaybetseler de şehirde olay çıkartıyorlarmış. Sadece beraberlik halinde çok sakin kalabiliyorlarmış. Şehirde böyle Brüksel'de inanılmaz bir polis önlemi vardı. Maç berabere bitince çok fazla problem çıkarmadılar. Katar İsviçre ile berabere kaldı. Bence sürpriz. Burada İsviçre mesela favorilerden bir tanesiydi. Ev sahibi Amerika. Kesin kullanacaklar bak. Paraguay'ı 4-1 yendiler. Kesinlikle aldatmasın kimseyi. Bu arada hani Amerika'nın kadrosu Paraguay ve Avustralya'dan çok daha iyi. Gerçekten iyi oyuncuları var. Premier Lig'de ve 5 büyük ligde oynayan oyuncuları var ki bu 10 numaraların ismini unuttum ya.
1: Juventus'ta oynayan mı?
0: Hayır, Milan'da oynayan oyuncuları.
1: Pulisic miydi?
0: Pulisic. Pulisic inanılmaz iyi bir oyuncu. Tam böyle Galatasaray'ın aradığı 10 numara var ya. Bildiğin Christian Pulisic abi. O da iyi performans gösteriyor. Onun dışında iyi oyuncuları var. Bologun zaten forvetleri. Bizde olsa bank oynar. Bizde forvet yok. O yüzden bizim mutlaka Paraguay maçını ciddiye almamız lazım. Ona göre hazırlanmamız lazım. Avustralya'dan kat be kat daha zor bir takımla oynayacağız. Onu söyleyeyim. O yüzden dediğim gibi yani ben şu milli takımdan gruptan çıkarsak bak ne yapacağımız belli olmaz ama sıfır puanla da ayrılırsak hani şaşırmayacağım bir nokta. Şöyle söyleyeyim. Brüksel'de Levent Tüzemen'le beraberdik. O da sonuçta yılların gazetecisi. Dünya kupalarını yerinde takip etmiş isimlerden bir tanesi. O da aynı şeyi söyledi. Yakup dedi yani Avustralya maçına hiç iyi hazırlanmamışız. Sonuçta Paraguay ve Amerika Avustralya'dan çok çok daha iyi iki takım. Hani bu gruptan sıfır puanla sonuncu çıkarsak, Dünya Kupası'na elenirsek şaşırmam dedi. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Avustralya gerçekten bize büyük zorluk çıkarttı. Hiç etkili olamadık. Fiziksel olarak çok gerideydik. Paraguay ve Amerika maçları, ki Amerika ev sahibi, %100 kullanacak. O FIFA başkanının ses çıkarmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de o zaten. Genelde ev sahipleri kullanır. Mesela hatırla, 2002 Dünya Kupası, Güney Kore, Çin, Japonya nerelere geldiler ve sponsorların birçoğu o ülkelerdendi zaten. Kolluyor abi, FIFA kolluyor. O yüzden siz kullanmayacaksınız, iyi olmak zorundasınız. Yani bu saydığım 3 takımdan karma takım çıkarsam bizim takımdan daha iyi takım değiller ama sizin maçları kazanabilmeniz için daha çok mücadele etmeniz lazım, daha çok koşmanız lazım. Umarız Montella ve oyuncular bunun bilincindedir.
1: Evet, Amerika çok fazla futbolcu devşirmiş. Yani McKennie'ye bence özellikle dikkat etmek lazım. Tabii Galatasaray McKennie, Juventus maçında da ben söylemiştim. Tabii canım, iyi marke etmişti.
0: Çok iyi futbolcu. Ya Dest var, diğer Robertson var. Bunlar hep Premier Lig'de oynayan oyuncular.
1: Hacı Wright orada mı acaba hala bizde?
0: Hacı Wright kadroya alındı. Alındı mı? Ya bizde olsa mesela direkt 11 oynar. Ne onların başka bir forveti vardı, o sakatlık yaşadı. Hmm. Hacı Wright'ı aldılar. Yanlış bilmiyorsam bak kadroya. Çünkü ya Dünya Kupası öncesi böyle takımları araştırdığım zaman ya bizde olsa banka oynar, öyle söyleyeyim Hacı Wright.
1: Mirza diyor ki Galatasaray'ın eski futbolcusu Joe tutuklanmış diyor. Bu partileyen mi Tottenham'dan aldığımız?
0: Şey, Brezilyalı Joe'dan bahsediyor galiba. Başka Joe hatırlamıyorum ben.
1: Evet, ondan da. Joe Alves'den bahsediyor. Joe Alves niye tutuklandı bakalım. Ya bir şey değil. Eski işine nafakasını geciktirmiş. O, oğlu da şikayet etmiş. Ödemelerini düzenli yapmadığı için tutuklamışlar. İlginç. Zamanında Vedat Muriç'i Fatih Terim yüzünden kazandıramadık milli takıma. Hala acısını çekiyoruz demiş. Osman Sefatir.
0: Bir daha söyle.
1: Muriç diyor Fatih Hoca yüzünden milli takıma alınmadı demiş.
0: Ya ne alakası var abicim ya.
1: Milli takım 6 puan yazabilirsin abi. 27'sinde ben sizi arayacağım, merak etmeyin diyor Kadir.
0: İnşallah. İnşallah, yani beklentimiz o yönde.
1: Ben 4 puanı yazdım, bir şey diyeyim. Paraguay'la da biz berabere kalırız. Biz böyle biraz dengesiz gideriz, Amerika'yı yeneriz yani. Başta böyle düşünmüyordum. Ben Avustralya'ya 3 puan yazmıştım, Paraguay'a 1 puan yazmıştım, Amerika'ya mağlubiyet yazmıştım ama işler biraz değişti. Joe zaten alemciydi diyor Zafer. Evet, her gece parti veriyordu villasında. Galatasaray'da oynadığı dönemler hatırlarsan. Anzakların torunları Avustralyalılar Çanakkale ruhuyla Çanakkale geçilmezi oynadı. Biz de tarihten ders almalıyız demiş. Bence milli takım gol atmadan ayrılacak diyor. Aman. İnşallah öyle bir şey olmaz. Geçen sene bizde 2 sezonda Ener Valencia olsa şampiyonduk diye bir mesaj var. Yakup abi saçlarını Barış Alper gibi yapsana, sana yakışır demiş. Beğendin mi Barış'ın tarzını?
0: Ya ben bekliyordum, yapmaları gayet doğal abi. Dünya Kupası, 2002 Dünya Kupası'ndaki işte Ronaldo'nun saç stili. Yani güzel miydi? Değildi ama bak

0: hala unutamıyoruz, anladın mı?
1: Tamam, yani
0: biraz daha özgün olabilirdi. Yani farklı bir saç stili tercih edilebilirdi. Bunlar gayet doğal durumlar abi. Dünya Kupası'na bir kere gidiyorsun. Unutulmamak adına bu tarz şeylerin yapılması gayet normal.
2: Evet, unutamadığımız ikonik saç stili Ümit Davala'dan esinlenmiş. Yani Barış'ın saçları duruyor. Şeyin de duruyor, Mert'in de duruyor. Ama Eren'le Meri tarzını değiştirmiş herhalde. Gerçi Eren oynamadı bile ama. Locatelli, Turam, Torreira efsane değil mi abi demiş. Aklımıza soktun şimdi, bizi bir hayali daldırma diyor.
0: Vallahi çok iyi.
2: Yakup Çınar'a sorabilir misin? Hakan Çalhanoğlu performansı, Hakan Safi'nin transfer dedikodusundan kaynaklanan bir durum olabilir mi?
0: Yok abi, olamaz. Hiç katılmıyorum. Hakan Çalhanoğlu çok iyi bir futbolcu. Milli takımın kaptanı. Ya işte insanlar bunu söyler abi. Bak şimdi sen TFF başkanısın. Senin oyuncularınla transfer görüşmeleri yapıldı. Senin oyuncuların başkan adayıyla, Fenerbahçe başkan adayıyla poz verdi. Sen buna ses çıkarmıyorsun. Sen kalkıp Fatih Terim'e laf söylemeye çalışıyorsun. Sormazlar mı abi?
2: Yani oyuncuların kafası karışmış olma ihtimali bence var ama sen yok diyorsun.
0: Yok be, niye karışsın abi kafası?
2: Ne bileyim ben.
0: Ama sen kalkıp da Fatih Terim'e de laf söyleyemezsin abi.
2: Sakatlanırsam transferim askıya alınır falan. Yani. Böyle bir ihtimalle düşünebilir sonuçta. Futbolcu buradan ekmek kazanıyor, buradan parasını yiyor. Ama burası da bir ayrı yer, vitrin yani. Tüm dünya izliyor, bilemedim. Çalhanoğlu'nun milli takımda üstün performans gösterdiğini ben hiçbir zaman hatırlamıyorum diyor. Hakan'ın bu kadar eleştirilmesinin sebebi sence ne Yakup abi? Yani bence maestro gibi oynuyor, ben beğeniyorum. Hani adamı hep öyle oynuyor zaten. Ya Inter'de sağında solunda pas atabileceği adamlar var ya. Milli takımda ben çok yalnız kalıyor. O yüzden ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Sen de beğenmiyorsun herhalde performansını.
0: Ya şu anki hani ilk maçtaki performans kötüydü ama genel olarak mesela ben Hakan'ın ilk günden itibaren Galatasaray'a gelmesi gerektiğini düşünenlerden bir tanesiyim ama böyle gelemezsin abi.
2: Ya
0: Cihan, dönüp dolaşıp iletişime geliyoruz abi. Ben burada geçen hafta da söyledim. Bak dedim, biz Dünya Kupası'na gidiyoruz. Ne doğru dürüst bir tane klip yayınlandı, ne bir şey. Bir tane o efsanelerle milli takımı, o da insanlar eleştirdiği için kadroyu açıkladılar ama hiç sürpriz olmadı. Öncesinde zaten herkesin haberi vardı.
2: O da çok kötü.
0: İletişim adına
2: kurgu yapılmış.
0: İletişim adına hiç güzel bir şey göremedik abi. Böyle saçma sapan sanatçılar şarkı yapma yarışına girdi, bilmem ne. En iyisini zaten Tarkan yapmış, anladın mı? Daha sen ne uğraşıyorsun, ne yırtınıyorsun abi? Daha iyisini yapma şansın yok zaten. Beğenilmeyecek şeyleri böyle piyasaya sürdüler ettiler. Federasyonun burada hiçbir katkısı olmadı iletişim anlamında. Hatta dedik ki işte milli takımdaki aile ortamını biz Merih Demiral'ın yaptığı videolarla görmüş olduk dedik. Sen şimdi kalkıp bizim ülkedeki o spor yazarları, anladın mı, yılların insanları, işte Merih Demiral bu YouTube işini bize bıraksın, biz daha iyi YouTube yaparız falan. Da sen yalancılıkla yapıyorsun. Sen hakemlerin karısına laf söyleyerek yapıyorsun YouTube'u. Yalan mı abi? Öyle. Ondan sonra neymiş, YouTube'u yapmayın, gazeteciliği yapmayın. Sen böyle gazetecilik yapıyorsun. Sen böyle ses getiriyorsun. Tam yani taktiksel açıdan eleştireceğin bir konu varsa yapabilirsin. Ama kalkıp da yok saçını niye böyle yaptı, onu niye böyle yaptı, bıyığını niye böyle yaptı, niye YouTube videosu çekiyor, sana mı soracak abi? Niye dünyada Real Madrid'li bir oyuncu böyle bir şey yapınca wow, vizyona bak, inanılmaz Avrupa'yı, şok olduk, bizim milli oyuncularda bu vizyon yok dersin? Gayet aile ortamını gösteren, milli takımda hiç Galatasaraylı'nın Fenerbahçeli'yle, Fenerbahçeli'nin Galatasaraylı'yla, Beşiktaşlı'yla hiç probleminin olmadığını gösteren çok güzel videolar izledik abi. Ha, performansını eleştirebilirsin. Dersin ki ya Championship'te oynayan oyuncuya sen nasıl yetişemezsin? Ama kalkıp da performansı ona bağlayamazsın. Bağlıyorsan da TFF başkanı bir açıklama yapacaksa, cevap verecekse bunlara vermesi gerekiyor. Kalkıp da Fatih Hoca'ya veremezsin. Şimdi biz bu Fatih Hoca'yı söylüyoruz, Fatih Hoca'yı savunuyormuş. Ben şu an söylemiyorum. Şu an Türkiye'deki bütün gazeteciler TFF Başkanı Fatih Hoca'nın açıklamalarının tamamını dinlemeden, sadece belli bir kısmını dinleyerek tepki verdi.

0: gösteriyor. Ya ortada bir kaos ortamı yokken şu anda milli takımı bir kaosun içerisine kim sürükledi? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı maalesef o sürükledi abi.
1: Bana kızmış Allah aşkına. Özellikle son maçı izledim, sadece sağ sola pas verdi. Bize Kiara pası güzeldi. Onun dışında yaptığını benim 7 yaşındaki oğlum da yapar demiş Hakan.
0: Tamam, bir şey diyeceğim. Bu Hakan Çağlanoğlu Inter formasıyla bu sezon

0: Hakan Çalhanoğlu Avrupa Şampiyonası son 4 yıldır 6 numarada oynuyor. Lemina'nın oynadığı bölgede oynuyor.
1: İşte ben de onu diyeceğim. Sorun
0: oyun
1: Hakan'da
0: kuruyor. Değil. Oyun kuruyor Hakan.
1: Biz 2 tane 6 ile oynamaya çalışıyoruz.
0: Aynen. Avustralya'ya karşı 2 tane 6 ile oynayamazsın. Galatasaray Antalya Spor'a karşı, Konya Spor'a karşı kendi sahasında 2 tane 6 ile oynayamaz.
1: Hakan ya tek 6 oynar ya İsmail tek 6 oynasın.
0: Aynen öyle abi.
1: Bunu değiştirmesi lazım.
0: Şimdi bence Hakan, Orkun, İsmail hangisinin ofansif özellikleri birbirinden daha fazla? Çok ayırt edemezsin abi. Çok fazla değil yani.
1: Selamlarını yollamış Aras'la Yavuz bizlere. Aras diyor yarın geniz eti operasyonu olacak. Sizi severek dinliyoruz demiş yol.
0: Nereye?
1: Geniz eti operasyonu olacak.
0: Ha, çok geçmiş olsun.
1: Aras kardeşimiz.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Şu an bize fotoğraf da atmışlar. Gayet keyifleri yerinde. Güzel. Süper. İyi yolculuklar dileyelim. Selam olsun. Şu an sosyal medyada milli takımın Hakan Çalhanoğlu'na nefret duyduğu iddiaları var. Buna ne diyorsunuz? Ya oyuncular mı duyuyormuş?
0: Hayır abi öyle bir şey yok.
1: Bence de yoktu ya.
0: Ya babacığım şimdi diyorlar ki.
1: Kendi kendimizi karıştırmaya bayılıyoruz
0: evet
1: vallahi.
0: Abi milli takımı Hakan Çalhanoğlu yönetiyor. Ya hadi abicim ya. Geçmişte de işte şu abiler yönetiyordu. Sonra Burak Yılmazlar yönetiyordu. Şimdi Hakan Çalhanoğlu'na geldi olay.
1: Hakan Çalhanoğlu yönetse Orkun giremez kadroya.
0: Ya 11'de oynuyor abi.
1: Evet
0: yani. Fenerbahçelisi de var, Beşiktaşlısı da var. Ya en tartışılmayacak kadro kime salladılar? Aral Şimşir'i niye kadroya almıyorlar? Baba yani ona da yer kalmadı, anladın mı? Keşke olsaydı. Ben olsam İrfan Can Kahveci yerine Aral Şimşir'in olmasını isterdim. Bir teknik direktör bir tane de tercih yapabilsin. Onun dışında mesela tercihlerle alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünen var mı? En tartışılmayacak kadroyla gittik ya. Ve en tartışılmayacak 11'le sahaya çıktık abi. Şimdi Deniz Gül Porto'da düzenli oynayıp 30 maçta işte 8 gol mü attı? 40 gol mü attı? Orada bile düzenli oynayamıyor. Ha, oyun içinde değişiklik yapabilirdim. Bak ben bu teknik konulara giremem abi. Fatih Hoca videosunda çok iyi anlatmış. Oyun içerisinde değişik. Şimdi görüyoruz abi, biz de görüyoruz. Ben de maçı izledim. Şimdi Kerem içeride olmasına rağmen herkesin söylediği şey. Bu arada yapay zeka fotoğrafı paylaştılar. Yani Kerem'le o kadar boy farkı yok. Hatta o çizilen bir oyuncu oyuna bile girmemiş. Artık bu yapay zekayla insanları çok rahat kandırabiliyorsun.
1: Yayınlandı biliyorsun televizyonda da.
0: Ney? Fotoğraf
1: TRT'de
0: mı?
1: TRT'de yayınlandı o fotoğraf.
0: O fotoğraf.
1: Gerçek gibi.
0: Abi büyük skandal. Büyük skandal.
1: Ya oyuncuları bilmesen bile topu
0: çünkü,
1: anlarsın. Forma da geçen
0: TRT'yi, işte TRT Spor'u yönetebilecek kabiliyeti olmayan insanlar yönetiyor. Anladın mı? Torpille işler dönüyor. Bilmem hangi milletvekilinin yakını, bilmem hangi başkanın yakını. Vallahi öyle. Öyle abi, yalan yok yani.
1: Bugün tutamıyorum seni vallahi.
0: Hayır gerçekten öyle.
1: Kaan Ayhan'ın yerine ben gitseydim milletimiz bir şey demezdi diyor.
0: Ha, niye gitti mesela Kaan Ayhan? Durmuyor. Bence de yanlış karar. Yani onun yerine oynayabilecek başka bir oyuncu yok muydu?
1: Ya evet.
0: Klasiktir abi bizim ülkemizde. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'tan geçiyor milli takımın yolu. Bir kere bu anlayışın değiştirilmesi lazım. Ama bu bugünün konusu değil abi. Bu milli takım Montella yönetiminde başarılı oldu. Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.
1: Ya işte insan bir vicdan muhakemesi dediğimiz şey var ya, evet hani Montella'nın biz kulüp takımı gibi yönetmek istediğini biliyoruz ama bir de hak hukuk olayı var ya, dediğin gibi yani evet olabilir oyuncu.
0: Ama yine de en tartışılmayacak kadroyla gitti.
1: Daha az tartışılacak kadro.
0: Tabii daha az tartışılacak.
1: Ya şimdi evet abi kontenjanından falan böyle bir kişi alırsın zamanında. Fatih Terim almıştı hatırlıyorsun yani, sürekli davet ettiği bir isim vardı kadroya. Ya bu bir kişi falan olur.
0: Evet,
1: bizde sanki biraz fazla gibi hissettim, bilmiyorum.
0: Yok ben sanmıyorum abi. Ya çok iyi oyuncu vardı da çağırmadı olayına getiremezsin mesela. Hani şu çok iyiydi ama bunu almadı diyebileceğim bir tane adam yok abi.
1: Kaan, Salih, İrfan Can bence bunların olmaması lazım demiş Emre Akçay. Akşamki Mısır maçında son dakika pozisyonunda adam eliyle sarıldı yapıştı, devam kararı verdiler. Hakemler de çok kötü yönetiyor kupayı demiş. Ekrem Erkan Şemenoğlu Eyüp Sultan'dan yazmış. selamlarını iletmiş.

0: Öyle bir futbol federasyonu başkanımız var ki evlere şenlik diyor. Herkese kafa tutuyor, asıp kesiyor. Ama şunu bilmiyor ki söylediği sözde Dünya Kupası'nın bir kulpu bizim elimizde. Ben bu çocuklara sonuna kadar güveniyorum demişti. Oysa ki Dünya Kupası'nın kulpunun olmadığını bile bilmiyor. Hak getire demiş. Kupa kulpundan bahsediyor evet, herhalde.
1: Dünya Kupası'nın kulpu yok, doğru.
0: Yani belki bir teşbih yapmıştır, bilmiyorum. Japonya ikinci golü kafayla attı demiş. Van Dijk'tan boyu daha kısaydı atan oyuncunun diyor. Evet.
1: Yani Galatasaray Van Dijk'ı düşünüyor, bak dikkat edin, kafayla gol yedi falan demek. Abi olabilir, herkes hata yapabilir, anladın mı? Ama bu Van Dijk'ın kötü oyuncu olduğu anlamına gelmez.
0: Yok canım. Golü, Van Dijk'da gol attı kafayla. Yani, aynı maçta gol de attı düşün. Yani. Uzak köşeye vurdu. Cucurella Madrid'e gitmiş, nasıl transfer diyor. Ozan Tufan bence bu sene Dünya Kupası'na götürülmeliydi. Forvet bile oynardı. Hull City'de gördük demiş.
1: Ya oynayamazdı abi. Yok geçiniz
0: be, yok
1: abi.
0: Yok be Semih ya. Yok Semih'ciğim. Şöyle devam edeyim. Necip olsaydı oynatılmasaydı da olurdu demiş. Böyle bir mesaj gelmiş. Montella bu işi yapamaz diyor. Bence Kerem, bize karşı açık futbol oynayan takımlara forvet oynaması gerekir ama kapanan takımlara karşı Deniz Gül oynaması lazım diyor.
1: Tamam, bunu ben düşünemem abi. Bunu Montella'nın buna karar vermesi lazım. Yani Dünya Kupası elemelerinde sonuçta böyle oynadı. Ama şunu söyleyeyim sana bak. Biz Kosova ve Romanya'yı geçtik playoff'ta. Yani çok iyi takımları yenmedik. Zorlanarak kazandık. Yani o yüzden hani abartma konusunda bizim üstümüze yok. Hani turnuva başlamadan önce yorumları dinlediğin zaman herkes bu milli takım ya finale gider, en kötü yarı final oynar, çeyrek final garanti, bu gruptan lider çıkarız, kimse bizim kadar iyi değil. Hiç kimse kötü tarafından bakmıyordu. Ama ilk maçta kaybedince de hani abarttığımızın tam tersi, bu sefer de yerin dibine sokuyoruz. Hayır abi, biz bu kadar kötü takım değiliz. İyi bir jenerasyonumuz var. Allah'ın izniyle bu iki maçımızı da kazanacağız. Hatta işte gruptan inşallah lider çıkarız. Amerika'da işte Avustralya'ya puan kaybeder. O potansiyel var. Ama şimdi o potansiyelin çok altında kaldın. Çok kötü oynadın. Eleştiri de olur abi.
0: Evet.
1: Ya bir sosyal medyada görmüştüm galiba. Şimdi diyor tüm Türkiye diyor bizi anladı diyor. Fenerbahçelilerin diyor son 4 sezondur yaşadığı hikaye diyor. Yani büyük umutlarla inanılmaz hazırlık yapıyorsun. Şampiyon olacaksın ya da maç kazanacaksın, bir çıkıyorsun hüsranla ayrılıyorsun. Milli takımın bu durumunu Fenerbahçe'ye benzetip işte Galatasaraylıların, Beşiktaşların ve Trabzonsporların da bu durumu anlaması gerektiğini vurgu yapmış.
0: Sen evde mi izledin maçı? Dışarı çıktın mı bu belediyelerin ekranlarına falan?
1: Yok abi, yok abi, yok. Ben Brüksel'de izledim, otelde izledim. Oradaydın evet orada. Evet. Ha. O gün geliyordum, sabaha karşı otelde izledim. Ya bir şey diyeceğim. Organizasyon yapmayı bilmiyorsanız yapmayın abi. Mesela bir kilometrelik alanda ekran kurmuşlar, adam 500 metre ileride ekranı göremiyor, dürbünle bakması lazım. Onun dışında bir tane belediyenin ekranı hazırlayacak görevlisi uyuyakalmış abi, oraya 30 bin kişi gelmiş maçı izlemeye, maçı izleyemiyorlar abi.
0: Şey vardı bir tane de bu TRT maça girince şifre giriyor ya.
1: Evet.
0: Tam maç çıkken bir saat önce açıkken izliyor herkes. Tam maç başlıyor, şifre 15 dakika izleyememiş.
1: Ya abi, şifreyi aktif hale. Ya bilmiyorsanız, yapamıyorsanız yapmayın abi bu organizasyonları.
0: Bir tanesi oyun açmış yanlışlıkla. Yani oyun şeyini maç gibi.
1: Ya muhtemelen maçı açamadılar. Bari YouTube'dan, YouTube'dan bir tane TRT FIFA videosu açalım falan demişler.
0: Valla ben Sarıyer'de izledim. Güzeldi, fena değildi sadece.
1: Belediyenin organizasyonu mu?
0: Evet ama az.
1: Kahvaltı var mıydı?
0: Vardı, çorba.
1: Ne verdiler?
0: Çorba ve simit vardı da yani ben onları alman biraz zordu. Şey, 300 kişi gelir diye düşünüp 300 masa kurmuşlar. Birçok kişi ayaktaydı. Neyse ki ben sandalyemle falan gittim. Sonra 500 daha getirdiler. Yine yetmedi.
1: Oo, o kadar kalabalıktı.
0: Tabii.
1: Ekran falan iyi miydi?
0: İyiydi.
1: Tebrik edelim abi. Kim mesela, ben bilmiyorum. Belediye başkanı kim, hangi partiden bilmiyorum. Tebrik ederim abi.
0: Tebrik ederim.
1: Bravo. Böyle olması gerek. Organizasyon yapacaksan böyle yapacaksın abi.
0: Güzel böyle yani, çorbası falan da büyüktü falan diye biraz da öveyim sadece.
1: Kemal Urgaz'ın çorbasından iyi miydi acaba?
0: Bence Montella.
1: Mercimek miydi?
0: Mercimek klasik canım, ne olacak yani. Ama büyük bardak yani. Şöyle
1: düşünsene
0: bardak.
1: Şeyde Antep'te falan kelle paça.
0: Of.
1: Büryan.
0: Kelle paçayı da böyle bin kişiye dağıtamazsın yani. Dağıtamaz. Biraz maliyetli olabilir yani. Montella çok başarılı. Önce Avrupa şampiyonası sonra Dünya Kupası'na katılmak büyük başarı demiş.
1: Evet abi. Yani başarısız olduğunu savunan yok. Ama kafa olarak hazırlanamamışız. Fiziksel olarak hazır değildik. Avustralya maçında bunu gördük.
0: Nesir Hasımler. Amerika'dan sevgiler demiş. Haşimler ya da.
1: Şey. Baba bu Amerika'nın sıcağı ne böyle ya?
0: Her yeri sıcak ya, değil aslında.
1: Abi değil de biz en sıcak yerlerindeyiz. Şimdi Belçika Mısır maçının özetini izliyorum. Maç başlarken mesela o maç kartları girdi. Detaylara baktım. 30 derecede oynanmış abi. 30 derecede kolay değil ya.
0: İşte bazı milli takımlar bu işe önlem almışlar. Evet, maç için alamayabilirler ama mesela İspanya özel yeleklerle antrenman yapıyor. Soğutucu yelekleri var. Çok adamlar işi ilerletmiş. Ama çok bir işe yaramamış sanki. Yeşilburnu yenemedi.
1: Yani yenemediler evet.
0: Herhalde maç için de adaptasyon programı yaşadılar.
1: Baba onlar da ciddiye almadı. Yamal falan yedekti maçta. Hani biz nasıl olsa bunlara şu kadar atarız kafasıyla çıktılar. Futbol öyle bir şey değil abi. 11-11 çıkıyorsun. Gerçekten çok çok iyi planın yoksa, rakip de fiziksel olarak direniyorsa yenmek hiç kolay değil. Çok daha hızlı oynayıp çok daha iyi fiziksel direnç göstermen gerekiyor.
0: Yazmış bak dostumuz, Amerika'nın en sıcak eyaleti Arizona, bize orayı vermişler diyor. Ondan daha sıcağı yok demiş. Belki Texas. Kışın çok soğuk, yazın çok sıcak olur.
1: Evet abi diyorum ya sana.
0: Çok yani, kışın yok
1: orada. Çölün olduğu, ondan sonra
0: Houston'ı falan biliyoruz ama orası Texas değil.
1: Ben gitmedim abi, hiç Amerika'yı bilmiyorum.
0: Ben de bilmiyorum canım. Bir kere gitmişliğim var. O kadar. Çok büyük bir yer zaten. Belçika'nın hocasına gösterdi kamera bir ara. Adam sırılsıklam olmuştu diyor.
1: Evet abi, şapka mapka takmıştı.
0: Hem stres var düşünsene, bir de sıcak.
1: Yani. Terlemiş öyle böyle değil.
0: Amerika sıcağı ne ki, bir de bizim dükkanı görün siz demiş.
1: Allah kolaylık versin abi. Allah kazancınızı arttırsın. Bak mesela 22 derecede oynanıyor. Hangi maç bu? İspanya maçı. Çok da güzel havada oynuyorlar. Stadın üstü de kapalı. Herhangi bir sıkıntı yok. Ya bir şey diyeceğim. Katar'da oynandı abi Dünya Kupası. Adamlar klimalar yaptılar. Hiç sıkıntı olmadı. Kimse şikayet etmedi.
0: Ben büyük hayal kırıklığı bekliyordum. O güzel oldu bir şey. Yani, fena olmadı.
1: Evet bence. Abi gayet güzeldi. Bir de devre arasında oldu. Sezonun devre arasında oldu Dünya Kupası. Oyuncuların performansları da üst düzeydi. Burada yorgun argın abi, işte İspanya puan kaybediyor. Bilmem ne.
0: Evet, yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama efsaneler de herhalde son Dünya Kupası sonu oynuyor. Herhalde değil öyle. Messi ve Ronaldo tam 6. Dünya Kupaları abi. Yani düşünebiliyor musun? Herhalde onları izlediğimiz için şanslıyız. İleride şu an için onlar gibi olacak bir futbolcu var diyebiliyor musun? Yani evet, Lamine Yamal falan gerçekten bileklerine çok hakim ama bu iki oyuncunun rekabeti, aynı anda çıkmaları falan sanki böyle dünya futbol tarihinde unutulmayacak bir durum gibi bir şey.
1: Kesinlikle hiç kolay değil. Bir kere çok üst düzey yetenekler. Yani bu dünyadan değiller. Hatta işte Messi'ye soruyorlar galiba. Messi Ronaldo'nun ismini söylemeyince şaşırıyorlar. O şey diyor hani, ben Cristiano ve kendimi farklı tutuyorum diyor. Gerçekten dünya üzerinde tamam, Maradona'lar geldi, Pele'ler geldi, Ronaldinho'lar geldi. Bunlarda futbol ahlakı da var, istikrar da var. Hem Messi'de hem Cristiano Ronaldo'da. Bence o yüzden şanslı bir nesiliz. Evet, bunlardan daha yetenekli oyuncular da vardı. Neymar'dır, Ronaldinho'dur ama o istikrarı gösteremediler. Valla bence yani yıldız futbolcu her zaman çıkar. Önemli olan bunu değerlendirebilmek. Bizim ülkemizden de mutlaka çok büyük yıldızlar çıkacaktır. Ama önemli olan işte altyapılara yatırım yapmak, doğru oyuncuya gidebilmek, doğru oyuncuları oynatabilmek. Dünya Kupası adına da bu arada iki takım da oldukça iddialı takımlarla Dünya Kupası'ndalar. Hani Arjantin'in ben mesela en kötü bir çeyrek final yapacağını, yine aynı zamanda Portekiz'in bir yarı final yapacağını düşünüyorum. Çok iyi kadrolara sahipler. Benim favorim Fransa bu arada. Fransa'nın çok çok iyi bir kadrosu var. İspanya'da yine Dünya Kupası'nın favorilerinden bir tanesi. Sürpriz takımlardan bir tanesinin Fas olmasını bekliyorum. İyi bir takımlar. Brezilya

0: maçında da çok iyi performans gösterdiler. Ya böyle enteresan takımlar var tabii ki. Daha ilerleyen dönemlerde daha iyi performanslar izleyeceğiz gibi duruyor.
1: Ben de Fransa'nın bir balon gibi patlayacağını, İspanya konusunda katılıyorum. Bence hala favoriler, beraber
0: kesinlikle
1: kalsalar da. Benim şeyde sürprizde Japonya. Çok değişik oynuyorlar.
0: Ha, iyi bir kadroları var. Ama atıyorum mesela hangi takım? İsveç'ti galiba. Aynı anda İshak, Gökereş sağda mesela, iki forvetler, ama geriye dönüp baktığın zaman takımda başka oyuncu yok gibi gözüküyor. Portekiz'in çok iyi bir kadrosu var. Hani Ronaldo artık orada zayıf halka ama her türlü oynayacaktır tabii ki. Çok çok iyi bir kadroları var. Bakalım. Arjantin'in iyi bir kadrosu var.
1: Bizim de var ama bakalım ne olacak.
0: Evet abi, yani ilk maçta aldığımız o sonuçtan sonra kimse işte biz yarı final final oynarız diye cesaret edemiyor, ama o potansiyelimiz %100 var. Var yani.
1: Yakup abi, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Cihan.
1: Yine gayet keyif aldık. Güzel.
0: Bizi geçti. Dinleyen, katkı veren herkese çok teşekkür ederiz. Yayınlarımız 90 artı dijitalde, aynı zamanda Digi Futbol'da kısa videolarla devam ediyor. Bizleri oradan da takip edebilirler. Bizi dinledikleri için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yine onlarla beraber burada olacağız. Galatasaray'a dair gelişmeleri anlatmaya çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Belki o zaman Paraguay galibiyetini konuşuyor oluruz.
0: İnşallah.
1: Hoşça kalın. Kimsenin sizi yüzmesine izin vermeyin. Görüşürüz.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
5: Haftalık sabır testimle karşınızdayız sevgili... Sen bana ne diyordun? Ömür törpün mü? Bir dakika, mikrofonu yanına çek. Ha, mikrofona konuş abi. Tabii.
6: Mikrofonumu çekeyim.
5: Her şeye konuşuyorsun, bir de mikrofona konuş. Evet, buyurun.
6: Şimdi Twitter'a fotoğraf atıyorum.
5: Ahmet Konanç bizimle bu arada.
6: Nasıl bir yayın başlangıcı bu ya?
5: Ne bileyim, bir şey olsun diye. Yani sesinden tanımazlar belki diye.
6: Şimdi bak.
5: Sen görüntü itibariyle tanınmış birisin.
6: Öyle diyor. Benim sesimden de tanıyorlar.
5: Öyle mi?
6: Tabii, ben mesela bir gün otobüste telefonla konuşuyordum. Öndeki şahıs arkaya döndü mesela. Aa dedi, bu sesi tanıyorum dedi.
5: O ses.
6: O ses.
5: O ses.
6: Şimdi Radyo Gol canlı. Şimdi Radyo Gol canlı yayınında haftalık ömür törpüm Doğan Öncel ağabey diyeyim de yine ayıp olmasın hadi.
5: Hadi.
6: Ağabey ile birlikteyiz diye tweetimi, fotoğrafımı az önce burada çektiğim attım. Sen de bunu duydun. Ne diye başladın?
5: Ömür törpüm. Haftalık ömür törpümle.
6: Hoş geldiniz ya. Hoş geldiniz.
5: Siz de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Bu programda yaşanabilecek her şeyle ilgili, çevreye vereceğimiz bütün rahatsızlıkla ilgili şimdiden özürlerimizi iletiyoruz.
6: Bu programda ürün yerleştirme
5: efendi
6: değil
5: oğlum,
6: ama
5: bak bir şey,
6: konu yerleştirme var değil mi? Yerleştiriyoruz konuları, güzel yerleştiriyoruz.
5: Evet, peki, hafif tamam. Bir yerleştirme olabilir. Boşlukları doldurabiliriz.
6: Tabii ki anlamda.
5: Bu konuyla ilgili. Dünya Kupası ile ilgili konuşabiliriz. Acaba bu kısır dönem içerisinde kulüplerin yaşadıkları, hatta Dünya Kupası'nı malzeme yapıp da gündeme gelen bazı insanlar, uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen insanların çıkışlarını... Aynen.
6: Kime ne gönderme yapıyorsun?
5: Yapabiliriz yani. Herkes YouTuber olmuş Ahmet. Yani
6: bak
5: yani,
6: sert giriyorsun. Birazdan ismi açıklayacağız. Sıkıntı olmasın bak.
5: Hayır, ben sana birazcık...
6: Bir insanlar var, bir de derin insanlar var.
5: Ya ben Rıza Çalınbaylar'la büyümüş bir insanım. Orta demek, bizde demek.
6: Boğulmayalım o derinlikte. Evet. Ha?
5: Yok, Fatih Hoca da galiba YouTube yayınına başlamış, öyle değil mi?
6: Abi sabah bir uyandım.
5: Evet.
6: Sabahın köründe burası için tabii. Hacı Osmanoğlu hararetli bir şekilde röportaj vermiş. Twitter'ı bir açtım, Amerika'da. Meğer YouTube açan, YouTube kanalı açan Fatih Terim'in milli takımla işte kendisiyle ilgili değerlendirmelerine bozulmuş. Tamam mı? Böyle yok sırtlanlar, yok akbabalar, bilmem neler.
5: Ne
6: ayıp
5: diyorsun?
6: Oldu, kendine yakışmadı falan filan bir şeyler. Lan dedim, ne oluyor? Sonra bir baktım. Fatih Hoca

0: Fatih Terim YouTube kanalı açmış.
1: Melih Demiral gibi.
0: O da ayrı bir mevzu. Oraya evet. konuşuyor. Şimdi sen abi, senin önünde de var ya, dün olmuş bu. Gazetelere yansımış. Mesela ben de şeyi buldum. Hacı Osmanoğlu ne dedi diye buldum. Sen de bana Fatih Terim okusana, ne demiş mesela?
2: Fatih Hoca'nın dediklerini aslında bütün detaylarıyla vermemiş olabilir. Turnuvalarda alınan her puan, atılan her gol çok önemlidir. 48 takımda üçüncülere de şans var. Kimse bırakmak gibi bir düşünceye kapılmamalı diye devam ediyor. Çok normal bir açıklama. Burada kimseyi rahatsız hesap edebilecek sorarız, bir şey yok.
0: Bitince hesap sorarız laflarına falan kızmış.
2: Şimdi şöyle bir şey var tabii ki. Diyor ki Montella ve futbolculara kendi YouTube kanalından tavsiyelerde bulunan Fatih Hoca turnuvalarda son ana kadar mücadele etmenin önemini vurguladı. Kendimize şöyle bir motto koymamıyız. Neyiz, kimiz, ne istiyoruz, nereye gidiyoruz, hedefimiz ne? Böyle bir şey koymuştur herkes ve şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Turnuvalarda alınan her puan, atılan her gol çok önemli. 48 takımda üçüncülükleri de ve Avustralya maçının unutulması gerektiğini ifade eden Terim, bu maç bitti. Biten her şeye başlayan başka bir şeydir. Mesele son karşılaşmaya kadar mücadele sürdürmektir. Bak burası bir şey yazmamış.
0: Bak Fatih Hoca ben...
2: Kaosla beslenen bir gazete değil. Neresi burası? Hürriyet. Bak Mehmet Aslan çok sevmemiş şeyi, gerginliği.
0: Şimdi Hacı Osmanoğlu'nun Fatih Terim'e yanıtını okuyorum. O zaman daha iyi anlayabiliriz neler dediğini. Tam toparlayamadık orayı biz.
2: Fatih Hoca'ya hiç yakışmadı. Okuyayım mı? İstiyor musun?
0: Ben okuyayım.
2: Tamam.
0: Şenol Hocama teşekkür ediyorum. Hı-hı. Şenol Güneş'i ayırıyor. Bugün kendisiyle konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcına ve son paragrafına gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona imparator lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Çünkü imparatorsa lakabınız, orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız demeyeceksin. Yani bir gizemli bir şeylerden bahsetmiş, bir de hesap soruyor.
2: Yani hocam kimden hesap soracaksın diye soruyor Hacı Osmanoğlu.
0: Evet, kimden hesap soracaksın? Fatih Terim'in bilgeliğine yakışmadı. Bu çocukların bunda bir katkısı yok. Kimden? Çocuklardan mı hesap soracaksın? Teknik kadrodan mı hesap soracaksın? Yönetimden mi soracaksın? Başkandan mı soracaksın? Onu söyleyin de hazırlık yapalım. Bak burada kılıçlar çekilmiş. Devamında da bir şey daha var burada.
2: Burası hesap sorma, hesap verme yeri değildir. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine deyişi. Tabii bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı da veririz şeklinde. Elbette ki bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz. Ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimizin sahada vermesi gerekir. Onlar da bu konunun bilincinde, elbette ki konuşuruz. Yönetimsel olarak da bizim de yanlışımız olabilir. Yani bunu eleştiri olarak olumlu, yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz. Gereken her şeyi konuşuruz biz. Bu çocuklara destek olalım. Fatura ödemesi gerek, kim varsa yeri geldiğinde de öder. Bu ben dahilsem ama şu süreci anlatalım. Önümüzdeki iki maçımız var. İki maçı da alırsak gruptan lider çıkma ihtimalimiz hala devam ediyor. İspanya Yeşilburun Adaları ile berabere kalıyor. Enteresan sonuçlar var. İtalya 3 dönemdir Dünya Kupası'na gidemiyor. Ben inanıyorum bu çocuklara. Çok iyi motivasyon kaynağı oldu. Sağlam adımlarla bu çocuklar gerekli cevabı sahada verecektir. Buna inancımız tam. Bir de şu açıdan da bakalım. Tokadı ilk maçta yemek iyiydi. Gruptan çıktıktan sonra telafisi yoktur diyor.
0: Abi burada daha derin meseleler var. Hiç hikaye bunlar. Biz bütün maçları bundan sonra kazansak da kaybetsek de bu hesaplaşma yaşanacak. Oraya geleceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Bazen ben ve benim gibi arkadaşlara kızıyorlar ya, milli takımı konuşmuyorsunuz, hep kaos konuşuyorsunuz bilmem ne. Babacığım, milli takımın eski teknik direktörü bir YouTube kanalı açıyor, bir şeyler söylüyor. Federasyon başkanı, milli takımın başkanı ona cevap verirken akbabalar bilmem neler vesaire bölümlerine giriyor, tamam mı? Böyle ağır ağır yanıtlar sırtlan veriyor.
2: Falan.
0: Ya onları birleştir yani, oraya ayrı ayrı konuşuyor gibi de ona cevap veriyor aslında, tamam mı? Hani abi siz kendiniz konuşmuyorsunuz milli takımın 3-5-2'sini, 4-4-2'sini. Ayrıca ben Fatih Hoca'dan daha fazla teknik analiz beklerdim abi. Mesela bak abi gazetelere yansıyan bölümlere, hakikaten Hacı Osmanoğlu'nun kızdığı gibi. Bakarız, hesap sorarız, iki maç daha bitsin. Hani Fatih Hoca bir analiz yap. Maçı bir teknik analiz yap. Asıl burada mevzu ne biliyor musun?
2: Ya da şöyle bir şey olabilir. Hacı uzun zamandır oynamayan, tamam belki daha önce oynadığı mevki açısından yapabileceklerini bildiğimiz oyuncuları bir tarafa bırakalım ama Ozan Kabak gibi prime yapmış, kendi liginde iyi sonuçlar almış, şu an daha hazır olması gereken bir oyuncunun Meri'nin yerine oynaması daha iyi olabilirdi.
0: Gibi.
2: Geri dönüşlerde hızlanmasıyla, belki Ferdi'nin çıkışlarında toplu olarak orta sahada Orkun'un yerine, İsmail yerine yok şu ama olabilirdi gibi bir şeyler olabilir.
0: Bak. Sen akıllı adamsın. Ben de kendime göre akıllı bir adamım. Ben bu konuşmaların alt metnine bakarım her zaman. Bir, hoca niye teknik taktik konuşmadı da Fatih Hoca YouTube'daki ilk programında, hem de YouTube'unu tam milli takım sürecine denk getirip, iki maç daha olsun, ondan sonra hesaplaşırız, bilmem ne dedi, mesajlar gönderdi. Demek ki onun bir hesaplaşma beklentisi var. Demek ki Fatih Terim Milli Takım Federasyon Başkanlığı'nı hedefliyor iddialarıyla alakalı yeni bir gündem oluşacak. Bak. Değil mi? Hesaplaşırız. Böyle kamuoyuna bir mesaj veriyor. Hiçbiriniz aptal değiliz yani. Hani orası değerli
2: yakın
0: bir yer.
2: Yakın bir zamanda bir seçim olursa karşına çıkarım mı demek
0: gibi
2: istiyor.
0: Gibi yorumlarına sebep olacak şeyler değil mi bunlar Doğan abi?
2: Olabilir.
0: Çünkü hesaplaşırız falan. Sen
2: çünkü Fatih Hoca'nın bir daha Galatasaray'ın başına gelmesi ya da başka bir takım çalıştırması çok konuşulmadı. Bir tek Bodrum Spor'u satın alacak diye bir iddialar, bir kulüp sahibi olabilir dedi.
0: Bir de Federasyon Başkanlığı konuşuldu değil mi?
2: Şimdi Federasyon Başkanlığı her zaman kenarda duruyor.
0: Ha. Şimdi durduk yere böyle bir teknik adam yorumu dışında bir yorum. Hani böyle futbol üstü bir yorum. Hani teknik adam üstü bir yorum. Öbür tarafta bu mesajı almış olan, ne oluyor diyen, konuşmasının sonundaki hesap sorma nedir deyip orayı köpürterek Fatih Terim'e mesaj veren, niye gizemli konuşuyorsun diyen Hacı Osmanoğlu var. Türk futbolunu acayip şeyler bekliyor biliyor musun? Bak Hacı Osman, bölme beni. Hacı Osmanoğlu şu lafına dikkat et bak. Bak. Diyor ki neden gizemli konuşuyorsun? Yani diyor arkadaşlar, ey kamuoyu, Fatih Terim'in konuşmasında bir gizem var diyor. Bana diyor aba altından sopa gösteriyor bana diyor. Birilerine aba altından sopa gösteriyor diyor. Demek ki herkesin bildiği, beklediği ama konuşamadığı bir gerilim geliyor Türk futboluna. Ben yanlış mı yorumluyorum abi?
2: Hocanın ne dediğini buldum, tam olarak söyleyeyim mi? Fatih
0: ver
2: Hoca'nın.
0: Abi, ver abi.
2: Halkımızdan ricam ya, lütfen hesap her zaman sorulur. Turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin ya. Onlar bizim canlarımız. Hesap sormayı turnuvadan sonraya bırakalım.
0: Yalnız bak demiş. Burada Hacı Osmanoğlu biraz haklı. Hem seviyor hoca burada Fatih Hoca, hem de ikide bir hesap kelimesi kullanıyor.
2: Tabii.
0: Yani beklediği bir şey var. Kılıcını bilemiş. Hacı Osmanoğlu da diyor ki ben senin kılıcını bilediğini biliyorum. Bir de orada gizemli şeyler konuşuyorsun diyor. Bak gizem kelimesi var değil mi Hacı Osmanoğlu'nda? Neyi kastediyorsun diyor. Hani hepimiz Temmuz ayından sonra bir şey olacak falan diye bir
2: hataları
0: şeyler duyuyoruz ya.
2: Hataları görmeyen olalım derken teknik anlamda mı söylüyor, federasyon anlamında mı söylüyor kısmına bakıyoruz.
0: Bir orada bir kılıç bileme var. Ben de diyorum ki kardeşim, şimdi ben şimdi bunun dışına alıyorum kendimi. Benle bir alakası yok değil mi? Senle de alakası yok. Hani diyorsunuz ya bize, siz niye futbol konuşmuyorsunuz milli takım? Babacım, milli takımın eski teknik direktörü hesap sormaktan bahsediyor. Milli takımın federasyon başkanı sen ne demek istiyorsun diyor. Kılıçları çekiyor. Siz önce bir kendinize gelin abi.
2: Bu arada analiz yapmış konuşmasının devamında.
0: Ha, tebrik ederim.
2: Evet, o bilgiyi de verelim.
0: Çok
2: hani
0: güzel,
2: hiç
0: doğru olanı yapmış.
2: Demiş.
0: Doğru
2: biz
0: olanı
2: de orasını cımbızla çekip kullanmayalım.
0: Biz önümüze gelmedi.
2: Evet.
0: Ben mesela hoşuma gitti mesela, ne demiş mesela Fatih Hoca?
2: Mesela
0: dinlemek istiyorum çünkü.
2: Fatih Hoca'nın söyleminde tehdit veya bir küçümseme duymadım. Adam aksine bir maç yenildik diye milli takıma saldırmayın demiş. Peki, Hacı Osmanoğlu gibi başka birini, farklı yerlerden anlamaya çalışan birini görmedim. Nerede ne konuşacağını bilmeyen aslında kendisidir diye yorumlamış Orhan Yıldız diye bir dinleyicimiz.
0: Peki işte.
2: Bir de o açıdan bak.
0: Hacı
2: Osmanoğlu neden rahatsız oldu diye.
0: Okey, bravo, güzel yakalamış arkadaş.
2: Oradan bak o zaman.
0: Ben ama oradan baktım az önce. Dedim ki Hacı Osmanoğlu bir gizemden bahsettiğini söylüyor. Demek ki Hacı Osmanoğlu'nun bir sıkıntısı var. Bir endişesi var.
2: Acaba biliyor mu dediği bir şey mi var?
0: Acaba biliyor mu diye dediği bir şey mi var? Yorumları geliyor değil mi?
2: Sakın ha dediği neden bir şey mi?
0: Sakın ha dediği bir şey mi var? Tabii. Bir rahatsızlığı var Hacı Osmanoğlu'nun. Evet. Bir sıkıntısı var ki sen niye gizemli konuşuyorsun? Neyin hesabı diyor. Büyütmüş bu meseleyi. Aslında baktığın zaman Fatih Hoca'yı sadece burada niye eleştirebilirsin? Ya şimdi hani
2: hocam, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla yapmışsın ama yemem ben bunu diyor Hacı Osmanoğlu.
0: Diyor ama diyorum ki ben bu kadar büyütecek de ne var Fatih Hoca'nın konuşmasında? O büyütmüş. Anlıyor musun? Büyütmüş o. Büyütmek istiyor. Bir sıkıntısı var Hacı Osmanoğlu'nun. Bir endişesi var. Neyin gizeminden bahsediyorsun? Neyin hesabını soracaksın diyor. Ben de merak ediyorum abi. Herkesin dilinde bir dünya kupası bitsin. Bakalım şöyle olacak, böyle. Ne olacakmış abi? Merak ediyorum ben de.
2: Ben mesela merak ediyorum. Mesela örnek veriyorum.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir operasyona gireceği söyleniyor. Belli yöneticilerin, kulüp başkanlarının, belli futbolcuların tekrar gündeme gelebileceği iddia ediliyor. Bahis şike operasyonları ile alakalı olarak kararların çok farklı şekilde çıkabileceği söyleniyor. Ligin tescilini etkileyip etkilemeyeceği ile alakalı iddialar konuşuluyor.
1: Hiçbir şey olmaz abi, ligin
0: tescilini. Bu ülkede kolay kolay öyle şeylerin olabilme ihtimalini çok düşünmüyoruz hep beraber ama... Yine de burası Türkiye. Neyin ne zaman ne olacağı belli olmayan.
1: Dursun Özbek Kadıköy Belediye Başkanı'nı ziyaret etmiş.
0: Ne olacak ki? Ne olmuş yani?
1: Kadıköy'de forma hediye etmiş falan. Hani Kadıköy'de Galatasaray'ın...
0: Kadıköy Belediye Başkanı Galatasaraylı mı?
1: Bilmiyorum. Kadıköy'de Galatasaray'ın bir emlakı falan mı var diye sorular geliyor değil mi? Var.
0: Var.
1: Faruk Ilgaz'ın yanında... Evet, adamların tesisi var. Hatta oralara ben gittim abi, bu hem Aziz Bey'in hem Hakan Bey'in İstanbul buluşması adı altında kongre çalışmasına. Ne yapmış biliyor musun Galatasaray? Tabii Fenerbahçe'nin orada yeri daha büyük, Galatasaray'ın daha küçük ama orayı güzel kullanmışlar, parsellemişler. Tam Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz tesislerine bakan duvarlarına kocaman 26. şampiyonluk diye 5 yıldızlı şey koymuşlar, pankart. Şimdi tabii insan bir oraya bakıyor.
0: Bu arada yan yana iki tane tesis çok enteresan değil mi? Abi, yani yukarıdan Fenerbahçe tesislerinin üst tarafında restorandan baktığında oranın içini görebiliyorsun.
1: Eskiden mesela şöyleymiş orası. Onun arasında kapı varmış. Bu kadar gerilim yokken Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler,
0: Metin Oktay ve Lefter oradan yan yana girip
1: çıkabiliyor. Tabii tabii girip çıkıp evet, çay çorba birbirlerinde. Hı. Ama sonra gerilim falan yükselince maalesef o kapı sanırım Aziz Yıldırım'ın ilk dönemleri kapatılmış. Hı. Sonra duvarlar yükseltilmiş. Yalnız şöyle bir şey var. Oranın hikayesini ben merak ettim biliyor musun? Neden diyorum hani Fenerbahçe'nin mahallenin adı da Fenerbahçe Mahallesi. Kalamış diyoruz, orası Kalamış değil aslında. Fenerbahçe Mahallesi, Kalamış deyince de kızıyorlar Fenerbahçeliler. Niye biliyor musun? Oraya Fenerbahçe dememek için, mahallenin gerçek adını kullanmamak için Galatasaraylılar Kalamış diyor. Siz niye Kalamış diyorsunuz
0: Kalamış
1: diyorlar.
0: Kalamış Marina'nın ismi aslında. Ha,
1: ben oraya mesela Kalamış deyince bana kızıyorlar ya da başkalarına. Camianın ileri gelenleri, Galatasaraylılar Kalamışlar oraya Fenerbahçe dememek için. Hmm. Orası Fenerbahçe Mahallesidir, Fenerbahçe Mahalle Muhtarlığına bağlıdır diyorlar. Bak güzel detaylar. Neyse, orayı nasıl almış Galatasaray biliyor musun? Ben araştırdım. Fenerbahçe'nin kalbinde Galatasaray'ın tesisi var ya. Mesela Fenerbahçe'nin Florya'da Galatasaray'ın yanında var mıydı? Yok. Kemerburgaz'da var mı? Yok. Galatasaray'ın Anadolu yakasında Riva'da tesisi var, Fenerbahçe'nin var mı? Yok. Yani arası var. Galatasaray her yere yayılabilen bir kulüp abi. Bu anlamda da tebrik ediyorum ha. Bak eleştirmiyorum. Böyle olman lazım. Trabzonspor dahi başkan açıkladı. Kemerburgaz'dan biz de yer almak üzereyiz. Ankara'da imzada dedi. Fenerbahçe uyuyor. O başka mevzu. Yıllar önce dostluklar çok ileri düzeydeyken adını unuttum. Fenerbahçe'nin bir başkanı aynı zamanda belediye başkanı. Böyle devlette bir yerde görevli. Galatasaray'ın o zamanki başkanı da arkadaşlar. Ya diyor şurada diyor bir yer var diyor sizin tesisin yanında Faruk Ilgaz'ın. O zaman adı Faruk Ilgaz değil tabi. Arazinin yanında işte bir yer var diyor. Orayı da bize ver diyor. Dostluk, barış, kardeşlik yürüyelim diyor. Fenerbahçe'nin o zamanki başkanı da işte belediye başkanı vesaire aynı zamanda. Tamam diyor, veriyor. Tamam mı? Ha şimdi Fenerbahçeliler kızıyor ya, nasıl oldu bu iş falan diye. E zamanında Fenerbahçe'nin o zamanki başkanı vermiş abi. O zaman ama o zaman bugünleri tabii düşünememiş kimse böyle bir gerilim olacağı, oraya özellikle sana kızdırmak için bayrak asacağı. Abi eskiden nasıldı bu ilişki biliyor musun? Hani komşum üzülmesin, bilmem ne olmasın diye bayrak asmazdı insanlar bazen. Şimdi lap diye oraya koyuyor. Artık Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi aynı salıncağa bindirip sallayan bir anlayış bu abi. O yüzden artık dönem değişti yani maalesef.
0: Peki ben de sana şöyle bir soru sorayım. Ayrışma ile ilgili olarak döneme bakıldığında belki de bunun sebepleri arasında Aziz Bey gösterildi. Fenerbahçe'yi hep kopardı, daha farklı gösterdi şeklinde. Daha 3 Temmuz süreçleri gelmeden önce başlayan bir süreçti. Bir cumhuriyet sözü geldi, çok farklı anlaşıldı. Oradan ne demek istiyorsun denildi. Bunu belki çok net izah edemedi ama oradaki mantalite biraz daha incelenince nasıl düşünmek istiyorsan öyle görürsün şeklinde bakılırsa bir şekilde sıkıntı olabilir. Ama mantalitenin anlamının ne olduğunu herkes çok iyi biliyordu. Şimdi şöyle bir gerçek var. Aziz Bey'in kendi camiası içerisinde ayrıştırma olayıyla ilgili olarak bir numaralı adam görülmesi de en çok konuşulan konu. Şu an tekrar göreve geldiğinde birleştirici unsur olmaya çalışan adam olduğu da bir numaralı unsur. Öyle mi?
1: Şimdi bu işleri geçelim. Teşekkür ediyorum, güzel soru abi. Türk futbolunda dostluk, barış, kardeşliği en çok savunan Aziz Yıldırım'dır. Ama maalesef bazı kulüplerin, özellikle bir kulübün algısı o kadar başarılı ki Aziz Yıldırım'ı ve Fenerbahçe'yi öcü olarak, öteki olarak göstermişlerdir. Aziz Yıldırım Trabzonspor yayın gelirinden bundan 10-12 sene önce daha az gelir alacağı zaman masaya yumruğunu vuran, Trabzonspor'da 3 büyükler gibi 4. büyük olarak aynı parayı alacak diyen başkan mıdır Doğan abi? Hı hı. Değil mi? Evet mi, hayır mı, evet. Biliyorum. Teşekkür ederim. Daha geçen gün Dursun Özbek sabahtaki Levent abinin röportajında Aziz Yıldırım'ı aradım, tebrik ettim. Aziz Yıldırım zamanında yayın gelirleri yıllık 500 milyon dolara çıkmıştı. Şimdi 170 milyon dolara düştü diyen Dursun Özbek mi abi?
0: Evet.
1: Değil mi? Şimdi.
0: Aradım kendisini, tebrik ettim.
1: 500 milyon dolara çıktığını da Aziz Bey döneminde.
0: Bundan sonrası demek için ki, ben de şunu şöyle anladım. Yabancı sınırlaması ile ilgili olarak ben sana destek vereyim, sen de bana destek verin.
1: Onun yolunu yapıyor.
0: Biraz,
1: ama şunu bir tamamlayayım. Aziz Yıldırım, evet, biraz agresif bir insan tarzı gereği ama çok net bir insan, çok delikanlı bir insan abi. Özü sözü bir. Aziz Yıldırım da birileri gibi bir gün başka bir gün başka konuşsaydı belki Türk futbolunun en sevilen insanı olurdu. Ama o Trabzon'un da hakkını korudu, Galatasaray'ın da hakkını korudu. Bunu söyleyen bizzat Trabzonlular, bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Dolayısıyla bu adam nasıl Türk futbolunda ayrışmayı getirmiş olsun? Tam tersi, dostluğu, barışı, kardeşliği getirmeye çalıştı. Ama anlayamadılar adamı. 3 Temmuz'a gelelim. 3 Temmuz'da Fenerbahçe Galatasaray'ın 18-17 şampiyonluk önündeyken Türk futbolundaki diğer kulüpler Fenerbahçe ile beraber daha mı zenginleşiyordu ya da bugünkü gibi daha mı kötülerdi? Geçelim bu işleri. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin Türk futboluna her zaman faydası olmuştur. Ha, tarzı biraz agresif. Bize karşı öyle, kendi camia içinde, ama adamın tarzı bu. Yeter ki samimi olsun. Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ı samimi buluyor abi. O yüzden Türk futbolunda ayrışmayı getiren adam Aziz Yıldırım olduğuna katılır. Ne oldu abi? Son cümle.
0: Hangi Fenerbahçeliler diye sorarım gidince, ama bir de...
1: Tamam, mutlaka o seçim süreciyle, siyasetiyle alakalı. Aziz Yıldırım gidince Türk futbolu düzelir dediler. Yediler adamı. Ne oldu, Türk futbolu düzeldi mi? Yayın gelirleri 570 milyon dolarlardan 170 milyon dolara indi. Anadolu kulüpleri çatır çatır kapanmaya başlandı. İflaslar geldi. Ne oldu abi? Geçelim bu işleri. Fenerbahçe camiası, bak, kültür olarak ben de öyleyim abi. Bu camia biraz direkt bir camia. Direkt konuşuyoruz. Başımıza ne gelirse bundan geliyor. Biz algıyı çok iyi bilmiyoruz abi. Çeviremiyoruz topu. Demek ki böyle yapmak lazım. Aziz Yıldırım Türk futboluna verdi. Aziz Yıldırım gidince Türk futbolu düzelecek, kötü adam bu adam noktasına getirdiler. E ne oldu? Düzeldi mi? Düzelmedi.
0: Aynısını da Fatih Terim için söylüyorlardı. Fatih Hoca gittikten sonra Türk futbolu düzülecek, bu insanlar gitmeli artık, Şenol Güneşler gitmeli, Mustafa Denizliler gitmeli falan deniliyordu.
1: Ben öyle bir şey demedim.
0: Karışıyordu.
1: Ben öyle bir şey söylemedim.
0: Şansal büyük ağlar karışıyordu.
1: Ben öyle bir şey söylemedim.
0: En son artık şeye döndü. Erman Toroğlu'lar, Ahmet Çakar'lar gitmeden bu Türk futbolu düzelmeyecek, yine her şeyin arkasında onlar çıkıyor denildi.
1: Bilmiyorum ama.
0: Ferhat Gündoğdu'lara döndü, arkasından Merkez Hakem Kurulu diğer başkanlarına döndü. Şimdi giden kişilerden sonra gitmesi gereken başka kişiler bulunmaya başlandı. O zaman ne var, sıkıntı? O zaman sistemde bir sıkıntı var, kişilerde bir sıkıntı yok demek. Ya da arka tarafta başka bir güç var bilmediğimiz. Hep böyle mücadele var ama kişileri öldürdükçe bitmiyor. Bataklığı kurtarmak lazıma dönüyor konu. Kimine göre Ömer Çavuşoğlu'lar bunların sebepleri olarak gösteriliyor. Kimine göre Fatih Hoca gösteriliyor. Kimine göre Al Dursun Başkan gösteriliyor. Kimine göre Yıldırım Demirören gösterildi. Nihat Özdemir gösteriliyor. Anladın mı? Bir sürü şey gösteriyor. Siyaset gösteriliyor. Ankara gösteriliyor. Gösterilmiyor mu abi? Türk futbolunun düzelmesi için diye. Her sene yeni bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz ya. Bu kadar benim telefondaki uygulamalarımda güncelleme yok ya. Türk futbolundaki olduğu kadar. Her sene başka bir güncelleme geliyor yani.
1: Fenerbahçe'nin kombine fiyatları açıklandı. Ne diyorsun? Bilgi vererek başlayalım mı?
0: Hadi ver.
1: Mesela maraton alt.
0: Yeni mi açıklandı?
1: Dün açıklandı. Yarın da yenilemeler başlayacak. Mesela maraton alt A-I iki köşedeki bloklar 121.500 lira oldu. Geçen sezon 86.800 liraydı. Mesela aynısını Fener'e

0: alt olarak düşünün. Maraton üst, en ucuz bilet AI blok 46.200 lira oldu. Geçen sezon maraton üstü mü okudum abi? Geçen sezon 33 bin liraydı mesela. Bence çok ciddi bir zam yok. Bir tek kale arkalarına enflasyon oranında yıllık enflasyon %33 yapmışlar. Diğer tribünlere %40 yapmışlar. Kale arkaları mesela şu anda kombine fiyatları Fenerbahçe'de 27.700 lira. İşte maraton alt en ucuzu, feneryum alt en ucuzu 121 bin lira. İşte maraton üst ve feneryum üst en ucuzu 46.200 lira. Üstlerde en pahalısı maraton ve feneryum üstte D ve F blok ortası yani 82.300 lira. Bir şey söyleyeyim abi. Tabii herkesin gelir kalemi farklı ama bu fiyatlar bana göre normal abi. Zam da çok gelmedi. %33 %40 arası. Niye? Abi İstanbul'da tabii Türkiye İstanbul'dan ibaret değil ama hani şöyle eli yüzü düzgün bir 2 artı 1'de oturayım desen 55-60 bin lira kirası var ya.
1: Mevkisine göre değişir.
0: Bir de bu maçlar göre. Tabii de değişir. Yani bu çok aslında riskli bir konu ama içimdekini de söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar bu fiyatlara çok isyan etmişler. Ya kale arkası 27.700 lira. Ki onlar da bulmak da zor. Şimdi bak bütün Süper Lig maçlarına gidiyorsun Kadıköy'de. Bütün Avrupa maçlarına gidiyorsun. Bütün Türkiye Kupası maçlarına gidiyorsun. 27.700 lira. Maraton alt 121 binden başlıyor. Fener maraton üst.
1: O maraton alt dediğin VIP olan kısım değil, kaldırıldı mı?
0: Kaldırıldı. Onun fiyatını daha açıklamadılar. Onu özel açıklayacaklar. Feneryum'daki VIP ile maratondaki artık eski VIP, yeni E blok olarak anılacak olan yeri.
1: Orası
0: o da 250 bin lira falan
1: ekrandan
0: olacak.
1: Ekrandan bakıldığında karşıda gözüken beyaz kare olan yer, VIP olarak adlandırılan yer, stadın ne tarafını görüyor? Yol tarafını mı? Orası.
0: Maratondaki VIP diyorsun.
1: VIP'in olduğu yerin arkasından Kızıl Toprak'tan geçen yol
0: Kızıl
1: mu?
0: Kızıl Toprak'tan o şeye, yol mu? Marmara'ya bağlanan yani şey yol, Hasanpaşa'ya bağlanan yol evet.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: O yol orası.
0: Arkası maraton orası.
1: Orası Bağdat Caddesi'ne doğru giden
0: bağlanan,
1: yol.
0: Bağlanan işte orası. Şeye bakan yol. Boğaz Köprüsü'ne bakan taraf.
1: Maraton olur. Kısmı Feneryum'un olduğu yer mi yani
0: yok,
1: orası?
0: Yok, maraton Feneryum'un karşısı.
1: Tam karşısı mı? He. O evet. O zaman ben Feneryum şekil olarak şey yapayım.
0: Feneryum dediğimiz tribün, protokol girişimiz var ya bizim basın tribünü. Orası, oradaki VIP devam edecek.
1: Peki marketin olduğu yer?
0: Orası işte Feneryum tribünü. Feneryum'la kale arkasının bir kesiştiği.
1: Marketin olduğu yer yolun tarafı değil ki.
0: Yok, marketin olduğu yer Yoğurtçu Parkı.
1: Yolun geçtiği arabayla geçerken sağ maraton tarafında Feneryum kalıyor ya.
0: Maraton Feneryum orası, maraton işte orası.
1: Büyük Feneryum.
0: Büyük Feneryum, katlı
1: orası,
0: maraton.
1: Orası katlı maraton. Tribün 16'da o, VIP tribün mü
0: kalktı orası? Orası.
1: Tamam, kalkan yer orası, orası mı diye soruyor. Tamam,
0: maratondaki. Evet. Orası ve Feneryum alttaki VIP tribün geçen sene 455 bin TL'ye satıldı bir koltuk. Orada yemekli bir yer orası vesaire. Mesela ben dün baktım abi Paso Lig'e, Galatasaray'ın 3-4 tane farklı VIP'i var biliyor musun? Plus VIP, Premium VIP, Fenerbahçe'de tek VIP var.
1: Senin loca sayın var mı?
0: Locamız bizim 82 tane falan, Galatasaray'ın 260 tane.
1: Yani düşün.
0: Çok farklı.
1: İşte gelir farkı orada. 100. Sen oradaki açığı koltuklara, oraya bir kare yaparak, oraya VIP koltuk koyarak.
0: Ama doğru değil o.
1: Çok yanlış bir hamle yapıldı.
0: Neden olduğunu sana rakamlarla söyleyeyim. Bir kere Galatasaray ile Fenerbahçe arasında locadan ve 6-7 bin koltuk sayısı toplamda stat farkından dolayı yıllık 120 milyon euro gelir farkı var. 80 locaya 260 loga loca büyük fark yaratıyor. Yıllık 120 milyon euro Galatasaray daha çok kazanıyor. Hı hı. Aziz Yıldırım bu stadı yaptığında Fenerbahçe biliyorsun çok para kazanmaya başlamıştı. Localar mocalar. O zaman Samiyen'de Mamiyen'de ne locası vardı Mecidiyeköy'de? Hı hı. İşte sonra bu 3 Temmuz bizim belimizi kırdılar abi, toparlanamadık. Bizi çok siyasetin içine sürüklediler, camiayı. İşte camiada siyasi bölünmeler oldu. Bunlar bizi geriye attı. 3 Temmuz'da bizim anamızı ağlattılar. Allah belalarını versin. Neyse.
1: Sayın Nihat Özdemir, bu stadın yeniden yapılanmasına veya gelişimini sağlayabilecek mi? Bu konuşmayla ilgili bazı
0: ama
1: detaylar
0: bir şey anlatacaktım
1: yapıldı.
0: Burada ya.
1: Bu stadla ilgili konuşuyoruz zaten. Başka bir şey anlatmanın anlamı yok.
0: VIP anlatıyordum. VIP, ha, VIP
1: oraya
0: fiyatı.
1: Işte örnek veriyorum. Oraya localar yapılabilir, stadın genişlemesi yapılabilir.
0: Nihat Özdemir de yapar. Nihat Özbağ da
1: hani
0: yapar.
1: Hani yapılamaz diye söylüyorsun yapılır, ya. Yapılır. Şimdi o yüzden söylüyorum. Yapamadığı yer yok çünkü Nihat Bey'in de.
0: Hayır şöyle şey. Abi bak ama sen beni şeye sürüklüyorsun. 3 Temmuz'da takılma, yapmak istesen yapar. Yapamıyorsun. Niye yapamıyorsun? Bak ben az önce ne dedim? Camiayı da 3 Temmuz'daki kavgadan ötürü kumpastan sonra siyasi bir bölünmeye ittiler diyorum. Kulüpçülüğü öldürdüler bizde. Bu bir operasyon aslında. Bak, Fenerbahçe için en büyük problem ne biliyor musun şu anda?

0: Rüpçülük öldü. Sencilik bencilik başladı 3 Temmuz'daki olaylardan sonra. Onu ötekileştir, bunu böyle yap. O onu beğenmiyor, o onu bir şeyci suçluyor. Ne oldu? Camia bölündü. Yapamıyorsun işte. Nihat Özbağ'ı sende, Aziz Yıldırım sende, Ali Koç sende, Hakan Safi sende, Murat Ülker sende, Feriş Şahenk sende, herkes sende, büyüyemedin. Çünkü camia bölündü. Anlatabiliyor muyum? 3 Temmuz'un bize en büyük zararı budur. Camiayı böldü. İnşallah toparlanacak. Kulüpçülük geri geldiğinde Fenerbahçe'yi kimse durduramaz. Gelelim VIP olayına. VIP tribünler abi geçen sene Feneryum'dakiyle aynı fiyata satıldı, maraton alttaki. Hani yıkıldı ya şimdi, Hiltilerle girdiler. Hı hı. 455 bin lira. Bu sene Feneryum alt VIP tribün devam ediyor. Orası muhtemelen 700 bin lira olacak. Maraton da devam etse 700 bin lira olacaktı yaklaşık. Ama orayı yıktılar. Maratondaki E tribünü fiyatını yine açıklamadılar. Orası da yaklaşık diğer kombinelere baktığımda abi 230-240 bin lira olacak. Orada oturanlara yine orada yer alma önceliği tanıyacaklar. Çok ısrar eden olursa, ben VIP oturacağım diyen olursa, Feneryum E'de VIP'te koltuk bulunursa, ki var orada, ben biliyorum. Orada da benim arkadaşlarım var. 5-10 kişi de oraya geçecek. Ben olsam geçmem. Bu VIP hastalığını ben anlamıyorum. Maratonun altında 700 bin lira vereceğime 230-240 bin lira veririm. O şekilde otururum. Bak oradaki insanlara da ben dahil.
1: VIP hastalığı zaten her yerde var da. Bu arada ben CIPC, VIPC havaalanlarına falan girişte de işte lunchlarda var, tabii, oturmalar, tabii. Kredi kart oradan yaparken kuru basanımı yemedim ben bilmem. Orada da mesela bir ayrıcalık istendi. Aynı kantinden alışveriş yapmak istemediler. Farklı bir kapıdan girmek istediler maraton alttakilerde. Haklılardı bu kadar para verdikten sonra.
0: Bu kadar paraya
1: sonra
0: haklılar. Yalnız şunu söyleyeyim. Oradaki insanların hepsi, bak benim tribünün her tarafında kombine sahibi tribüncü arkadaşlarım var. İki VIP'te de var. Kale arkalarında da var. Çevremiz son 4-5 yılda bu yayıncılıkla Kadıköy'e çok gidip gelerek, sen de tanıklık ettin, çok gelişti. Ya oradaki bazı insanlara haksızlık ediliyor. Mesela benim bir arkadaşım var. Ben bu haberi ben yaptım. İnsanlar aranmaya başlanmış, burayı değiştireceğiz haberiniz olsun diye. Beni hemen aradı bir arkadaşım. Maraton VIP'te tribünü şeyi vardı, yeri vardı. Beni aramadılar Ahmet, ne oldu? Kombinemiz gidiyor mu? Yok dedim, sakin ol. Hemen kulübü aramış. Aramışlar, ulaşamamışlar ona. Sonra bilgi vermişler. Çocuk bana ne dedi biliyor musun? Benim de işime gelir dedi. Ben eski halindeyken de buradaydım dedi. Ben istemiyorum ki VIP dedi. Sonra mecburen devam ettik dedi. Hem dedi 700 bin lira yerine 250 bin lira veririm. Hem de dedi ben de bağırırım dedi. Ben burada ayağa kalkıyorum dedi. Sus diyorlar, oturtuyorlar dedi. Yeni gelenler dedi. Biz dedi maratoncuyuz.
1: Göremiyoruz beyefendi, oturur musunuz?
0: Evet, bir kale arkası değiliz. Bir maraton Feneryum'uz değiliz agresiflikte. Ama biz maratoncuyuz, eski tribüncüyüz dedi. Kale arkalarına diğer tribünlere biz
1: Beşiktaş baskısını o tribünden yapmıştır çarşı grubuyla, biliyorsunuz.
0: Bravo. Biz dedi burada dedi katılırız dedi büyük oranda tezahürata. Ama koltuklar genişledi. İçeride döner kesiyorlar.
1: Portakal suyu veriyorlar.
0: Portakal
1: falan
0: suyu veriyor. Millet VIP dedi mayışıyor dedi.
1: Biz uçuyoruz orada.
0: Koltuklar rahat dedi. Adam dedi oturmak istiyor dedi.
1: Takım uçmuyor, biz uçuyoruz orada diye.
0: Evet. Ya abi şimdi bak, ben de bazen maçlara gidiyorum. Kızımla çocuğumla gittiğim için tribüncü kimliğimle gidiyorum bazen. Güzel yerlerde de oturuyorum bazen. Ama içimde var ya o ateş. Ben ayağa kalkıyorum mesela. Ben de yaşadım bunu. Otur diyor adam. Ya babacığım hangi tribünde oturursan otur. Bak biz Beşiktaş'a neden yenildik biliyor musunuz size şeyde? Beşiktaş'ı
1: basketbolda
0: tebrik
1: mı?
0: Evet, o gün tebrik ettim videomun girişinde. İlk maçta Beşiktaş Fenerbahçe'den çok istedi, çatır çatır hak etti. Sosyete yüzünden.
1: Farklı bir galibiyet aldı.
0: Çünkü niye? Taraftar işin içine biraz daha girdi. Taraftar takımı itince kalite farkı ortaya çıktı. Fenerbahçe Beşiktaş'tan daha kaliteli takım. Bu sefer mücadeleden ziyade kalite farkıyla Fenerbahçe fark attı. Ama Fenerbahçe büyük avantaj kaybetti. Beşiktaş Sinan Erdem'de üst üste oynayacağı iki maçı kazansın, 3-1 ile seride şampiyon. Gidip orada mecburen bir tane en az galibiyet alıp buraya getireceksin. Taraftarın etkisizliği yüzünden yenildi Fenerbahçe mesela Beşiktaş'ı, gözlerimle gördüm. Böyle izliyorlar maçı abi, elleri çenelerinde, pot arkası hariç. Hı hı. Yani taraftar çok önemli. Sen o fiyatlara gelelim bak. Ben hesapladım abi. Eğer bu sezon maraton alt VIP tribün devam etseydi Fenerbahçe yaklaşık 5,5 milyon euro kazanacaktı oradan. Şimdi devam etmiyor. 370 koltuk 300 artıyla 670'e çıkacak. 240 bin liradan hesapladım. 3 milyon 200 bin euro falan kazanacak Fenerbahçe. Kaybın 2 milyon 200 bin euro falan. 2 milyon 200 bin euro Ederson'un ya da Kante'nin maaşının, yıllık maaşının 5'te 1'ine denk geliyor. Ondan bile az. Bunun için oraya VIP yapıp hem bu tartışmalarla bütün sezon eksi bir psikoloji yaratacak gündem yaratmaya, oradaki tribünü öldürmeye gerek var mı abi? Hmm. Diyorlar ya oradaki fiyat farkını o zaman Aziz Yıldırım versin. Ya babacığım 2 milyon 3 milyon için maratonu öldürdünüz ya. Çok önemli. Her maç gözümüze çarpıyor. Bir de oraya gelmiyor çoğu insan. Devretmiyor. Devrese satılmıyor. 25 bin liraydı geçen sene bir maç. Bu sene olacaktı 40
1: bin
0: lira.
1: Sen az önce açıklamıştın ya okul açık tribününün kombine fiyatları ne kadar artmış?
0: Abi söyleyeyim sana bak geçen sene
1: okul açık.
0: Kale arkası ikisi de aynı. Hı. Fark etmez. Geçen sene 20.500 lira. Bu sene 27.700 lira. Normal.
1: Yani buradan şu sonucu çıkartmaya çalışanlar var.
0: Çıkarsın
1: Aziz
0: abi.
1: Başkan'ın taraftar gruplarına karşı uyguladığı tarife biraz yıpratıcı mı olacak? Bir mobbing mi uyguluyor acaba diye mesela genç Fenerbahçelilere mesela burada yazmışlar.
0: Yok öyle bir şey.
1: Okul açık meselesinden bakalım diye yazmışlar.
0: Yok öyle mesele yok şu anda. Hı. Fiyatlar normal.
1: Ben de merak ettim acaba mesela 20 binden 50 bin mi oldu bir anda?
0: Yok 20 bin 500 liradan.
1: Orayı dağıtabilmek adına böyle bir şey mi yapıldı
0: araları
1: diye.
0: Araları çok iyi abi bak tamam. Fenerbahçe'de Aziz Bey çok inandığım biri de söyledi bana. Ahmet dedi gerçekten dedi kongre sürecindeki gibi liderlik yapmaya geldi dedi. Birleştirmeye geldi dedi. Camia bölük pörçük dedi. Eski Aziz Bey'i görmeyeceksiniz dedi. Yani tribüne bağıran oraya yok dedi. Birleştirecek dedi. Ve ben bunu görüyorum farkındayım. Çünkü Fenerbahçe'nin en büyük problemi 3 Temmuz'dan sonra çok fazla siyasi olarak ayrışması, kendi değerlerini ötekileştirmesi, oculuk buculuk başlaması ve kulüpçülüğü kaybetmesi. Aziz Yıldırım da bunu teşhis etti. Fenerbahçe'de kulüpçülük problemi var. Ölmüş kulüpçülük. Bak Galatasaray'da bir olay oluyor. Biz 2-3 yıl sonra duyuyoruz değil mi?
1: Eskidendi. Şimdi daha net duyulabiliyor.
0: Yok halen öyle.
1: En kısa sürede duyulabiliyor.
0: Halen öyle. Galatasaray genel olarak saklıyor içinde.
1: Galatasaray'ın bir muhabirinin teknik adam tarafından bütün bilgileri sızdırıyor diye başlamasını duydun mu bu zamana kadar böyle bir dönemi? Hatırlıyor
0: musun? İşte bu da susun demek. Dışarı sızdırmayın demek işte.
1: Ha, sızdırmayın diye bir uğraş veriliyor tabii ki.
0: Şimdi bak ben buradan bir yere gireceğim.
1: Sen zaten engelleyememe sebebi hiç konunun içinde bölünme yoktu. Sen de hep vardı kısmına
0: geliyor. Bunu şöyle bağlayacağım. Galatasaray'da bir olay oluyor. 2 sene sonra öğreniyoruz. Meğer o şampiyonluk sezonunda neler yaşanmış? Dışarıya sızsa belki şampiyonluğa mal olacak. Abi Fenerbahçe'de kongre oluyor. Bak kulüpçülüğün öldüğünü sana nasıl göstereceğim. Bir kere olayların Ali Koç'la hiç alakası yok biliyor musun? Ali Koç gelmemiş, Ali Koç'un ekibi yok. O kavgada müze kapısı kırıldı olayında, zincirler kırıldı olayında.
1: Oradan girilmiş içeriye diye.
0: Öyle bir şey yok biliyor musun? Bak haberci yazar. Olay şöyle. Bir kere Ali Koç tarafı hiç alakası
1: bu
0: yok.
1: Bu olaya oradan girdi diyen de ilk söyleyen de Feridun Nideli oluyor.
0: Feridun abi haberi alır yazar. Adam evet. Gazeteci. Ona lafımız yok. Olur mu gazeteciye lafımız? Çok da severim Feridun abi. Fakat Ali Koç tarafıyla alakası yok. Olay ne biliyor musun? Bak ben sana kulüpçülüğün öldüğünü örnekle göstereceğim. Mesela bu Galatasaray'da sızmazdı. Ve de çok gereksiz bir konu. Bir hafta bunu konuştuk. Hakan Safi telliyor. Bak net ilk defa anlatıyorum ha. Hakan Safi telliyor. Orada çünkü alanda çok kaldı. Geriden geldiği için herkese temas edip alanda halen kararsızlar vardı biliyor musun? İkna etmek için el sıkışıyor merhaba diyor. Diyor ki bir içeri geçelim. Kulüpte bizim kulübümüz yani sonuçta. Diyor ki boş bir oda bulalım. Hem küçük bir toplantı yapalım. Tekrar dönmeden alana. Kenan Evren'in arazisine. Hem de diyor ben diyor şu gömleği falan değiştireyim. Getirin gömleğimi ceketimi. Boş oda bakıyorlar. Murat Salar'ın odası boş. Zaten Murat Salar ortada yok bir süredir biliyorsun. Giriyorlar abi. O sırada müze tarafında hakikaten bir şey oluyor. Fakat Hakan Safi tarafı diyor ki bizde alakası yok diyor. Kamera görüntüleri var diyorlar diyor. Nerede diyor. Çıkarsınlar kimmiş bunlar diyor. Müze kapısını birileri hakikaten zorluyor buradan girelim diye. Ama bunun bizimle alakası yok diyorlar. Ve çıkarsınlar diyorlar. Teşhis edilsin diyorlar. Mevzu da şuradan patlıyor abi. Bunu buna niye bağladılar diye soruyorlar şimdi Hakan Safi tarafı. Ali Koç tarafı hiç çok olaylarda. Mevcut yönetimden önceki yönetimden Saadettin Saran yönetiminden bir yönetici geliyor. Alanda bulunan. Diyor ki odadan çıkın diyor biz diyor Saadettin Saran ve ekibimiz diyor toplantı yapacağız diyor. Bak. Ama bunu biraz sert söylüyor Doğan abi. Adamlar da diyor ki kardeşim içeride bir sürü boş oda var. Kongre günü. Birbirimize biraz toleranslı olalım. İçeride biz konuşuyoruz diyor. Hani niye bu sertlikle burayı boşaltın diyorsunuz diyorlar. Orada bir münakaşa oluyor. Sonra çıkıyorlar. Tamam diyorlar büyümesin. Anlaşıldı siz bu işi büyüteceksiniz. Mevzu bu. Bu mevzu Galatasaray'da bir olmaz. Ne denir biliyor musun? Buyurun toplantınıza devam edin denir. Kusura bakmasın Fenerbahçeli arkadaşlar. İşte kulüpçülüğün kaybolduğu nokta. Aziz Yıldırım bunu teşhis etti. O yüzden ben liderliğe geliyorum dedi. İki, bu olay oldu diyelim sürtüşme bunu duyamazsın. duyan yazar. Ben de duysam ben de yazarım. Gazeteciye bir şey diyemezsin. Ama bunu kulüpçülük dışarı sızdırmaz. Ve bu dışarıya öyle bir sızıyor ki abi. Şöyle oldu, böyle oldu. Arkadaşım sen niye, bir kere senin yöneticiliğin bitiyor bir saat sonra. Sen niye adamları içeriden çıkın diyorsun ya? Orası boş bir oda, zaten boş. Senin toplantı neyin toplantı? Saadettin Saran gitmiş. Sizin yönetimden kimse kalmamış. Neyin toplantısı? Neyin toplantısını yapacak ya Saadettin Saran yönetimi kongre günü? İş bitmiş. Seçimin bitmesine 2-3 saat var. Tamam bak, olayları sana anlatıyorum. Fenerbahçe birbirine girmiş. Camianın bunları artık ifşa etmesi, kendinize gelin demesi lazım. Bütün hafta bunu konuştuk. Galatasaraylı arkadaşlar nasıl baktı olaya? Oo, bir kez daha ellerini ovuşturdular. Bizim bir kez daha karıştırmamıza gerek kalmadan bunlar kongrede bile karıştı. Odayı paylaşamıyorlar. Müze kapıları kırılmış. Sonra bu camiaya olumsuz sirayet ediyor Doğan Öncel. Sen ben kavgası, senin Fenerbahçem, benim Fenerbahçem. Daha şimdiden bir sene sonra seçim var deyip Aziz Yıldırım ve yönetimine vuranlar var. Ya baba sen Fenerbahçeli değil misin? Kime oy verdiğinin bir önemi yok. Kimin başkan olduğunun bir önemi yok. Bir sene daha şampiyon olamamak demek, 13 yıl olamamak demek. Bir de şimdi şey diyor bazı arkadaşlar. Biz olamayacağız galiba. Bari bu sene Galatasaray, hadi Galatasaray yine olmasın, Beşiktaş olsun bari. Ya kardeşim Beşiktaş seni toplam kupa sayısında geçti, haberin var mı? 2, Beşiktaş 16 şampiyonluk, sen 19 şampiyonluk. Bu sene Beşiktaş olursa 18 olacak. İyice ensene yapışacak. İyice bilinç kaybına uğramışız ya camiada biz. Kulüpçülük, kulüpçülük, kulüpçülük.
1: Bitti mi? Bitti.
0: Ben toparlayabildim mi? Anlatabildim mi abi?
1: Yok. Bir daha baştan alırsan sevinirim.
0: Eyvah.
1: Olmadı.
0: Bu konu çok önemli.
1: Anlattıklarınla ilgili olarak şöyle söyleyebilirim. Camianın içindeysen dikkati çekebiliyor. Camianın dışındaysan şey gibi hissediyorsun böyle. Evet Ahmet, evet Ahmet diye düşünüyorsun. Çünkü şöyle bir şey var. Ya bir başkan adayının bir organizasyonu bu kadar zorlaştırmasındaki sebep ne olabilir? Oradan kapıyı kırdı gibi haberlerin çıkması neden olabilir? Bunun organizasyonunu bir toplantı odasına ayarlarsın zaten. Şunun şurasında iki tane başkan adayım var. Bir de mevcut yönetimim var. Bunu bir organize edebilirsin ya, bu kadar basit. Bunu niye böyle gizemli bir şekilde arka kapıdan oradan mı girdiler? Öbür taraftan buradan mı girdiler? Anladın mı? Burada şey var. Ben istediğim, bak orada anlatılan neydi biliyor musun? Hakan Bey kazandı zannetti. İstediğini yapmaya çalıştı. Falana döndü konu.
0: Öyle bir şey yokmuş
1: ya,
0: bu arada.
1: Bu tavrının anlamı
0: bunu kim anlattı dışarıya? Önemli olan o.
1: İşte anladın mı? Anlatılan
0: kim anlattı bunu böyle, biliyor musun?
1: Bunlar yani.
0: Kim anlattı biliyor musun? Ben bir kere Hakan Bey'i gördüm. Hakan Bey şöyle kazanmış gibi hareket etmiyordu. Endişeliydi.
1: Ya öyle söyleyenler oldu işte.
0: Niye öyle söylüyorlar biliyor musun dışarıya karşı? Bak sızdıranı söylüyorum. Gazeteci yazar. Niye öyle söylüyorlar biliyor musun? Öyle söylesinler ki millet iyice tepki göstersin. Ya kardeşim. Abi olayın çıkış noktası, oraya gelen Saadettin Saran yönetiminden bir yöneticinin bu odayı boşaltın biz toplantı yapacağız demesi. Bu iticiliği konuşmasını anlatabildim mi?
1: Hı hı.
0: Ne gerek var ya? Bak sen de dedin 10 tane oda var orada. Gidin orada. Ayrıca öyle bir toplantı da yokmuş abi. Saadettin Saran yönetimi bir toplantı yapalım falan dememiş yani. Gitmiş zaten Saadettin
1: Bey. Ya toplantıyı 4 kişi yaparsın zaten en fazla, anladın
0: bir
1: mı?
0: Bir sürü oda var.
1: Onu aşağıdaki VIP minibüslerinde de yaparsın ya. İnersin aşağıya, otoparkta yaparsın. Hiçbir sıkıntı yok. Sen rahat giriş çıkışın olduğu yer. Basının olduğu yerden şey arka taraftan divan kurulunun arkasından, perdenin arkasından çık. Otoparka çıkıyorsun zaten.
0: Bravo. Bir şey diyeceğim şimdi sana. Bak. Aziz Bey gelse ekibiyle Murat Salar'ın odasına girse, gömleğini terledi ki o kendine şey tutmuş dışarıda. Çok akıllıca bir hareketle şey tutmuş, ne derler ona, karavan kiralamış.
1: Hı.
0: Olmayabilirdi. Aziz Bey gelse ekibiyle çıkın odadan diyebilecek miydin? Hakan Safi'ye ne
1: kimse
0: diyorsun?
1: Kimse diyemez. Kimse.
0: Hakan Safi de başkan adayı. Ya gerek yok. Gerek yok böyle şeylere. Yani bunu orada çıkın çıkın diyen yöneticinin başlattığı bir olay bu. Saadettin Saran yönetiminden. Ya ne gerek var? Neyin peşindesiniz? Hizipçiliğe ne gerek var? Daha neler var da. Beni de konuşturmayın diyeyim, bitireyim yani.
1: Evet. Sen de konuşursan yer yerinden oynayacak, duvarlar çatlayacak, öyle düşün.
0: Ben ama bu konuşmamda verdim gerekli mesajı. Anlayan anladı yani.
1: Kulüp içinden şimdi diyor ki ne oldu Beşiktaş'ı yenince güzel oyun diyorsun, futbolda yenilince yapı var diyorsun, Ahmet nasıl bir adamsın diye yazmışlar. Basketbolda yenince hemen güzel oyun diyorsun, futbolda yenilince yapı var diyorsun demiş.
0: Yo, ben futbolda da Beşiktaş'a karşı Beşiktaş hakemle makemle kazandı demiyorum ki genelde. Böyle bir durum yok yani.
1: Ben sana görev dağılımı ile ilgili soru sordum mu?
0: Sormadın abi.
1: Beğendin mi? Aa, senin bir tane videonu izledim.
0: Gene mi?
1: Evet. gene mi dediğin, nadiren sosyal medyaya çok fazla bakmadığım için, demin de paylaşımlarını yaptın ettin, beni de etiketliyorsun sağ olasın, senden sonra bakıyorum böyle 15 tane 20 tane
0: Aygün Özüpek ne yazmış görüyor musun?
1: Allah kolaylık versin.
0: Ahmet Doğan, senin ışığından

0: etkilenmemek için mi kapalı alanda güneş gözlüğü takıyor demiş. Evet.
1: Gözleri kamaşıyor.
0: Aygün Ahmet abiye selam.
1: Şunu soracağım sana. Dedin ki
0: videom var dedin.
1: Videonda diyorsun ki yeni bir ekip, bundan sonra Aziz Bey öyle her şeye çok cevap vermez. Ama malum takım gibi de söylemedin. Gereken açıklamalara Mahmut Bey'in ne tepkiler vereceğini çok iyi biliyoruz.

0: o efendi görüntüsü değil. İçerisinden bir canavarın çıkabileceği.
1: Fenerbahçe konusu olduğunda da. Barış Göktürk'ün içinden de tırnak içinde bir canavar çıkıyor. Zaten birkaç açıklamasında bunu ortaya koyduk.
0: Çok da anlaşılmadı mesela, belki.
1: Ama o zaman o çok yönetici değil.
0: Belki başkan
1: falan
0: adaylığını bir süre daha devam ettirip konuşma yapsaydı o üstü bunu anlayabilirdik belki.
1: Saadettin Saran'ın ve ekibinin vermediği cevabı Fenerbahçe şeref tribününde Fenerbahçelere parmak sallayıp kötü sözler söylediğinde Yüksel
0: Yıldırım'a, bu parayı
1: Yıldırım'a,
0: nereden buluyor?
1: Yüksel Yıldırım'a, o değil, o yeni Yüksel Yıldırım'a Samsun maçında parmak sallayıp yanında ailesinden biriyle kötü sözler söylüyor Fenerbahçelere. Fenerbahçe'nin vermediği yanıtı o zamanki yönetimi Barış Göktürk verdi. Çok ağır bir yanıt verdi. Ya bunları göreceğiz yani. Bunları bekleyin diyorum yani. Sadece Mahmut Uslu.
0: Bu sene çok renkli geçecek gibi gözüküyor. Reytingi fazla olabilir.
1: Evet, Fenerbahçe bazılarının hayatını renklendirecek.
0: Biz hep siyah beyaz.
1: Seni kastetmiyorum. Yani. Beşiktaş'a saygımız var ya. Beşiktaş'a ne diyelim abi?
0: Renkli bir hayatı isteyen kim? Bu ışıltılı hayatı biz seçmedik ki.
1: Juventus siyah beyaz. Evet. Bir ara biliyorsun sarı lacivert oynadı, biliyorsun değil mi, forma eşofman Juventus
0: oynadı.
1: Sarı lacivert başka bir şey ya. Değil mi? Bir albenisi var yani, siyah beyaz takımlar bile sarı laciverte. Benim rahmetli amcam da eskiden Fenerbahçeliymiş. Niye Fenerbahçeliydin dedim. Bir sonra Beşiktaş'a dönmüş çevresinden ötürü. Beni de çok Beşiktaşlı yapmaya çalıştı, yapamadı. Dedi ki biz çocukken dedi renklere göre takım seçerdik. Sarı lacivert çok güzel geliyordu dedi. Hakikaten sarı lacivertin bir albenisi var. Farklı mesela. Farklı. Gel diyor çocuğa. Gel diyor. Şurada mesela hiç takımla alakası olmayan bir tane bebek bulalım. 3 yaşında, 4 yaşında. Önüne formaları koyalım.
0: Hepsi 5 yaşa gidiyor.
1: 10 tanesinden.
0: Tane video
1: 10 tanesinden 9 tanesi sarı lacivert.
0: O takip ettiğin yerlerle sarı lacivert'e gider. Algoritma öyle çalışıyor.
1: 10 tanesinden 9'u sarı lacivert'e gider. Diğerlerine giden çocuk da o anda kafası karışıktır. Sabah mama yememiştir.
0: Beyaza gider. Bir kere beyaza gider. Süt zanneder. Bir şey zanneder. Öyle düşün yani. Ay Ahmet. Reklama gidelim biz de istiyorsan. Peki. Çocuk nereye gidecek bilmiyorum.
1: Bu anons yapalım.
0: Bu çocuk reklama gidecek. He?
1: Saat 12.30'da DigiFootball YouTube kanalında canlı yayındayız. Görüşelim.
0: Ama biraz da oyunun içine girersek sürpriz sonuçlarla başlangıçları görebildik. İspanya 500 bin nüfuslu ülkenin 40 yaşındaki kalecisini geçemeyince tabii ki eleştiri okları da İspanya'ya çevrildi bir anda. Ne oluyor denildi. 2026 Dünya Kupası'nda belki de en favori takımlardan bir tanesi. Herkesin favori olarak gösterdi. İspanya alabilir. Olmazsa Fransa, hadi olmazsa Arjantin gibi takımlar hep lanse edildi ama 500 bin nüfuslu bir ada ülkesinden bahsediyoruz burada. Yapmış olduğu kurtarışlarla beraber Yeşilburun Adaları 0-0 beraberlikle Batı Afrika'da Atlas Okyanusu'nda bir adadan bahsediyoruz aslında.
1: Curaçao'da 185 bin kişilik Almanya karşısında maçı bir
0: keşke gelmeseydim diyen takımlardan bir tanesi oldu.
1: Yok, bir bire getirmek o an çok güzel. Sonra tabii 7 ki tane yemesinin bir önemi yok. Zaten yemesi
0: keşke
1: normal.
0: Keşke atmasaydık o golü diye.
1: Yok canım. O golü ne attığı anda yaşadığı heyecan ve yaşadıkları heyecan bir ömre bedel
0: tabii
1: zaten.
0: San Marino'da ilk golünü bize attığında aynı şeyi yaşamıştı, hatırlar mısın?
1: Hiç unutmuyorum. Rıdvan Murban oynuyordu o maçta. Olan dedik bu adamlardan
0: 4-1 mi kazanmıştık daha sonrasında?
1: Futbolda oluyor bunlar abi.
0: Ya
1: futbolda oluyor. Bir tek Galatasaray'ın başına gelmiyor böyle şeyler. Hiç sürpriz yaşamıyor Galatasaray böyle.
0: Toplam kadro değerinin 54,5 milyon euro olduğunu söyleyebilirim. Yeşilburun Adaları'nın. Kaptanının kim olduğunu biliyor musun?
1: Kim?
0: Iğdırlı Mendes.
1: Curaçao'da da oynayan bir adam Iğdır'da oynuyor.
0: 3 tane oyuncu var.
1: Iğdır'da var, Kayseri'de var.
0: Ya Ryan Mendes biliyorsun. Iğdır FK'nın kaptanı birincilik ekibi. Başakşehirli Nuno da Costa var. Trabzonsporlu Pina var. Ya
1: abi, bizim Avustralya'ya kaybetme nedenimiz bizden kaynaklanıyor. Bizim çocuklar maçı hafife almış. Maçı onlar kadar istemediler. Sertlikleri azdı. Hoca maçı oyunu yanlış kurdu. Arda'yı sağa atmış, Barış'a ezbere orta yap demiş. İşte Kerem'i 2 metrelik adamların içine hapsetmiş. Bunu ikinci yarıda değiştirmemiş.
0: Arda sahada oynamak istemiyor diye iddialar var, doğru mu?
1: Bilmiyorum ama ben de olsam Arda'nın yerini istemem. Çünkü Arda kaleyi karşıdan görüp yönetmeyi seven bir adam. Bir de özgür kalmayı seven bir adam. Sağda kaçacak, içeride kaçacak. Sen Arda'yı bir yere sıkıştırdığında rakip de onun nerede oynadığını, mevkisini bildiği için zaten mesela çok da sert oynadı. Mesela Arda'ya tekme falan attılar ya. Arda karşı koyamadı. Çünkü senin takımın takımsal

0: sertliği de zayıftı.
1: Bu arada Arda'ya karşı oynamak dediğinde sadece futbol anlamında değil, Arda'nın üzerine oynadığında da gösterdiği reaksiyon Arda'nın kolay kolay atabileceğine işaret ediyor. Fark evet. ettin mi?
0: Çabuk
1: sinirleniyor ve reaksiyon gösteriyor.
0: Evet.
1: Yani biraz stratejik anlamda oyunu pisleştirirsen parantez içerisinde
0: evet.
1: milli takımı çok net bir şekilde eksik bırakabilirsin.
0: Şimdi bak.
1: Biraz buna mı çalışmak bak, lazım acaba?
0: Bununla nasıl çözüm üretebilirsin mesela, söyle abi.
1: Yani bunu hakemle konuşarak yapabilirsin de hakeme de itiraz ederken de şey yapmaman gerekiyor yani.
0: Ki bu şöyle yaparsın dediğimi yapmadı milli takım. Yani milli takım uyanamamıştı sanki. Sanki sabah 5'te biz kalkmadık da onlar kalktı gibi. Halbuki orada öğlen saat
1: akşam, tam drive time
0: akşam
1: zamanıydı.
0: Akşam 10 falandı
1: aslında.
0: Galiba evet. değil mi? Neyse. Şöyle yaparsın. Mesela Arda'ya sürekli tekme atıyorlar. O tekme atan futbolcunun başını üşüşürsün. Kart görmeyeceği şekilde değil mi? Hı-hı. Takımsal tepki. Hakeme ne yapıyor bu falan dersin böyle. Aa bir daha vurdu. Hocam 2-3 falan yaparsın. Arda'ya tekme atıyorlar. Arda'ya bir sonraki pozisyonda bir daha tekme atıyorlar. Bizim çocuklar, kaptanlar böyle bakıyor. O senin dediğini biraz daha ben açmaya çalıştım. Böyle önlersin.
1: Tabii ki yani takım yani, anlayında takım ha, olabilmek
0: takım
1: dediğin.
0: Bravo. Sen şimdi takım olamamışsın. Hoca seni yanlış dizmiş. İkinci yarıda müdahale edememiş. Sen daha uyanamamışsın. Avustralya kadar mücadele etmiyorsun. Nasıl kazanacaksın?
1: Ki o da çok fazla mücadele etmedi. Sadece kapanan bir savunmayla.
0: Roy Keane mi ne yorumu vardı. Hı-hı. Maç sonu bir yerde gördüm. Bunu söylüyor. Türkler diyor evet daha kaliteli takımlar.
1: Benim
0: diyor.
1: Tek sorduğum ama soru neden kazanmak
0: diyor,
1: zorundaydık
0: biz? Diyor otomatik kazanacağız zannetti Türkler diyor. Beni de şaşırttılar diyor. Böyle futbol diyor mücadeledir diyor. Aynı Beşiktaş'a Fenerbahçe'nin ilk maçta kaybetmesi gibi. Hı-hı. Sen dedi ki Fenerbahçe basket biz kaliteli biz yeneriz. Öyle bir şey yok. Karşında isteyen bir takım var. Onun isteklerini, özgüvenlerini kıracaksın. Bu hı-hı. maçta yaptığın mesela Saras'ın mesela oyundan atılması falan agresifleştirdi takımı falan. Ne oldu? Beşiktaş sindi. İlk maçta sindiremedin Beşiktaş'ı. Sindiremezsen rakip özgüvenini arttırarak gelir sana.
1: Senden sadece 35 saniye bir izin isteyeceğim.
0: Estağfurullah.
1: Saat başı reklamını girmek babında. Onun sonrasında devam edeceğim. Devam ediyoruz. Ahmet Konaş'la birlikteyiz. Herkesin aslında merak ettiği soruyu sormanın zamanı gelmiştir. Bu kadar zaman geçti. Aradan geçen zaman sonrasında zaten genel kurul üyelerinin seçerken aklında olduğu ama bir türlü açıklanmayan Aykut Kocaman bilinmezliğinin nereye doğru gittiğini merak edenler de mesajlarını yazmaya başladılar. Ahmet Konanç neden açıklanmıyor? Aykut Hoca ve ekibi hala da.
0: Şimdi Aykut Kocaman'ın dışında Fenerbahçe'de Montella, Nuri Şahin, bir iki yabancı teknik direktör daha gündemdeydi çünkü. Çeşitli isimleri öneren yöneticiler vardı. Bunlarla ilgili son karar verilmemişti. Açıklanmama sebebi bu. Ama sürecin Aykut Kocaman'a gideceğini süreci okuyanlar tahmin ediyordu.
1: Görünen köy gibi.
0: Bugün evet. itibariyle söylüyorum. Artık son karar verildi. Aykut Kocaman bugün en geç yarın açıklanacak. Aykut Kocaman'ın ekibinde Hollanda'daki ikincilikte çalıştırdığı takımdan ayrılabilirse Kayt'ı istiyorlar. O da gelmek istiyor. Yine Vebo'nun yanında olması, Selçuk Şahin'in yanında olması planlanıyor. Volkan Demirel'in Samandıra'dan sorumlu bir yardımcılıkla sahaya inmeyen Samandıra tarafını toplayan bir yardımcılıkla olması bekleniyor. Turgay Hoca var yanında, eskiden beri çalıştığı. Atletik performans hocası Alper Hoca olacak. Böyle bir sistemle Aykut Kocaman Fenerbahçe hayırlı olsun. Aykut Kocaman tarafı bu. İlk açıklama Vedat Muriç de gelecek. Amara Diouf'u açıklayacaklar. Senegal'den 18 yaşındaki çocuk ama onu kiralayacaklar. Sonra
1: kiralayacaklar dediğin oynatmak amacıyla.
0: Evet evet. Hı. Sonra
1: sanki alacaklar da aldıktan sonra evet. kiralayacaklar gibi oldu.
0: Sonra alacaklar.
1: Bonservisiyle alacaklar.
0: Bonservisi yok. Yetiştirme bedeli verecekler Generation Foot'a, Senegal'deki hı-hı. kulübüne. Sonra işte stoper kısmı. Sonra Muriç'in dışındaki diğer golcü meselesini çözecekler. Semedo'nun ve Archie Brown'un durumuna göre beklere transfer süreci başlayacak. Kanat transferi sağ kanata olacak. Sol kanata şu anda transfer şu anda düşünülmüyor. Orada Nene'yi tutup Kerem'le birlikte devam etmeyi düşünüyorlar. Nene de zaten 23 yaş altı kuralına uyan bir oyuncu.
1: Selçuk Şahin Batman Petrol'le anlaştı bu arada.
0: Tamam, düşünülüyordu demek ki teknik direktörlüğü tercih etti. İlk görüşülen konuşulan isimlerden birisi oydu.
1: Doğan abi 5 dakikada bir reklama giderek günü kurtaramazsın diye yazmışlar.
0: Tamam, telefon alalım biraz.
1: Ben günü değil radyoyu kurtarmaya çalışıyorum reklam olarak.
0: 30'dan sonra telefon alalım abi.
1: Efendim?
0: 30'dan sonra telefon alalım. Olur mu? Şimdiden de anonsu diyorum.
1: Günaydın. Bir Beşiktaşlıyım. Bence Fatih Terim işte yanlış bir şey söylememiş. Sadece milli takımdaki çocuklara kızanlar için sakin olun, sabırlı olun. Onlar bizim çocuklarımız demek istemiş. Bunu bir lider olarak gösterilen federasyon başkanı olan Hacı Osmanoğlu ve Fatih Terim'in başarıları kıskanan Fenerbahçe taraftarının gazetecileri olayı abartmasından başka bir şey değildir diye yorumluyorum demiş. Yeni açtım, seçimde Ahmet Bey kime oy attı onu merak ediyorum demiş.
0: Merak etmeye devam edecek abi, kusura bakmasın. Bunlar özel şeyler.
1: Sana tarih olursunuz, siz yazarsınız böyle demiş. Tek başarınız 6-0'la övünmeniz diye. Allah izin verirse bir sene içinde o başarınızı da bitireceğiz diyerek bir mesaj yazılmış. Onu da söyleyeyim. Diğer taraftan Arda'yı sağ koyuyor da orta alana kat ettiği için çok da sıkıntı ettiğini düşünmüyorum Arda'nın ben demiş. Ahmet Konacıner fırsatta Galatasaray hazımsızlığının sebebi nedir acaba diye yazmış. Bunları okuyorum. İstiyorsan okumayabilirim böyle mesajları.
0: Estağfurullah abi, oku tabii. Yani.
1: Her bebek Fenerbahçeli doğar sonra doğru yeri bulur. Kara Kartal'ı seçer diye yazmış bir Beşiktaşlı. İyi yayınlar, Ahmet Konanç'ın her gün çıkmasını istiyoruz yayına diye yazan bir dinleyicimiz de var. Bunu okumayacaktım ama okudum. Ahmet Bey Avustralya mağlubiyetini kime yazarsın diye.
0: Başta hocaya, sonra da takıma reaksiyon gösteremedikleri, kendine çok güvendikleri için, mücadele etmedikleri için. Mücadele etmeden bir şey kazanamazsın abi. Avustralya'ya da yenilirsin, Churacao'ya da yenilirsin. Ben sana bir şey söyleyeyim. Biz aynı futbolu Churacao'ya karşı oynasak, Almanların 7 attığı takıma da biz yenilebilirdik. Yenilirdik hatta. Biz top oynamadık ki abi. Mesela Hakan Çalhanoğlu diyor ya, oyunu domine ettik falan. Hikaye. Adamların müsaade ettiği kadar domine ettin. Adamlar topu sana bıraktı zaten. İki geçiş oyunuyla gol attılar. Bir de Uğurcan mesela abi. Milli takım kariyerinde hiç kurtardığı maç var mı ya? Çok kötü goller yiyor ya. Ben milli takım kariyerinde Uğurcan'ın kurtardığı maç hatırlamıyorum ya. Biraz Uğurcan da kalede güvensizlik veriyor takım arkadaşlarına gibi geliyor. Yani biraz öne çıkması lazım Uğurcan Çakır'ın.
1: Arkadaşlar, internet yayınımız düzeldi mi? Bir sıkıntı vardı. Hemen Emrullah yetiş diye mesajlar da geldi. Sanırım hemen küçük bir dokunuşla bu işi hallettik diye düşünüyorum. Evet, düzelmiş, teşekkür ediyorum.
0: Sen buradan internetteki yayın bozulunca düzeltebiliyor musun?
1: Yani Emrullah uzak bağlantı yaptı az önce, düzeltti.
0: Ha, Emrullah bizim teknikçi.
1: Şimdi herkes düzeltmeye kalkarsa burada
0: onu diyorum işte, teknikçi Emrullah.
1: Bir şifresi var
0: ben
1: tabii.
0: Ben Emrullah'ı bizim dinleyici zannettim.
1: Yok, Emrullah yetiş diye hemen yazıyorlar. Ben yayında bağırdığım için Emrullah böyle bir sıkıntı olmuş.
0: Tanıyorlar Emrullah'ı.
1: Mazlumu getirin bana gibi oluyor benim siyacım.
0: Emrullah'ı tanıyorlar.
1: Öyle bir şey oldu. Herkesi tanıyorlar canım. Dinleyici dinleyiciyi tanıyor. O niye bağlandı, bu niye bağlandı diye bir tane meşhur Serdal'ımız var. Artık yayına bağlanmama kararı aldı.
0: İsterlerse ben kalkıp gideyim ya. Ya dinleyici mi karar veriyor her
1: şeyi? Bu arada Emrullah teknikçi değildir, teknik müdürümüzdür. Bu
0: tamam
1: arada.
0: İşte teknik müdürümüz anlamında söylüyorum. Ben hani kısa şey yapmak için. Tamam, titrini tam söyleyelim abi. Evet. Emrullah Bey, teknik müdürümüz.
1: Emrullah Bey.
0: Selamlar Emrullah kardeşimize. Emrullah Beyefendi'ye selamlar. Ne kadar takılıyorsunuz böyle şeylere ya?
1: Yok, Emrullah mesaj atmış, ben müdürüm diye.
0: Ha tamam, okey. Hiç abi. Ben şunu keşfettim abi. Hayatta.
1: Mesela bir devlet dairesine gidiyorsun ya. Ahmet, merhaba. İsmini soyadınız Ahmet Konanç diyorsun ya. Konanç mı diyor ya mesela. Düzeltir misin hemen?
0: Çok Konan mesela, onu düzeltirsin.
1: Hemen düzeltiyorsun.
0: Çünkü mi? Orada hitaptan ziyade oraya yanlış girecek. Mesela Konanç dediğinde Konaç diyorlar. Neyi?
1: Konaç.
0: Mesela Ç'den önce neye var? Hmm. Onu mesela zor normal anlamak. Konanç. Konanç neye Ç'ye diyorum mesela.
1: Kupası gibi. Konanç kupası gibi.
0: Konaç diyor. Evet, Koyanç eski diyor.
1: Evet öyle.
0: Konan diyor. Mesela şöyle diyorum.
1: Konan Ahmet, diyorlar sana.
0: Şöyle oluyor. Ahmet Konanç diyorum. Konan, Konaç. Hemen şöyle yapıyorum. Kısaltılmışını buldum. NC Konanç. NC diyorum, o hemen Neçe anlıyor. Konanç. NC. Zor bir soy isim abi. Ne anlama geldiğini yıllarca aradım. En son Orta Asya'da bir çadırdaki bir direğin adı mıymış neymiş, öyle bir şeye ulaştım.
1: Evimin direği dedikleri sen misin?
0: Orta Asya kökenli olduğumuz için Çepni boyundan. Giresunlar genelde Çepni
1: yani,
0: boyudur.
1: Ataların bile orta yolu bulmuş ama sen bulamamışsın.
0: Bulamadım ya.
1: Orta Asya'da diyorlar. Hani abi, sen Asya'nın zirvelerinde.
0: Biz o çadırın direğiymişiz abi. Ya direği ya bir şey, o çadırın bir şeysi.
1: Çadırın bir şeyiyiz biz.
0: Bizim Çepni boyu da rahatsız bir boya. Hmm. Ya sıkıntılı
1: benim
0: bir
1: benim de soyum Hun Türklerine

0: mesela. Çepni boyu Gökhan'ın boyundan, Oğuz'un oğlu Gökhan'ın boyundan en sıkıntılı, yani şu anlamda sıkıntılı, en kavgacı, en sıkıntılı o biziz işte abi, tamam mı?
1: Yani iliklere kadar işlemiş, genlerinde bu varmış. Biz de diyoruz ki ne oldu? Çocukluğuna inmesi yetmiyor. Bunu atalarına kadar gitmek gerekiyor. Bunu böyle
0: ama
1: kadar.
0: Şunu keşfettim abi. Az önceki muhabbette orada yarım kaldı. Bu hayatta ne kadar mutlusun biliyor musun? Ne kadar boş ver dedikçe o kadar mutlusun abi. Takmadıkça. Taktıkça takasın geliyor abi. Biraz abi takmayacaksın. Oluruna bırakacaksın. Ben bazen bazı şeyleri 3-4 gün üst üste oluruna bırakmayı başarıyorum. Aa diyorum, hayat ne kadar keyifliymiş. Ama 5. gün yine başlıyorum kafaya takmaya, tamam mı? Takınca o mesele ona bağlanıyor, o mesele ona bağlanıyor. Mesela yolda gelirken neye taktım biliyor musun?
1: Benim vermem gereken cevabı yazmışlar. Sen niye vermiyorsun diye. Uğurcan'ın Kosova maçını Ahmet seyretmedi galiba diye. O gün ne işi varsa.
0: Bir tanedir. Ben istiyorum 3-5 tane kurtarsın. Bir tane çıkar zaten.
1: Sen yani Galatasaray performansıyla her maçta zirve yapan Uğurcan'ın milli takımda neden bu kadar?
0: Evet, evet.
1: Sadece Uğurcan üzerinden mi bakıyorsun? İşte Orkun üzerinden bak, de bakılıyor. Ona Kerem üzerinden de bakılıyor.
0: Anlatayım o zaman.
1: Arda,
0: bak şöyle
1: ya anlatayım. Ya da Hakan Çalhanoğlu'nun etrafındaki insanlar bak, diye söylüyorlar.
0: Şöyle
1: diye.
0: Anlatayım sana. Rüştü Reçber'in milli takımda iz bırakmış kaç maçı vardır? 20 maç sayarsın. Bak sayarsın 20 maç. Paso'da Uğurcan oynuyor bizim milli takımda. Bir Kosova dediniz. Belki bir tane daha dersiniz. Ben istiyorum ki bu kadar oynayan milli takımda bir 10-12 tane maçı olsun.
1: Ama işte o şey yanlış. Sen söyleyince farklı oluyor. Ben söyleseydim tamam. Doğan abi Kosova'yı unutma derlerdi. Tamam.
0: O zaman sıkıntı bende değil. O zaman bende sıkıntı değil. Bunu söyleyen arkadaşlarım bana karşı ön yargılarında sıkıntı var. Arkadaşlarda sıkıntı var. Hep dinleyici haklı diye bir şey yok. Dinleyicide sıkıntı var.
1: Arkadaşların ön yargılı olması için bu zamana kadar ne kadar zaman geçtiğini biliyor musun?
0: Beni ilgilendirmiyor. Onların
1: peki,
0: problemi.
1: Peki.
0: Mesela yolda gelirken neye taktım biliyor musun?
1: Takmayacaksın.
0: Tam abi şeyden viyadükten geçiyorum. Hı. Seyrantepe viyadüğünden. Tam Galatasaray stadı da solunda kalmış. İleriden Sarıyer tarafına buraya maslağa bağlanacağım. Sağ taraftan Kağıthane katılımından o ok meydanı bağlantı yolu var ya, O2.
1: Evet.
0: Bir tane Kangodan kangocu bir abi girdi.
1: Kangocu?
0: Kangocu.
1: Ha, araç olarak.
0: Araç
1: şey,
0: kango.
1: Ticari.
0: Sol taraftan kolunu çıkarmış. Elinde çok sigara. Sinyal milyal yok. Sinyal elinin hareketi.
1: Tamam işte o.
0: Lap diyor önüme girdi.
1: Sigaranın şey yanıyor ya ucu.
0: Şimdi abi ben
1: bu arada
0: çok
1: tütün mamullerine
0: dikkat
1: karşıyız.
0: Ederim. Yol üstlerine yol veririm falan filan böyle. Uyuz oldum, cins oldum, gıcık oldum ya. Sinyal vermiyor. Lap diye giriyor. Elini böyle. Yani ben de biliyorsun hani çepniyiz ya. Biz de ters adamız ya. Şimdi kendi kendimi yiyorum. Şuna bir baksam mı bilmem ne. Hani ya sinyal ver. Ben sana zaten yol verme eylemine geçmişim. Elini çıkarmış sigara elinde. Şöyle elini hafif sallıyor böyle. Hani şöyle bir ortadan sallıyor. Ne yol istiyor, tamam mı? Ne de yol istemiyor. Hani elinde de sigara var, bana sataşma modunda. Tamam mı? Mesela hatırladım, yine sinir oldum mesela. Mesela ben abi toplumsal yaşamdaki bu saygısızlıklara sinir oluyorum ya. Ya bir şehirde yaşıyorsun, toplumda yaşıyorsun ya. O elin orada ne işi var? Ya da niye sinyal vermiyorsun? Hani yolu benden şey olarak alıyor, böyle nobran bir şekilde alıyor mesela yolu mesela. Sonra kendime kızdım. Ona takıldığım için mesela 3-4 saatim benim kötü geçti. Az önceki bölüme geliyorum. Takmayacaksın abi.
1: Kesinlikle.
0: Unutmak harika bir şey. Ya unutmak var ya, Allah'ın verdiği bir nimet biliyor musun? Unutacaksın abi.
1: Bana şunu sormuşlar. Feyyaz Uçar'ın YouTube kanalında konuk olan Ali Gültiken'in eski takım arkadaşları Feyyaz Uçar ve Metin Tekin'le birlikte katıldığı sohbet programında Beşiktaş'a dair önemli açıklamalar yaparken çok değerli bir kuşağımız var, bir gün Beşiktaş'a başkan olacağım açıklamasına ne diyorsunuz denmiş.
0: Çok hızlı okudum. Ben o kadar zeki bir adam, ben unuttum o lafı.
1: Ali Gültiken Beşiktaş'a hizmet noktasında yeri sorumluluklar alma zamanının geldiğini vurguluyor. Yaşımız itibariyle de belli bir yaşlara geldik artık, hizmet noktasında bundan sonra başkanlıktır yapabileceğim şey demiş.
0: Ha, o senin mevzun, sen anlat Beşiktaş'ı.
1: Yok, öyle bir konu yani var da çizmeleri aslında hep birlikte giymemiz gerekiyor diyor.
0: Ya baba geçelim bu işleri. Yok Fatih Terim Galatasaray başkanı olsun, yok diyor. Aykut Kocaman Fenerbahçe başkanı olsun, yok Ali Gültiken Beşiktaş başkanı olsun, nereye oluyorsunuz ya? Başkanlık demek para demek. Bu tip profiller bu kulüplerin başkanı olduğunda sürekli birilerinden, tırnak içinde söyleyeyim, para dilenecekler. belli bir gücünün olması lazım. Belli bir iş adamlığının olması lazım yani başkan olmak için.
1: Onu idare edebilmek, yapabilmek de çok kıymetli, çok önemli. İlla sürekli olarak inşaatçı ya da parası olan birinin kulübe başkan olması değil. Yani federasyonun başına da o zaman zengin biri gelmesi mi gerekiyor diye düşünmek lazım. İyi bir idareciden bahsediyoruz.
0: Anlatamadım. İdareciliği de olan bir iş adamı gelecek. Bir de iş
1: hem adamları... parası olacak hem idareci olacak. Oo.
0: Abi Ali Gültigen'i getir o zaman Beşiktaş'ın başına. Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe'nin başına getir. Bir ay devam edemezler. Çünkü sen orada başkanlık başka bir şey. Ezilen adam olacaksın. Kim takar abi Aykut Kocaman'la Ali Gültekin ya da Fatih Terim'i?
1: O zaman sistemi bu hale getirenlerle alakalı sıkıntıdan bahsediyorsun. Kişilerle alakalı problem değil ki bu.
0: Abi
1: hani sistem? Getiremezler, onu orada bırakmazlar, yukarıda hayır, tutmazlar, alırlar değil. Aşağı. Oraya dönüyor.
0: Alırlar aşağı değil, alsalar getirmezler. Getirdik, bir şey yaptık abi. Ütopya yapalım. Ali Gültekin Beşiktaş başkanı, Aykut Kocaman Fenerbahçe başkanı oldu. Okan Buruk Galatasaray başkanı oldu. Getirdiler. Büyük bir hevesle. Yapamazlar. Başkanlık başka bir şey ve bu insanlar para kazanmaya alışmış insanlar. Anlatabiliyor muyum? Başkan verir. Sen de veremeyeceğin için veren adamı arayacaksın. Bir gün arayacaksın, iki gün arayacaksın abi. Başkandan talepler farklıdır. Camiada bıraktığın izi kaybedersin. Ben bu olaya katılmıyorum ya. Bunlar hayalcilik ya. Beşiktaş'ın başkanı Ali Gültigen olsun, Fenerbahçe'nin başkanı Aykut Kocaman olsun. Nereye
1: başkanlık olarak
0: ya?
1: Taraftarın nereye istediği öyle abi? Bir isim yok mesela ama şey olarak istendi hep. Yani ilgilensin istendi. Başkan olsun diye öyle bir talebi olmadı kimsenin. Sadece takımın başına geçsin, bir futbol aklı olsun gibi tamam, düşüncesi var ama Türkiye'de futbol aklı diye bir şey. Mesela senin bu sezon Aykut Hoca ile ilgili olarak benim kafamdaki en büyük endişe yanındaki çok fazla ismin çok şey biliyor olması. Aykut Hoca bunları gerçekten işine karıştırabilecek bir yapıya mı sahip, yoksa her kafadan farklı bir sesin çıkması düzgün bir düzenin kurulamaması anlamına mı gelir?
0: Benim bravo.
1: Kayıt'ın istediği konu, Volkan Hoca'nın evet. dediği konu, bir taraftan başka biri bir şey söyleyecek, Aykut Hoca diyecek ki ya ben böyle düşündüm ama siz 50 tane şey söylüyorsunuz, benim kafamı karıştırıyorsunuz diyebilir mi?
0: Diyebilir, böyle potansiyel var. Zaten
1: diyebilir. Ben takmıyorum sizi diyebilir. Aa bu bizi takmıyor deyip içeride kendi kaosunu da yaratabilir bu kalabalık.
0: Endişe duyulan konulardan biri bu. Bu kadar güçlü bir ekip. Kayıtlar, Volkanlar, onlar bunlar. Onlar da bir şey diyecekler. İki maçta kötü de gidebilirsin. Onlar bir şey diyecek. Hocam bak bunu yanlış yapıyorsun diye. Aykut Kocaman'ın bunlara olumsuz yanıt verme ihtimali var. Çünkü Aykut Kocaman biraz daha kendi planları üzerinden gitmeyi seven, kendi doğrularına çok
1: Aykut
0: inanan
1: Hoca
0: birisi.
1: Aykut Hoca da poker face gibi. Yani ne olduğu ona çok ya. Belli olmuyor. Surat ifadesinden üzgün mü, kızgın mı, bilmem ne
0: Beni
1: mi?
0: Beni Aykut Hoca'da
1: çok şey,
0: endişelendiren asıl konu ne biliyor musun? Aykut Hoca işler biraz kötü gittiğinde iki şey yapıyor. Bir, küsüyor gidiyor mesela. Gitti ya bir gün Çanakkale'ye, bu ulaşamadı Ali Yıldırım falan. İki, gitmeden önce de böyle aşırı duygusallaşıp aşırı böyle arabeske yakın konuşmalar yapabiliyor. Dert paylaşımı yapabiliyor. Ama mesela başka hocalar nasıl davranıyor, bazı hocalar? İşler kötü giderken daha da saldırgan. Hedefi mesela rakip takım üzerine algılarla yönlendirebiliyor ki bunlar doğru şeylerdir. Mesela ben de işler kötü gidiyor, rakipe bahane buluyorum falan. Bu da o bir iki haftayı kurtarıyor mesela, nefes almanı sağlıyor. Hmm. Orayı da yönetebiliyorsan. Aykut Hoca öyle değil. Evet kötü gidiyoruz. Ne yapalım? Tribünde şöyle bir baskı var. Ne yapalım işte burada bu performansı arkadaşımız veremedi. Felsefik konuşabiliyor mesela. Ben bu felsefik konuşmaları sevmiyorum mesela. Felsefik yani konuşmayacaksın.
1: Bunu teknik direktörü Şenol Güneş olmuş birine mi söylüyorsun?
0: Ama Şenol Güneş felsefik konuşurken bu felsefeyi rakibin üzerinden ötekiciliğe getirerek ve kendi camiasını konsolide ederek yapıyor. Aykut Hoca konuşurken
1: Konuşurken kendi camiasına da ne kadar zarar verdiğini de biliyor.
0: O ayrı. Ama onun dışında yaptığı saldırganlık tarzı konuşmasının çok ekmeğini yedi Şenol Güneş.
1: Yani ama aslında nerede ne şekilde nasıl davranması gerektiğini bilen insanlar arasında Şenol Hoca'ya da koyarım, ayrı bir konu.
0: Şenol Hoca da bizi çok yordu be. O da aşırı felsefe yapıyordu be.
1: Evet.
0: Bazen anlamıyordum
1: yağmur,
0: abi.
1: Yağmur, ördek, o, bu, şu.
0: Harbiden. İşte
1: dünkü güneş de bugünkü çamaşır kurumaz falan diye.
0: Ne gerek var böyle laflara?
1: Böyle Kurtlar Vadisi modunda bir altta hep cender müziği çalıyormuş
0: acayip,
1: gibi.
0: Acayip acayip konuşmalar mesela. Ben mesela.
1: Beni en çok gören şu an federasyon başkanımız yani.
0: Ben konuşması. Mesela Şenol Güneş böyle konuştuğunda artık çözümleyemediğim ve Şenol Güneş'i anlatmaya çalışırken yayın patatese bağladığı için konuşmuyordum, biliyor musun yayınlarında Şenol Güneş'in konuşmalarını? Çözemiyorum, anlatamıyorum. Bizi 8 yapıyor, anlıyor musun? Bizi böyle düğüm yapıyor.
1: Yayının şifreleri altta yazıyor değil mi? Alt yazı olarak.
0: Bir süre sonra chatten şey geliyor. Abi bırakalım yani. Şenol Güneş anlamadı ki ne dediğini. Sen anlatmaya çalışıyorsun. Bak yayında izleyici sayısı düşüyor falan diye yorumlar geliyor mesela. O zaman Şenol Güneş'i konuşmuyordum son zamanlarda.
1: internet yayını tekrar bir sıkıntı oldu, yaptım ben. Ben yaptım. Emrullah yapmadı.
0: Ha,
1: açık bırakmış.
0: Emrullah Bey.
1: Açık
0: müdürümüz bırakmış. Emrullah Bey.
1: Ben Emrullah diyelim şeyden dolayı.
0: Ben niye diyemiyorum abi?
1: Herkes haddini bilecek.
0: Peki,
1: Ahmet.
0: Tamam.
1: Ben herkes miyim?
0: Tamam peki. Emrullah Bey'e teşekkür ederiz. Abi telefon al ya, insanlar bekliyor ya, haşır haşır. Bugün

0: Yok böyle Galatasaray Galatasaray'da konuşmadık.
1: İnternet yayınında sıkıntı var, telefon alamam şu an. O yüzden onu halletmeye çalışıyorum.
2: Bir şey olduğunda yazın arkadaşlar, ben düzeltebiliyorum. Burada açık bıraktılar, gittiler.
0: Ya Doğan Öncel yayın masasında rejiyi yapıyor.
1: Her şeyi yapıyor.
0: Yayını yapıyor.
1: Her şeyi yapıyor.
0: Bana kahve yapıyor.
1: Bak yaparım.
0: Kapıyı açıyor. Emrullah'ın işlerini yapıyor.
1: Deme öyle, inanırım bak. Yapma.
0: Her şeyi yapıyor adam. Bu adamı beğenmiyorsun.
1: Öv beni be. Öv beni be. Ara sıra sula, güneşte bırak. Bir şeyler yap. Benle ilgilen ya.
0: Abi senin...
1: Icardi başkan olur Galatasaray'a bir gün. Servetini verecek adam Galatasaray'a demiş.
0: Ya kuruşunu vermez arkadaşlar, yapmayın ya.
1: Yabancı oyuncuların öyle bir sıkıntısı var ki arkadaşlar.
0: Verirler mi abi?
1: Şey vardır. Hani personelin bütün maaşını ödüyormuş. Zamanında ihtiyaçlarını hep soruyormuş. Aççılar falan.
0: Baba yok öyle
1: bak,
0: bir şey.
1: Bak böyle iyi insanlar var. Yok öyle bir şey deme. Dokunuşlar var.
0: Ha, ama Icardi'yi zannetmiyorum
1: hayır,
0: yani.
1: Onu bilemezsin.
0: Acı vermek zorunda da değil. Adam bir iş yapıyor.
1: Ön yargılı olmamak gerekir kimseyle ilgili olarak. Bence iyi bir insan Icardi.
0: İyi bir insan mı?
1: Yani iyi bir insan.
0: Icardi
1: yani
0: için iyi bir insan demek zorunda mıyım?
1: Tabii ki değilsin. Kimse için demek zorunda değilsin.
0: 17 yaşındaki çocuklara gol atmayacağız, bu işi güzel bir şekilde bağlayacağız denilmesine rağmen 17 yaşındaki çocuklara gol atıp çılgınlar gibi sevinen Icardi'nin mi iyi insan olduğunu söylüyorsun?
1: Orada sadece kişisel bakmamak lazım olaya.
0: Peki Galatasaray'daki
1: orada diğer... sen o golü atıldığında Icardi'yi mi suçlamıştın, kulübü mü suçlamıştın?
0: İlk o ayrı mevzu. Peki orada Galatasaray'da birçok oyuncunun bu ne yapıyor diye sahada baktığını görmedin mi? Onlar iyi insan işte, o Galatasaraylı topçular. Tamam mı? Orada sen büyüklüğüne büyüklük katabilirdin. Arkadaşlarını dinleyip. O yüzden ben iyi insan demek zorunda değilim Icardi gibi adamlara. Ama iyi topçu. Mesela onun vuruş kalitesi Osimhen'de yok. Ki eskiden de ama tabii artık Icardi geriye
1: senin
0: gitti.
1: Galatasaray nefretin acaba doğduğunda şey ebenin ilk serbest şey sert vuruşu mu oldu? Öyle Galatasaraylı bir, şey bir ebe
0: öyle nefret
1: diye.
0: Yok bize, bizde nefret yok. Bizde dostluk, barış, kardeşlik.
1: Mert Hakan Yandaş, Volkan Demirel'in yardımcısı olsun Samandıra'da, bak her şey nasıl düzeldi.
0: Bak şimdi ben sana bir şey anlatacağım. Bir örnek üzerinden. Şimdi bir algı yapıldı. Kerem'e fotoğraf.
1: Şimdi söyleyeceğim, şimdi bir dakika dur.
0: Söyle.
1: İnternet yayını düzeltebiliyorsun da Ahmet Konaş'taki sıkıntıyı düzeltebilir misin? Onun da açık mı?
0: O genetik Orta Asya'daki genlerime kadar iniyor. Çepni boyuna kadar iniyor.
1: Çadırı kaldırmamız lazım arkadaşlar.
0: Şimdi bak bir şey anlatacağım. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlara bir şey anlatacağım. Sosyal medyada gördüğüm için. Kerem Aktürkoğlu'nun boyu küçültülmüş. Zaten normalde de o iki stoper Kerem'den uzun ama. O iki stoper özellikle yapay zeka ile uzatılmış. Sosyal medyaya verilmiş. Doğru mu? Bu fotoğrafın fake olduğu ortaya çıktı, doğru mu?
1: Evet, yapay zeka.
0: Bir kere orada onu oynatan, onu orada oynatan hocanın suçu. 2 metrelik adamların arasındaki işte 1,5 metrelik diyelim Kerem'e ortaya ezberi ortaya yapan Barış'ın suçu. Bunlar bir kere tartışılmıyor. Hadi tartışılmadı. Birçok Galatasaraylı arkadaş ne yazmış biliyor musun? O fotoğrafın altına. Evet, bu fotoğraf fake ama durumu anlatan güzel bir fotoğraf olmuş. Bak bak bak bak. Şimdi ben diyorum. Neden Kerem Aktürkoğlu? Çünkü Fenerli topçuya bunu yapmak daha kolay değil mi? Çünkü Fenerbahçe'de kulüpçülük kalmadı. Bahsettiğim konu bu. Fenerbahçe'den kimse çekinmiyor değil mi? Kerem Aktürkoğlu Yunus'tan daha mı kısa? Yunus'u koysalar oraya o fake fotoğrafa Galatasaray açıklama yapardı be. Anlatabiliyor muyum? Ve sen Galatasaraylı olarak tamam bu fake ama durumu anlatmış işte. Durumu tasvir eden temsili fotoğraf kabul edelim der miydin Galatasaraylı arkadaş? Demezdin. Kerem olunca fotoğraf fake ama temsili durumu anlatmışlar. Yapay zekayla. Ne var bunda diyebiliyorsun. Yunus olsa o fotoğrafta ki ben o zaman da tepki gösterirdim. Mesela ben şuna da tepki gösterdim. Barış Alper'in saçıyla niye uğraşıyorsunuz ya? Ümit Davala da yaptı yıllar önce ve başarılı oldular. Başarıya da başarısızlığı ki bunlar kendini yıldız sanatçı gibi hisseden topçular, yeni dönem topçuları. Topçunun saçında niye arıyorsunuz? Barış Alper'e niye linçliyorsunuz abi saçını böyle
1: yap. İşte o saçına değil maçına bak kısmı olur.
0: Ayrı
1: Barış
0: mevzu.
1: İki tane mevzu.
0: Ayrı mevzu da saçından yürüme kardeşim.
1: İçeride kimse olmadan sürekli orta yapmaya çalışan bir Barış'tan bahsetmek.
0: Saçından kastediyorum
1: aslında
0: ben.
1: Aslında o kalabalığı Barış görmüyor mu? Neden yerden oynamıyorsun?
0: Onu konuş.
1: Neden mücadele ama, etmiyorsun? Barış kaç tane foul yapmış mesela
0: ama,
1: bu zamana kadar?
0: Ama bunu
1: kadar?
0: Konuşurken Barış'ın saçını konuşma kardeşim. Saçına bak maçına bak diyemezsin abi. Bize ne ya adamın saçından? Adamın saçına mı takılacağız biz yani? Çocuk öyle hissetmiş, kendini iyi hissedecek ve onu iyi hissettirmemiz lazım bizim Barış'ı. Ne güzel olmuş dememiz lazım. Ya da hiç konuşma beğenmediysen. Milli takım topçusu.
2: Vallahi o forvetlerin arasına Messi'lerin, Maradona'ların girdiği dönemi de hatırlıyoruz. Kısa boylu futbolcu

0: dediğimde de oraya girmiş konu.
1: Tamam da kardeşim, o zaman dedim ki sen arkadan kim, kaçacak Cemal şekilde abi, Kerem'in abi, bırak abi şimdi Cemal abi boş ver ya, Cemal abi saçmalamış.
0: Cemal abi bırakma abi, Cemal.
1: Saçmalamış abi, saçmaladığını söyleyeyim mi? Sırf Kerem'e vurmak için saçmalamış. Ben şimdi sana söyleyeyim mi? Onun hayır, dediği Kerem'e gibi oynaması için.
0: Kerem'i oraya koyan için.
1: Tamam aynı şeyi vurmuş. Söylüyorum. Hayır orada Messi'leri falan gördük ya.
2: Bu arada bunun cevabını kim verdi biliyor musun?
1: Ben veremedim
2: musun?
1: Ama cevabını.
2: Efsane futbolcular verdi.
1: Ben veremedim
2: sen
1: ama cevabını.
2: Sen verme zaten onun cevabını. Diyor ki Ergün Pembe, Hakan Ünsal, Tugay Kerimoğlu, Ersin Düzen'le program yapıyorlar. Dediler ki Kerem çık oradan. İlla seni oraya koydu diye orada durmak zorunda mısın?
1: Tamam ben de aynı
2: ben
1: şeyi söylüyorum.
2: Ben futbolcu olsaydım oraya giderdim diyor.
1: Bir dakika
2: diyor.
1: Hoca sürekli Barış Alper'e orta yaptırdığında Kerem oraya koşmak zorunda. Cemalettin abiye şöyle söyleyeyim o zaman. Diyor tamam. Ya Messi'leri de gördük oralarda iş yapan.
2: Evet.
1: Messi'leri de gördük diye. Tamam da çocuğun sen araya kaçmasıyla ünlü değil mi Kerem? Araya kaçıracak şekilde önünü atmıyorsun ki topu. Git diyorsun oraya koş. Sana orta yapacak Barış Alper. Kerem'in ne suçu var? Kerem'e sen öbür türlü asıl başarılı olduğu pozisyonda oynat bakalım. Oraya topsuz koşu yapıp topun atıldığı araya pozisyonlarla buluştur bakalım.
2: Doğru.
1: O zaman öyle oynatmıyorsun ki çocuğu.
2: Öyle oyna.
1: Hoca,
2: bak eski futbolcular öyle söylüyor. Öyle oyna.
1: Tamam,
2: hoca karışmaz
1: eski futbolcular da affedersin halt etmiş. Çocuğu öyle top atıldı maçta. Barış Alper aldı götürdü orta yaptı. Çocuk da oraya koştu.
2: Barış
1: çocuk
2: da
1: arkasından
2: ki.
1: Bak Kerem oynarken bir gözü arkasına bakar araya kaçar. Öyle top gelmeyince çocuk da oraya topsuz koşu yapıp ortalara vurmaya çalıştı.
2: Kimin topundan sonra kale, vurdu da kalenin cinin üstüne gitti top? Kimin ortasından sonra hatırlıyor musun?
1: Bilmiyorum, hatırlamıyorum.
2: Şeyin ortası gibi değildi. O Barış'tan gelen bir top gibi değildi sanki. Orada bir ara pas vardı. Ama burada tabii şöyle bir şey var. Ya burada Deniz de oynasaydı. Abi Deniz de mi başlanır? Daha önce kaç kere oynadı zaten dönerdi. Bak şimdi Deniz oynamadı diye Deniz'i parlatmaya çalışan ya da Can Uzun orada bulunmalıydı demek. Ya biz zaten olmayanın üzerinden sürekli olarak algı yapmaya alışmışız. Bundan sonra mesela şunu söylemek lazım. Ya yol kazası diye bir şey var. İlk maçın affı olabilir, günahı olmaz denilebilir. Önündeki Paraguay maçı ile ilgili beklentin nedir diye konuşmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu hataları yapabilecek misin? Paraguay öyle çantada keklik gibi gözüken bir takım da değil. Kimseyi küçümsememen lazım. Şimdi kadro kalitelerine baktığında Beşiktaş'ın hocası ve aynı zamanda takım kalitesine baktığında çoğu şeyi başarabilecek bir takım ama Fenerbahçe ile kıyasladığın zaman altında olan bir takım olduğunu kabul etmek gerekiyor mu? Bir Euroleague mücadelesi veren bir camia ile Beşiktaş'a baktığında ama sporda şu var. He, küçümsediğin anda
1: evet.
2: Kaplumbağa tavşan hikayesine döner evet. Konu. Bundan dolayı söylüyorum sana. Paraguay maçı için şu an düşüncen nedir? Avustralya'yı küçümsedin diyebilirsin. Hazırlanmadın, motive olamadın diyebilirsin. Yanlış kadro tercihi diyebilirsin. Bir sürü şey söyleyebilirsin. Zemin diyebilirsin. Ya duymadık mı? Nem diyebilirsin. Çimin kalınlığı diye bir sürü bahane üreten insan da gördük bu zamana kadar yani.
1: Paraguay maçında bir kere daha fazla hırslanmış, daha fazla topu ısıran bir takım bekliyorum. Paraguay maçında birbirine daha çok yardım eden,
2: yenmek zorunda mısın?
1: Bir takım bekliyorum. Paraguay maçı artık grup maçı değil, eleme maçı.
2: Yani şunu
1: yenmek zorundasın.
2: Yani şundan dolayı Amerika söylüyorum. Avustralya'yı yenmek zorunda mıydın? Neden sürekli saldırıyorsun ha, dönmedi mi konu?
1: Abi şöyle, Avustralya'dan bir puan da alsan güzeldi aslında.
2: İşte o yüzden söylüyorum çünkü sana bu kadar paldır küldür gitmenin bir anlamı yok ki.
1: Ama şimdi,
2: zaten defansında sıkıntı olduğunu biliyorsun. Geriye dönüşlerde zorlanabilecek ve orada bir hızlı oyuncu diye bütün yorumcular
1: evet,
2: söylemiş.
1: Evet, evet, evet. Hoca da
2: sen
1: Meri'yi
2: de Abdülkerim'i de niye çekiyorsun ki orta sahaya kadar yani?
1: Evet. Rakibi okuyamamış hoca.
2: İşte onu söylüyorum ya. Halbuki karşında okumuş. Rakibi okuyan kim var? Popovic diye bir adam var. Kara gümrüğü çalıştırmış ya. Anladın mı? Analiz dediğin konu burada. Elindekilerle neler yapabileceğini göstermek. İki tane Bolulu aşçı getiririm sana. Bir tane de MasterChef şampiyonunu getiririm. Aynı malzemeyi veririm. Kimin daha güzel yemek yaptığını gösteririm sana.
1: Abi madem Avustralya otobüsü çekiyor. Senin stoperlerin de öyle hızlı stoperler değil Merih'le Abdülkerim. Maç ne kadar sıkıcı olursa olsun sen mi güzelleştirmek zorundasın maçı? Sen de abi yarım otobüs çek.
2: Tabii.
1: Oyunu sıkıntıya sürükle. Ya beraberliğe bağla ya da sen bir boşluk bulduğunda yeteneğini at maçı al gel.
2: Ya orta sahaya çek maçı.
1: Montella maç.
2: Kim gidebiliyorsa gitsin.
1: Bravo. Montella maçtan sonra diyor ki rakibin böyle yapacağını biliyorduk. E biliyor. Bilmene rağmen ona göre oynatmamam daha büyük
2: ya
1: sıkıntı.
2: Ya o Lades'e üzülüyorum ben, anladın mı? Bile bile evet, Lades'e
1: bile bile değil. Lades
2: başka bir şey değil yani.
1: Bile bile Lades olduk abi. Bir de bir şey söyleyeyim. Bak biz Amerika ile oynayacağız. Amerika ev sahibi. Bu işin ucunda Trump var. Amerika hem iyi takım hem de
2: güçlü takım.
1: Trump her şeye müdahale eden bir takım.
2: Güçlü kısmı
1: Amerika bir de kollanacak o maçta. biz Avustralya'yı yenmek zorundayız. Amerika maçında da beraberliği kurtarmak zorundayız. Yoksa çıkamayız yani. Öyle en iyi üçüncüler arasına da giremezsin bir galibiyetle.
2: Az önce ben kaçırdım. Kurduğum bir cümle içerisinde mutlaka mücadele etmeleri lazım. Topu ısırmaları lazım demişler. Evet. Ahmet'ten iyi topu ısırabilen birim var diye yazmışlar ben, hemen. Kaç tane?
1: Tamam, topu ısırırım ben. Top ısırmak
2: küçük da... Suarez seni. Isırma konusunda.
1: Isırırız abi topu. Biz sıkıntılı insanlarız yani biz.
2: Hala da dişleriyle fındık kırabilen Ahmet'in...
1: Yok daha kırmıyorum ve sakın yapmayın çocuklar. Yıllarca o dişimle fındık kırma olayından ötürü birkaç dişim, birkaç şeyi kırıldı birkaç tarafı.
2: Mineleri zarar görüyor.
1: Yaş ilerledikçe. Dişinizle hiçbir şey kırmayın. Ve bir şey söyleyeyim. Diş fırçalamak dişi sadece beyazlatmak anlamında değil.
2: Güçlendirmek anlamında.
1: Sadece diş anlamında değil. Ağız temizliğiniz günde en az 2 defa, 3 iyidir. Dişinizi fırçalamak sabah kalkınca ve gece yatmadan önce vücudunuzdaki diğer hastalıkları önlemek için de çok önemli. Dişinizdeki o fırçalamamanız, temizlememenizden ötürü oluşan bakteriler nereye gidiyor? Yutuyorsun değil mi tükürükle?
2: Evet.
1: Onlar insan
2: hastalığı. Yapmayın. O yüzden tabii, ağız çalkalayıp.
1: Tabii çalkalayı yemeklerden sonra. Mesela sabah uyandın değil mi? Ağzınızda böyle zehir gibi bir tat vardır. Hemen su içmeyin. Önce bir ağzınızı çalkalayın.
2: Hepsini evet.
1: Onu yutmayın. Ağzınızı çalkalayın. Önce bir ağzınızı çalkalayın. Sonra su için. Birkaç yudum sabah kalkınca. Ondan sonra gece mesela öyle aşırı tuzlu, aşırı şekerli yemeyin. Hem kötü rüyalar hem sabah kalkınca çok kötü zinde uyanmamanızı sağlar. Diş temizliği vücuttaki diğer hastalıkları da ilgilendirir. Haberiniz olsun. Çünkü oradaki bakterileri yutuyorsun. Bunu da söyleyelim. Kamu spotu yapalım yani. Evet. Ahmet bunları da söyler.
2: Biz bu bilgileri verdikten sonra kamu spotunun ardından Dünya Kupası ile ilgili milli takımımızın artık bazı ezberleri bozması gerektiğini, Montella'nın aslında bazı inatlarını kenara bırakması gerektiğini, değişmeyi öğrenmek zorunda olduğu bir maça çıkacağını konuşmamız gerekiyor. Her sonuç, enteresan sonuç karşımıza çıkıyor. Alınız işte Yeşil Burun Adaları'yla İspanya'nın karşı karşıya gelmesi, gol atamaması, 40 yaşında bir kalecinin geçilememesi, Tunus'un Tunuslu bir oyuncuyla yıkılmış olması, İsveç'te biliyorsun Afrika ekibinde Tunus asıllı bir futbolcu Yasin Ayari'ydi galiba. İsveç'in gollerini atan isim, dakika 7 idi, çok enteresan. Bu arada ben maçı TRT Spor'dan seyrederken artık şunu görmek istiyorum ya, maçlar oynandığında altında canlı yazısının olmak zorunda olduğunu ben düşünüyordum, biliyordum. Dün Tunus maçı oynanırken erken bir maç vardı diye hatırladım, bir anda televizyonu açtım, şeyde bakıyorum çünkü bazı maçlar hep TRT Spor üzerinden veriliyor, maçı açtım. Özet mi değil mi? 7-8 oldu, 9 oldu. Dedim ki 3 dakikada özet öyle.
1: Niye aynı yazmamışlar
2: dakikada...
1: canlı?
2: Yazmamışlar canlı diye, yoktu. Sonra maça baktım. Ha dedim, bu maç canlı. Ha şeye de dönmedim. İnternet elinde, telefonda kontrol et hemen geçmek değil ya. Ben neden bir şeyleri kontrol etmek zorunda kalıyorum'a döndüm yani. Anladın mı? Ya yayıncı kuruluşu da burada eleştirmek değil. Hani 4K veremiyor zaten de bilmem ne kısmına da gelemem. Hani şartlar ne gerektiriyorsa onu veriyor. Sonuçta biz şey... yetinebilen bir toplumuz ya, yeni nesil bundan belki rahatsız olabiliyor, hani veriyor ya, buna şükretmek lazıma döner bizdeki mantalite. Hatalıyız belki bu konuda ama öyle alışmışız, ne yapalım yani. Şimdi bundan sonraki maçların zorluğundan bahsettik ama takımlarla ilgili olarak senin bir duyumun var mı? Mesela Aykut Hoca cephesinden bizisiyle görüşebildin mi hiç? Hocanın kafasında böyle bir şey var. Takımda istemediği şu oyuncular var.
1: Neneyi istiyor?
2: Mutlaka kalsın dediği oyuncular var mı mesela?
1: Neneyi mesela, Nene'nin kalmasını istiyorlarmış Aykut Kocaman'ın ekibi. Yaş sınırlaması var ya, 23 yaş altı. Hem o hem de sol tarafta Kerem'le birlikte. Asensio'nun etrafına takım kuracaklar. Sağ tarafa transfer istiyor ama öncelik santraforu ve stoperleri tamamlamak. Arşi Brown'un da çok gitmesini istemiyorlar aslında. Eğer Arşi giderse Jaden gitmek istiyor ya. Jaden'u tutmaya çalışabilirler. Bir senede biz ikna edelim. Önceki yönetim.
2: Osterwold'deyim.
1: Evet evet. Hem yaş olayı. Yok, yaş olayı yok onda.
2: Yaş yok. Yaş yok. Arşi Brown'da var.
1: Arşi de var.
2: Şerif de var.
1: Ama
2: Nene de var.
1: Ama Jaden'ı tutup sol bek olarak Arşi'nin yerine tutabilirler.
2: Arşi de sol bek şey oynamak istemiyor Osterwold'de.
1: Artık oynayacak. İkna ederler herhalde diye düşünüyorum. Tutarlarsa öyle tutacaklar.
2: Singo gibi. Singo da kanat oynamak istemiyor. Stoper evet. Oynamak istiyordu Galatasaray'da. Bunları söylüyorlar. Bunlar konuşuluyor da. Böyle isimler var ki, sen Galatasaray'dan Osimhen'in ayrılacağını düşünüyor musun? Hadi sana böyle bir zehir soru sorayım.
1: Nasıl?
2: Mourinho çok fazla istiyor Osimhen'i. Yani Kokureye daldılar biliyorsun.
1: Eğer
2: böyle bayağı bir para da harcamaya başladılar.
1: Barcelona'da da adı geçiyor. Eğer Barcelona'ya

0: da Real Madrid Osimhen için resmi teklif yaparsa Osimhen ben gideyim der. Normal yani, adamın oraya gitmek istemesi normal. Henüz bir teklif gelmedi. İlgi olduğunu ben de biliyorum Osimhen'e. Barcelona'dan, Real Madrid'den. İtalya'ya dönemiyor. Bir iki sene daha dönemiyor biliyorsun anlaşma gereği İtalyan takımlarına. Hı hı. Napoli öyle yaptı. Gider yani Osimhen. Osimhen'in gitme ihtimali şu anda çok az konuşuluyor ama bence ilerleyen dönemde daha çok konuşuluyor. Dünyada santrafor problemi var zaten.
1: Var.
0: Var yani. Ha, Osimhen gitmezse daha mutlu olur. Çünkü burada yaptığı hareketleri hakemlere İspanya'da yapamaz.
1: Oraya bağlayacağını çok iyi bildiğim
0: ama
1: için.
0: Ama bağlamak için söyleyeyim, gerçekten yapamaz abi. Mesela Avrupa maçlarında hakemlere, Türk hakemlerine yaptığını yapabiliyor mu? Kovalıyor biliyor mu peşlerinden mesela? Anda kart burada gösteremiyorlar abi.
1: O kadar.
0: Burada maçları Osimhen yönetiyor.
1: Sen olsan sen de yapardın. Ya ben dünkü maçı seyrettim demiş bir dinleyen. İran Yeni Zelanda maçını ilk 4 dakika takımları karıştırarak anlattı arkadaş diye. Kim anlattı acaba bilemiyorum. Gerçek Doğan abi, sen de bu soruyu soracak yürek göremedim şimdiden demiş. Hangi soru ki o? Küçükken Galatasaraylı miydin? Öyle bir iddia var.
0: Hiç öyle bir şey olmadı. Mümkün değil. Hı? Hiç. Hatta hikaye anlattım
1: ya. Belgelerim var elimde demişler.
0: Mümkün değil öyle bir şey.
1: Salim yazıyor şu an.
0: Aa, alakası yok. Hiç kendimi Fenerbahçeli dışında hiçbir şey hissetmedim. Çok küçük yaşta babama takımını sordum. Ben Fenerbahçeliyim oğlum dedi. Bitti, geçti. Ondan önce de çok takımcılığım yokken bile ilkokul birinci sınıfta sınıftaki nobran çocuk Esmer Murat'ın teneffüste Galatasaraylıyım demeyene top oynatmam demesine rağmen ona da gıcık olup hiç Galatasaraylıyım demedim. Top oynamak için bile, ki ben top delisiydim Zeytinburnu'nda. Hiç kendimi Galatasaraylı gibi hissetmedim. Hiç muhabbetim olmadı. O anlamda saygı duyuyorum ayrı. Bütün takımlar bizim
1: takımlarımız. Ahmet'in bu hale gelmesinin sebebi yediği limonlu keklerle bağlantılı olabilir mi acaba diye yazmışlar.
0: Abi çok güzel limonlu kek dağıtıyorlar kongrede ya. Vallahi billahi. Onun portakallısı da varmış da ben limonluyu çok sevdim.
1: Dodo, biz 37 ekran siyah beyaz televizyonlardan geldik. 4K nedir ki bizim için demiş ya. Versin yeter demiş. Ahmet Konan Çaklı bu saatten sonra parasız başkanı sadece yakınları sever. Tüm limitler dolu, hesaplar ekside olan kulübe paralı veya para bulabilecek başkanlar lazım diye yazmış. Aracından bizi dinleyen bir dinleyicimizin bir paylaşımı Musa Çotuk. Onun bir talebi var.
0: Telefon alamıyor muyuz ya?
1: Alabiliriz istiyorsan.
0: Al abi telefon, ne güzel bak son 15-20 dakika.
1: Zaten çocuğunun yıllar öncesinde çektirdiği bir fotoğraf. 2016 Mayıs'ta.
0: Kimin?
1: Aziz Başkan'la beraber Fenerbahçe formasıyla çocuğunun bir fotoğrafı var. Bunu güncelleyebilir miyiz? Ahmet abi bu konuda yardımcı olabilir mi diyorsun?
0: Çok zor işler bu işler abi. Benim öyle bir yardımım olamaz maalesef. Ne diyeceğim Aziz Başkan'a, böyle bir fotoğraf var yan yana. Yani biz şu anda yan yana gelemiyoruz.
1: Çocuklar artık için konuşuyoruz mesela, sen çok güzel bağlarsın. Abi, bu çocukları kaybetmememiz gerekiyor.
0: Neyinin umut vereyim şimdi beyefendiye? Yani nasıl yapacağız organizasyonu? Kendisi yakalamaya çalışacak.
1: Kesin yapamayacağın bir şey için söz vermemeyi öğrendiğin yaşta
0: mısın? Tabii. Öbür türlü dediğin zaman arada kalıyorsun.
1: Ne oldu bizim iş, hani yaparım diyordun. Ya, şey yok, Ahmet yok derler.
0: Sonra
1: Napoli'de adama ırkçılık yapıldığı için arıza yaptığını da hatırlamanız gerekiyor Ahmet
0: Bey. Ya Napoli'de ırkçılık falan yapılmadı adama ya. TikTok'ta esprili bir video paylaşıldı. Ona takıldı. Napoli'nin TikTok hesabında.
1: Doğan, çok fazla döner kelimesi kullanıyorsun. Bilerek mi yapıyorsun acaba demiş. Ayhan Eroğlu yazmış. Gün döner. Bunu tekrar konuşuruz Ayhan. Aykut Hoca'nın suçlanan yardımcıları görev alacak mı acaba casuslukla diye bir mesaj gelmiş.
0: O casuslukla suçlanan yardımcılarından biri Turgay Hoca'ydı. O da ekibinde olacak. Ya ne casusluğu ya. İşte kendi kulüp mailinden kendi mailine takımla ilgili antrenman bilgilerini atmış o dönem. Atmasaydı iyi olurmuş. Ama ben bunu kötü niyetli yaptığını düşünmüyorum. Öyle saçma bir dönemdi o dönemde.
1: Dünya ya. Kupası kurallarını Türkiye'de önümüzdeki sezon Süper Lig'de görecek miyiz?
0: Nasıl?
1: Taç atışlarının 5 saniye geçerli olacak mı?
0: Abi olur da Galatasaray'a karşı olmaz biliyorsun.
1: Galatasaray
0: hakemi kovalayan topçular, rakibi boğazlayan topçular, kenardan maçı yöneten teknik direktörler. Ya bu kurallar biliyorsun bir uygulanıyor bir de uygulanmıyor.

0: Normal abi.
1: İzmir'den şöyle bir kadro yollanmış. Kalede Uğurcan, Mert Ozan, Merih Ferdi, Hakan Arda, Barış Can Uzun, Kenan Yıldız, Deniz Gül, Okan Buruk istifa yazılmış altına da. Enteresan. Sesli mesaj dinleyemiyorum maalesef. Ahmet Bey'e sorar mısınız? Aykut Hoca'nın aklındaki sistem 4-3-1-2 diye söyleniyor.
0: Yok yok. 4-4-2, 4-2-3-1. 4-3-1-2 sağ olsun Serdar Ali Çelikler yine zehirledi ortalığı.
1: Orta sahayla içerideki maçlarda oyunu çözme konusunda çok zorluk çekeceğiz. Kendisi ne düşünür acaba demiş.
0: Ya bu kadar tepkiden sonra 3 orta sahayla çıkar mı Aykut Hoca sahaya? Daha büyük tepki alır. Daha büyük tepki olur. 4-2-3-1 ve 4-4-2 çift santraforlu da oynayacakmış ama kanatsız hiçbir zaman oynatmayacakmış. Kanat sistemli oynayacak Fenerbahçe.
1: Peki. 23.55 günaydın, mutlu sabahlar.
2: Günaydın Ahmet Bey.
0: Günaydın
2: Doğan Bey. Merhaba. Hayırlı yayınlarınız olsun inşallah.
1: Hepimize inşallah, sağ olun.
2: Beşiktaşlı kardeşim Doğan Bey, önce Ahmet Bey'in söylediklerinin altına imzamı atıyorum. Bir şöyle ama belki bize de kızabilirler Ahmet Bey gibi, Ahmet Konanç gibi. Şimdi boğaz sıkan hakem kovalandığı zaman sen 3 kez hayda dedin. Yani ilk defa Patagonya'yı keşfediyor gibi bir söylemde yaptın. Yani
1: yok, gerime gerilime doğru gidiyoruz diye
2: yoksa söyledim. Doğan kardeşim. Yok, ya ben... Ahmet Konanç'ın dediği hani Osimhen'in hakemi kovalayan falan hayda diyorsun. Yapmıyor mu abi bu? Herkesin görmediği şey mi bu acaba?
1: Benim onu yapma nedenim, aa ben de doğru söylüyorsun kısmında değil ki. Gene mi gerilime doğru ilerliyoruz?
2: Yok yok, gerilim değil ama bunu Galatasaraylı kardeşlerimiz de biliyor. Her türlü herkes biliyor. Bu arada size geçen hafta bağlanmak istedim ama süre yetmedi herhalde. Hani neden Aziz Yıldırım diye bir şey açmıştınız kendi aranızda. Neden Aziz Yıldırım? Ahmet kardeşim, muhtemelen az önce saydıklarının biraz olmayacağı, her şeyden önce Galatasaray'da Icardi denilen kişinin Ali Koç forması giyip Fenerbahçe başkanıyla dalga geçmesi, ki yakışık almayan bir şey. Bir Fenerbahçeli futbolcu da Dursun Bey'in formasını giyip böyle alakasız şeyler yapsa benim de zoruma gider. Çünkü koca bir camiayı temsil eden kişiye Galatasaray yönetiminin ses çıkarmamasıydı. Hadi Yusuf'u yiyorsa, şimdi diyorum ki ben de bir taraftar olarak, Yusuf'u yiyorsa Ali Az Yıldırım forması da giysin bakalım. Ahmet kardeşim, ne diyorsun sen bu konuda?
0: Şimdi teşekkür ediyorum. Ben cevapları vereceğim. İyi ki bağlandınız. Tekrar görüşmek üzere. Buna cevap vereceğim. Çok teşekkür ediyorum.
2: Rica edeceğim senden. Muhtemelen yani güzel, herkesin anlayacağı dilden verirsen de sevinirim. Çünkü Fenerbahçe başkanıyla ya da Galatasaray başkanıyla ya da Beşiktaş var, diğer takımlarda Trabzon, hepsi bizim. Çünkü seçilmiş bir başkan bir camiayı temsil ediyor ve sen alaycı bir şekilde uslupsuz, ahlaksızca dalga geçiyorsun ve Galatasaray yönetiminde bu konuda kınıyorum buradan. Buna müsaade ettiler. Yarın Icardi gider, Galatasaray yine burada kalır. Galatasaray'ın büyüklüğü Icardi'nin giydiği formayla ölçülmez ama ahlak konumu her zaman sorgulanır. Bizim futbolcumuz da aynı şekilde yapsa beni yine incitir. Peki. Biz taraftar olarak birbirimizi belki kızdırabiliriz, konuşuruz ama bu şekiller olmaması gerekiyor. Size iyi yayınlar diyorum. Ahmet kardeşim, sonuna kadar devam. Giresun'da pide yemeye de inşallah buluşuruz.
0: İnşallah, teşekkürler, sağ olasın. Sağ ol. Şöyle,
2: cevaplarsan sevinirim, bekliyorum
0: tamam,
2: kardeşim.
0: Tamam. Peki. Şimdi şöyle, Ali Koç yazılı Galatasaray formasını Icardi giymedi ki, Icardi'ye Galatasaray giydirdi. Kime sitem ediyorsunuz?
1: Yani Icardi gittikten sonra başkası da giyebilir mi diyorsun? Önümüzdeki
0: Icardi'ye
1: sezon
0: bunu,
1: Aziz Yıldırım diye bir forma.
0: Icardi'ye bunu Galatasaray giydirdi. Galatasaray'ın iletişimcileri giydirdi. Galatasaray yönetimi giydirdi. Yani Galatasaray giydirdi. Çünkü giyme diyebilirlerdi. İkinci, üçüncü kez giydi. Şimdi hakikaten Fenerbahçe'de de bir topçu, Dursun Özbey, bak taraftar yapar bunu, beyefendinin dediği gibi karşılıklı. Dursun Özbey'in mesela formasını giyse, dalga geçse bir maçtan sonra. Ya Fenerbahçe'de bir topçu Galatasaray'ı 6-0 yendikten sonra Özhan Canaydın forması giydi mi? Hiç başkanlara bu iş sirayet ettirildi mi? Ettirilmedi. Fenerbahçe şampiyonlukta öndeyken 3 Temmuz'a kadar, Fenerbahçe Galatasaray'ı 3-0'dan 4-3 evinde yenmişken, Fenerbahçe sulu derbiyi Galatasaray'a yaşatmışken, Fenerbahçe eski Ali Samiyen'deki son derbide Galatasaray'ı yenmişken, Fenerbahçe yeni Ali Samiyen'deki ilk derbide Galatasaray'ı 1-0 geriden gelip yenmişken, Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı 6-0 yenmişken, bunları yaşatmışken Galatasaray'a bir tane Fenerbahçe topçusu sırtına Adnan Polat, Dursun Özbek, Özcan Canaydın ismi yazıp dalga geçti mi? Fenerbahçe kültürü buna izin vermez. Siz niye Galatasaray'da Icardi'ye kızıyorsunuz ki? Icardi'ye bunu giydiren Galatasaray'ın kendisi, müsaade etmesinden ötürü. O yüzden hiç boşuna kafaya takmayın. Akan su yolunu bulur. Herkes yaptığıyla sınanır abi.
1: Peki 28.08 günaydın.
3: Doğan Beyciğim selamlar.
1: Buyursunlar.
3: İstanbul'a İstanbul'dan Erkan'dan Ahmet Bey'e de selamlar sunuyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkürler. Sağ olun, eksik olmayın.
3: Şimdi Ahmet Bey, küçük bir taş atacağım ama yanlış anlamayın. Daha önümüzde koskocaman 34 hafta var. Takımları konuşuruz, birbirimizi kızdırırız, ederiz ama bırakın bugün takım konuşmayalım, milli takım konuşalım. Küçük bir iki eleştirim olacak ama tabii ki bunlar densizce olmayacak. Evet, eleştiriyorum ama Montella'yı değil, Montella'ya bahane bulup da aşağılayan Sergen Yalçın'ı. Evet, eleştiriyorum bizim çocukları değil, Serdar Ali Çelikleri. Serdar Ali Çelikleri'nin ne dediğini biliyorsunuzdur. Bu çocukları tokatlamak istiyorum diye. Peki ben soruyorum, Serdar Ali Çelikler acaba bu yazısını, bu lafını kaleme alırken hiç acaba kendi çocuğunu dövdü mü ki fütursuzca bu çocukları eleştiriyor? Bu çocuklar değil miydi C liginden A ligine çıkartan? Bu çocuklar değil miydi Avrupa şampiyonasında bizi göğsümüzü kabartan diye soruyorum. Son olarak da tek eleştirim Futbol Federasyonu Başkanımıza. Her zaman büyük konuştu, her zaman da büyük konuşuyor. Bakınız seçildi, kabul ediyoruz ama o koltuklar gelip geçicidir. Kimsenin kalbini kırmak iyi bir şey değildir. Kupanın bir kulübünden tuttuk, alıp geleceğiz inşallah dedi. Tabii ki hepimiz bu umutla yaşıyoruz. Umut fakirin ekmeğidir diyorum. Lakin o kupanın kulübünün de olmadığını söylemek istiyorum. Böyle bir futbol federasyonu başkanı yönetiyor bizi. Sizler ne diyorsunuz? Merak ediyorum.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Konu buraya
0: sezonun
1: kadar.
0: Başında konuştuk zaten. Sezonun başı diyorum. Yayının başına milli takımla girdik. Bu konulara konuştuk. Haksız eleştiriler olduğunu söyledik. Değerlendirdik. Beyefendiye de teşekkür ederiz.
1: Yani bunu zaten değerlendirmeye devam edeceğiz. İlerleyen dönemlerde sorunların çok değişik bir şekilde karşımıza çıkacağını düşünmüyorum ben. Aynı şekilde temcit pilavı tadında yeni 2027-28 sezonu mu? 26-27 sezonu ne dersen de böyle bir sezon geçireceğiz. Yani hakemler üzerinden gideceğiz. Hakemin hatalarının başkan açıklamaları üzerinden gideceğiz. Bu sefer daha farklı bir şekilde reaksiyon olarak Galatasaray'ın yapmış olduğu, ki bu konuda hemen söyleyeyim onu, beni de çok Galatasaraylıymış gibi algılıyorlar. Algı konusunda, madem öyle bir algılama durumları var, algı konusunda bu işi Galatasaraylıların çok iyi yaptığını, hiçbir şey yokmuş gibi geri plana çekildiğini, sonrasında saatlerce, günlerce, haftalarca Fenerbahçe'nin o konu üzerinde çaba sarf ettiğini gördüm. Doğru söyledim mi?
0: Evet abi.
1: Sonra şunu görüyoruz. Bak burada mesela çok uzun zamandır ben Ali Koç dönemlerinde hiçbir zaman Dursun Başkan'ın Kadıköy Belediye Başkanı ile yan yana geldiğini görmedim. Ne oldu da Aziz Bey geldikten sonra bir anda gitti diye o kadar çok haber yapılmaya başlandı ki. Anladın mı? Bir anda böyle alt tarafta bunun altından bir şeyler çıkartmaya çalışan, bundan beslenmeye çalışan insanlar oldu. Vay efendim, acaba stadın genişlemesini engellemeye çalışıp belediye ile ilgili buna böyle bir şey mi yapılacak? Şu bu, bir sürü şey çıkıyor. Ya gücü olan zaten her istediğini her yerde yapabilir. Bunu belediyeyle yapmak zorunda değil. Bayındırlık Bakanı ile yan yana görüntülerini de gördük. Öbür taraftan Ankara ilişkilerini de, Sayın Aziz Bey'in de, Hakan Bey'in de, Dursun Bey'in de, Erden Bey'in de, herkesin biliyoruz ne olduğunu. Anladın mı? Burada ne olabileceğini daha kestirmekten öte hemen bir sonuca varma durumu var. Bu sene bunu şampiyon yapacaklar. Bak bu sene Aziz Başkan'ı getirdiler kalsın diye Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar diyen de çıkacak. Anladın
0: var
1: mı?
0: Zaten abi.
1: Her zaman rahmetli Hınca Uluç da bunu söylerdi. Söylemez miydi? Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yapacaklar dedi, Galatasaray şampiyon olurdu. Arka arkaya böyle devam ederdi. Öyle bir başlangıç olurdu. Gene

0: değişen bir şey olmayacak. Bunu Öncel abi rahmetli söyleyebilirdi. Bugün sen söylersin, yarın ben söylerim.
1: Ben böyle şeyler
0: öbür
1: söylemiyorum.
0: Öbür gün başkası söyleyebilir.
1: Hayır, hani, hayır, hayır.
0: Söyleyebilir.
1: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar söylemini her yıl dalga geçer gibi ama inanırcasına söyleyip olmayacağını bile bile kamuoyunu bu şekilde zehirlemek doğru bir şekilde anılacak bir şey değil. Fenerbahçe'yi kimse hiçbir zaman şampiyon yapmadı. Son senelerde de tam tersi, önüne zorluklar çıkarıldığı sezonlarda alenen oldu. Buna rağmen Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar deyip her sene milleti zehirleyenlere de saygı duyacak değilim.
0: Yani ben gene de şu hatırlatmaları yapayım. Maç öncesinde o Eyüp Beyaz direkt oradan Galatasaray maçında 3-0 3 puan ederken Eyüp'ün berabere kaldığını Arda Hoca döneminde. Fenerbahçe tamam Sivas'tan alır oradan 3 puan dediğinde şampiyonluktan 2 kere ettiğini de gördük. Başakşehir'i şampiyon yapacaklar dediğinin üzerinden 5 sene geçti. 5 sene sonra şampiyon olabilirdi.
1: Ben demedim abi bu arada bunları.
0: Hayır, bunları sen söyledin diye söylemiyorum. Evet. Bunlar hep söylendi ya, Rize'yi düşürmezler. Rize düştü. Kasımpaşa'yı kollarlar Cumhurbaşkanı'nın semti olduğu için. Semtlerin efendisi, efendilerin semti falan diye pankartlar yapılmadı mı? Hani hep böyle şeyler oldu. Ne oldu? Kasımpaşa ligde kalma mücadelesi vermeye devam ediyor. Kaç sezondur. Hep böyle bir şey var. İşte Yıldırım Demirören gelince Beşiktaş şampiyon olacak dendi. Olmadı. Nihat Özdemir geldi, Mehmet Ali Aydınlar geldi de o yapılacak dendi. Olmadı. Yani ahkam kesmeyi, öngörmeden konuşmayı, daha hiçbir şey bilmeden yorum yapmayı çok seviyoruz. Her şeyi çok bildiğimizi zannediyoruz. Yanılıyoruz. Utanmayıp rezil olmadan tekrar devam ediyoruz. Aynı şeyleri söylemeye.
1: Son bir telefon alalım. O şanslı kim bakalım abi?
0: Şanslı mı?
1: Evet. Son telefon çünkü.
0: Ne almıştık demin telefon? 85-41.
2: Merhaba, kolay gelsin.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Nasılsınız? Ahmet Tomaş ve Doğan Öncel abi.
1: Teşekkür ederiz. Sağ ol, hoş geldin.
0: Sen nasılsın abicim? Sen de ismini
2: söyle,
0: biz de hitap edelim.
2: Ben de iyiyim. Benim adım Erhan.
0: Erhancığım.
2: Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Ne güzel.
2: Öncelikle abi şunu söylemek istiyorum. Ben ikinizi de çok seviyorum. İkinizi de çok severek dinliyorum. Bu arada yaşım da 33-34 olmak üzereyim.
0: Birimizi daha fazla seviyor abi olman lazım yalnız. Onu belirtelim. Onu bilelim. Efendim? Yani. Birimizi daha fazla seviyor olman lazım. Onu bilelim yani.
2: Tabii.
0: Yani anneni yani mi babanı şey mı değil ya. Ahmet'i mi Doğan'ı mı daha çok seviyorsun onu söyle.
2: Doğan abiyi daha çok seviyorum.
0: Canımsın benim.
1: Helal olsun.
2: Ya ikiniz de aslında çok ayrı edilmez de. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben zaten ikiniz de çok değerli insanlarsınız. Bunu biliyorum. Önceden Doğan abiyi sadece seviyordum. Şimdi saygım da var. İki hafta önceki bir dinlediğim radyo programından dolayı. Aziz Yıldırım başkan seçildiği günün ertesinde bir tane sabahleyin taraftar katılmıştı. Fenerbahçe taraftarı iş yerinde çalışırken katılmıştı. Ve size şeyi sormuş. Hani bu Aziz Yıldırım'ın bir şey var ya, herkes şunu diyor, şunu sallıyor falan. Ben de MPV'yi alacağım demişti. Sonra sabahleyin de taraftar inanmıştı, size sormuştu. Aziz Yıldırım Mbappe'yi ne zaman getirecekti? Siz de şey almamıştınız, hani dalgaya almamıştınız. Gayet samimi ve içten bir cevap vermiştiniz. Anlamıştınız arkadaş ama çok hoş bir cevap vermiştiniz. Ben o sizin o cevabınızdan sonra size olan saygım çok artmıştı Doğan abi.
0: Teşekkür ederim. Ben saygısızlığa çok gelemeyen, bazen latifesini de yapabilen bir insanım ama tabii bunun dozajını ayarlamak çok zor bir şey. Hele hele spor camiasında şaka yapabilmek, bir kelimenin nereye çekilebileceğini düşünmeden konuşmak. Ahmet de bu işi yapıyor yıllardır YouTube kanalında. Bazen o nereye çekileceğini bilerek yapıyor, daha akıllıca yapıyor. Bunu da kabul etmem gerekiyor. Ama çok tehlikeli sularda yüzdüğümüzü biliyoruz her ikimiz de.
2: Abi ikiniz de çok iyisiniz. Abi özellikle ben şunu söyleyeyim, mesela Galatasaraylı taraftarlarla bazen konuşmalarım oluyor. Bazıları farkındalar, bazıları bilerek bildikleri halde devam ediyorlar. Bazıları inanmak istemiyorlar, kabul
1: konuşma,
2: etmek istemiyorlar.
1: Konuşma.
2: Ben özellikle konuşma, Galatasaraylı taraftarlardan biriyle denk geldiğim zaman özellikle diyaloğa, muhataba girmiyorum ama Ahmet abinin özellikle devam etmesi lazım. Onu sonuna kadar destekliyoruz. İyi ki var Ahmet Konanç. Bir de şunu da ekleyeyim, mesela bu Ali Koç'un şey vardı ya, hani tarafta Icardi Ali Koç forması giymişti.
1: Evet.
2: Mesela yıllar önce, bu 10 seneden fazla oluyor, Galatasaray taraftarlar tribünde mesela Aziz Yıldırım 10 numara Galatasaray forması çıkarmışlardı. Böyle de bir olay da var sanırım, bu da unutuldu ama.
1: Var doğru, yapıyorlar böyle şeyleri, seviyorlar ama buradan da yapıldığında ortalığı ayağa kaldırırlar. Mesela salıncak aynen, yaptılar. Yarın Fenerbahçe salıncak yapsa.
2: Art niyetli bir olay olduğunu düşünüyoruz. Az önce size söylemiştiniz ama mesela Aziz Yıldırım'a yapılan güzel bir dönemde. Aziz Yıldırım Galatasaray taraftarı tribünde açmıştı. 10 numara Aziz Yıldırım Galatasaray forması diye. Öyle bir geçmişte olay da vardı mesela. Onu da hatırlatmak istedim. Abi

0: Ali Koç da koskoca Ali Koç giydirmeseydi abi formayı. Onu da söyleyeyim.
1: Yani giydirmeseydi.
0: Giydirmeseydi. Sonuçta Fenerbahçe'nin başkanısınız. Giydirmeyeceksiniz abi.
1: Bir de şey ekleyeyim Ahmet abi ya. Ben size bir konuda bir şey anlatmak istiyorum ama size ulaşmam lazım. Nasıl ulaşabilirim?
2: Kendisi zirvede zor ulaşırsın. Everest gibi. Evet.
0: Ahmet Konanç iletişim @gmail.com

0: ne mi ait?
1: Yok, o da bende.
0: Ahmet Konancı iletişim ki. Nedir abi?
1: Ya iletişimle alakalı. Niye takılıyorsun bunlara abi, ya? Allah Allah.
2: Muzo, takılmayacak bir şey mi Allah aşkına? Bir bak ya.
1: Birazdan Digi Futbol YouTube kanalında Muzo ile canlı yayındayım. Kardeşim çok teşekkür ederim.
3: Abi, iyi günler.
1: Sakarım, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.
0: Teşekkür ederiz kardeşim.
1: Doğan abi olasın. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Her şey için.
0: Bana katlanabildiğin, beni çekebildiğin evet. için.
1: Allah'tan bu program haftada
0: evet,
1: değil.
0: Ahmet Konaş'la Ömür Törpüsü bugün sona erdi. Sona erdi.
1: Hoşça kalın.
0: Tekrar görüşmek üzere. Radyo Go.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
6: İyi sabahlar, iyi öğlenler Radyo Gol dinleyicileri. Malum bugüne erken başladık hepimiz. Daha güneş doğmadan hazırlanmıştık. Uykumuzdan kalktık bunun için. Çok heyecanlıydık. Çok güzel bir gün olsun istedik. Güzel bir pazar olsun istedik ama maalesef en azından bizim bakış açımızdan bekleneni alamadığımız bir sabah oldu diyelim. Ne diyorsun Barancığım?
7: Ya iyi günler. Gün iyi değil. Ben hiç iyi değilim. Ya zaten uykudan feragat etmekte çok zorlanan bir insanım. Bir de böyle üzerine bir sinir bozukluğu da. Ya şöyle, bu maç üzüntüden daha çok böyle sinirleri bozdu tadında bir maç bence duygusal olarak. Çünkü gerçekten milli takım gruplar belli olduğundan itibaren lokma grup, işte buradan çok rahat çıkarız. İşte turnuva beklentilerini çok yükselten, işte Arda'mız var, Kenan'ımız var, yıldızlarla dolu bir milli takım, bizim çocuklar ait. Yani çok gazladık bence millet olarak ve beklentileri çok yükselttik ve bugün biraz onun üzüntüsünden çok sinir bozukluğunu yaşıyoruz. Çünkü neden? L'Ekip'in başlığı istersen abi sen ver.
6: Abi L'Ekip başlığında Fransız spor kuruluşu başlığında ne demiş? Avustralya Türkiye'yi tuzağa düşürdü.
7: Evet. Yani bu zaten her şeyi anlatan bir başlık. Bizim basında da yarın görürüz. Bugün görürüz yine yapılan yayınlarda. Avustralya'nın gerçekten tek bir oyun planı vardı ve biz bu tuzağa, bu kupaya bu kadar hazırlanıp nasıl düşebiliriz? Tek oyun planı olan bir takımın o beklenen yerden bizi vurmasına nasıl izin veririz? Bence siniri bozan şey ve bu ve bunu gördüğümüz koca bir 45 dakikayı çöpe attığımız yerde nasıl ikinci 45'te bunu çevirecek hiçbir şeye çalışmayız, o hamleleri yapmayız. Yani bugün Montella'ya yazar en başta, Montella'nın kaybettiği bir gün gibi. Oyunculardan önce onu söylemek lazım çünkü bugün taktiksel olarak yenildik. Yani ben o oyuncu kötü, bu oyuncu kötü, evet herkes kötü. Ama herkes kötüyse de bir yerde taktik kötüdür ve o takım işlememiştir. O zaman hocaya döner oklar. Bugün kesinlikle Montella'da bence kabahati aramak lazım ki ben Montella'yı bugüne kadarki yayınlarda çok övdüm. Yani en çok da şu şeyini övdüm Montella'nın. Milli takımlarımız genelde çok sürpriz maçlarda iyi skorları alabilen ama böyle okyanusu geçip derede boğulabilen bir milli takımdı bugüne kadar. Ama Montella genelde o dereleri hep stabil bir şekilde geçirtti milli takıma. Yani o dereleri o kadar iyi geçtik ki büyük maçlara zaten çok bir gerek kalmadı bizim milli takımız için son 3-4 yılda. Montella bunu çok iyi yapmıştı ve Avustralya ve Paraguay tam bunları yapması gereken, o dereyi bize önce geçirtip okyanusa sonra bakmamız gereken maçlardı. Daha en başta çok ağır boğulduk. Yani beraberlik çok işimize yarardı, o bir puanı kaybetmek bizi gerçekten önümüzdeki maçlar çok yoracak.
6: Yani şimdi Paraguay çok ciddi bir maça dönüştü bir anda.
7: Paraguay'da aynen. Beraberlik şansın kalmadı. Paraguay'ı aynen. Yenmek zorundasın ki bu hiçbir şey garanti etmiyor. Paraguay'ı yendiğin denklemde Amerika'ya, ki bu oyunla kaybetme olasılığımız çok yüksek. Amerika'ya kaybettiğinde 3 puanda kalıyorsun. 3 puanla grubu 3. bitirebilirsin ve 3. olarak bu gruptan çıkma şansın 3 puanla Yaklaşık %40 gibi bir ihtimaldi yanlış hatırlamıyorsam istatistik olarak. Çünkü en iyi üçüncüler çıkacak biliyorsunuz. Yani 3 puan düşük bir puan. 4 ile kesin çıkıyorsunuz gibi bir tablo var. Ama işte o artık Paraguay'ı yenip Amerika'dan da bir puana almayı kovalayacağım. Bence zor bir denkleme dönüştü. Yani

0: yine Türkiye'nin kaderi hep bir abi o öyle olsa bu böyle olsa buradan çıkar mıyız?
1: Aynen öyle. Bu grupta da olmasın. İşte bu grupta da bu olmasın artık. Yani bu insanın sinirini bozuyor üzmekten çok. Buraya kadar gelmişsin. 20 yılda bir gidiyorsun Dünya Kupası'na. O da inşallah 20 yılda birdir. 54'ten çünkü 2002'de gidebilmiştik. Şimdi 24 yıl sonra gittik. Hadi 20 yıl diyelim ama hani buraya gelebilmişken hem geçen program söylediğimiz bunun oradaki pazarlamasını hiç iyi yapamadın. Türkiye ürünleri satılmıyor, milli takım tanıtılmıyor. Burayı kaçırıyoruz dediğimiz şeyden bu sefer sahadaki sonuç da kötü. Hiç gittin yok oldun olacak. Çünkü şöyle bir şey var. Futbol Avrupa'da izlenen bir spor. Amerika'da değil. Yani Amerika'da tanıtım için güzel bir saat bu sabah oynadığımız saat ama hani gerçekten oradaki insana ne kadar geçirecek bir de bu kayıptan sonra Türkiye'nin futboldaki varlığını. Bu sefer Avrupa'daki insan bu sabah saatini hiç izlemiyor. Onların tam uyku saatine denk geliyor. Zaten onlar için hiç bu turnuvada olmamışsın gibi bir şey olacak. Asıl Avrupa kıtası, asıl izleyenler için. Hı. Çok verimsiz bir Dünya Kupası'na doğru, kabus tabloya doğru gidiyor. Umarım buradan çeviririz. Yani ümitlenmek için sebep var mı? Şu an benim için yok açıkçası ama inşallah yanıltır bu milli takım
0: yani
1: bizi.
0: Ümitlenmek zorundayız sonuçta.
1: Zorundayız yani ama.
0: Yani kazansa da kaybetse de bu takım bizim şimdi. Bizim sorumluluğumuz. Yani biz derken bizim.
1: Ama ben işte ben biraz yani bizim olduğu için eleştiriyorum zaten. Tabii. Tabii yani yabancıyı ben niye eleştireyim o?
0: Dost acı söyler.
1: Dost acı söyler. Bir de bizim milli takım bugün şeyden yayın şey maçtan sonra yatağa kendimi geri attım. Yalan olmasın. Çok sinirliydim. Bir şey de izleyesim gelmedi o an ama böyle yalandan böyle Twitter'da birkaç yoruma bakarken Serdar Ali Çelikler'in şeyini gördüm maç sonrası yorumunda. Hani biz eleştirdikçe başarılı olan bir milli takımız. Yorumunu gördüm. Ona ben katıldım. Yani biz negatifi bastıkça bizden bir şey çıkacaksa çıkacak bence.
0: Aynen.
1: Pozitif bu gazlamalarla gördük ilk maç. Çok gaz geldik buraya. Çok kötü bir hayal kırıklığı oldu. Bence bunu bırakmamız lazım şimdilik.
0: Ya bir hezimet bin nasihattan daha
1: İnşallah öyle diyoruz. İnşallah.
0: Öyle umalım.
1: Telafisi zor bir maçtı ama yani inşallah yani nasihat olmasından öte gerçekten en azından bir puana ihtiyacın olan bir maçtı. O yüzden biraz ben daha karamsar tarafta yer alıyorum burada. Bir de Montella'nın gerçekten maç sonu açıklamaları da beni hiç tatmin etmedi. Yani hiç ders almış bir açıklama görmedim ben orada. Her şeyi yaptık. Bu çocuklar yüreğini koydu. İçeri girmedi top sadece dedi. Asla böyle bir maç oynamadık. Ya hocam, yani, hocam sen ne izledin kenardan bilmiyorum ama böyle bir maç
0: yani
1: oynamadık.
0: Şöyle bir istatistik var. Bundan önce bu kadar şut çekilip yani bir takımın bu kadar şut çektiği ve hiç isabet bulamadığı, gol atamadığı en son maç 2006'da İngiltere maçı.
1: Topun şunu
0: yani 30 şut çekmişiz.
1: Aynen.
0: 1.3 kaleyi bulma
1: ama verimsiz şutlar. Yani aynen. Bu şey değil. 30 tane çektik işte top içeri girmediğiyle açıklanabilecek bir şey değil. Çok zorlayarak çekersen o top girmez zaten. Pozisyon üretememenle açıklanabilecek bir şey.
0: Aynen.
1: Abdülkerim'in uzaktan denediği kalecinin parmaklarının ucuyla çevirip direkten dönen pozisyon. Bir de Hakan'ın güzel arapasında Zeki'nin böyle çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyon hariç Türkiye'nin cidden rakibini zorlayan yani, hiçbir pozisyonu yok.
0: Şu bile çok sinir bozucu bir şey değil mi? Bak Avustralya'ya karşı 2-0 yenilmişiz biz hala şey diyoruz. Ya işte vurduğu top da işte kalecinin parmağına çarpmasa da girse
1: evet, falan.
0: Bu halde olmaz.
1: Bu şey çok... Türkiye'si ya. Yani milli takım için 90'lardan önceki Türkiye maçlarını öyle teselli bularak açıklarmış. Biz o zamana yetişmedik tabii ama o zaman işte Polonya'ya atıyorum 2-0 kaybettiğinde Polonya da çok iyi takım şu da olsa neredeyse yeniyorduk gibi hep o teselliler üzerinden o dönem dönermiş.
0: O zaman ne yapacaksın?
1: Oraları aştık ama yani biz her turnuvalara katıldık, iyi başarılar elde ettik, futbol ülkesi olduk, yavaş yavaş kendimizi kanıtladık. İşte Fatih Terimler, Şenol Güneşler güzel dönemler geçirdik. Artık oralarda değiliz biz. Avustralya maçında bununla teselli bulamayız. Harbi sinirlerimiz bozulur. Yani kötü de konuşuruz bu maçtan sonra yapacak bir şey yok.
0: Şunu da konuşuyorduk hani artık Türk hani ben de farklı yayınları dinliyordum hani maç öncesinde. İçtiğimiz günlerde çünkü artık biliyorsunuz herkes Dünya Kupası'na odaklandı. Gerek YouTube'da olsun gerek televizyonlarda olsun. Hani şey diyorlardı. Artık buraya kadar geldik kadromuz iyi. Artık Dünya Kupası'nın ve diğer turnuvaların gediklisi oluruz biz. Bu jenerasyonla. Hani böyle bir
1: yine oluruz gibi. Yine oluruz gibi.
0: Olur muyuz?
1: Çünkü Arda Kenan çok gençler. Hani diğer pozisyonlarda da çok büyük sıkıntılar çıktı. Yani gidenlerin yerine yenilerini getirebilirsek milli takımın bundan sonraki her turnuvaya katılma ihtimali bence çok yüksek. Çünkü Euro'larda zaten katılmak artık kolaylaştı. Yani 24 takım Avrupa'nın çoğu gidiyor zaten oraya. Dünya Kupası biraz yine zor. Yani oraya yine gider miyiz bilmiyorum ama en azından Euro'ları bu takım bence kaçırmayacaktır. Ama gittiğimizde de artık bir şeyler bekliyoruz. Yani ben okey değilim ya. Yani bu benim için sinmiyor. Türkiye yarı finalleri, işte üçüncülükleri gördükten sonra Euro 2024'te bir çeyreği gördü. Fena bir turnuva olmadı. Az da güzel bir tat bıraktı, kabul ediyorum, ama oradan hemen bizim çocuklar sloganı, Trendyol'un milli takım reklamı diyorum, özür dilerim, belgeseli çekti. Turnuva belgeseli. Belgesellik bir turnuva değil abi. Türkiye çeyrek gördü diye belgeseli çekilmemeli o turnuvanın. Bu kendi standardını çok aşağı koymak demek. Evet. Türkiye yarı final final bir şey görmüyorsa, kupa almıyorsa, kusura bakmayın artık bu yılda da 2026'da da belgesel çekmeyelim ona yani. O bunları eleştiririm. Bu çok çabuk gazlıyoruz. Bizim çocuklar olması için mesela, sen bizim jenerasyonumuz iyi bilir. Biz çocukken hepsi yaşandı. İşte 12 dev adam, filenin sultanları. Bu sloganlar çıkarken işte Avrupa üçüncülüğü, dünya ikinciliği, bir başarılar geliyordu bu takımların yaptığı. Evet. Başarıların ardından bu sloganla bütünleşiyordu. Daha başarı kazanmadan bizim çocuklar diye ortaya bir slogan atıp gazlamak, tarihin en iyi huylu, en şerefli milli takımı gibi sıfatlarla o milli takımı gazlayıp eski milli takımlara saygısızlık yapmak, benim içime sinmiyor. Bu takım önce bir başarı kazansın bence.
0: Ya tabii şöyle bir şey de var. Hani böyle bir şeyin olması tabii ki güzel bu arada. Hani çocukların benimsenmesi, bu kadar reklam yapılması, bu kadar içerik üretilmesi.
1: Yani güzel. Biraz... Ama şu zaman kötü oluyor işte. Avustralya'ya kaybettin ve bir hayal kırıklığı olduğu zaman, evet, bu sefer en sert eleştiriyi sen alırsın.
0: Ya yani bunu geçtiğimiz yıllarda da birkaç kere basket milli takımda da yaşamıştık yani. Hani gazla gelip gruptan çıkamadan elenmeler.
1: Bak şey diyeceğim bununla ilgili. Şenol Güneş'in 2002'deki hocamızın hafta içinde çok dikkatimi çeken bir açıklaması oldu. Diyor ki 2002 Dünya Kupası'na giderken hiç kimse bizi uğurlamadı. Yani bizimle gelmedi bakan. Hangi bakanı kastettiğini bilmiyorum o dönem. Ama dönüşte bakan yanımızdaydı diyor. Mesela bunu bir eleştiri olarak söylüyor. Giderken kimse yoktu. Başarının üzerine, tamam, eleştiri olarak söylenebilir. Ama biraz da bence normali bu olmalı. Biraz bu ülke gerçekten liyakat şeylerine geri dönmeli. Biz niye baştan gazlıyoruz abi? Başarı kazanmadan herkes niye bu kadar yüksek? Giderken orada, dönerken orada bu kadar arkasında olmaya hak edecek bir şeyler kazandığında arkasında olalım zaten. Yani, bence normali bu olmalı.
0: Diyorsun ki uçaklarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı başarı gelmeden reklam filmlerine koymayalım.
1: Yani bence, bence 2002'de dönüşte o F-16'ların uçağımıza eşlik etmesi falan, bunlar güzel, onlar ama güzel şey. Başarı üstüne güzel. Yani başarı, evet, yokken de her an pohpohlanmayı hak ediyorlar mı gerçekten?
0: Yani şimdi biraz daha içeriye...
1: Yani tenisçilerimiz, voleybolcularımız, işte yüzücülerimiz bu kadar pohpohlanıyor mu? Yani
0: hayır.
1: Bu futbol özelinde olan bir şey. Doğruya doğru yani. Basketbol milli takımımız Avrupa ikincisi olduğunda bu kadar başarı sahiplenildi mi?
0: Yani bu tabii ki yani futbolun gücü, futbolun ekonomisi.
1: Ama lütfen biraz da başarı üstüne bu güç.
0: Kesinlikle. Bu arada şöyle bir şey demek lazım. Hani biz katıldığımız son kaç? 9 turnuvada mıydı? Yani ilk hep yenilgiyle başlamışız.
1: Evet.
0: Yani o yüzden...
1: Son 9 turnuvadan daha büyük bir şey bu. Katıldığımız büyük turnuvaların, Euro ve Dünya Kupaları 9 tane var zaten. 9'un 8'inde yenilgiyle başlıyoruz.
0: Bu da bir şeyler demek oluyor. Ya hep bir, ne bileyim, bence Türk insanını da yansıtan bir şey bu. Çabuk
1: rehavete kapılmak. Geri dönüşleri severiz. Buna hep sığınıyoruz ama geri dönelim lütfen. Geri dönmezsek büyük sıkıntı var. Bu gruptan çıkamazsak gerçekten çok ayıp yani bence. Hani bu genelde turnuvalardaki grubumuz öyle olmuyor. Bak genelde yok Portekiz oluyor, yok Brezilya oluyor, bir dev oluyor, bir şey oluyor. E tamam abi, zaten kolay değil. Arada da bir maçta bir tökezlediğinde berabere kaldığında iş zora giriyor. Ama abi lütfen, şu an öyle bir grupta değiliz. Ya burayı değerlendirmemiz lazım. Üzer yani. Zaten üzgünüz, orada modumuzu açıklıyor diye düşünüyorum.
0: Bu arada sayın dinleyicilerimiz, isterseniz bize her zaman gibi yine WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 92.2 Radyo Gol, bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Peki biraz da ne olmuş? Abi bir yorum gelmiş yani, dinleyicilerimizden. Sayın Uzundurkan, İlhan abiyle bir akrabalık var mı diyor.
1: Bizzat oğlu olur.
0: Evet, öyle bir şey. Sabah ben de onun yayınını dinliyordum. Onlar da Sports TV'de Muhsin Hoca ile beraber bayağı bir eleştirdiler.
1: Hani... Ha mesela bu başarılı olunca her şey güzel hatırlanır'a babanın sabah yaptığı bir yorumdan bir gönderme yapabiliriz belki. Ne demişti?
0: Ne demişti?
1: Barış Alper'le ilgili.
0: Abi. Yani işte İlhan Bey'i dinleyenler bilirler birazcık mizacını. Demişti hani, Barış Alper gitmiş bir de saçını mohikan yapmış, bir de sarıya boyatmış.
1: Böyle şimdi şey... bu tam bunun karşılığı. Başarılı olunca her şeyi güzel hatırlanır. Yani Ümit Davala da Mohican yaptığında 2002'de o başarılı skorlar gelmeseydi ardına, bir dünya üçüncülüğü gelmeseydi, gittiler orada Mohican yaptılar. Hiçbir şey başaramadılar.

0: zaten diye ben o eleştirileri tahmin bile edemiyorum. Her şey Başar'ın üzerine güzel atılın. Barış saçını böyle kestiysen abicim o başarıyı...
1: Arkasında durman lazım.
0: Ya Barış'a değil bu arada. Barış'a değil sözüm. Bütün milli takıma. Barış tek başına bu başarısızlığı hayır, omuzlamayacak. Kesinlikle öyle bir şey anlaşılmasın. Yani takım olarak ama abi Merih Meriye de diyorum. Mesela vlogları çekiyorlar. Ben geçen program övdüm. Takımın aynen. enerjisi çok güzel gözüküyor vloglardan. Ama siz gidip kötü skorlarla dönerseniz bu sefer YouTuber'lık bizim işimiz. Siz bırakın bu işlere döner o yorumlar.
1: Aynen.
0: Lütfen oralara bir dikkat edelim yani. Yani bu medya yönetimini biraz şey yapmak lazım. Sahada desteklemek lazım.
1: Yani biraz daha maça geçelim istersen. Şimdi maça bence geçelim. Mesaj alındı birazcık. Hani gerçi
0: sert gideceğiz bugün. Mesaj alındı.
1: Yani neler oldu? Neler yapmalıydık? Nasıl bir yanlış taktikle başladık sence?
0: Ya ben bir haftadır kesinlikle Yunus'un başlayıp işte Orkun veya İsmail'den birinin yedek oturması gerektiğini düşünüyordum. Ve Arda, Hakan, işte İsmail veya Orkun orta sahasıyla çıkıp kanatta da Yunus. Düşüncem buydu. Çünkü Avustralya'nın tek bir oyun planı var. Avustralya fizikli oynayan bir takım. Bu arada yanlış anlaşılmasın, bu fizikten kastımız Avustralya bugün eminim herkese çok uzun gibi geldi ama Avustralya o kadar uzun bir takım değil. Boy ortalaması sadece bizden 5 santim uzun. Tam 5 santim az değil. Ama Avustralya'yı bu kadar fizikli gösteren şey 3 savunmacısının sırasıyla 1.90, 1.94 ve Suter adını bu maç en çok duyduğumuz oyuncunun 1.98 boyunda olması. Bize bu uzun gösterdi aslında çünkü Kerem bunların arasında ezildi. Kerem'le ileride başlayıp buradan topu içeri şişirerek bir verim elde edemezsin. Burada topu ayağa indirmen lazım, kaldırmaman lazım. Onların kazmalıklarını ön plana çıkarman lazım bu maçta. Bunu da yapabilecek oyuncular Kenan, Yunus, Arda, yerden ayakla Hakan'ın zeki arabasını hatırlıyoruz. Bu tarz yerden kısa hızlı paslaşmalarla Avustralya'yı bozabilirsin ancak. Bunları yapmadık. Hep kanada inip şişir. Yani nereye şişiriyorsun? İçeride Kerem 1.98 adamın kucağında kalıyor ve yapabileceği hiçbir şey yok. Kerem'e de 85 dakika sabretmesi bence bu maçın en büyük skandalı. Burada artık Görmen ve Deniz Gül'ü veya Can Uzun'u oyuna atman lazım. Can Uzun'la dediğim oyunu destekleyebilirsin. Deniz Gül'le de şunu düşünebilirsin. Ya Kerem eziliyor, bir tane pivot olsun içeriden, azından şişen topu savaşabilsin. Veya Barış'ı çıkarmayayım, Barış'ı oyuna atayım. Barış savaşsın onlarla. Fizik olarak çarpışabilsin. Bunları düşünmen lazım. Bunların hiçbirini düşünmedin. Ne düşündün? 2-0'dan sonra Mert Müldür, Salih Özcan, hala savunmacı alıyorsun. Ben hiç anlam, bugün Montella'nın ne yapmak istediğine dair en ufak bir fikrim yok. Yani hayatımda daha sınıfta kalan hoca performans çok az hatırlıyorum. Bugüne kadar çok iyiydi ama Montella bugün bende biraz kredileri zorladı yani.
1: Bugün yani umarız bu bir hafta sonra buraya geldiğimizde çok farklı şeyler söyleriz. Hani dersler
0: yani mesela işte. Arda maçın en kötüsüydü bence. Beklentiyle oranlayınca, yani Arda'dan olan beklentiyle yani
1: Arda'nın
0: oranlayınca.
1: Değeriyle Avustralya'nın değerini kıyasladığımızda
0: aynen Arda'nın mesela, değeri tek başına 90 milyon euro iken Avustralya milli takımının değeri 77 milyon euro. Arda bugün 9 milyonluk bile oynamadı bence. Bu Arda'yı sağ kanatta oynatmasıyla da alakalı. Bu zaten milli takımın sağ kanadını yok ediyor bir kere. Sağdan hiçbir verim üretemiyorsun Arda kanat oynayamayacağı için. Zaten Arda kendini sürekli içe atıyor. Sağ kanadın kalmıyor. İçe attığında da beklediği topları aldı aslında ama şutları, pasları bugün iyi değildi.
1: Bir de geçemiyor yani.
0: Ya geçemiyor. Daha fazla üretmesini bekler. Ya yani o profilde bir oyuncunun daha fazla zaten o üretimi onun yapmasını beklerdik. O da yapamadı. Yapamadığını gördüğün zaman da bunun adı Arda Güler. Ne olursa olsun 95 dakika oynar dememen lazım. Eskiden demiyordu. Belki eskiden Arda'nın da daha genç, daha bu seviyede olmamasıyla da alakalıydı ama Arda kötüyse çıkarabiliyordu veya Arda ile başlamayabiliyordu. Montella ilk zamanlarında böyleydi. Şu an Arda ne olursa olsun oynar. Bu Arda'nın takımına geldik ve bu bize zarar veriyor.
1: En azından bu maç özelinde böyle bir şey yok.
0: Ya gerçekten o an kim ise ve maçın neye ihtiyacı varsa onu yorumlayabilmen lazım.
1: Yani kendisi bir şey yapmaya çalıştı. Yani son ikinci yarıda Kerem girdikten sonra da ama hani ben de şey düşündüm, hani Arda veya Kerem bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, içeri girmeye çalışıyorlar ve pas vermeye çalışıyorlar ama hani şimdi beraber oynadıkları
0: duvar yapabileceğin pivot santraforun yok.
1: Yani sen Real Madrid'de değilsin, hani senin oynadığın oyuncular o koşuları yapamayabilirler. O topu alamayabilirler. Yani
0: çok Avustralya'yı tebrik etmek lazım orada. Çok koşu yapacak alanı bırakmadılar.
1: Zaten bırakmadılar.
0: Ama pivot, yani sırtı dönük oynayabilecek bir forvete ihtiyacın vardı. Elindeki tek profil Deniz Gül veya yerden hızlı paslaşıp içeri sızabilecek, bunu da Can Uzun yapabilir. İkisini de sokmadın abi. Yani Deniz Gül'ü 85'te soktun. 2-0 hiçbir anlamı yok. Bir dakikada soktun. Yani Can Uzun'un bu maçta oynamaması gerçekten çok açıklanabilir gelmiyor bana ya.
1: Bu arada bir Sayın Mert Turgut'tan iki yorumumuz var. Birincisi bir soru. Ankara'dan Hasan Mert Turgut. Dünya kalitesinde oyuncularımızın kendi takımlarında ülke takımımız yerine daha hırslı ve daha performanslı oynadığını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Özellikle Arda'nın Madrid ile Türkiye performansı çok farklı.
0: Bu biraz demin Mert, teşekkürler bu arada. Bu demin senin dediğin şeye geliyor. Gerçekten orada beraber oynadığı oyuncularla, bir de onlar kulüp takımı, oturmuş bir düzen sistemleri var. Orada birbirleriyle her gün antrenman yapıyorlar. Aynen. Buradaki alışkanlıklarla onların da performansı daha yukarı çıkıyor. Tabii ki bu milli takımın bu dağınıklığıyla tek başına Kenan Arda da çok iyi gözükemezdi.
1: Yani orada adamlar sürekli beraber dediğim gibi burada, pası altında kimin nerede olacağını ezbere biliyorsun.
0: Burada o yüzden oyuncudan çok hocanın taktik planı çıkarıp onları o sistemde doğru oynatabilmesiydi önemli olan.
1: Yani belki biraz şey diyebiliriz, hani Avustralya bize biraz ters geldi diyebilir miyiz? Yani bu kadar fizikli olmaları,
0: belliydi,
1: bu kadar kapanmaları.
0: Biz geçen hafta uyardık diye hatırlıyorum.
1: Gerçi evet, yani bunları
0: biz konuşuyoruz. Biz şu cümleyi kurduk. Bir gol yersek çıkaramayız. Avustralya tam olarak bu takım.
1: Kesinlikle.
0: Bunu dedik. O golü yedik ve çok saçma bir şekilde dedik. Tam golü buluyor muyuz? Arda vuramadı, kalecinin üstüne vurdu derken kamera dönemedi bile bir anda. Ve uyardığımız, daha önce programımızda yine söylediğimiz, Dünya Kupası'nın 10 yıldız adayından biri İran Kunda. Daha önce bu, ya hocanın bunu, ya biz bunu biliyoruz.
1: Bizi dinlememiş.
0: Hocanın bunu bilmeme ihtimali olmamalı yani maçın analizinde. Gerçekten tek oyun planı ve tek yıldızları olan, yıldız dediğimizde Championship'te oynuyor. İngiltere 2. liginde, yanlış anlaşılmasın. Büyük de bir yıldız değil ama gerçekten çok hızlı. Oraya da reklamdan sonra geliriz zaten. Reklama gideceğiz mi?
1: Reklama gitmemiz gerekiyor. Evet, dinleyicilerimiz bizi yazmaya devam edin. Reklamdan sonra görüşeceğiz.

0: Evet, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Bu arada tekrar numaramızı hatırlatıyorum. Bizi yazmak isteyenler olursa 0212 273 10 10'dan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi de yine bize gelen bir mesajdan devam ediyorum. İsmini göremediğimiz bir dinleyicimiz ne demiş? Bugün çalışacağım için sabah maçı izleyemedim. Kalkar kalkmaz telefona bakmadım. Haberleri açmadım. Hemen YouTube'dan özeti açtım. TRT'nin YouTube sayfasında özetin yanındaki gönderide Abdülkerim'den müthiş şut. Onu görünce dedim tamam, tek övündüğümüz şey buysa maç berabere bitmiştir dedim ama 2-0 hiç aklımdan geçmemişti demiş. Hislerinizi paylaşıyoruz.
1: Evet, yani bunun akıldan geçmemesi için dediğimiz gibi o geçişlere dikkat edip Avustralya'nın tek tuzağına düşmemek gerekiyordu ki bunu başaramadık aslında. Geri düştükten sonra da açması kolay bir takım değil. O yüzden tam olarak böyle can sıkıcı bir maç yaşandı diyebiliriz.
0: Aynen. Hakan Güneş de demiş ki bu sabah Fas Türkiye oynasaydık maç 6-0 Fas almıştı. Bunu da görelim, kupa bitmişti. Bu sabah haberin olsun.
1: Ben buna katılmıyorum. Ben Türkiye'nin Fas, Brezilya vesaire böyle daha kalibresi yüksek takımlarla daha başa başa oynayabilir. Yani İspanya, Fransa haricinde söylüyorum bunu tabii. Hı hı. Daha başa başa oynayabileceğini düşünüyorum. Avustralya bizi gerçekten çok bozabilecek bir takımdı. Bunu da zaten maçtan önce uyarmıştık. Çok belliydi. İşte Lekib'in başlığı da aynı şekilde Türkiye tuzağa düştü gibi. Yani Türkiye Avustralya'nın gerçekten tek tuzağına düştü. Bunu düşmesini beklemiyordum açıkçası. Düşebiliriz, çok potansiyeli görüyorum ama milli takım teknik heyeti de bunu analiz eder gibi düşünüyorduk. Bunu tek şeyi analiz edememeleri beni çok şaşırttı.
0: Yani bu arada biz demiştik, biz söylemiştik demekten her ne kadar keyif alsam da böyle olması çok üzücü. Ama
1: bunu bu arada övünmek için, bunu herkes söyleyebilir. Biz sadece Dünya Kupası programı yaptığımız için son 1-2 aydır aşırı araştırma içindeyiz. Analizler sonucunda da çok basit gözüken bir şey zaten. Avustralya gerçekten tek oyun planıyla oynayan. Bu şekilde elemelerde de Japonya'ya da aynı sorunları yaşatabilmiş ki Japonya kıtanın en iyi takımı bence. Onlara da aynı sorunları yaşatmışlar. Onları da 1-0 yenmişler. Hı hı. Öyle bakınca biz de aynı tuzağa düştük ama işte buralara gelmişken bunu iyi analiz edip çok da düşmemek lazımdı. Düşmemek için neler yapabilirdik? Birazdan oraya da geliriz.
0: Aynen. O zaman kaldığımız yani reklamdan önce İran Kunda olayından bir daha.
1: Evet, İran Kunda Sports Illustrated'ın turnuva için 10 yıldız adayı arasındaydı. Biz de o yıldız adaylarında vermiştik onu. Analiz de etmiştik. İzleme fırsatı da bulmuştum bu yüzden. Gerçekten Avustralya'nın tek tehlikeli oyuncusu gibi gözüküyordu. Bayern Münih altyapısından. Watford'da oynuyor Championship'te. Hızlı bir oyuncu. Kanatta tehlikeli bir oyuncu ama böyle çok büyük bir yıldız veya çok büyük bir virtüöz de diyemem yani. Çalımlı adam eksiltir gider uçar. Öyle bir oyuncu da değil yani. Bir de sadece hızı var. Ama çok iyi. O işte o geçiş hücumunda gerçekten Zeki ile Meri'yi çok iyi eksiltti. Bir anda patladı. Onların da savunması açısından kötü gösterdi. Yani onlar daha iyi durdurabilirdi. Daha iyi karşılayabilirlerdi. Bir anda ikisi de yenik düştü ve karşı karşıya da

0: çok iyi ters köşeye bir anda kapadı. Gerçekten kusursuz bir gol attı diyebiliriz. Onun dışında da çok gözükmedi maçta. Zaten bir tane geçiş verdik, onu da yedik. Yani 2-0 golü ayrı uzaktan yedik bir anda.
1: İkinci
0: da...
1: gol çok şaşırttı.
0: Çok yani, evet, yani hiç... uzaktan beklemediğimiz bir anda o da geldi.
1: Spiker bile şeydi, aa gol yedik.
0: O golde de mesela şeyi eleştiririm ben. Bu maç için bence İsmail'le oynamak fazla. İsmail çok savunmacı bir oyuncu. Avustralya'ya karşı bir tek geçiş yapıyorlar. Onu da çok yapmıyorlar. Tamamen kapan oyunu oynadılar. %72'ye 28 bitirdik zaten şeyi, toplu oynama oranlarını. Tamamen topun bizde kaldığı bir oyun. Avustralya'nın hiç tehdit bile etmediği, sadece bir kere gelip gol attığı bir oyun. İkinci golde bakıyorsun İsmail'in yanından adam geçiyor çok rahat, elini kolunu sallayarak şut çekiyor. Yani seni zaten bu oyunda tutmak çok fazla İsmail. İsmail'e demiyorum bu arada, İsmail sesleniyor gibi oldum ama hani Montella diye diyorum aslında. İsmail'i tutmak çok fazla bu oyun için bence ekstra kalıyor. Orkun, Hakan, Arda o daha şey geçişken bir orta saha yapabilirdik Avustralya'ya karşı, ama İsmail de madem oyunda, bu şutu çektirmememiz lazım artık. Onu da öyle bir önlem de bırakıyorsan orada, üstüne de bu şutu çektiriyorsan yani o iş Uğurcan eleştirilerine gitmemeli bence o kadar.
1: Tam oraya geleceğim. Yani. Uğurcan eleştirmeli miyiz sence?
0: Bence değil abi. Çok Uğurcan'ın çok soğuduğu bir maç. Yani ilk golde yapabileceği çok bir şey yok. Adam bir anda karşı karşıya kalıp çok iyi bitirdi. Çok ekstra kurtarabilir miydi? Belki kurtarırdı. O zaman da aslanım oğlum falan derdik. Yani çok ekstra olurdu. İkinci golde evet Uğurcan çıkarabilir ama bence maç içinde o kadar top gelmedi ki o da çok soğudu artık maça. Orada o şutu bir anda beklemedim. Biz de beklemiyoruz. Onlar da beklemiyor. Bir yani anda çektiriyorsun. Köşeye bunu, gidiyor.
1: Bunu az da olsa hani çocukken bile maçlarda kalecilik yapmış arkadaşlar.
0: Tabii
1: yani, deneyimlemiştir yani.
0: Tabii Liverpool'a karşı oynarken o kadar kurtarış yapıyor mesela. Çünkü Liverpool sürekli kalende, sürekli bir top geliyor, ısınıyorsun. Aynen.
1: Daha atiksin, daha içindesin.
0: Aynen, içindesin sürekli yani. Şu an o kadar soğumuş bir Uğurcan o ikinci golde de performansının altında gözüktü.
1: Yani umarız moralleri çok etkilemez.
0: Ya moralleri inşallah etkilemez. Etkileme şansı da yok artık. Paraguay'dan 3 puanla çıkmak da zorundayız.
1: Yani mesela yine bir dinleyicimiz bence çok güzel özetlemiş aslında bizim demin konuştuğumuz durumu. Hani mentalite olarak. Abi bizim ülke olarak en büyük özelliğimiz herkesi küçümseyip herkesin kendimizden küçük görmek. İşin sonunda anlıyoruz aslında bizden büyüklerin de olduğunu. Ama ders çıkartmayıp bir dahakine yine herkesi küçümsüyoruz demiş.
0: Abi yani çok yani gazlamak dediğimiz şey gerçekten uçuyoruz kaçıyoruz. O turnuvada yarı yaparız, final yaparız, şampiyon oluruz. Hep bir uçma var ama Avustralya özelinde küçümsememiz de lazım biraz da ya. Yani Avustralya'dan gerçekten çok daha iyi bir takımız. Yani siniri bozan şey o zaten. Bugün Brezilya'ya kaybetsek aynı sinir bozukluğuyla konuşmayacaktık. Olmadı çocuklar, bir dahakine falan derdik ama Avustralya hakikaten çok rahat gücümüzün yetmesi lazım. Yani. Paraguay Avustralya'dan kolay olmayacak. Yani Paraguay daha sert bir takım.
1: Seninle hemfikir olan bir sürü dinleyicimiz yazıyorlar. Yani bir tane daha beyefendi ismini
0: bugün
1: vermemiş.
0: Bugün insanların gazını almak için
1: var. Aynen. Bizim kadar gaza gelen bir millet var mıdır diyor. Beklenti olarak da kimin ağzı açılsa en az çeyrek final diyor. Federasyon başkanı çıkıp kupayı alacağız falan diyor. 2 metrelik defansların içinde Kerem oynatarak bunları hayal edebilmek için bayağı geniş bir hayal gücü lazım diyor.
0: Evet. Yani, ya bunu hayal ettin de 45'te artık anla ve buna bir göre bir çözüm al yani. Bu burada iki tane oyun planıyla kurtulabilirdik aslında. Oraya da gelelim.
1: Oradan devam edelim.
0: Yani bu burada iki tane çözümüm var. Hadi başlangıcı eleştirmiyorum. Benim ana kadrom bu. Ben turnuvada maçlara bu 11'le başlarım dedin. Avustralya'da olsa, Amerika'da olsa ben bunu bozmayacağım. Ama sen Montella'sın. Seni 3 aşağı 5 yukarı anladık. Milli takıma dışarıdan çok oyuncu sokmayı da sevmiyorsun. Belli bir kafanda 11 var. Tamam, okey. Bir şey demiyorum. Ama maça başladın, taktik işlemiyor. Bu artık burada şeyi gör ha yani. Hocam yani burada iki tane şeyle çıkabilirsin Avustralya'dan. Avustralya'nın tek olayı kapan çık. Ki çıkı bile unuttular artık. Tamamen kapana döndü. Ve fizikliler defansta. Topu şişirerek bir yere varman imkansız. Savunmayı yerden açamıyorum. Kanatlardan ancak şişirerek karıştırırım oraları diyorsan buraya bir kere Deniz Gül'ü atman lazım. 85'te değil, 45'te bunu yapacaksın. Burada tek yöntemin pivot sırtı dönük oynamayı bilen santraforunu atabilmen. Ama bence ikinci asas çözümün, hatta maçın başlangıcında olması gereken plan, kanatların Kenan sakat da diyelim, Kenan'ı düşünmeyelim. Hı hı. Barış ve Yunus olması kanatların, Arda, Hakan, Orkun orta sahasının olması. Bu şekilde tamamen hücumu düşünen, zaten Avustralya'nın o kadar geçiş planı yok. Geçişi de Orkun'la Hakan telafi edebilirler bence yeteri kadar. Barış ve Yunus'la gerçekten Barış'la içeri karıştırıp fizikle beraber, Yunus'la da yerden hızlı dar alanda becerili oyuncu profiliyle Arda ile beraber orayı desteklemen lazım. Yerden karıştırman lazımdı. İleride de Kerem değil Can Uzun olması lazımdı. Yani Can

0: uzun. Kerem'den çok daha forvet bir oyuncu. Yani Kerem Aktürkoğlu gerçekten hayatının hiçbir döneminde forvet olarak Benfica'da biraz ama Pavlidis'leydi daha çok. Yani tek başına değildi yine. Tek başına forvet olarak aşırı verim verebilen bir oyuncu değil. Zaten bu fizikli savunmaya karşı hiç değil. Geçiş arkaya sarkabileceği şeyler bulduğu zaman bu daha çok Kerem için olabilir. Ama bu oyunda mümkün değil. Bu oyunda Can Uzun'la daha sırtı dönük ve içeri karıştırabilecek daha teknik becerisi yüksek bir oyuncuyla oynaman lazımdı. Yani ya Deniz Gül'e ya Can Uzun'a ve kanatta da mutlaka Yunus'a. Arda'yı kanat oynatarak sağ kanadı kaybettin. Arda kanat oynayamıyor. Yani bu böyle bir şey mümkün değil. Modern futbol artık 10 numaraları taşımıyor. 10 numarayı taşıman için de sağlam bir takımın olması lazım. Ama bu Avustralya'ya taşır mesela. Avustralya sana zaten çok tehdit yaratmıyor. Bir kere geldiler hatta dediğimiz gibi. Yani burada artık Orkun Hakan Arda olabilir. Ama mesela seviyesi çok daha yüksek bir maçta Arda'yı taşıman için tekrar arıyorum. Sağ kanat zaten olmaz. 10 numarada da oynatman için gerçekten takımın geri kalanının Arda'yı çok iyi taşıması lazım. Yani modern futbolda bunun artık çok yeri yok. Onu söyleyelim yani.
1: Peki şey ne diyorsun başka türlü şekilde, hani çok defans oynayan bir takımın sonuçta karşımızda Avustralya, biz de biraz daha defansa çekilip onları birazcık bize getirmeye, maçı biraz ortaya getirmeye zorlayamaz mıydık hani?
0: Evet yani burada
1: onların
0: kesinlikle
1: onların taktiğini onları kullanmak gibi.
0: Şunu yapamadık bence biz, mutlak 3 puan ve Avustralya'yı zaten yeneriz kafasında çıkmışız. Bizim biraz 1 puanın ne kadar değerli olduğunu hatırlayıp biraz kendi sahamızda top çevirerek sabır oyunu oynamamız ve sabır oyunundan bir şeyler üretmemiz lazım. Çünkü biz sabır oyunu oynamayınca Avustralya'nın üstüne gittikçe Avustralya o geçişi yakalayabildi. Onu da çok yakalayamadı, yakaladığını attı diyelim hadi. Ama yani bu sabır oyununu oynasak bizim daha üstümüze geliyorlardı. Maçın en başında da bunu gördük zaten. O sekanslarda gördüğümüz gibi üzerimize daha çok geldiklerinde biz daha arkaya geçiş hücumu yakalayabilirdik. Avustralya'yı oradan bozabilirdik. Bunu yapmadık. Ya da bunu yapamıyorsan ikinci yapman gereken pres oyunuydu. İleride takım halinde presle Avustralya'yı defanstan çıkarken hataya zorlamalıydın. Bunu da yapamadın. Kerem'i tek başına basarken gördük. Tek başına pres değildir. Bu takımın geri kalanını dağıtır tam tersine. Çünkü Kerem'i yok ediyor. Takım daha eksik kalıyor geride. Bunun bir anlamı yok. Tek başına pres çok takıma yarardan çok zarar getirir. Takımın bütün halinde bunu desteklemesi lazımdı. Bunu da görmedik. O zaman Kerem'e de dur demeyi bilmeliydin. Kerem'e de dur demedin. Yani burada komple bir planda başarısızlık var nereden bakarsan bak. Birkaç tane alternatif saydık burada. Bunu Montella'nın hadi A planında göremedin. 45'te görüp bunlardan biriyle bir karşılık vermen gerekirdi. Bunu da veremediğini gördük. Üzücü olan da bu. Yani ümitleri kıran bu biraz.
1: Yani dinleyicilerimiz tekrar aynı şekilde yorumlarına devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi yazmaya devam edin. Mesela Hakan Güneş tekrar demiş ki maçın yorumu 18 dakika sakin kaldık. Ne yapacağımızı düşündük. Sonrasında sürekli orta açarak, kenarlara oynayarak yanlış taktik yaptık. Olması gereken hemen değişiklik yaparak Kenan ve Can, senin de dediğin gibi, oyuna girmeli. Orkun, Kenan, Can ile kale karşısında şutlarıyla oynamalıydık. Bunu yapamayınca sadece top bizde kaldı ve yenildik demiş. Katılıyor musun? Neler düşünüyorsun?
0: Ya katılıyorum ama Avustralya'da şimdi ortayı iyi kapadı. Orada çok hani şutlarımızın 30 şut çekip bu kadar başarısız olmamızın biraz da sebebi o şutların çok zorlama çıkmasıydı. Avustralya çok iyi kapandığı için sağlam dengeli şut çıkaramadık. En dengeli, en rahat vuran Abdülkerim de onu zaten kaleci çıkarıp direkten döndü. Yani öyle olunca da çok bir şey. Bu yüzden kanada gitmeye zorladı Avustralya bizi. Kanada gitmeye zorladığı noktada da şimdi Barış'ı kanatta olmuyor. Barış kanatta olunca bu sefer Barış'ın teknik meziyetleri daha çok o fiziğini kullanmak üzerine, yani teknikten öte. O yüzden içeri kesmeye zorluyor kendini. İçeri kesince de bir tek Kerem var. Avustralya direkt karşılıyor. Hı hı. Barış'ı çıkarması okey ama Barış'ı çıkarmasından daha okey olanı bence Barış'ı oyunda tutup Kerem'i çıkarıp Barış'ı forvete atıp Kenan'ı sokup meziyetlerinden faydalanmakta. Barış'ın da o fiziğiyle içeri karıştırma potansiyeli vardı. Bunu da yapmadı. Kerem'le devam etti ve bu büyük bir hata oldu bence.
1: Biraz da şeyi konuşalım mı? Tekrar Mert Turgut yazmış. Gruptan çıkma şansımızı yorumlar mısınız? Yani Paraguay'dan kaç puan alırız? Ümitlerim azaldı Avustralya maçından sonra diyor. Bence aynı şekilde şunu da konuşabiliriz. Hani biz Avustralya'yla böyle oynadık. Biz Paraguay'a karşı ne yapacağız? Amerika'ya karşı ne yapacağız? Ama aynı zamanda onlar birbirlerine. Yani Avustralya, Paraguay ve Amerika karşısında nasıl oynayabilir?
0: Şöyle. Amerika'nın hiç zorlanmadan geçeceğini düşünüyorum Avustralya'yı. Açık söyleyeyim. Yani rahat 2-3-0'lık bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Çünkü onlar da fizikli.
0: Yani hem onlar o fizik çarpışmaya karşılık verebilir. Hem de daha akıllı oynuyorlar. Paraguay maçında bunu gördük. Daha yerden teknik kapasitelerini ön plana çıkararak oynuyorlar. Balogun tam bir pivot santrafor Avustralya'ya açabilecek tipte. Bizde olmayan en önemli eksik Balogun.
1: Aynen.
0: Yani Deniz Gül diyoruz. Deniz Gül çarpı 10 Balogun, yani öyle bir forvetleri var. Avustralya'yı bence kolay açacaklardır. Amerika bence 9 yapacak. Ben onu söyleyeyim. Amerika'nın ben bizi de yeneceğini düşünüyorum.
1: Ya, neyse.
0: Maalesef şu an bugün itibariyle düşüneceğim. Umarım milli takım bizi yanıltır. Çünkü oradan gerçekten puana çok ihtiyacımız var şu an. Ama Paraguay-Avustralya maçı biraz belirleyici. Orada biz Paraguay'ı yener, Paraguay da Avustralya'yı yenerse bizim ikincilik denklemimiz tekrar ciddi anlamda yükselir. Orada gerçekten Paraguay'ın ben Avustralya'yı kırmasını bir şekilde bekliyorum ama ne olacağını da hiçbir tahminim yok. İki tane benzer takım, Paraguay biraz daha fiziksiz ama biraz daha serti Avustralya'nın. Teknik kapasitesi biraz daha yüksek aslında Avustralya'nın. Hiçbir fikrim yok yani, o maç çok ortada, çok böyle 0-0'a da kilitlenebilecek bir maç olabilir. Ya oradaki denklemler çok karıştı. Benim hani Mert'e şeyim, yorumum, ben de bugün itibariyle çok ümitli değilim ama Paraguay'ı ne yapıp edip yenip ondan sonra Amerika maçına artık final maçı olarak bakıp bugün itibariyle Amerika'yı çok daha favori görüyorum, ama onu söyleyeyim. Yani hani Amerika'yı yeneriz, buradan çıkarız, öyle bir
1: gayet
0: motivasyonda olan çok kişi olduğunu da zannetmiyorum bugün itibariyle.
1: Yani Paraguay 4 attılar ama bu şey demek değil, yani Paraguay dandik takım, Amerika'dan 4 attı değil.
0: Paraguay çok iyi bir takım değil ama çok sert fizikli bir takım. Yani bugün Avustralya'nın bize yaşattığını gayet Amerika'ya yaşatabilecek bir takımdı. Amerika hiç kırılmadı orada, çok rahat kırdı Paraguay'ı.
1: Yani
0: hazırlık maçları da gösteriyordu. Zaten Amerika'nın orta saha ve ileri hattındaki bütün oyuncuları dediğimiz gibi zaten biliyorsunuz. Hani Avrupa'nın üst düzey takımlarında hepsi. Çok kaliteli oyuncuları var. Kenan Arda potansiyelinde oyuncuları yok ama onun bir altında bizden çok daha fazla oyuncuları var diyebilirim.
1: Evet, evet. Son bir yorum daha gelmiş yine. Barış etkisiz de çıkması doğruydu ama ikinci yarıda İsmail çok gereksiz kaldı oyunda diyor. Yerine Can ya da Deniz alınıp gol almalı demişler. Yani evet, biz de bu
0: Barış etkisizdi ama işte kanatta kalması bence onu daha
1: ya
0: çok
1: pozisyon etkili. Değiştirmeli en azından.
0: Pozisyon en azından değiştirmeli. Çünkü Barış çıkmasına çok karşı değilim ama çıkıyorsa da hani şey noktasına çıkmamasını istiyordum ben. Hani Avustralya fiziğiyle bizi dövüyordu. Fizik olarak çarpışabilecek hemen hemen tek oyuncumuzdu Barış. Yani Barış'ı belki forvete atıp içeride daha onları yorması, Kerem'den daha iyi yapabilirdi bunu bu maç özelinde. Daha mantıklı olurdu gibi geliyor.
1: Kesinlikle. Avustralya'nın kalecisi hakkında ne dersin? Yani çok deneyimsiz bir kaleci, 22 yaşında.
0: Açıkçası tanımıyorum. İyi bir görüntü de çıkardı diyemeyeceğim ama yani bir şey kaçırmadık o yüzden.
1: Yani biz çok dışarı çektik aslında.
0: Abdülkerim'in şutunu parmaklarının ucuyla çıkardı. Zeki'nin şutu zaten çok kapalı köşeden. O yüzden biz bir şey kaçırmadığımız için yine performansı bir...
1: Aslında çok garip, kaybettiğimiz bir maç hakkında galip takım hakkında fazla bir yorum yapamıyoruz. Fazla bir şey görmedik.
0: Galip takım dediğimiz gibi o tek taktikle, o tek tuzakla bizi bozduğu için bu daha çok eleştiri maçı. Yani burada favori olan takımın ya, Türkiye olmasa da bugün Fransa, Avustralya'da da değerlendiriyor olsak yenilen takımın gömüleceği bir maç bu. Hani bu Avustralya tek planını kusursuz uyguladı. Onlar için çok iyi bir başarı. Gruptan çıkma şanslarını çok ciddi oranda arttırdılar bu şekilde. Ve son turnuvada da son 16 yapmışlardı. Onlar için gerçekten üst üste iki turnuva gruptan çıkmak muazzam bir başarı olacak.
1: Evet, buradan sonra yine kısa bir reklam arası veriyoruz. Artık Türkiye'den biraz uzaklaşıp daha da turnuvanın geneline son bölümünde bakacağız. Bize yazmayı unutmayın. 0212 273 10 10. Birazdan görüşmek üzere. Evet, son bölümde tekrar beraberiz. Şimdi Türkiye bence yeterince eleştirdik. Söyleyeceğimizi söyledik
0: son,
1: artık.
0: Son söyleyeceğim, teyzem maçtaydı Vancouver'da. O bana böyle videolar attı maçtan önce. Hep nasıl Türkler toplandı gittiler falan. Maçtan 2 saat 3 saat önce oradaki bir şehrin ana parkında Türk taraftarlar toplandı. Böyle meşaleler, davullar, zurnalar, çok eğlenceli bir ortam vardı. Türkler çok keyifli böyle toplanarak yürüyerek stada gittiler. Güzel de bir atmosfer oldu. Hep bizim sesimizi duyduk zaten orada. Oraya gidenler için daha da üzücü olmuştur. Sadece onlar için de böyle bir parantez açayım. Oraya giden ve destekleyen taraftara hakikaten teşekkür etmek lazım. Bu turnuva ekonomisinde vesaire. Ama onlara da yazık oldu. Bize de yazık oldu, bu saatte uyandık falan. Onu bir son söyleyeyim. Bir de teyzemin şey yorumu.
1: Aynen, maçtan, onu söylemen lazım bence.
0: Aynen, maçtan canlı yorum atıyordu bana. o İren Kunda için şey dedi. O Avustralya'nın golü atan bir şey var. Çok hızlı bir şey. Adam demeyeceğim ona bir şey diyor. Bir de bunu böyle Karadeniz şeyiyle, şivesiyle yazmış diyeyim. Çok Amerikalı bir teyzem olmasına rağmen Türkçe konuştuğunda da Karadeniz tarzında konuşmayı seviyor tercihen.
1: Böyle bir öyle bir tarz. İnsan köklerine daha bir bağlanabiliyor, evet, evet, yurt dışında olduğu zaman.
0: Komik de o. Yani bir tek maçta yüzümü güldüren o yorum oldu. Ya adam demeyeceğim ona bir şey. Çok hızlı.
1: Bir cisim.
0: Biz demiştik, biz hızına dikkat çekmiştik. Önlem alınamamış, yapacak bir şey.
1: Ben kara şimşek diyorum.
0: Kara şimşek, aynen.
1: O zaman şimdi şu ana kadar oynanan maçlara bakalım bir. Yani dün akşam çok güzel bir maç vardı aslında. Bizim Türkiye maçı için feda ettiğimiz.
0: Ya evet,
1: Fas,
0: yani
1: Brezilya.
0: O biraz üzücü oldu. Yani benim, ya kusura bakmayın, hepinizden özür dilerim. Benim bünyem gerçekten o maçı izleyip üstüne tekrar kalkıp Türkiye maçını kaldırmayacağı için ben o maçı feda ettim uyumak adına, açıkçası yapacak bir şey yoktu. Brezilya, Fas ve özetine bakabildim ve okuduğum yorumlardan maçın tamamına bakamasam da Fas gerçekten Brezilya'yı çok iyi kırmış. Hatta maçı bayağı bir hak etmiş ama 1-1 bitmiş gibi bir tablo gördüm. Goller de güzeldi. Güzel bir maç olmuş. Yani yani bu maç için o maçı feda ettim. Bir tık üzüldüm sabah yaşadığım şeyden sonra. Onu söyleyebiliriz. Turnuvanın şu ana kadarki en iyi maçıydı herhalde öyle bakınca.
1: Yani Kore maçı da iyiydi aslında.
0: Kore maçı da yine çok ters bir saatteydi. Onu da canlı izleyemedim ama ikinci yarısı güzel olmuş onun da, evet, özete baktığımda. Amerika yine iyi maçlardan biri. Gruptaki rakibimiz çok güzel gollerle güzel bir açılış yaptılar. 4-1 sağlam girdiler.
1: Bir tane de offside'ları var aslında.
0: Katar İsviçre'yi izliyordum dün. İsviçre hiçbir şey üretemedi. Hiç güzel futbol oynayamadı. İsviçre'den bu turnuva beklentim vardı ama
1: evet,
0: hiç
1: öyle bir... geçtiğimiz yayınlarda birkaç kere dile getirdim.
0: Evet, evet, hiç öyle bir İsviçre göremedim açıkçası. Hatta attıkları, yani ben şeyi görmedim. Kaçırdıysam, biriniz yakaladıysa beni düzeltebilirsiniz ama VAR kayıtlarını görmedim. İsviçre'nin kazandığı penaltıdan önceki pozisyon çok offside gibi duruyordu. Ama sonrasında bir tekrar veya bir VAR kaydı ben yakalayamadım en azından. Belki ben kaçırmışımdır. Öyle bir golle İsviçre öne geçti. Katar son dakika golüyle büyük bir coşku yaşadı. Katar'ın da ev sahibi olduğu turnuvada puan alamamıştı. Dünya Kupası tarihindeki ilk puanı oldu bu.
1: Orta Doğu gümbür gümbür geliyor bu turnuvalara.
0: Bosna Hersek'ten beklentim yüksekti. Onlar da eski Beşiktaşlı Kyle Larin'in golüyle 80. dakikada gelen golle 1-1 ayrıldılar ev sahibi Kanada'ya karşı. Hı. Ama Bosna Hersek de yine beklentim yüksek olduğu ülkelerden biri.
1: Ya, açılış maçı ne diyorsun? Meksika.
0: Açılış maçı çok kötüydü. Şovları da çok beğenmedim diyebilirim. Yani beğendin mi şu açılış nasıl?
1: Ya ben şovlara hani bir sürü şov, farklı farklı kesitlerini gördüm. Hani ne kadar çok farklı şov, ne kadar farklı sanatçılar
0: hepsi,
1: çıkmış falan filan.
0: Hepsi üst üste 2 saniyede geçen,
1: aynen,
0: şovlar gibi.
1: Aynen, bir klip gibi hepsi.
0: Ya bir anda bir J Balvin'den bir anda Shakira'ya geçiş. Shakira ne zaman geldi de şarkı söyle, o hemen dağılıyor, bir şey geliyor. Sen Bocelli'yi beğenmişsin. Bocelli performansında da şey bence kötü, yani o pop söyletmeleri Bocelli'ye ve yani, sesinin yanındaki sanatçı adını unuttum.
1: Ben de hatırlamıyorum
0: adını. Onun tarafından bence çok bastırıldı, çok yok edildi Bocelli'nin sesi. Çok iyi kullanılamadı o sahnede gibi
1: ya,
0: geldi
1: bana. Şey gibi geldi biraz. Bocelli beni çok yormayın, ben 2-3 tane İtalyanca bir şey söylerim sonra giderim.
0: Ya çok güçlü bir açılış değildi. Amerika'da olsaydı bu açılış daha güçlü bir açılış olurdu muhtemelen.
1: Yani Amerika'nın maçı için de bir açılış yapıldı.
0: Onlar hani, biraz Kanada ve Amerika'dakiler biraz yalan açılış
1: çok,
0: gibi.
1: Çok şey geldiler,
0: evet,
1: ya.
0: Evet evet, onlar basit açılışlar oldu zaten. Evet.
1: Bir de bu playback yapma olayı beni çok rahatsız ediyor yani bu işlerde. Bilmiyorum, çok tabii Amerikanize edilmiş bir gösteri şekli var. Hani
0: evet.
1: Böyle sanki hani bunların, Amerikalıların maç izleme şeklinde dinamiği de farklı ya bizden. Yani Avrupa'dan, hani maç içinde adamlar kalkıyor, yemek almaya gidiyorlar. Gidiyorlar. Hani maçı bırakıyor, tuvalete gidiyor. İşte maçı bırakıyor, yemek almaya gidiyor. Yani
0: beyzbol kültürü.
1: Aynen. Ha, yani aksın o. Arkada dönsün gibi bir yaklaşımları var. O yüzden biraz şovlar da o tarz. Hani hepsine bakmasam da çok
0: o
1: önemli
0: maçı
1: değil.
0: Da yani açılış maçı olduğu için zorla izledim ama yani o kadar kötü bir maçtı. Yani Meksika'yı da takım olarak hiç beğenmedim. Karşısındaki Güney Afrika zaten seviye olarak asla Dünya Kupası seviyesinde bu takımları görmesek bu turnuvalar daha güzel olur. Yani bu seviye takımı görünce insanın bir iştahı kaçıyor. İlk turlar çok yalana dönüşüyor. Ki o seviye takımlar diye gördüğümüz Avustralya'ya kaybetmiş olduğumuz bir sabahtayız ama o seviye aynen. bir takım değil aslında. Yani defansı en azından doğru yapabilen bir takım Avustralya. Güney Afrika'da o da yok. Yani gerçekten hiçbir şey yapamayan bir takım. Meksika ona karşı bile çok iyi bir görüntü sergilemedi. Yani kırmızı kartların çok hor çıktığı bir maç oldu. Son iki kırmızı kartı çok hatalı buluyorum. İlk kırmızı kart doğruydu ama ya son iki kırmızı kart çok bedavadan çıktı gibi. Değişikti bir yani. Bugünkü maçlar umut vaat ediyor bana. Bugün hani milli takımdan sonra biraz daha...
1: Bugün Baran'ın biraz tatsız bir günü.
0: Tatsızız ama bugünkü maçlarla biraz...
1: Ben kimi söylesem şey yapıyor. Çok beğenmedim.
0: Olmadı. Ama bugün beğeneceğiz bak. Bugün söylüyorum. Şimdi bugün Almanya Kurasa ile açıyoruz. 8'de. Almanya 7 mi atar? 8 mi atar artık?
1: Ben diyorum,
0: bir gole doyurur bize herhalde.
1: Hiç burada. Beklenmedik bir şey olabilir diyorum.
0: Yok
1: bak.
0: Yok. Burada olmaz abi.
1: Bastır Kurasao.
0: Almanya olduğu için olmaz gibi geliyor. Yani hani Türkiye olsaydı yine olabilirdi tabii ama Almanya burada çok müsaade etmeyecektir. Gece değil de 11'de Hollanda-Japonya maçı var. Bu bugüne dair en umutlu olduğum, en merakla beklediğim maç. O grup zaten çok dengeli, İsveç ve Tunus'la beraber. Gece 5'te de İsveç-Tunus maçı olacak. Hollanda-Japonya bu grubun bence işte Japonya ile İsveç 2-3'e oynayacaklar büyük ihtimalle. Hiç belli olmaz. Bunlardan biri de bir olabilir. Hollanda'yı 2-3'e de atabilirler. Çok kırıcı bir grup. Buradaki maçı çok merak ediyorum. 2'de de gece fil dişi Ekvador var. Bu da Almanya-Kurasao grubunun maçı. Burada da Almanya'dan sonra 2-3 fil dişi ve Ekvador arasında belli olacak ve o direkt belirleyici bir maçla başlıyor grup aslında. Buradaki fil dişi Ekvador maçı da gece ayakta kalabilenler için merakla izlenebilecek, güzel geçmesini beklediğim bir maç.
1: Sabah karşı 5'te de İsveç Tunus var.
0: Evet, o biraz daha görece düşük profil. Yani o maça kalkacağınıza gece olanları izleyin derim.
1: Yani F grubundan 2 maç, sonuçta F grubu ve E grubundan 2'şer maç göreceğiz. Bakalım. Bence daha en azından bize yani etli sütle dokunmadığı için maçları en azından keyifle izleyebiliriz.
0: Ya milli takım haricinde biraz milli takımı Paraguay maçına kadar soyutlayıp kafamızdan turnuvanın tadını çıkarmaya bakalım. Milli takım da Paraguay maçıyla tekrar gönülleri kazanacak
1: yani,
0: umarım.
1: Evet, dinleyicilerimizden de destekler geliyor şey yani Türkiye Paraguay yenecek, merak etmeyin, moral bozmayın diye. Yani
0: şöyle, bizim oradaki moral bozukluğu biraz şeye kilitleniyor, yine söyleyeyim. Paraguay'ı bence de yenmeliyiz ve yeneceğiz umarım. Ama Paraguay 3 puan aldık cebe diyelim. Burada Amerika'dan yine de bir puan çıkması lazım gruptan çıkmamız için. Ya da rahat çıkmamız için. 3 puanla çıkma ihtimalimiz bayağı bir düşük kalıyor. Bu yüzden o Amerika maçı çok finale kalıyor. Amerika ev sahibi. Toleranslar, hakem toleransları daha onların yanında olacaktır. Bizden daha iyi takım olarak zaten görüntü çiziyorlar. O maç çok zor olacak. O yüzden işin oraya kalması biraz tat kaçırdı. Yoksa Paraguay'ı yeneriz ama o 3 puan çıkmamıza yeter mi? Ya da 3. çıkarsak bir sonraki tur şansımız ne olur? Daha az güçlü bir rakiple karşılaşma açısından. Buralar biraz tadımızı tuzumuzu kaçıran şeyler oldu geleceğe yönelik. Hadi bu maçı kaybettik, önümüze bakalım ama işte önümüz de çok uzun değil. Turnuva kısa bir şey sonuçta. Bir maçı kaybedince çok şey kaçıyor.
1: Yani bu kadar şey böyle bu kadar konuşup böyle abi çok iyi işte Türkiye hazırız deyip 3 maçta kapatıp dönmek de çok üzücü.
0: Mesela 2002
1: yani.
0: Takımı çok gömülüyordu. Turnuva öncesi 2002 takımı o kadar yüksek değildi.
1: Siz illa böyle azardan mı anlayacaksınız?
0: Evet, 2002 takımı mesela o dönem Türkiye futbolu çok iyi gittiği için genel olarak İşte hani Galatasaray'ın başarısı o dönemler, hani Avrupa'da başarılar kazanıyoruz, biz artık Avrupa'da bir söz sahibi ülkeyiz noktasında bir eleştiriler alıyordu. Şenol Güneş beğenilmiyordu vesaire bir şey vardı ve o eleştirilerden bir başarı çıktı. Şu anda gerçekten öyle bir noktada değilken ülke futbolumuz, gereksiz bir gaz verme var ve milli takımın bir yere geleceğini bekleme var. Hep söyledik, çeyrek final muhteşem başarı olur. Şu anda bugün bakınca artık muhteşem ötesi bir başarı olur. İnşallah ilk son iki maçta iyi skorlar elde edip oralara doğru düşünmeye başlayabiliriz.
1: Kapatmadan önce bir de şey sorayım sana. Bu smolalar hakkında ne düşünüyorsun? İzleme pratiklerinin değişmesi.
0: Ya smolalarına benim bir problemim yok smolalarıyla. Genelde bizim ligimizde de yazın lig başladığında Ağustos'ta o ilk bir aylık dönemde smolaları oluyor. Buna hepimiz alışırız ama benim problemim biraz TRT ile yayıncı kuruluşla. Yani lütfen yani maçı daha çok izleyelim ya. Su molasında da o taktik konuşmaları, o kenarı biraz daha fazla görebilirim. Su molası boyunca reklama gidiyoruz. Tamamen soyutlanıyoruz maçtan. Ve döndüğümüzde maç başlamış bir anda oynanıyor oluyor. Ben bu uygulamayı hiç sevmedim. Diğer yayıncılarda da böyle olmadığını görüyorum yurt dışında.
1: Evet. Yani ne diyelim? Biraz daha dikkatli yapılabilir. Tabii. Belki onlar da bir...
0: Ya bu gelir olarak bakmakla alakalı. Yurt dışında bunu yapabiliyorlarsa burada da yapılabilir. Lütfen yani.
1: Bu arada kapatmadan şey söyleyeyim. Ben bu hakem bakış açısını çok sevdim. Hakem bakış açısından maçı izlemeyi.
0: Evet, alışık olduğumuz
1: FIFA oynuyormuş gibi. Var.
0: Aynen. Yani bunu daha önce uygulamaları ufak tefek görmüştük başka liglerde. Güzel oluyor arada o görüntün. Ha, hakem ya, bir de şey, bizim ligde belki şey kötü olabilir. Hakemin bakış açısından görüntü. Buradan görüyoruz işte, hakem nasıl görmüyor? Yani hakem evet, de görmüş. Baktığında tartışmalarına daha çok yol açabilir. Ama tarafsız baktığında çok güzel bir bakış açısı sunuyor bize de.
1: Kesinlikle ben...
0: Hakemliğin de ne kadar zor olduğunu da anlatıyor aslında. O bakış açısından analiz etmek, o nabızda, o koşu anında gerçekten kolay değil hakemlik. Onu da bir kez daha bize hatırlatıyor bence.
1: Zaten açısından. O yüzden öyle önüne gelen hakem olmuyor. Zor
0: oluyor,
1: bir iş.
0: Oluyor maalesef.
1: bunu bir dahaki programda konuşuruz. Ekleyeceğim bir şey yoksa kapatmak durumundayız. Saat 2'yi gösteriyor.
0: Yok, umarım bugünkü tatsız programı size gelecek hafta mutlu olarak affettirebiliriz. Milli takımımız da bize bu mutluluğu haftaya verip güzel, bize birlikte neşeli yorumlaşabileceğimiz, daha tatsız yorumlardan değil de daha neşeli şeyler üzerinden, umutla Amerika maçında ne olur konuşabileceğimiz bir program yaparız haftaya.
1: Evet, gelecek hafta sizi daha şakacı, daha keyifli, güzel bir pazar gününde bulmak dileğiyle. O zaman size turnuvaya güzel bir devam, iyi bir pazar öğleden sonrası ve uykusuz kalanlar için de erkenden güzel uykular diliyorum. Ben Uğurcan Uzundurkan, karşımda Baran Çırpın, teknik masada Belksayar'la sizlerle birlikteydik. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.
2: Uğurcan Uzundurkan ve Baran Çırpın'la Amerika rüyası sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendirdi.
5: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25'le beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
5: Fenerbahçe'de artık yöneticilerin görevleri belli oldu. Görev dağılımı yapıldı. Toplantı yaptılar. Toplantının detaylarını senden öğrenelim. Sadece bu görevlendirilmenin konuşulduğunu düşünmüyorum ben toplantıda. Toplantıda neler konuşuldu? Uzun bir toplantıydı. Detayları senden öğrenelim abi.
6: Yönetim önce görev dağılımı yaptı ve görev dağılımında da işte futbol takımından, hem erkek hem de kadın futbol takımından sorumlu olan yöneticiler belli oldu. Futbol AŞ'de görev yapan Feridun Geçkel, Cihan Kamer'de, yönetim kurulunda yer alan Cihan Kamer'de hem erkek hem de futbol, kadın futboldan sorumlu oldular. Sadece görev dağılımı yapılmadı. Tüm konular masaya yatırıldı. Mali konuda kulübün finansal durumu, tesislerin durumu, kombineler ne zaman satışa çıkacak ve bunların hepsi masaya yatırıldı. Teknik heyet konusu da görüşüldü o yönetim kurulu toplantısında. Teknik heyet konusunda yabancı teknik adam kesinlikle olmayacak. Hani Montella ismi gündeme gelmişti Fenerbahçe'de ama o artık denklemden çıktı. Şimdi yerli teknik adam olacak. Yerli teknik adam olarak ise benim düşüncem, ben en başından itibaren şunu söylüyorum. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın Aytut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum ve Aytut Kocaman isminin de artık bugün ya da yarın açıklanmasını bekliyorum. Çünkü Aytut Kocaman'ın yardımcıları da belli oldu. Eski yardımcının 4 tanesi Ömer Avuç haricindeki 4 isimle beraber birlikte yine çalışmaya devam edecek. Diğer taraftan Volkan Demirel ve Dirkkayt'ın da yardımcı ekibi olması bekleniyor. Bu süreçte Sayın Aykut Kocaman da artık tüm hazırlıklarını yardımcılarıyla birlikte kapsamlı bir hazırlık yaptığını söyleyebilirim. Yani burada sezon başı kampının nasıl olacağı, hangi çalışmalar yapılacağı, bununla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptığını da ifade edebilirim. Yani tüm bu şeyleri göz önünde bulundurduğumuzda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olmasını bekliyorum. Aykut Kocaman'la ilgili de kısa süre içerisinde bir açıklama yapılacaktır. Kurumsal bir tavırla hareket ediyor Fenerbahçe yönetimi. Yani herkes şunu söylüyor. Neden hani bugüne kadar açıklama yapamadı? Önce ne yaptı Sayın Aziz Hanım? Yönetim kurulunu topladı. Yönetim kurulunda görev dağılımını yaptı. Sonra futbol şubesinden sorumlu yöneticiler belirlendi. Şimdi sırada da teknik adamı belirlemek var. Ve futbol şubesindeki sorumlu yöneticiler belirlendikten sonra da teknik adam kararı da resmen açıklanacak. Tabii burada yerli teknik adam olarak yine Nuri Şahin ismi de gündemde. Ama diğer taraftan ben Fenerbahçe'nin teknik direktörünün %99.9 Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum. Yetkili isimlerle görüşmek. Herhangi bir bir sıkıntı, neden hani geç açıklandı, bir sorun mu var, bir sıkıntı mı var dediğimizde de herhangi bir sıkıntı yok diyorlar. Mesela Oğuz Çetin.
5: Ama yine... bu kadar bekletilmesi bana da birazcık enteresan geldi. Yani hem seçim sürecinde de Aziz Bey'in zaten teknik direktör adayının, bir numaralı adayının Aykut Kocaman olduğunu biliyorduk. Söyleniyordu. Çok fazla da konuştuk. Seçildikten sonra da hala Aykut Kocaman isminin
6: tekrar açılmaması, kurumsal yani şey böyle. Yani bir süreç, bir süreci süreçle yani adımlarını adım adım gidiyorlar. Yani önce futbol şubesinden sorumlu yöneticiler belirlendi. Ardından bunlar belirlendikten sonra teknik direktör belirlenecek. Ve Aykut Kocaman ekibi de hazır kıta bekliyor. Tüm çalışmalarını, tüm planlarını, tüm programlar hazırlandı ve sadece resmi olarak açıklanmasını bekliyor artık.
5: Transfer konularına geçelim. Yani Aykut Kocaman ismi açıklanırsa da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tekrardan Fenerbahçe
6: ya bugün ya da yarın açıklanır. Yani herhangi bir sıkıntı, yok, onu söyleyeyim.
5: Peki, transfer konularına geçmek istiyorum. Fenerbahçe transfer çalışmalarında ne durumda? Bizim emin olduğumuz isim Vedat Muriç. Onun dışında ben şu anda hani Vedat Muriç dışında şu oyuncu da kesin geliyor diye bir haber duymadım ve görmedim. Bütün detayları senden öğrenelim abi.
6: Şimdi Vedat Muriç'ler konuda anlaşmaya vardı Fenerbahçe. Teknik heyeti açıkladıktan sonra da Vedat Muriç transferi de açıklanacaktır, onu söyleyeyim. Yani önce teknik heyeti açıklayacak Fenerbahçe. Daha sonra da transferleri açıklayacak. Tabii burada Vedat Muriç'in adından Cirasi. Fenerbahçe Cirasi ile de seçim sürecinde Sayın Aziz Yıldırım ve Futbol Komitesi prensipte anlaşmaya, sözlü olarak anlaşmaya varmıştı. Ancak burada anlaşmaya varılan bedel Borussia Dortmund'da 40 milyon euro civarında bir bedeldi. Fenerbahçe bu rakamı daha aşağıya çekmek istiyor. Bonservis pazarlıklarıyla daha aşağıya çekmek istiyor. Cirasi'nin de onunla da sözlü olarak anlaşmaya varmıştı Fenerbahçe. Hatta 3 yıllık bir sözleşme, 10 milyon euroluk bir yıllık ücret karşılığında anlaşmaya varmıştı. Onunla da bugün bir görüşme gerçekleşti. Yani şu anda yayının, yani videonun yayınlandığı bugün itibariyle bir yüzle bir görüşme gerçekleştirilecek. Yani menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirilecek. Ve oyuncunun kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışacak. Tabii burada Cirasi'nin kafasında soru işaretleri var. Neden? Fenerbahçe çok fazla seçim olması. Teknik heyetin sürekli değişmesi, her sene değişmesi. Yani başkanın değişmesi. Bu biraz oyuncunun Fenerbahçe'ye gelme noktasında, yani Fenerbahçe'nin teklifi kabul etme noktasında kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Tabii burada projeler, Fenerbahçe'ye yönelik Fenerbahçe'nin planladığı projenin anlatılmasıyla oyuncuyu ikna edilmeye çalışılacak. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece dediğim gibi prensipte sözlü olarak anlaşmalarda bunun yazılıya dökülmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de bonservis konusunda daha makul seviyelere çekmek istiyor. Hatta Borussia Dortmund için yani yapılan görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonu kiralama da gündemde. Çünkü Fenerbahçe'nin bir limit sorunu var. Bu limite uymak için de oyuncunun 35 milyon ve 40 milyon euro civarında bir bonservis bedeli isteniyor. Bonuslarla beraber Fenerbahçe bu rakamı daha aşağı çekmek istiyor. Ya da zorunlu satın alma opsiyonunu kiralama şeklinde de oyuncuyu kadroya katma konusunda da bir seçenek söz konusu. Diğer taraftan stoper için transfer çalışmaları sürüyor. Ake ile Fenerbahçe İngiltere'ye bir çıkarma yaptı. Ake için Manchester City, Hollanda stoper için Manchester City ile bir görüşme gerçekleştirdi. Manchester City'nin oyuncuyu bırakmaya, hani oyuncuyu bonservisiyle göndermek istiyor. Onun satışına sıcak bakıyor. Görüşmeler olumlu bir yönde ilerledi. Ake için de Fenerbahçe hem Ake hem temsilcisiyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Orada da yine Ake'nin Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığını söyleyebiliriz. Transfer listesinde, stoper transfer listesinde ilk sırada yer alan isimlerden bir tanesi. Hem Manchester City hem de oyuncuyla yapılan görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Tıpkı Cirasi'de olduğu gibi Ake'de de bir satın alma opsiyonlu kiralama gibi bir seçenek de masada yer alıyor. Ake için Manchester City'nin 11 ile 15 milyon euro bandında arasında bir bonservis bedeli istediği, Fenerbahçe'de Ake'yi yıllık işte 6 milyon euro civarında bir yıllık ücretle oyuncuyu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiğini söyleyebilirim.
4: Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendiriyor.
6: Fenerbahçe'nin Lens'te forma giyen Malang Sarr oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Oyuncunun bonservis elinde bulunuyor. Dolayısıyla bonservis elinde bulundurması Fenerbahçe'nin bu oyuncuya da sıcak bakmasına neden oluyor. Tabii ama burada Malang Sarr'ın istediği işte 8 milyon euroluk yüksek yıllık ücret, Fenerbahçe'nin istediği yıllık ücret konusunda pazarlıklar yapılıyor, onu söyleyebilirim. Diğer taraftan Atletico Madrid'den Gimenez de Fenerbahçe'nin stoper listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe Uruguaylı stoper için Atletico Madrid ve oyuncunun menajeriyle de bir temasa geçti. Şimdi teknik heyet belirledikten sonra Fenerbahçe bu 3 oyuncuyla da aynı anda hem kulüpleriyle hem oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor ve teknik heyet belirlendikten sonra da teknik heyete bu 3 oyuncudan hangisinin daha oyun planı, teknik heyetin oyun planı uygunsa Fenerbahçe o oyuncuyu kadroya katmaya çalışacak. Diğer taraftan sağ kanat bölgesine bir transfer yapılması planlanıyor. Sol bek mevkiine de Archie Brown'un ayrılması durumunda bir sol bek transferi yapılması bekleniyor. Orada da Marsilya'da forma giyen 21 yaşındaki Kuatara Fenerbahçe'nin sol bek için gündeminde yer alan isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgileniyor. hem 10+4 kuralına uyması açısından da Fenerbahçe için önemli bir avantaj. Çünkü Archie Brown'un satması durumunda Fenerbahçe. Archie Brown 10+4 kuralına uyan bir isim. Orada bir sıkıntı yaşayabilir. Fuat Tara ise 21 yaşındaki oyuncu da bu kurala uyduğu için Fenerbahçe için önemli bir avantaj sağlıyor.
5: Peki iki tane isim sormak istiyorum abi sana adı geçtikleri için. Jurasi ile alakalı bize zaten bilgileri verdin. Jurasi olmazsa alternatif olarak Vlahovic ismi çok fazla konuşuluyor ve bir de Aziz Bey tarafının da Hakan Safi tarafında olduğu gibi Mason Greenwood'la tekrardan temaslara başlandığı söyleniyor. Mason, bu iki isimle alakalı neler söylersin?
6: Mason Greenwood'la ilgili bir temas yok benim bildiğim. Herhangi bir temas yok. Çünkü Sayın Hakan Safi'nin anlaştığı bir bonservis ve hani anlaştığı bir yıllık ücret var ki gerçekten yüksek bir yıllık ücret Fenerbahçe'nin, yani ben o rakamı vereceğini pek düşünmüyorum. Diğer taraftan benim aldığım bilgiler Mason Greenwood'la ilgili herhangi bir Sayın Aziz Yıldırım Futbol Komitesi'nin herhangi bir teması olmadı. Vlahovic sözleşme sona eriyor yanılmıyorsam. Evet. Sadece Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir.

0: Üçüncü için tekrar girişimde bulunabilir. Orada da Charlotte'un durumunu Fenerbahçe yakından takip ediyor. Charlotte da Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir isim. Ama tabii oyuncunun Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istemesi, oradaki Atletico Madrid'de devam etmek istemesi ve oradaki durumunun netleştikten sonra eğer orada yedek kalacağını düşündüğünüzde veya orada yeterli sürede ilk 11'de oynayamayacağını düşündüğünde o zaman ayrılma gibi bir durum söz konusu olursa Fenerbahçe Charlotte için tekrar girişimde bulunacaktır.
1: Yerlilerde adaylık sürecinde Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu ismi çok fazla konuşulmuştu. Özellikle Hakan Safi tarafında çok konuşulan isimlerdi. Merih Demiral'ı almayacağını az çok tahmin edebiliyoruz Aziz Başkan'ın. Çünkü beyanı da vardı.
0: Merih Demiral'ı ben almam demişti.
1: Evet, sanırım. Ben almam demişti.
0: Çünkü Merih Demiral orada çok yüksek yıllık ücret. Yani evet. 12 milyon euro civarında bir ücret alıyor. Yıllık ücret. Yani Fenerbahçe'de bir stoperin 12 milyon euro yıllık ücret alacağını, hani ona verilmesinin çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. O anlamda zaten Fenerbahçe'nin kadro maliyeti oldukça yüksek. Yani kadro maliyetini aşağı çekmeye çalışıyor Fenerbahçe. 39 tane oyuncusu var. Yani ve bu oyuncuların hemen hemen hepsine, yani özel kiralıktan giden oyuncular da dahil ettiğimizde hepsine yıllık ücretlerini ödeyen Fenerbahçeliler. Bazı kiralık giden oyuncuların 3'te 2'sini de ödüyor. Dolayısıyla kadro maliyetini de aşağı çekiyor. Çekmek istiyor Fenerbahçe. Yani Merih Demiral'ın zaten Merih Demiral hem kulübü bırakmak istemediğini o süreçte iletmişti. Kulübüyle yeni bir sözleşme imzalanmıştı. Hem de kulübünden aldığı çok ciddi bir yıllık ücret var. Fenerbahçe bu ücreti ödeyerek bu oyuncuyu kadroya katmaz. Artı ben hani Merih Demiral da biraz ağır bir stoper. Bilmiyorum belki bunu söyleyeceğim ama yani Merih Demiral'la Şükrü'nün yer yani. Aynı anda ikisinin olduğu zaman orada çok fazla sıkıntı yaşardı Fenerbahçe. Zaten Sayın Aziz Yıldırım ne demişti? Ben Merih Demiral'ı almam. Sayın Aziz Yıldırım Merih Demiral'ın performansını yeterli görmüyor. Milli takımda da gösterdiği performansı da aslında ne kadar doğru bir tespitte bulunduğunu hepimiz görmüş olduk.
1: Hakan Çalhanoğlu teması.
0: Hakan Çalhanoğlu şöyle söyleyeyim. Orta sahada Fenerbahçe çok fazla oyuncu var. Yani Fenerbahçe'nin orta sahasındaki oyuncular Kante var, Genduzi var, İsmail Yüksek var. Talisca var, Asensio var. Gidecek olan Fred var. Zaten orta saha rotasyonu çok kalabalık. Eğer oradan bir ayrılık olursa Hakan Çalhanoğlu ismi gündeme gelebilir. Yani onu söyleyeyim. Hakan Çalhanoğlu ismi hem yerli rotasyonu güçlendirme anlamında gündeme gelebilir ama şu anda öncelikli olarak orta saha bölgesi değil. Fenerbahçe'nin öncelikli mevkileri forvet mevki. 2 tane forvet alacak. 2 tane stoper alacak. Sol stoper alacak. Bir sol bek bir de sağ kanat ön transferi için çalışmalar sürüyor. Şu anda öncelik orta saha değil. O bölgeye şu aşamada transfer düşünüyorum ama ayrılıklar olur. O zaman Fenerbahçe yönetimi yeniden gözden geçirebilir ama Hakan Çalhanoğlu'na kapıyı kapatmış değil Fenerbahçe yönetimi. Yani Merih Demiral için ben almam demişti ama Hakan Çalhanoğlu için böyle bir durum söz konusu değil.
1: Gidecek oyuncular, gelebilme ihtimali olanları konuştuk. Gitme ihtimali olan oyuncuları da konuşalım isterim abi. Kimlere teklif var, kimlerin ayrılıklarını bekliyorsun?
0: Osterwolde'ye teklif var. Hem Roma kulübü hem de Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Osterwolde kesin olarak ayrılacak. Çünkü ayrılmak istediğini de mevcut yönetime de iletti. Diğer taraftan Fred, o da kesin olarak ayrılacak. O da Atletico Mineiro kulübüyle, ülkesinin Atletico Mineiro kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu hatta kulübe yakın bir yerde Brezilya'da evde aldığı ifade ediliyor. O da artık Fenerbahçe'deki kariyerinin sonuna geldiğini, Fenerbahçe'nin ayrılmak istediğini net bir şekilde iletti. Atletico Mineiro'yla da Fenerbahçe arasındaki görüşmeler, transfer için görüşmeler de başladı. Archie Brown, ona İngiltere'den, Premier League'den, Newcastle United olmak üzere bazı kulüplerin ilgisi var. Bu oyuncu için de Fenerbahçe eğer iyi bir teklif gelirse satma ihtimali söz konusu ama burada tabii Fenerbahçe yönetimi kararsızlığı itenleden 10+4 kuralı çünkü Archie Brown 6+4 kuralına uyuyor. Nene için Borussia Dortmund'un da içerisinde yer aldı. Alman kulüplerinin birkaç tane Alman kulübünün ilgi mektubu gönderdiği Fenerbahçe'ye. Onun da eğer iyi bir teklif gelmesi durumunda satılması söz konusu. Tabii kiralıktan dönen oyuncular var.
2: Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendiriyor.
0: Kiralıktan dönen oyuncularda Diego Carlos, Como ciddi olarak onu tekrar kadroda tutmak istiyor. Orada iyi bir performans sergiledi. Como'ya satışı söz konusu olacaktır. Olma ihtimali var. Diğer taraftan Amrabat, Real Betis'te de Amrabat'ı kadrosunda tutmak istiyor. İki kulüp hem Como hem Real Betis'te iki oyuncu için görüşmeler devam ediyor. Bekao'nun şu anda gelen resmi bir teklif söz konusu değil. Oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var. Ama kadro planlamasında düşünülmüyor. Ömer Fayet, Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Onun da yıl sözleşmesi var. Fenerbahçe o oyuncuyu da kadro planlamasında düşünmüyor. Satmak istiyor. Mimović, Fenerbahçe büyük umutlarla transfer olmuştu ama Fenerbahçe'de bir dakika dahi forma giymeden başka takımlara kiralanmıştı. Kiralık oynadığı takımlarda da çok fazla bir performans gösteremedi. Oyuncu oyuncunun Hırvat kulüplerine kiralık olarak gönderilmesi söz konusu. Livaković, Hırvat Tristan milli takımının şu anda Dünya Kupası'nda kalesini koruyan bir isim. Dinamo Zagreb'te de kiralık olarak forma giyiyordu ve orada da sürekli oynayan bir isim. Fenerbahçe Livaković'te de yollarını ayıracak. Oradan da iyi bir Bosna Hersek dediği beklentisi var. Fenerbahçe'nin hedefi zaten şu anda 39 futbolcusu var sözleşmesi devam eden. Bu oyunculardan hiç transfer yapmasa da 11 tane

0: oyuncusunu göndermek zorunda. Limiti zaten kısıtlı. Aldığımız bilgiyle 40 milyon euro civarında bir limiti var Fenerbahçe'nin transfer için. Dolayısıyla limitini artırmak için futbolcu satması gerekiyor. Bu oyuncuları maksimum bonservis gelirleri satıp Fenerbahçe limitini artırmayı ve yeni transferlerde de elini rahatlatmayı planlıyor. Diğer taraftan yerli oyuncular anlamında ise yerli oyuncular içinde Cengiz Ünder burada sezon başı kampında bence kaderi belirlenecektir. O da sezona erken başlamış. Samandıra'da bireysel olarak çalışıyor. Onunla ilgili görüntüler de paylaşmıştı. Artık Cengiz için de son şans diyebiliriz bu. Orada yeni gelecek teknik heyeti kendisini göstermek zorunda kalacak. Yani göstermek zorunda. Çünkü kariyeri inanılmaz bir şekilde dibe doğru gidiyor.
1: Kendi buldu
0: ama
1: abi.
0: İşte şimdi evlendi. Bence bu süreçten sonra onun içinde Cengiz'in sezon başında kampında göstereceği performans onun kariyeri içinde belirleyici olacaktır. İrfan Can Kahveci o da kiralıktan döndü. Ben onun takımda kalacağını düşünüyorum.
2: Yani Aykut Hoca ile bir yükselen grafik gösterebilir belki.
0: Bence de o İsmail Kartal da aynı grafiği göstermişti. Bir de yerli kadrosunu da çok fazla Fenerbahçe'nin yerli kadrosundan
2: eli güçlü değil.
0: Yerli kadrosunu korumayı hatta yerli kadrosunun kalitesini güçlendirmeyi planlıyor. Yerli oyuncu anlamında da 3 isim gündemde. Bunlardan bir tanesi forvet için mesela Bertu Yıldırım ismi gündemde. Fenerbahçe Bertu Yıldırım'la ilgileniyor ama burada da Başakşehir'in çok yüksek bir bonservis isteği var. 15 milyon euro civarında Bertu için bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe'de bu rakamı onun için yani genç forvet için yüksek buluyor. Tabii burada Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği bazı isimlerin Başakşehir'e gönderilerek bu rakamın daha aşağı indirilmesi söz konusu olabilir. Yine Göztepe'den Arda Okan Kurtulan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Fenerbahçe'nin altyapısında yetişti Arda Okan Kurtulan. Oradan da başka takımlarda gösterdiği performansla yükselen bir ivmesi var ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor. Diğer taraftan Alanyaspor'daki Ümit Akta bunu sezon başından hani ilk süreçten beri söylüyoruz. Artık o transferin de teknik heyet belirlendikten sonra da Ümit Akta transferinde kısa süre içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. İsmail Yüksek için teklifler var. İsmail Yüksek'in düşüncelerinden bir tanesi Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek. 27-28 yaşında İsmail Yüksek. Dolayısıyla artık o da Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istiyor. Gelen teklifleri menajer aracıyla değerlendiriyor ama diğer taraftan ben İsmail Yüksek'in bırakılacağını düşünmüyorum. Eğer Aykut Kocaman da seçilirse Aykut Kocaman'ın da İsmail Yüksek'e daha fazla şans vereceğini düşünüyorum. İsmail Yüksek'in o anlamda çok ciddi bir astronomi bir teklif gelmediği sürece Fenerbahçe'de kalmaya devam edecektir. Diğer taraftan Oğuz Aydın yani o da gelen teklifler var. Özellikle Süper Lig kulüplerinden ilgi duyan takımlar var. Yurt dışından da Oğuz Aydın'la ilgilenen takımlar var. Ama Oğuz Aydın'ın da yeni sezon kadro planlamasında düşünüldüğü ve kesinlikle satışının satılmayacağı onun yeni gelen teknik heyetin onu değerlendireceğini söyleyebiliriz. Yani Oğuz Aydın da biz aslında daha fazla forma giyerken yeni sezonda görebiliriz. Kaleciler anlamında işte İrfan Can Eribayat Samsun'da kiralık olarak forma giyiyordu. Satın alma opsiyonu vardı. Şu ana kadar Samsun satın alma opsiyonu kullanıp kullanmayacağı hakkında herhangi bir bildirimde bulunmadı. İrfan Can Eribayat'ın da gönderileceğini söyleyebilirim. Zaman daralıyor Fenerbahçe adına. Ve 39 tane oyuncu var Fenerbahçe'de. Sezon başı kampı daha henüz net belli değil ama 22 Temmuz'da ilk maçını oynayacağını düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin Haziran ayının son haftalarında Fenerbahçe'nin sezon başı kampına başlaması gerekiyor. Ve şu anda bu kalabalık kadrodan kadro planlamasını düşünülmeyen isimlerle henüz yollar ayrılmadı. Fenerbahçe'nin teknik heyet belirlendikten sonra önünde de çok kısa bir zaman kalıyor. Yeni transferlerin tamamlanması, kadroya dahil edilmesi belki de biz şunu görebiliriz. Şampiyonlar Ligi ilk önerme maçında kadroda olan bazı oyuncuların
2: ilerleyen süreçte kadroda olmayacak.
0: Turu geçtikten sonra kadroda olmadığını görebiliriz.
2: Peki. Son olarak şunu da sormak istiyorum abi sana. 10+4 yabancı kuralı var biliyorsun. Bununla alakalı kulüpler ne yapacak? Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme sağlayacaklar mı ortak bir karar olarak? Orada gelişmeler nedir?
0: Sayın Dursun Özbek'le Sayın Aziz Yıldırım bir görüşme gerçekleştirmiş telefonla. Sayın Dursun Özbek telefonla arayıp kendisini tebrik etmiş ve bu görüşmede de dile getirilmiş. Ama bununla ilgili şu anda bazı haberler çıkıyor ama net bir tavır belirlenmiş durumda değil. Fenerbahçe yönetimi şu anda Fenerbahçe'nin elinde 3 tane oyuncusu uyuyor. Nene, Şerif ve Arşi Buran. Diğer taraftan Trabzonspor'da belki de hani kural değişirse bundan en fazla zararı görecek olan Trabzon. Çünkü Trabzon tüm planlamasını bu 10+4 kuralına göre yaptı ve transfer çalışmalarını. Dolayısıyla özellikle Galatasaray bu kuralın değişmesini istiyor. Fenerbahçe ise diğer kulüplerle görüşürdükten sonra bir ortak konsensus sağlanırsa o zaman Fenerbahçe'nin belki bu konuda görüşü değişebilir. Ama şu aşamada net bir tavır belirlenmiştik.
2: Abi ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
1: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
5: Hocam merhabalar.
6: Merhabalar.
5: Dünya Kupası serimizin ilk buluşmasında birlikteyiz. Bugün tabii daha neşeli olmak, keyifli konular hakkında Türkiye'nin galibiyeti özelinde konuşmak isterdik. Ama böyle bir başlangıç yapıyoruz maalesef. Farklı bir mecradayız. YouTube'da bir aradayız. İlk buluşmamızda birlikteyiz. Neden buradayız? Dilerseniz sizin sözlerinizle başlayalım.
6: Herkese iyi günler ve sevgilerimi sunarak başlamak istiyorum. Burada açıkçası tecrübemi paylaşmak istiyorum. Kendi mecramızda, kendi ekip arkadaşlarımla doğrudan, filtresiz, direkt iletişim yolunu kullanarak bizi izleyenlere ulaşabileceğimizi düşündüm. Ve böyle bir adım atmaya karar verdim. Burası bir kürsü değil. Burası bir paylaşım alanı. Ana amaç futbola derinden bakmak. Ne olduğundan ziyade nasıl olduğu, neden olduğu gibi soruları yönelterek futbol konuşmak amacımız. Ve bizi izleyenleri doğru yönlendirmek. Açıkçası yeni nesle pusulu olmak ve geleceğe de bir miras bırakmak istiyorum. Bunu gerçekten çok istiyorum. Benim ağzımdan direkt ve samimi bir şekilde. Futbolu sadece oynanan bir oyun olarak değil, yönetilen bir akıl olarak anlatmak istiyorum. Ve bu yüzden buradayım. Bu perspektifle birlikte YouTube buluşmalarımıza 2026 Dünya Kupası ile başlıyoruz.
5: Evet hocam, Türkiye ilk maçını bugün Avustralya'ya karşı oynadı. Beklenmeyen bir mağlubiyet vardı açıkçası. 2-0'lık bir yenilgi söz konusu. Maçtan önce Avustralya'dan ne bekliyorduk? Türkiye'den ne gibi beklentilerimiz vardı? Bu yönde nasıl bir maç izlediniz hocam?
6: Açıkçası tabii benim de keyfim kaçtı ama daha turnuva da bitmedi. İnanıyorum ki bizim çocuklar gereğini bundan sonra yapacaktır. Biraz zorlanacağız ama ben onlara güveniyorum. Şimdi maçı seyreden herkes ve ben beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Beklentimizin dışında bir bizi üzecek, bize sürpriz gelecek herhangi bir oyun oynamadı Avustralya. Maç öncesi beklentiler kendi alanına kapanacak, orayı savunacak ve çabuk hücumlarla, geçiş hücumlarla da sonuca gidecek olan bir Avustralya. Enerjik olan, güçlü olan gençleriyle de, mücadeleci olan gençleriyle de tecrübeyi birleştiren bir takım olarak karşımıza çıkacak idi. Bunun dışında da Avustralya herhangi bir değişiklik oyunda yapmadı. Kazancını da zaten buna borçlu. Yani çabuk hücuma, daha doğrusu bizim de hatalarımızla. O yüzden rakip adına herhangi bir sürpriz yok. Şimdi bu tip maçlarda şöyle bir momentum vardır. Oyun başlangıcında birkaç dakika oyuncular çok zeki insanlardır. Rakibi analiz edip bir karara varırlar. Bugünkü karar da şuydu. Çünkü Santra'yla birlikte Avustralya kendi alanına kapandı, yerleşti ve hatta defansı 18 üstüne, içine ve 18'in hemen dışına derin bir şekilde blok halinde durmaya başladı. Daha oyunun başında. Bu bizim oyuncularımıza tahminim odur ki maçın kolay geçeceği düşüncesini kafasına yerleştirdi. O momentumu böyle geçtik biz. Nitekim pası yapan, yüzdesi çok yüksek rakamlarla oyunun kontrolünü elinde bulunduran bir Türkiye vardı. Tabii böyle durumlarda gol yememek, rakibin en büyük silahı olan geçiş hücumunu önlemek ve ona buna müsaade etmemek çok önemlidir. Ki atağı tekrardan tazeleyesiniz, kazanıp tekrardan tazeleyesiniz ve rakibe bir baskı kurarak, bu baskı sadece presle değil, topun kontrolü sizde olup topa tempo vererek. Şimdi biz orada oynadık topla ama sanki biraz da oyalandık. Oynamamız lazımdı, oyalanmamız değil. Bir diğeri çeşitlilik gerekiyor. Yani rakibinizi zora düşürmek için, rakibinizi hataya zorlamak için ve pozisyon bulabilmek için repertuarınızın geniş olması gerekiyor. 7 numaralı pozisyonu açtım, gidemedim. 8 numaralı pozisyondan gitmeyi denemeyi. 9 numaralı pozisyon olmadı, 11'den. Veyahut uzaktan şut, ki bunu bugün az da olsa denedik, daha çok deneyebilirdik. Ve tabii bu oyunun en önemli kelimesi, sihirli kelimesi sabırdır. Atağı en olgun, en uç noktada, en doğru anda kullanmak demektir. Yoksa gollemesek oyun şu şekilde geçecek. Biz yeni imkanlar arayarak, golü arayarak rakip alanda bir oyun tarzıyla devam edeceğiz. Onlar da kalesini savunacaktı. Şimdi ben orada diyorum ki, orada topa biraz tempo vermek lazım. Yani buna hızlı oyun da diyebilirsiniz, çabuk oyun da diyebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman rakibe bir daha hataya zorlayabilirsiniz. Aksi takdirde yavaş bir döngüde rakip oyuncu zaten alanına gelecektir. Önünüzü kapayacaktır. Bir de özellikle merkezde çok kalabalıklar. Şut atsanız çarpıyor. Topu aradan göndermek isteseniz mani oluyor. Birini driplingle geçseniz bir diğeri önünüze geliyor. Dolayısıyla burada onu söylemeye çalışıyorum. Repertuar geniş olup çeşitlilik gerekir. Yani 8 koridorlarını biraz daha fazla kullanabilmeliydik. Gereksiz ortalar atmamalıydık mesela. Çünkü zaten ortadaki üçlünün hava hakimiyeti aşikar, çok açık. Buna rağmen sağdan soldan ortalar onların işine geldi. Bizim çok da işimize yaramadı. Çünkü zaten orada Kerem bu tip bir oyuncu değil. Maç başında, hatta maç öncesi söylenilen bütün tahminler maçın başlamasıyla beraber %80-90 oranında doğru çıktı.
5: Evet hocam, hatta dün akşam oynanan Katar-İsviçre maçı, bu sabaha karşı oynanan Haiti-İskoçya maçında da daha zayıf olarak gözüken iki takım, Haiti ve Katar, 1-0'ı da aslında oynadılar mağlup olmalarına rağmen. Hani son dakikaya kadar oyunun içinde kalmak adına. Bugün Avustralya'da sanki gol yeseler dahi pozisyonlarını bozmayacak gibi de bir görüntü vardı.
6: %100. Yani çünkü bu oyundan sonra başka bir oyun oynadıkları yok zaten. Bütün maçlarında da böyle. Yani 1-0 biz öne geçseydik de yine böyle duracaklardı. Yine Türk milli takımı nasıl olsa ikinciyi atmak için gelecek. Ben o arada yine bir çabuk atak yakalarım, bir hata bulurum ve eşitliği sağlarım. Veyahut free kick, veyahut corner, veyahut touch, ki fiziksel olarak yüksek oyunculardan da kurulu, bu avantajlarını da kullanabilirlerdi. Şimdi birebir oyunlarda, yani ikili oyunlarda da fiziksel olarak kazandılar. Temaslı oyunlarda da hep düellodan galip çıktılar. Böyle de bir avantajları vardı. Açıkçası teknik oyuncuları beğenirim. Zeki oyuncuları herkes beğenir. Klas oyunculardan yanayım. Ancak özellikle bu tip turnuvalarda fiziksel açıdan da en yüksek seviyede olmak gerekir.
5: Bu sadece hocam hani uzun boylu olmak, hayır, kuvvetli olmak değil. Hayır, 8 koşularından bahsettiniz. Hayır.
6: Mesela, fizikselden kastım sadece birebir oyunlar, tackling, havada, hayır. Fizik kondisyonu olarak, güç olarak, kuvvet olarak ve oyunu 90 dakika artı dakikalarıyla beraber oynayabilecek fizik kapasitesine, ciğer kapasitesine sahip olmak gerekir. Bana göre Avustralya'yı ben bu konuda çok hazır gördüm. Şimdi ben hep şunu söylerim. Yetenekli oyuncular, Arda'yı Frankfurt'ta oynadığımız cezalı maçlardan birinde son 20 dakika mı yarım saat mi oyuna sokmuştum ben. Çok da iyi oynadı. Maçtan sonra çağırdım onu. Şöyle bir şey söylemiştim. Kaç defa girdin 18'in içine? İşte hocam 3 girdim, 4 girdim. 3 girdin, 4 girdin. Böyle bir etkin var. Acaba 13 girsen, 14 girsen neler olabilir? Düşünebiliyor musun diye. Şimdi 94 Dünya Kupası yine Amerika'daydı. Ben milli takımlar teknik direktörüydüm. Bu turnuvada futbol adına yeni bir şey çıkmıştı ortaya. Çünkü her Dünya Kupası futbol adına muhakkak bir iki miras, yeni bir çıkış, yeni bir gelişim bırakır. O güne kadar şöyle bir şey vardı. İşte 6 numara koşar, top kazanır, hamaldır. Hatta kelimesi buydu. 8 numara gider gelir, 10 numarada top atsa kafi. Çok koşmasa da olur çünkü usta oyunculardan oluşur gibi. O turnuva yeni bir şey çıkardı ortaya. 10 numaralar da, ki bunlar yıldız oyuncular olarak addediliyordu o zaman, şimdi de öyle addediliyor, en az diğer oyuncular kadar koşabilmeli, mücadele edebilmeli ki daha büyük işler yapabilsin. O günle de bu örnek Hollanda takımındaki 10 numarayla Bergkamp'tı. Ve ondan sonra 10 numaraların evrilmesi değişti. Başka bir şey çıktı ortaya. Şimdi bir oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun, ne kadar klas olursa olsun, bugünkü futbol aynı zamanda da çok iyi bir baştan aşağı fizik kalitesi istiyor. Bu şart. Çünkü neden? Düşünebiliyor musunuz? Bir oyuncunuz diğerlerinden daha akıllı, daha zeki, sahanın içinde daha iyi becerili, daha iyi işler yapıyor ve en az onlar kadar mücadele ediyor. Bu olağanüstü bir zenginlik. Mücadelemizi bırakmadan devam etmeliyiz. Bizim takımımız, Türk Milli Takımını söylüyorum, oyuncularımız, diğer yedeklerini de kastediyorum, hangisi girerse girsin 5 dakika içinde, 3 dakika içinde sonucu değiştirebilirler. Son dakikalarda ben o daha onlardan yaratıcılık, ne bileyim, daha çok meydan okuma bekledim açıkçası. Mücadele bekledim. Sanki ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamak lazım. Tamam, pes etmemek, bırakmamak sonuna kadar, bunlar önemli ama onu da unutmamak lazım.
5: Hocam 8 koşullarından bahsettiniz az önce ceza sahasına. Böyle kapalı bir savunmayı, yani çok, hatta yani kompakt, yani blok halinde dersiniz hep siz. Bir blok halinde bir takım gördük. Sadece kapalı savunma olarak da geçiştirmemek gerekiyor herhalde.
6: Evet, tabii tabii.
5: Yani ya dediğiniz gibi yaratıcı oyuncunuzun bir şutuyla, bir sihriyle çözebilirsiniz, ya da dediğiniz gibi 8 koşullarından örnek verdiniz. 2 kez yapabildik aslında.
6: Çeşitlilikten kastım şu. Oyunun seyrini değiştirebilecek oyuncularımız var saniyede. Yani Hakan değiştirir, Arda değiştirir, Kerem değiştirir, Kenan değiştirir, girdi, efendime söyleyeyim, Deniz değiştirir, değiştirir de değiştirir. Şimdi bu büyük bir zenginlik. Ama burada moralimizi bozmadan, sahanın içerisinde oyun disiplininden de kopmadan oynamak gerekir. Çünkü oyun yüzdesinin, topla oynama yüzdesinin, oyun kontrolünün sizde olduğu her dönem demek ki daha fazla pozisyona girmelisiniz, daha fazla tehlikeli olmalısınız. Çünkü karşı tarafa bunu kabul ettirmişsiniz. Biz burada geldik, oynadık ama %100 daha etkili olacağımız pozisyonlar bulamadık. Ben bunu şuna yoruyorum. Nasıl olsa yeneriz düşüncesi yerleşti. Oyun rahat geçecek bizim için. Biz Türk Milli Takımıyız. Ki burada düşünüyorum bazen maçtan evvel verilen beyanatlar. Yani büyük konuşmayla iddialı olmayı, meydan okumayı çok ince bir çizgi, iyi ayırmalıyız. Ama her halükarda... Bir gol de siz atın, radyo
7: golde kalın. Reklam. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
9: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Bank, Anton Bank, kartım hadi.
5: Reklam bitti.
6: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
7: Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex.
8: Günaydın sevgili dostlar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Ve hemen hızlı bir başlangıç yapalım. Ömer Ateş hocama gidelim. Hocam günaydın, iyi sabahlar.
9: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicileri.
8: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
9: İyiyim sağ olun, sizler nasılsınız?
8: İyi vallahi hocam. Dün geceki maçları seyrettiniz mi?
9: Şey maçını, Fransa-Senegal maçını seyrettim. Ondan sonra yattım, zaten sabah da yayın var. Haberim yok diğer maçlarla ilgili.
8: Fransa-Senegal maçı güzel bir mücadele,
9: evet,
8: oldu.
9: Onu seyrettim, gayet de güzel geçti.
8: Özellikle Nijerya dünyaları kaçırdı diyebiliriz ama işte atamayana atarlar. Dünya Kupası böyle bir şey.
9: Evet, Dünya Kupası'nda sürprizler var, ilginç skorlar var. Yavaş yavaş, evet, tempo düşük, biraz keyifsiz gibi oluyor ama giderek o hırs, azim, riskler başlayınca çeyrek final, yarı final derken inşallah güzelleşecek, daha da iyi olacak diye düşünüyorum, heyecan artacak diye düşünüyorum.
8: Fransa Senegal'i 3-1 yendi, Irak evinde Norveç'e 4-1 yenildi, ev sahibi Irak görüntüsü içerisindeydi ve Arjantin'de Cezayir'i 3-0 yendi. Bu arada Messi hat-trick yaptı ve Messi dünyada Miroslav Klose ile birlikte dünya kupalarında en çok gol atan oyuncu oldu. Eğer bu kupada bir gol daha atarsa zirvenin tek başına sahibi olacak.
9: Evet, Ronaldo da motive olacaktır. O maçı da bekliyoruz, Portekiz maçını.
8: Peki efendim, nasıl bir Dünya Kupası geçiyor sizce? Önce öyle başlayalım, sonra bizim milli takıma geçiş yapacağım.
9: Tabii ki biraz önce dediğim gibi ilk böyle çok heyecan verici geçmiyor ama güzel hikayeler de var. Yani belki şöyle söyleyeyim, baktığımızda her Dünya Kupası'nda belirli hikayeler ortaya çıkar. Zaten anlam da veren bunlar oluyor. Evet, baktığımızda bizim adımıza iyi bir başlangıç olmadı. Bazı sürprizler oldu. İşte İspanya'nın yeşil burunla yaptığı maç, biliyorsunuz ki bu da bir sürpriz maçtı. Böyle bazı sürpriz maçlar da çıkıyor. Her Dünya Kupası'nda çıkar. Başlamadan önce de demiştik, her turnuvada bir takım çıkıyor, sürpriz yapıyor, yükseliş gösteriyor, sürprizler oluyor sonuç olarak. Tabii ki ilk hafta diyelim, ilk hafta genel anlamda baktığımızda biraz durgun geçti ama fena da değil. İşte belirli hikayeler var. Yeşilburun takımının kalecisi Josimar Wozinya'nın 40 yaşında şöhret olması, bunun yanında Meksikalı

0: David Luiz'le çarpışan Raul Jimenez'in biliyorsunuz bir travma geçirdi. 8 ay kafa travması, futboldan uzak kaldı. Tek 35 yaşında kafa golü atıp gol sevinci de bir hikayeyi anlatıyordu bence. Yani korkunun üstüne gitmenin, korkuyu yenmenin yolu korkunun üstüne gitmektir. Sonuçta azimle ilgili hikayeler var. Korkuyu yenmekle ilgili hikayeler var. Şimdilik bana kalırsa biraz durgun gibi geçse de hikayelerle güzelleşiyor Dünya Kupası. Ama başlangıçta da yapılan bazı uygulamalara biliyorsunuz kızmıştık, eleştirmiştik. Hakemlerin, Somalili hakemin Amerika'ya alınmaması, işte İran'a yapılan uygulamalar. Dün maç, geçen maç oynayıp tekrar uçağa binip Meksika'ya gittiler. Hani o konudan da, o konu hakkında da adaletsizlik söz konusu diye düşünüyorum. Düşüncelerim böyle.
1: Peki bazı isimler için de son Dünya Kupası, Messi için, keza yine Ronaldo için ve Messi dediğim gibi hat-trick yaptı. İnanılmaz bir mücadeleydi. Bu arada enteresandır. Offside çizgi kameraları, teknolojik imkanlar, oyunu nasıl buldunuz? Amerikalılaştırılmış bir futbol izliyoruz sanki. Su molaları falan.
0: Evet, tabii doğal olarak yazın olduğu için alışırız bunlara. Su molaları olması gerekiyor şey olarak. Tabii biliyoruz ki futbol Amerika'da bir numaralı bir oyun değil. Önceliklerinde beyzbol var, basketbol var, Amerikan futbolu var. Orada futbol dördüncü spor gibi diyelim. Daha çok da Amerikan futbolunda kadınlar ön plandadır. Aslında şeyleri vardır. Futbolla ilgili başarılı olmak adına 2000'li yılların başlarında projeleri vardı. Ama maalesef onlar bu konuda başarılı olamadılar. Ama sonuçta Amerika milli takımında hafife alınacak bir takım değil. İnşallah onları da yeneriz son maçta. Evet, yani sonuçta farklı kültürün bir farklı bir kültür Amerika. Dediğim gibi biraz tabii ki onlara da belirli kültürlere de uymak gerekiyor. Nasıl Afrika'da 2010 yılında kafamız şişmişti. Vuvuzela'ydı yanılmıyorsam devamlı maçlarda o gürültü. Ben o Dünya Kupası'nı hiç sevmemiştim mesela. Bu daha iyi.
1: Peki milli takımda dün Samet Akaydın'la Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundular. Ve bu açıklamalarda dikkat çeken bölümler var. Bunlardan bir tanesi de şu, bize sahip çıkın yorumu var. Buradan ne anlıyorsunuz, neler söylersiniz?
0: Şimdi biliyorsunuz Emre Bey, maalesef Avustralya maçına 2-0 kaybettik. Yani evet, bizim takımımızın bütçesi 500 milyon euroluk, 77 milyon euroluk bir Avustralya milli takımı. Futbolda bunlar oluyor. Evet, top bizdeydi, oyun hakimdik ama tabii ki genel yorumlara baktığımızda kadro tercihinin yanlış olduğu, Montella eleştirildi bu konuda. Hani oyuncularımız bir çaba gösterdi ama bazen o taktikte ve maç içindeki hamlelerimiz tutmayınca başarısız oluyorsunuz. Hani eleştirilen çok doğru şeyler de var. Yanlış taktik, yanlış strateji, bile bile aynı şeyi niye yapıyoruz? 1.90'lık oyuncular, 2 metrelik oyuncuların içinde Kerem'e niye defalarca orta yapılıyor cezanın içine? Bunlar doğru eleştiriler. Eleştiriler de yapıcı olmak zorunda genelde. Evet, yapıcı eleştiriler de var doğal olarak. Hani biraz çok alınganlık da gösterdi buna hem federasyon başkanımız hem
1: belki... Mesela şöyle bir ifade var. Katılır mısınız hocam bu ifadeye? Son cümlesini okumak isterim ki ben biraz böyle bu noktaya takılmış durumdayım. Biz eleştirileri açığız. Ama bazen eleştirileri karıştırıyoruz. Maçı analiz edebilirsiniz. Bir insanın saçına, bıyığına girmek, yaptığı yayınlara karışmak bence saçma. Bunları eleştiriden çıkartıyorsunuz. Tek sıkıldığımız, kızdığımız konu bu. Yoksa en ağır şekilde eleştirin bizi diyorlar.
0: Evet, doğru. Şimdi biliyorsunuz şu var. Oyun eleştirilebilir. Yapıcı eleştiriye kimse karşı olmaması lazım. yıkıcı eleştiriyi eleştirmek lazım. Evet, maalesef oralara da gidildi. Şimdi şu an bakın 2002 Dünya Kupası'nda Ümit Davala saçını kestirdi. Eğer biz orada başarısız olsaydık Ümit Davala eleştirilecekti. Ama başarılı olduğumuz için sempatik geldi, biliyorsunuz. O yüzden insanlar başarısız olduğu zaman bunu belirli bir sebebe bağlarlar. İşte burada da mantıksız sebepler olur. İşte yok saçını ördürmüş, yok saçını kestirmiş, yok şunu yapmış, kuaförleriniz kim sizin gibi. Yani doğal olarak bu bir Dünya Kupası. İnsanlar bir imaj belirleyerek çıkıyor. Tabii ki mühim olan müsabakaya konsantre ve motive olabilmek sonuç olarak. Sadece şurası vardır Emre Bey, bilimsel olarak. Şimdi örnek veriyorum, bir Dünya Kupası'na katılıyoruz. Evet, katılmak insanları mutlu ediyor, motive ediyor. Bunun bir doyuma ulaşmaması lazım. Yani katıldınız, sevindiniz ve bir hedef belirleyip o enerjinizi, kaygı ve stresinizi sizi motive edecek ve iyi futbol oynatacak seviyede tutmanız lazım. Yani orada bir biz Dünya Kupası'na katıldık dediğimiz durum bir hedonistik adaptasyona, yani yeterliğe dönüşürse, evet ben bunu katıldık, bu bizim için yeterli gibi bir hissiyat oluşursa bu tehlikeli. Sonuç olarak evet biraz şeyi aşan, sınırı aşan yorumlar da oldu, eleştiriler de oldu. Tabii ki günümüzde sosyal medya, reklamlar, işte hani milli takımımızda her şirket milli takımımızı kullanarak hani reklam yapıyor. Sonuçta Dünya Kupası'na katıldı. Biz böyle baktığımızda evet o şarkılar söyleniyor, türküler söyleniyor. Bunlar tabii ki bir mutluluk ama şey de yapabiliyoruz. Günümüzde sosyal medyanın çok kullanılması, ön planda çok olması doyumu fazlasıyla erken yaşatabiliyor. Bu bir risk faktörü olabilir şey olarak oyuncuların. Mesela işte Arizona'da kamp yapıldı, 40 küsur derece. Vancouver'a gidildi. Arada 20 derecelik fark vardı. 20-22 derece. Hani bu nasıl etkili oldu bilemiyorum. Oyuncular bunu daha
1: etkileyebilir. Tamam da bunu federasyon planlamayacak mı hocam?
0: İşte planlaması lazım. Mesela bunlara bakmak lazım, bilimsel. Hatırlarsanız yıllar önce Finlandiya'ya tuzak kurup Antalya'da maç yapmıştık. Ama onlar bizi yenmişti 1-0. Hani 20-25 derece farkı olsun diye. Hani bilimsellik önemli. Bunlara, bu gibi şeylere bakmak lazım. Hani nasıl etkiledi oyuncuları diye. Ama daha her şey bitmedi. Yani iki maçımız daha var. Paraguay maçı var. Paraguay maçında yenersek avantaj, berabere kalırsak da şey, son maça kalacak umudumuz. O yüzden daha her şey bitmedi. Biz zaten 9 turnuvanın 8'ine ilk maçta mağlubiyetle başlamışız. Klasik, hani bu bizim kötü başlangıcımız ama biz şeyi seviyoruz, zoru seviyoruz. Son ana kadar getirmeyi seviyoruz. Orada sevinmeyi seviyoruz diyelim. İnşallah bu sefer de aynısı olur. O dejavu dediğimiz şey olur. Kötü başlangıç iyi bitirir.
1: Biz acaba kaos çıkartmayı da seviyor muyuz saygıdeğer hocam? Çünkü yani Fatih Terim'i az önce de sevgili dinleyenlere dinlettim. Biz de dinledik. Fatih Hoca mükemmel yorumlar yapıyor. Hiçbir problem yok yorumlarında. Ve milli takımla ilgili saptamalarını, deneyimlerini biz futbol severle paylaşıyor. Ama buradan birileri anladığım kadarıyla Sayın Federasyon Başkanı'na suflörlük yapıyor ya da Sayın Federasyon Başkanı dinliyor ve yanlış anlıyor. Bu anlaşılmalardan yola çıkarak da sert eleştiriler yapıyor ve burası hesap sorma yeri değil diyor. Siz bu konuda neler söylersiniz?
0: Şimdi şu var, eğer Federasyon Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu dinlediyse bunu anlaması lazım. Burada Fatih Hoca'nın öyle bir yıkıcı eleştirisi yok. Ben hani baktım ya, dedim yanlış mı anladım? Hani bakıyorum imalı bir şey arıyorum, o da yok. Hani çok güzel eleştiri yaptı. Hatta bu maçı da kaybetsek yine şansımız var dedi. Ondan sonra şey olarak, evet oyuncular bitene kadar beklemek lazım. Başarılı olduğunda doğal olarak insanlar övülür, başarısız olduğunda da eleştirilir. Ama daha hemen başında bir mağlubiyet aldı diye de eleştirilmek çok doğru değil. Bunu ifade ediyor. Ve elbette kötü giderse insanlar eleştirecek. Hani doğru anlamda, yani şey anlamında demiyorum. Hani hesap sorma değil mi? Bir yapıcı eleştiri yaparak hesap sorma olabilir. Fatih Hoca'nın anladığım kadarıyla dinlemediğini kendisine tabiri caizse gaz verilip işte Fatih Hoca bak ne demiş biliyor musunuz deyip ondan sonra herhalde bir kulağı şişirilmiş diye düşünüyorum. Yoksa dinleseydi böyle konuşmazdı diye düşünüyorum Sayın Federasyon Başkanımızın.
1: Peki bundan sonra çocuklar için neler yapmalı, nasıl bir mentoral bakış açısı içerisinde olmalıyız? Örneğin siz eğer bugün kampta olsaydınız bu çocuklara şey der miydiniz mesela? Çocuklar cep telefonlarını bırakın abi, yani kapatın, ya da işte ben tamamıyla kampta otel çevresinde wireless'ı kapatıyorum falan gibi şeyler yapar mıydınız?
0: Hayır.
1: Yoksa çünkü bunlar çok old firm mi kaldı?
0: Bu çok olumsuz etkilerdi. Aileleriyle haberleşiyorlar, iletişim olması gerekiyor. Bir de bu bir alışkanlık. Hani doğal olarak onların belirli bir rutini var. Telefona bakıyorlar, konuşuyorlar. Sonuç olarak bu biraz daha disiplindir. Mühim olan maça konsantre olmaları, maça yakın zamanlarda sosyal medyada vakit geçirmemeleri lazım. Yasaklamak doğru olmaz. Sonuç olarak herkes de durumun ciddiyetinde. Hani biliyorsunuz Avustralya maçı, zaten oyuncular biliyorlar çok eleştirildiklerini. İşte bazı görüntüler var, ufak bir çocuğun ağlayışı, onunla alay eden Avustralyalılar. Bunları da görmüştür oyuncularımız, daha da motive olmuşlardır. Yani o ufak çocuğun üzüntüsünü görünce bundan etkilenmemeleri mümkün değil. Bunun da bir hırsa dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Hırsa da dönüşecektir.
1: Ama bu hırslar negatif etkiyi yaratır mı? Ben şöyle bir maç hatırlıyorum mesela, Alpay ulusal marşımızı muazzam söylüyordu, Alpay Özalan. İngiltere ile oynadığımız, hırs verimliliği arttırır dedik. Ama sonra oyuna bir girdi, dakika herhalde bir 3'tü 4'tü David Beckham'a penaltı yaptırttı falan, böyle enteresandı. Sonra oyundan atıldı falan.
0: Evet, zaten o İstiklal Marşı'nı okurken gördüğümde ben eyvah demiştim. Çünkü aşırı uyarılma yaşamış. Biliyorsunuz o dönem milli takımımızı hem medya, teknik ekip, seyirci, yöneticiler, herkes motive etmeye kalkmıştı. Biz buna aşırı uyarılma diyoruz. Orada da onu yaşamıştı ki orada o marşı görsek, hani marştan sonra bir kenara çağırıp şöyle bir derin nefes alıp 4-5 defa bir sakin olması konusunda ben uyarırdım. Öyle bir şansım olsaydı, orada olsaydım. Çünkü hakikaten o aşırı uyarılmanın yüzünden penaltı yaptırıp daha sonra dağıtılmıştı. Hırs doğru yönetilirse başarı getiriyor, doğru yönetilmezse başarısızlık getiriyor. Hani bir rüzgar örneği vermek istiyorum. İdeal rüzgar yelkenli limana götürürken aşırısı da alavora ediyor. Hırs da böyle bir şeydir. Sonuç olarak ben Paraguay maçında daha hırslı, daha istekli, daha arzulu bir milli takım bekliyorum. Ama tabii ki sonuçta bir Dünya Kupası inşallah hayal kırıklığıyla bitmez diye düşünüyorum. Ama Paraguay'ı yenersek büyük ihtimalle en iyi üçüncü olarak 8 takım çıkıyor herhalde. Bu 8 takım içinde biz de oluruz ama tam aksi olursa, yani yenilmemiz halinde şansımızın çok çok azalacağını düşünüyorum.
1: Eğer yenilirsek ve Amerika Birleşik Devletleri de Avustralya'yı yenerse bizim çıkma şansımız kalmıyor hocam. Bitiyor. Turnuva bizim için ikinci maçta bitmiş oluyor.
0: Anladım. İnşallah böyle.
1: Aritmatiksel olarak, çünkü en iyi üçüncü arasına giremiyorsunuz. Çünkü hem Avustralya'ya yenilmiş oluyorsunuz hem Paraguay'a, böylelikle üçüncü iki takımdan biri olmuş oluyor.
0: Evet, maalesef.
1: Amerika'yı da yenerseniz sonuç itibariyle şöyle bir olasılık olur ya, işte Amerika'da yenilirse Avustralya'ya, ardından da bizle oynayacak falan. Belki öyle bir şansımız olabilir ama Amerika berabere kalsa ya da yenerse biz de, eğer Allah korusun Paraguay'a yenilirsek, turnuvayı ikinci maçta bitirmiş oluyoruz.
0: Evet, maalesef öyle bir şey inşallah olmaz. İnşallah kazanırız. Maalesef ilk maçı kaybetmek hayal kırıklığıydı. Yani ben de açık konuşayım, maçı seyrederken öyle sabah kalktığımda o nabız hiç yükselmedi. Hiç heyecan duymadık. Gerçekten bir tutukluk vardı milli takımımızda. İnşallah bu sefer kazanacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.
1: Ve reklam vakti.
2: Yani cuma
1: reklamlara gideceğiz ama bir türlü gidemedim. Özür diliyorum. Hemen
3: Gidiyoruz şimdi.
2: Maalesef diyebilirim.
4: Reklam.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Reklam bitti.
4: Ve Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz reklamların ardından. Kıymetli, değerli dinleyenler. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
5: Hoş bulduk Emre Bey, günaydınlar, iyi yayınlar olsun.
4: Hocam şu anda milli takımın ruh hali nasıldır? Mesela çocuklar, siz de bir futbolcu olduğunuz için bunları çok iyi yaşadınız, biliyorsunuz. Ne yapıyordur milli takım mesela?
5: Vallahi maçı kaybettikten sonraki ruh halleriyle şu anki ruh halleri arasında tabii biraz fark vardır. Yeni bir başlangıç olacak bizim için aslında. Avustralya maçını kaybettiğimizde yani hem ülke olarak çok üzüldük, çok demoralize olduk. Mutlaka oyuncular da bizden daha fazla üzülmüşlerdir. Ama tabii bunlar profesyonel oyuncular. Bu tip maçları çokça oynamışlardır. Dolayısıyla bu üzüntüleri atıp yeni bir hedefe doğru ilerlemek adına moralleri ve motivasyonlarının şu an itibarıyla daha düzgün olduğunu düşünüyorum. Ama maça göre tabii, maçta çok kötü olduklarını da gördük. Eleştiriler de oldu, biliyorsunuz bizim ülkemizde eleştiriler çok sağlam eleştiriler oluyor. Övgümüz de çok sağlam oluyor. Böyle biraz uçlarda yaşıyoruz bunları biz. Ama bizim futbolcularımız da hem bu eleştirilere hem bu övgülere çok alışık oldukları için yani bunları atlatabileceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla şu an moral motivasyonunun iyi olduklarını tahmin ediyorum.
4: Peki şimdi bu eleştiriler doğrultusunda hareket edelim. Enteresan bir süreç yaşanıyor. Şöyle ki, dün bir basın toplantısı vardı ve basın toplantısında eleştirilerle ilgili işte saça karışılıyor, bıyığa karışılıyor denildi ve ülke olarak şuna farkına varmamız lazım. Önümüzde çok kritik bir maç var ve bu bizim desteğe ihtiyacımız var dedi Uğurcan Çakır'la Samet Akaydın.
5: Evet tabii bu oyuncular bu açıklamaları muhtemelen birilerinin isteği üzerine yapmışlardır. Kendi istekleri üzerine yapmışlardır.
4: Basın toplantısı hocam bu. Rutin basın toplantısı yapıyorlar ya kamptan, düzenli basın
5: Anladım.
4: Toplantısı.
5: Evet. Tabii şimdi bu oyuncular bu söylemlerini söylerken hani Türkiye'de yaşadıklarını da biliyoruz. Bu tip eleştirilere de çokça alışıklardır. Yani böyle şeyler bizim ülkemizde çok oluyor. Zaten bu işte video çekimleri falan baktığınızda çok eğlenceli, keyifli. Her şey yolunda olduğu zaman gerçekten hem seyreden açısından hem kendiler açısından çok eğlenceli ve keyifli oluyor. Ama işler yolunda gitmediğinde bunun onlara ters bir şekilde eleştiri alarak döneceğini de tahmin ediyorlardır. Yani hepimiz tahmin ettiğimiz gibi onlar da tahmin ediyorlardır. Bu eleştiriler tabii bence haksızlık ya, ama ülkemizin şeyi de bu, yapısı da bu. Olmaması gerekli ya da belli seviyede olması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle hani ben oyuncuların bu açıklamalarını da bir de özellikle planlı programlı basın açıklamasıyla yaptıklarını söyleyebilirim açıkçası.
4: Peki Paraguay önünde neler yapmalıyız?
5: Şimdi Avustralya maçı bizim için hani kötü başlangıç oldu. Bence oyun planı açısından da kötüydü. Biraz izninizle oraya da değinmek istiyorum.
4: Lütfen.
5: Şimdi Montella'nın maça çıkan kadrosuna baktığımızda şaşırmadık açıkçası. Hani Montella hep benzer kadroyla çıktığı için herhangi bir takımla, hangi takımla oynarsa oynasın hep aynı yapıda, aynı kadroyla sahada yer alıyor. Dolayısıyla çıkacak kadroyu da hepimiz tahmin etmiştik. Beni şaşırtan aslında Montella'nın ve oyuncuların maç sonundaki açıklamaları oldu. Yani orada Avustralya'nın tam da bekledikleri gibi oynadıkları şeklinde olması bana çok enteresan geldi. Evet, bunu bekliyorduk. Peki biz ne önlem aldık? Bunun için neler yaptık? Onların geçişlerine karşı nasıl bir önlemimiz var? Veya onları çözmek adına neler yaptık? Onlarla ilgili bir açıklama yapmadı Montella. Belki de buradaki hatalarını çok basın önünde dillendirmek istememiş olabilir. Her takım, yani her teknik adam aslında kafasında bir planla maça başlıyor. Bu plan bizim düşüncelerimizden farklı olabilir. Bunu çok anlayabiliyorum. Bunlar olabilir. Fakat oyunun gidişatına göre de belli alternatif planlarınızın olması gerekiyor. İşte B, C, D, ne derseniz. Ben açıkçası Montello'da bu planları görmedim. Öyle ilk yarı özellikle hiçbir şekilde oyuna müdahale etmedi. Oyuncu değişikliği yani yapabilirdi ama onun dışında oyuncuların yerlerini bile değiştirmedi. Ben her şeyden memnunmuş gibi bir maçı yönetti. İkinci yarıda ben Montello'dan çok daha büyük değişiklikler bekliyordum. Sadece Kenan aldı ama en az 3 oyuncuyla değiştirir diye bekliyordum. Sadece Kenan aldı. Kenan'ın oyuna girmesi biraz etkili oldu. Hareketlendirdi. Ama tabii sadece Kenan'dan oyunu çözmesini beklemek de çok akıllıca bir şey değildi. Ben en az 3 oyuncuyla değiştirmesini beklerdim. Şimdi merkezi çok kalabalık tutan bir Avustralya vardı. Çok da sağlam bir savunma bloğu kurmuşlardı ve merkezden açamadık. İlk yarı hiç şut çekemedik. Burayı açabilmek adına kanatlar ve kanat beklerin özellikle desteği gerekiyordu ama bizim kanat beklerde mesela Ferdi ters ayaklı olduğu için çizgiyi kullanıp sıfıra inemediği için buradan gelecek defansla kaleci arasında kesebileceğiniz sert ortalarla karambol yaratıp defansın kendi kalesine atması ya da bizim atabilmemiz gibi fırsatları doğurmadı. Ben burada Ferdi yerine ikinci yarıda sol ayaklı olarak Eren'in oynaması gerektiğini düşünmüştüm ama o da olmadı. Hani Kerem'le başlamak hani herkes de söylüyor hani ben de söylemiş olayım çok akıllıca bir şey değildi ama daha da kötüsü bence 85 dakika devam etmesi yani bu hatayı bu şekilde uzun süre devam ettirmesi bence çok büyük bir hataydı ve 2-0 olduktan sonra oyuna müdahalesi orta saha ve sağ bek almasını hiç anlam veremedim açıkçası sanki biz 2-0 öndeymişiz gibi bir değişiklik oldu bu. Sonunda maçın sonunda da Montello'nun açıklaması kontratakları kesmek adına bu değişikliği yaptım dediğinde herhalde dedik maçı 2-0'da tutmayı 3-4 olmasın gibi bir şekilde planladığını falan söylemiş oldu. Bir şekilde maçı kaybettik ama tabii kötü başladık. O da enseyi biraz karartmamak lazım. Hani ilk elin günah olmaz diye bir söz de vardır da biz böyle düşünmek de istiyoruz. Şimdi önümüzde iki maç var. 6 puan var burada. 6 puan bizi grup lideri bile yapabilir matematiksel anlamda. Avustralya-Amerika maçına da bağlı olarak. Ya bu gruptan çıkacağımıza ben inanıyorum. Bundan sonraki maçlarımız bizim için daha zorlu olacak ama daha da puan alabileceğimiz türde maçlar. Paraguay maçına baktığımızda şöyle söyleyebilirim. Avustralya maçından çok farklı olacağı kesin. Ben ABD Paraguay maçını da izledim. Paraguay ABD maçının ilk 10 dakikası çok etkiliydi. Sonrasında ABD biraz daha oyunu dengeledi ve golü buldu. Golden sonra Paraguay tamamen çözüldü. Paraguay defansı Avustralya defansı gibi katı bir defans değil ve daha çok hata yapmaya müsait bir defans. Özellikle kanat beklerinin arkalarında çokça Amerika top atarak pozisyon buldu. Bu bizim işimize gelir. Biz de buraları kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bir de onların da tabii 3 puana ihtiyaç olması bizim açımızdan avantaj. Biz çünkü kapalı defans çözmekte çok zorlanıyoruz ama bizimle başa baş oynayan takımlara karşı da daha başarılı oluyoruz. Ben Paraguay maçının beraberlikle biteceğini düşünmüyorum. Her iki takım açısından da bir 3 puan çıkacaktır. Ama bizim 3 puana daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. 3 puan alırsak da gruptan çıkma ihtimalimiz çok da yükselecek. Ama kaybedersek bizim için turnuvada erken bitmiş olacak.
4: Sevgili Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Birazcık milli takımımızı konuşuyoruz. Hocam oyun sisteminde ve taktiksel dizilimde majör değişiklikler yapar mısınız?
5: Paraguay maçında bence yapması gerekiyor ama majör değil bu değişiklikler. Ben çünkü
4: mesela ne yapmalı böyle ya da siz ne yapardınız?
5: Şöyle yapabilirim. Bir kere Merih ilk maçta bireysel bir hata yaptı. Motivasyon da düşük. Merih'in yerine bence Ozan'la başlayabilir. Diğer tarafta Kenan'ı mutlaka 11'de başlatacak. Kenan'ı 11'de başlattığı için sol tarafta eğer sağ tarafta Barış Alper'i kullanırsa Orkun'u kesebileceğini düşünüyorum. Ben burada tabii biraz daha farklı olabilir. Yani Kerem'le başlayabilirsiniz bu maçta. Deniz Gül belki sonradan hamle oyuncusu olabilir. Çünkü maç biraz böyle yüksek tempoya dayanacak, gelgitlerin olduğu bir yer olacağı için Kerem'i bu noktada geniş alanda daha rahat kullanabiliriz. Yani Avustralya maçında Kerem'le başlamak hata ama burada başlanabileceğini düşünüyorum. Onun dışında maçın sonucuna göre Denizgül hamlesi gelebilir. Çok böyle birkaç değişiklik dışında çok fazla değişiklik yapmazdım diye düşünüyorum.
4: Sevgili Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, Dünya Kupası'nın genel havasını da bir cümleyle alayım, sonra reklama gideceğim.
5: Dünya Kupası'nın özellikle gece yarısı maçları haricindeki diğer maçları seyretmeye çalışıyorum. Güzel olan maçlarda karşılaştım açıkçası. Ben bir Hollanda-Japonya maçını seyrettim. Çok keyif aldığım bir maç oldu. Japonları çok beğendim. Hani fizik olarak avantaj dezavantajları hep konuşuyoruz Avustralya'ya karşı ama Japonların da fizik dezavantajları var ama çok hızlılar. Oyunu çok hızlı oynayabiliyorlar. Yani bu dezavantajlarını bir şekilde kapatabilen bir takım Japonya. Onun dışında Belçika-Mısır maçı benim çok hoşuma gitti. Yani bir Premier League maçı seyreder gibi bir maçtı. O maç da beraber bitti. Yani diğer maçlar normal grup maçları gibi çok heyecanlı geçen maçlar değil. Daha çok özellikle eleme maçları çok daha heyecanlı olacaktır diye düşünüyorum.
4: Hocam çok teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Mustafa Tümöz hocamdan reklama gidiyoruz.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor. Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
6: Bir gol de siz atın. Reklam

16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı

Balkan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye.

0: komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Emparalı, Emparalı, bankanın
1: güzeli. Reklam bitti.
2: Ve beraberliğimiz devam ediyor. Sevgili Hakan Güveli hocam bizlerle birlikte. Doçent doktor Hakan Güveli hem özellikle gastroenteroloji ve onun dışında bitki bilimi konusunda ve eczacılık konusunda ihtisasları olan çok değerli bir isim. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Sevgili Emre ve dinleyicilerimiz, hoş buldum.
2: Nasılsınız hocam?
3: Vallahi bu dönem biliyorsun Emre ya, bizim bu son 1-2 hafta yani tezler, jüriler, final sınavları, kağıtlar, felaket bir durumdayız yani. Klinik orası burası biraz daha yoğun bir dönemdeyim.
2: Peki milli maçı seyrettiniz, nasıl buldunuz, neler söylersiniz ve eleştiriler tabii çok sert olunca bu eleştiriler üzerine de konuşanlar ve bizler değerlendirmeleri ona göre yapıyoruz. Sizin fikriniz nedir bu konuda?
3: Şimdi Emre sen bir yerlerde Instagram'da bir yorum yaptın maçın hemen ardından.
2: Evet.
3: Ben orada yani her şey söylendi dedim. 24 yıl gidememişsin. 24 yılın üzerine gidiyorsun. Şimdi bir oradaki insanlara, şimdi insanlar kafasını kazıttı, boyadı, bilmem ne yaptı bunlarla. Yani bunlarla uğraşamazsınız. Çok ayıp. Çok ayıp. Oradaki insanların da tabii orada bütün gün top oynayıp antrenman bu sıcakta yapmıyorlar. İnsanlar ekran saatleri çıldırmış durumda. Emre sana örnek vereyim. Hani ekran saatleri benim öğrencilerimde yakalıyorum 6-8 saat. Herkeste de neredeyse 3-4 saat. Bu felaket bir sayı. Dolayısıyla medyadan kaçamayacaklar. Bu eleştirilere nasıl hazırlıklı olmaları gerektiği onlara denecekti. Ama dün ben Saffet'le Uğurcan'ın da bir röportajını izledim. Şimdi 24 yıl sonra biz oraya gidiyoruz. Röportajda tamam işte kişilik haklarına, özgüvenlerine saldırılar çok ayıp, kesinlikle katılıyorum. İşte biz yenmek, yenilmek de var. Ya tamam, bunların hepsi bu oyunda var ama sen de dedin. Yani Barış ilk 30 dakika sol koridorda gidip bir kişiyi geçip bir tane orta yapamıyorsa, senin Kerem'in 1.94 ortalamanın arasında kalıyorsa, 30 şutu boş ver, Arda Güler'in 106 topla buluşmasını boş ver, ha demek ki bu oyunda sorun var. Adamlar gerçekten 3-5 gelip de 2 gol atıyorsa bu olmaz, bize yakışmaz. Yani bu Dünya Kupası'nda hani bazı maçlar vardır ki her şeyini ortaya koyarsın, her pozisyon çalışılmak zorunda olur. Çünkü bunun bir daha dönüşü yoktur. Yani 24 yıl sonra mı bir daha gideceğiz? Ya o zaman bu çocukların buna varını yoğunu koyması lazım. Ama bu yetmez. Kusura bakma sevgili teknik direktörümüzün de B planının C planının olması gerekirdi. Yani biz Barış'ın tamam Türkiye Ligi daha çok daha alt seviye bir lig diyoruz. Ama yeteneklerinin, şutlarının, geçmelerinin olduğunu biliyoruz. Ama bir Kenan gidince sadece 45 dakika solda harika şeyler yapıldı ama iyi de senin sağın hiç mi yok? Yani sen de sağda hiç mi bir şey yapamazsın derler adama, oyunu açmak, geçmek adına. Yani dün Fransa'nın maçını izliyorum. Sen izledin mi Emre bilmiyorum.
2: Evet, Mbappe ne gol attı öyle.
3: Bak, onların da rakibine, yani çok güçlü bir rakip, hiç değil. Adamlar top oynatmadı ama nasıl rakip sağının arkasına Mbappe ve diğer isim bir koşu bir vuruş. Bak, bir koşu rakip sağının arkasına, tıpkı bizim Karadağ Arda Güler'in o bizim hani Avrupa'da oynayan İngiltere'deki takıma pas atması, onun gol olup 1-0 yenmemiz gibi. Ha, koskoca Fransa'da iki tane fırsatı yakaladı ama atıyor. Adamlar Mbappe 2-3 tane kaçırdı ama diğeri geldiğinde vurdu oldu. Senin 30 şut çekmen işe yaramıyor. Arka plana kaçacaksın, o zaman 1.94'ler maymun olur orada. Öyle bir oyun açacaksın. Adamların yani çoktan önce kapanacağı belli, kontratak oyunların oynayacağı belli.

0: O zaman sen birinci golde nedir ya, üç kişinin arasından adam yani yılan gibi kıvrılıyor, topu çekiyor boşsa, ikinci şut neredeyse 30 metre, Uğurcan'da da mı hata var diyelim, var. Çok daha iyilerini kurtardı ama belki de stres, belki de o senin dediğin mentor çalışmaları iyi yapılmadı, iyi değildi. Biz Uğurcan'ın ne refleksler neler yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla benim için böyle maçlarda çok daha temkinli BC planının çoktan önce masaya yatırılması lazımdı. Bir de şunlardan çıkalım artık ya, tamam yabancı birisi var, teknik direktör. Bizim Türk sorunlarımız olabilir. O zaman getir kardeşim, diyetisyeni de getir. Sadece fizyoterapist getirme, psikoloğunu da getir oraya. Mentor, koçluk konuşmaların her gün bir saat oyun adı altında yapılsın, konuşulsun. Bunların hepsini koy. Ama B ve C planı, hoca dur de ya, siz böyle yapıyorsunuz ama bizim bir B planımız var mı? Yani sen niye Bundesliga liginde o kadar çok iyi şeylere imza atmış, bir sakatlık ama asistle, kendi 6 golüyle işte 18 sayılara ulaşan uzunu niye sokmuyorsun? Genç bench ama o adam da bir 90. Hani bir şeyler yapılabilirdi diye diyorum. Varlığımız yoktu, yan yana top oynadık, yan yana top çevirdik, dağlara uzaklara top vurduk. Çünkü görürdü atarsın. Keşke Abdülkerim'in şutu direkten dönmeseydi. Hani o düşünsene, bir 3-5 santim olup açı içeri onu atabilirdi. O zaman işin rengi daha fazla olabilirdi. Bir özgüven daha fazla gelebilirdi. Ama işte olabilirdi demeyeceğiz. Bu maçlar, bu turnuva öyle bir turnuva değil sevgili Emre. Varını yoğunu koyup geçeceksin. Çünkü ben Amerika'dan çok çok çekiniyorum. Adamlar çok hızlı, çok güçlü. Ne zaman kadro kurdular, futbol ne zaman oynanmaya başladı orada? İşte bu da senin de benim de, sen de çok vurgularsın bunu. Futbolun kondisyona, temel becerilere ama gelişmek için de iyi bir antrenör, iyi bir fizik tedavi, iyi bir kondisyoner, bütün bunlarla Amerika bunun en güzel örneği, futbol demek ki gelişebiliyor. Biz niye hep ağlıyoruz? Takımın hepsi şu an yurt dışında çok iyi yerlerde oynuyor. Belki böyle bir takıma da biz bir 10-15 yıl kavuşamayacağız. İşin bir gerçeği de var. Ama işte bunun suçunu kime atalım? Bunu da birilerine atalım. Demek ki altyapıdan adam olacak. Yurt dışındaki Türkleri daha iyi izleyenler olacak. Daha fazla cevherler ortaya çıkacak. Çünkü bu potansiyel var. Aslında Emre bu şey gibi bağlanıyor. Hani şey vardır ya, işte sen diyabet olursun, işte tansiyon olursun, enfeksiyon, vücutta içte iltihap, sonra multi organ yetmezliğine gider. Hani zincir çarkları kötü yönde dönmeye başlarsa kötü ama iyi yöne çevirirsen de iyi gider. Dolayısıyla ben yanlışlar yapıldığını biliyorum. Ben şunu demek istiyorum, üstlerine gitmek istemiyoruz tabii ki ama herkes bunu, sen de ilk başta maçtan sonra çıktın, konuştun. Bunları birilerinin dikkate alması gerekiyordu daha önceden. B ve C planlarının olması gerekiyordu. Yoksa kimse kimseye saldırmasın. Federasyon Başkanı Fatih Terim'le gereksiz, olaf öyle anlaşıldı, polemiğe bence girmesinler. Ama dün Uğurcan'ın dediği, geldik biz buraya, havaya alışamadık, 6'da kalktık, uyuyamadık, 7. gün şimdi 9'da uyanmaya başladık. Bu laflar bana çok basit laflar geliyor. Siz çok çok profesyonel insanlarsınız, ona göre uçuyorsunuz, ediyorsunuz, ona göre disiplin, uykunuzu da sağlarsınız. Maçlar arasında öyle küçük bir süre yok, bir hafta var. Hani bunlar bizi etkiledi, şu bu değil. Çok daha fazlası ortaya koyulmalı deyip sana topu atıyorum.
1: Hocam tabii burada şöyle bir soru da devamında geliyor. Siz gerçekten büyük bir çaba sarf ediyorsunuz ve belki de ikinci maçta elenip noktayı koyacaksınız. Ve Dünya Kupası bizim için sona ermiş olacak, Allah korusun. Ama bu başarıları göz ardı eden, yani Dünya Kupası'na gitmenin ne anlama geldiğini, orada olmanın ne anlama geldiğini çok fazla algılayamamışız gibi geliyor. Bu konudaki fikrinizi almak isterim. Bir de Dünya Kupası'nın şöyle bir özelliği var. Yakaladın mı atacaksın. Yani Kerem bir tane yakaladı ve attı. Atamazsan atarlar sana. Dünya Kupası'nın temel prensibi budur. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
0: Sevgili Emre, çok doğru gözlemler diyorum ya, 24 yılın üstüne gidilmiş. Yani ben her zaman, ya bunu birçok programda birlikte vurgulamadık mı?
1: Evet.
0: Yani şimdi sonuçta bu insanların hani psikolojileri, toplum önde olmaları, ne yapıyorlar? Hani Barış Alper dahil yandan güzel çantayı alıyor, giyimine önem gösteriyor. Kesinlikle yapmalı. Kesinlikle. Artık o konumdasın, batıda reklam filmlerine gidiyorsun. Bak, bunları eleştirmiyorum. Bu özel yaşantı, şu bu. Hiçbirimizin hakkı yok buna. Ama bunları yaparken de bu çocukların bu stresle nasıl mücadele edecekleri, hani dediğin gibi, bakın 24 yılın üstüne dünya, yani bu bir karma takım. Burada karşınıza Ekvator'da çıksa, Ütopya'da çıksa, bilmem ne de çıksa, bunların hepsi o ülkenin en iyi takımı. Hani ne oldu? İspanya 7 tane muhteşem kurtarış kaleciden, sonuçta kaleciye bağlamasınlar, ağlamasınlar, 0-0 ile ayrıldılar. Ha, demek ki sen çok doğru. Ama Fransa ne yaptı? Adını unuttum. Mbappe ve diğeri, ya Emre, açamadılar, açamadılar. Adamlar uzun, Mbappe kısa. Ama hiçbir zaman bizimki gibi orta dağlara şut çekilmedi. Ama
1: hocam,
0: çok
1: Sene'den
0: güzel
1: müthiş bir direnç gösterdi. Ama işte önce Mbappe ile perdeyi açıp, sonra Barcola ile müthiş bir pozisyon buldular. Sonra da zaten bizdeki gibi Mbappe'ye benzer bir pozisyonda uzaktan vurdu, attı.
0: Yani ama görüyorsun işte, yani çok zorlandılar, maç rahatlıkla 0-0, hatta karşı rakip gol atsa
1: 66'da geldi ilk gol hocam, 66'ya kadar, pardon, tabi 66'ydı yanlış hatırlamıyorsam, 66'ya kadar 0-0'dı maç.
0: Evet evet, ve çok da zorlandılar, işin gerçeği buydu. Yani diğer rakip sahada basıyordu, orta sahanın ilerisinde basıyordu. Hani demek istediğim, işte önemli bir laf bu. Evet, çok haklısın sevgili Emre. Burada kaçtı olmaz, 30 şut dağları olmaz, fırsatını bulduğunda atamazsan sana 3, adamlar kaç kere geldi, 5 kere mi geldi, 6 kere mi
1: 8
0: geldi?
1: 8 pozisyonları var.
0: Ama 2 tanesi, o pozisyonların hepsi de iyi pozisyonlar değildi.
1: Tabii canım, fırs pozisyonlar. Toplasan 3 pozisyonları yok yani.
0: Ama ikisinde bu, bir de biz bunu çalıştık, zayıf yönlerini biliyoruz, şu bu dediler. Biraz da biz defansımızda, bu hani biz ileriye çıktığımızda daha hızlı nasıl toplanırız? Çünkü bizim defans oyuncularımızın da şut çekme, işte ileriye gitme alışkanlıkları var. Ama böyle bir takımda dikkat etmeleri gerektiği öğrenildi. Emre, biz bu konuşmaları şimdi yapmamalıydık. Bunların B ve C planları, ben 0-0'a razı olurdum. Çoktan teknik direktör tarafında yapılmalıydı. Ama bu bizim genç çocuklarımızın, o uzun vardı soyadlı, çok ciddi işler yapan Avrupa'da ve diğer bir kişi daha vardı, şimdi adını unuttum. Bunların da denenmesi, kesinlikle bence Barış Alper, Kerem Aktürk çıkardı. Barış Alper belki santrofor olmalıydı. Barış her yerde de oynama yeteneği olan bir adam. Hani bunları yapabilirdi ama sağ kanatta ve defansta ciddi sıkıntılarımız var. Ya Emre, biz sağdan bir şey yaptık mı?
1: Yok.
0: Geldik
1: sağ
0: mi?
1: Sağ taraf bomboştu.
0: Şimdi adamlar da bunu görüyor. Kenan Yıldız keşke, bilmiyorum tabii sakatlık nedeniyle olabilir, baştan oynasaydı. Ama özeti topladığımızda, evet haklısın. Senin BC planın yoksa bu duruma düşersin. Böyle 1.94 defans ortalamalı, sadece kapanan bir takımda da onları zaten orta sahaya kadar geliyorlar. Böyle ciddi bir ara paslarla geçmelisin. Arda bunları denedi ama yapamadı. Sırtı dönük kaldı bizim Türk oyuncuların. Arda çok güzel ara pas vermeyi deniyor ama Vinicius Junior'la Mbappe'ye veriyor. O adam da saniyeden daha kısa sürede geri dönüp döndüğü anda boş yeri vurduğunda, düşünsene Mbappe gitti, kaleye bakmadan neredeyse vurdu. Açı belli. Herifin kafasında çizgi belli. 9-10 belli. Oraya gitti ve oldu. Bu pozisyonlara keşke çalışsalardı diyorum. Yani çünkü gerçekten şunu üzülüyorsun Emre ya. İyiyiz abi. İyiyiz. Gerçekten iyiyiz. Yani bunun kondisyon suçu olmaz.
1: Hocam, şeye katılır mısın? Yani Nihat Kahveci'yi seyrettin mi?
0: Onun birçok sosyal medyaya düşen şeylerini izledim.
1: Hocam çok güzel bir yorum yapıyor. Şimdi ben 2002'de de yayın yaptım ya, orada ilk hatta. Şöyle diyor, diyor ki işte en iyi jenerasyon diyorsunuz diyor. Ya ne en iyi jenerasyonu diyor ya. Yani siz diyor 2002'nin 2008'in falan farkında değilsiniz herhalde diyor. Yani evet biz iyi bir kadroyuz ama diyor bizim diyor 2002 yılında diyor oynayan sahada muazzam bir forvetimiz, forvet arkamız, savunmamız, oynamayan en az 3 forvetimiz, bir de kadroya giremeyen forvetlerimiz vardı diyor. Gerçekten doğru söylüyor hocam. Bence 2002 kadrosu falan bu kadrodan çok daha dinamik bir kadroydu.
0: Ya baktığında evet, bunu hem de birkaç yerde belirttiler. Hatta isimler de saydılar. Evet doğru, doğru yani. Defans çok vardı ve bizde de iyi isimler de vardı, doğru. Ama işte şansımız yaver gidip yapmışız. Şimdi o zaman bunların telafi edilmesi gerekirdi. Hani Başakşehir'in de iyi bir santrofu var, o kadroya bile alınmadı. O zaman bu tartışmalar gider. Yani anlıyor musun, şey değil, belki göremiyor olabilirler. Yani bu tür şeyde, bu Türk milli takımı çok ciddi bir yer. Çok ciddi. Burada bayrak var. Bunu duygusal olarak söylemiyorum. Demek ki hocaya da, hocanın bir takım, bir yönetim kurulu gibi bir şey olup, ya hocam işte burada bu da var, bu da var, bunları deneyelim. Ya abi Riva sizin ya. Kaç tane saha var? Toplanıp orada rahatlıkla bu antrenmanları, bu çalışmaları, bu denemeleri yapmalısınız. Bir sürü özel maç yapın ya. Türk milli takım kadrosu olsun, Avrupa'dan davet edilsin. Bir sürü takımla maç ayarlanabilir. Ne olacak? Bütün bunlar yapılabilir yani. Haklısın, Nihat Kahveci de haklı. Ben ama şuna üzüldüm. Umarım her şey yolunda gider. Ama ben Amerika'dan çekiniyorum. Bir tek diğer rakibimizi Paraguay'ı yendik. 3 puan bize yetecek mi Emre?
1: Şöyle, biz Paraguay'ı yenersek Paraguay-Avustralya mücadelesi farklı bir maç olacak. Çünkü atıyorum Avustralya'yı Amerika yenerse biz Amerika'dan 1 puan alırsak o zaman çıkarız. Ama
0: işte
1: biz
0: atıyoruz, 1 puan alırsak tabii, Amerika gibi bir takımdan.
1: Ama tabii burada şey önemli hocam. Şimdi biz Paraguay'ı yenersek Paraguay bir kere kesinlikle 4. olacak. Yani Paraguay için de Dünya Kupası bitiyor. Onlar için de olmak ya da olmamak maçı oluyor. Ya da Amerika Avustralya maçı da önemli maç oluyor. Orada da onlar şunu beklemiş olacak. Avustralya'nın yenilmesini beklemiş olacak. Bizse Amerika'nın yenilmesini beklemiş oluyoruz. Yani çok enteresan dengeler var.
0: Ama ben yani Amerika'nın Avustralya karşısında şansının 2-3 kat daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hele ilk maçını izledim. Çok farklılar. Bilmiyorum senin yorumuna. Çok hızlılar. Çok teknikler. Şut desen var, çalım desen var, geçme desen var, fizik gücü var. Umarım hani Paraguay'ı kesin yenelim, Amerika'dan en azından beraberliği kopartalım. 4 puan evet bize de yetecektir gibi oluyor. Bu durumda yani biz Amerika ile beraber kaldığımızda tabii ki Avustralya'nın da yenilmesini isteriz değil mi Amerika'ya karşı?
1: Tabii tabii, yani hayır, biz Avustralya'nın Amerika'yı yenmesini isteriz.
0: Gene beraberlik durumunda bile yani.
1: Yani eğer biz Paraguay'ı yenersek o zaman da Amerika yensin Avustralya'ya deriz. Hatta sonra üstüne gidip bir de Paraguay yensin Avustralya'ya deriz. En üçüncü, en iyi
0: çok
1: üçüncü.
0: Da iyi olur deriz.
1: Aynen, kebap gibi olur falan deriz. Ya yani tabii diğer gruplardaki skorlar da önemli ama bizim bence bu alternatifler yerine düşünmemiz gereken tek şey Paraguay'ı yenmek. Birkaç soru var hocam, son 5 dakika içerisindeyim size. Yaşar Kaya'dan gelmiş. Diyor ki reflü nefes darlığı yapar mı?
0: Çok güzel bir soru. Bakın arkadaşlar, reflü hiç yemek borunuzda, karnınızın üst kısmında klasik ekşime, yanma, kaynama, acısı olmadan baskı, ağırlık, tokluk, yumruk var, geğirsem mutlaka orada çıksa, hançer sapladı, ağrı saplandı, sırt ağrılarım yukarıya doğru gidiyor, boğazımda sıkışma, baskı, sertlik, nefes alamıyorum, takıldı, orada bir şey var, doktora gittim, MR bile çektiler, bir şey görmüyorlar, hala balgam mı yapıştı, orada bir pirinç tanesi mi var, beni sıkıyorlar, boğuluyor gibi, lokma takılıyor gibi oluyor, ya da nefes darlığı, hırıltılar, astım tipi refli, boğaz tipi refli, kulak burun boğaz tipi refli, kardiyak tipi refli. Dolayısıyla sevgili dinleyicimiz, evet kısa geçtim cevabı. Hani reflü çok değişken şekilde ve sıklıklarla. Ben 20 yıldır farenjit denilen, larenjit denilen, astım denilen, halbuki reflüsünün dominant olduğu yanlış tedavi alan bir değil, onlarca hasta biliyorum.
1: Hocam maç anlatır gibi anlattın. İnanılmaz yani. Reflü, sağ kanat, atak, ceza sahası, nefes darlığı, gol pozisyonu, arkada, faranj.
0: Yani.
1: Peki kaynak var mı hocam? Bugün bize sizin sepette çok güzel kaynaklar vardır. Son 3 dakikada da onu dinleyelim.
0: Şimdi tabii ki bizde kaynak olmadan hani şeyler olmaz Emre. Bir tuzla ilgili ama bir de ben şeyi çok seviyorum. Şimdi bak, ultra işlenmiş gıdalar bizim sağlığımızda korkunç yaralar açabiliyor. 2100'den fazla yetişkin üzerinde.
1: Hocam ultra işlenmiş gıdayı da açar mısınız, nedir?
0: Tabii, şimdi bakın arkadaşlar, bizim mutfakta kullandığımız malzemelerden tutun da bizim paketli katkı maddeleri, raf ömrünü uzattığımız, tadını verdiğimiz, yani bunu unundan tutun, bisküvitinden tutun, kekinden tutun, her türlü malzemede, bunların içinde onlarca E maddesi ve kimyasal var. Bunlar işlenmiş gıdalar. Daha hızlı üretimde, daha fazla sayıda, daha ucuza mal etmek ama zararları çok da göz önünde tutulmuyor. Hatta arka plana atılıyor ama gitgide bu konuda yayınlar gelmeye devam ediyor. Şimdi burada çok önemli bir atıfta bulunuyor. Ben Emre hayatımda hiç 50 yaşın altında Alzheimer, demans, Parkinson görmüyordum. Şimdi her bir iki ayda bir biz ileri düzey beslenme desteği verdiğimiz için gastroenterolog olmama rağmen hani bu konuda da hastalar geliyor bana. Dermatoloji, romatoloji, geriatri hastaları. Burada yapılan önemli bir şey var. Bu gıdaları biz toplam besin tüketim kayıtlarından ne kadar aldıklarını çekiyoruz. Hatta benim yarınki 5 jüri öğrencim var. Jüri üyesiyim ben. Yüksek lisansı bitiriyor. Bir tanesi obez hastalardaki ultra işlenmiş gıda tüketimi ve son derece önemli sonuçlar bulduk. Sağlıklı diyetlere sahip kişiler arasında bile zayıf dikkat, daha yavaş zihinsel işleme ile bağlantı olduğu. Yani demans risk faktörlerini ciddi olarak arttırıyor. Ağır işlenmiş gıdalar bilişsel, kavramsal maliyetleri konusunda da azalmalar yapıp hastalarda endişeleri daha fazla arttırıyor. Maalesef çalışma Avustralya'dan geliyor. 2100 kişide yetişkinler arasında yapılan bir araştırma. Bu ultra işlenmiş gıdaları İşte sadece sizin menünüzdeki bu dikkat etmediğimiz batı tarzı bir beslenmede günlük enerji miktarında Emre bu %25-30'lara ulaşıyor, geçiyor. Sadece buradaki %10'luk artış, mesela bu ne diye sorarsa sevgili dinleyicilerimiz, kardeşim günde bir tane cips paketi ekliyorsan günlük kalorine ve o enerjinin, o gün alacağın enerjinin toplamının %10'una ultra işlenmiş gıda sokuyorsun. Her %10'luk artış için odaklanma yeteneğinde, beyin fonksiyonlarında belirgin ve ölçülebilir ve düşme görülüyorlar. Bu çalışmada Emre ne bulunuyor sevgili dinleyicilerimiz? Günlük kalorilerin %41'ini işlenmiş gıdalardan alıyor bu 2100 kişi. %41, neredeyse yarısı. Gazlı içecek, paketlenmiş, tuzlu atıştırma, hazır yemek, hazır çorba, bir sürü şey var biliyorsunuz. Bu da en dikkat çekici bulgularından biri. Korkunç bir şekilde dikkat üzerinde olumsuz etkileri var. Bu da diğer yenilen, hani diğerini kalan miktarını ben sağlıklı besleniyorum aman ne olur, hayır. Onların kalitesine bakılmaksızın bunların aşağı çekildiğiydi. Akdeniz tarzı diyet uygulayanlarda bile ultra işlenmiş gıda tüketimi, zayıf odaklanma, dikkat azalmalarında belirgin ön planda bulgular verdi bize. Ultra işlenmiş gıdalar doğal yapısını gıdanın yok ediyor. Yapay katkı maddeleri, işlenen kimyasallar ciddi potansiyel zararlar veriyor. Dolayısıyla bunları her geçen gün arttırdığımızda da bunların özellikle bunama, yani demans gibi faktörlerle çok ciddi olarak ilişkili olduğunu buluyorlar. Burada diyeceğimiz bir şey var. Kanser riski bile artıyor. Vücutta sahip olduğumuz iltihap riski. Bu kaçıncı ultra işlenmiş gıda sizinle paylaştığım. Sevgili dinleyicilerimiz, bakın ne yapın. Salçalar, baharatlar, doğumuz cennet. Batımızda enginar, zencefilden tutun da turp otu, reyhan otu, sarmaşık, şevketi bostan, ıspanaktı, pazıydı. Bunlar enginar saplarıydı. Bunların hepsini alıp dipfriz, evde mutlaka bir 7 katlı dipfriz olmalı. Buralara taze oradan getirdiğimiz bitkileri hemen burada bir kurulama ya da paketleme aşamasıyla biraz bu konuda da çalışmalar var. Çoğunluk mineral ve element ve kalori değerini koruyor. Evimizi bitkiler halinize çevirelim. Üşenmeyelim. Hani ne demiştim? İki tane büyük tehlike var. Katkı gıdaları, bir de ne olur? Hani isterseniz sağlıklı ekmek, kara buğday, siyez bile olsun. Nohut, fasulye unu bile olsun. Karbonhidratı düşük beslenin. Ama işlenmiş gıda, çoluk çocuk ya kusura bakmayın. Artık ben bir şey diyemiyorum. Mesela dün biz bir 30 kişi bir arkadaşımızın yaş günündeydik. Ama bakıyorum ki gelen çocukların hepsine paketli dondurmalar verildi. Gerçekten bunları yapmamalıyız. Ben işte geçen günlerde bir bankaya gittim. Ben artık davranış değiştirmeye çalışıyorum. 8 tane probiyotik yoğurtla böğürtlenle karadut aldım. Dedim yoğurtlarınıza böğürtlen ve karadut atın. Böyle bir atıştırmalık olsun. Tutup da bir yarım kilo tatlı almadım, hamur işi almadım. Karbonhidrat az olsun, ultra işlenmiş gıda, paketli gıda. Çoluğunuzun çocuğunuzun elinde olmasın, eve hiç girmesin. Eve giren şey dikkat çeker, koku çeker, aklımızı çeler. Dolayısıyla sonra da midemize girer, bir sürü zararlı etkileri olur deyip topu sana atıyorum.
1: Ben de topu reklama atıyorum. Harikasınız, yine muhteşem bilgiler verdiniz. Saygılar hocam.
0: Saygılarımla herkese sağlıcakla ve hareketli kalın.
1: Doçent Doktor Hakan Güveli bizlerleydi. Gastroenteroloji uzmanı, az sonra birlikteyiz.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bizim çocuklar sahada. Ülken hep yanlarında.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Reklam bitti.
4: Uyandırma servisi.
5: Evet, uyandırma servisinin içerisinde spor psikologlarından normal psikologlara kadar herkesle biliyorsunuz bir araya geliyoruz ve yine çok değerli bir psikologumuz Tunç Kaya hocamla beraberiz. Ankara'dan bizlerle birlikte oluyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
6: Günaydın Emre'yle, hoş bulduk. Nasılsın?
5: Sağ olun hocam. Spor psikolojisiyle normal psikoloji birbirinden farklı mıdır yoksa birbiriyle dengeli midir?
6: Yok, dengeli değildir, farklıdır. Zaten psikolojinin 150'den fazla farklı alt alanı vardır. Adli psikoloji, klinik psikoloji, spor psikolojisi, endüstriyel psikoloji. Birçok alt alanı vardır. Spor psikolojisi daha sporcuların bireysel performansı ve motivasyonu ile ilgileniyor. Ben hem klinik psikoloğum hem de sosyal psikoloji alanında uzmanlığım var. Aynı zamanda iki tane uzmanlığımız var. Ama spor psikolojisi branşında motivasyon ve bireysel çalışmalar üzerinde ilgilenilmektedir. Ayrı bir uzmanlık istemektedir.
5: Peki şimdi dün Uğurcan Çakır gece daha doğrusu ve keza Samet Akaydın konuştu. Ve o konuşurken oyuncuların mutlaka, çünkü siz hani iyi dinleyicilersinizdir ya, dinlerken anlarsınız bizim neler yaşadığımızı ya da nasıl bir travmatik sürecin içerisinde olup olmadığımızı. Ne okudunuz yüzlerinden? Nasıl bir görüntü var?
6: Ya mental mental anlamda faciayız. Federasyonun götürdüğü spor psikoloğu arkadaşların verdiği seminer ve çalışmalara buradaki arkadaşlar anladığım kadarıyla telefonlarını alıp zaman geçirmek için o oturumlara katılmışlar. Çünkü hiç çalışılmamış gibi. Oradaki arkadaşlar mutlaka zaten çalışma göstermiştir ama futbolcularımız tamamen bir infial yarattı. Zaten biliyorsun ki toplumda bu işte saçını yapma, kuaför götürme, makyaj, topluma mal olan futbolcular oldukları için önem verdikleri yerler birazcık daha farklı oldu. Kendilerini dış pazara görsel anlamda satmakla ilgili bir değerlendirmeye maalesef yenik düştüler. Aslında olması gereken bu değildi. Yani Yeni Zelanda'yı da görüyorsun futbolunu. Yani Kuraçı abiyle hücum yapmaya çalıştı. Bu son derece kabul edilemez bir durum. Zaten mental anlamda hiçbir türlü rahat olamadılar. Zaman farkı, geçen yayında da konuşmuştuk. Yok zaman farkı olur, saat olur. Ben demiştim ki bunlar önceden planlanmıştır, çalışılan şeyler. Çalışılmamış Emre'tiler. Çalışılmamış. Yani bu başarısızlık futbolculara yazar ve mental anlamda bu sınavları, bu eşikleri geçemezsen, söylediğimiz gibi grubu geçemezsin, grubu aşamazsın. Avustralya'nın spora verdiği önem sıralamasında futbol 6. sırada, Türkiye'nin 1. sırada. Onlar futbola soccer diyorlar, biz futbola futbol diyoruz. Yani ne diyoruz? Biz daha iyi biliyoruz diyoruz. Biz futbol oynamak halı sahada arkadaşlarımla iki maç yapmaya benzemez. Mental anlamda yetersizliklerini gösterdiler. Ha, buradan bir geri dönüş olur mu? Geri dönüş olur. Neden olmasın? Ama bu açıklamalardan, Samet Akaydın'la Uğurcan'ın açıklamalarından şunu görüyorum. Psikolojik anlamda biz bu eleştirilerden çok yıprandık, mahvolduk. Şimdi desteğinize ihtiyacımız var. Biz onlar giderken çok büyük bir destek verdik Emre Tiler. Çok büyük bir destek verdik. Milletçe destek verdik. Kenetlenerek destek verdik. Şu anda onların bize kendini kanıtlaması lazım. Çünkü orta sahada 3 tane pas yapıyorlar. Yani ve saçım nasıl edalarıyla fotoğraf çekildiler. Eren'in saçı nasıl olacak diye toplumda biliyorsun testler yapıldı. İşte şöyle mi olur, böyle mi olur diye. Herkes heyecanlıydı. Ama bilmeleri lazım ki başarısızlıkta, büyük başarısızlıklarda topluma mal olan kişilerin beklentileri karşılamadıkları durumda yoğun bir eleştiri alacakları aşikar bir gerçektir. Eğer bu eleştirilere göz alamıyorsan oynamayacaksın bu oyunu o zaman. Yani bu çok yoğun bir eleştiri. Çünkü bu spor camiasında da pek çok arkadaşımız, dostumuz var. Hepsiyle konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Maç içerisinde, maç başlamadan önce çocukların birbirleriyle olan ilişkileri, duruşları, yani mental anlamda ve fiziksel anlamda gözlerinden okunuyordu aslında. Bir sorun vardı. Tabii o teknik detayları bilmiyorum, o sorun neydi, ama maçın heyecanını kaldıramadılar. Şimdi evet, ile maç Kanada'daydı ve 70 bin Avustralyalı seyirci vardı ve büyük bir seyirci baskısı vardı diyebilecek bir durum yoktu. Amerika'daki maç, Amerika ile oynayacağımız maç ve Paraguay ile oynayacağımız maç, ki Paraguay nüfusu da çok fazla Amerika'da, orada seyirci baskısı da olacak. Şimdi bu konularda tabii bir de şeyi söylemek istiyorum. Uçakla alakalı ya da yaşanılan yerle alakalı, havanın sıcaklığıyla alakalı, yani Avustralya 22 derecede oda sıcaklığında, 23 derecedeki oda sıcaklığındaki olan bir yerden gelmedi. Onlar da bu sıcaklara maruz kalıp geliyorlar. Onlar da problemler yaşıyorlar. Evet, sahaya yakındır onların otelleri, konseptleri. Playoff'a kalmayacaktın o zaman. Bunu düşünecektin. Playoff'a kalmadan geçecektin. Mental anlamda, ciddi anlamda...
5: Şu anda playoff'a kalmış. Biz playoff'a kalmadan buraya gelmeliydik. Onu mu diyorsunuz?
6: Evet. Tabii ki de. Yani bunun hesabını, kitabını biz mi yapacağız? Vatandaş mı yapacak? Bir de oradaki spor psikoloğu arkadaşlar hangi seminerleri vermiş? Hangi eğitimleri vermiş? Bu arkadaşların yaptıkları çalışmalar nelerdir? Bunları bilmek, öğrenmek lazım. Kaç arkadaş gitmiş, bireysel görüşmeler yapılmış mı? Toplum içerisinde sosyal medya diyetleri orada uygulanmış mı? Şimdi Meriç Demiral podcast çekiyordu öncesinde veya o an kampta.
5: Peki sosyal medya diyeti uygulanmalı mı? Böyle bir diyet mi olmalı?
6: Yani eleştiriyi kaldıramıyorlarsa, şimdi sürekli övemeyiz, böyle bir durum yapılamaz diye düşünüyorum. Doğru mu? Yani
5: ben aynı fikirde. Sizle özür diliyorum hocam, aynı fikirde değilim. Yani adamın bıyığından bize ne abi? Ya da adam podcast çekiyorsa, podcast çekmesen oyununa bak. Tamam da adam onu da yapıyor. Yani şunu mu bekliyoruz biz adamdan? Bu gün 24 saat, hadi 8 saati uyudu. Geriye kalan saat dilimi 16 saat. Bu 16 saatte sürekli antrenman yapmıyor ki, bunun da bir hayatı var. Ya o da hayatın içerisine entegre oluyor. O da işte milli takım kampından haberler veriyor. Arkadaşlarıyla gülüyorlar, eğleniyorlar. O da kendini rahatlatacak bir yol bulmak zorunda değil mi?
6: Bu turnuvadan önce, ben yine sana karşıyım sevgili Emre. Bu turnuvadan öncesinde katıldığımız turnuvalarda bizim futbolcularımız bugüne kadar bundan daha rahat, bundan daha serbest olmuş muydu?
5: Zaten olsun. Yani mesela Erik Haaland da serbest, o da saçlarıyla ilgili şamatalar yapıyor, ne bileyim farklı isimlerle ilgili de çok enteresan podcastler izleyebiliyorsunuz, yorumlar yapılabiliyor. Hani biz biraz eleştiride de sevgide de kantarın topuzunu kaçırmıyor muyuz diye soruyorum.
6: Çok güzel bir noktaya değindin. Bravo, Erik Haaland'ın örneğini verdik. Yani birçok futbolcunun örneğini verebiliriz. Net ile bunlar topluma mal olan insanlar ve kimseler. Dolayısıyla burada bu tarz durumların içerisinde bir başarı da beklenir. Eğer başarı gelmezse yoğun ve yüksek eleştiri gelir. Yani bunları yapıyorsak bu eleştiriyi de göze alacağız.
5: Anladım yani da yani biz bu evet. eleştiriler gelecek diyor, o zaman bunları yapmayacak mı çocuklar? Yani çocuğu şunun için eleştirebilirsin. Ya Merih Demiralp, orada o adamı nasıl kaçırırsın? Yani sen kendine son dönemde niye bu kadar bakmamışsın? Sen atıyorum Suudi Arabistan'a gitmişsin, çok gerilemişsin, o savaşçı ruhunu kaybetmişsin, bunları diyebilirsin ama bıyıklar ne kardeşim, o bıyıklar ne? Sana ne? Bırak podcast'i biz çekelim. Sen otur futbolunu oyna falan. Bu, bence bu çok saçma sapan eleştiri.
6: Evet ama işte toplumun içerisindeki bu eleştirilerin hepsini kapatamazsın. Sen de topluma mal olan birisiysen bu eleştirileri çıkacaksın karşısına. Zaten bu Avustralya maçından önce hatırlarsın. İnsanlar bunu konuşuyordu. İşte saçı nasıl olacak Eren'in, aralarında şakalaşıyordu insanlar, örnekler veriyorlardı. Tekrar ediyorum, toplumsal baskıyı kaldıramadığımız durumlarda gelen eleştiriler yapıcı değil de daha yıkıcı olur. Bu performansı düşürür, etkisi zayıftır başka. Tabii ki de isteyen istediği gibi bıyığını, saçını, sakalını yapabilir. Ama ben psikolog olarak, bir uzman olarak
5: mesela Meri'ye ne dersin hocam sen? Yani şimdi adam yazmış adamın bıyığına, podcast'ine. Şunu mu diyeceksin Meri'ye mesela? Baba sakın bir daha podcast çekme. Sonra sen şu git bıyıkları, kesmiş zaten adam bıyıkları. Ben mesela Meri'nin yerinde olsam kesmezdim abi ya. Ya benim bir görüntüm var. Ya zaman zaman bana da geliyor mesela. Emre abi o saçlar ne uzun öyle. Git kestir. Ben de mesela geçen gaza geldim. Gittim kestirdim. Berberim de sağ olsun berbat kesti. Ve şey gibi oldum. Besleme çocuklara döndüm. Babam öyle derdi rahmetli. Ve pişman oldum. Kendi kendime kızıyorum. Ya ben saçlarımı niye kestirdim kardeşim diye. Yani biz biraz... toplumun çok mu gazına geliyoruz? Ya da ne bileyim, ben mi psikolojiyi bilmiyorum tabii, psikolojiyi sizin kadar iyi. Mesela ne önerirsiniz? Meri ne yapmalıydı? Saçlarını kesince mesela Meri Süpermen mi olacak? Paraguay maçında bıyıklar kesildi. Yeniden Meri muhteşem moduna dönüşecek mi? Hani vardı ya şeyde, mitolojide de vardır ya.
6: Şimdi tam olarak burada cevabı vermek istiyorum. Bunun cevabı alıntı yaparak söyleyeceğim. Brown diye bir adam 80'li yılların sonunda Amerika'da sosyal psikoloji üzerine çok derin bir deney yapıyor. Dışarıdan gelen yorumlar senin performansını aşırı yükselterek, tamam mı? Aşırı yükseltiyor. Dışarıdan gelen yorumlar senin performansını aşırı derecede düşürüyor. Brown diyor ki, kim bunlar? Yani kim bu vatandaşlar? Bunlar dışarıdan gelen yorumla düşüyorlar, dışarıdan gelen yorumla yükseliyorlar. Bunlar kim biliyor musun Emre Tilev? Bunlar özgüveni düşük bireyler. Araştırmalar gösteriyor ki dışarıdan gelen yorumlara karşı reaksiyonları aynı oranla düşen ya da yükselen insanların özgüvenlerinde düşük olduğu gösteriliyor. Merih Demiral'in de sakalını kesmesi durumu aslında buna bir işarettir. Yani toplumun yorumlarında.
5: Valla Brown'u bilmem ama. Ya sözünü balla kestim hocam. Brown Bey'i bilmem ama ben mesela özgüveni acayip yüksek bir adamımdır. Ama bu sakal, bıyık, saç vesaire hadiselerinden etkileniyorsunuz hocam ekran önünde olan bireyler olarak. Yani bunun bence özgüvenle çok alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani sonuçta mesela hani adamı vurduğumuz nokta futbolu değil. Futbolundan adama vuralım. Ama adamı yaptığı podcast'le niye vuruyoruz abi? Ben onu anlamıyorum. Yapmasın mı? Mesela sen Meli'ye şey mi diyeceksin? Mesela sen milli takım kampındasın bugün ve atıyorum Arizona'dasın ve Meli senin odana geldi. Baba bir daha sakın podcast çekme der misin?
6: Fatih Terim olsaydı der miydi?
5: Demezdi. Kıllığına tamam. Daha çok çeker. Şimdi çekerdi.
6: Buradan... Şimdi şöyle, evet ben toplumsal bir karşılığı tespit edip söylüyorum aslında. Yoksa insanların söylediği şeyler bu arada bir gerçektir. İnsanların
5: hocam sen şeyler, yürüyorsun herhalde bu arada, nefes nefesesin. Olmalı.
6: Evet duracağım şimdi.
5: Hocam durursan, çünkü böyle karışıyor kelimeler. Durursan, öyle konuşursan mükemmel olur.
6: Şu anda duyabiliyor musunuz beni?
5: Evet duyuyorum. Buyurun hocam.
6: Evet. Şimdi buradan tabii ki de dışarıdan gelen yorumlar bizi etkileyecektir. bir yere kadar daha etkilemeli. Çünkü biliyorsun ben de sosyal medya içerik oluşturuyorum. 400'den fazla Reels'imiz var işte, YouTube içeriklerimiz vesaire oluyor. Etkileniyoruz yani, etkilenme ihtimalimiz var mı? Şüphesiz ki. Ancak bir yerden sonra kendi rutinimizi oluşturmalıyız. Yani ben böyleyim mi? Böyle yapmaya devam edeceğim. Rutininden bahsediyorum. Melih'in sakalını kesmesine ne diyorsun peki? Bu yorumlardan dolayı kestiğini mi düşünüyorsun?
5: Vallahi bence öyle kesti. Ben sizin sözlerinizden özgüvensiz bir Melih'ten bahsediliyor gibi bir algı. Ama ben özgüveni tavan yapmış bir Melih'ten bahsediyorum. Yani koskoca Suudi Arabistan'da bir maç sonrasında baba siz kimsiniz ya dedi, madalyayı çıkarttı. Bak dedi, benim Asya Kupası madalyam var dedi. Böyle binlerce seyirciye. Şimdi bu adama özgüvensiz dersek ben gülerim yani. Şaka yapıyorsun herhalde derim. Ama evet, bence
6: yani onun şahsına bunu demiyorum zaten.
5: Ay bence muazzam bir baskı yarattık çocukların üstünde.
6: Toplum tarafından bu baskının yaratıldığını mı düşünüyorsun sen?
5: Bilmem hocam, işte onu size soruyorum. Uzman sizsiniz ya. Ben ne anlarım?
6: Avustralya maçından sonra olanları söylüyorsun, doğru mu?
5: Evet.
6: Basının, sosyal medyanın veya vatandaşların aslında tepki vermesi gerekiyor. Çünkü onlar Türk milli takımını temsil ediyor. Bu son derece olan değil mi? Yani aferin, iyi oynadınız. Çok yani istekli oynadınız. Çok arzuluydunuz. Mental anlamda, fiziksel olarak çok başarılıydınız. Ferdi harika koştun. Meri harika savunma yaptın. Çok güzel yetiştin o Tanzanyalı çocuğa. Apo harika şutlar çektin. Bravo, iyi ortalar açtın. Kerem harika aralara geçişler yaptın. Barış onlarca kişiyi çok güzel geçtin. Bunu hak eden bir durum olduğunu düşünmüyoruz bence. Bir eleştiri gelmesi gerekiyor. Çünkü sürekli bunları zaten övüyoruz Emre. Bunlar sürekli bilen çocuklar değil mi? Mesela Afrika Şampiyonlar Ligi finalinde olması lazım. Oynuyordu. Çok istekli, yürekli oynuyordu böyle Merih Demiral. Videoları çıkmıştı. Orada oynuyorsun.
5: Tamam, burada da oynadı zaten ama gücü yetmedi.
6: Gerçekten gücü yetmedi hoca, değil mi?
5: Ben burada şunu söylüyorum size, anlatamadım derdimi. Ben diyorum ki biz bunu eleştirelim zaten. Yani Meri orada kademeye nasıl giremedin, arkadan sen nasıl koşamadın Zeki, Abdülkerim sen niye uzaktan izledin. Ama ya yani topluma mal oldu diye saçına, kıyafetine ne diye karışıyoruz ki, ben onu anlamıyorum. Ya ben burada sizle tamamıyla ayrılıyorum, zıt kutuplardayım. Yani bunu mesela atıyorum yani, ben mesela bugün radyoya ben şortla geldim diyelim. Anlatabildim mi? Şortla geldim. Ve benim şortum biraz dizimin altında. Yani ben daha uzun şort giymeyi seviyorum. Yani kim ne karışabilir mesela, o kıspeti niye giydin Emre Tile falan gibi böyle. Yani bu şekilcilikten bıkmadık mı hocam? Ya biz mesela 1990'larda şu başörtüsü meselesini ta 2000'lere kadar yaşamış bir toplumun bireyleri değil miyiz? Ve ben buna mesela hep karşı çıkardım üniversitemde de. Kime ne abi, kimi istiyorsa mini etek giysin, başörtüsü takmak isteyen arkadaşım da taksın. Kime ne inançlardan, kime ne düşüncelerden, kime ne. Yani biz bunları bu kadar savunurken Mary senin bıyıkların var ya biraz böyle... İşte siyasi mesajlar da veriyor, kes sen onları. Sana ne, adamın belki siyasi görüşü o. Hocam orada
6: evet,
5: mısınız?
6: Buradayım, dinliyorum. Ben işin siyasi boyutundan bakmıyorum biliyorsun. Biz aslında toplumsal değerlendirmesinden
5: anladım yani ben de o noktadayım. Yani biz hata mı yapıyoruz yoksa sizin dediğiniz mi doğru? Yani bu doğrudur işte. Evet Emre Tilev, sen burada yanılıyorsun. Çünkü sen topluma mal olmuşsun. Toplum da senden kerteriz alıyor. Limanı sen olarak görüyor. Çocuklar senin gibi mesela işte Ümit Davala saçlarını yaptı. Mohikan, herkes Mohikan yapmıştı ya o dönemde. Ya da işte Icardi saçları sarıya boyadı diye çocuklar saçları sarıya boyuyor. İşte Osimhen gözlükleri takıyoruz falan. O yüzden de sen her attığın adımda dikkatli olacaksın mıdır?
6: Her attığın adımda dikkatli olacaksın. Aynı zamanda özgür olacaksın da. Bunun dengesinin planlanması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Eğer biz o maçı kazansaydık bugün bunları konuşuyor olacak mıydık sence?
5: Olmayacaktık zaten. Sorun o.
6: Abicim işte ben de bunu diyorum, bir başarı lazım bize. Sevgili Emre Tilev, yani bize bir başarı lazım.
5: Anladım da başarısızlığın mesela nedeni Meri'nin bıyıkları ya da Eren'in saçları
6: hayır
5: değil.
6: Hayır. Bu çocukların hepsi. Yanlış taktik, yanlış disiplin. Yani herifler mutsuz çıktı sahaya. Bu nedir? Kaygıyı yönetememe durumudur. Peki. Yani maç öncesi dayak yemediklerine göre gördük, hepimiz gördük. Hepsi mutsuzdu.
5: Mutsuz muydu sizce?
6: Kutlarını... Efendim?
5: Mutsuz muydu sahaya çıkarken? Hepsi bence çok heyecanlıydı.
6: Yani ben onların...
5: Işte mesela tünelden çıkarken Arda'nın sesi falan çok ateşleyici değil miydi?
6: Arda'nın konuşması o sahne dışında, evet hepimiz heyecanlandık o sahnede. Hadi beyler biz onlardan daha iyiyiz tarzındaki o konuşması o hepimizi heyecanlandırdı. Maça bir başladık. Ya ben tabii futbolla ilgili değerlendirmeyi daha psikolojik kökenli yapacağım ama paslar bile bak çok, yani sanki koşan oyuncularımızı arkadan biri tutuyormuş gibiydi. O kadar ağırlaşmıştık ki bu şey, yani yorgunlukla açıklanabilecek bir durum değil sadece. Çünkü baskının yoğun olduğu durumdaki performansı gösterdiler. Emre ile milli takımımız neyi gösterdi biliyor musun aslında o maç? Kaygıyı, evet kaygıyı, dış kaynaklı kaygıyı gösterdi. Bak çok önemli.
5: Hocam sesiniz gidiyor. Evet, hocam attan düştü. Ben bir reklama gideyim. Reklamların ardından birlikteyiz.
3: Reklam.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: Reklam.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
9: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizin.

başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
4: Uyandırma servisi.
5: Evet, uyandırma servisi. Ve sevgili Tunç Kaya hocamla birlikte olduk. Biraz sesi gitti ama telefon bağlantılarımız var. Hemen onları alacağız. Saat başına kadar sizlerin telefonlarıyla devam edeceğim. Alo, hoş geldiniz.
6: Alo.
5: Günaydın, hoş geldiniz efendim.
6: Merhabalar, günaydın Emre abi.
5: Buyurun efendim.
6: Sesim yankılanıyor.

0: dinleniyor galiba ama beni net duyabiliyor musunuz?
1: Evet, o sizden kaynaklanıyor olabilir. Radyonun sesini kapatırsanız.
0: Radyonun sesi kapalı.
1: O zaman evet.
0: Şu an
1: hala yankılanıyor mu?
0: Hayır, ben de şu an düzeldi. Sizde de düzeldiyse bir problem yoksa konuşabilirim.
1: Ben de zaten hiç yankılanma olmadı. Buyurun efendim.
0: Tamam, teşekkür ederim. Emre abi şöyle söyleyeyim. Şimdi hızlı hızlı konuşayım, hatta bekleyenler de vardır. Biz 2002 Dünya Kupası'nda biliyorsunuz ki bir gün Ümit Davala'nın saç stiliyle uyandık ve bütün o zamanlarki nesil olarak Ümit Davala'nın saç stiliyle gezdik. Herkes bu saç stilini yaptırdı. Hasan Şaş saçlarını sıfıra vurdurduğu dönemlerde o zaman bir futbolcunun sayesinde Türkiye'deki herkes sıfır saç modelini sevmeye başladı. Artık Hasan Şaş'ın o saçsız hali bir imaj haline gelmişti. Onun dışında mesela Türkiye'den örnek vermek gerekirse son zamanlarda Icardi Galatasaray'da 2 senedir 3 senedir çok güzel işler yaptı ve bunun yanında da Arjantin'e gidiyor, çocuklarla ilgileniyor, bazı özel hayatıyla alakalı sorunlar vardı ama hiçbir zaman bu insanlara kimse demedi ki sen saçını işte mohikan yaptın, sıfıra vurdun ya da sen Arjantin'e gittin. Neden? Çünkü bir başarı vardı. Ellerinden geleni yapıyorlardı. Şimdi bizim milli takımımızın son zamanlardaki hali de şu. Tabii ki de video çekecek, saçlarını yapacak, sakalını uzatacak ama bunun yanında eğer bir de başarı gelmezse bu aslında göze batıyor. Ki bana sorarsanız göze batmaması lazım. Herkesin, ben sizinle aynı fikirdeyim. Videoda çekecek, saçını da yapacak, gezecek, gece kulübüne de gidecek. Bundan sonuçta insan. Ben de bir şirkette yöneticiyim ve benim bir ekibim var. Benim tek istediğim şey arkadaşlarımdan, arkadaşlar işinizi bitirin. İsterseniz bütün gün şirkette gezebilirsiniz. Ama iş bitmediği zaman o göze, o gezme, o çay almalar, o molaya inmeler göze batıyor. Demek istediğim şey tamamen buydu. Son olarak da şunu söyleyeyim.
1: Ama ikisinden farklı burada şeyler söylüyorsunuz. Yani buradaki örnekleme farklı. Yani hani, siz mesela sizin iş yerinde çalışan arkadaşınıza kardeşim niye SM Sport ayakkabılar giymedin de gidip Adidas giydin diyor musunuz? Ya da niye küpe takıyorsun kardeşim diyor musunuz? Yani belli meslek gruplara hariç. Bunu görüyorsunuz.
0: Yani şöyle söylüyorum, hani göze batmasından bahsediyorum. Eğer işini düzgün yapan, gerçekten layıkıyla bütün her şeyi tamamlayan bir arkadaşım varsa bu benim gözüme gelmiyor. Aynı şu an milli takımımızda da olduğu gibi. Yani bu
1: hocam,
0: birazcık
1: o zaman
0: da başarı gelmesinden kaynaklıydı. Ya, ama burada suç kesinlikle futbolcuların değil, onu da söyleyeyim.
1: Karşılıklı konuşalım hocam. Bence o zaman kötü yöneticisiniz. Yani çok özür diliyorum, affınıza sığınarak bunu söylüyorum. Ben de yöneticilik yaptım. Ben yaptığı işle ilgileniyorum. Yani işini yapıp, iyi yapıp küpe mi takmış, başörtüsü mü takmış, mini etek mi giymiş, bu beni hiç ilgilendirmiyor. Onu
0: yo, ben de onu söylüyorum zaten. Aynı şekilde, aynı şekilde işiyle ilgileniyorum.
1: Yani hani dolaşması, işte atıyorum kahve alması falan, bununla ilgilenebilirsiniz. Çünkü bu sizin iş zamanını yönetme organizasyonudur. Ona hiçbir şey diyemem. Ama
0: şunu söylemeye çalıştım.
1: Buyurun.
0: Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Ben de kesinlikle iş odaklıyım. İri insanın küpesine, molaya çıkmasına, ne giydiğiyle ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim tek şey İş. Sadece onlardan istediğim, arkadaşlar işler düzenli bitsin, istediğiniz gibi takılabilirsiniz. Ben sizin hiçbir şeyinize karışmıyorum. Sadece sizden beklentim işlerin bitmesi. Onun dışında her konuda özgürsünüz. Bundan bahsediyorum aslında. Bence bu arada milli takımdaki futbolcu arkadaşlarımızın da bir suçu olduğunu düşünmüyorum ben. Ağırlıklı olarak teknik bir bilgiden, sorundan kaynaklı maçın böyle bittiğini düşünüyorum ama bizim medyadaki arkadaşlarımız dediğim gibi saracak bir yer aradıkları için yok Meri sen podcast çekme, o bizim işimiz falan, bunlar çok kötü ithamlar bence. Hiç yakıştıramadığım yorumlardı, üzülerek de izledim. Yani bilmiyorum anlatabildim mi kendimi ama
1: evet,
0: ben tamamen iş odaklıyım. Bir insanda da iş başarı geldiği zaman o şeylerin gözükmediğini düşünüyorum. Ama bizim milletimizde tabii bazı şeylere takılma sorunu var. İşte neden saçını yaptın, niye küpe taktın, niye buraya gittin? Bu çocuklar bundan önce başarılı olduğu zaman hiç kimse saçına, küpesine takılmıyordu. Ama maalesef ki bizim ülkemizde işte başarı odaklı bir yorum yapma durumu var. O yüzden bunu söylemek istedim. 2002'de de kimse Hasan Şaş'ın Ümit Davala'nın saçına karışmamıştı. Çünkü başarı vardı. O zaman da başarı olmasa herkes Ümit Davala'ya sallayacaktı. Ben bu şekilde yanlış oldum.

0: olduğunu savunan bir vatandaş, bir futbol sever ve bir yönetici olarak o insanlarla aynı kafada olmadığımı söylemeye çalıştım. Umarım kendimi anlatabilmişimdir.
1: Efendim, küçük bir düzeltme yaparak sizi gayet iyi anladığımı söyleyeyim. 2002 Buyurun. Yılında maalesef biz her bir halta karıştık yine. Yani belki bilmiyorum, yaşınız oraya denk gelmedi de o yüzden böyle söylüyor olabilirsiniz ama
0: 13 yaşındaydım.
1: Evet, o zaman
0: bilmiyorum,

0: Bunlara o işte şeyler vardır ya, hani kıyafet uzmanları falan, böyle modacılar.
1: Evet.
0: O modacılar Cemil İpekçileri çıkarttık, böyle şey mi olur? Fit değil bu adam, göbeğe çıkmış. Yani bizim zekayla, akılla, bilimle, yol göstericilik mantalitesini ortaya koyulan ana sebeplerle uğraşmak yerine bunlarla uğraşma sürecimiz var. Yani bugün de mesela aynı hatayı. Mesela benim arkadaşım var, Murat Çimen. TRT'nin spikeri. Bu adam
1: Evet.
0: Mete Gazoz'u anlattı, biliyorsunuz. Mükemmel anlattı. Mükemmel anlattı olimpiyatları. Bu adam güreşin her bir dalını anlatıyor. Mükemmel anlatıyor. Bu adam futbol anlatıyor. Mükemmel anlatıyor. Bu adam Yeni Zelanda İran maçını anlattı. Hatalı anlattı. İran'a Yeni
1: Evet.
0: Zelanda, Yeni Zelanda'ya İran dedi. Bu hataları biz hepimiz yapabiliriz. Ama bu adam
1: Kesinlikle.
0: bugün belki ekmeksiz kalacak. Niçin? Çünkü biz adamı linç ettik. Yahu
1: Evet.
0: siz hiç mi hata yapmadınız? Bankada çalışan kardeşim yanlış cirodan dolayı hiç mi hata yapmadı? Doktor kardeşim yanlış hiç mi teşhis koymadı? Eczacı kardeşim yanlış ilacı hiç mi vermedi? Çöpçü kardeşim her yeri mükemmel mi temizledi? Ya biz hayatı mükemmel yapsak Türkiye böyle mi olurdu? Niye o
1: Çok
0: zaman ben
1: haklısın.
0: enflatif bir yapı içerisinde yaşıyorum? Niçin ben her tarafta bina görüyorum, yeşillik göremiyorum? Niçin ben temiz bir boğaza girip de yüzemiyorum, pislik içerisinde? Leş gibi her taraf, affınıza sığınarak söylüyorum, bok kokuyor. Neden
1: Çok
0: bunları
1: haklısın.
0: yaşıyorum? Yani herkes her şeyi mükemmel yapıyor. Gariban spikeri, hadi hep birlikte asalım. Tamam, çağır
1: Evet.
0: Murat Çimen'i, Taksim'de asalım meydanda. Bu mudur yani? Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz
1: Evet.
0: mükemmel olmadığımız her noktada karşımızdaki kişiden mükemmellik talep ediyoruz. Yok ki böyle bir dünya. Mükemmel olan Allah'tır. Peygamberler bile, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile mükemmel değildir. Mükemmel
1: Tabii ki de
0: olmaya
1: canım.
0: çalışan bizim insanoğlu içindeki en mükemmeldir. Allah da ona demiştir zaten Kur'an-ı Kerim'de. Mükemmel olan tek bir varlık vardır, o da Allah'tır.
1: Evet, çok doğru. Yani sizinle aynı fikirdeyim. Hatta bununla alakalı şahsi X hesabımdan TRT'yi etiketleyerek bir tweet
0: Ya TRT
1: attım.
0: bir açıklama yayınlamış. Açıklama
1: Gördüm,
0: imla
1: gördüm.
0: hatalarıyla dolu.
1: Evet, onun altına yazdım zaten. Yani bunun gibi tecrübeli bir arkadaşın böyle bir hata yapmaması gerekiyor gibi bir üzücü, içler acısı bir cümle gördüm orada. Yani hepimiz insanız. Burada devlet büyükleri bile, çok büyük komutanlar bile hata yapabiliyorken, ki onlar da insan, hepimiz insanız. Bir spikerin bu kadar kolay harcanmasının ben yine toplum baskısından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bizim insanımızda ben çok üzülerek, maalesef ki bazen kendimizi kaybettiğimizi ve bunun çok büyük sebeplere mal olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha sakin olmamız, insan gibi düşünmemiz lazım. Çünkü hepimiz insanız. O spiker arkadaşın durumuna çok üzüldüm. Ve attığım tweette de gerçekten biraz isyanımı dile getirdim şahsi hesabımdan. Bir TRT bir personelini bu kadar kolay harcamamalı. Onun arkasında durmalı. Ben şunu beklerdim son olarak. Koskoca TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurulu, bizim arkadaşımız bir hata yapmıştır. Biz onun arkasındayız. Yıllarca beraber ilerledik. Hatalar insanlar içindir. Bundan dolayı TRT olarak sizden özür diliyoruz. Daha dikkatli olmaya çalışacağız diyerek bir yayınlayıp işine devam etmeli diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Evet, bu açıklamaya belki ben şunu eklerdim. Yani evet, bugün için biraz dinlendireceğiz ama arkadaşa gerekli eğitimleri yeniden vereceğiz. Demek ki bazı şeyler eksik kalmış. Yani biz hemen yok etmeye yönelik yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Emretile sabah radyoda hata yapmıyor mu? Ben ne hatalar yapıyorum ya? Burada yanlış mikrofona basıyorum. Al mesela, unutmuşum alt fonu, unutmuşum yine. Gitmiş şarkı nerelere? Açık olsa siz parantez programını dinleyeceksiniz belki. Hepimiz hata yapıyoruz arkadaşlar. Ama 21. yüzyılın dünyasında burada genç kardeşlerime sesleniyorum. Gelecekte yönetici olacaklar. Hata yapan insanları bu kadar kolay harcamayın. Ne olur bu kadar çok parça pinçik etmeyin. Hepimiz yaptık ya. Ya belki de bu hatayı anlayacak en önemli adamlar bugün TRT'yi yöneten insanlar. Çünkü orada da kıymetli ve benim çok değer verdiğim yönetici var, sevgili Ersin Şiyan. Ya o da mesela çok talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldı ki kendisinden kaynaklanmıyordu. Aynı şeyi Anadolu Ajansı'nda yaşadı. ve ben inanıyorum.

0: Diyorum ki Ersin Murat'a sahip çıkacaktır. Öyle bir değerli isimdir Ersin Şiyan. Çok değerli bir adamdır. O yüzden biz hemen asmak, kesmek, yok etmek, parçalamak yerine sarmak, kucaklamak, içimizin içerisinde bir yerlerde sevgi olduğumuzu ve sevgi bütünlüğünü ortaya koyabilecek değerleri yansıtmamız gerekiyor. Futbolcularımız için de böyle. Ya hemen çocukları Avustralya maçıyla astık, kestik, dayak manyağı yaptık onu. Ya Fatih Terim konuşuyor. Adam diyor ki, dinliyorum işte burada. Acaba dedim İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söyledikleriyle ben yanlış bir şey mi dinledim? Fatih Hoca farklı bir şey de mi konuştu? Hayır. Adam diyor ki ya şimdi diyor biz bak şöyle şöyle oynayalım. Burada hatalar yaptık. Açın YouTube'u dinleyin zaten. Ve diyor bunlar olabilir. Biz çocuklara sahip çıkalım diyor. Oradan farklı bir şey cımbızlıyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Niye biliyor musunuz? Çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu da seviyor kaostan beslenmeyi. Çünkü bilime inanmıyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. İlime de inanmıyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Çünkü o vizyonu ve o misyonu yok İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Olsa zaten hakemi odaya kilitler mi ya? Hakem odayı kilitleyip beni sadece Cumhurbaşkanı ararsa açmayacağım. Ya aramasa Cumhurbaşkanı? Aramadı Sayın Cumhurbaşkanı. Lan ben böyle delice şeylerle mi uğraşacağım? Benim devletle ilgili bir sürü işim var dedi Sayın Cumhurbaşkanı ve aramadı. Ne olacaktı? Ne olacaktı yani? Sonsuza kadar hakemler orada mı kalacaktı? Ya bilime inanmayan, ilime inanmayan sadece öfkeyi, siniri ama onun ötesinde insanları bir anlamda böyle kavgaya, kutuplaşmaya çekecek anlayış ve felsefeyi sevmek neden? Neden bunları seviyoruz biz? Yok mu yani bizim şirazemizde sevgi, kardeşlik, bütünlük, birbirimizi sarabilmek, ortak değerlerde buluşabilmek? Ya yorulmadık mı kavga etmekten saygıdeğer dostlar? Ben yoruldum ya, 56 yaşındayım ben. Ve 56 yıldır bu ülke sürekli birbiri içinde birileriyle tartışıyor, kavga ediyor. Açın ya akşam 9'dan sonra Türkiye'nin önde gelen televizyonlarını açın. Ya ben yıllarca CNN'de tam 15 yıl boyunca konuk odasının karşısında oturdum. Ya adamlar geliyor, vay canım Hüseyin'im, aslan Ahmet'im, canım Mehmet'im, kucaklı. Lan yayına çıkıyorlar adamlar. Hüseyin sen varıyorsun Ahmet. Şoktayım. Adamlar bunlar 2 dakika önce öpüşmedi mi? Birbirlerine su atıyorlar falan. Şaka mısınız siz? Niye? Atladı benim spiker arkadaşım. Rating. Suyu biraz daha hızlatsaydın. Hatta kafasında o sürahiyi kırsaydın falan. Geldiğimiz noktaya bak ya. Hey hat.
1: Reklam.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Nissin'in 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nissin'e gel. Nissin'e, başka bir seviye.

0: Reklam bitti.
1: Efendim, söz sizde. Ben çok konuştum. Zaten sesim kısık. Bir de sesim kısık kısık geliyor. Sizi rahatsız ediyordur. Özür dilerim. Hattımızda sonu 82 ile biten dost. Hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre Bey.
1: Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
2: Müsaade ederseniz size bir eleştiride bulunmak istiyorum ben.
1: Tabii ki efendim. Ne demek?
2: Emre Bey, yani şimdi dinliyorum sizi. Bir psikolog beyefendi bağlandı. Bir yöneticiyim diyen bir arkadaş bağlandı. Ama sizin yaklaşımınız hani mahallede topun sahibi gibi bir yaklaşım sergilediniz. Yani aldığınız sazı elinize, bu bir telefon bağlantısı, 20 dakika falan bir süresi var, tamamını doldurdunuz. Yani bilmiyorum, bunu bir gözden geçirmenizi rica edeceğim ben.
1: Kimin 20 dakika süresi var efendim? Konuklarımızın 1,5 dakika süresi var.
2: Yok, genel olarak yani denk geldiğim zamanlarda bu kadar bir süresi var. Topun sahibi gibi davranıyorsunuz Emre Bey.
1: Efendim, topu sahibiyim zaten. Yani ben burada fikirlerimi aktarıyorum.
2: Ya biliyorum tabii ki sahibisiniz de. Yani ama müsaade etseniz keşke soru, o arada da.
1: Saygıdeğer dostum, bir soru sordunuz. Müsaade edin yanıtlayayım, daha sonra size sözü bırakayım. Şimdi bağlanan tamam. Arkadaşıma ben sustum zaten. 1,5 dakika süresi vardı, dinledim. Sonra da ona yanıt verdim. Sayın psikolog arkadaşımız da bana sorular sordu. Ben de onlara yanıt verdim. Doğal olarak ben zaten fikirlerimi burada vereyim, insanları bağlayayım, network'ümü kullanayım. O network'üme bağlı olarak 35, 36, 40 işte neyse o bilgilerimi, bugüne kadar damıttığım bilgileri kıymetli dinleyenlerle paylaşayım diye buradayım. Yoksa
2: ya evet, çok saygı duyuyorum bilginize. Şey çok da istifade ediyorum. Tam da yaşıtız sizle.
1: Tabii çok da iyi tanıyorum. Mesela? Her arayana haklısın baba. Çok doğru söylüyorsun. Ben de seninle en fikirim.
2: Yok.
1: Yani ben konuğumla da farklı fikirde olabilirim ve onunla da tartışırım. Bundan daha kıymetli. Bakın, bu bizim ülkemizin yapmadığı bir şey. Yani bugün herkes bir üsttekine biat ediyor ya. Mesela diyor ki, atıyorum sayın bakanlardan biri. Bu böyle olacak diyor. Evet haklısınız diyor. Ya yani bir adamın biri çıkıp yok baba yanlış söylüyorsun diyor. Mesela Nurettin Nebati diye bir maliye bakanı çıktı. Bu ülkede her şeyin doğru olduğunu, bugün onun yerine gelen saygıdeğer bakanım diyor ki Nurettin Nebati yanlış yaptı diyor.
2: O gün şimdi hepiniz... tam bunun üstüne müsaade edin bir şey söyleyeyim. Biattan bahsettiniz. Şimdi o sakal bıyık meselemiz var ya. Şimdi aslında işte o 3-4 tane milli takım oyuncusu aslında tam bu biat kültürünü sergiliyor. Kim daha sizin çocuklar olacak yaklaşımıyla bunları yaptılar. Ben eminim ki o milli takımdaki diğer oyuncular da bundan irite oluyorlar. Çünkü onlar çok daha fazla bizim çocuklar olma gayretinde. Hata oradan başlıyor. O bir bizim çocuklar değil, o Türk milli takımı olmasıydı onun adı aslında. Şimdi o çocuklar da evet, bakın biz sizin, daha sizin çocuklarız imajı yaratmaya çalışıyorlar belli çevrelere. Başta da eminim ki federasyon başkanına. Bu da kıymet görüyordur. Ben eminim o otel lobilerinde falan da bunlar daha fazla şımartılıyordur. Ozan Kabak mesela, işte kim bilir o lobinin neresinde otururken bunlar ortamın en böyle popüler evlatları olarak orada geziyorlardır. Ha, kendi kulüplerinde bunları yapabilirler, o kulüple ilgili, ama bu bir ulusal takımdan bahsediyoruz. Dediniz ki ben de idarecilik yaptım, işini iyi yapsın, yarısına karışmam. Peki işini iyi yapan bir insan aynı iş yerindeki ekip arkadaşlarına kötü davranıyorsa ne yapacaksınız? İşini çok iyi yapıyor, bir disiplin gerekmez mi Emre Bey? İşini iyi yapıyor ya, Türkiye'de veya dünyada hangi ciddi kurumda terlikle işe gelinir mesela? Ya böyle bir şey olamaz ki. İşini iyi yapıyor ama bir şeylerinde bir kuralı vardır. Üstelik bir ulusal takımdan bahsediyoruz. Maalesef bu ulusal kimliğin dışına çıkmış bir milli takım. Tabii bu da ulusun tamamını içine çekemeyince de böyle bir enerjide, işte duygularda birleşme olamıyor. Bunları söylemek istedim Emre Bey. Teşekkür ediyorum.
1: Efendim, sizden tamamıyla farklı düşünüyorum. Nedeni de şu. Çünkü siz de milli takımın içinde değilsiniz, ben de milli takımın içinde değilim. O yüzden de Ozan'ın o milli takımda farklı bir yere ayrıldığını, Melih'in biraz daha öne çıkartıldığını, Hakan'ın en tepede olduğunu, işte atıyorum Mustafa'nın geride olduğunu falan, bunları bilemeyiz. Montella'nın forma adaletine güveniyoruz. Sonuç itibariyle o formayı birilerine veriyor. Kimimize göre bunun bir adalet olmadığı fikrindeyiz. Çünkü işte onu dışladı, bunu içeri aldı, bunu şöyle yaptı gibi değerlendiriyoruz. Ama az önce sizin düştüğünüz yanlışa düşmemeye gayret edeceğim. Nedeni de şu: içlerinde yaşamıyorum ve bilmiyorum. O yüzden bilmediğim konu üzerine de yorum yapmamayı tercih ediyorum. Ama siz...
2: Ama yeterince iş tecrübemiz var Emre Bey. Bunu az çok da vardır böyleleri, biliyor musunuz? Yani hani vardır. Kraldan çok ama kralcıdır. Daha çok prim görürler. Ama diğeri orada gerçekten işini iyi yapmak için oradadır ama maalesef o ne derler, o şeyi, o övgüyü alamaz. Ya bırak, yani işinizle ortaya çıkın.
1: Efendim
2: sonuçta.
1: Ben de
2: yani
1: diyorum ki bunu bilmiyoruz. Milli takımın içinde değiliz. Evet, hayatın içerisinde dediğiniz hadiseler her yerde var. Ama milli takımda bu var mı yok mu? Yani o popüler kültürün içerisinde kim daha önde? Kendi popüleritesini daha öne çıkartacak felsefeyi kim daha fazla yansıtmak istiyor? Bu noktada değiliz. Ben Meri'nin yaptığı podcastlerden ya da işte vloglardan o kadar memnunum ki. Ben milli takımla ilgili bilmediğim, futbolcularla ilmediğim birçok şeyi öğreniyorum. Yani Melih'e biz diyoruz ki babacığım, senin futbol dışında bir hayatın olmasın. Sadece futbol oyna, gerisini de beni...
2: Ozan, ya bir ay için olmasın Emre Bey.
1: Niye olmasın
2: bir
1: ya?
2: Bir ay için olmasın,
1: niye olmasın
2: ama bir kamptalar.
1: Ya
2: yani,
1: efendim niye
2: bakın,
1: olmasın saygıdeğer dostum? Siz bir ay kendinizi hayatınızın hangi döneminde Nadas'a çektiniz? Hiçbir döneminde.
2: Ya ben üniversite sorularını hazırlayan biri olsam şu an bir aydır kapalı bir okulun içinde mi nerede bir yerde olacaktım Emre Bey. Yani bunlar çok normal değil mi?
1: Hayır değil. Yani
2: üniversite... Nasıl değil? Bakın, bir ulusal sınava soru hazırlıyorum ve şu anda ben... telefonumdan,
1: bakın,
2: ailemden uzağım.
1: Bakın burada gizem.
2: Örnek yani
1: bakın,
2: bu.
1: Bu gizemli bambaşka bir şey. Siz burada bir gizemden bahsediyorsunuz. Yani burada gizem, sizin saklı olmanız, bu bir kural. Çünkü soru dışarı sızar, adaletsizlik olur, çocuklar çalar soruyu vesaire vesaire. Bu bambaşka bir şey. Burada siz bir popüler kültürün içerisindesiniz. Ve burada adam kendi içerisinde gidiyor, muhabbet ediyor, İşte bir vlog çekiyor. Ya ben böyle düşünüyorum en azından. Size de saygı duyuyorum.
2: Peki bu sizce milli takımın kurumsal kimliği ve kurumsal iletişimcisinin bilgisi dahilinde mi oldu bunlar?
1: Niye?
2: Yani
1: kurumsal
2: bunlar
1: iletişim,
2: böyle bir disiplin içinde mi yayınlandı? Yani o yatağa atmalar videolarda kendilerini, kafalarını çeviriyorlar İrfan Can, işte Hakan. Ya bunlar bir kurumsal çalışmayla mı ortaya çıktı? Hani ulusumuza bir neşe imajı vermek miydi? Neydi yani? Öyle mi oldu bunlar?
1: Efendim,
2: mesela
1: bakın zaten sorun buradan kaynaklanıyor.
2: Ya vaktinizi de alıyorum, özür dilerim ama.
1: Biz ibrikçiliği çok seviyoruz ya. O ibriği al, bunu alma. Bunu da mutlaka bir kılıfa uydurmaya çalışıyoruz. Yani ibrik orada, bunu kurumsalla yapalım. Niye yapsın kurumsalla? Adam zaten popüler. Yani siz Shakira'nın bir basın danışmanı vardır. Shakira oba burada Türk milli takımı ile ilgili bir doneyi kullanır. Yani böyle bir durum oldu işte milli takım. O zaman burada izin almıştır, izin alır. Bunu bir
2: ya şey... ama bir şey söyleyeceğim yani, Emre Bey, bahsettiğiniz Türk milli takımı. Emre Bey, Türk milli takımı, yani bu kulübümüz Galatasaray, Fener, bir Türk milli takımının bir disiplin içerisinde bu yayınları yapması, yaptığı zaman da bütün ulusu kavrayıp bütün ulusun sempatisini çekmesi gerekir. Yani
1: benim çekti, sizin çekmedi mi?
2: Kurumsal,
1: sizin çekmedi mi? Yani mesela atıyorum Samet Akaydın'ı dinlerken, Farklı Dalı'nı, işte Abdülkerim'i dinlerken, Meri'yi dinlerken gülmediniz mi? Ben çok güldüm. Çok keyifliydi.
2: Ya, ben çok gülmedim açıkçası. Peki. Hele o yatağa atmalar, bilmem neler. Ha, bu yapılabilir. Evet, o pozitif enerjiyi ulusa vermek çok önemlidir. Ama bu yani böyle laubali bir
1: siz,
2: şekilde ve
1: siz
2: bir şey daha çok önemli bir şey
1: siz
2: söyleyeceğim.
1: Siz öğretmen misiniz?
2: Bu yapılacaksa,
1: efendim,
2: bu yapılacaksa da o takımın, ulusal takımımızın bütün oyuncuları içine çekilir. Peki. Daha fazla bizim çocuklar olmak isteyenler değil de bütün hepsinin dahil olduğu ya bu sırayla bir takım şeyler yapılır.
1: Yanılgıya düştüğünüz nokta şu efendim. Bu milli takımın yaptığı bir vlog değil. Bu içlerinden birinin yaptığı bir vlog. O da arkadaşlarını almış. Belki yarın başkalarını da alır. Siz öğretmen misiniz?
2: Hayır değilim ama ben de çok kurumsal bir yerde çalışıyorum. Anladım. Ben şimdi bir kurumsal kimliğim var. Bu kurumsal kimliğin içinde yani kalkıp da kendi kendime sosyal medyamdan bir şey çekemem, bir şey paylaşamam. Yani beni paylaşırım, onun da bir seviyesi olur.
1: İşte ben de burada sizden ayrılıyorum saygıdeğer dostum. Ben bir şirkette çalışıyorum diye şirket benim hayatımın bütününü satın almıyor. Ben şirkete 8 ile 5 arasında hizmet ediyorum. Ben şirketin her şeyimi satın almasına izin vermiyorum. Bunu kabul etmiyorum. Ayrıldığımız nokta bu. Siz bunu kabul etmişsiniz. Zaten bu toplumun %65'i bunu kabul ediyor. Ben bu noktadan ayrılıyorum. Ben özgün bir adamım.
2: Yani çok affedersiniz ama özel çok önemli bir bankada diyelim bir genel müdür, bir bilmem ne departman müdürü kalkıp da ya çok böyle ne bileyim çok fazla labali ya bir içerikler paylaşamaz.
1: Niye?
2: Ya ben niye? Bunu hiç
1: yani komik video paylaşamaz mı? Mesela atıyorum X bir bankasının müdürü komik bir video paylaşamaz mı?
2: Ya paylaşır da her şeyi paylaş. Yani siz çok genelleştiriyorsunuz ama.
1: Hayır, bak,
2: yani bunun bir seviyesi ben olması gerekir. Durum
1: canım adab-ı maşeret kuralları içerisinde bahsediyorum. Yani adab-ı etik değerlere uygun. Şimdi burada bu çocukların paylaştığı videolarda etik değerlerin uzağında bir şey var mı? Yok. Saygısızlık.
2: Ama hepsi yok içinde. Nasıl? Ben bütün takımı kapsayan
1: ya, olmak
2: bir takım paylaşımlar.
1: Bakın anlaşamıyoruz beyefendiciğim. Bu takımın bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı bir şey değil. Ben şimdi burada vlog çekiyorum. Diyorum ki Doğan sen gel. Atıyorum şey gel Muzaffer gel. Onunla çekiyorum. Cihan'ı almam mesela. Sevmiyorum. Kızgınım. Öfkeliyim. Konuşmuyorum. Almak zorunda mıyım? Almak zorunda
2: mıyım?
1: Ama
2: işte topun sahibi gibi davranıyorsunuz o zaman işte. Olmaz
1: ya kardeşim
2: ki.
1: Ben bak çocuk diyor ki benim zaten topun sahibi diyor. Vlog benim diyor. O da gitsin kendine vlog açsın diyor. Anlaşamadığımız nokta o saygıdeğer dostum. 15 dakikadır.
2: Ya ama bu biraz keyfilik oluyor Emre Beyciğim yani. Vallahi
1: peki
2: bilmiyorum
1: efendim,
2: ben biraz şaşırdım açıkçası.
1: Ben sizle tamamıyla zıt düşünüyorum. Hiç ortak değerde buluşma şansımız sıfır. Saygılar sunuyorum.
2: Sıfır. Ben de öyle. Çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Vallahi öyle bir fırsat verdim ki o 20 dakikayı yedik. İnsanlar bana muhtemelen küfür ediyorlar.
2: Ya çok özür diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Kolay gelsin. Yani yaktık bitirdik. Bir sürü telefon vardı. Hiçbirini alamadık. Ama dediğim gibi yani biz hayatın içerisinde her şeyimizi teslim ediyoruz. Bakın size bir hikaye anlatayım. Buradan ne kadar müzdarip olduğumu ve bunun niçin karşısında olduğumu çok iyi anlayacaksınız. Yıl 2018. CNN Türk'ün genel müdürü Bora Bayraktar. Ve ben 2006 yılında girdiğim CNN okulunda Mehmet Ali Birant, İlker Yasin'le çalışırken girişte İrfan Şahin'e dedim ki ben üniversitelerde hocalık yapıyorum. Bu hocalığıma devam edebilecek miyim dedim. Elbette devam edebileceksiniz dedi. Bir de dedim ben konuşmacılık yapıyorum. Yani NLP üzerine konuşuyorum. Doğru konuşma teknikleri, beden dili azıcık anlıyorum. Beni de çağırıyorlar üniversitelerde ya da işte belediyelerde konuşmacılık. Olur mu? Olur dedi. İlker abi 2016 yılında istifa edip ayrılana kadar ben bunlara devam ettim. 2017'de 2016'nın sonunda oraya Cem Yılmaz geldi. Cem Yılmaz geldiğinde dedi ki bu konuşmaları dedi aynen birebir anlatıyorum. Bu konuşmaları dedi gidemezsin dedi. Dedim ki niye gidemem? Dedi ki bu dedi kurum kültürüyle eşdeğer değil. Dedim ki ben buraya girdiğimde bu işi yapabileceğimin onayını aldım dedim. Ben vermiyorum şimdi bu onayı dedi. Peki dedim. Daha sonra kendisine gittim dedim ki ya proaktif liderlik üzerine sen konuşur musun dedim. Konuşurum ya niye konuşmayayım para kazanıyor muyuz dedi. Tabii ki dedim yani faturalı para kazanıyoruz. Ve ben ona bir iki tane böyle konuşma ayarladım. Bana dedi ki sen gidebilirsin konuşmalara sen de dedi. Bakın Türkiye'deki profil bu. Bugün de hala devam ediyor bu yaşananlar. Sonra 2018 oldu. Bana dediler ki benim gönderdiğim arkadaşımın konuşmaya. Baba dediler konuşmalarda eksik ve yetersiz kalıyor. Lütfen dediler geleceksen sen gel başkasını getirme dediler. Bunun üzerine bana dendi ki tabii aradan bir 6 ay geçti ben hiçbir iş paslamayınca. Bir daha konuşamazsın dedi, Bora Bayraktar odasına çağırdı. Dedim ki bunların hepsini bırakıyorsun dedi. Ben dedim ki bırakmıyorum. Çünkü üniversitelerde 8. haftanın içindeyiz. Ben 8 haftadır bu çocuklara ders veriyorum. 9. haftada hadi bana eyvallah diyemem. Bu bir. İki, benim dedim haftada bir gün iznim var, 6 gün çalışıyorum. Ben sadece o bir günlük iznimde bunları yapıyorum. Yani benim çalışma prensibim içerisinde size hiçbir zedeleme yok. İki, üç, CNN Türk Spor Spikeri titrimi kullanmıyorum. Doktor öğretim görevlisi titrimi kullanıyorum dedim. Ve ben kovuldum. Çünkü niye? Kararı size bırakıyorum. O yüzden şirketlerde nerede çalışıyorsanız çalışın. Ne olursa olsun kurumsal değerlere, etik ve ahlaki noktalara zarar vermediğiniz sürece sizin bütün bedeninizi satın almalarına izin vermeyin kardeşim. Ben bunun hep karşısındayım bundan sonra. Ondan sonra çalıştığım bütün kurumda arkadaşlarıma dedim ki baba buradaki mesaiyi aksatmadığın sürece dışarıda etik ve ahlaki değerlere de zarar vermeyen her türlü işi yapabilirsin. Para kazanabilirsin. Bunun vergisini de devlete ödersin. Ama bizde kıskançlık seviyesi o kadar büyük ki. Kimseye yol açmayalım. Hep bizim olsun. Hayır. Ben bunun karşısındayım kardeşim. Ben bugün saat 7'de radyoya geliyorum. 10'da çıkıyorum. 10'da çıktıktan sonra İlhan abi diyor ki istediğin işi yapabilirsin kardeşim diyor. Gidiyorum o yüzden motosörf anlatıyorum. Gidiyorum başka bir yere. Ha arada bir çakışıyor, onun iznini alıyorum. Diyorum ki çakıştı, izin verir misiniz? Çünkü ben bütün benliğimle buranın olamam ki. Hayatın akışına, olağan akışına ters. Buradaki çocuklar da diyor ki ben vlog çekiyorum ya diyor. Bu benim vlogum diyor. Arkadaşım da benim Samet diyor, onu aldım diyor. Abdülkerim onu aldım, gır gır şamata yapıyoruz diyor. Kazanırsa bu vlog değerli, kaybederse değersiz mi? Yok. Ben milli takımın havası nasıl, ortamı nasıl, hiç görmediğim bir şey. 35 yıldır görmedim ben. Aa ulan bu adamlar ne yapıyor kampta falan. Siz merak etmiyor musunuz? Ben acayip merak ediyorum. Bana çok farklı geliyor. Aa bunu mu yapıyorlarmış? Mesela futbolcuları genelde hepimiz hani basketçiler daha zekidir, üniversiteli çocuklardır, futbolcular her şeyi bilmez. Neyi bilmez? O futbolcuların çoğu Hakan Çalhanoğlu Almanca biliyor. İtalyanca biliyor, İngilizce biliyor. Yahu kaç taneniz Türkiye'de 3 tane dili ana dili gibi konuşabiliyor? Sonra biz onlara sallıyoruz. Ya lütfen ya, lütfen ya, lütfen ya.
0: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle

0: Ford yetkili satıcılarında üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Reklam bitti.
5: Süper bir isimle birlikteyiz. Güney Afrika'da Muhsin Ertuğrul hocamla. Hocam günaydın.
6: Günaydın Emre. İyi yayınlar.
5: Hocam buralara geldiniz. Bir kahve dahi içemedik. Bir de bensiz program yapmışsınız İlhan abiyle. Sabahları çok kırıldım.
6: ama İlhan Bey'le birlikte kulağına çok çınlattık. Öyle diyelim. Çok seviyor seni. Ayrıca Suat Barasık, öyle diyelim.
5: Evet, Yeşilburun adalarıyla berabere kaldılar.
6: Şimdi herkes tabii Yeşilburun adaları deyince Afrika'dan biraz takip etme şansım oldu. Onların Kapverdi hakikaten çok enteresan bir takım. Afrika'da da çok çok yankı yarattı oynadığı futbolla. Tabii İspanya'ya karşı normal, her İspanyollar her takım arkaya iter. Ama baktığınızda hakikaten çok başarılı, çok herkesin böyle yüreğini hoplattı. Son dakikaya kadar biz tırnaklarımızı ısırdık maç beraber bitsin diye.
5: Peki hocam, İspanya'da markayı ve ası açtım, okudum biraz. Acaba evet, orada şey var mı mesela, Lorente'ye saçına takıldılar mı? Kubarsi'ye kardeşim sen nasıl vlog çekersin deyip Lamin Yamal'a nasıl dövme yaptırdın sen?
6: Ya enteresan bir farklı. Bizim yapımız çok farklı. O yüzden İspanyollar çok çok farklılar bu konuda. Tabii ki denklikler var. Tabii ki kritik var. Tabii ki kadro yapımında bir iki yani ağır sözler de var tabii ki, ama futbola dayalı var. Yani sonuçta insanların kendi özel hayatına girerek değil. O yüzden İspanyolları da sevmek mümkün değil. Çok farklı bir bakış açıları var. Futbola bakış açıları çok farklı. Bence çok real bakıyorlar yani. Realiteleri çok düzgün. Dolayısıyla biraz şeyle kapılmıyorlar yani. Sonuçta takım iyi takım olduğunu herkes biliyor. Onlar da biliyor. Ama biraz böyle bir, biz de dün bayağı böyle bir kafa yaptık herkesle. Göreceksiniz. İspanya diyenler var ya.
5: Peki biz iyi bir takım mıyız? Şişirilmiş bir takım mıyız?
6: Biz çok iyi bir takımız. Biz kupanın sapını tutup geleceğiz.
5: Sapı yani, yeni mi taktırdık? Evet. İnfantil şeyle pardon. Konuşup ya buna bir sap takalım mı dedik.
6: Bu arada bu kupada sap yok. Ya hakikaten bazen şaka yapıyoruz da artık oraya geldi olay. Bir 6 dönem mi 5 dönem mi? Yani 24 yıldır katılamıyoruz bir Dünya Kupası'na. Dünya Kupası turnuvaları çok farklı. Burada biz bu kadar kendimize özgüven olmamız, bunlar güzel şeyler, ama bazen öyle bir abartıyoruz ki kendimizi aynaya baktığımızda bir daha bir derin bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani gereksiz baskılar yaratıyoruz, gereksiz bunları zannediyorum, herhangi bir başka bir takım bunları yaşadıklarını zannetmiyorum. Yani takıma baktığımızda defansif açıdan ciddi bir problemimiz var, sıkıntılarımız var.
5: Mesela ben zaman 2002'nin stoperlerinin 2026'nın stoperlerinden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Katılır mısınız?
6: Herhalde katılırım canım. Onlar yani mukayese bile edilmez bana göre. Ona baktığımızda tabii ki futbol çok değişti. Biz 2002'leri sürekli konuşuyoruz. Futbol farklı bir yere geldi artık. Fizik açısından da çok farklı bir yerde. Dolayısıyla defans hattımızda sıkıntı var. Kanat üzerinden baktığımız zaman o tek kanatlı organizasyon, tabii ki burada biz profilleri yanlış seçtik. Yani Avustralya'yı çok küçümsedik. Aramızda zannediyorum 5-6 fark var, pozisyon farkı var. Yani biz 22-23, onlar 25-26-27, o civarlarda. Yani arada büyük fark da yok baktığınızda. Onun dışında Tabii ki biliniyordu defansif

0: organizasyonu çok farklı bir takım olacağını, o hatları çok dar tuttu. Ben böyle dar tutan bir takım son yıllarda görmedim. Biz o onların birinci defans hattının ikinci defans hattının arasındaki o boşlukta bir Kerem'in dışında bir oyuncu giremedi. Yani biliyoruz ki %90 goller ceza sahasının içinde oluyor.
1: Peki mesela bu kadar blokları dar tutan takımlara karşı Montella ne yapmalıydı?
0: Ya kenar oyunları tabii ki biz kenardan birebirlere sürekli birebirlere zorlayıp yani bir de şu vardı, bizim bir arkadaşımız çok güzel bir açıklama yapmıştı zannederim, bir analiz yapmıştı. O hakikaten çok güzel bir analizdi. Doğruydu. Ona baktığımızda ikinci bölgeye girdikten sonra çapraz toplar. Yani biz rakibi önünden o iki merkezde orta sahaya defans hattını security açısından tutan o ikiliyi oradan çıkartmamız gerekiyordu. Dolayısıyla tek kanatlı bir talihsiz oldu o. Tek kanatlı sadece Zekin. Ya şöyle her zaman biz onu da çok tartışıyoruz. Bir kanat oyuncunun kanat bekin ofansif açıdan rakip kanat bekinin üzerinden gelmesi bakana yüzdesi ne kadar? Kaç defa oradan gireceksiniz? Dolayısıyla Arda içeri girdiği zaman Zeki tek başına kalıyor. Sıkıntı nereden olacaksa Zeki'nin arkası olacaktı. Rakibin de en iyi çıkışları yapabilen Boss diye bir oyuncuları var. Oradandı. Yani Guri de oradan yedik. Yani bunu da bir dahi olmak zor değil. Bir dahi olmak gerekmiyor ki. Yani
1: peki orayı nasıl zaten beslerdik mesela? Ne yapardık?
0: Ya mesela biz Barış'ı çıkartacağımız, Barış'ı Zeki'nin önüne alsaydık acaba nasıl olabilirdi? Ona Kenan'ı sonra alıp, bana göre bizim orta saha tabii ki çok değerli oyuncular. Orkun, Hakan, Arda. Ama hepsi de aynı profilli oyuncular. Yani defans hattının arkasına girebilen oyuncular değiller. Yani size defans arkasına atabilen oyuncular. Burada orta sahada ikinci bölgeden oyunu kurup alıp dribbling yapan, adam eksilten oyuncu değiller bunlar. Hiçbiri değil. Dolayısıyla üçü de bir arada profili, yani bu karşılaşmanın profili yanlıştı bence. Kenan girdikten sonra zaten bunu gördük. Hemen bir orada bir hareketlenme geldi. Yani defans arkası o birebirler sarkmalar. Bunu yapacaksınız. Yani oturan defansa karşı defansı çok çabuk yani oturduğu yerden hareket ettirmek. Beklediği yerden hareket ettirmek. Yani
1: biz bu arada de ya Italiano mesela hiç yerini kaybetmeyen bir stoper. Bunu hep gördük Avustralya maçlarında. Ve biz ona karşı bu kadar statik bir adama karşı dinamik bir adam koymaya çalıştık ama o dinamikliği orada kıramadı. Bloklar arası da dar olunca ara paslar da gelmedi. Mesela oradaki Hilti kim olurdu? Yani kimle delerdik orayı? Nasıl delerdik ya da?
0: Kanat üzerinden, yani kesinlikle kanat üzerinden. İçten koşular değil, o double kanat.
1: O zaman onu yaptık mesela, 26'da 24'ü alamadık. Orada da mı hata yaptık ya da doğru yaptı Montella, biz futbolu mu bilmiyoruz.
0: Sürekli oradan denemesi gerekiyordu. Artık oradan sonunda o baskılardan, bir de biz çok ağır oynadık. Yani her seferinde Arda toplam buluştuğunda içimden sayıyordum. 1, 2, 3, 4. O zamana kadar defans yerleşiyor. Yani defansın kaymalarından daha çabuk oynamamız gerekiyordu. Yani biz ne zaman topla buluştuğu zaman bu üç oyuncu o kadar yavaş oynadılar ki. Dolayısıyla tabii ki aradılar. Aramakla meşgul olan bir, çünkü kaliteliler, orada bir tartışmamız yok ama bu karşılaşmada oyuncu profili doğru değildi.
1: Hocam şöyle diyor, bir kitapta okudum. Diyor ki top sana geldiğinde futbolcuya ilk bir saniye çok önemlidir diyor. Hatta 24 frame'dir ya bir saniye. Yani ilk 15 frame çok önemlidir. Kimisi diyor orada topu alır, indirir, bakar, bekler. Ama gerçek zeka dolu futbolcu top davada süzülürken hangi hamleyi yapacağını belirlemiştir diyor. Ve orada adamı hemen eksiltir. Bizde sanki bu tip futbolcu eksikliği var. Katılır mısınız?
0: Bir şeyine katılırım. Çünkü sonuçta şudur. Çok iyi oyuncular. Yani Arda'nın, Hakan'ın ve Orkun'un kalitesine burada top gelmeden karar mercileri yüksek olduğunu onu biliyoruz. Nereye oynayacaklarını da çok iyi bilen ama sonunda sana doğru sürekli birileri koşuyorsa ön hattında, yani sizin pencere diyoruz. Pencereler arasında toplam buluştuğu an bu oyuncuların pencereler arasında, hatlar arasında bulunmuyorsa oynaması gereken yerleri oynayamıyorlar. Saklamak zorunda kalıyorlar. Yani sonunda da bu oyuncular birebir eksilten oyuncu değiller. Yani seni buluşturan, çok çabuk oyunu görebilen oyuncular. Hatın önünü görebilen, aralarını görebilen oyuncular. Dolayısıyla bu oyuncuların hiçbir yüzleri suyun üstüne çıkmadı. Topu saklamak zorunda kaldılar. O baskı yedikten sonra 3. bölgeye girerken saklamak zorunda kaldılar. Bunu da tabii ki gördük. Dolayısıyla bu oyuncuların bunu görebilen oyuncular ama maalesef o profiller ön altında mesela değişiklikleri biz şu anda

0: Kerem tek başına orada bu kadar süre alırken biz bir mağlubiyet durumu düştükten sonra oraya bir ikinci forvet koysaydık acaba ne, o hat arasında acaba ne olurdu?
1: Mesela ya da abi, bu ara koşuları mesela niye bu kadar az yaptık? Mesela Senegal'in Fransa maçında çok dirayetli bir savunması vardı. Siz Afrika futbolunu çok iyi biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama
0: evet.
1: Fransa Mbappe falan müthiş ara koşular yaptı. Hatta ilk golü hatırlar mısınız? Tek vuruşta aldı golü.
0: Tabii tabii, o koşular olmazsa zaten ceza sahasına, o zaman defans arkasına en önemli faktör bu oturan yatan defansif bloklarına arka koşular, ayırtıcı koşular, omuzdan gelen koşular, üçüncü koşular. Bunlar çok önemli ya. Bunu hiçbirisi yapamam. Bir sürekli rakibin önünde al gülüm ver gülüm oynadık. Öyle çok güzel bir laf var bizde. Rakibin önünde oynadık. Yani rakibi belli bölgelere sürüklemedik. Tabii tek kanatlı bir oyuncu, bir defans özellikli bir oyuncunun rakip defansının arkasına sarkması yüzdelerine kadar olabilir. Onu da bir düşün. Orada hakikaten Montella'yı uzun zamandır eleştirmiyorum ama burada eleştirmek lazım. Tek kanatlı bu tarz oyuncu konseptlerine karşı bu oyuncu profilleri çok yanlıştı.
1: Arda'yı çok mu içeri çekiyor? Yani biraz daha çizgiye, ya biraz daha Mezzala gibi oynatsa daha iyi olur mu?
0: Bir de biz dışarıdan bu enteresan bir şey konuşuyor. Bunu da çok tartışabiliriz. Biz işleri iyi gitmediği zaman Arda'yı yani veyahut işte teknik direktörü...
1: Ya da Hakan Çalhanoğlu'na hemen asıyoruz.
0: Yani sonuçta Arda içeri iç kavisle oynadığını biliyoruz ama kanat üzerinden gelen bir oyuncu değil. Kendisi de oyun içinde o alanların içine girdiğini, kendi servisliğinden bunu yaptı diye düşünüyorum. Yani sadece oyunun konseptine uymadı diye düşünüyorum. Kesinlikle teknik direktörler bu işleri yıllardır yapıyor. Gece kalkıp gece yatmadan sabahlara kadar bu işleri düşünüyorlar, yapıyorlar. Yani herkesten daha fazla düşünüyorlar. Dolayısıyla teknik adamı bu kadar üzerine yüklenmenin tabii ki yapmıştır, tabii ki anlatmıştır, tabii ki analizler bunların önüne koyulmuştur. Ama oyuncular da burada bir ne kadar, mesela her zaman bir bizim işte Hollanda'ya karşı oynadığımız bir oyun vardı. Memphis'e demişti veyahut defans hattına demiştik. Memphis Depay stoperleri ayırmak için belli bölgeleri seni çekiyor. Takip etme. Sağ elini koyup sola dönüyor, sol elini koyup sağa dönüyor. Kaçıncı dakika, 10. dakikada bunu yaptı. Bu Hollanda'ya karşı 1-0 geri düştük. Yani çok anlatılıyor. Bunlar söyleniyor ama sonra sahadaki oyuncular da bunu ne kadar uyguluyor onu da bir tartışmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Saygıdeğer hocam, Muhsin Ertuğral'la birlikteyiz. Canım hocam, bazen kenarda teknik adama oturduğunuz için orada ve milli takımda da görev aldığınız için soruyorum. Kal mı geliyor? Mesela hepimiz şu soruyu sorduk. Kerem'e nasıl dayandı? Barış'ı niçin sol çizgide bu kadar tuttu? Neden sağa çekmedi? Ve aynen, neden mesela 84'te bir değişiklik yaparsın? Neden mesela orta sahaya Salih'i aldı? Zeki'yi çıkarttı, Mert'i aldı? Mantığını anlamadım ben. Siz anlatırsanız biz de bilgilenelim.
0: Vallahi ben anlasaydım anlatırdım onu. Ben de anlamadım. Orada bir akıl ya. Orada ilk defa hocayı çok uzun zamandır Montella'yı çok seven bir hoca olarak, bir insan olarak ne işin ne yaptığını bilemiyor ama orada hakikaten bir akıl tutulması oldu. O dakikalarda bir orta sahaya gelmesi hiçbir anlamı olmazdı. Yani orada o anlamını ben arkadaşlarımızla tartıştığımızda hocalarla hiç kimse bir anlam veremedi. Orada o dakikalara kadar sabretmek, hatlar arasında ikinci forveti koysaydı hemen ikinci devre başlangıcından olay farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü oradaki baskılar daha büyük olacaktı merkezden. Dolayısıyla kenardan orta herhalde söylemiştir çok. Orta yaparsan kontrol olur. Çünkü ilk devre Barış'ın yapmış olduğu, denemek istediği olay biraz talihsizdi. Yani sonuçta bu ortalardan hiçbir başarı alamayız. Bu bizi, rakibi de kontraya çıkartır. Yani burada rest defensizm, arkadaki defans hattı ne kadar plana uyuyor onu da bir soru işareti bırakıyorum. Sonuçta Zeki yukarı çıkmak zorunda. Bu futbol bir alan oyundur. Bu alanın içinde rakip size ne kadar izin veriyor onu da bakmak gerekiyor. Yani dolayısıyla Zeki'nin arkasında boşluklar olacağı belliydi. Çünkü çok yukarıda oynadı. Arda da içeride olduğu zaman onun arkasında kim girecekti? İsmail belki bir orada bir security açısından orada olacaktı. Çünkü rakip çok çabuk çıkan bir takım değil. Dolayısıyla bunları bu rest defense dediğimiz ne kadar disiplinliyiz onu da bir soru işareti vermemiz lazım. Dışarıya gelen oyuncular, yani içeri giren ve dışarıya gelen oyuncular orada ciddi bir çabuk. Ben Barış'ı çıkartmazdım, sağ tarafa alıp Zeki'nin önüne Kenan'ı koyardık. Orada hiç olmasa kanat üzerinden denilirdi. İkinci forvet olması gerekiyordu. Burada biraz akıl tutulması olduğunu düşünüyorum. O da paniğe girdi.
1: Hocam şunu çok merak ediyorum. Şimdi

0: mesela milli takım kamplarında sporcuların hayat biçimlenmesiyle siz de birebir ilgilenir miydiniz? Mesela atıyorum işte milli takıma gitmeden önce vlog çekiyordu şey Meli. Keza yine birinin bıyıkları, birinin saçları. Bunlarla çok ilintili olur mu? Yani Şenol Hoca döneminde siz milli takımda çalışırken bu gibi kavramlar ya da milli takım oyuncusunu serbest mi bırakmak gerekir yoksa birazcık mazdarap altına almak gerekir mi?
1: Ya bunlar tabii çok kılıç üstünde yürüyorsunuz. Buna dikkatli olmak lazım. Yani sonuçta bu insanların kendi özel hayatları takım içinde olduğu zaman iki saat sonra olacak bununla ilgili çok ben çok deneyimli olduğunu düşünüyorum bu konuda. Mesela iki saati bana ver veya üç saati bana ver öyle bir lafı da vardı. Gerisine serbestsin. Tabii ki yani sonuçta...
0: Şenol Hoca tam benim mantıktaymış. Bilmiyordum bak.
1: Sonuçta bu milli takıma geldiğin zaman, bu formayı taşıdığın zaman burada bir sorumluluk var. Yani bizim ülkemiz olaya biraz tabii farklı bakıyor. Yani burayı yönetecek kişiler de olması lazım. Mesela ben milli takımda şu anda iyi bir sportif direktör veya bir menajer olması düşünüyorum. Çünkü onların işi yani teknik adam bu konularda çok girerse o zaman... oyuncularla birlikte çok dalaşıyorsun. Özel hayatı der geçer. Yani
0: tabii Can Çobanoğlu olurmuş. Falan mesela bu konularda çok iyi.
1: Muhteşem olurdu ya. Can Bey'in bu işin içinde neden olmadığını ben hala da anlamıyorum. Çünkü hakikaten kendisi çok farklı. Bakış açısı farklı ve oyun. Bizim kültürümüzü tanıyan bir adam, bir arkadaşımız. Yoksa bu tarz turnuvalarda bu özellikle kişilerin orada olmasını düşünüyorum. O zaman bu olaylarda. Tabii şimdi varsayım konuşuyoruz ama bu olaylar pek olacağını zannetmiyorum. Çünkü kendisi futbolun içinden gelen ve bu dinamikleri bilen bir insan. Tabii sonuçta orada genç insanlar var. Sıkılıyorlar. Sürekli biliyorsunuz 2 saat ya 4 saat günde işte profiller çalışıyor. İşte analizler yapılıyor ama sonunda bir sürü zamanınız boş geçiyor. Dolayısıyla burada tabii ki bununla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyordu.
0: Hocam çok teşekkürler. Güney Afrika'ya sevgiler. Geldiğinizde mutlaka görüşelim. İspanya'ya pardon. İspanya. Bu arada bak ben de hata yaptım işte. Halbuki başta söylediniz. Son cümlem Paraguay karşısında ne yaparız?
1: Eyvah. Şimdi yine ben bir sürü analizler piyasaya çıktı. Görüyorum, izliyorum. Paraguay öyle bir takım değil. Paraguay'ı ben uzun zamandır izledim. Paraguay bir kere kualifikasyonda, elemelerde Brezilya'yı, Uruguay'ı ve Brezilya, Uruguay ve Arjantin'i yendi. Yani bu takım bunları yendi. Dolayısıyla burada bir kötü başlangıç yaptı. Bu 4-1'lik Amerika'ya karşı ben o skoru bir saymıyorum. Onlar da çok ciddi kendi içinde sıkıntılar yaşıyorlar. Aslında buraya çok farklı bir beklentilerle geldiler. İki forvetle oynuyorlar. Bize karşı iki forvetle oynar mı? Onun da bir soru işareti bırakıyorum. Çünkü bize belli ki iyi analiz yapan Türkiye'yi kanat üzerinden vuracağını görüyorsun. Dolayısıyla ben Paraguay'a çok daha ikili mücadelede sağlam bir takım olduğunu, acıtan bir takım olduğunu biliyorum. Güney Amerika'daki maçlarını izlediğinde onu görüyorsunuz. Çok geriye yaslanan bir takım görmeyeceğiz. Bence ikinci blokta bir takım göreceğiz. Ve kanat üzerinden çabuk dikine giden bir takım göreceğiz. Orada merkezde iki oyuncu, her şey onlar için o iki oyuncu. O iki oyuncuyu da arkadan oyunu kurarken onun üzerinden, o iki oyuncunun üzerinden kuruyorlar merkez ikili. Bunları biz önde baskı değil de bu merkez ikiliyi oyundan alırsak o zaman uzun toplarına çıkmaya başladılar. Bunu bazı Güney Amerika'daki karşılaşmada izleme şansımız bulundu. O merkez ikiliyi kapatıp orta sahayı çok dar tutup kenara atmak gerekiyor. O zaman belki merkezi, çünkü ikili mücadelelere merkezde bizim bir sıkıntımız var. Eğer gene üçlüyle oynayacaksa Orkun, Hakan ve Arda'yı
0: oynar mısınız o üçlüyle?
1: Hayır, oynamam. Kesinlikle çünkü.
0: Hakan'ı mı yedeği itersiniz, Orkun'u mu?
1: Valla oyunun profiline bakmak gerekiyor bana göre. Çünkü yani sonuçta Orkun'a çok yüklenildi bence. Orkun burada sorun değildi. Sorun oyuncu. Yani bu konseptte oyuncu profiliydi. Çünkü arada ben ya benim hoşuma birisi yedekte kalıp sonradan oyuna girmesi daha da farklılık yaratır. Hakan mı olur, Orkun mu olur? Onu da bir soru işareti bakıyor. Rakibin profiline göredir bence.
0: Peki Arda bir el freni oluyor mu? Yani Arda'yı yedek bırakır mısınız?
1: Neden bırakılmasın Arda yedek? Onu da ben bazen şöyle Arda kendi oyununa bir konsantre olmadı. Çok şeyler yapıyor. Çocuğun üzerinde de çok büyük baskılar var. Genç, yetenekli oyuncu, dünya çapında konuşulan bir oyuncu. Ama Arda milli takıma geldiğinizde özel bir şeyler yapmaya çalışıyor. O özelliğin dışında basit oynarsa asıl sıkıntı yaratan Arda'nın o özelliği, özel bir şeyler değil, o çabukluğudur. Özel bir şeyler yapmak istediğini, bunu da ben yabana atmıyorum. Yani sonuçta farklı duygularla geldi. Bir şeyler yaratmak istedi ama bu seferinde de kendi oyunundan paylar verdi. Dolayısıyla biraz o kendi oyununa dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok önde mi olur? Arda'nın biraz daha ikinci bölgenin merkez olayında mı olur? Onu da bir soru işareti bırakıyorum. O çok önde oynayıp bireysel açıdan bir şeyler yapmaya çalıştı, olmadı.
0: O zaman anladığım kadarıyla biz Paraguay'ın orta alanını kitleyip onu biraz kanatlara iterek mümkün olduğunca gelen yüksek toplarda da sağlıklı pozisyon alıp Golden Zone bölgesini iyi savunup pozisyon vermemeye gayret edeceğiz.
1: Tabii o anda toplam buluştuğu an defans arkadaşına koşarsanız sizi buluşturur. Bir alamette bir karşılaşmasını bir izleyin insanlar. Yani orada hakikaten arada toplam buluştuğu zaman defans arkasına iğne deliğinden top sokuyor. Hakan için de geçerli bu. Orkun da profili daha biraz bir farklı. Üçünü birbirini tamamlıyor, bence tamamlamıyor. Yani onu da bir bakmamız gerekiyor. Yani orada çok üç tane çok iyi oyuncu olmanın üçü de aynı anda oynamasın diye bir şey yok. Yani sonuçta burada iyi olan oyuncuların sonradan da girmesi çok milli takım için etkili olabilir.
0: Hocam çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, sevgiler.
0: Saygılar, hoşçakalın.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Uyandırma servisi.
5: Hattımızda bir başka teknik direktörümüz var. Sevgili Cezmi Turan Hocam. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
6: Emre günaydın, iyi yayınlar. Herkese güzel bir gün diliyorum.
5: Çok teşekkürler. Hocam yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalan bir isim olarak oradaki atmosferi de çok iyi biliyorsunuz. Şimdi artık Paraguay maçını düşünüyoruz. Avustralyalı taraftarlar vardı ama Hispanikler kadar, yani orada Paraguaylılar, hatta Paraguaylıları destekleyenler kadar yoktu. Zannediyorum çok büyük bir seyirci baskısı altında oynanacak bir ikinci maça çıkacağız. Katılır mısınız?
6: Evet, mutlaka katılırım. Paraguay'da gerçi şu var. Amerika'da çok ciddi yaşayan bir Latin nüfusu var. Tabii ki bunların da işlerinde Paraguay, ama bizim Türklerin nüfusu Paraguaylardan fazla mı bilmiyorum. Ona o konuda bir şey söyleyemem ama

0: maçın tamamıyla çok ciddi anlamda kalabalık olacağını düşünüyorum yani.
1: Peki ne yapmalıyız biz? Mesela ilk Avustralya maçında neyi hatalı yaptık? Burada onu yapmamalıyız dediğiniz ne var? Ve bu maçı analiz edecek olursanız Montella ne yapmalı? Veya da ne yapmamalı?
0: Öncelikle sevgili Emre, önce şuna bakmamız lazım. Bu yenilgi bizim için sürpriz miydi?
1: Bence sürprizdi.
0: Ama ben dürüstçe söyleyeyim, objektif bir teknik adam olarak. Yenilgi benim için hem sürpriz değildi hem de sürprizdi. Neden? Çünkü bizim milliler, her takım, bizim milli takımımızın çok iyi bir yaş grubu, jenerasyonu var. Yani her takımı yenecek gücümüz var. Bu görüntü var. Ama maalesef her takıma da yenilebilecek bir zaman zaman görüntüye de sahibiz. Dolayısıyla Avustralya maçı bize bazı şeyleri anlatmıştır ki ayaklarımız artık yere bassın. Gördüğüm kadarıyla Avustralya maçına Montella'dan başlamak istiyorum. Takımımız mental olarak hazır değildi. Yani Montella dersini iyi çalışmamış. Neden dersini iyi çalışmamış? Bu şimdi şu, futbolda şu vardır sevgili Emre. Mutlak surette oynayacağınız olan oyunda önemli olan rakibi kendi oyununuza çekmeniz. Yani rakibe kendi oyununuzu benzetmeniz lazım. Yani ne için? Çünkü biz bunu yapamadık. Çünkü adamlara baktığımızda Avustralya bizi bekledi. Yani geriye 3 tane savunma koymuş ve çok ciddi uzunlar. Birisi 1.90, biri 1.94, biri 1.98. Ve biz burada santrfor için oynadık. Bir de hep havadan oynadık. Yani mesela bir tanesi. Dolayısıyla burada mental olarak iyi hazırlanmadığımız gibi taktik olarak da bence çok hataya düştük, tuzağa düştük yani. Neden? Çünkü maça hem tutuk başladık ve ilk yarıda ciddi anlamda anahtar oyuncularımızın rakibin kapalı savunmasına karşı hiç etkili bir oyun ortaya koyamamaları bunda çok büyük etken oldu. Ve takım olarak etkisiz kaldık. Yani biz ilk maçın başlarından itibaren Montella'nın şunu okuması lazımdı. Tabii biz dışarıdan söylüyoruz ama hoca içeride ne yaşıyor, ne oluyor, ne bitiyor bilmiyoruz onu. Dolayısıyla biz gördüğümüzü söylememiz lazım. Gördüğümüzü değerlendirmemiz lazım. Ama görmüş olduğumuz böyle fiziksel olarak uzun ve kalıplı ve fizikli bir savunmaya karşı sürekli hava topunla pozisyon bulmaya çalıştık. Bu tamamen de yanlış bir stratejiydi. Oyuncumun bazı elementleri vardır. Eğer hava topunuz işlemiyorsa o zaman topu yere indireceksiniz.
1: Peki bu kadar sıkışık savunma arasında o yere indirdiğiniz topu nasıl taşıyacaksınız?
0: Şimdi burada da dar alanda oynayacak adam, eksiltecek adama ihtiyaç var. O vesile Kenan Yıldız'a bizim ilk yarıda ihtiyacımız vardı. Kenan Yıldız'a ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla Arda çok sıkışık kaldı. Şimdi dar alanda adam eksiltecek adama ihtiyaç var. Geniş alan oyuncusu değil. Şimdi Barış Alper daha ziyade geniş alan oyuncusu. Kenan çok fonksiyonel bir oyuncu. Kenan Yıldız. Çok özel bir oyuncu. Dolayısıyla burada en önemli şey kilit oyuncularımızın kapalı savunmaya açabilecek net bir penetrasyon koşusu. Boş koşunda her zaman da rakibin arkasında uzun koşu yapamazsınız. Bazen kısa pas yapmanız lazım, duvar pası yapmanız lazım, verip almanız lazım. Ve orta sahanız ve hücum oyuncuların çok ciddi iletişimde olmamız lazım. Dolayısıyla şöyle hatırlayalım. Biz adamları oyunumuza çekeceğini, adamlar bizi oyununa çekti. Avustralya takımı 3-4-3 gibi başladı, 3-6-1'e döndü neredeyse. Ve öyle bir şey yaptı ki kendi kapattığı savunma alanında birinci bölgesinin kapattığı böyle bir sanki yarım daire büyük bir geniş alanın orayı kontrol etti, bize dışarıda pas yaptırdı. Şimdi biz diyoruz ki birçok pas yaptık, evet doğru, korkunç pas yaptık.

0: çıkalım.
1: Şimdi sevgili Emre, kapalı savunmaya açmanız için çok ciddi kapalı savunmaya açacak nitelikteki oyuncuları kullanmanız lazım. Bir, eğer siz bir defa hedef adamsız oynuyorsanız, yani pivot santifor dedikleri artık günümüz dünya futbolunda, bir defa santiforumuz olması lazımdı. Hala ülkemizde santifor yok.
0: Tamam, elinde yoksa ne yapacak? Mesela bu maça özel zaman, ne yapacaktık mesela? Kime atardık?
1: Yani bir sürü işte onun için oyunda elementlerini kullanmanız lazım. Montella oyun içinde bu değişiklikleri seven bir teknik adam değil maalesef. Ben öyle görüyorum. Oyun içerisinde Kerem'le Barış'ın yerini değiştirebilirdi. İlk başlarda Kerem'le Barış'ın yerini değiştirebilirdi. Barış'ı santfor mevkine, Kerem'i sol tarafa alabilirdi. Fakat burada yapılması gereken en önemli şey, kapalırsa böyle katı savunma yapan takımı açmanız için bir, dar alanda çalımcı oyuncuya ihtiyacınız var. Dripping adam eksiltecek. Kısa pas oynayacaksınız, tek pas oynayacaksınız. Duvar pasını çok kullanacaksınız. Duvar pasını tek pastan geleceksiniz. Dikine top isteyip ve savunmanın aralarına oyuncularınız çok giriş çıkış yapacaklar. Yani penetrasyon dediğimiz girip çıkma. Bunları çok yapacak. Girecek, çıkacak. Girdiği zaman derinliğine koşu yapacak. O zaman derinden, yerden pas atabilirsiniz. Bunlar tek pasta çabuk oyundur. Ait bir şey yapamadınız. Baktınız rakip hocamız, o zaman rakibi üzerinize çekersiniz. O zaman savunmanın arkasına atacak etkili süratli adamlarınızla topu buluşturursunuz. Dolayısıyla biz bunu yapamadık. Yani bir de şunu gördüm. Milli takımımız psikolojik olarak hiç maça hazır değildi. Sanki biz bunları yeneriz havasında. Bence herkesin kendine geldiğini düşünüyorum. Mesela Arda Real Madrid'de oynuyor. Ya bir Real Madrid'de oynayan bir oyuncunun bir farklı olması lazım. Ya Arda çok yetenekli oyuncu. Sonra takım mühendisine baktığınızda, evet, Orkun iyi futbolcu. Orkun da Hakan da şutör oyuncular. Ama bir noktada, tabii bana göre benim tercihim Hakan, ama Orkun iyi bir futbolcu. Ama Orkun'la iki aynı ayarda oyuncudan birini tercih etmeyin. Birini tercih etmeyin orada. Hakan Çalhanoğlu, İsmail onun yanına da, koy onların önüne Arda'yı. Olabilir. Yani illa benim dediğim de doğru diye bir iddia etmiyorum. Bu benim doğrum. Ama şu var. Oyun içerisinde bir teknik adam değişiklik yapmayı bilmesi lazım. Yani oyunun elementlerini, mağlup olursam nasıl oynamam lazım? Beraber oyun devam edilse nasıl oynamam lazım? Eğer oyun çok riske giriyorsa ne yapmam lazım? Sabırlı oynamam lazım. Dolayısıyla kapalı savunmaya karşı maalesef, bu arada şanssızlığımız yok mu? Var. Şimdi yediğimiz gol diye bakın. Şimdi hücuma nasıl çıkıyorsanız oyunun prensiplerinde o kadar doğru pozisyonda çıkmanız lazım. Ki kontratağı yediğinizde geniş alanda adama yakalanmayın. Geniş alanda yakalandığınızda takımın en süratli oyuncularından biri, o Watford'da oynayan Irak'ında denen oyuncuya, korkunç süratli oyuncu, Melih Demiral gibi deneyimli oyuncu, o kadar tuhaf bir atladı ki adamın üzerine, adam tek harekette ekarte etti. Bu arada bizim ters kademimiz nerede? Ters kademimizde kimse oyun yok. Oyuncumuz maalesef yoktu. Yediğimiz golleri düşünün. Uzaktan yediğimiz ikinci gol. Şimdi mesela orta sahamız, eğer adama topa vurma müsaadesi verirseniz adam topa vurur. Burada şanssızlığımı da vardı. Tabii Abdülkerim'i vurup da kalecinin önce kurtarıp da sonradan direkten gelen topu gol olsa başka bir şeyde konuşabilirdik. Oyun başka bir yere gidebilirdi. Onun için milli takımın yenilgisi hepimizi üzdü, fakat her şey bitmiş değil. Biz şöyle baktığımızda 2002 Dünya Kupası'na bakın. İlk maçta hiç unutmuyorum Brezilya'ya mağlup olduk. Ondan sonra milli takımımız yarı final oynadı. Peki 2008'e gelelim. İlk maçta ben o zaman milli takımdayım. İlk maçta Portekiz'e 2-0 yenildik. Ve çok verimsiz bir performans ortaya koyduk. Sonra milli takımın toparlanması ve koşulların ve bizim lehimizi çevirmesi, milli takımın doğru oyunuyla beraber biz yarı final oynadık. 2008, şimdi hiçbir şey bitmiş değil ki. Ama şimdi önemli olan ayağı yere basıp top Montella'da ve oyuncularda yapılacak önemli bir şey, bir defa maçın davranışı vardır. Hatırlarsanız ben diğer ki radyo programlarında bağladığınızda bir şey söyledim. Maç başlama davranışı. Bizim maç başlama davranışımız iyi değildi. Yani mental olarak görünmüyor. Ben bu maçı iyi oynayacağım. Ben bu maçı kazanacağım. Ya da ben bu maçta varmıyorum ortaya.

0: oynayacağım ama doğru oynayacağım. Bunu göstermeniz lazım. Dolayısıyla bizim bu maçlarda, mesela bu maçlarda mutlaka bizim Kenan Yıldız gibi oyuncuya ihtiyacımız var. Kenan'ın mutlaka oynaması lazım. Canan oynaması lazım. Hatta Santiforslu oynama. Elinde Deniz var. Neden? Deniz'le oynamamız lazım. Şimdi Paraguay maçımız nasıl olacak söyleyeyim. Paraguay diyor ki şimdi ya Türk milli takımı evet favori bir takımdı. Fakat Türk milli takımı tuzağa düştü. Ben de tuzağa düşürebilir miyim diye onu düşünecek. Onlar da bizi seyretti şimdi. Biz Paraguay'ı seyrettik Amerika'ya karşı. Onlar da bizi seyretti. Paraguay maçı kolay bir maç değil. Ha yenebilir miyiz? Evet yeneriz. Doğru oynarsak yeneriz. Doğru oynarsak yeneriz. Dolayısıyla şuna dikkat etmemiz lazım. Mutlak surette oyunun elementlerini doğru kullanmamız lazım. Yani kalabalık savunma içinde oyuncularımızın kaybolmaması lazım. Dolayısıyla rahat kazanacak rahat kazanırız düşüncesi bizim Avustralya maçında olumsuzluğa sürükledi ve maçı kaybettik. Ayak kırıklığıyla bitirdik. Ya dolayısıyla Dünya Kupası çok farklı bir seviyede. Buraya gelinen maçlarda evet gücümüz yetti, hak ettik, geldik ama eğer daha iyi oynamak istiyorsak güçlü oyun ve kadroyla oynamamız lazım. Bugüne kadar yani bu maçta göstermemiz lazımdı. Dolayısıyla Paraguay maçında Montella'nın nasıl bir değişiklik yapması gerekiyor diye sordun. Çok değişiklik doğru olmaz. Ama Montella bu sefer kendi takımını da oyunu oynatmaz. Yani Montella bu sefer eğer takım değil çok oyuncu, çok fazla oyuncu değişiklik yaparsa Montella'nın takımı yani doğru oynayamayız. Milli takım alıştı oynamaya devam etmesi lazım ama doğru bir şekilde etmemiz lazım. Yani bu saatten sonra her şeyi değiştirmeden vakit yok. Önemli olan rakibi kendi oyunumuza çekmemiz lazım. Rakibi nasıl oynayacağız? Ona dolayısıyla mesela Amerika nasıl oynadı Paraguay'a karşı? Dolayısıyla kendi oyununuzu kabul ettirmeniz için rakibi aldatacaksınız. Rakibi tuzağa düşüreceksiniz. Sürpriz farklı şeyler yapacaksınız oyun içerisinde. Onun için fonksiyonel oyuncuya ihtiyacımız var. Etkili oyuncuya ihtiyacımız var. Mesela farklı oyun elementlerini kullanmak istiyorsak mutlaka her zaman havadan oynamayacağız. Topu yere indirmemiz lazım. Baktık havadan etkisiz, yere indirmemiz lazım. Oyuncular artık o vakitten sonra tam antrenörün söylemesine de oyuncuların algısı da çok önemli. Ya bunları açamıyoruz bari topu yere indirelim diyor. Taktik olarak mutlak surette hücum varyasyonlarımızı çeşitlendirmeliyiz. Oyun içi çözüm araçlarımızı, set oyunlarımızı, geçiş oyunlarımızı, üçüncü bölge özellikle kombinasyonları zenginleştirmemiz lazım. Burada fonksiyon oyuncularımıza çok iş düşüyor. Kenan Yıldız'a çok iş düşüyor. Arda'ya çok iş düşüyor. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Bir diğer ise sadece bir plana bağlı kalmamak lazım. Oyun devam ederken de B ve C planlarını da devreye sokmalıyız. Yani antrenör mutlaka düşünüyordur. Yani sahadaki bazı ezberleri bozacak, rakibi şaşırtacak farklı hücum elementlerini ve silahlarını kullanmak lazım. Takım hücumda çok tek düze oynuyor mesela öyle gördüm. Biraz fazla tek düze oynadık. Biraz o tek düzeyi değiştirip biraz çeşitlilik arttırmamız lazım. Dolayısıyla burada yapılması gereken en önemli şey işin psikolojisi. İlk maçta aldığımız dersi kaybetmememiz lazım. İlk maçta düştüğümüz tuzağa düşmememiz lazım. Çünkü hiçbir şey bitmiş değil. Daha iki tane maçımız var. Eğer Paraguay maçını kazanırsak o bir avantajdır. O zaman Amerika maçı bizim için çok ciddi bir final maçı. Tabii bu arada Amerika'nın Avustralya maçını da beklemek lazım. Dolayısıyla bu da bizim için çok önemli bir duruma geldi. Başka sana söylemek istediğim Montella'yı konuştuk. Başka?
1: Hocam şunu sorayım size son olarak çünkü sürem de bitti.
0: Bana da geç bağlandın Emre. Çok iyi olsun bugün.
1: Evet.
0: Bana da geç bağlandın.
1: Ama 17 dakikadır yayındayız hocam.
0: Evet. Dinliyorum.
1: Acaba Montella Paraguay mücadelesindeki taktiğinde bir forvet tercihinde bulunmalı mı? Ne dersiniz?
0: Bana göre bulunmalı. Bana göre mutlaka mutlak surette santrforu Can'da başla Deniz'de başlamalı. Denizde başlama hücumda da attığınız zaman bir topu tutacak adam, topu tutup kendi oyuncusunu bekleyebilecek ve gelip kanat oyunda kanatlara zaman zaman geçişlerde özellikle duvar olabilecek derinde top isteyecek ve top tutacak adama ihtiyacımız var. Yani Deniz bunu başarabilir. Yani bu santrforsuz oyun ben yani evet oyunu oynanıyor. Oynayan takımlar var, başarılı olan takımlar var ama çok fonksiyonel oyuncu bunlar. Hava topunda başarılıysa topu yere indiriyorlar. Yerde başarılıysa havaya kaldırıyorlar topu. Dolayısıyla bunun için bu maçta en doğru oyuncuyla oynaması lazım. Bu maçta en doğru oyuncu var. Aynı tarz oyuncuyu tercih etmemesi lazım.
1: Çünkü bu maç olmak ya da olmamak maç.
0: Bu maçı almak zorundayız. Beraberlik bize yaramaz. Almak zorundayız. Onun için de sabırlı olması lazım. Galibiyet gelebilir. Geç de gelebilir. Algı burada çok önemli. Oyunun algısı. Bugün artık top futbolcularda mı? Tabii ki Montella'nın yönetiminde. Dolayısıyla bir yanlış oyuna doğru oyuncu oynatmanız oynarken yanlış oyuncuyla oynuyorsunuzdur. Dolayısıyla doğru işi yanlış adamla yapamazsınız. Onun için doğru işe doğru adam. Yani ben milli takımımızdan hala çok umutluyum. Dolayısıyla bir sürü spekülasyon yapılıyor, konuşmalar, eleştiriler. Olabilir, ilk maçta kaybedebilirsiniz. Biraz evvel örnek verdim. Ama yani önemli olan turnuva takımı olmak. Biz olabiliriz, iyi bir yaş grubumuz var. Takımımıza güvenmemiz lazım ama Montella'nın da çok ciddi bu maçtan alacağı dersi inşallah doğru ders aldı. Eminim deneyimli bir teknik adam. Dolayısıyla buralara da tesadüfle falan gelmedi tabii ki. Ne Montella ne bizim milli takımımız. Hak ederek geldik. Dolayısıyla Avustralya maçını unutup aldığımız dersleri unutmadan tabii ki. Dolayısıyla Paraguay maçında bir oyun davranışımız, maç başlama davranışı orada göstermemiz lazım. Dolayısıyla hücumun fonksiyonları, savunmanın fonksiyonu bunları doğru yapmamız lazım. Yani burada İyi bir takımımız var fakat maalesef yanlış oynadık ve bu tuzağa düştük. Bu tuzağa düşmemek lazım. Ben mutlu olmak istiyorum. Umutluyum bu bakımdan. Paraguay maçını aldığımız takdirde çok çok çok ciddi şansımız var. Dolayısıyla Amerika maçının ne olacağı hiç belli değil. Evet, Amerika çok iyi bir takım. Ben orada yaşadım, o programda çalıştım. Yani Amerika'nın Texas aşağı yukarı Türkiye'ye kadar oranın milli takımı seçicisi 3-4 antrenöründen birisi olarak çalıştım yıllarca. Çok atletik oyuncu Amerikalılar. Çok atletik oyuncular. Dolayısıyla bu atletik yapılar da nereden geliyor? Çok küçük yaştaki beden eğitimi ve spor derslerinden. Hepsi onlardan geliyor. Yani hepsi birbirine bağlantılı ve bunu dikkat ettiyseniz Paraguay maçında anormal, enerjik, estetik oynamaya çalışan bir takım. Ve Amerika uzun yıllardır bu Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Bunların da ileride büyük hedefleri var. Dolayısıyla Amerika maçına kadar önce bizim birinci hedefimiz Paraguay'ı kazanmak. O zaman ondan sonra Amerika maçını ciddi o şekilde düşünürüz. Dolayısıyla şu var. Evet, forvete ihtiyacımız var. Elimizde şu anda Deniz var. Bakın mesela Umut Nayır'ı da yeterince kullanamadık. Bu tip oyuncuları çoğaltamadık. Eskiden hatırlarsan sevgili Emre, eskiden çok santrfor sayardık ülkemizde. Maalesef bunu sayamıyoruz şimdi. Bunu da çok ciddi olarak düşünmemiz lazım.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum ve milli takımımıza başarılar diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Gelsin. Reklam vakti.
0: Herkese iyi günler.
1: Sağ olun.
2: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
1: Hemen Avusturya'ya gidiyoruz. Tarkan Yedi Yıldız hocamla birlikteyiz, teknik direktörümüz. Hocam az önce Cezmi Turan hocamla bir aradaydık. Bu arada hoş geldiniz. Hızlıca
4: hoş
1: bir başlangıç.
4: Hoş bulduk Emre abi, günaydın. İyi programlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Amerika'nın ne kadar ciddi bir fiziksel gücü olduğunu Paraguay maçında gördük. Keza rugby'den gelen Avustralya'nın da nasıl bir fiziki üstünlüğü olduğunu ortaya koyduk. Bunların hepsinin Cezmi Hocam küçüklükteki beden eğitimi derslerinden geldiğini söylüyor. Biz o fiziki bütünlüğü niye sağlayamıyoruz sizce? Siz Avusturya'da teknik direktörlük yapan biri olarak aradaki farkı nasıl yorumlarsınız?
4: Emre abi şimdi ben biraz daha genetik yaklaşmak istiyorum konuya. Öncelikle Avusturya'yı tebrik ederim. Az önce 3-1 Ürdün'ü yendiler. Yaşadığım ülke. Emre abi biraz ırsi diyelim biz buna. Genetik diyelim. Çünkü Avusturya'da aynı sorunu Türk çocuklar da yaşıyor. Mesela biz fiziksel olarak herkes bir Emre Tilev olmuyor maalesef. Yani senin gibi fiziksel fiziği çok uzun boylu olmuyor. Bizim Türk gençlerinin, Türk çocuklarının %90 hep basık vücutlu oluyor Emre abi. Yani çok uzun boylu olmuyoruz. Çok atletik fiziğe sahip olmuyoruz.
1: DNA'mız öyle çünkü. Orta Asya'dan geliyoruz ya, biz hep böyle bozkırlarda eğilmişiz, çökmüşüz. Ve bence öyle at binmişiz. Böyle benim gibi iri adamlar zaten o bozkırlarda pek iş yapamamış böyle. Direkt hedef olduğu için ampul gibi indirmişler aşağıya.
4: Evet, o yüzden biz bir kere toplum ve ırk olarak atletik fiziğe sahip bir toplum değiliz. O yüzden bu tartışmaların ben yersiz olduğunu düşünüyorum. Beden eğitimi dersi elbette çok önemli bir faktör. Avusturya'da çocuklar, Amerika'yı bilmiyorum ama Avusturya, yaşadığım ülke üzerinden konuşmak istiyorum, hemen hemen bütün sporlara hakim oluyor. Bir ortaokul derecesine giden çocuk. Çünkü yüzme yapılıyor. İşte uzun atlama, ne bileyim handbol, voleybol, basketbol, bunların hepsi okullarda veya dağ tırmanışı, bunların hepsi okullarda eğitim olarak veriliyor. Futbol zaten birinci spor. Beden eğitimi dersleri elbette çok önemli ama ben burada beslenmenin çok da önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum Emre abi. Spor sonrası kaslarımızın gelişmesi için bunları ben hani bir beslenme uzmanı değilim ama et, yani bir kas gelişiminde çok değerli bir besin olarak görüyorum. Ben çocukların yani bunu şey olarak söylemiyorum asla, beni kimse yanlış anlamasın dinleyenler. Hani zenginlik fakirlik açısından öyle bir yorumda bulunmayacağım. Spor yapan bir gencin spor yaptıktan sonra kaslarının gelişebilmesi için düzgün bir beslenme yapması lazım. Biz bunu yapıyor muyuz mesela? Böyle bir ailelerimizin, böyle bir bilinçli bir aile topluluğumuz var. Mesela maçtan önce çocuklarımızın ne yediğine dikkat ediyor muyuz? Veya spordan önce diyelim, maç daha biraz absürt
1: şitoz
4: oldu.
1: Şitoz yiyoruz hocam maçtan önce.
4: İşte kola, fanta ve işte ne bileyim bu tür asitli içecekler çocuklara yasaklıyoruz. Benim mesela futbol oynayan oğlum Baturay şu anda İtalya'da okuluyla tatile gittiler. Asla kola fanta içmiyor, asitli içecek içmiyor mesela. Sadece belirli günlerde böyle bir kutlamadır, şudur budur. Çok nadir yani, çok çok yani binde bir bu tür içecekler içiyor. Bu yüzden bunları yapıyor muyuz? Ben bunların çok daha önemli faktör olduğunu düşünüyorum Emre abi. Vücut gelişim açısından, zihinsel gelişim açısından ve atletizmimizi kazanmak için ekstra atletik antrenmanlar yapıyor muyuz? Futbolcularımız ekstra çalışıyor mu? Mesela Torreira'nın ilk Galatasaray'a geldiği vücudu komple baklava vücut. Ama şu andaki güncel vücudu salmış bir vücut. Türkiye'deki futbol ikliminde Türk futbolcular çalışıyorlar mı? Veya Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular da çalışıyorlar mı Emre abi? Burada sorulması gereken en büyük soru bence bu.
1: Çalışmıyorlar mı?
4: Bence çalışmıyorlar Emre abi. Çalışsalardı Avustralya gibi bir yeteneği sınırlı takıma bu kadar çok ezilmezdik Emre abi.
1: Sence ezildik mi, yoksa biz topla çok oynayarak iki tane kontra atakta garip savunma hatalarıyla mı yenildik?
4: Ben fiziksel olarak ezildiğimizi düşünüyorum. Diğer bir önceki iki yorumcunuzu da dinledim. Muhsin Ertuğrul ve Cezmut'u. İkisine de yorumlarına katılıyorum. Yani burada teknik direktör Montella'yı ilk defa acımasızca eleştirmek istiyorum. Yani bu zamana kadar hep savundum kendisini. Yani aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekledi saha içerisinde. Yani Çok büyük hayal kırıklığı yaşadım Avusturya'yla karşılaşmasında. Çünkü grubun en vasat takımına 2-0 mağlup olduk. Paraguay Avusturya'dan çok daha üstün bir takım. Bunu söylememe gerek yok. Sizler de biliyorsunuz.
1: Öyle mi? Yani Paraguay daha iyi bir takım mı?
4: Tabii ki Emre abi. Paraguay tabii ki de çok daha iyi takım. Ya Avustralya mağlubiyetini şöyle söyleyeyim Emre abi. Ben futbolda küçük, yani rakipleri küçük görmeyi sevmem ama Avustralya'yı hep beraber izleyeceğiz. Kaç tur gidecek, nereye gidebilecek? Yani çok
1: ama
4: kısıtlı ve...
1: Ama adamlar 6 dünya kupasında 2 çeyrek final yaptılar.
4: Emre abi, bu onların çok iyi bir takım olduğunu göstermez. Biz de bir defa oynadık, 3. olduk. Yani bu şey değil. Bence bir göstergesi, çünkü kadro kaliteleri çok zayıf. Yani hala Aziz Behiç'in oynadığı bir takımdan bahsediyoruz Emre abi. Teknik direktörünü bugün... Ya şöyle, aslında sorulması gereken şu. Bugün 3 büyüklere bu takımdan kaç tane futbolcu alırız? Hangisini alırız? Hiç sıfır, bak sıfır. Sıfır Emre abi. Ben söyleyeyim, sıfır. Ya. Almaz Emre abi. 3 büyükler bugün hiçbir tane Avustralya'dan futbolcu almaz. Çünkü bir Harry Kibble'ları vesaire, yıldız futbolcular yok şu anda güncel olarak.
1: Ben mesela şu şeyi alırım. İran Kunda'yı alırım. İş yapar. Çok hızlı
4: Emre oynayacak. Emre abi elbette yapar. Ama ben burada...
1: Sonra İtalyano'yu sağ bek'e alırım. Şu anda mesela onun gibi bir sağ bek yok. İtalyano gibi. Adam hiç... Ayrılmadı. İki tane stoperleri çok iyi.
4: Emre, biz onları kendi seviyemizde görmediğimiz için almayız. Biz biraz mesela
1: hocam,
4: bence
1: bizim
4: şöyle
1: bir seviyemiz ne ya?
4: İşte ha, evet, şimdi onu bağlayacağım Emre abi. Konuyu hemen ona getirmek istiyorum. Mesela biz Dünya Kupası'na nasıl gittik? Bunu biliyor muyuz mesela? Romanya'yı zar zor yendik. Kosova maçında kanter içinde kaldık. Kosova maçı bittikten sonra ülkenin federasyon başkanı, en şerefli milli takım ve final oynayacak. Ya nasıl bir cümleler bunlar Emre abi? Yani nasıl bir ruhaniyetle söylenilmiş tüm cümleler? Yani 2002'deki takım, affedersiniz, şerefli takım değil miydi? Veya
1: ama
4: 2008'deki.
1: Sen de futbolu hiç bilmiyorsun. Bak, kulpundan tutacağız biz o şeyin falan.
4: Yani Emre abi, yani gerçekten biz Dünya Kupası'na çok zor şartlarda gittik. Muhtemelen eğer takım sayısı yüksek olmasaydı yine gidemeyecektik. Biraz gerçekçi olalım. Gittiğimiz zaman da hemen işte tarihinin iyi kadrosu, işte şöyle böyle, yani 2002'deki kadro, eğer o gün Türk futbolu biraz daha Avrupa'ya açılmış olsaydı, o 2002'deki kadronun hepsi Juventus'ta, Arsenal'da, Milan'da oynardı. Yani Kenan'ın Juventus'ta oynamasına, Hakan'ın Inter'de oynamasına abartmamamız gerekiyor. Bunlar Almanya'da yetiştiler. Alman patentiyle o takımlarda oynuyorlar. Arda bir istisna. Yani dolayısıyla fazla abartıyoruz bazı bir şeyleri. Abarttığımız için de ilk başarısızlıkta her şeyi yakıp yıkıyoruz. Bıyıktan başlıyoruz, saçtan başlıyoruz. Oyuncu stil yapabilir, ne var bunda?
1: Sen altyapıları çalıştırıyorsun. Yani biz mesela bu kadar takılmalı mıyız? Yani futbolcu biraz rahat bırakılması gereken kimlik değil midir? Vay kardeşim, sen bunu niye yapıyorsun? Bak, sen milli takıma tam gücünü vermiyorsun. Yani tam gücünü vermek mesela takım elbise giymek, şort giymemek, terlik giymemek, ayakkabı giymek, bıyığı sakalı tam böyle haddinde kesmek midir sence?
4: Bence değil Emre abi. Interli Veah vardı, saçını yeşile boyardı. Sen çok iyi hatırlarsın.
1: Bilmez miyim ya?
4: Yani dolayısıyla bu bir
1: hocam,
4: etken
1: Hulit
4: değil.
1: Vardı ya, Hulit. Hulit'i hatırlar
4: evet,
1: mısın?
4: Evet, hatırlamam Emre abi. Hatırlarım, hatırlamam. Yani şimdi insanların saç tıraşına, yani biz burada şöyle düşünüyoruz. Şımardılar vesaire olarak görüyoruz bunları. Hayır, Ümit Davala şımarmamıştı. Veya Ronaldo Nazario'nun iğrenç bir saç tıraşı vardı ama bugün efsane olarak hala gözümüzün önünde. Yani bunlar bir şey olmamalı yani. Bu oyuncular Dünya Kupası'nda boy gösterecekleri için kendilerine imaj yapabilirler. Çünkü Dünya Kupası bir vizyon, tanınmak isteyebilirler, takipçi toplamak isteyebilirler. Bunda çok absürt bir olay yok ama biz başarısızlığı
1: buna
4: saça vesaire, yani buna yıkıyoruz. Bence şunu düşünmeliyiz. Bu takım ligimiz ne kadar kaliteli? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da oynayan oyuncularımızın kondisyonu ne kadar yeterli? Milli takım teknik direktörümüzün kafası şu anda ne kadar milli takımımızda? Bir Fenerbahçe'li ismi geçiyor, bir İtalyan milli takımıyla ismi geçiyor. Milli takımımızda oynayan oyuncuların diğer takımlara transfer görüşmelerine meze olmaları ne kadar? Ya bunları tartışmamız gerekiyor. Ben yani imaj vesaire, bunlar en son konuşulması gereken şeyler. Milli takımımız mesela Amerika'ya ne kadar hazır gitti kafa olarak? Yani sen zar zor Romanya ve Kosova'yı eleyip biz final oynayacağız kafasıyla Amerika'ya gidersen ilk maçta Avustralya sana futbol dersi verir Emre abi. Ondan sonra sen kendini kandırırsın. İşte biz topla biz oynadık. İşte pozisyonları biz bulduk. Hiçbir şey oynamadık biz. Sadece topu Fatih Hoca'nın demiş olduğu gibi ortada çevirdik durduk yani. Ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Kerem Aktürkoğlu'na o kadar çok üzüldüm ki. Yani onun yerinde olmak istemezdim. Çünkü çocuğun en verimli olabileceği pozisyondan alıyorsunuz. En verimsiz olabileceği pozisyona çekiyorsunuz. Bu geçtiğimiz sezon Montella'ya şunu sormak isterim. Yani bir basın mensubu olsam şunu demek isterim. Sayın Montella, Galatasaray'da Osimhen sakat olduğu zaman Galatasaray'ın en ucunda kim oynadı bu sene? Icardi mi oynadı, Barış mı oynadı? Barış Alper Yılmaz oynadı. Dolayısıyla bu şekilde bir örnek varken siz hangi akta Kerem'i en verimli olduğu sol açıktan alıp da orada iki tane 1.90'lık 1.91'lik stoperin arasına attı ve çocuğu yuhalattırdınız ya. Yazık yani. O çocuk yuhalandı. Hangi psikolojiyle çıkacaklar Paraguay maçına? Hiç ümidim yok Emre abi. Yani Samet ve Uğurcan'ın basın toplantısını dinledim. Ya yani oyuncular tamamen psikolojik olarak bitmişler Emre abi. Nasıl düzelecek? Bir tane racon kesen federasyon başkanımız var. Oyuncuların psikolojik olarak bitiren bir medya ve taraftar topluluğumuz var. Hiç umudum yok maalesef. Amerika serüvenimiz biraz erken bitecek gibi. Üzgünüm Emre abi.
1: Aman aman. Allah korusun.
4: Yani ben de sana soru sormak istiyorum Emre abi.
1: Ya bugün herkes sence bana soru soruyor kardeşim.
4: Paraguay maçından gerçekten ümidin var mı Emre abi? Şu basın toplantısını dinledikten sonra federasyon başkanının açıklama. Yani federasyon başkanı diyor ki bize dolma getirdiler vesaire sarma getirdiler. İşte Türk mutfağı. Ya abi bu mu bizim önceliğimiz ya? Ya bu mu bizim önceliğimiz?
1: Hocam öyle... onu Mehmet Büyükekşi'nin yerine seçenlere sormak lazım. Bir. İki, Türkiye'nin hala bir federasyon başkanının sporun içerisinden gelen bir kimlik olmamasını anlamakta bu zihin zorlanıyor. Ta ki Kemal Ulusoy'a gidiyorum. Sporun içinden gelmedi. Haluk Ulusoy sporun içinden gelmedi. Yıldırım Demirören gelmedi. Sevgili Hasan Doğan Nur içinde yatsın. Gani Gani içlerinde en iyisiydi. Gelmedi. Levent Bıçakçı gelmedi. Ondan sonra Mehmet Ali Aydınlar gelmedi. Ondan sonra Nihat Özdemir gelmedi. Efendim?
4: Mahmut Özgener o da gelmedi.
1: Mahmut Özgener gelmedi. Yani ya mesela bu ülkede niye Cüneyt Tanman ya da bu ülkede neden mesela atıyorum Aykut Kocaman, Feyyaz Uçar, işte Fatih Terim, Şenol Güneş federasyon başkanı olmaz? Neden olmaz mesela?
4: Niye bu şekilde bir göreve soyunmuyorlar onu da anlamış değilim. Bu yani Emre bilmediğim için soruyorum. Bu kişiler TFF üyesi değil mi? Oy kullanabilen kişiler değil mi? Yani aday olabilmek için hangi koşullar şart
1: hocam,
4: olması lazım onu
1: bak,
4: da bilmiyorum
1: Türkiye
4: gerçi.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'nun 305 mi 306 üyesi mi ne var? Bunların da delegeleri işte 11-12 delege şeyden geliyor ya da 7-8 delege Fenerbahçe'den falan. Burada dört büyük kendi içinde anlaştığında ortalama nereden bakarsan bak bir 40 delegeyi buluyor. Sonra onlara eşlik eden bir de alt ligden bir iki takım var onlarla arası iyi olan. Otomatikman 66-70 delegeyi buluyorsun. Zaten 4'te 1 mi 3'te 1 mi 66'yı buldun mu adayı gösteriyorsun. Oradan çıkıyor. Ve futbolun içinden gelenlerin yönetmesini biz sevmiyoruz hocam. Çünkü orada katakulliler yapmayacağız, kafamıza göre değiştirmeyeceğiz. Sonra kendi işlerimizi milli takım işlerinin içine entegre etmeyeceğiz. Anlatabildim mi? Yani ben federasyon başkanı olacağım mesela, diyeceğim ki milli takıma villa veriyorum. Peki villa nerede? Yok bahçede. Yok bahçede villalar var mesela. İşte orayı yaptırtacağım. Peki ben orayı nasıl satacağım? Diyeceğim ki kardeşim senin komşun Abdülkerim olacak. Senin komşun Uğurcan. Hadi gel. Yapmadı mı bunu? Tanju Çolaklar, Rıdvan Dilmenler, bir sürü adamlar, Alpaylar falan. Jetba Fadıl'ı gördü bu ülkeye. Jetba Fadıl'ı
4: gördüm,
1: gördü bu ülke.
4: Canlı gördüm Emre abi. Canlı gördüm.
1: Jetba Fadıl'ı gördü. Yani adam, ben çok iyi hatırlıyorum ya geçmişte. Yani insanlar basın mensuplarını arayıp araba teklif ettiler. O zaman protonlar vardı hatırlarsan. Bedava
4: i̇yi
1: verelim.
4: İyi biliyorum Emre
1: hatta
4: abi.
1: Hatta bize de geldi o teklif. Dedim ki bedava peynir fare kapanında olur. Bana niye verecekler bu arabayı? Ya işte çok seviyorlar sizde tanıtım. Ya dedim geç o işleri boş ver. O yüzden biz bu ülkenin dinamiklerine bak, ilkokul birinci sınıfa dürüstlük ve ahlak dersi koyacağız hocam. Bak, din kültürü ve ahlak dersi var ya, o bizde maalesef doğru düzgün aktarılamıyor. Ahlak, dürüstlük ve vatanı sevme kavramlarını bu çocuklara çok iyi öğretmemiz lazım. Bizim ana çıkışlarımız bu olacak. Sen işte Avusturya'da yaşıyorsun ya. Yani
4: Emre abi, sene 2007 Avusturya'ya geldim. Almancam çok kötü. Bir tane konfeksiyon tarzı bir tuhafiyeciye girdim. Bir tane tişört vesaire bir şey aldım. Sadece şunu söyledim: Ich kann nicht Deutsch, yani Almancam bilmiyorum dedim. Ondan sonra kadın verdiğim paranın üzerine elime sayarak verdi Emre abi. Düşünsene, Türkiye'de ben Türkçe bilmiyorum diyen bir kişiye.
1: Ayvayı yani, yedin hocam. Hocam bak.
4: Ya, bu acı ama gerçek Emre abi. Bak,
1: şimdi o noktaya gitmek istemiyorum. Geçen Doğan öyle bir örnek verdi. Bütün taksiciler Doğan'ın üstüne gitti ama biz bu ülkeye daha bismillah inan adamı bütün İstanbul'u turluyoruz. İşte her şeyi. Ya ben şu anda yaşıyorum bunu ya. İstanbul'da kıymetli bazı taksicilerin yaptıkları akıl alır gibi değil. Yani yabancı değilsen, Arap kıyafetinde değilsen seni almıyorlar. Türk vatandaşıysan seni almıyorlar. Ya ben şaşkınlıkla izliyorum hocam bazı şeyleri. O yüzden bizim merhamete ihtiyacımız var. Bizim sağduyuya ihtiyacımız var. Bizim aklı selim. Hep aynı şeyi söylüyorum Tarkancığım. Biz birlik olma zamanı içindeyiz. Bak, ben
4: liyakatın olduğu bir ülke olursa bu, o şekilde olur.
1: Hocam bak, bence ben pazartesi günü bir üniversitenin mezuniyet törenini sundum. Bakanlar geldi, işte çok değerli vali geldi, o geldi, bu geldi, belediye başkanları geldi. Bak, çok önemli bir şey bu Tarkan. Adamlar çıktı, konuştular. Her biri de ortalama 8 ila 10 dakika konuştu. Ve o öğrenciler bu adamların hepsini dinlediler. Alkışladılar. Tam çocukların artık diplomaları verilecek sahneye çağırma zamanı başladı. Bütün Hazerun kalktı gitti. İşin bütün özeti bu Türkiye'de.
4: Çok yazık, çok yazık Emre abi. Çok yazık. Anladın yani.
1: Ve gerçekten... ben o çocuklara bunu söyledim. Dedim ki şimdi dönün arkanızı. Az önce alkışlayıp sizin destek verdiğiniz Hazerun nerede? Hiçbiri yok. Kim var? Anneleriniz ve babalarınız var. O yüzden bu ülkede herkesin arkasında sadece anne ve babası var. Başka doğru, hiç kimse durmuyor.
4: Yani ben bunu şu şekilde söyleyeceğim ben abi. Belki biraz abartı. Bizde kuru sıkı milliyetçilik var. Gerçek anlamda milliyetçilik yani olduğunu düşünüyorum.
1: Öyle demeyelim
4: ben
1: de işi siyasetin içerisinde sokmayalım.
4: Yok yok. O anlamda değil Emre abi. Siyasi olarak söylemiyorum bunu. Hani illaki bu milliyetçilik
1: kavramı
4: siyasi bir...
1: Hocam bizim şu anda ana arterimiz, yani daha doğrusu arterle ana aynı şeyler. Arterimiz şu olmalı. Birlik olmalıyız hocam. Ben sadece onu söylüyorum. Çocuklarımıza tabii edebi, adabı, ahlakı ve yalanın, liyakarlığın olmadığı bir yapıyı anlatmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum. 10 dakikasını çaldım Doğan'ın.
4: Emre abi rica ederim. Söylediklerine gerçekten imza atarım. Gençlerimizi ahlaklı, gerçek anlamda toplumunu seven, işte bu hani az önce söylemiş olduğum gibi milliyetçi, gerçekten yani o ruhla yetiştirebilirsek zaten o ruh Türk halkının gelişimi açısından, geleceğimiz açısından bizlere, toplumumuza fayda verir. Yani her şeyi inşallahla bitiriyoruz ama yani tevekkül etmeden de bazı bir şeyler olmuyor Emre abi. Çalışmak lazım. Bazı bir şeyleri düzeltmek için gerçekten çalışmak lazım. İyi yayınlar Emre abi. Doğan Öncel'e de çok selamlar. Kendinize iyi bakın. İyi programlar.
1: Ben teşekkür ediyorum. Evet, Doğan'dan bir 10 dakika çaldık. Özgür Bey sonu telefonunun 01 ile biten şöyle yazmış: saatin doldu git artık, seni dinlemek istemiyoruz. Haklısınız Özgür Beyciğim. Haklısınız efendim. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.
5: Reklam.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: katılım şubelerini bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Uyandırma servisi.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da.
6: Kupalar sana helal al.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
7: Bu bir tekrar yayındır.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: eleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz. Dünya Kupası gündemi, milli takım gündemi ve Fenerbahçe gündemiyle başlıyor olacağız. Zira orada Fenerbahçe'de de beklenen haberler var. Ama o beklenen haberler yaklaşık 2 haftadır konuşuluyor. Aziz Yıldırım seçildikten sonra mazbatı aldı. Mazbatayı salı ya da çarşamba günüydü, öyle hatırlıyorum geçen hafta. Aldıktan sonra bugün açıklanıyor, yarın açıklanıyor, o oluyor bu oluyor derken İki çarşamba yedik, öyle söyleyeyim. Çarşamba günü mazbata sonrası açıklanması bekleniyor. Cuma günü açıklanması bekleniyor. Pazartesi günü açıklanması bekleniyor derken teknik direktör gündeminden bahsediyorum efendim. Teknik direktör gündeminde Aykut Kocaman ismi anılır oldu ve orada diğer ihtimallerden de bahsedilse de ben en başından bu yana, hatta yalanlama geldiği günden bu yana, onu da söyleyeyim, oradan sonra daha da altını çizerek daha da kalın puntolarla şu konuyu dile getirdim ki Aykut Kocaman'dan vazgeçilmeyecekti. Sadece buradaki işleyişin Fenerbahçe'yi sıkıştırmasından rahatsız olan bir Aziz Yıldırım figürü olduğunu düşünüyordum. Başkan figürü olduğunu düşünüyordum. Zira hadi açıklayın artık, nerede kaldı? Hani cuma geliyordu bir X gazetecinin haberiyle ya da Radyo Gol'de duyduğunuz bir haberle beraber sizler taraftar olarak haliyle bir baskı altına almaya çalışıyorsunuz kulübü. Orada kulüpte baskı altına alınan noktada Aziz Yıldırım bu tarz durumlara çok da gelen bir isim değil, çok da gelen bir karakter değil.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Radyo Gol burası, Emre Tire. Biraz uzattı. Rötarlı bir şekilde giriyorduk. Berk tekrar yayını girdi bağlantı olarak arada. O da Fenerbahçe'deki iki çarşambanın yenilişinden bahsediyor. Neden hala da isimler açıklanmadı diye eleştirileri ön plana çıkartan insanların isyanını, serzenişini biraz da dile getirdi aslında ama... Herkesin herkesi eleştirdiği, herkesin herkesle konuşabildiği, yorum yapabildiği, bıyığından sakalına, kılından tüyüne, her şeyiyle ilgilenebildiği enteresan bir ülkeyiz aslında. Çok çok ilginç bir ülkeyiz. Uğraştığımız şeylere bak kısmına geliyor. Şimdi Paraguay'ı yenebilir miyiz yorumlarını herhalde etrafınıza yapmayan kaldı mı? Ne olur maç diye İnsanlar yapamasa bile birbirinden fikir almaya falan çalışıyor. Paraguay maçı ne olur? Beni her gören yolda nedir baba milli takım, ne olacak şimdi bu milli takım falan diye. Yani merak da yok aslında. O kişiyi görünce akla gelen bir şey. Yani Doğan da sporla ilgileniyor ya. Ne oldu sabah kalktık, ne oldu? O nasıl milli takım öyle falan. Çok ilginç, çok enteresan şeyler. Yani beklentiler çok farklı, işleyiş çok farklı, karşılığı çok farklı. Çok ilginç geliyor bana arkadaşlar ya. Yani sosyal medya üzerinden bakıldığında orada farklı bir hayat var. İnsanlar olmadıkları gibi davranıyorlar. Yani aslında bunları yapmam yanlış, ayıp ya da ayıp deyip de çok yapan insan olduğunu düşünmeye başladım. Yoksa bunların farkında olmadan, hani yanlış olduğunu ya da ayıp olduğunu farkında olmadan yo işte öyle değil deyip yazan insanlar varsa, o zaman biz yani çürümüşlüğü falan geçmiş, biz bitmişiz, bizim son kullanma tarihimiz geçmiş yani. Ben size söyleyeyim. Bunlar bilerek yapılan şeyler. Hani dur şöyle de laf koyayım, şunu da eleştireyim, dur şu ortamı bir karıştırayım deyip zekice yapılan şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü sosyal medya yayıncılığı da öyle. Son dönemlerde ona dikkat ediyorum. İnsanlar bilerek yapıyorlar bence bu konuları bir yerlere çekebilmeyi. Ve aslında şeyler çok farklı anlatılıyor etrafa. Tıpkı Sayın Hacı Osmanoğlu'na birilerinin Fatih Hoca'nın konuşmasını dinlemeden anlattığı gibi. Mesela hani dün dinledim Fatih Hoca'yı, baktık sabah da konuştuk. Dedik ki hoca ne demiş acaba? Hoca bunları demiş. Hesap sormalar, ondan sonra imparatorluğun ön plana çıkartılması, bu imparatorluk yıkılacak falan gibi söylemler neredeyse oraya varan bir ifade. Beraberinde sırtlanlar akbabalar falan deyip National Geographic belgeseline dönmeler falan. Anlam veremedim yani hani. Ne anlatıldı da bu tepki verildi acaba diye dün de konuştuk. Bugün de bu yansıyor. Yani çocukların dikkati dağılmasın, güzel olsun her şey. Yol kazası olabilir, bak problem yaşanabilir. Bak dün dinleyicilerin birçoğunun bana sorduğu sorulardan bir tanesi. Meslektaşımız, çok tanımam ama etrafımda tanıyan çok arkadaş var. Çocuğun üzüntüsünün haddi hesabı yok bahsettiğim konuda. Şeyden bahsediyorum yani, ismi de açıklandı artık. Abi neydi o TRT'deki rezalet falan diye. Hiç kimse hata yapmıyormuş gibi iş yerinde, trafikte, kendi hayatında, aile yaşantısında, aşk hayatında falan. Hatasız kullarız biz. Yani eleştiri yaparken bir de kendine bir bak, bir empati kur. Öbür taraftan ya da bir aynaya bak kısmı vardır ya. Hani Murat Ekrem Çimen'le ilgili olarak isim de verildi artık, yayınlandı. Sosyal medya tepkisi falan. Çocuk görevden alınıyor, Amerika'dan geri çağrılıyor. Onun sonrasında belki TRT'deki işine son verilecek. Bir maçta yapmış olduğu hata, hani kullandığı kelime, din, dil, ırk falan filan, o mezhep falan, öyle konularla da alakalı değil bu şey, detay. Sadece iki ülkenin oyuncularını karıştırıyor. Yani Yeni Zelandalı oyuncularla diğer takım oyuncuları arasındaki hatasını 4-5 dakika sonra fark ediyor ekrana gelince bir anda. Yani Türkiye'de futbolun ve medyanın zirvesindeki iki tane kurum, federasyonun başkanının dün yapmış olduğu açıklamalar, bir de TRT'nin. Şimdi Sözcü gazetesi de oradan vurmuş. Al TFF'yi vur TRT'ye falan diye yapmış. Ya Sözcü gazetesinin teskipler yayınladığı, burada teskipler yayınladığı pardon şeyler, hani hataları yok muydu bu zamana kadar? Kimleri kimleri destekleyip kimleri kimleri kötülediği dönemlerde, evet ya ya öyle değilmiş aslında falan dediği kaç tane konusu haberi var acaba bu zamana kadar Sözcü gazetesinin de? Herkes sütten çıkmış ak kaşık gibi gözüküyor. Hani ak kaşık falan deyince de oradan oraya çekmeyin sakın ha. Vay, oradan da subliminal mesajlar veriyorsun. Sütten çıkmış başa kaşık yok sanki. Hep ak kaşık, hep ak kaşık falan diye yani. Oraya dönmüş. Vay be, bu ne bu ak olayı, ak sevdanız falan diye öyle bir şey. Hiç benim, ben apolitik bir insanım bir de bu arada. Ne sağcıyım ne solcuyum. Bizim mahallenin girişinde vardı aşağıda, böyle Roman Mahallesi vardı. O Roman Mahallesi'nde şey yazıyordu mesela. Ne sağcıyız seçimlerden önce. Hiçbir aday buraya girmesin, bizde oy moy yok falan diye. Ne sağcıyız ne solcuyuz, gencebaycıyız falan diye bir yazı vardı mesela. Bütün evlerden ayrı ayrı müzik sesleri gelir, biri bir kırnatayı başlatır, darbuka oradan girer falan. Çok da eğlenceli bir mekandı, şeydi, mahalleydi. Orada öyle bir yazı vardı. Yani ben de öyleyimdir yani hani. Çok da inanmıyorum çünkü mecliste, kürsüde inanılmaz şeyler söyleyip de yemekhanede koyun koyuna, yan yana, sırt sırta, omuz omuza aynı ortamı paylaşabilen insanların ben samimiyetine hiçbir zaman inanmadım zaten ya. O yüzden hani ülke meselesi, bayraktı, vatandı, topraktı falan, o konularla gelmeyin. Hani en önde gidenlerden biri olurum, ayrı konu. Milliyetçiliğimiz tartışılmaz da. Ama siyasi açıdan oraya bakış açım çok farklı. Hani hiç ay yok artık falan diyebileceğim noktada, hadi artık kimler kimlerle diye boşuna denmiyor zaten yani. Şimdi tabii İran'la Yeni Zelanda arasında oynanan karşılaşmanın anlatımında yaşanan hata sonrasında o TRT'de resmi açıklamanın yapılması, ilgili spikerin Dünya Kupası'nın yayın ekibinden çıkarıldığının duyurulması, yaşanan durumun TRT'nin yayıncılık standartları açısından kabul edilemez olduğu belirtiliyor. İzleyicilerden ve kamuoyundan da özür dileniyor falan. Çocuk da çok üzgün, Murat Ekrem Çimen. Ben bilmiyorum ama benim de duygularımı mutlaka ilet dediğim insanlar var. Emre Televin çok yakın arkadaşlarından bir tanesi. Ondan sonra öyle böyle konular açılıyor. çocuğun yani o da şimdi off tüpten anlatsa, şimdi Murat'ın da hatası yok demeyeceğim de, hani görevden alın bir küçük hata ile herkes görevden alınsaydı, Avustralya maçı sonrasında ilk 11'de oynayan oyuncuları beyler geri gel gel gel gel gel gel diğerleriyle 11 başlayalım falan demek, Montella olmadı değiştir, Fatih hocam boş musun, Okan hocam falan, Sergen Yalçın falan diye, hani öyle herkesin her şeyini şey yapmak lazım yani, değiştirmek lazım. Uğurcan'ı çıkart kaleden, koy Altay'ı şey Paraguay maçında. Altay da hata yaparsa Mert'le başlarız Amerika maçına. Ne olacak yani? Her hata yapan al görevinden. Bir şey değil, sıkıntı yok yani. En kolay o. Böyle böyle bir durum var. Kurumu nasıl temizleyebiliriz? Çocuk kovalım. Çok doğru, bravo, harika fikir. Kimin aklına gelsen mi? Sana helal olsun prim. 3 prim yatırın. Yatırın 4 maaş daha yatırın. Nasıl olsa vergi geliyor hanım. Yok mu? Hadi TRT. 4K'yı kaldırdık, çocuğu da kaldırdık falan diye. Sen kaç K'sın? Ben 5K. Zaten olamaz falan diye. Ben öyle gittim. Çocuk. 3 isimli. Arjantinli bu. Murat, Ekrem, Çimen. Hani. Olmaz bu falan diye çıkarmışlar işte. Match yapmışlar. Murat, Ekrem, Çimen. Başka birini. İnşallah kimse başka hata yapmaz. Ya bir öfkemiz var. Başarıya herkes sahipleniyor ama yenilgi gerçekten çok öksüz. Yenilgi her şeyi, bütün detayları, defoları, problemleri, her şeyi ortaya çıkartıyor. Yenilgi böyle bir şey. Eleştiriler elbet olacaktır. Eleştiri gereklidir de. Ama mesela Şenol Güneş ve Fatih Terim'in tüm takım ve yöneticilere destek açıklamalarını öyle okurken, dinlerken, seyrederken falan bir şey mi kaçırdım acaba diye öyle yorumlarken, Yasin Yıldırım'ın köşe yazısında da şeyi gördüm. Arizona çöllerinde John Wayne edasıyla karşımıza çıkan İbrahim Hacı Osmanoğlu deyip hani bütün barutu kullandı. Çok büyük kelimelerle ateş etti falan diye devam ediyor. Olayı biraz daha western hale getirip Arizona çöllerinde hani falan diye hani oralara dönmüş durumda böyle. Silah sesleri orada, şeyler falan. Ya sen kim oluyorsun da hesap soracaksın cenk zamanı falan. Lanet olsun. Hey, o gelen Wayne değil mi? Hangi Wayne? John Wayne. Lanet. Öyle bir şey yani. Şimdi diyor ki arkadaşlar diyor ya. Çok uzağa gitmeyelim. Bu iş çok basit. Kazanırsan ödüllendirilirsin. Kaybedersen bedelini ödersin. Bunu bilmeyen ne futbolcu vardır, ne başkan vardır, ne teknik adam vardır. İş böyle. Diyerek cümlesini de kapatan Hacı Osmanoğlu'nun sözlerine değiniyor. Peki Hacı Osmanoğlu sözlerinin devamında ne diyor? Yönetimsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Fatura ödemesi gereken kim varsa yeri geldiğinde de öder. Bu ben dahi isem. Ha hani kendimi de katıyorum. Ya hiçbir federasyon başkanı bu zamana kadar bir şey ödeyip gitmedi. Kimse kusura bakmasın ya. Gerekirse biz öderiz. Geçmiş hesapları da bana yazın falan gibi. Onlar yok yani. Öyle bir şey olmadı yani. Orada onun o cümleleri oralarda kurmak çok basit geliyor bana ya. Çünkü çoğundan duydum aynı şeyleri yani. Ama ödeyip de giden olmadı. Kimse kimse olmadı yani. Peki öfkenin sebebi nedir mesela? Ben öfkenin sebebini birilerinin gidip birilerine mesela Hacı Osmanoğlu'na başkan Fatih Hoca bir konuşmuş öyle böyle değil, içimizden üstümüzden yanımızdan her yerimizden geçmiş falan diyeyim. Ne demiş? Hesap soracağız demiş. Kimden? Sizden hesap soracakmış. Ne diyorsun? Falan diyeyim öyle. Bizden hesap soruyor. Öyle Cenab-ı Hak da niyaz ederse, ihsan eylerse, öyle bir şey olursa biz de burada hatalarımız var, gerekirse biz de hatalarımızı vıdı vıdı öyle yaparız yani falan diye. Sonra telefonlar mutlaka Ankara'dan, Mankara'dan, oradan, buradan, Fatih Hoca'nın yakınlarından, Hacı Osmanoğlu'nun çevresinden. Ya ne yapıyorsun sen? Ne diyorsun? Öyle bir şey yok ki. Hemen dinledim Fatih Terim'i, hiç öyle bir şey söylemedi falan. Nasıl söylemedi ya? Bana öyle demediler falan. O zaman sen herkese inanıyor musun? Her denilene inanıyor musun? Ha, dönmüyor mu konuya? Ya. Ay ay. Ne oldu dün? Biraz çeki düzen gelmiş. Kuaförü kovdunuz mu ya? Milli takımdan kuaförü. Saçlar maçlar öyle. Melih'te bıyık gitmiş. Ondan sonra Eren Elmalı'nın saçlar düzelmiş. Örgüler çözülmüş. Normal adam tıraşı. Hani öyle diyorlardı eskiden berbere gittiğinde. Şeyler var ya böyle hani. Böyle eskiden Amerikan tıraş. Kaseyi koyup arkaya öyle tavuk poposu gibi öyle şeyler söyleniyordu ya böyle onlar falan. Eskiden modaydı. İşte o arkadan uzatılan amatör futbolcu saç modeli gibi böyle koşarken yeleleri devam etsin. Hani bu sene Gazi'de ben de varım inşallah dercesine böyle hani şey. Öyle. Onun sonrasında o saç stilleri vardı. İşte 2002 Dünya Kupası'nda herkesin bir anda son Mohikan, Ümit Davala saç stiliyle bir anda Hasan Şaş gibi kazıtanlarla Ronaldo gibi sadece önünde bir tutam saç bırakan insanlar falan öyle enteresan şeyler vardı ya. Rastalar mastalar falan örgüler mörgüler. Bir ara öyle gözlüklü arkadaşlarım vardı. Kendini Edgar Davis falan zannediyorlardı böyle. Hani o öyle gözlükler takıp da şey yapmaya çalışan, maç etmeye çalışan ya. Öyle şeyler. Şimdi baktım ondan sonra kızardı öyle dayısı mayısı. Bu ne lan saçlar falan diye. Hani her yırtık kot giydiğinde ne oldu param mı yok? He? Köpekler mi saldırdı falan diye. Hafif böyle dizinden yırtık bir tane kot vardır. Bir iki tarafından yırtıktır falan. Hemen etrafımızdaki büyüklerin verdiği reaksiyon aynıdır. Ne oldu gelirken köpekler mi saldırdı falan diye. Köpekler mi saldı? He? Param mı bitti? Fakirleşti mi sen hani? Yok Allah ulan deseydin bana ben sana verdim biraz çıkma. Yapardım alırdı bir tane kot sana. Bu ne hal böyle falan diye. Hani o dede, dede o bir tarz yırtık falan filan. Ya böyle moda mı olur ya? Allah aşkına fakir gibi. Hani, öyle yakışıyor mu sana bunları giymek falan diye. Hemen anında şey yaparlar. O saçlar ne öyle? Git adam gibi kestir şunu. Hani adam gibi dediğim. Hepimiz istiyoruz ki TRT'de çalışan ama kovulmayacak, hata yapmayacak olan çalışanlardan. Ondan sonra kimse kimseyi karıştırmaması lazım. Hani dede mi amcanım ben seni falan diyeyim. Kovuldun falan diye. Yani öyle bir şey yok. Hata yaptın. Akrabalıktan atıyoruz seni falan diye öyle bir şey. Dedesine amca dedi ya. Amcasına dede diyor. Olacak şey mi bu? Ay bunlar çok komik şeyler ya. Arkadaşlar bizim ilgilendiğimiz konular bunlar. Sen şimdi şey yapıyorlar yani. Ne anlatıyorsun diye soran insan iki gündür bunları konuşuyor biliyorsun değil mi? Mesela mesaj yazıyor ya. Babacığım sen ne anlatıyorsun ya diye mesaj yazıyor. Ama onu yazma ihtiyacı hissediyor. O yazma ihtiyacını hissettiğinde de aslında bilmiyor ki iki gündür aynı konuları konuşuyor. Ne yapmış ya TRT'deki çocuk? Çocuk kovmuşlar çocuğu. Biliyor musun? Anında çıkarmışlar. Yani. Abi karıştırılır mı ya? Karıştırılır mı ya? Yani bir taraf Yeni Zelanda bir tarafta İran var. Allah aşkına İranlıya top geliyor. Allah Yeni Zelanda'ya bak diyor ya. İnanamıyorum ya. TRT'de yapıyorum bir de ayıptır ya. Hemen kovmuşlar. Mutlu musunuz? Mesela hani arkadaş kovulmuş, işten gönderilmiş, ülkeye geri çağrılmış, geri göreve alınmış, masa başı çalışacakmış artık. Öyle vardır yani iyi bir dedektiftir. Bundan sonra trafik şubeye verdik falan diye. Yani trafik şube kötü bir yer mi? Burası daha zevkliymiş falan diyebilir yani trafik şube. Bu daha çok aksiyon var diye. Herkes öfkeli, herkes sinirli, herkes hata yapıyor ve bedelini TRT çalışanı ödüyor. Bir tek bu kadar basit. Sen federasyon başkanının kaç hata yaptığını, hakemlerin kaç hata yaptığını ama görevden alındığını gördün mü? Görevden hataları yüzünden alınmadılar daha önceki hakemler. Örnek olarak göstereceksiniz. Onlar birilerinin dediklerini yapmadıkları için görevden alındılar. O da ayrı bir konu ya. Onu da unutmayın yani. Biz gündemle ilgili detayları, bugüne yansıyanları konuşalım. Bakalım ne diyor. Doğan abi seni seviyorum. Allah neşeni bozmasın. Formundasın bugün yine demiş. Doğan Bey sen konuk ya da dinleyici aldığın zaman programın stand-up tadında geçiyor. Bence dinleyici al anında ben hemen konuk olabilirim sana istiyorsan. Sonu 55-55 olan benim demiş. Cepten arıyorum ha demiş. Selamünaleyküm Doğan abi dinleyici alır mısın? Görüşlerim var seninle konuşmuştuk tahminim doğru çıktı demiş. 81-11'im ben demiş. Herkes kendine bir numaralar. Bende ne numaralar var gördüğünüz gibi. Vallahi bak oraya bakıyorum. Ben Kaptan 35. Al sana bir numara daha. TFF rajon kesme seçimleri ne zaman acaba bilginiz var mı demiş. Ben olsam Fatih Terim'in yerine aday olur. şu açıklamalardan sonra öyle mi falan deyip aday olurum ya. Ama yanlış anlaşıldım falan deyip bir açıklama gelebilir mi sizce Fatih Hoca'dan böyle bir büyüklük falan? Yapmış olduğum açıklamalar onun sonrasında Sayın Hacı Osmanoğlu tarafından yanlış anlaşılmıştır. O yüzden kusura bakmasın Hacı Osmanoğlu'dan burada sizin huzurunuzda özür diliyorum falan der mi acaba öyle bir şey? Diyor bence Fatih Hoca şöyle bir şey söyler yani. Benim söylediklerim ortada. Anlayanı var, anlamayanı var. Anlamayanlarla muhatap olmam, anlayanlarla yoruluma devam ederim diye devam eder değil mi? Onun tarzı da bu yani. Sen bana ne demek istiyorsun diye konu gene uzar. Ben sana muhatap olmayacağımı söylemiştim. Gene anlamadın. Ben sana gene konuşmayacağım diye devam edilir yani. Doğan artık Cem Yılmaz'ın koltuğu sallan... Ya aşkı yapmayın arkadaşlar. Seni neden kovmadılar radyoda? Sen de çok boş konuşuyorsun demiş. Anlayana konuşuyorum ben. Sen anlayamadığın için. Sen niye hala dinleyicisin? Seni de kovdum. Sen de hadi sen de. Taklitlerin süper demiş. Hayatta yapmaya çalışmam. Neyse. Hissettiğimi paylaşıyorum sadece. Bedelini kuaför ödemiş. Kuaförü de yollamışlarım abi diye devam ediyor. Montella saçını sıfıra vursun affedeyim abi demiş. Dodo yiyip içip gidiyor. Hesap halka her zaman ödetiliyor. Dodo biz de her söylenene inanana ne derler biliyor musun demiş. Eyvallah. Dodo abi ne içiyorsun bize de ver bu enerji Bursa'da. Uğur selamlar sevgiler demiş. Uğur Dağşan sana da sevgiler. Günaydın Dodo. Vallahi haklısın. Yani böyle bir hata nedeniyle bir insanın ekmeğinden olması çok saçma değil mi demiş. Yani insani bir hata sonuçta demiş. Bu arada saçlar arkadan uzun deyip altılıya gazi koşusunda mı koşacak dedin ya. Alem adamsın sen Doğan falan diye yazmışlar da. Upamecano diye bir at çok fazla konuşuluyor. Önümüzdeki haftalarda işte bugün ayın 17'si mi? 17'si desek 28'inde mi gazi koşusu Veli Efendi İpodromu'nda koşulacak? 100. yılını yaşıyor değil mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde falan diye böyle geçer gazi koşusu. Çin pistte 2400 metre 3 yaş İngilizlerin değil mi? Hani öyle detayları biraz hani takip ettiğimiz için aşinalığımız var, yoksa hani bir kupon yapmışlığımız falan o tarz şeyi de yok yani. Ama bu sene Upamecano diye bir at tek yaz abi. Abi bak şimdiden söyleyeyim tek yaz falan deyip abi onun yanına bunu mutlaka ekle diye de mesela geçen sene programda gazi koşusu favorileri ne olur falan deyip böyle konuşmuştuk birkaç dinleyiciyle. 3 tane at isminde çok karar kılındı. Bence diye mesela böyle bir sürü mesaj geldi. Hep böyle aynı isimler işte Ahmet Çelik bir taraftan abi bu sefer Halis'i unutma abi şunu da yaz falan deyip hani jokey üzerinden de işte at üzerinden de falan böyle tahminler geldi. O üç tane at arka arkaya geldi zaten söylenenlerden bir tanesi birinci, ikinci ve üçüncü olarak tamamladılar yarış. O yüzden radyo dinleyicisinin bu tahmin konusunda çok kıymetli olduğunu biliyorum. O yüzden takipçiler de öyle şey değiller yani göz ucuyla falan değil. İliklere kadar hani amcası, dedesi, hangi ayak nedir, 3 yaş İngiliz, 2400, burada bak daha önce bunlarla koştu, bunlar. Öyle yani ya. Öyle devam ediyor yani. Hakan Çalhanoğlu'nu milli takımdan kovmuşlar mı, o da bayağı hata yapıyor diye bak. Gördün mü? Hemen oraya dönüyor yani. Devam ki demiş Dodo. Başka. Bunca sıkıntının içinde psikiyatriye gitsek bir sürü para öderiz. Terapi için teşekkürler. Keşke 10-12 seansında da konuk almasan da tek program sen yapsan hep demiş. Doğan abi selamlar. Benim ismim Doğanay. Her sene altyapıdan 10 tane genç yetenek

Hoca açıklamaları falan öyle çok da gündemde değil. Yani Galatasaray'da yaşananlar biraz şey üzerinden gitmiş. Oyuncular üzerinden iki haber yapalım artık ayıp olmasına döndü. Yani tabii Galatasaray'la ilgili Okan Hoca'nın Can'la ilgili açıklamaları vardı. Can da ben Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum gibi bir açıklaması olmuş bildiğim kadarıyla. Çok beğeniyorum Can Uzun'u diyor Okan Hoca. Hücum hattının her yerinde oynayabiliyor. Onunla ilgili bir girişimimiz olmadı şu ana kadar diye de bir açıklama yapmış ki yok. Hani hocam hani şu saatte söylenecek söz değil o. Hani o girişim olmasaydı bu kadar haber çıkmazdı. Biz de hani işkembeyi kübradan uydurmadık bu kadar şeyi diye birileri çıkar konuşur yani. Çok beğendiği oyuncu olduğunu söylüyor ama ileride neden olmasın diye de yazmış. Olmayacağını anlayınca yani biz böyle bir şey yaşayalım. Ondan sonra Singo'nun, fil dişili yıldız Fingo'nun, Wilfred Singo'nun Dünya Kupası'nda vitrine çıkmasını hedefliyorduk zaten demiş. Onun satışıyla alakalı oradaki performansı çok değerli, çok kıymetli olacak diyor. Davinson Sanchez'e ilgi tabii ki çok fazla artmış durumda. Kulübe teklifler gelmeye başladı diye itiraflar geldi Galatasaray cephesinden. Ve sarı kırmızılı yönetim de Kolombiyalı yıldızı satıp Hollandalı stoperi transfer etmeyi hedefliyor. Yani kim? Van Dijk aslan yapmak için düğmeye bastı. Ve Van Dijk Hollanda'nın Japonya ile 2-2 berabere kaldığı maçın ilk golünü atan isim. O da her zaman gündemde ama Avrupa macerası biraz yarım olarak devam edecek. Yani Türkiye kısmında olabilir. Galatasaray'a gelme ihtimali de yüksektir diye düşünenlerden biriyim. Fenerbahçe'nin ataklarını bu hafta içerisinde mutlaka hem teknik adamıyla beraber duymaya başlayacağız. Öyle üzerinden bir geçeyim. Sonrasında telefon hattını açar. Sizlerle beraber bütün detayları da konuşuruz. Merak edilenlerin cevabını ararız. Bilmediklerimi siz söylersiniz. Bilmediğiniz varsa ben biliyorsam paylaşmak, aktarmak isterim. Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan bir sol bek oyuncu var. Kuattara diye bir oyuncu. Kasum Kuattara. O yüzden Fenerbahçe de devreye girmiş bu oyuncu için. Ve 21 yaşında bir oyuncu ve Monaco'yla da temaslar hızlanmış durumda. Fransızlar 15 milyon euro talep ediyor bu oyuncu için. Beşiktaş bu rakamın biraz altında veriyor. Fenerbahçe ben tamamını verebilirim gibi bir şeyde bulunmuş, teklifte bulundu. Ake için masada hala da görüşmeler devam ediyor. Öyle. Yani çok değişen bir şey yok ama Beşiktaş'ta bir kaleci arayışı vardı. Bildiğim kadarıyla Alexander Nübel'i gündemine aldı. İtalyano'nun isteği üzerine Dünya Kupası'ndaki 29 yaşındaki file bekçisinin menajeri ve kulübü Bayern Münih'le de görüşülüyor Alexander Nübel için. Ve Olsen transferi var. Kanat bölgesinde transfer yapmak istediği bonservisi Wolfsburg'da olan Danimarkalı futbolcu Skov Olsen ismi gündeme geliyor. Bir Trabzon'la ilgili haber vereyim. Trabzonspor Konyaspor'la stoper Adil Demirbağ transferi için görüşmelerini sıklaştırmış. Yeşil beyazlılar geçen sezon Sevilla'ya kiralanan Batista Mendy'yi Adil'in karşılığında istemiş. Bordo Maviller Mendy talebini kabul etmemişler ve yeşil beyazlılara Trabzon Konya'ya Ola İgbe ile birlikte Draguş'u takasta önermişler. Onlar da kabul edip etmeyeceğinin kararını yakında bildiririz diye bir cevap vermişler falan. Böyle şeyler yaşanıyor. Yani şu an çok da önemli bir şey yok. Onu söyleyebilirim. Biz saçı sakala geri dönelim. Kıldan tüyden bahsedelim. Milli takımla ilgili neler oluyor? Öyle uyduruk sebeplerden dolayı gündemin değişmesine de çok izin vermeyelim. O yüzden Avustralya yenilgisi A milli takımda bazı dengeleri zaten değiştirdi. Bizim de dengemizle biraz oynandı, uğraşıldı. Ve Paraguay karşısında da daha ciddi hazırlanıyor diye haberler okuyorum ben. Paraguay daha ciddiye alınıyor. Paraguay işte maçıyla ilgili planlar farklı. Montella'nın A, B, C planı hazır falan diye. Göreceğiz. Görmeden değil. Hani Montella'yı da öldürmeyin be dedi ya Fatih Hoca. Biz üstünü örttük, gömdük falan hani yedisi geçti üzerinden. Değil mi? 40'ı için hazırlıklar yapıyoruz. Helvalar kavruldu falan. Biz hani öldürmeyin ne demek hoca? Bitti hocam yani biz yedisi geçti ya üzerinden deyip hani öyle biz hal aldı yani. Montella'nın, futbolcuların,

0: saçı maçı sakalı falan onları geçtik yani. Bu sefer de Paraguay ile oynayacağımız Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Ivan Barton yönetecek mücadeleyi. Ivan Barton deyince Ivan Barton. Rus mu? Belaruslu falan mı? Ivan deyince El Salvadorlu hakem. Ama disiplinli ve sert tavırlarıyla tanınıyor. Ivan Drago gibi düşün yani. Hiç gülmüyor falan. 35 yaşındaki Barton 2023'te Amerika-Meksika arasındaki yarı final maçını eşcinsellik karşıtı tezahüratlara tepki olarak yarıda bırakmış. Bu ne be deyip böyle bir anda karar verip hadi gidiyoruz hep beraber deyip maçı yarıda bırakıp oynanmamasına sebebiyet vermiş. Bu tezahüratlar ne böyle deyip her tarafı takip ediyor. Bak yani maç içinde değil tribünlerden gelen tepkileri falan da şey yapıyor. Ya. Abi dün Fransa maçını seyrettin mi? Mbappe böyle istedi diyebileceğim bir maçtı yani. Başka bir şey değil. Arjantin maçını seyrettin mi? Messi istedi böyle oldu diyebilir misin? Hey gidey, hey gidey. Reklama gidelim. Onun sonrasında gidip de dönememek, dönüp de bulamamak var deyip vedalaşalım mı falan diye reklama. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra devam edelim. Ayrılmayın. Az sonra buradayız.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Reklam bitti. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
1: Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
0: Avusturya Ürdün'ü 3-1'le geçti. Irak Norveç karşısında 4-1 sahadan ayrıldı mağlubiyetle. Portekiz Demokratik Kongo maçı bugün saat 20'de. 20'de mi? Erken maç mı var? Oo güzel diye denilebilir. Arjantin Cezayir'i 3-0'la geçti. Bugün oynanan karşılaşmalardan bir tanesiydi. Messi'nin sahneye çıkıp bu yaşta Dünya Kupası'nda hat-trick yaparak Cezayir karşısında almış olduğu galibiyet dakikalar 17'yi gösteriyordu. 60'da ve 76'da da yine o dakikalar Messi'yi gösteriyordu bu sefer. Ve Dünya Kupası'nda J grubunda galibiyetle 3-0'lık bir galibiyetle başlamış oldu Arjantin. Kupaya ne kadar hazır olduğunu, kafasının ne kadar rahat olduğunu, ne kadar kanalize olduğunu, konsantre olduğunu görebiliyoruz. Fransa'nın Senegal'i 3-1 geçmiş olması güzel ve saat 20'de bugün K grubunda ya da K grubunda hani K, G falan diye şey yapıyorlar. Portekiz Demokratik Kongo maçı var ama saat 23'te de İngiltere Hırvatistan mücadelesi var. İngilizler böyle saman altından su yürüten işte istenilen oyuncuların kadroya alınmamasıyla alakalı da hani nasıl alın arıyor Allah Allah bu nasıl bir mantalite falan diye eleştirilirken Hırvatistan'da o efsane kadronun artık son demlerini yaşarken biraz o açıdan da bakmak lazım. Yoksa bu arada şey de ne derler hani biz Hırvatistan'ı da Hırvatistan olduğu dönemde de yenmesini becermiş. Ama maalesef işte bunu da çok da fazla şey yapamamışız. Mesela bu gruba biz düşseydik. Örnek veriyorum Gana'nın yerine biz olsaydık. İngiltere, Hırvatistan, Türkiye, Panama gibi. Ve hemen biz gene şey derdik. Abi biz İngiltere'yle el ele kol kola çıkarız. Ya onlar birinci olur ya biz birinci oluruz diye. Anında bak Türk insanının %75'i 80'i falan bu şekilde yaklaşırdı konuya yani. Hırvatistan'ı geçeriz abi. Biz Gana'yı da Gana ne abi deyip hani böyle. tribünleri hareketli onların. Oyunları değil ki yani Ganalı. Yani bir de son vuruşları yok. Afrikalı oyunculara son vuruşları yok böyle. Yani tribünlerde onlar yenilse bile hani bütün şey Afrika tribünlerine bakıyorum. Ganalı, Gineli, işte öbür taraftan böyle Kongolu, Mongolu falan tribünler. Artık ay ay ay sabah ya ba ga ya da o ba o ma diye. O yedinci golü yedik falan. Hopsun arba ne boy. Biz buraya eğlenmeye geldik. Hala ba ga ye o hop hop kambar yeri falan. Öyle gidiyorlar yani. Müthiş değil mi yani? Dota senin taraftar kulübünün kongresi ne zaman? Eş başkan seçecek miyiz falan diye geçmiş. Doğan abi ben Fenerbahçeli Erkan. Başkan Aziz Yıldırım'ın bizi hayal kırıklığına uğrattığını söyleyebilirim. Ne hoca ne oyuncu açıkladı. Bu sessizlik iyiye işaret değil. Demiş. Günaydın, mutlu sabahlar, iyi yayınlar diliyorum sana Dodo Yençek. Tüm takımlar bizi gibi bizimle en az 4 veya 5 devşirme siyahi ve Avrupalı futbolcu takıma kazandırmamız gerektiğini düşünüyorum demiş. Alem adam cübbeliyle stand up yap, salonu kapatalım demiş. Ya o salon, yani salonu kapatırlar, bizi Silivri'de ikinci gösteri için alabilirler, ikimiz beraber o tarz şeyler olabilir ya. Yakup Çınar böyle bir haber yapmış. Nasıl bir habermiş? Abi geçen yıl saç sakal tıraşı 300 oluyordum. Bu sene 600 olmuş. TÜİK'ten şikayetçiyim. Nasıl enflasyon %30 çıkıyor? TÜİK tıraş yapmış diyor. Uzaylılar gelecek demişlerdi. Ne zaman gelecek diye. Gelmiş ya Messi, Haaland, Mbappe... Bunlardan mı bahsediyorlar acaba demiş. İnsan değil bunlar diyor. Dodo dünyanın en zengini olacağıma senin yaşadığın kafayı yaşamayı tercih ederim demiş Özgür. Çok zor bulursun bu kafayı. Abi alemsin ya, doğanın kanunları geldi aklıma, müziğini de çalarsan tam olacak bugün demiş. Eyvallah. Doğan Bey, Türkiye Berberler Federasyonu'ndan size bu mesajı yazıyorum. Saçla sakalla çok uğraştığınız için sizi kınıyoruz. Biraz daha federasyon başkanıyla uğraşın lütfen demiş. Doğan abi fazla Ahmet Konanç'a takılma, onun gibi olmaya başlıyorsun son zamanlarda diye yazmışlar. Öyle eleştiriler de gelmiş durumda. 0212 273 10 telefon numaramız, açalım sizlerle konuşalım, gelen mesajlara bakalım. Aziz Başkan geç kaldı diyen cahil. Fenerbahçeli'den o kadar çok var ki Taner Ültanır yazmış bunu. Oturan boğa taklidin de muhteşemdi zamanında demiş. Hatırlamadım. Kim bilir ne geldi aklımıza orada. Abi Allah seni var etsin. Valla makine başında gülme krizine girdim. Buradakiler endişeli gözlerle bakıyorlar bana demiş Vedat. Aykut Kocaman Avustralya defansını olduğu gibi transfer ederse Fenerbahçe'nin şampiyonu. Adıma da yapıştırdılar. Abi hiç ilgilenmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Oynatmıyor. Yani bir tane gol atıyor ve üzerine yatıyor falan diye. Ya burası Fenerbahçe, yan gelip yatma yeri değildir falan. Oralara dönmüş neredeyse konuya. Mustera'nın yediği golü gördün mü abi diyor. Evet ya, Mustera gibi bir kalecinin hani onu tutması gerekirdi, o ilk topu sektirmemesi gerekirdi. Yapma bunu, yapma Mustera, yapma falan diye. Uruguay, Suudi Arabistan maçıydı değil mi? Suudi Arabistan'ın 1-0'lık üstünlüğü sonrasında 1-1 berabere bitti diye hatırlıyorum maçı. Tabii orada aslında Suudi Arabistan'la alakalı şeyi de konuşmak lazım. Seremoni olayı biliyorsunuz dünyada bir ilk yaşandı. Suudi Arabistan bayrağında yer alan o kelime-i tevhid yazısının yere değmemesi için FIFA özel bir karar aldı. Öyle bir talepte bulunuldu. Yerleşik seremoni protokolü, bayrakları yere seriyorlar ya, iki tarafta ortada işte FIFA'nın UEFA'nın şeyi duruyor. Bu istisnai kararla maç öncesinde zemine serilmesi gereken o dev bayraklar yere temas ettirilmeden görevliler tarafından havada tutularak seremoniye devam edildi. Orada da bir hassasiyet göstermiş. Ne olursa olsun, ne kadar organizasyon Amerika'da yaşanıyor olsa da böyle şeylere değer verildiğini de görmüş olduk. Aferin. Mesela bu hemen hatalarıyla ön plana çıkıyor ya şeyin. FIFA'nın, UEFA'nın yani nasıl olabilir falan deyip Somalili hakemeye sen nasıl almaz? Sen yazıyorsun, sen ülkeye sokamıyorsun. Nasıl bir olay bu falan diye kızıyorduk, ediyorduk. Bak bazı değerlere de önem veriliyor. Hatta şöyle söyleyeyim. İran'ın Dünya Kupası'nda 2-2'lik Yeni Zelanda beraberliğiyle başlamasından sonra iki kez geriye düşmesine rağmen bir puanı kurtaran İranlı oyuncuların soyunma odasına gidiyor Infantino. tüm dünyaya Dünya Kupası'nda olduğunuzu gösterdiniz diyor. Zaten İranlı oyuncular da biliyorsunuz daha önce de yapmışlardı. Hazırlık maçlarında ülkede kaybedilen çocukların, okulda katledilen öğrencilerin, hatırlıyorsan 168 kız

çocuğunu anarak devam ediyorlardı. Okula kız çocuklarının sırt çantalarıyla falan maçlara öyle çıkıyorlardı İranlı oyuncular. Mina 168 miydi? Minap mıydı? Minap 168'di galiba. Öyle bir şey vardı. İranlı futbolcular o Mahabi'nin gol sevincini tartışma noktasına getirdiler. Mahabi kolunu kaldırdı ve parmaklarıyla seyirciye doğru tabancayla ateş etti. Ondan sonra bu sadece bir kutlamaydı diye savunsa da Mahabi'nin bu hareketi çok tartışıldı. Amerika'da konaklamasına izin verilmeyen İran milli takımının Meksika'ya geri dönüşünün nedenlerinden bir tanesi bu işte. Kışkırtma olayı çok fazla olabilir diye. Ama o Mina 168 pankartı açıldı. İranlı futbolcular Nijerya'daki hazırlık maçında da o sırt çantalarıyla çıktıklarında biz ne kadar alkışlasak da o burada biraz sıkıntı olabilir Amerika'da acaba mı dedirtmişti. Onlar oluyor yani, bunlar yaşanıyor. Ama çok ilginç şeyler var. Mesela Yeşilburun Adaları ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nın dikkat çeken ülkelerinden bir tanesi. Milli takımın kalecisi o Vozinha 40 yaşında geçit vermedi yani. Ve performansı tabii İspanya karşısındaki oyunuyla, hani bizde bir maçtan sonra şeye döner mesela. Abi bu kaleciyi alacaksın, Türkiye'ye getireceksin yani, bak burada bulacaksın yani bu kaleciyi. 40 yaşına gelmiş, 40 yaşına kadar bunu bulamamışsın. O da kendini tanıtamamış, edememiş. Öyle bir şeyler yani. Hemen anında böyle popülaritesi yüksek olan şeyin peşinden koşma, isteme, sahip olma derdi. Bizde hemen o var yani. O Dubai çikolatası gibi düşün yani. Yani şu an mesela kaç kişi acaba tekrar ulan bir Dubai çikolatası olsa da yesek diyebiliyor mesela. O gün sen yedin mi Dubai çikolatası? Sen yedin mi? Ben yedim. Bence yani güzel de yani tam bilemedim yani. Biraz böyle kıtırı güzel. Ama tadı tam, ben zaten çikolata sevmem. Niye aldın o zaman Denedik işte yani, herkes dedi Dubai bu ne dedi. Ya yani ne olabilir ki? İçinde kadayıf var. Dışında çikolata var. Hani içinde fıstık var bir de. Başka hiçbir şey yok. Hani hepsi bildiğimiz tatlar. Kadayıf desem ki sana yani... Annem yapmış muhallebi üstüne kadayıf falan. Hani eskiden bunun bisküvisi daha güzel olur diye beğenmiyordun kadayıflıyı. Öbür taraftan başka ne vardı içinde? Antep fıstığı. Hani Antep fıstığı, abi Antep fıstığı diyor. Ona bezelye diyorlar. Bezelye koyduklarını söyle falan. Oradan bir şey buluyorsun. Çikolata her zaman... Üçü birlikte bir araya geliyor. Tadı ne kadar değişmiş olabilir ki yani. Dubai çikolatası falan. Şimdi yok. Satış yok mesela. Ben sordum arkadaşlara, hatta markette falan çalışanlara. İşte bu Dubai çikolatalarını görüyorum mesela, fiyatları ilk zamanlar böyle şu kadarcık çikolataya bu kadar para veriyorduk diye isyan edenler. Şimdi görüyorum mesela şey var, diğerlerinden bir farkı yok. Ya sütlü, kakaolu, bitter falan aynı fiyattalar yani Dubai çikolatası. 3 lira 5 lira oynuyor yani. Hiç Trabzon çikolatası denedin mi diye sormuşlar bana. Hamsili deme sakın. Sakın hamsili deme. Ya bak beni merak ettirme. Hiç düşünemiyorum çikolatalı hamsiyi. Çikolatalı hamsiyi hiç düşünemedim ya dedim. Demediysen mutlaka dene, hala efsane demiş. Trabzon'dan özel getirtiriz tanıdıkları istiyorsan demiş. İbanat. İyi yayınlar, iyi programlar olsun. Ben Batman, daha ilk maçlar bitmedi ama şöyle kaba taslak bir tahmin yaptım. Yarı finalde İspanya, Fransa ve Brezilya, Arjantin'le yarı finale çıktı. Senin tahminin ne olur? Hiçbir şey tahmin edemezsiniz arkadaşlar şu an. Dediğim gibi bak, Fransa güzel başladı. Arjantin güzel başladı. Arjantin ilk Katar'a mı, Suudi Arabistan'a mı kaybetti bir önceki Dünya Kupası'nda? Kupayı aldı sonra. İlkini kaybettikten sonra o bu Arjantin bitmiş dendi. Messi, teşekkürler Messi, her şey buraya kadarmış dendi. Adam en son kupa havada geziyordu yani. Cezmi Kaloriferin futbol sayfası bir istatistik paylaştı. Dünya Kupası'na en çok kaptan gönderen takımlardan biri Iğdır FK'ymış. 2 tane kaptan göndermiş. 3. sıradalar diye yer alıyor. Iğdır'ın gururları ya, Ryan Mendez'le Leandro Bakuna mıydı? Bakuna'ydı galiba. Leandro Bakuna'ydı bildiğim kadarıyla. Bakayım bu neymiş?
İyi yayınlar Ercan ben. TRT 4 dakika boyunca İran'ı Yeni Zelanda, Yeni Zelandalı'yı İran olarak anlatan spikeri Dünya Kupası'ndan çektiğini açıkladı. Peki federasyon başkanı da Avustralya ile Avusturya'yı karıştırmıştı. Onu kim geri çekecek acaba demiş.

0: Yani o Alman çikolatalarının evet okurken ki telaffuzu çok farklı yerlere de kaçabiliyor. O yüzden ondan ben de istiyorum dediğim zamanlar oluyor zaman zaman. Bazen böyle şeyi seviyorum, çilek, çikolata çilek olayını. Hani yoğurtta da severim, yoğurt çilek yoğurt. Ama çikolata çilek olayı da hani bir tane evet, sonrası çok bayıyor, ayrı bir konu. Ne dersen valla ben tadelleciyim yani şey yapamam. Çok şey olmasın, bir tavsiye reklam olmasın sadece. Arsız bir millet olduk Doğan. Kendini bilmeyen bir güruh haline geldik. Milli takımın işte reklamları, onlarca anlamsız marşları. Din imam para olmuş durumda sanki gibi geliyor bana demiş. Öyle endüstriyel futbol artık bundan sonrası. Maalesef bunu kabul etmek zorundayız. Çok çok yapabileceğimiz bir şey yok yani. Maalesef. 40-63. Oo, 40-63. Şerit ihlali yapmayalım.
1: Merhabalar. Yok, şerit ihlali. Şerit ihlali değil, solundan araç geçince yapıyor.
0: Ha, o park şeyiyle alakalı. Yakınlaştığı zaman. Evet, peki.
1: Doğan Bey merhaba.
0: Merhabalar.
1: Ben şu milli takım olayına sabahleyin Emre Bey'in programında bir psikiyatrist katıldı. Hı-hı. Bir kutuplaşma oldu. Ben üzüldüm şahsen. Şimdi ben Fenerbahçeliyim. Barış Alper gibi 25 yaşında benim evladım var. Çocuk saçını boyatmış. Belki onun saçını o şekilde isteyen, beğenen bizim bilmediğimiz ikinci, üçüncü şahıslar var. Benim saçımla, sakalımla belki karım, belki kızım fikir telakki edebilir. Gerisini zaten takmam. Doğan Bey de böyledir. Emre Bey'in 50 tane resmi var. Bıyıklısı var, bıyıksız var, sakal. Bu ailesini ilgilendirir. Yani Barış Alper saçını boyattı diye yaptığı ortaya muk mu gidiyor? Veyahut da golü mü kaçırıyor? Bunları bir kenara bırakalım. Bizim tartışmamız gereken, teşvik tartı olmaz, yanlış anlaşılmak istemem. Teknik direktör. Şimdi ortada bir tane inek olsun. Bu inek 20 kilo süt veriyor ama son anda tekme atıyor, kovayı deviriyor. Biz şu anda verdiği 20 litre sütü mü konuşacağız, devirdiği 20 litreyi mi? Biz ona bakalım. Dünya Kupası'na biz bununla geldik. Tamam geldik de sonrası kovadaki sütü devirdikten sonra bir anlamı yok oraya gitmenin. Keşke gitmesek, hiç olmazsa orada bıraksaydık. Ha, gittiysek de ben oradaki en iyi başarıyı isterim. Oradakini de ben teknik direktöre yazarım. Ama oraya götürdüğü için tamam teşekkür ederim de bunlar bir saat, bir buçuk saat içerisinde menajerle oturup bizim takımları ikna ettiğinde bir istek imza atıyor. İmza kurmadan hayatını garanti altına alıyor. Doğru. Kovamazsın, laf söyleyemezsin, adamın maaşı belli, aldığı para belli, her şey belli ama eleştiremez. Eleştireceğiz kardeşim. Ben Türk olarak mesela futbolcuları eleştirmiyorum. Onlar planları, takım arkadaşları Bolu'da şey... Bodrum'da kulaç atarken adam ter döküyor. Hata yaptı, yenildik. Bu hatayı dışarıdan görmesi gereken biri var. Kör biri radyodan maçı dinlese Kerem'in 10 pozisyonda 10'unu da stoperlerin arasında kaybettiğini kulağıyla duyar, anlar, müdahale eder. Adam seyretti. Bunun suçunu şimdi biz gençleri yıkmayalım. Bu gençlerin seçiminde de bu adam baştaydı. Bunun kadro yapılanmasında verilen taktiklerde hepsinde bu adam vardı. Ha, bu adam hatalı mı değil mi? Kendisi de biliyor hatalı olduğunu. Türkiye'de ben hiç görmedim. Sizin yaşınız da bana yakındır. Ben 65 yaşındayım. Eskiden bizim bir futbol mantığımız vardı. Sağ açığımız vardı, sol açığımız vardı. Topu alır giderdi. Şimdi sistem diyorlar. Sistem neymiş? Topun arkasına geçelim. Sağ yapalım, sol yapalım. Fırsat bulursak gol atalım. Bunun zevki de kalmadı. Sistemi yaratan teknik direktörler.
0: Ben de aynısını düşünüyorum mesela. Şöyle söyleyeyim size. Kesmek istemedim. Güzel de konuşuyorsunuz. Sağ olun. Hata yaptığında değil, bundan ders çıkartmadığında aslında daha büyük bir hata olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Sertan diye bir dinleyicimiz de bunu yazmış. Çok sağ olsun. Ama şöyle bir gerçek var. Değişen çok şey varmış gibi gözüküyor aslında ama sadece değişmeyen bir gerçeği seyrediyoruz biz. O top o fileye geldiğinde seviniyoruz. O kadar basit. Onu oraya tabii götürebilmek. Başka bir amacımız yok zaten ama topu rakibe vermek, topu rakipten almak, kanatlar üzerinden etkili olmak, orta sahada kalabalık hale gelmek falan. Yani neyse, rakibe göre bakmak lazım. Her şeyi farklı bir şekilde. Benim bir sistemim varsa bu Paraguay'a karşı farklı olabilir, bu Arjantin'e karşı farklı olabilir, Brezilya'ya karşı, İngiltere'ye karşı farklı olabilir. Ben kendi bildiğim oyunu oynayabiliyorum diyebileceğimiz bir ülke değiliz biz bence. Her ülkeye karşı farklı bir oyun oynayabiliriz. Başka yıldızlar çıkartabiliriz. Bir gün Arda'yı, bir gün Orkun'u, bir gün belki defans hattında Abdülkerim'in veya Meri'nin iki tane kafa golüyle maçı alabiliriz. Bu her takım için de böyle. Ama biz biraz çok inceliyoruz ve biz birine benzetilmeye çalışıyoruz. Bak görüyor musun?
1: Tabii
0: bunlar
1: ki.
0: Böyle yapıyor, bunlar böyle yapıyor. Biz niye yapamıyoruz'a dönüyoruz. Evet, çünkü çok fazla ötekileşmeye hevesliyiz. Onlar gibi olmaya.
1: Ben demin de söylediğim gibi ben Çukurbostan'da, Zuraat Baba'da Şöhretler Kupası'nda amatörce oynamış, seyretmiş. Çıplak gözle çok maç seyretmiş bir insanım. Benim eski seyir zevkim yok. Ben mesela Rıdvanları, Galatasaraylı Önerleri, Çirli Mehmetleri, Büyük Mehmetleri görmüş bir adamım. Ben o günkü futbolun zevkini şimdi alamıyorum ki. Ben sistemi seyretmek istemiyorum ki. Ben gol seyretmek istiyorum. Selçuk Yula gibi sağından atsın, solundan geçsin istiyorum. Bu da bir sistemdir. Bunu da yapalım. Peki. Bu da zamanında yürüyordu.
0: Doğru. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sohbetinizden dolayı çok telefonumuz var. Onlarla da iletişim kuralım,
1: tamam,
0: kuralım.
1: İyi günler.
0: Sağ olun. İyi yolculuklar diliyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Tabii herkesin kendine göre düşünceleri var, fikirleri var. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce yapıyoruz. 8111 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
2: Selamünaleyküm Doğan abi. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş geldin.
2: Ben İstanbul'dan Ahmet abi. Hoş bulduk. Abi cuma günü seninle konuşmuştuk, hatırlıyor musun?
0: Nasıl?
2: Ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Nasıl unutabilirim?
2: Ben demiştim ki kulüpçülük yapılıyor bilmem ne falan filan muhabbetleri oldu. Hı hı. Ben Galatasaraylıyım abi. Ben sana demiştim ki abi dedim Maraş'tan dedim sol açık olmaz dedim abi, hatırlıyor musun?
0: Evet.
2: Bir de dedim Abdülkerim dedim oynarsa dedim çok gol yerim dedim abi. Yani benim çünkü Romanya maçını izledim ben abi. Ondan sonra Kosova maçını da izledim. Benim analizlerim yani aslında haklı çıktım. Ben dedim ki Kerem de dedim orada top tutamıyor abi. Çok top kaybediyor. Adam abi sol açıkta önü dönüp pas atamıyor ki abi orada. Arkası dönük nasıl pas atsın? Yani ben aynısını da söyledim. Vallahi dediklerim de çıktı. Yani bana kalırsa
0: ben sana
2: abi,
0: bu söylediklerini ben sana bir kaset yapayım. Sen bunu federasyona yolla, belki önümüzdeki dönemlerde seni teknik adam olarak düşünebilirler. Neden olmasın diyebileceğimiz insanlar geldi geçti. Belki seni de değerlendirirler diye tahmin ediyorum ama senden sonra şunu. Peki o zaman söyle bakalım Paraguay maçında ne olacak? Hemen oraya bağlayalım.
2: Abi o zaman sana şöyle söyleyeyim. Abi Paraguay maçında abi ben Hakan'ı da oynatmam orta sahada. Abi çünkü top kazanamıyor, çalım atamıyor, bir şey yapamıyor. Adam çok ağırlaşmış. Yani orada ben orta sahada abi Arda Güler'i 10 numaraya koyarım. Geriyi Orkun'la İsmail yaparım abi. Kornet'e Can Uzun'u koyarım. Sola Kenan'ı koyarım abi. Sağ açığa da ya Barış'la Yunus arasında kaldım ama ilk yarı Barış denenebilir. Duruma göre ikinci yarıda Yunus oyuna girebilir. Çünkü Yunus'un ayakları daha iyi abi. Yani pas oyunu biraz daha önemli gibi geliyor abi bana. Yani kapanan savunmaları aşmak için. Yani teknik oyuncular lazım abi. Ben taç yapmayı bilen, baralar taşını bilen. Ama bizim ileride bunları yapacak hiçbir futbolcumuz yok ki abi. Kerem yapamıyor, Barış yapamıyor. Ondan sonra Arda Güler'i sağ açığa koymuş. Olmuyor. Benim fikrim bu abi. Bir de Ozan Kabak'ın da Abdülkerim'in yerine oynaması lazım abi bence.
0: Peki.
2: Yani Abdülkerim yediğimiz ilk golde kademeye girmesi lazımdı abi. Giremedi orada. Ağır kaldı. Arkasına atılan hiçbir topta koşamıyor abi.
0: Ya bu arada yani Abdülkerim'i şey yapıyorsun. Aslında orada abi. Onun kanadı değildi. Merih üzerinden bakman lazım oraya. Abdülkerim'in orada kanada girmesinden çok Merih'in önce onu durdurması lazım. Ya da bir öncesindeki oyuncunun ona izin vermemesi lazım o kanat üzerinden. O da Arda üzerinden geldi biliyorsun oradan da, neyse.
2: Doğru abi. İşte Merih de zaten Arabistan'a gittikten sonra çok yereye gitmiş abi. O çalımı nasıl yedi ben anlamadım ya. Yani. Adam içinden mi geçti ne yaptı? Yani... Bir anda hemen... Önüne geçi vardı abi, anlamadım. Yani
0: ben de sana şöyle söyleyeceğim ya. Bir tek ileri giden sen misin gibi anlatıyorsun. Yani herkes geri gitti. Meri Arabistan'a gitti, geri gitti. Abdülkerim şişti, ağırlaştı. Uğurcan lig bitti. O da artık konsantre olamıyor. Oradan gol mü yenir? Orkun Benfica'da iyiydi, Beşiktaş'ta. Sonlara doğru biraz kıpırdandı işte. Abi kötülemekten vazgeçelim ya. Şey yapmayalım yani.
2: Abi.

0: Bu maçta abi, mesela Paraguay maçından sonra tamam bakalım abi. Yani.
1: Benim eşim Faslı. Ben Faslı da destekliyorum. İzledim mi abi Brezilya Fas maçını?
0: Ya o zaman şöyle söyleyesim geliyor ha, mesela. Abi sen boş ver Türkiye'yi. Sen Fas'ı takip et falan diyesin diye. Bu yani. Evet,
1: tamam. Gördün mü abi Brezilya orta sahasını tek başına ne yaptı? Darma duman etti abi. 18 yaşında. Helal olsun çocuğa valla. Hatta Fas galibiyeti bile kaçırdı abi neredeyse. İkinci yarı. Yani gol de atabilirdi.
0: Peki yani teşekkür ediyorum sana da.
1: Bizim milli takımda bilmiyorum abi çok şeylerin değişmesi lazım.
0: Doğru teşekkür ederim. İnşallah abi, bir Fas radyosuna da bağlanıp orada da Fas'ı yorumlarsın diye umut ediyorum. Onu da söyleyeyim.
1: Benim fikirlerim.
0: Eyvallah. Abi. Sağ olasın. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum sana da. Yoruldum. Yoruldum. 75-77. Günaydın.
2: Günaydın Doğan Beyciğim. Gülerekten açtım size telefonu. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı günlerimiz olsun inşallah hepimizin. İstanbul'dan Erkan ben. Şu an Bebek'teyim. Güzel bir hava var. Umarım herkesin de günü güzel geçsin.
0: Ankara temsilcimiz gibi bağlandın yemin ederim. Öyle güzel girdin konuya. Evet söz sende falan dediğimde. Teşekkürler Doğan Öncel. Ankara'dan sesleniyorum. Bugün güzel bir hava var. Beklentiler bu. Meclisin önünde kalabalık var. Yoğun bir kalabalık. Bugünkü alınacak kararları merakla bekliyor herkes falan diye. Torba yasağı bugün çıkacak diye öyle devam ediyor. Peki. Çok güzeldi.
2: Yok gülerekten girdim çünkü baktım ki 85 milyon herkes teknik direktör olmuş Doğan Bey. Abi. O kötü, bu kötü, şu kötü ama bunlar bizim evlatlarımız Doğan Bey. Atsak atamayız, satsak satamayız. Hepsini ne olursa olsun yani kupa da alsalar bağrımıza basacağız. Sıfır da çekseler bağrımıza basacağız. Doğru mu?
0: Doğru.
2: Alo?
0: Doğru. Duydum sizi. Ben de siz gittiniz zannettim.
2: Yok yani tamam. Dediğim gibi kupa da alsalar bağrımıza basacağız. Sıfır da çekseler bağrımıza basacağız. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu evlatlar bizim evlatlarımız. Fakat artık şunu da unutmamamız lazım Doğan Bey. Bilmiyorum haksızsam lütfen uyarın beni. Bu futbolcular da insan. Artık Şampiyonlar Ligi'siymiş, milli takımlarıymış, kendi lig kulüplerinde bunların hepsi nereden baksanız 50'şer, 60'şer, 70'şer maçlara çıkıyorlar. Yani bunlar da makine değiller. Tatil yapmaları gereken yerde tamam belki diyeceksiniz ki 4 senede bir dünya kupası var ama bunlar da insan robot değiller yani performanslarının son adrelerine kadar yorgun bir şekilde gidiyorlar. Bence dünya kupasının bu benim kendi şahsi fikrimdir. Bence dünya kupasının değişip devre arasında oynanması tıpkı Katar'daki gibi. Katar'daki dünya kupası ne kadar güzeldi. Bu benim yine diyorum kendi şahsi fikrim ama bütün futbolcular var olan bütün performanslarından gelip ne kadar güzel oyunlar, ne kadar güzel goller izlettirmişlerdi bana. Haksız mıyım?
0: Doğru. Doğru canım. Ya burada da bir yani, şeyler deneniyor. İşte biraz daha paraya odaklı, biraz show business dediğimiz o NBA maçları havasında ya da Super Bowl dediğimiz Amerikan futbolu organizasyonu gibi düşünülüyor. Hani para arada olsun, herkes daha çok kazansın, sponsorluklar için bir yer açmamız lazım, bir kılıf bulalım, su molası, baş belası gibi böyle yorumlar yapılabiliyor. Böyle şeyler var yani.
2: O konuda size katılıyorum. Bir de son olarak ben bir soru cevap yapmak istiyorum sizinle. Evet. Nacizane eğer cevap verebilirseniz de çok sevinirim.
0: Vermezsem jokey hakkımı kullanırım büyük ihtimalle. Telefon hakkımı falan. Bir de danışın.
2: Estağfurullah. Estağfurullah. Siz baş tacısınız. Sizin yayınlarınızı gerçekten severekten dinliyorum. Şuna takıldım. Daha doğrusu takılmadım. Yani bütün herkes dinlemiştir Fatih Terim'in konuşmalarını. Hı hı. Fatih Terim'in konuşmalarını siz de yayınladınız. Tekrarlardan bir daha dinledim bu sabah. Sabah saat 6'da yola çıktığımdan dolayı arabada sürekli sizi dinliyorum. Yani ben Fatih Terim'in Futbol Federasyonu Başkanı'ndan tutun milli takımlara kadar salladığını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bakın tarafsız olaraktan söylüyorum. Ama Futbol Federasyonu Başkanımızın da birilerinin dolduruşuna gelip İşte basın danışmanları mı var, kimler varsa kendisi dinlemeden kütürsüzce Fatih Terim'i eleştirdiğini düşünüyorum.
0: Ben size küçük bir yorum yapayım mı? Buna buyurun. İstinaden dün bunu konuştuk, Yakup Çınar'la da konuştuk, bunu dün Cihan'la da konuştuk, bunu Emre'yle de konuştuk zaman zaman. Sen var mı bir şey gördün mü ben göremedim sen gördün mü falan diye birbirimize sorduk yani hani ne çıkartabilirsin buradan falan diye. Fatih Hoca her zaman
2: yani
0: bir tehdit.
2: Fatih Hoca her zaman bir tehdit. Kesiyorum ama tamı tamamına sizin tekrar yayınınızdan beraber 3 defa Fatih Hoca'yı dinledim. Bakın yemin evet, ediyorum.
0: Ha, kaçırdığımız bir şey var mı diye soruyoruz. Yani sen ne diyorsun falan diye sorduk. Sonra Yakup dedi ki bir şey soracağım dedi. Fatih Hoca'nın dedi açıklamalarını bıraktı dedi. Sen Ahmet Çakar'ın milli takım maçından sonra yaptığı eleştirileri duydun mu dedi. Ne olmuş dedim. Abi bir kelimeler kullanmış milli takımla ilgili. Hani kavgada söylenmez denilir ya. Montella'ya, işte çocuklara, onun sonrasında.
2: Abi sadece affedersiniz. Sadece Ahmet Çakar mı? Ben oraya girmiyorum. Serdar Ali Çelikler.
0: Ya tabii tokatlarımlar, bilmem neler falan filan.
2: Tokatlamak lazım. Tabii. Acaba Serdar Ali Çelikler kendi çocuklarını tokatlıyor mu ya?
0: Tamam, ayrı bir konu. Orada Hacı Osmanoğlu açısından düşündüm. Şöyle düşündüm. Bu yorumları zaten bunlar yapıyorlar. Bunları kabul ettik artık. Bunlar benim için bir tehdit değil diye olabilir. Ya da onların yorumlarından dolayı ben zarar görmem diye olabilir. Anladın mı? Serdar Ali Çelikler benim koltuğumu ne kadar sallayabilir ki? Ahmet Çakar'ın yorumlarından ne kadar etkilenebilir? Aman bırak hocam, o zaten herkese öyle yapıyor derler. Konuyu kapatırlar. Ama Fatih Hoca bir şey söylediğinde o bir tehdittir. Galatasaray'ın teknik adamı için tehdittir. Federasyon başkanı için tehdittir. Merkez Hakem Kurulu başkanı için tehdittir. Herkes için tehdittir yani. Kabul ediyor musunuz?
2: Kesinlikle kabul ediyorum. Olay ben bu. Başka bir şey sormak değil. İstiyorum son olaraktan. Hani bir laf daha söyledi. Bilmiyorum tam olaraktan aklınızda mı? İmparator simgesini ona halk verdi. Geri almasını da biliriz diye. Ya halk verdi zaten. Halk senin ne kadar kötü futbol federasyonu başkanı olduğunu görüyor. Ne kadar fütursuzca yorumlar yaptığını da görüyor. Affedersiniz ama şunu da söyledi. Öyle Fatih değil mi?
0: Hoca arıyor
2: yani
0: olabilir.
2: Kupanın bir kupunu tutup da Türkiye'ye getireceğiz bizim elimizde dedi. Kupanın kulpsuz olduğunu dahi bilmiyor. Kimin haklı kimin haksız olduğunu burada görüyorsunuz. Öyle değil mi? Haksız mıyım?
0: Kupanın kulpsuz olduğunu bilmiyor yeterliydi bence.
2: Abi yani işte ben de bu yüzden gülerekten açtım. Sakın beni yanlış anlamayın yani. 85 milyon teknik direktör. İşte futbolumuzun başındaki adam kupanın kulpsuz olduğunu bilmiyor. Ben daha ne diyeyim ki? Çocukları alnından öpeceğiz. Havaalanına nasıl götürdüysek öyle karşılayacağız. Yalansa söyleyin Allah aşkınıza yani, Doğan Bey.
0: Öyle. Yapacak bir şey yok yani. Ya bu çocuklar 3 maçı kaybedip geldiğinde de biz tamam futboldan soğuyacak mıyız yani? Biz saatinden dolayı çok kanalize olamadık.
2: 34 hafta başlayacak. Yine Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş birbirimize çok affedersiniz.
0: Tabii canım ya, gireceğiz.
2: Belki biraz argo olacak ama çakacağız, çökeceğiz. Yine birisi şampiyon olacak. Öyle. Olacak, bitecek. Kısır döngü.
0: Öyle tabii canım. Biz bundan hoşlanıyoruz zaten yani. Ama sıkıldım yani. Ben abi. Lig başladı da bir kendimize gelsek diyor zaten.
2: 3 günlük dünyada birbirimizi kırıyoruz. Ne gerek var?
0: Çok sevgili telefon var, bekliyorlar. Çok bekliyorlar. Çok bekliyorlar.
2: Çok özür dilerim. Seviyorum sizi. Öpüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Kolay gelsin. Eksik olmayın. 95-96. Sana da günaydın.
1: Günaydın Doğan Bey. Nasılsınız?
0: Sağ olun. Beklettik sizi, kusura bakmayın. Biraz konuyu açtı, uzadı.
1: Çok rica ederim. İyiydi. Ben şimdi milli takım hakkında da konuşayım da nereden tutsak elimizde kalacak. İnsan az önceki beyefendi de söyledi. Onlar bizim çocuklar, eleştirmeyelim falan filan. Ya yok yani, bizim çocuklar değil. Onlar profesyonel futbolcu. Çıkacaklar sahaya, ellerinden gelin en iyisini yapacaklar. Yok saçımı yapayım, yok gideyim şey YouTuber'lık yapayım maçtan önce, çıtırmadan önce, yok kakar kiri. Ya bunlar olmaz Doğan Bey. Gidin öyle dünya şampiyonasına, futbolu oynayın, yenin, işte gelin. Ya bunun başka bir şeyi yok. Bu futbol oynamak çok basit bir oyun gerçekten. Hı-hı. Çok basit ama biz basit yapamıyoruz. Ülke olarak yapamıyoruz.
0: Olmuyor. Ama vazgeçmiyoruz yani. Ya bir şey yapamadığım yani, bir şeyden başka bir şey olsa o yapamam. Abi biz maalesef ya bu kot pantolonun işini yapamıyoruz desen kottan vazgeçebilirsin ama bundan geçemiyorsun da, anladın mı?
1: Ya bakın Doğan Bey, yani bu burada bir menajer yok mu bu milli takımda? Bu futbolcular kardeşim, biz buraya dünya şampiyonası geldik. YouTuber'lık yapmayın. Saçınızı başınızı yapmayın. Gidin topunuzu oynayın demiyor mu kimse? Daha ilk maçtan bak tepki alsın demiyor mu yani? Buna birisi akıl vermiyor bunlara?
0: Yani.
1: Ama vermiyor. Bakın vermiyor diyeceğim. Çünkü liyakat yok. Bakın kim bizim federasyon başkanı?
0: İbrahim yani, Hoca Osmanoğlu.
1: İbrahim Bey zamanında hakemleri 3 saat soyma tutmuş bir adam.
3: Bu beyefendi, bu efendi geldi bize federasyon başkanı oldu. Şimdi herkese racon kesiyor, bağırıyor, çağırıyor.

0: futbolcu onu yapmıyor, bunu yapmıyor diye. Ya kardeşim bakın ben eleştiririm. Ben iyi oynamayı eleştiririm. Bizim elimizde bir tek futbol kaldı. Ben emekli bir insanım. Hem çalışıyorum hem emekliyim. Kalkmış bize insanlar diyor ki bunlar bizim çocuklar, bunları eleştirmeyelim. Yok kardeşim öyle değil. Bunlar milyon euro alan insanlar ve yaptığı işin hakkını verecekler.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz. Bu, diğer bak, telefonları da geçiyorum.
0: Son bir şey daha söyleyeceğim. Bu vatan millet olayı geçsinler. Sadece işini yapsınlar.
1: Doğru. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Hayırlısın, sağ olun.
1: 80-27 sana da günaydın. Mutlu sabahlar. 80-27 beni duyduğunu biliyorum. 80-27 kenara çıksa kapattım. 80-27'yi geçtik. Bir başka telefon 55-55.
2: Abicim merhaba.
1: Merhaba.
2: Doğan abi merhaba.
1: Merhaba.
2: Ya sen orada dedin ya. Fas radyosun da bağlanırsın diye. Ben arabayı kenara çektim, kahkaha attım ya. O kadar eğlenceli geçiyor ki programın, inanamıyorum ya. Katılmak istedim açıkçası.
1: Teşekkür ederim, gülmekten.
2: Abi gülmekten katıldım ya. Evet. Hakikaten. Şimdi hepimiz milli takım heyecanını yaşıyoruz. Ve tabii ki eleştireceğiz. Hani ben hep söylüyorum, sektörden kadınlar çekilse hiç kimse alışveriş yapamaz. Bütün esnaf iflas eder. Şimdi biz eleştirmezsek, spor yorumcusu yorum yapmazsa, sen de radyocusu olabilir, sen de spor radyoları kurulabilir. Hı. Tabii ki eleştireceğiz ama bu yani birimiz 70 milyon, 50 milyon ekran başına geçiyoruz. Biz de maçı izliyoruz, hataları görüyoruz tabii. Bizler yorumcu olarak, amatör yorumcu olarak yorumlar yapacağız tabii. Ben de bir konu hakkında konuşmak istiyorum aslında. Bu benim çok dikkatimi çekmişti maçta. Bir kere önce Kerem Aktürkoğlu'nu ortaya yem ettik açıkçası. Çünkü onun oynadığı yer orası değildi. Ayrıca şey vardı. Mesela biz korner kullandığımız zaman bunu hiçbir spor yorumcusundan duymadım bugüne kadar. Hiçbir yerde de okumadım. Biz korner kullandığımız zaman Kerem Aktürkoğlu Uğurcan'ın önündeydi bir forvet olarak ya. Yani gol atması gereken adamı biz geride oynattık. Adamı da çok bir Galatasaraylıyım ama adamı da çok yem ediyoruz aslında. Çocuğu da çok basın önünde açıkçası yem ediyoruz. Buna da karşıyım açıkçası. İnşallah iyi olacağız. Paraguay'a yeneceğimize inanıyorum. Çok rahat yeneceğimize inanıyorum. Amerika ile de beraber kalırız. Sanırım 4 puanla da gruptan çıkarız. Programı dinlemeye devam ediyorum. Arabayı da kenara çektim. Lütfen bizi daha böyle eğlendirirsen daha iyi olur. Tüm herkese selam sunuyorum. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. Elleri göreyim. Hadi bakalım falan diye. Sağ olasın. Sana da sevgiler, saygılar olsun. 79-44 ile devam edelim. Sonra bir reklam arasına gidelim. 79-44 günaydın.
3: Günaydın.
1: Buyurun.
3: Doğan Bey günaydın.
1: Nasılsınız?
3: Sesim gidiyor mu?
1: Geliyor efendim. Harika.
3: Ha, merhabalar. Ya ben şeyi merak ediyorum. Şimdi biz 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. İsim Fatih bu arada. Yani kupaya katıldık ya, İtalya yok burada ya. İtalya yok. Ya bu kadar eleştiri, bir maçta bu kadar eleştiri çok normal gelmiyor bana ya. Ya bu kadar eleştiri daha olmamamız lazım. Fatih maçı
1: bu arada İtalya dinledim. Kaç senedir yok onu biliyor musunuz? 3 organizasyondur yok galiba İtalya.
3: Evet, 3 organizasyondur İtalya bu Dünya Kupası'na katılamamış. Ha. Biz 24 yıl sonra katılmışız. Ya bir maç kaybettik sadece ya. Sadece bir maç kaybettik.
1: Ki bu unutmayın, Avrupa Şampiyonası'nda ya. İtalyanlar ısınırken biz futboldan soğumuştuk.
3: Evet, hatırlarsınız 3-0 biten bir maçtan bahsediyor ya. Değil mi?
1: Evet.
3: Yani çok kötü bir grup aşaması yaşamıştık ama problem bu değil. Ya problem, ya bir maçta biz yerini bile sokuyoruz. Oğurcan dün de söyledi aynısını. Hakikaten de doğru söyledi. Samet söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Yani yarın yenersek de dünya şampiyonu olursunuz derler diyor. Haklı çocuk ya. Ya bir yerde bu kadar yerini bile sokup bu kadar bir avcı çıkarmanın da bir anlamı yok.
1: Basın toplantısını seyredebildiniz mi?
3: Evet izledim.
1: Ya bir tane video paylaşılıyor. Bir tane medya mensubu bir arkadaşımız bir soru soruyor. Soru sormaya çalışıyor artık. Soruya geçer misiniz falan diye uyarıldı hatta. Uzunca konuştu.
3: Evet evet.
1: Oradaki,
3: bayağı bir uzun bir soruydu.
1: Oradaki bakışları gördünüz mü oyunculardaki?
3: Evet, bir hissettim yani bir korku, böyle bir şey soracak, hani artık rahatlama geldi sanki böyle bir Uğurcan'dan. Hani ben sıkıldım artık, sorunu sor artık, hani ne demek istiyorsun
1: bir
3: falan.
1: Bir de uzattığımın farkındayım dedi ya medya mensubu.
3: Evet, uzattığımın farkındayım mı? Bayağı bir uzattı ama yani.
1: Abi istatistik yaptı işte.

0: 60. dakikaya kadar sizden bir şey beklemiyoruz. 60'tan sonra yapılan istatistiklerle, hava değişimlerinin oyuncular üzerindeki etkileriyle, anatomik yapınızla, Türk insanının oradaki sıcaklığı. Evet, ne diyorsun abi falan dedi. Yani ben Uğurcan olsam şey derim ya. Abicim bir saniye bekle. Sen soru sormuyorsun. Sen yorumcu ol. Seninle sonra dışarıda konuşuruz. Soru alalım lütfen falan derim. Sustururum adamı yani. Abi sen ne saçmalıyorsunuz ya? Çok komiksiniz abi, medya mensubu. Kim yolluyor abi sizi oraya? Ya burada 1000 tane arkadaş var gidemeyen, imkanlarından dolayı, çalıştığı kurumlardan dolayı. Ya sizi kim gönderdi abi oralara? Nasıl soru sorma hakkı veriyorlar? Ne yapıyorsunuz yani?
1: Ay, uyaran da yok yani. Yok bir kere ya. Çok kısa bir uyarı oldu.
0: Bir ara şey, sorunuzu alabilir miyiz dedi Volkan sadece ya. Sağ olsun. Volkan Küçük, lütfen soruya geçelim dedi yani.
1: Hani işin enteresan tarafı, Uğurcan da biraz hani teşekkür etti dedi. Çok güzel bir söz, sizi de severim, çok alıştırmışsın falan dedi. Ben artık orada dumur olsun zaten. Hani yani soru, yani şu, ben çok güveniyorum aslında takıma. Çok, gerçekten çok güveniyorum. Gerçekten bir Kenan Yıldız kimse de yok. Bir Hakan Çalhanoğlu kimse de yok. Zeki Çelik inanılmaz oynadı mesela. Yani bence çok iyi oynadık. Çok güzel, son vuruşları yapamadık. Kaleciler çok güzeldi. Hani bir tane iki tanesi girse yenmiş olacaktık. Bazı maçlarda, Avusturya maçında, çeyrek finale kaldığımız maçlarda Uğurcan Mert Günok çok iyi oynamıştı. Bir tanesini yese yine yeni bile sokacağız milli takımı. Ya yani böyle değerlendirmemek lazım. Yani çok iyi oynadık. Sadece çerçeveyi bulamadık. Paraguay maçında muhteşem oynayacağımızı düşünüyorum. Çok net bir galibiyet alacağımıza inanıyorum. Bu sefer de diyecekler ki Montella çok büyük
0: bir
1: hoca.
0: Ben az önce bir arkadaş söyledi. Bir kadroyla bir kıyaslama yaptı. Dedi ki ya zaten Barış'ın solda oynarken işte Ferdi ile biz paslaşmalar yapıp da o kanat üzerinden bir şeyler yapmaya çalışırken abi o defans geçilmiyor. Yani 9 kişi 10 kişi neredeyse Avustralya ceza sahasının önünde duruyordu. İçinde duruyordu. Onu aşmak evet. Çok zor. Yani ama şeyi görüyorsun. Ya Barış'ın bütün defolarını oyundan çıktıktan sonra oraya Kenan gelince gördük. Abi Kenan yapabiliyormuş demek ki o bölgede dedik. Ben de şeye anlam veremiyorum. Beni en çıldırtan konudur. Bir oyuncu esami listesindeyse iyi oyuncun sakat durumunda bahane olarak kenarda tutuluyorsa sonradan son yarım saat sokma o zaman oyuncuyu. Ya ben izleyici olarak baba bana önce niye bunu seyrettirmedin dedirtme. Ben oyuncuyu önce görürüm. Yarım saat oynayabilsin, yapabileceğini yapsın, yapamayacağını da arkadaşı destek versin. Ben sonradan takviye oyuncuyu sevmiyorum. İyi oyuncuyu tutmayı sevmiyorum şeyde.
1: Montella'yı eleştirdiğim konu. Ben orada şunu düşündü Montella, Doğan Bey. Biraz Barış'la yorayım istedi. Kenan'da da hani bir riske atmak istemedi açıkçası. Son 30 dakika diye olursa hem orası biraz yorulur. Kenan da orayı karıştırır diye düşündü. Kenan bayağı karıştırdı. Barış'ı bu kadar verimsiz olacağını düşünemedi herhalde.
0: Ya belki Barış bu maçı çok yönünde. Sağ kanatta Barış fiziki gücünü kullansın, orayı yorsun. Sol kanatta teknik evet. Olarak Kenan gelsin. Ortada çocuklara yapabilecek sadece dokunmak kalır muhabbeti gelir. O kadar çok zorlandı ki Kerem bile evet. İstemeyerek vurdu, anladın mı artık? Ya yeter artık evet. Falana döndü yani. O kadar istemeyerek
1: aynen öyle. Çok
0: vurdu ki topa ya.
1: Yani son vuruşta Kerem'in benim de dikkatimi çekti. Hadi ne vurayım diye vur. Ya bir dikkatli, yani konsantre olsun orada. Köşeyi bıraksın.
0: Çünkü
1: çok
0: o gün olmayacağını bıraksın. Herkes bizim ekran başında anladığımız evet, gibi sağda evet. Anladı o çocuklar da yani.
1: Evet. Aynı şeyi düşündük. Yani son vuruşta böyle biraz konsantre olsa Kerem orada. Kerem de çok mücadele etti. Şimdi bir şey diyemiyorum da. Son vuruşta böyle biraz daha dikkatli olsa, konsantre olsa köşeyi bırakacak, yuvarlayacak topu almıştı dediğiniz gibi.
0: Bilmem katılır mısınız? Abdülkerim'in şutu direkten dönmeyip gol olsaydı maç çok farklı yerlere gelecekti. Biz
1: evet,
0: bugün çok
1: evet,
0: farklı şeyler konuşacaktık.
1: Evet, kesinlikle. Ya muhteşem olacaktı. O gol olsa herkes bir değişti. Yani belki de 2-3'ü bulacaktık. Evet. Olmayınca da olmuyor. Hani ben Paraguay maçı çok ümitliyim. Gerçekten ümitliyim. Çok net bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Hani biraz konsantre olamamışlardır. Havasına, suyuna, saat filmine alışamadılar diye düşünüyorum. Ama muhteşem bir Paraguay maçımızı beklediğine inanıyorum. Güveniyorum. Yani bu kadar eleştiriyi de biraz daha dediği Fatih'in dediğini onu söylemek istedim. Ya biraz bekleyin diyor adam. İbrahim Hacı Osman'ın diyor ki orada ben Fatih'imi hiç çekiştiremedim. Ya çok ayıpladım ya. Ya ne demek? Hiçbir şey anlamamışsın. Ne dediğini bile anlamamışsın adamın. Adam orada sana diyor ki yani turnuvadan sonra konuşalım diyor. Burada ne var ayıp ettiğin Fatih'ini hala anlamadım. İzledim. Geri saydırıp izledim. İleri sardım izledim. İnanın bulamadım. Çok güzel de konuşmuş. Yapıcı konuşmuş. Hocaya da güvenmiş. Futbolcuya da güvenmiş. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir kadın arası var bilmiyorum. Bu Galatasaray düşmanlığı var. Hani gerek de yok. Ben de Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe'nin dostlarım var. Arkadaşlarım var. Beşiktaş'ın arkadaşlarım var. Ya bir milli takım için mi savaşıyoruz? Gereksiz bir şey oldu. Gerek yoktu şu turnuva boyunca. Bitince konuşalım.
0: Ben sadece şunu istiyorum. Bir futbol sever olarak Montella'dan, çocuklardan. Biz bu maçı kazanmak zorundayız da. İlk golü biz atmak zorunda değiliz.
1: Evet.
0: Yani ben sadece haddimizi bilerek ve rakibi de biraz çözmeye çalışarak, yani oyunumuzu kabul ettirmeye çalışarak yaptığımız hatalarda defansif zaten zaaflarımızı biliyoruz. Geriye düşünde evet, arkaya atılan toplarda ne kadar problem olduğunu görebiliyoruz. Ben ekrandayken evet, Türk insanı şunu seyrediyor. 50 tane denedik olmadı ya, adamlar bir tane gelecek atacak diye. Herkes aynı şeyi söyledi ve bunu çağırdı. Ve de öyle oldu.
1: Evet, doğru. Evet, bazı maçlar böyle oluyor.
0: Ya biz yenmek zorunda değiliz. Biz Paraguay maçını ikinci yarıda kazanmak zorundayız olsun. İlk yarıda sürekli saldırmak. Evet, ilk 10 dakika deneyebilirsin, bir yoklarsın. Olabiliyorsa devamını getirirsin ama. Ha, kaçırıyorsan bir dakika, bir kendimize gelelim, aynı hataya düşmeyelim. Çocuklar demesi lazım sahanın içinde bir abinin. Buna Hakan mı dersiniz?
1: Güzel bir enerji gönderelim.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bence çok net bir galibiyet alacağız Doğan Bey. Gerçekten inanıyorum. Kalpte inanıyorum. Çok net bir galibiyet alacağımıza inanıyorum.
0: Yok da bu çünkü kafayla çıkamayız. Konsantre. Biz gruptan değil. Hani biz Amerika'dan dönemeyiz bu kafayla yani. O çocuklar orada kalsına döner konu.
1: Evet yani, evet. Bence 24 yıl sonra ne güzel Dünya Kupası heyecanı yaşıyoruz. Sabah kalkıyoruz heyecanla. Paraguay maçı da bu heyecanı yaşayıp galip geleceğimize inanıyorum.
0: İnşallah.
1: Amerika'yla da bir puan alırız veya galip geliriz. Ya zaten Paraguay maçı yendiğimiz zaman ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum.
0: İnşallah. Teşekkür ediyorum size de. Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Doğan Bey, görüşmek üzere.
0: Eksik olmayın. Hemen bir reklam arasına gidelim. Ardından devam edelim telefon hattımıza. Dinleyicilerimizle buluşmaya ayrılmayın. Az sonra buradayız.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
3: Tekrar birlikteyiz. Mutlu sabahlar. 17 Haziran günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında, günün orta saatlerine doğru bir yolculuğumuz oldu. Dinleyicilerimizin mesajları, gelen telefonları var. 0152 son numarası olan dinleyicimizle devam edelim. Onunla konuşalım ki Paraguay maçı hücum attığı için seçenekler sunulmuş. Ona katılır mı? Merhaba, hoş geldiniz öncelikle.
4: Merhabalar, teşekkür ederim, sağ olun.
3: Şöyle bir seçenek, bilmiyorum milli takımla ilgili mi konuşacaktınız ya da anlatacağınız başka bir şey var mı? Önce onu sorayım, sonra devam edeyim.
4: Yani şu az önce benden önceki konuşmalarımızla alakalı ya da genel olarak böyle birkaç şey söyleyeceğim ben. Bu konsantrasyon mevzu vesaire diyoruz yani. Hı hı. Hani işte atıyorum şunu aslında atsaydık

0: başka farklı bir yerlere gidecekti vesaire vesaire. Hı hı. Hani çok yükleniyorlar milli takıma gibisinden. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi öncelikle biraz hani ben realist bakmak istiyorum. Tamam hani duygusalız falan ama.
1: En sevdiğim
0: birincisi, birincisi bu adamlar milyonlarca dolar para alıyorlar. Varsayalım ki milli takımda değiliz. Herhangi bir takımdasın yani. Oynamıyorsun sonuçta, para alıyorsun. Sen oraya çağrıldığın zaman bir kere paranın hakkını vermen lazım. İnsanların, hepimizin kızdığı nokta bu. Mücadele edersin, okey, savaşırsın ama kazanamayabilirsin. Biz Dünya Kupası alın diyor muyuz? Öyle beklentimiz var mı kimseden? Yok. Ya diyoruz ki bizim için mücadele et kardeşim.
1: Gidebildiğimiz bizim yere kadar gidelim.
0: Evet, ya gücümüzü göster. Mücadele ettiğini görelim. Ondan sonra diyelim ki ya denedik, denedik ama ulan bu Avustralyalılar da çok uzunmuş. Kale kurdular. Kalenin önüne duvar örüldüler.
1: Bazen olmayınca olmuyor diyelim. Evet.
0: Ha, olmayınca olmuyor deriz. Yani ben o mücadeleyi göremedim. Bilmiyorum. Bazı konuşmacıları dinliyorum. Aynı maçı izlemedik mi acaba?
1: İsminiz, yani, isminizi öğrenebilir yani. Miyim isminizi?
0: Hakan ismim benim.
1: Hakan, 4 tane foul yapmışız. Beni evet, rahatsız eden evet. Konu o. 4 tane foul. Yani. 4 tane foul var. Yani bütün konuşmanın özeti bu. 4 foul yapmışız.
0: Ha, yani şimdi şöyle de bir şey var. Hem şu foulleri görüyorsun. Mesela atıyorum, örnek veriyorum. Kerem Aktürkoğlu'na bakıyorsun. Ya ligde ne yapmış? Bir bakalım. Örnek, anlatabildim mi demek istiyorum? Hani bir bakalım ne yapmış? Hani daha iyisi, daha alternatif var mı? Ya da Orkun'la Hakan daha önce oynamış mı? Acaba oynar mı? Hani bunları herkes görüyor. Tam teknik direktör de görüyordu. Okey. Ama işte bunu yaptığınız zaman, şimdi sorumluluk sen de teknik direktörsün. Bunu yaptığınız zaman al işte ortaya çıkan sonuç bu. Tabii ki daha dikkatli olman lazım. Bakıyorsun adama, yeşil burun adaları. İlk defa katılmış ya da ismi şey, takım. İnanılmaz konsantreler ya. Yani bunlar yapabiliyor da sen niye yapamıyorsun? Biz bunu sorguluyoruz aslında.
1: Doğru.
0: Yani insanlar bunu yapabiliyorlar. Hani
1: biz de yapmalıyız.
0: Ya işte bizim çocuklar ilk maçta işte Arizona'da şunlar oldu, çölde bunlar oldu falan. Ya insanlar olmadı mı başkalarına ya? Ya bunun bahanesi
1: hep
0: yok mi yani.
1: Bize, hep mi bize oluyor ya, dönüyor konu.
0: Evet, evet. Ya gitmişsin abi, bir konsantre oldun ya. Yani kazan demiyoruz illa, yani demiyoruz ama mücadeleyi görelim. Diyelim ki biz çok iyi başladık. İkinci maça daha ümitliyiz. Bu oyunumuzu sürdürürsek biz haydi haydi kazanırız diyelim. Yani böyle bakalım yani. İnsanlar abi çok affedersin. Yani insanlar sabah 7'sinde kalktı, 6'sında kalktı. Bu insanlar sabah ibadete kalkmıyorlar ya. Maç için kalktılar yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? İnsanlar toplandı yani. Bir şey istiyorlar senden. Madem 80 milyon takımasın. Madem bu kadar para alıyorsun. Birazcık kardeşim sen de konsantre ol ya. Yani incilerin dökülmez. Demek istediğim bu yani.
1: Peki, teşekkür ediyorum, size de sağ olun. Görüşmek evet, üzere.
0: Çok teşekkürler.
1: Eksik olmayın. Eyvallah, sağ olun. Size de iyi çalışmalar. 43.96, size de günaydın.
2: Günaydın Doğan abi.
1: Merhaba. Şimdi orta sahada Orkun Kökçü, İsmail Yüksek'ten biri. Önlerinde Arda Güler. Kenan solda, Barış sağda, Kerem forvet hattında. Kabul eder misin?
2: Abi ben belki hatırlarsın, bu Dünya Kupası'ndan hemen bir ay önce de bir bağlanmış dedim ki çok yıldızımız var, hepsini bir anda oynatmak mecburiyetinde değiliz. Yani forvete pivot forvet, net forvet olabilecek bir çocuk bulalım, bu Deniz olur, Can olur, diğerleri yedek beklesin. Yani benim tahminim ben Paraguay maçına çıkılacak olarak orta saha olarak Arda'yla önde, arkalarında Hakan'la Orkun çıkacaktır. Çünkü Paraguay'ın gücünü biliyor ve Paraguay'ın maçı da abi tarih tekerrürden ibaret midir kısmını hatırlatıyor bana. Costa Rica maçına döndü. İlk maçta da çok heyecanlı, top ayağımıza dolandı. Costa Rica maçında da bu heyecan devam eder, top ayağımıza dolanırsa beraberlikle ayrılıp final maçını Amerika ile ölüm kalım maçına çevireceğiz. Aynı Çin maçı olduğu gibi. Hı hı. Ama benim tahminim Paraguay'ı rahat geçeceğiz. Çünkü bu soğuk duş herkese lazımdı. Taraftara lazımdı, futbolculara lazımdı. Bu soğuk duşu biz Avustralya maçında aldık.
1: Bu, o bizi kendimize getirir diyorsun yani.
2: Kendimize getirdi. Mesela sabah uyandığında uyku mahmurluğunda bir anda soğuk yüzüne çarpsa isyan edersin. Millet şu anda bu isyanı yapıyor diye düşünüyorum ben abi.
1: Kesinlikle.
2: Bu futbolcular için de iyi bir şey oldu. Bu soğuk duş hepimize geldi. Biz bir de şeyden çekiniyorduk mesela, Dünya Kupası geldi, kimse bu işin heyecanıyla bir açıklama yapmıyor ya da bununla ilgili herhangi bir şey görmüyoruz. Yani millet artık bu işten vaz mı geçti falan diye böyle beklerken sabahın 5'inde 6'sında büyük dev ekranlı meydanlarda işte en son antik tiyatrodaki görüntüleri gördük. Bizim millet hazır ve nazır bekliyormuş.

Pazar sesini çıkarmamış ya. Ne? Gündemin yoğunluğundan şuradan buradan. O yüzden toplara hiç girmemiş. Ama sabah saat 5 olunca her yerde gördük ki herkes ekranın başında millileri izlemiş. Bu da benim için güzel bir şey oldu. Çünkü ben Dünya Kupası'nın heyecanının devam etmesini istiyorum. Bütün dünyanın bir araya geldi. Savaşlarda insanların bir araya getirilemediği yerde İran milli takımını mesela izledik. İyi oynadılar bence. Çok bireysel hataları var.

0: olarak kullanmak. Bu birinci seçenekmiş Montella'nın. Montella'nın ikinci seçeneği Orkun ya da İsmail'den birini kenara alarak orta alanda Arda Güler'i kullanıp kanatlarda Kenan Yıldız, Yunus Akgün'ü kullanıp ileride de Kerem'in yerine Barış'ı oynatmak. Bu yapabildiği şeylerden bir tanesi. Bunu denemişliği var. Üçüncü seçenek de şöyle bir şey. Bence herkes üçüncü seçeneği istiyor. Daha önce onları gördük neler olabileceğini diye, ama burada bilemezsiniz. Yani burada Paraguay'ın da nasıl bir oyun anlayışıyla Avustralya gibi kapanacak mı? Yoksa biraz daha açık, rahat, özgür bir futbol mu oynamaya çalışacak? O da çıkmaya çalışan bir takım hüviyeti mi sahaya yansıtacak? Bunu biraz bakmak lazım. Orkun ya da İsmail'den biri kenara alarak orta alanda Arda Güler'i kullanıp kanatlarda Kenan Yıldız, Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine de ya da Barış'ın yerine de ileride Can Uzun ya da Deniz Gül'den birini kullanması. Üç seçenekten hangisi size daha sıcak geliyor gibi bakmak lazım. Hattımızda biri var mı? 43-96 mı
1: Ben
0: dedik?
1: varım abi.
0: Günaydın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Böyle
1: Biz
0: seçenek...
1: seninle demin de görüştük. Ben devam edeyim o zaman üstüne senin Doğan
0: Ha
1: abi.
0: yok, sen varsan yok yok şey yapmamız lazım. Aynı dinleyiciyle
1: Doğan
0: devam
1: abi. Çok
0: etmeyeyim.
1: kısa zaman bekliyorum.
0: Peki,
1: Beklediğim
0: teşekkür
1: için
0: ederim.
1: dedim seni.
0: Eyvallah, sağ olasın. 93-18,
1: Teşekkür
0: sağ ol, ben teşekkür ederim. 93-18.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, merhaba. Görkem ben.
0: Buyur Görkemcim.
2: Pardon abi, büyük duymadın, anlayamadım. Ya ben şimdi çok normal şartlarda çok koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Ama şimdi milli takım olduğu zaman tabii ki işler değişiyor. Ben bir de şeye katılmıyorum aslında, hani dediniz ya yani Kenan neden ilk 11 başlamadı diye. Yani ben de bir yaklaşık 10-15 sene futbol oynadım. Hani şimdi bir insanın fiziksel durumuyla alakalı bir durum olduğu için hani şimdi bu adamı baştan başlatıp da yorup ikinci yarı Kenan'ın seviyesinde olmayan bir oyuncuyu oyuna sokmak, hani işler ters gidebilme ihtimaline karşılık bence mantıklı değildi. Ki ikincisi, bence bizimkiler zaten Avustralya'yı biz nasıl olsa yeneriz, Kenan'ı da hiç oynatmayız diye düşünmüşlerdi bana kalırsa.
0: Oynatmak
2: Çünkü
0: zorunda
2: normalde
0: kaldı. Skordan dolayı
2: yani
0: diyorsun.
2: normal aynen yani normal şartlarda hiç oynatmayız diye zaten bu bütün sosyal medyada da hani Kenan Yıldız ilk maçı kaçıracak şeklinde geçiyordu. Hani bir Can Avli ile 45'te direkt, çünkü Montella'nın tarzında bir şey değil bu aslında. Bir de 45'te Kenan attı oyuna. Zaten o da bir 15-20 dakika saman alevi gibi parladı. Çocuk yoruldu yani. Ondan sonra. Ayrıyeten şimdi Barış Alper sol kanatta bence oynamaz ama bu adam ilk defa oynamıyor. Bu adam Galatasaray'da sol kanat oynuyor zaten. Koca sezonu sol kanat geçirdi. Yani hani Barış Alper solda sanki hani Uğurcan'ı sağ açık oynatmışız gibi bir tepki var insanlarda. Ben onu anlayamıyorum. Ondan sonra kötü oynadı. Yanına bile veremedi. Ayrı mesele ama hani solda oynadığı için alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Adam 20 metrede oynayacak kapasitede teknik özellikleri olan bir futbolcu değil. Bana kalırsa da onun çıkmaması lazımdı. Yani ayrıyetten Kerem sadece olay boyla alakalı değil. Yani Agüero'dur, Lautaro'dur, bunlar 1.90'lık oyuncular değiller. Tabii ki Kerem onların seviyesi olduğu için demiyorum. Ama yani kısa boylu forvetle de oynayabilir insan. Sadece bizim oyuncularımızın akıllı oynaması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani hoca kenarda göremedi. Projeyi sevsem de göremedi, ayrı mesele, ama yani hepsi de üst düzey oyuncular, hepsi hani seviyeleri yüksek oyuncular, yani görmüyor musunuz? Hani bir oyunu değiştirin, gerekse kendi içinizde değişiklik yapın, mevkiyi değiştirin, bir şey yapın. Arda kafasına göre giriyor içeri mesela. Sağ kanat başlıyor, kafasına göre içeri giriyor, bu özgürlük verilmiş. Hani o, ama yani kendini kastığı kadar top oynamıyor, kusura bakmasın. Oyunu da yavaşlattığını düşünüyorum, o da belki fizik olarak hazır değildir, bilmiyorum. Onda sadece yani bizimkiler konuştuğu kadar bir şey oynamıyorlar. Umarım kendilerine gelirler. Yani dediğim gibi ben şu an Uğurcan'ı vatanı savunur gibi savunurum konu Galatasaray olsa. Hani biraz nasıl diyeyim ben size, fütursuzca yani yanlış da olsa, ama o golü yemeyecek yani.
0: Doğru.
2: Melih Demiral, bodozlama adama gitmeyeceksin. Adam 1.50 yani, sen çarpsan adam rüzgarından düşer senin. Kusura bakmasın yani.
0: Evet.
2: Demek istediklerim aslında bunlar.
0: Yani
2: umarım,
0: ben
2: yani
0: şöyle söyleyeceğim. Kenan'ın çok yorulacağını düşünmüyordum. Kapanan bir Avustralya var zaten. Kenan o kanadı E5 gibi veya otoban gibi kullanmadı. Kenan'a top geldi. Kenan sabitti. Yani Orkun'un koşu mesafesi, Kenan'ın koşu mesafesini maç sonunda görebildin mi? Biz çok koşmamışız
2: zaten.
0: Mesela
2: bir sene bakmadım ama şöyle
0: i̇şte
2: bir şey var.
0: Oyunda mesela
2: Şenan'ın
0: top bizdeyken
2: her koşu şiddetli koşuydu abi.
0: Evet. Yani o kısa mesafede yani... sprint

0: her anlamda anında patlayıcı evet. gücünü kullanmak zorunda olan koşular ama Kenan ha. bunu seviyor zaten. Bu ya bu oyunun evet, Kenan'ın evet. tarzı bu zaten. Anladın mı? Bunu evet, bunu yapmak Kenan'ın zorunda kalıyor bu. Değil. Kenan'ın tarzı bu zaten.
1: Aynen abi Kenan'ın tarzı bu ama maç bittikten sonra düdük çaldığı anda kamera Kenan'a göstermişti. Yani adam nefes nefese bitmiş yani adam.
0: Yani ya o tabii sıcak da etkili olabilir, şey de olabilir.
1: Tabii ki abi yani 30 metrede oynadı ama hani şey gibi düşün. Meki koşusu diye bir şey vardır, bir tabir vardır. Hiç yani evet. ya, biliyor musun ne olduğunu bilmiyorum. Hani işte, baktığın zaman kısa mesafe gidiyorsun geliyorsun, gidiyorsun geliyorsun, gidiyorsun geliyorsun. Adam bitti yani. Ondan sonra hani Kerem'le alakalı konuya da Kerem'i hani şahsi olarak sevmiyorum. Ama çünkü Galatasaray taraftarı olduğum için. Ama yani adamın da yapacak bir şey yok yani. Hani adam elinden geleni yaptı. Mücadelesini etti. Hepsini etmek zorundalar zaten.
0: Tabii.
1: Burada bizimkilerin kendi işlerinde biraz değişiklik yapması lazım. Montella'yı ilk defa yani bu kadar böyle ne derler basiretinin bağlandığını gördüm yani. Hani
0: çaresiz Paris gördük Gülten'in diyebiliriz. Evet.
1: Bura bura gidecek bir adamın var. Adam belli bir kapasitesi var. Bari ona at santrafora bilmiyorum. Ve ayrıyetten yani bu takımın hocası ben de olsam Fatih Terim olmuş olsaydı yani 75'te itibaren Melih Demiral'ı ileri gönderirdi. Bu da bir seçenektir. Adam bir kere gitti indirdi Kerem vurdu atamadı. Ya yani bunları da deneyebilirlerdi yani. Adam kapanmış senin vuracak adamın yok. Melih gibi bir adamın var. Neden göndermiyorsun yani mesela? Bunu bir halı sahada bile olsa gönderirsin bir aklına gelir ya Melih. Git bir 10 dakika dur orada zaten kaybedecek bir şeyim yok diyebilirdi. Demeliydi. Ondan sonra bana kalırsa bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz.
0: Yani evet orada vurdu, orta sahada hızlı olan Ferdi ya da başka bir oyuncuyu biraz daha geride tutup uzunları ileri yollayabilirdi. Orada biraz duran toplar haricinde de ortalarda da oralarda görülebilirdi. Çünkü çok fazla çıkabilen ve çıkmayı düşünen de bir Avustralya yoktu belki ama buradan kestirmek ve yorum yapmak şeydi. Yani. Yorum yapmak çok kolay çünkü yani o belki 35 tabii. maçtır gol atamayan bir adamdan gol yemek. İşte en son oynadığı 8 maçta gol atamayan bir oyuncudan gol yemek. Falan. Bunlar hep konuştuğumuz, düşündüğümüz şeyler bizim. Bunları yapmak çok kolay. Şimdi Paraguay maçından sonra
1: demin dediniz ya hani olmayacağı belliydi gerçekten. Bir, 35
0: ya biz anlayın. Oyuncu da anlar onu yani.
1: Dedim ki evet bugün galiba hani olmuyor. Hani kuş taşa çarpacak falan gibi bir şeylere gerek vardı. Olmayınca olmuyor bazen. Ama hani bu kadar da şey yapma olmadı. Yani yapacak bir şey yok. Bunlar yine bizim futbolcularımız. Ondan sonra evet. yani umarım
0: çok telefon var. Çok telefon var. Bekliyorlar. Teşekkür ediyorum. Sana
1: pardon,
0: da sağ
1: pardon,
0: olasın.
1: Herkes hakkını helal etsin. Eyvallah. Abi, görüşmek üzere.
0: 18.49. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun. 18.49.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Hoş geldiniz. Buyursunlar.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yani ben de kadro tercihi olarak aslında forvet hattı için şöyle bir düşünce diyeyim. Rakibe göre bir forvet tercihi her zaman için düşünmemiz lazım. Avustralya maçı için Kerem çok doğru bir tercih olurdu. Çünkü haliyle orada ceza sahası içinde fiziği kuvvetli bir oyuncunun o defansı yıpratacak, kafalarını karıştıracak bir futbolcuya ihtiyacımız vardı. Paraguay maçında da Kerem'in doğru bir tercih olabileceğini yine düşünmüyorum. Çünkü aynı şekilde Paraguay'ın da bize karşı kapalı bir savunma oynayacağını düşünüyorum. Yani Avustralya maçında olduğu gibi baskın bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Topun daha çok bizde olduğu bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum. O yüzden Kerem'in yine bu anlamda forvet etkisi olacağını düşünüyorum. Keza Barış Alper de hücum hattında olursa, ileride olursa onun da etkisi olacağını düşünüyorum. O yüzden oraya Can ya da bence Deniz'in olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü daha yıpratıcı bir forvet. En azından sağdan soldan gelen ortalara kafa topuna çıkabilecek bir forvete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İleri hatta Kerem olduğu zaman daha çok Amerika maçında olursak, Amerika maçını oynadığımız zaman Kerem düşünebilir. Niye? Çünkü Amerika'da topu ayağında tutmak isteyen bir takım. Ön alanda baskı yapabilecek, kendini yorabilecek, yıpratabilecek bir futbolcu Kerem. O yüzden pres anlamında Kerem ileri hatta düşünülebilir Deniz'e nazaran. Ama onun dışında Kerem'in kapalı savunmalarda çok faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Kanatta olabilirse Barış Alper yerine o zaman belki kabul görebilir ama Kenan'ın mutlaka oynaması düşüncesindeyim. Kenan solda Barış ya da Yunus sahada olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Ya tabii böyle ama... böyle olsa ne güzel olur diye düşünüyorum da ben tabii Yunus'u da düşünenlerden biriyim ama Yunus'un son vuruş becerisi keşke Barış'ta olsaydı diye noktalıyım. Hem gücüyle hem de o kalitesiyle zaten şu an farklı yerlerde oynardı. Ya gelir zaten konu da Barış'la ilgili. Ama ben Yunus'un da etkili olabileceğini düşünenlerden ya yani pırpır kanat oyuncuyu seviyorum. Yani hem ceza sahası içerisinde sana rakip defansa sıkıntı yaratabilir hem de seni heyecanlandırabilir yani.
2: Bir de Yunus'un kendini gösterebileceği en büyük avantajlardan biri de Hakan, Arda gibi ayaklara da sahip olması takımın.
0: Evet, aralarda kaçışları Barış'tan daha mantıklı olur. Daha doğru evet, koşular evet. yapar.
2: Kesinlikle Barış bir tık daha aslında kontra ataklarda bizi kırtlayabilecek oyunculardan biri.
0: Barış birebir de iki kişinin sırtını alıp gidebilecek bir oyuncu. Değil mi? Barış Van Dijk'ı da sırtını almıştı. Öyle gidiyordu evet. yani.
2: Önü açık olması lazım evet. Barış'ın. Barış'ın önü açık olduğu sürece Hollanda maçında biz inanılmaz beğendik hepimiz. Ülkece Barış'ı. Önü açık savunmalara karşı inanılmaz etkili oluyor Barış ama kapalan savunmalara karşı biraz daha teknik, ayağına hakim olabilen, birebir de adamı çok rahat eksiltebilen Kenan gibi, Yunus gibi oyunculara ihtiyacımız olduğunu
0: düşünüyorum. Bir de şunu görmek istiyoruz. Olsa. Bizim mesela hani hep burada şampiyonluklarda ve başarılarda atanın tutanın iyi olacak kısmında hani Uğurcan'a da değinmeden geçemeyeceğim. Hani Uğurcan'ın da evet ya geçit vermedi dedirten bir maçı olması gerekiyor Paraguay maçı.
2: Kesinlikle
0: ya Paraguay ama... forvet attı şöyle düşünmeli. Abi bugün olmayacağı biz nasıl dediysek Avustralya maçında Paraguay'da bunu diyebilmeli Uğurcan'dan dolayı.
2: Kesinlikle diyebilmeli ama Uğurcan'dan bir tık önce de işte savunma hattımızın o şutlara, o pozisyonlara müsaade etmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Her şeyden önce
0: bir takım oyunu anlamına geliyor zaten.
2: Gol yemeden maçı bitirmemiz gerekiyor. Evet. Buna odaklanmamız gerekiyor.
0: Biz bireysellikten öte takımdan bir şey beklemeliyiz. Arda'dan, Hakan'dan, bilmem neden değil. Takım olarak iyi olmalıyız.
2: Evet çünkü Arda'dan ekstra bir şey beklediğimiz zaman Arda bu sefer daha fazla strese girip bireysel olarak ekstra bir şeyler yapmaya çalıştığı zaman bu da bize bazen
0: daha çok hata yapıyor. Evet.
2: Evet çok fazla sorumluluk almak istiyor. Anlıyorum genç futbolcu tecrübeye de sahip oldu artık ama bence onun da bu kadar fazla sorumluluk almaya çalışmaması gerekiyor. Takım oyunu olarak düşünmesi gerekiyor. Hakan'ın yaptığı gibi Hakan çok fazla sorumluluk almadı. Yeri geldiği zaman ikisinin de sorumluluk aldığı anlarda golü de bulabileceğini
0: şöyle söyleyeceğim. Katılır mısınız? Zaman da bitiyor. Bu kadar çok dinleyici var ama bu soruyu başka bir dinleyiciye sorayım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Tamam ben görüşmek teşekkür üzere. Ederim.
0: Eksik olmayın. Çok güzel bir futbol sohbeti yaptığımız için arka arkaya konuşmaya çalışıyorum. 18.34 sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
3: Sağ olun cümlemize inşallah.
0: Şöyle bir soru sormak istiyorum. Arkadaşla bir sohbet yapıyorduk. Siz de mutlaka dinliyorsunuz. Devam edelim oradan istiyorum. Paraguay, Avustralya'dan anladığım kadarıyla bak Türkiye'ye karşı bu oyunu oynarsak biz de kazanabilir miyiz diye düşünebilecek bir ülke değil. Çünkü herkes aynı oyunu oynayamaz. Avustralya'nın bu oyundan başka oynayabileceği bir sistemi yok bence. Paraguay daha açık bir futbol oynayan bir Güney Amerika ülkesi olarak düşünürsen çıkmaya çalışır, hızlı top çevirmeye çalışır, biraz işin içinde artistliği olabilir. Çünkü bu takım Arjantin'i, Brezilya'yı falan Uruguay'ı yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Biz de çok küçümsüyoruz Paraguay'ı ama aslında kolay bir lokma değil. Bizim evet. istediğimiz oyunu oynamak zorunda kalacak gibi geliyor bana.
3: Evet, bakış açınız evet çok güzel bir yerden baktınız. Bu arada ben Gebze'den Erdoğan, hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim Erdoğan.
3: Şimdi şöyle bir şey, hani bu saatten sonra hani bizim takımımızın bir yapısı var değil mi? Hani oynadığımız takımlardaki işte fizikleri çok güçlü bilmem şudur budur işte fiziğimizi artırmamız lazım gibi cümlenin anlamsız olduğunu düşünüyorum çünkü. Neysek şu anda oyuz. Ama bir artılarımız var. Nedir o artılarımız? Teknik oyunu ve kısa alanda çabuk oyunu oynayabilen bir takımız. Ama bir önceki maçta bunu tam olarak ortaya koyamadık. Bir takım belki tercihlerden kaynaklı olabilir. Fakat şimdi koyamayacağız diye bir şey yok. Yani tekniğimizi daha verimli kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ve buna da sahip bir takım. Yani illa bir fizik gücümüzü bu saatten sonra nasıl hazırlamı yani? Olacak işte yani. Neyse o yüzden o anlamda. Ama teknik kapasitemizi, var olduğumuz teknik kapasitemizi kullanabiliriz. Ve biraz önce bahsettiğiniz gibi Paraguay'ı da bir Avustralya gibi oynayacak kafasında hazırlanıp bir başka oyunda karşılaşıp şok olmaya gerek yok. Biz bahsettiğiniz gibi Paraguay biraz daha farklı tarzda, biraz daha topa bizim kadar olmasa da sahip olabilecek durumu olduğunu düşünüyorum. Bir de bu seçenekler sunduğunuz sizi dinlerken, yani birinci, ikinci, üçüncü seçeneklerde ben üçüncü seçeneğe katılıyorum. Onu,
0: çünkü çok izlemediğin için onu görmek istiyorsun.
3: Efendim?
0: Çünkü, çünkü onu görmek istiyorsun izlemediğin için. Diğerlerini biliyorsun ne yapabileceğini.
3: Bir de şöyle, birinci maç sizin sunduğunuz o üçüncü seçeneği bu maçta daha uygun gibi duruyor. Yani öyle söyleyeyim. Bence de öyle duruyor. Bu şeydeki nedir? Futbol anlayışımızda, yani bir Türkiye olarak, Türk milli takımı olarak bu zamana kadarki ortalama bir anlayışımız zaten var. Bu anlayışa çok anormal şeyler yükleyebilmek ya da çok anormal aşağı düşürebilme durumu söz konusu değil. Neyse oyuz. O olduğumuzu en iyi kullanabilecek alanı bulmamız lazım. Bu eleştirilerde gelince, hani maçtaki almış olduğunuz mağlubiyetten kaynaklı ağır eleştirilere, yani bireysel davranış biçimlerinden, yok saç modelinden, bilmem şundan mı, bunlara katılmadığını hemen baştan ifade edeyim. Çocuklar, genç çocuklar gayet doğal yapabilirler bunu. Önemli olan bunun yapmaları ben oyunlarına etki ettiğini şahsen düşünmüyorum. Hı hı. Yani olumsuz etki ettiğini düşünmüyorum. Belki de olumlu etki etmesi için zaten yaptıkları da bir şey olduğunu da düşünüyorum. Hani kendilerine özgüvenleri, bir dünya arenasına çıkıyorlar haliyle. Böyle şeyler yapabilirler. Belki bireysel anlamda sen yapar mıydın Erdoğan gibi bir soru olursa yapmazdım, ayrı bir konu. Ama yapılabilir olmasını da çok da küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Ben Paraguay maçında mantıklı ve iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Galip de gelebileceğimizi inanıyorum. Ama gelemeyebiliriz de, futbol yani, yapacak bir şey
0: yok. Tabii canım.
3: Yani.
0: Bunu bu arada bugün bir Paraguay radyosu olsaydık, sen de Paraguaylı biri olsaydın aynılarını söyleyecektin. Yani biz Türkiye'yi yenmek zorundayız. Tabii yenemeyebiliriz. Onlar da çok istiyor diyecektin yani.
3: Aynen öyle. Yani bu ya, bir de şunu herhalde çok genel bakış açısından söylüyorum. Belki ütopik göreceksiniz ama. Ya bu bir oyun ya. Ya bir oyun. Ha, dünya arenasında şu anda bütün dünya tarafından milyarlarca kişinin seyretmiş olduğu bir alandan bahsediyoruz. Bir şölenden bahsediyoruz. Yani bu şöleni de bırakın da tadını çıkarmaya çalışalım. Bu şölen değer istediklerimize ulaşamaz isek bir sonraki şölene bakalım inşallah nasipse. Eksiklerimizi, hatalarımızı görelim. Bir sonraki şölenimize de bakalım. Tabii ki burada bir sonraki şölenimize bakalım deyip bunu ıskalamak istemeyeceğiz tabii ki. Biraz da keyfini çıkartalım. İnşallah bize 2002-2008 o hani son geri dönüşler falan olayı, yani benzer durumları inşallah yaşatırlar. Onu da yaşamak istiyoruz tabii ki. Belki de geri dönüşe gerek kalmayacak oyunu ortaya koyarız. İnşallah onlar geri dönmeye çalışsın da dönemesin falan gibi olsun. Yani mutlu olmaya çalışalım diye düşünüyorum, bilmiyorum. Yani ben ben bir Galatasaraylıyım. Kerem'i eleştiren birisiyim. Fakat bu son maçta Kerem'i eleştiremedim. Yani ne yapsın çocuk? Yani çocuğu oraya koyun istesem burada öyle diyor. Aranda almıyor yani. Oyundan almıyor. Ne yapsın ya şimdi? O onu almıyor diye kendini hiç mi şey yapmasın yani? Çocuk elinden geleni yapmaya gayret ettiği, buna inanıyorum. Zaten orada hiç kimse elinden geleni yapmamak gibi bir güç zaten yok. Ama çocuğu o konuda eleştirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. O konuda biraz
0: hızlanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun size de.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Başarılar diliyoruz Milli takımımıza da.
3: Dinlediğiniz için
0: eksik sağ olun. Olmayın. Sağ
3: hayırlı, olun. Güzel yayınlar diliyorum.
0: Hepimize inşallah. Sağ olun. Sizlerle güzelleşiyor. Bazen çok uzatıyoruz konuları. Bazen çok hiç istemediğimiz yerlere kadar gidebiliyor. Bazen tadından yenmiyor. Onlar zaman zaman değişebiliyor. Her yorumcu aynı değil tabii ki. Herkes de sayemizde yorumcu oldu diye mesaj atmış mesela bir dinleyici. Sayenizde yorumcu da olduk diye. Yani zaten bizim sayemizde değil. Yani futbolun sayesinde. Futbol çünkü o kadar basit bir oyun ki. Ya ben görüyorum da benim gördüğümü bir tek ben mi görüyorum acaba? Kimse görmüyor mu ya Montella? Sen oradan görmüyor musun dedirtiyor. Tabii ister istemez bunları söylüyoruz. Çünkü ya görünen köy kılavuz istemiyor. O bu şu o hani onun yerine bunu, bunun yerine şunu. Çok basit bir şey çünkü. Alternatifi varsa o olmayınca zaten diğer akla geliyor. Ama sen de Montella'nın yerinde olsaydın belki Avustralya karşısında sen de 11 ile çıkacaktın. Biz de seni eleştiriyor olacaktık. Ben çıksaydım ben de aynısını çıkartacaktım belki. Ya tutarsa diyebileceğim bir durum da olabilir bu. Futbol bu. Yani bu Messi abi bitmiş de diyebilirdin. Abi Messi bitmemiş, adam hala 3 tane gol attı da diyorsun. Bak bir Haaland'ımız yok diyorsun Norveç maçında mesela. Alınan skorlara bakıyorsun. Yani ya da Avustralya'nın kalecisi bizde olsaydı gibi yorumlar da yapanlar oldu. 40 yaşındaki o Yeşilburun Adaları kalecisinden bahsediyor. İspanya geçemedi adamı falan diye. Herkes bir şeyler söylüyor. Kolay olan çünkü bu. Teşekkür ediyorum. Yarın saat 10'da İrfan 25 ile beraber kısmetse buradayız. Eksik olmayın. Görüşmek üzere. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
4: Reklam.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Bursa'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carfursa.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Reklam bitti. Taraftar Kulübü sona erdi.
2: Kim ne dedi?
3: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
4: Hocam merhabalar.
5: Merhabalar.
4: Dünya Kupası serimizin ilk buluşmasında birlikteyiz. Bugün tabii daha neşeli olmak, keyifli konular hakkında Türkiye'nin galibiyeti özelinde konuşmak isterdik. Ama böyle bir başlangıç yapıyoruz maalesef. Farklı bir mecradayız. YouTube'da bir aradayız. İlk buluşmamızda birlikteyiz. Neden buradayız? Dilerseniz sizin sözlerinizle başlayalım.
5: Herkese iyi günler ve sevgilerimi sunarak başlamak istiyorum. Burada açıkçası tecrübemi paylaşmak istiyorum. Kendi mecramızda, kendi ekip arkadaşlarımla doğrudan, filtresiz, direkt iletişim yolunu kullanarak bizi izleyenlere ulaşabileceğimizi düşündüm. Ve böyle bir adım atmaya karar verdim. Burası bir kürsü değil. Burası bir paylaşım alanı. Ana amaç futbola derinden bakmak. Ne olduğundan ziyade nasıl olduğu, neden olduğu gibi soruları yönelterek futbol konuşmak amacımız. Ve bizi izleyenleri doğru yönlendirmek. Açıkçası yeni nesle pusulu olmak ve geleceğe de bir miras bırakmak istiyorum. Bunu gerçekten çok istiyorum. Benim ağzımdan direkt ve samimi bir şekilde. Futbolu sadece oynanan bir oyun olarak değil, yönetilen bir akıl olarak anlatmak istiyorum. Ve bu yüzden buradayım. Bu perspektifle birlikte YouTube buluşmalarımıza 2026 Dünya Kupası ile başlıyoruz.
4: Evet hocam, Türkiye ilk maçını bugün Avustralya'ya karşı oynadı. Beklenmeyen bir mağlubiyet vardı açıkçası. 2-0'lık bir yenilgi söz konusu. Maçtan önce Avustralya'dan ne bekliyorduk? Türkiye'den ne gibi beklentilerimiz vardı? Bu yönde nasıl bir maç izlediniz hocam?
5: Açıkçası tabii benim de keyfim kaçtı ama daha turnuva da bitmedi. İnanıyorum ki bizim çocuklar gereğini bundan sonra yapacaktır. Biraz zorlanacağız ama ben onlara güveniyorum. Şimdi maçı seyreden herkes ve ben beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Beklentimizin dışında bir bizi üzecek, bize sürpriz gelecek herhangi bir oyun oynamadı Avustralya. Maç öncesi beklentiler kendi alanına kapanacak, orayı savunacak ve çabuk hücumlarla, geçiş hücumlarla da sonuca gidecek olan bir Avustralya. Enerjik olan, güçlü olan gençleriyle de, mücadeleci olan gençleriyle de tecrübeyi birleştiren bir takım olarak karşımıza çıkacak idi. Bunun dışında da Avustralya herhangi bir değişiklik oyunda yapmadı. Kazancını da zaten buna borçlu. Yani çabuk hücuma, daha doğrusu bizim de hatalarımızla. O yüzden rakip adına herhangi bir sürpriz yok. Şimdi bu tip maçlarda şöyle bir momentum vardır. Oyun başlangıcında birkaç dakika, oyuncular çok zeki insanlardır, rakibi analiz edip bir karara varırlar. Bugünkü karar da şuydu. Çünkü Santra'yla birlikte Avustralya kendi alanına kapandı, yerleşti ve hatta defansı 18 üstüne, içine ve 18'in hemen dışına derin bir şekilde blok halinde durmaya başladı. Daha oyunun başında. Bu bizim oyuncularımıza, tahminim odur ki, maçın kolay geçeceği düşüncesini kafasına yerleştirdi. O momentumu böyle geçtik biz. Nitekim pası yapan, yüzdesi çok yüksek rakamlarla oyunun kontrolünü elinde bulunduran bir Türkiye vardı. Tabii böyle durumlarda gol yememek, rakibin en büyük silahı olan geçiş hücumunu önlemek ve ona buna müsaade etmemek çok önemlidir. Ki atağı tekrardan tazeleyesiniz, kazanıp tekrardan tazeleyesiniz ve rakibe bir baskı kurarak, bu baskı sadece presle değil, topun kontrolü sizde olup topa tempo vererek. Şimdi biz orada oynadık topla ama sanki biraz da oyalandık. Oynamamız lazımdı, oyalanmamız değil. Bir diğeri çeşitlilik gerekiyor. Yani rakibinizi zora düşürmek için, rakibinizi hataya zorlamak için ve pozisyon bulabilmek için repertuarınızın geniş olması gerekiyor. 7 numaralı pozisyonu açtım, gidemedim. 8 numaralı pozisyondan gitmeyi denemeyi. 9 numaralı pozisyon olmadı, 11'den. Veyahut uzaktan şut, ki bunu bugün az da olsa denedik, daha çok deneyebilirdik. Ve tabii bu oyunun en önemli kelimesi, sihirli kelimesi sabırdır. Atağı en olgun, en uç noktada, en doğru anda kullanmak demektir. Yoksa gollemesek oyun şu şekilde geçecek. Biz yeni imkanlar arayarak, golü arayarak rakip alanda bir oyun tarzıyla devam edeceğiz. Onlar da kalesini savunacaktı. Şimdi ben orada diyorum ki, orada topa biraz tempo vermek lazım. Yani buna hızlı oyun da diyebilirsiniz, çabuk oyun da diyebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman rakibe bir daha hataya zorlayabilirsiniz. Aksi takdirde yavaş bir döngüde rakip oyuncu zaten alanına gelecektir. Önünüzü kapayacaktır. Bir de özellikle merkezde çok kalabalıklar. Şut atsanız çarpıyor. Topu aradan göndermek isteseniz mani oluyor. Birini driplingle geçseniz bir diğeri önünüze geliyor. Dolayısıyla burada onu söylemeye çalışıyorum. Repertuar geniş olup çeşitlilik gerekir. Yani 8 koridorlarını biraz daha fazla kullanabilmeliydik. Gereksiz ortalar atmamalıydık mesela. Çünkü zaten ortadaki üçlünün hava hakimiyeti aşikar, çok açık. Buna rağmen sağdan soldan ortalar onların işine geldi. Bizim çok da işimize yaramadı. Çünkü zaten orada Kerem bu tip bir oyuncu değil. Maç başında, hatta maç öncesi söylenilen bütün tahminler maçın başlamasıyla beraber %80-90 oranında doğru çıktı.
6: Evet hocam.
1: Reklam.

0: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
3: Dostlar, herkese merhaba. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la beraber olacağız. Saatler 14'ü gösterene dek. Umarım siz de o saate kadar bizimle beraber olursunuz. 0212 273 10 10 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. İbo abi, hoş geldin.
4: Nasılsın? Hoş bulduk Cihan. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: Sağ olasın. Bizi böyle ofiste bugün simitler, çaylar falan böyle bize bakıyorsun.
4: Ne demek? Uzun zamandır aklımdaydı.
3: Ay, simidi yerken de bir anını anlattın. O da gayet komik diye yayında söylemek ister misin bilmiyorum.
4: Tabii ki söylerim. Yani aslında geçmişten bugüne hani en azından o beslenme konusunda ülke futbolunun gelişimi de değil mi biraz yani anlatabiliriz. Biz Gazi Osman Paşa'da oynarken yani o dönemin TFF 1. Liginden bahsediyorum yani. Hani şimdinin Süper Lig'in bir altından bahsediyorum. Şimdiki gibi değildi. Yani Süper Lig vardı, 2. Lig vardı, 3. Lig vardı o dönem. Yani bahsettiğim 96-97 seneleri. Antrenman sonraları bize çay, simit, kaşar peyniri veriyor.
3: Yani Bal Ligi, Süper Amatör falan değil. Bildiğin 1. Lig yani.
4: 1. Lig ya yani.
3: Süper Lig'in bir altı.
4: Şampiyon olsak Süper Lig'e çıkıyoruz. Yani rakiplerimiz Kayseri Spor, Konya Spor. Hani o dönem için söylüyorum yani. Antrenman bitiyor. Çay, kaşar peyniri ve simit. Ben de müthiş birkaç protein. Gündür
3: her yer protein akıyor.
4: Yani fiziksel anlamda başarısız olmak için ancak bir takımın içine dinamiti böyle koyarsın yani. Biz de uğraşmışlar, ellerinden geleni yapmışlar aslında yani. Çok uzun zamandır benim de aklımdaydı. Bugün de buraya gelirken böyle bir geçmişe nostalji yapayım dedim. Sizi de, de bu işe dahil ettin.
3: dinleyenlerle paylaşmak istedim çünkü yani çok keyifliydi sohbet. Evet abi, böyle gülüyoruz, eğleniyoruz ama milli takımımızın durumu, tabii Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları, ardından yine Okan Buruk'un dün Kafa Spor'ta Candaş Tolga'ya verdiği röportaj. Önce tartışmayla girelim istersen. Federasyon Başkanı sırtlanlar dedi. Yani bu tarz bir tabir kullandı. Sonra Candaş Tolga da dün Okan Buruk'a dedi ki Federasyon Başkanı Fatih Terim hakkında böyle bir cümle kurdu dedi. Ben şaşırdım açıkçası dedi Federasyon Başkanı'nın bu cümlesini. Ben orada kötü bir şey algılamadım ifadesini kullandı. Tam olarak şunu dedi, hatta önüme de açayım. Fatih Hoca'ya hedef göstermesine çok şaşırdım. Hoca tam tersi milli takıma olan desteğini dile getirdi. Bir şey olursa da bittikten sonra insanlar bunu gelir konuşur dedi. Bu da futbolun içinde olan bir şey. Neden böyle bir tepki verdi Hacı Osmanoğlu, anlamakta zorlandım dedi.
4: Ya aslında şeyden başlayalım istersen. Hacı Osmanoğlu'ndan başlayalım. Hı-hı. Yani turnuvaya katıldığımızda geçmişle ilgili aslında hiç söylememesi gereken şeyler söyledi değil mi? Federasyon başkanının bence kimsenin o dili kullanmaması gerekiyor da hani tarihin en karakterle ilgili, yanlış da ifade kullanmayayım değil mi? Böyle bir ifade kullanmıştı.
3: En karakterli milli takımı dedi.
4: Şimdi yani dili bu kadar demişti. Dili bu kadar yanlış kullanan, duygularını bu kadar kontrol altına alamayan birinden, ki en son hatırla seninle burada gazeteden bir önceki röportajıyla ilgili bayağı bir sohbet etmiştik değil mi? Yani neredeyse tamamı problemli bir açıklamalar vardı. Bir tane doğru bulduğum açıklaması şuydu. Yani eğitim konusunda bizim antrenör eğitmemiz gerektiği konusunda bence doğru söylüyorum. Onun dışında tamamı problemliydi ki o da şuradan anlaşılıyor. Şöyle bir ifade kullandı. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Yani aklımdan ne geçiyorsa öyle konuşuyorum. O gün de şöyle bir yorum yapmıştık yani seninle. Ya orası ya da sizin pozisyonunuzda olan, bizim için de geçerli bu. Biz öyle kalbiyle dili bir olan insanlar olmamalıyız değil mi? Yani aklımızdan geçeni böyle bir süzgeçten geçirip zihinden, hani bunu söylerken birilerine zarar verebilir miyiz ya da bulunduğumuz pozisyon değil mi? Yani olmaz. Bir sürü insan bizi dinliyor. Böyle aklıyla kalbi dili bir olunca olmuyor. İşte ortaya böyle şeyler çıkıyor. Çünkü yani düşünce sağlıksız olunca karşı tarafın anlattığını da çok sağlıklı bir şekilde anlamazsın. Ama bu tek başına Hacı Osmanoğlu sorunu değil. Hemen şeye gidelim, oradan daha anlaşılabilir bu durum. Yani birbirlerine aslında temas edip birbirlerine ne kadar o anlamda zarar verdiklerini de anlatıyor. Federasyon başkanının açıklaması bu. Karakterden girdi. Yani bir grubu sanki başarısız olmayı bekleyen bir kalabalık varmış gibi anlatmaya çalıştı. Hemen gel İsmail Yüksek'e. Avustralya'nın basın toplantısında Avustralyalı futbolcu 26 futbolcuları Dünya Kupası deneyimi yok. Bizim deneyimimiz var. O konuda biz daha avantajlıyız. Ama Türkler gururlu ve tutkulu yaşarlar bu durumu gibi bir şey söyledi. Yani basın toplantısının tamamında hiçbir problem yoktu yani. Ama onu dinlediğini yanlış yorumlayan bir oyuncu, görecekler bizim kim olduğumuzu, dünya görecek, herkes görecek gibi bir ifade kullandı. Şimdi dinlediğini anlayamayan, duygularını kontrol edemeyen oyuncusundan başkanına bir şey var değil mi? Bir kalabalık var. Şimdi bu da bugüne özel bir durum değil ama şimdi Fatih Hoca görevdeyken, yani teknik direktörken, burada yorumcular yorum yaparken benzer şeyleri de o da tepki gösteriyordu değil mi yani? Aslında geçmişten gelen, asla değiştiremeyeceğim bir hadise olduğunu düşünüyorum. Yani Fatih Hoca'nın ne söylediğinden bağımsız. Okan Hoca niye buna hemen sahiplendi? Çünkü Okan Hoca'nın da zaten federasyonla ilgili bir sorunu var ya. O da Galatasaray üzerinden yorumluyor. Bir kalabalığı arkasına almaya çalışıyor. Niye? Şu an Galatasaray'ın derdi ya da diğerlerin derdi 10+4 değil mi? Hazır böyle bir zemin de var. Fatih Hoca'nın da arkasında olalım ki. Çünkü ben ne Fatih Hoca'nın söylediğiyle ne de federasyon başkanının söylediğiyle çok ilgilendiklerini düşünmüyorum. Burada herkes bize ne çıkar bu işten? Yarın bunu nasıl kendi lehimize çeviririz? Onun derdindeler. Yoksa yani ne Hacı Osmanoğlu'nun ne Fatih Hoca'nın eksik bir şey varsa kimse kimseyi o anlamda ayırmadan yorum yapması gerekiyor. Ama biz sadece ona özel bir durum değil ki Cihan. Biz bir konuda yorum yaparken önce yorum yaptığımız duruma bakıyoruz. Var mı bizim onunla kişisel bir çıkarımız, menfaatimiz? Varsa ona göre yorum yapıyoruz. Bir sürü mesela ben yorum dinliyorum yorumculardan. Yani bir ay önce aynı pozisyonda olan birini aynı durumdan dolayı yerden yere vuran bir yorumcu, bu tarafta aynı durumu bir sonraki pozisyonda tanıdığı biri olduğu için ya anlamaya çalışalım, bu öyle bir şey değil. Şimdi bu düşünceye sahip bir kalabalıktan normal bu tartışmanın çıkması yani.
3: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Peki hani haklı haksız mı arayalım burada?
4: Arama. Yoksa abi haklı haksız. Dili düzelteceksin.
3: Jargonları mı?
4: Evet, dili düzelteceksin abi. Sen ona demeyeceksin tarihin en karakterli grubu falan, tamam mı? Sen de ne olursa olsun yani geçmişte ya bu ülkeye çok önemli başarılar kazandırmış bir teknik direktör olarak ne olursa olsun turnuva bitsin hesap sorarız gibi bir ifade kullanmayacaksın. Bu kadar basit yani.
3: Peki şu prim olayına ne dersin İbrahim abi? Sen de futbolculuk...
4: Ben o mevzuyu biliyorum.
3: Yani şöyle, milli takım Dünya Kupası'na katılmadan 15 milyon bir prim dağıtılmış ve bu peşin ödenmiş. Mesela şimdi ustalar kızmasınlar da, mesela evde bir iş yaptırınca o ustaya parayı peşin verince biraz oyalanır böyle, o işi yapmaz. Anladın mı? Ama mesela parayı vermeyince, iş bitince verirsen daha hızlı biter. Genelde öyledir tabii, işini layıkıyla yapanları bir kenara koyuyorum. Şimdi oyuncular bu parayı aldığı için mi biraz böyle...
4: Oyuncular parayı almadı bu arada.
3: Aldı deniliyor yani.
4: Yok, ben direkt yani sana içeriden...
3: Süper, daha iyi, bilgi. Sen daha iyi bunu
4: şey yapar. Ben direkt orada, şimdi adamın da ismini vermeyeyim.
3: İşte yok, verme.
4: Yani direkt konuştuk, hatta şöyle söyleyeyim, genel anlatayım. Hatta ben Sansus Futbol'da biraz oradan da bahsettim. Yani şöyle bahsettim. Şimdi primin tamamı ödenmiyor, eksik ödeniyor prim. Ve burada en büyük problemli durum, şeylere ödenmiyor prim. Personele ödenmiyor. Malzemeci, masör, fizyoterapist...
3: Futbolcular
4: alıyor. Futbolcular da diyor ki o malzemeci masöre, tamam biz içeride kendi payımızdan size bir para çıkartacağız. Ama yine de o para onların hak ettiği para değil. Yani şimdi prim hadisesi burada öyle ya, yani dışarıya yansıtıldığı gibi değil. Net yani, oradan o ekibin içerisinden o konunun mağdurlarından birinden duyduğum için söylüyorum ya. Yani. Primler o şekilde ödeniyor, yarısı yatıyor. Ve diğer hadisede masör malzemeci. Yani ben işte benim en çok itiraz ettiğim şey, İlk burada halletmen gereken insanlar orada emekçiler yani. Masörü, malzemecisi, fizyoterapisti. Futbolcununki bir şekilde hallolur. Ki bence futbolcunun alması da çok anormal bir durum da. Düzelteyim. Yani bunlar sonuçta sponsorluklarla ödenen paralar. Alması demeyeyim ama paranın bu kadar konuşulması. Mesela Bosna'da gitti Dünya Kupası'na değil mi? Bir önceki Dünya Kupası'na da gitti. Merak ettim, aradım orada, eşim dostum var. Prim nedir dedim yani. Primin P'si konuşulmadı burada diyor yani. Hani ülkeyi orada temsil etmekten daha önemli, daha değerli bir şey olabilir mi? İşin hem duygusal tarafı, manevi tarafı, bir de işin diğer oyuncu tarafından, yani Dünya Kupası'ndaki performans seni alır başka seviyelere de götürür. Kolay yardımcı olur senin kariyerinle alakalı hızlı bir başarı göstermene. Şimdi böyle bir durum varken... Senin bunları hiç konuşmaman lazım ama aynı konu, bak yine aynı insandan geliyor mevzu yani. Hani karakter diye anlatan, benim dilimle kalbim bir diyen, işte o prim vaat ediyoruz, ev veriyoruz, araba veriyoruz. Gerek yok, gerek yok. Oyunculara da hedef gösteriyorsunuz böyle. Sanki oyuncu prim almadan oynamıyormuş gibi. Şimdi o duruma oyuncuları sen atıyorsun aslında. Sen sokuyorsun. Gerek yok. Girmeyin ya bu prime. Neyse verin hakları, sponsorluklardan gelen neyse. Ama ayırmayın malzemeciye, masöre. Niye vermiyorsunuz? Niye onlar oyunculardan gelecek yüzdelerle pay alsınlar? Hakkı neyse, oyuncunun hakkı neyse, onun da emeği var ya orada, hazırlıyor ya onlar da yani. Ya onlar emekçi insanlarsa yani, oyuncu halledebilir. Oyuncu zaten, bu bahsettiğin oyunculara hayatı boyunca para kazanacaklar yani. Ve birçoğunun değil mi yani? Ama orada o emekçilerin durumu öyle değil. Ben bizzat yani Ümit Mil takımda oynadım. Amil takımda defalarca aynı uçakta kampa gittim. O dönemden bu döneme hiçbir şey değişmiyor. Hep aynı problemler. Aslında ülkenin sorunu da hep anlatılıyor ya mesela. Eski Kemal Sunal filmlerine gidiyorsun. 1978 konu bugünkü Türkiye.
3: Levent
4: Kırca'nın skeçleri gibi düşün yani. Şimdi ama bence sorun şu. Kimse düzeltme derdinde değil yani. Hani mesela sen biraz önce dedin ya, ustaya paranın tamamını verdiğinde çalışmıyor. Şimdi bir tane usta da şöyle bir şey yapmıyor maalesef yani. Aldım parayı ve ben bu şeyi kıracağım yani. Biz toplum olarak böyle insanlar değiliz. Ben başlangıcı yapacağım kendi adıma.
3: Yapan hani vardır.
4: İyilik de bulaşıcıdır muhabbeti evet. Var yani. Ya yapanlar vardır da işte görmüyoruz ya. Yani demek ki azınlık.
3: Tabii.
4: Yani ne zaman bunlar çoğalacak, o zaman bu konu ortadan kalkacak yani.
3: Aynı taksici abilerimizin, hepsi kardeşlerimizin gibi. Yani. Onlarda da mesela çürük elmalar var ya, iyi olanları çoğaldığı zaman görmüyoruz.
4: Çoğaltacaksın abi şimdi sen evet. Azınlık olduğunda bir kıymeti kalmıyor yani. Belirleyici olmuyorsun ya da. Şimdi federasyon başkanı içinde, eski teknik direktörler içinde. Şimdi burada Fatih Hoca da masum değil, Şenol Güneş de masum değil, Sayın Başkan da masum değil.
3: Ama
4: yani.
3: Şenol Güneş'e teşekkür etti federasyon başkanı. Burada
4: bugün için demiyorum Şenol Hoca, genel olarak bahsediyorum. Anladım, anladım. Yani. Hani hiçbiri bu konuda masum değil. Şimdi Şenol Hoca, Fatih Hoca ya da işte Mustafa Hoca, hani organizasyonun en tepesinde ve en çok tekrar yapan insanlardı değil mi? Bir şey yapmak zorundaydınız. Siz mesela Derval'le şeyle nedir o? Derval'le beraber Piontek'le bir ekolün devamını sürdürdünüz değil mi? Mesela işte Mustafa Denizli, Derval, Piontek, Fatih Terim değil mi? Hani onlar bir ekol bıraktılar. Bırakamadınız siz mesela. Fatih Terim olarak bir tane yardımcın yok mu? Senin sistemini getirecek biri yok. Mustafa Denizli olarak yok. Şenol Güneş olarak yok. Siz birilerini en azından sistemin değil mi devam etmesi açısından birileri sizin yanınızda bir aşamaya gelmesi lazımdı. Şey mi diyeceğiz yani? Tamamı Fatih Hoca'nın yardımcıları ya da diğerlerinin yardımcıları mı eksikti? Ersun Yanal'ı neyle anlatacağız yani? Mesut Bakkal geldi, rahmetli Tevfik Lav geldi, Kemal Özdeş geldi, Özcan bizzatı geldi. Bak hep bahsettiklerim Süper Lig'de çalıştılar. Niye bununla ilgili kimse kendinde bir eksiklik aramıyor? Niye mesela Fatih Hoca şöyle bir şey demiyor? Ya bu kadar zamandır nasıl benim ekibimden bir tane adam çıkıp Süper Lig'de benim oynattığım oyun ya da benim ekolümü sürdürülebilir hale getirmedi. Hala biz Fatih Hoca gelsin mil takıma, Fatih Hoca gelsin Galatasaray'a diyoruz. Aynı şey Mustafa Denizli için, Şenol Güneş için de geçerli. Öyle olması gerekmiyor mu yani?

0: Biraz evlat mı arıyoruz mesela? Şampiyon olan kadın milli voleybol takımımıza böyle 100 gram altın falan vermiş miyizdir? Olmuş mudur ya? Biraz ya, evlat ayrımı yapıyoruz.
1: Ya yani. Şey yok. Orada
0: ya da popülist
1: sponsor,
0: olduğu
1: ya
0: için.
1: Şimdi, tabii o yani sponsorluklar şimdi oraya yatırım yapan şeye yapmıyor aynı yatırım. Aynı parayı vermiyor. Şimdi burada futbola sponsorluklardan ciddi şey var. Hakan Safi yapmadı mı? Yani Hakan Safi şey için mi yapıyor? Milli takımda futbolcuların paraya ihtiyacı olduğu için mi o gün çıkardı parayı verdi? O gün parayı verdiği için büyük bir kalabalık Hakan Safi'yi biraz daha fazla yüksek sesle tanıdı. Voleybola verince çok tanımıyorlar. Handbola verince tanımıyorlar. O yüzden buralara geliyorlar daha çok. Yani en hızlı kendini oradan tanıtırsın değil mi? Kulüp başkanlarını biz nereden biliyorduk eğer Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş başkanı olmasa? Onlar da kendi ticaretlerini ya da kendi isimleriyle alakalı oradan devam ettirmek istiyorlar. Parayı oraya yatırıyorlar yani.
0: Evet tabii milli takımımız da yani oyuncular da çocuklar da Dünya Kupası'nda bir vitrine çıkacaklar diye bir tarz yaptılar. Ve ilk mağlubiyetin ardından birçok oyuncumuz tarz değişikliğinde. Mesela işte, sen gitseydin yapar hayatta, mıydın bir tarz?
1: Eğer bir tarz yapıyorsam da asla vazgeçmezdim yani.
0: Mesela geçmeyen oldu, Mert Müldür geçmedi mi?
1: Geçmeyeceksin çünkü geçince bu kadar kalabalığı onaylamış oluyorsun yani. Yani burada söylem neydi? Bunlar futboldan çok imajlarına kafa yordular. Demek ki bu kadar insanın söylediğine hak verdin sen. Sen futbola odaklanmamışsın. İmajına odaklanmışsın. Burada söylenenlere hak verdiğin için eski imajına dönüyorsun. Öyle şey olur mu ya? Senin yüksek sesle itiraz etmen gerekir. Gerçekten saçının örgüsünü açman gerekirse bile açmayacaktın Eren olarak. Ya da aynı şey kaptan için de geçerli, Meri için de geçerli.
0: Şey demiş olabilirler mi içerideki işte oradaki
1: ben anlamam çalışan. Kim derse desin ya biriniz koyun ya muhakkak ya abi bak şimdi ben bak şöyle yorumlar dinledim arkadaşlarımızdan da dinledim şöyle yorum yapıyor diyor ki burası Türkiye burada imajı yaparsın işler kötü giderse darbeyi yersin yok böyle bir şey ya yani böyle bir şey ya bunu 5 yaşında çocuk da söylüyor artık yani ama birilerinin artık bir değil mi ayağa kalkıp bir İtiraz etmesi gerekmiyor mu? Ya bunun onunla ne alakası var demek gerekmiyor mu? Bak ben ne yorumlar dinledim. Bak
0: biz ya. İnsanların bu fiziksel görüntüsüne çok kafayı takıyoruz. Mesela Şenol Güneş'in takım elbisesine çok takmıştık
1: olacak
0: mesela
1: iş
0: hatırlar
1: değil.
0: Mısın?
1: Ya bizim işimiz gücümüz insanların saçı başı bilgisiyle zekasıyla
0: hiç
1: kimse...
0: Hiç işimiz yok.
1: Ya sana. Yok ilgilenmiyor ya adam şimdi çok dolu eğitimli bir adam işte görüyorsun hani bir sürü de örneği var. Herif ne saçına ne ayakkabısına ne çünkü o başka bir şeyle ilgileniyor. Onun için kıymetli olan bilgi bütün enerjisini bilgiye harcıyor. Sen saate harcıyorsun. Tişörtte takım elbiseye harcıyorsun. O harcamıyor. O harcamıyor diye senden daha zeki olduğu için de kızıyorsun, sinirleniyorsun. Onu da oradan vurmaya çalışıyorsun yani. Bu genel ülkenin sorunu. Hani orada işte oyunculara itiraz edecek. Ya ben şöyle yorumlar dinledim. Ben inanamıyorum ya. Ya arkadaş biz Montella'nın şeye ikna olduk. Mesela bütün yorumcular hatta bazı yorumcu arkadaşlarımız şöyle paylaşımlar yaptı. Yani Avustralya'yı şeyden Montella'dan önce iyi analiz etmişler hatta nasıl oynamamız gerektiğini de öğretmişler ve bunu şu an alıp böyle ya bildik diye paylaşan insanlar var. Ya arkadaş siz futbolcuları dinlemediniz mi ya? Futbolcular maçtan sonra ne dedi? Çalıştığımız yerden gol yedik dediler değil mi? Yani ne bu ne demek? Teknik direktör bize bu takımın nasıl bize gol atabileceğini anlattı. Kapanacağını anlattı. Hızlı oyuncularla problem çıkartacağını anlattı. En çok üzüldüğümüz konu bu demediler mi? Nasıl teknik direktör öngörememiş? Öngörmüş ya dersine çalışmamış. Çalışmış ya adam dersine. Burada şuna itiraz edebilirsin sen teknik direktöre. Dersin ki arkadaş şimdi bir şey denedin. Kerem'le, Barış'la, Arda'yla değil mi? Arda çok fazla merkeze girdi. Çok fazla merkeze girince Orkun, Hakan orası artık sıkıştı bir de kalabalık savunmada. Bizi eksik oynatmaya başladılar ve çok yavaş oynuyorlardı. Barış da çok fazla topu yüksek kaldırıyordu.
0: Ve çok kanada gitti.
1: Kerem de evet bir şey yapamadık oradan biz. Acaba oyuncu değiştirmeden sistemle içeride bir değişime gidemez miydin? Diyebilirdin teknik direktörü. Teknik direktöre itiraz edebilirsin. Atılan şuta itiraz edebilirsin mesela. Teknik direktöre dersin ki arkadaş 30 tane şut atmışın, 30 şutun 12'si blok. Yani 12'si savunmaya çarpmış. Bu ne demek? O 12 tane atılmaması gereken şutu atmışsın. Yani bloğa çarptıysa ki maçı izlediğimiz için de bunu söylüyorum. Yani tam anlamıyla şut atacağın alan ve zaman yoktu. Sen telaşla atak sonlandırmaya gittin. Orada teknik direktör olarak durduracaktın abi. Şimdi burada eleştir teknik direktörü ama nasıl dersin ya ben acayip videolar izliyorum ya adam maç önü videosunu paylaşmış Avustralya kapanacak hızlı hücumla bize problem çıkartacak bak bildik ya hoca da aynısını söylemiş ki bunu hoca söylemiş Hani hocanın söylemediğini nasıl yani ikna oldun? Hoca söylemedi. Yani Montella, herkes şuna ikna olmuş ülkede. Montella Avustralya'nın kapanacağını bilmiyordu. Hızlı oyuncularla bize problem çıkartacağını bilmiyordu. Şu şu şu şu şu yorumcu arkadaş bildi, alkışlıyoruz. Ya olur mu öyle şey ya? Adam söylemiş zaten. Burada Montella'yı en son eleştirmen gereken yerden vurmaya çalışıyorsun. Kapalı savunmayı oynayacaktık. Yok uzun santrafor. Ya o da ayrı bir şey, enteresan bir durum mesela. Diyor ki oraya bir tane uzun santraforla doldur boşalt. Ya bu bak, bu çağ dışı bir oyun. Bunu 1980'ler, 90'lar, 2000 başına kadar bizi eski kafalı teknik direktörler ikna etti. Sıkışınca gönder öne stoperi, doldur boşalt yap. Sonra yaptı Bursaspor, doldur boşalt, şampiyon oldu, sonra küme düştü. Ya çünkü o sürdürülebilir bir oyun değil. O günlük işine yarayabilir. Bu adam temel atıyor, temel. Sana diyor ki ben seni diyor her Avrupa Şampiyonası'na götüreceğim, her Dünya Kupası'na götüreceğim. Sen önce onunla ilgilen. O da biliyor Deniz Gül'ün oynayacağı zamanı. Bir plan yapıyor ya. Ya adam 18 tane maçın tekrarını gezen santraforla yapmış. 18 maç. Kaç antrenman yapar biliyor musun o tekrar? Ve sen diyorsun ki bunların hepsini bir tarafa bırak, tek santrafor, uzun santraforla oyna. Oynar mı o ya? Hayatında yapmadığı, denemediği şey dener mi ya? Sen denersin burada. Çünkü senin öyle bir derdin de yok ki. Hani o yüzden yanlış yerden eleştiriyoruz teknik direktörü de yani.
0: Mesela sen eleştirecek olsan.
1: Ben eleştirdim, şöyle eleştirdim. Yani bir,
0: geç oyuncu değişikliğini eleştirebilirim.
1: Hiç eleştirmem değişikliği. Hmm. Benim eleştirdiğim şeyi sana söyleyeyim. Bir, ilk yarı inanılmaz yavaş oynayan bir oyun vardı. Çok yavaş oynuyorlardı. Yani hele hele ki Guardiola oyunları herkesin hafızasında canlansın. Guardiola oyunların değil mi? Guardiola'ya karşı takımların %90'ı Barcelona, Bayern hep böyle oynuyorlar değil mi? Ceza sahasına gömülüyorlar. Mesela Guardiola 30 tane orta yapıyor mu? 80 tane şut atıyor mu? Alan yoksa, zaman yoksa yapmıyor. Ne yapıyor? Hızlı pas, hızlı pas, hızlı pas, hızlı pas. Çünkü savunma dengesi öyle bozulur. Ki sen 45 ile 60 arası onların dengesini bozdun. Zeki'yi arkaya koşturduğunda, yine merkezden Kenan'la birebir adam eksilttiğinde. Yaptın sen bunları. Ama sen burada eleştirmen gereken ilk yarıyı heba ettin. Çok yavaş oynadın. İki, ilk yarı sen Kerem'le Barış'ın yerini değiştirebilirdin. Çünkü artık Kerem orada tamamen, yani ilk yarı yoktu Kerem piyasada. Topa değmedi neredeyse. Orada bir değişime gidebilirdin Barış'la. Çünkü Barış da tam anlamıyla istediğini yapamıyordu. Burada eleştir hocayı. Hatta şeyde eleştir hocayı. De ki Arda'yı bak kanat oynatıyorsun. Kanat. Arda çok fazla içeri geliyor. Bu da oyunun bir planı olabilir. Mesela şunu da istemiş olabilir. Arda'ya demiştir ki. Çünkü Arda da çok kenarda oynamayı isteyen bir oyuncu da değil ya. İçeri kalabalığa giriyor. Zeki'ye oradan bir alan açalım. İki tane bekimizi öne koşturalım. Tamam mı? Zaten aslında plan çok şey gözüküyor. İki tane beki mümkün olduğunca kapalı savunmanın... Hani nedir mesela kapalı savunmalarda? Kapalı savunmaları nasıl açarsın? Bir sürü şey var. İşte çabuk oynarsın. Bireysel anlamda oyuncu eksilterek halledebilirsin. Ekstra koşu yaparak halledebilirsin. Bir tanesi de geriden oyuncuyu koşarak halledebilirsin. Mesela Demark'e gelecek. İki tane bekini diyor. Zeki ve... Ferdi. Şimdi baktığın zaman evet, iki beki de çok fazla koşturdu. Zeki'yi biraz daha, belki Zeki kariyerinde hiç olmadığı kadar o alanı kullandı. Onun da temel sebebi Arda ona alan açtı. Arda'nın da derdi merkeze topla buluşup işte bireysel anlamda şutla ya da çalımla finalle atak sonlandırayım. Şimdi bunların hepsi anlaşılabilir ama şey alamadın ya Arda'dan da o anlamda. Şimdi Orkun, Arda, Hakan, yedin orada Orkun'u, darmadağın ettin Orkun'u o kalabalığın içinde. Yok oldu gitti Orkun. Çünkü Orkun'un sahne alması gereken yerlerin tamamını Arda kullanmak istedi. Hakan da orada. İsmail'i niye orada bıraktı? Mesela stoperlerin arasında niye bıraktı? Sence mesela niye bırakmıştır İsmail'i orada?
0: El freni mi?
1: Tamamen derdi şuydu. Analiziydi aslında. Bu adamlar hızlı iki tane adamı var. Kapanacaklar ve uzun toplarla, işte bu futbolcuların çalıştığımız yerden gol yedik deme hadisesi. İsmail'in çabukluğundan Meri ve Abdülkerim'in ortasına bırakma sebebi oydu. İsmail'in çabukluğundan faydalanmak istedi. Golde de aslında İsmail oradaydı. Bir hatada İsmail'in duruş pozisyonu. Meri ile İsmail'in duruş pozisyonu. Adam anlatmış ona. Demiş ki arkadaş bak ben seni buraya bırakıyorum. Bunlar yakaladıklarını uzun vuracaklar. Sen çabuk bir oyuncusun. Bunların önünde Meri ile Abdülkerim ile, bunların burada uzun topla alakalı problemlerini ortadan kaldır. Ya plan buydu. Ya plan uymadı. İkinci yarıya gelelim. 45'te yani su molasına kadarki zamanı bir hatırlayalım. Ben hatta şey dedim, tamam artık yani dağılmaya başladılar. Çünkü Zeki savunmanın arkasına koştu, hatırla, vurdu, kaleci çıkardı. O ara bir şey olmaya başladı. bir ortalık karışmaya başladı onlar adına. Çünkü dengeleri bozulmaya başladı. O ara su molası girdi. Yani bu su

0: molasını. Onlara yaradı ya. Hani basketbolda vardır ya, hani mola alıyor değil mi koçlar yani. Tam anlamıyla hani de ki bana Dünya Kupası'nın su molası kime yaradı ile ilgili bir iz. Bir numara Avustralya. Bak bir numara. Yani o kadar zamanında imdatlarına yetişti ki o su molası. Hemen ritmi ister istemez düştü ve golü yedik uzaktan hemen devamında. Ondan sonraki süreci eleştir. De ki arkadaş, yani maçın 90 dakikanın 15 dakikasını konuşuyoruz. Geriye gelen 75 dakika yanlış oyun, eksik oyun. Bunları eleştir tabii ki.
1: Ve iki tane 6 numarayla oynamamız...
0: Temel sebebi o. Yani oynama sebebi şöyle düşün Cihan. Geri dörtlü ya. Sen geri dörtlü bak. Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki değil mi? Önlerinde İsmail, Hakan, Orkun. Değil mi? Diziliş, orta saha ve savunma dizilişi. Onun planı şuydu. Kapanacaklar bize. İki tane hızlı oyuncularıyla bizi arıza çıkartacaklar. Ben savunmanın merkezinin önüne İsmail'in çabukluğundan ve enerjisinden faydalanarak onu stoperlerin arasında bırakacağım. Yani yakaladıkları uzun toplarla o iki tane hızlı oyuncuyu İsmail'le, Meri ya da Abdülkerim'le ikili sıkıştırmayla ortadan kaldıracağım. Yani aslında senin orta sahada iki ön libero dediğin hadisenin tamamı aslında plana göre İsmail'in enerjisiydi. Çünkü Hakan'a da Orkun'a da önde bir özgürlük verdi değil mi? Becerisinden faydalandı. Anlaşılabilir bir durum mu? Bence anlaşılır. Niye? Orkun bireysel anlamda oyuncu eksiltir, şut atar. Aynı şekilde Hakan adam eksiltir, şut atar. Oradaki bence en problemli durum, hocanın analizindeki problem, Arda'yı da o işin içine soktu. Şimdi Arda da oraya girince bir kere Orkun'u yok ettin. Orkun topla buluşacak alanı zamanı vermedin ona.
1: Mesela önceki karşılaşmalara bakıyorum, işte bu grup aşamasındaki playofflardaki vesaire. Genelde Orkun'u yedek bırakıyordu Montelli. Yani Hakan İsmail oynayıp Arda'yı 10 numaraya atıyordu. Barış Kenan, Kerem yapıyordu. Yani bu planın dışına neden çıktı son
0: temel
1: dönemde?
0: Sebebi ya Kenan'ın olmaması.
1: Ama ikinci yarı oynayabilecek kapasitesinin olduğunu gördük. Ama zorlamak mı istemedi?
0: Sıkıştı mecbur kaldı yani. O elinde olsa önde olsa hiç oynatmayacaktı Kenan'ı. Risk aldı aslında. Risk aldı, yoksa Kenan'ı hiç oynatmazdı. İhtiyacımız olmasa Kenan bu maçta hiç oynamazdı. Yani o senin Orkun'la oynama düzeninin temel sebebi Kenan'ın olmaması. Kenan olmuş olsaydı yine Orkun'la oynamayacaktı. Yine o bahsettiğin sistemle devam edecekti. Yüksek ihtimal Avusturya maçı da o sistemle olacak yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Gelen mesajlar var. Bir 10 dakika sonra hepsini toplu okuyacağım arkadaşlar. Peki Fatih Hoca'nın, Fatih Hoca da yani seninle aynı şeyleri söylemiş. İşte oyalanarak oynadık demiş. Biz savunmayı iyi kuramadık, disiplinden koptuk. Tekrar tekrar denememiz lazımdı, hızlı oynamamız lazımdı. Bir de aşırı özgüvenimiz bence bize hata yaptırdı.
0: Hiç kabul etmem mesela.
1: Bu sonuncuyu mu etmiyorsun?
0: Aşırı özgüven işini kabul etmem. Asla kabul etmem. Bunun özgüvenle, özgüven eksikliğiyle falan bir alakası olan bir durum değil ki.
1: Biz o zaten biraz... tam emin değil. Herhalde ya, dedi. Herhalde işte özgüvenden dedi.
0: Ya özgüven işini biraz karıştırıyoruz. O başka bir hadise yani. Yani özgüven olayı biraz farklı bir hadise. Onu karıştırıyoruz yani biz. Şimdi Fatih Hoca'nın o röportajında şöyle bir ifadesi var. Daha fazla şut atmamız lazım dedi. Ben kabul etmiyorum mesela. Özür dilerim. Bu ifadeyi kabul etmiyorum. Katılmıyorum. Daha fazla şut. Tam tersi. Daha az şut atmamız lazımdı. Çünkü bak 30 şutun 12'si blok. Çarpmış savunmaya. Ya bu ne demek biliyor musun Cihan? Şut atılacak zaman alan yoktu ve sen vurdun. Vurmaman gerekiyordu. O yüzden ona katılmıyorum. Çünkü daha az şut atması gerekirdi oyuncuların. Evet, hızlı oyun. Zaten bu en temel şeydir. Kapanan takımlara karşı sabır ve çabuk oyun. Başka türlü açma şansın yok. Hadi gelelim şeye. Değişiklikler üzerinde biraz konuşalım. Barış'ın çıkması... Kenan'ın girmesi bence anlaşılabilir bir durum. Kerem de çıkabilirdi, Barış da oraya gidebilirdi. Ona da bir itirazım yok. Yani sonuçta hoca da bir tercih yapıyor. Farklı bir şey yapsaydı, yani Barış'ı forvete alıp Kerem'i çıkarsaydı benzer yorumu şöyle diyeceklerdi. Bu Barış'ın golü yok forvette, niye oraya aldın diyeceklerdi. Bir tercih yapmak zorunda. Anlaşılabilir bir durum. Yunus'un oyuna girmesi son derece anlaşılabilir bir durum. Çünkü orada artık Orkun'dan hiçbir şekilde bir verim alamıyor. Arda'yı merkeze getirdi. Yunus'u oraya getirmesinin temel sebebi şuydu. Fatih Hoca'nın söylediği var ya, çabuk oyun. Yani kapanan savunmalara karşı çabuk oyun. Artı bir de bireysel beceri. Yani adam eksiltme. Yunus'un en belirgin özelliğidir değil mi? Yani kapalı savunmalarda özellikle rakibin üstüne gidip onu hataya zorlama. Penaltı yaptırabilir, eksiltir, savunma dengesini
1: bozar. Hareketlendirdi de girince.
0: Çünkü tam olarak öyle bir oyuna da ihtiyaç vardı. Bir sorun yoktu. Salih ve Mert'e herkes itiraf.

0: gönderelim doldur boşalt oyunun. Yapmıyorlar, çıkmıyorlar. Çünkü o senin dediğin en fazla bir maçta işine yarayabilir. Ama onlar bir maça talip olmuyorlar ya. Bütününe talip oluyorlar organizasyonun. Evet, bu organizasyon tekrarı sana bu maçı kaybettirebilir ama bundan sonraki iki maçı da kazandırabilir. Onun inancı o. Bugüne kadarki teknik direktörlük deneyimi, futbolculuk deneyimi onu göstermiş ona. Nasıl oluyor da sen şey diyorsun adama, yani bugüne kadarki bütün deneyimlerinden vazgeç. Bir de mesela yine itiraz ettiğim konulardan biri, yahu milli takım Montella ile Avrupa Şampiyonası'na gitmedi mi? Hollanda maçına kadar gayet, Hollanda maçı da bu işin içinde, gayet iyi oyun oynamadı mı?
1: A Ligi'ne
0: çıkmadı. Milli takım A Ligi'ne çıkmadı mı? Milli takım Dünya Kupası'na gelmedi mi? Niye mesela biz bugüne kadar birçok şeyi başarmış bir teknik direktör davranışını yok sayıyoruz ve elimizdeki tek argüman ne biliyor musun? Santraforsuz oyun. Ya adam kibar adam, kibar. Bak kibar diyor ya, okumuş adam, kibar adam yani. Hani başka bir şey söylerdi de.
1: Japon bir kere.
0: Adam kibar adam. Adam diyor ki, yani normalde adamın sana ne demesi lazım biliyor musun? O soruyu soran gazeteciye ne demesi lazım? Arkadaş sen ne diyorsun demesi lazım. Bak ben İtalyanım demesi lazım. Sen 85 milyon nüfusta, şu kadar gencin olduğu nüfusta bana bir tane santrafor yetiştirememişsin. Sen git kendi altyapını değiştir, geliştir. Bu benim sorunum değil, bu senin sorunun. Bak sen bugün santrafor diye ortalığı yıkıyorsun ama onu da sen göndermedin ha. O da yine başka futbol ülkesinden aldı eğitim kültürünü. Sen rahatsız olmuyor musun Almanya'nın her Dünya Kupası'na, her Avrupa Şampiyonası'na katılıp bir de onun üzerine bize sürekli oyuncu göndermesini, Hakan Çalhanoğulları, Ferdileri, o neyse, Hollanda'sı da aynı şey. Sen bundan rahatsız olmuyor musun ülke futbolu olarak, ülke antrenörü olarak, eğiticisi olarak? Ben rahatsız, ben antrenörken yapsam mesela bir rahatsız olurum bu durumdan yani. Ya niye biz Almanya'dan çocukları getiriyoruz buraya? Biz niye yetiştiremiyoruz? Almanya hem yetiştiriyor hem yarıştırıyor. Aldığını alıyor, alamadığını da sana gönderiyor. Sen yarışıyorsun. Sonra diyorsun ki mesela Almanya maçı, biz Almanya'yı yendik diyorsun, golü attık diyorsun. Sen orada golü yedin. Hani şey de diyor ya, organize işlerdi. O ara diyor oturduk diyor, ben işte Luisa mıydı ne bile diyor, eşi diyor. Meğer diyor golü o ara yemişiz diyor. Sen attığını zannediyorsun da golü yedin yani sen. Almanya çünkü yetiştiriyor, eğitiyor, veriyor. Sen kendi onun eğitim sistemde bir çocuğun gol atmasına seviniyorsun. En fazla o gün işine yarar. Sonra yok.
1: Bir de hani Avustralya tarafından baksak mesela, bizim gruplar belli olduktan sonra ben işte bütün takımların, işte Paraguay'ın, Avustralya'nın, Amerika'nın maçlarını izledim. Avustralya gerçekten de bu Dünya Kupası'na gelme aşamasında en iyi defans yapan takımlardan bir tanesi. Ama maçlarını izlerken ya dedim, ne kadar boş alan bırakıyorlar. Bizim milli takım bu işi halleder dedim ama bizim maçta o boş alanları bırakmadılar. Yani onlar da dersine iyi çalışmış.
0: Tamam
1: bizim de açmamız lazım ama hiç boş alan bırakmadılar. Çok nadir.
0: Bizim zaten en büyük sorunlarımızdan biri ya, bir de karşıyı da yok sayıyoruz. Sanki karşıda takım yok, teknik direktör yok. Ya orada da bir emek var ya, bir analiz var ya, o da oturmuş seni analiz etmiş. Senin en çok problem yaşayacağın hadiseleri bulmuş. Senin merkezdeki iki stoperin ağırlığını bulmuş. Öndeki hızlı oyuncuları anca böyle kullanırım demiş. Kapalı savunmayla bunlara problem çıkartabilirim demiş. Bunlar duygularına yenilen, hani diyor ya, tutkularıyla duygularıyla yaşayan ülke. Ha bak, tutkuyla duyguyla yaşayınca atlaman gereken 12 tane şutu atmışsın. Onu niye yok sayıyorsun? Analiz etmiş ya adam seni yani. Bir de mesela bir yorum daha çok enteresan. Hafife aldık diyor. Ya biz kimseyi hafife alacak durumda değiliz. 24 sene sonra ilk defa gidiyoruz. Yani biz her Dünya Kupası'nda, her Avrupa Şampiyonası'nda derece yapan bir ülke değiliz ki, futbol ülkesi değiliz ki ya. Ya bizim sorunumuz ne biliyor musun? Biz en çok parayı harcıyoruz ya. O dünyanın en önemli oyuncularını çok paraya getiriyoruz ya. Çok paraya getirdiğimiz için dünyanın en önemli futbol ülkelerinden biri olduğumuzu zannediyor. Değiliz ya. Bizim paramız var, getiriyoruz. O kadar. Biz eğitemiyoruz kimseyi. Fransız eğitiyor, Alman eğitiyor. Eğittiği için onlar sürekli organizasyonda. O yüzden senin birini falan küçümseme şansın yok yani. Çünkü sen eğitici değilsin yani. Eğitici bir ülke değilsin. Sürekli oralara giden bir ülke değilsin yani.
1: Evet tabii, şu ana kadar da bakıyorsun. Dünya Kupası'nda 17-18 maç oynanmış. Gol atamayan ve puan alamayan 3 ülkeden biriyiz. Güney Afrika, Haiti ve biz. Haiti bir gol yemiş. Bizden başka 2 gol yiyip hiç gol atamayan bir de Güney Afrika var. Onlar da maçı 9 kişiyle tamamlamışlar. Yani maç 11 kişi bitirip de 2 gol atama 2 gol.
0: Ya olabilir. Yani şimdi yok. Bu istatistikler
1: yani yok, veri olsun diye paylaşıyorum.
0: Anlıyorum, anlıyorum. Yani ya bu istatistik, ya bu istatistikten değil. Okumaya çalışanlar da var mesela. Can bakıyorum oradan okumaya çalışıyor.
1: Tek maç üzerinden çok ya, var ya. Yani

0: İşte oku oku, önemli değil, istatistikten oku da 16 maçın istatistiği ne olacak? Orada da değil mi, en az gol yiyen işte mesela santraforsuz oyun diyorsun. Gir bak mil takımın oynadığı maçlarda. Mil takım hiç gol atmayla ilgili bir sorun yaşamamış ki bugüne kadar ya. Niye sen yani bütün sorun sanki santraformuş gibi anlatıyorsun ya? Ya bizim temel sorunumuz şu Can. Kimse anlamaya çalışmıyor. Mesela geçen bir yazı okudum. Çok hoşuma gitti. Diyor ki işte hani eleştiriyle alakalı, aynı fikirde olmamayla alakalı bir konudan bahsediyor yani. Hani aynı fikirde olmayabilirsin diyor ama anlamaya çalış diyor yani. Ya bizim temel sorunumuz, biz karşımızdakini anlamaya da çalışmıyoruz yani. Yani kendi fikrimizi, düşüncemizi dayatmaya çalışıyoruz yani. Benim gibi düşün, benim gibi davran. Ya sen öyle davran, düşün de dinle ama karşındakini yani. Ya katılma sonra, ona bir şey demiyorum. Ama siz Montella'yı dinlemediniz, oyuncuları dinlemediniz bile. Sizin hemen cebinizde bir şey varmış, arka cebinizde. Kötü giderse imaj diyeceğiz, kötü giderse santrafor diyeceğiz. Hemen o kartı çıkardınız. Ümit Ezat dedi, ben duydum ya. Öyle dedi, kazanınca övüyoruz dedi. Şimdi dedi sen hazırmışsın zaten hocam yani eleştirmeye.
1: Ya çok şey sert olsun. Eleştiriler de vardı yani, biraz böyle haddini aşan eleştiriler de vardı.
0: Yani bak, eleştiri teknik olarak eleştirilere hiçbir şey demiyorum. Oyunun hızlı oynanması konusunda, Arda'nın sağ kanatta oynaması konusunda, kadro planlaması konusunda, mesela Samet Akaydın, Nur Merih, ben anlamam. Gelecek inşa ediyorsan bunlarla, Çağlar'la gelecek inşa etme de, %100 hak veririm. Ahmet Can'ı dışarı atma, Yusuf'u dışarı atma, bunlarla gelecek inşa et. İtiraz edebilirsin yani, anlaşılabilir. Ama şimdi şu maçta dersine çalışmamış demek çok ayıp oluyor. Bak bana bir tane Orta Doğu Teknik Üniversitesi fizik bölümü mezunu bir yönetmenmiş de girdim sayfa. Abi bak, bir arkadaş, bak Cihan yazıya bakar mısın beni etiketleyip, bak ama şahane de bir yazı. Ama
1: uzun uzun bir analiz yap.
0: Uzun bir ama yani
1: okudun sen onu bence.
0: Okudun bir yerde şu hak şey yapıyor, kızıyor bana, öfkeli yani, anladın mı? Benim Montella ile bir hesabım kitabım oldu yani, aramızda bir Montella ile aramız çok iyi bizim, İtalya'dan tanışıyoruz aynı köyde. Benim Montella ile ya da konu isimler değil ki yani.
1: Siesta hani, yapıyorlar.
0: Kızıyor bana he, diyor ki ya sen diyor onu diyor işte diyor anlamıyorsun, bir de hani bana diyor ki sen diyor hani akıllı bir arkadaş, şöyle söyleyeyim hani sen eğitimin falan gayet iyi de hani bana birileri diyor ki bak şu mikrofonu Cihan'la bize diyorlar ki bak çarşamba günü 12 ile 2 arası program yapın, beraber oturuyoruz fikir alışverişi yapıyoruz, ben kimseye bir şeyi dayatmaya falan da çalışmıyorum yani, ne alakası, soru soruyor cevap veriyorum ben. Yani televizyona çıkınca da öyle, radyoda da YouTube'da da ne demek yani, hani sanki ben böyle hani benim düşündüğüm doğru, en çok ben biliyorum, ne alakası var? Tam tersi, hiçbir şey bilmediğimizden bahsediyoruz yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikte elimiz sürüyor. 0212 273 10'a gelen mesajlar var abi. Saat başına kadar biraz dinleyenlerimize kulak verelim istersen. Herkes stoperlerimiz ağır diyor. Futbol hatalar oyunu. Şampiyonlar Ligi kalitesi olan Abdülkerim'i kötülemekten vazgeçelim demiş.
0: Şimdi bu futbol hatalar oyunu hadisesi var ya. Onu da bir şey yaparak, alıntı yaparak hani Ümit Metin Yıldız Hoca bunu çok kullanır. Futbolun hatalar oyunu olmadığı konusunda... Yani futbol oyunun içerisinde hata vardı. Yani hatalar oyunu olarak futbol anlatılmaz. Futbolun içinde hatalar vardır yani. Ama sen futbolu hatalar oyunu olarak anlatıyorsun. Merih Demirel de benzer durumu anlattı. Hatta hoca yine trafikten örnek veriyor. Şimdi doğru ifade edeyim. Diyor ki mesela trafik diyor insanların öldüğü yer değildir diyor. Ama trafikte insanlar ölür diyor. Şimdi öyle mi diyeceğiz mesela, kaza oluyor ölüyor ya insanlar. Mesela trafik insanların öldüğü yer mi deniyor? Öyle mi anlatılıyor yani? Futbol da öyledir yani. Futbolda hatalar vardır ama futbol hatalar oyunu değildir yani. Hani bir de buradan bakmakta fayda var diye düşünüyorum yani.
1: Abi bu Messi nasıl bir adam? Yine Cezayir'e hat-trick yaptı demiş. Yani.
0: İşte bizi bence zehirliyor. Messi'ye bakıyorsun, Arjantin'e bakıyorsun, aynı oyunu talep ediyorsun yani.
1: Aynen, oyun koruma yani, pasörlük, bitirici vuruş, adamda her şey var bu yaşta. Ama aynen, bir kırmızı yemesi gerekiyordu. Ben de Messi'ciyimdir. Yani çok hani hoca vermez inşallah dedim. Vermez bazen, ama kol hani.
0: Bazen
1: bence pozisyon oyun, kırmızıydı. Bazen, Sertur Hocam'a da sordum çünkü.
0: Bazen oyun yıldızları korur. Hani organizasyon yıldızları korur yani.
1: Öyle bir şey oldu zaten, bir tık
0: yani,
1: oldu
0: korur,
1: yani.
0: Korur, olur yani.
1: İlk 11 nasıl olmalı? Verebilir mi yani demiş.
0: Hemen işte aynı çıkardın Orkun'u, Kenan'ı kenara koydun. Devam aynı kadroya. Yani.
1: Arda'yı
0: merkeze getirdin. Aynı kadro.
1: Kenan'ı attın bir taraf kanada, diğer kanada.
0: Kenan, Barış, Kerem Barış. Değişebilirler. Hiç sorun değil.

0: Yani bu sistemle devam. Yapacak bir şey yok. Bu kadar fazla burada tekrar yapmış. O senin söylediğin Denizgül'le olan tekrarlar, onlar bir sonraki organizasyonda başlayacak tabii ki yani.
1: Kolay gelsin demiş. İbrahim Bey'e de sevgiler, sana da kolaylıklar diyor. Sağ olun. Yorumlarını beğendiğini dile getirmiş. Ben amatör olarak da futbol oynamadım ama artık bazı klasik yorumlar var. Bir futbolcu değerinden rakip takımın değerinin hesaplanması gibi. Johan Cruyff'un çok sevdiğim bir sözü var demiş. Ben para dolu bir bavulun gol attığını görmedim. Ayrıyetten bu çocuklar sezon içinde 60-70 maç oynuyorlarmış. Yorgunlarmış. Fizikleri buna müsaade etmiyormuş. Brezilyalı futbolcular da oynuyor. İngiliz futbolcular da oynuyor. Diğer ülkelerinki de oynuyor. Bu 60-70 maç oynuyor da fizikleri yetmiyor bahanesinin de dışına bence çıkmamız gerekiyor demiş.
0: Bence de aynı fikirdeyim yani. Zorlukları var evet, ama bu sadece bize özel bir durum değil yani. Bütün takımlar aynı sorunu yaşıyor. Yani bu bize özel bir durum olmadığı için bence de bunlar. Mesela orada şey de var. Takımın fiziksel yetersizliği de Montella'dan sonra. Bunun Montella ile bir alakası yok yani. Yani bir mil takım teknik direktörü takımın fiziksel sorunuyla alakalı bu kadar kısa sürede bir şey yapamaz zaten. Süreleri çok kısıtlı ya. Bunlar tamamen takımlarındaki planlamayla alakalı bir durum. Niye Okan Buruk övünüyor? Bütün diyor oyuncularımız fiziksel olarak fit durumda. Niye kendine bağlıyor? Haklı da. Çünkü orada yaptırdığı antrenmandır orada karşılığı olan. Mil takımla alakalı değildir yani. Değil mi mesela? Öyle dedi Okan Buruk. Bak dedi, Almanya'da orada bizim bütün oyuncularımız dedi oynuyorlar. Fiziksel olarak iyi durumdalar. Gol atıyorlar dedi. Çünkü sebebi, o da onu çok iyi biliyor. Sebebinin onunla alakalı olduğunu. Yani burada Montella ne yapsın? Senin fiziksel yetersizliğinle Montella'nın ne alakası var? Montella'nın eline oyuncular geldiğinde mil takım için geçerli. Bütün mil takımlar için. Tamamen odaklanması gereken şey işin teknik tarafı, taktik tarafı. Bu yükleme dediğin hadise öyle. Ha deyince hadi yüklüyoruz iki günde. Olmuyor. Minimum 4 hafta 6 hafta falan, ona göre bir planlama yapman lazım ya.
1: Evet, konu dışı bir soru gelmiş. Kenan Yıldız'ın yüzünde sakal yok, neden jilet reklamında oynuyor demiş Mirsa. Yani sinek kaydı, temiz yüz yani, sakal olmayan evet, adamda tıraş olmayacak diye bir şey yok yani.
0: Tam oynaması gereken adam o yani.
1: Jilet gibi adam.
0: Yani, sakalı olanı değil olmayan oynatırlar. Bak böyle oluyorsun derler sakalı kestikten
1: sonra. Şey de olabilir yani, tıraş olmaya yeni başlayan ve ilk kez jiletle tanışacak olan gençin, yani Z jenerasyonuna da belki ulaşmayı hedeflemiş olabilirler. Almanya Füssen'den yazmış. Ne diyor? Garson, aşçı, boyacı işini yapmasa eleştiri yapılır. Futbolcu da aynı. Şu vatan, bayrak muhabbetlerine çok girmeden sadece bu oyunun bir eğlence oyunu anlamamız lazım. Ben zaten vatanımı seviyorum ama bu başka bir şey demiş.
0: Ya bir de böyle yani bu kadar çabuk yok saymak, ne bileyim ya, bana çok enteresan geliyor. Çok uçlarda yaşıyoruz. Bu kulüpler için de geçerli ya. Ya yere göğe sığdıramıyoruz ya, böyle ayağımızın altına doluyoruz. Şey de diyor yani, öğrenemedik beraber şöyle yürümeyi diyor. Abi hakikaten öyle ya yani.
1: Bizde ortası yok.
0: Çok enteresan ya.
1: Yani ya en yüksekteyiz ya da en dibe vuruyoruz. Yani böyle ortada yaşayamıyoruz.
0: Ya olabilir, kaybedebilir. Neden kaybettiğini analiz et, teknik olarak söyle, hiçbir sorun yok.
1: Ama çıkan kavgaları gördün
0: şey
1: mü?
0: Şey diyor mesela? Ya mesela Serdar Ali Çeliker diyor ya, YouTube diyor, niye yapmasın ya, oyunun bir parçası olmuş ya artık yani. Hani bu futbol endüstrisi artık eskisi gibi değil ki yani. Her şey sahanın içinde. Her şey o oyunun bir parçası. Oyuncuların hazırlanması, değil mi? İmajları, kıyafetleri. Hani şimdi o da sana çıkıp dese ki ya arkadaş, sen de diploman olmadığı, ehliyetin olmadığı bir konuda yorum yapıyorsun ya. Yani. Sen niye yorumluyorsun? Bırak onu da o işi yapanlar yorumlasın diyemez mi sana yani? Sen teknik yorum yapıyorsun. Hangi bilgin, birikimin, deneyimin, eğitiminle teknik yorum yapıyorsun? Olur mu şimdi? O da sana dese öyle olur mu? Bırak YouTube'u biz yapalım diyor. Tamam, YouTube'u sen yap. O zaman eski futbolcular olarak, bu işin yorum kısmında olan insanlar olarak da, o zaman büyük bir kalabalık da sana der ki ya bırak da teknik yorumu antrenörler, eski futbolcular, sahada deneyimi olanlar yapsın. Sen yapma. Olur mu öyle şey? Niye yapıyorsun o zaman sen teknik? Üçlü anlatıyorsun, her şeyi anlatıyorsun maşallah. Onları biliyorsun. Öyle şey olur mu yani?
1: Evet yani bu Kaş da herhalde, Antifelos antik kentinde, hani milli takımın maçı varken bile kavga edebiliyoruz ya, bunu nasıl başarıyoruz bilmiyorum. Çok güzel bir görüntü vardı ya, yer kavgası ya bir şey ya, kavgası, ama ya insanlar böyle patlamaya yer arıyor.
0: Ya şöyle çok
1: oraya
0: enteresan,
1: eğlenmeye
0: bak, çok enteresan
1: sabahın
0: bir şey
1: yedisinde
0: okudum
1: yani.
0: Bak, çok enteresan bir şey okudum. Herkesin genel işte tepkisinden bahsediyor, diyor ki ya arkadaş sabahın köründe kalktık sizin için bilmem ne. Ya abi şöyle baksak daha iyi değil mi ya? Mesela ben bir fotoğraf gördüm, çok hoşuma gitti. İşte bir aile, çocuk, hep

0: hepsi uyanmış, kahvaltı yapıyorlar, milli takım maçını izliyorlar. Ya belki de hayatları boyunca bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayacaklar yani. Böyle bir aile ortamıyla, değil mi? Yani baba için şahane, çocuk yani. Şimdi birçok ailede böyle bir durum oluştu. Ya işin bu tarafıyla niye ilgilenmiyorsun ya? Yani milli takım için kalkmışsın organizasyona, ya niye bu kadar fazla takılıyorsun işin? Ben erken kalktım senin yüzünden Kalkma kardeşim şey diyor ya, kalkma ya o zaman yani.
1: Uyanma istemiyorum.
0: Uyanma abi, bu kadar sinirliysen, illa kazanmak istiyorsan. Okan Hoca diyordu gitsinler Real Madrid'i tutsunlar. Ay,
1: sabah
0: Arjantin'i tut abi, Messi'yi tut yani. Bak onların saati biraz daha da geç, erken de uyandırmıyorlar seni.
1: Sabah kaybetmek de kötüymüş ama hani bir süre sonra geçiyor tabii ya, tamam, şeyin öfken yani. Aynen öyle. Tüm takımlar gibi biz de böyle 4-5 tane siyahi oyuncu devşiremiyor muyuz? Gora'daki replik gibi hani, yap bir karışık yükleme demiş. Yaptık önceden, onu da yaptık. Ya Kazım falan ya aldı ya, şeyleri aldı.
0: Ya Almanya dedim ya, Hollanda dedim, Avusturya dedim. Oradan geliyorlar ya o çocuklar, onların hep yani ne bileyim. Ya
1: onlar Aurelio'yu oradan... da yapmıştık değil mi? Ya Mehmet Aurelio'yu yaptık.
0: Ya yaptık ya. Abi yaptık yani.
1: Yapmaz mıyız?
0: Yani niye, ne gerek var ya diyeceğimize, burada bu kadar potansiyel genç çocuklar varken biz nasıl bunları o yarışın içine sokamıyoruz? Devşirelim diyoruz. Niye? Çünkü seni kulüpler alıştırdılar. Osimhen gelsin problemi çözsün.
1: Bak Tufan çok güzel bir şey yazmış. Ben de buna çok bence katılıyorum. Biz hala bu oyunculara diyor çocuk gözüyle bakıyoruz. Hani acaba bu bizim çocuklar sebebiyle mi? Onlara böyle ufak biriymiş gibi lanse ettiriyoruz, eleştiriyoruz. Japonya, Yeşilburun bu turnuvaya konsantre oluyorlar. Biz niye olamıyoruz demiş. Federasyon başkanı diyor ki bir teyze geldi otele. Bu çocuklar yemek yemiyor galiba. Ben onlara tarhana çorbası yapayım demiş. Ve sayın başkan ağlamaklı olmuş. Saçma sapan hadiseler diyor. Oldu olacak, Montella'nın annesi de size pizza açayım, çaylı iyi gider desin. Bıraksınlar bu işleri. Bu çocuklar çok profesyonel demiş. Yani evet, Hacı Osmanoğlu öyle
0: çok söyledi. Duygularla yaşıyoruz. Her şeyden de etkileniyoruz. Ağlamaya yaradığımız şeyler oluyor yani. Yani ne bileyim, şeyden çıkıyoruz bir kere. Hani duygularla yaşama muhabbeti var ya, şu profesyonelden çıkıyoruz zaten. Yani oyunda kazanmanın, kaybetmenin de olduğunu, bunların hiçbirini kabul etmiyoruz yani. Enteresan bir durum diye düşünüyorum. Ya bunlar aslında evet çocuk aslında. Yani çocuk değil diyor ya, çocuk bunlar ya. Yani çok küçük yaşları. Şimdi düşünebiliyor musun sen 20'li 18'li yaşlarını yani? Hayata yeni başlıyorsun yani. Yani sen bu çocuklara bir de şöyle düşün. Yani bu dediğin senin 18-20 yaşındaki çocuk yani herkes tarafından tanınıyor ve hayatında hiç yönetmediği bir ekonomiyi yönetiyor. Bir şöhret olmuş yani, her yerde sürekli her gittiği yerde tanınan, her söylediği böyle insanlar ağzının içine bakıyor. Bu anlamda bunların eğitimi de yok, öyle bir donanımı da yok yani futbolcuların. Yani bundan 2-3 sene önce otobüse binemeyen çocuklar şimdi en klas arabalara biniyor. Sen şimdi bu çocuktan diyorsun ki gayet böyle 40 yaş olgunluğunda bir adam davranışı göster. Nasıl göz? Çocuk daha ya o. Yani senin onu anlaman lazım. O imajı anlaman lazım. Tepkilerini anlaman lazım.
1: Ya bu duygularla yaşamaya en iyi örnek o maç önünde hani şeyi gösterdi ya, o futbolcudan geldi ya. Mesela orada Jordan Boss, yani onun stoper böyle çok cool duruyor. Elleri falan arkaya atmış. Yani Arda orada bağırdı ya, hadi abiler biz ondan daha iyi, eyvah dedim. Bir şey var. Ya olabilir bu yani. Ya biz, motive etmek için ya yapmıştır.
0: Biz bak, ben genç milli takımların bütün yaş kategorilerinde oynadım bak. Yani 87 defa milli takımda uluslararası organizasyon, her yerde oynadık yani.
1: Bir içeride. Abi şart mı mesela milli takım?
0: Abi değil işte, biz öyle öğrendik ya, bize öyle öğrettiler. O soyunma odasına çıkarken o bağıracaksın abi. Bağırmazsan iyi konsantre olmadın. Artık insanlar ona ikna ediyorlar yani. Hani en çok sen üzüldün muhabbeti var ya mesela. Üzül diyor. Mesela kaybettikten sonra yalandan da olsa üzüldüğünü görsünler, dışarıya bu imajı ver diyor sana. Ya seni aslında tırnak içinde sahtekarlığa itiyor yani. Ya niye çocuk üzülsün? Yani evet tabii ki üzülür ama devam ediyor ya hayat yani. Şimdi o da eğitimin bir parçası ya, her gün bir şey öğreniyor ya. Ne olacak? Yani biz burada 0 puan çeksek, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olursak sayılmayacak mı yani? Buradaki 0 puan mı olacak yani? Ya da tam tersi, bir önceki Dünya Kupası'nda bahsettiğiniz en zirve oyunu yakalamadın milli takım. Sonuç, en yakın tarihte Avrupa Şampiyonası'na gidemedin. Yani hepsi değerli. Niye böyle sürekli bir şeyle, kendi evladınla kavga halindesin? Sürekli onlarla ilgili bir hani saçlarından, arabalarından sürekli onlara bir şeysin ya. Öfkelisin yani onlara karşı. Bir şey bekliyorsun. Hani şeyden örnek vermiştim geçen. Hani LGS muhabbeti de öyle. Şimdi bakıyorum mesela başarısız olan aileler hemen çocuklarını şeyden vuruyorlar. Saçına, kıyafetine, yok kafede gezdi, yok kız arkadaşıyla gezdi, o dersine çalışmadı. Hemen saldırıya geçiyor.

0: Değil mi yani? Başarısız. Başarı varken de ama şöyle diyor. Özel derse gönderdik, çok başında durduk, takip ettik. Başarıyı herkes alıyor. Bak başarıyı. Destek verdik, onu yaptık. Başarısızlıkta hazır bir kalabalık hemen yok etmeye çalışıyor yani.
1: Evet yani. Güzel bir örnek verdin aslında. Biraz daha böyle sanki kaybetmeydi öğretmemiz
0: ya
1: lazım.
0: Ya öğreneceksin, orada da gelişiyorsun ya kaybederken. Yani
1: çocukken mesela
0: yani.
1: Konsol oyunlarında genelde birçoğumuz işte çocuğuna, yeğenine falan bilerek kaybediyordur. O ya sen de ya belki yapmışsındır. Birçoğu dinleyenimiz de yapmıştır. Ha ben böyle birilerini işte psikologları, bu mentorları dinledikten sonra mesela artık yenilmiyorum. Biraz daha kaybetsin, öğrensin.
0: Ya öğreniyorsun. Ya geçen şey anlattı ya işte Çetin Yılmaz Hoca'nın bir podcast'ini dinlediğimde orada söylüyor yani basketbolla ilgili. Yani bir çocuğu işte soruyorlar hocaya, diyorlar ki hani çocuğun hani neden basketbola gitmeli? Yani basketbolcu o diyor ki bak çocuğunuzu diyor sakın diyor basketbola diyor İbrahim Kutluay, Mirsad Türkçen falan olacak diye göndermeyin diyor. Burada diyor çocuk diyor faul yaptığında diyor elini kaldırıyor değil mi basketçi? Faul yaptığında elini kaldırıyor. Özür diliyor. Çocuk bu yaşta diyor ama 7 ama 8 ama 10 neyse özür dilemeyi öğreniyor diyor. Sonra diyor basketbolda diyor ilk 5'te başlıyorsun, kötü oynuyorsun diyor. Oyundan çıkıyorsun diyor. Ama diyor tekrar her şeyi düzeltme şansın var. Tekrar oyuna girme şansın var. Hayattan örnek veriyor. Diyor ki yani hayatta bir şans daha vardır. Hani öyle işler kötü gittiğinde ahlar vahlar bağlama gibi. Bak eğitimin hepsi bir parçası. Diyor ki yani anlatmak istediği siz diyor sadece diyor işte İbrahim Kutluay olsun, Mirsad Türkçen olsun diye göndermeyin. Bu süreçte topluma da diyor sağlıklı bireyler yetiştiriyorsun. Senin ana baba olarak görevin de bu ya. Anlattım ya Van Persie'nin çocuğu ile ilgili olan hadisesini. Bir daha anlatayım. Çok kötü oynuyor. Çıkartıyor hocası oyundan oğlunu. Arabada gidiyorlar beraber. Diyor ki bu davranış diyor çok diyor ezik davranış. Ha, hocasına sallıyor sürekli çocuğu. Hoca diyor şöyle, hoca böyle falan. Neler diyor hocaya? Diyor ki bak diyor bu seninki diyor çok diyor ezik bir davranış diyor yani. İşte öyle olmaz diyor. İşte anlatıyor buna kendi eksikleri üzerinden çalışma şudur budur ve sonunda diyor ki bak diyor biz annem ve baban olarak diyor bizim önceliğimiz seni diyor topluma diyor sağlıklı bir birey olarak yetiştirmek diyor. Senin futbolcu olup olmamanla ilgilenmiyoruz. Evet yeteneklerin müsaade ederse, şansın yanında olursa tabii ki futbolcu olursun. Ama futbolcu olamazsan bizim için hiçbir sakıncası yoktu. Ama şimdi Türkiye'de çocukları nasıl yetiştiriyorlar Cihan? Ben nelere şahit oldum ya. Ben hani eğitimde mühendis adam ya. Mühendis diye piyasada gezen deli. Çocuğuna bir davranıyor var ya bak hani en eğitimli. Öldürecek çocuğu şeyden isyandan kötü oynamış çocuk altyapıda. Şimdi düşünsene sen yani futbolcu olamıyor diye ya futbolcu kaç kişi olabiliyor ya? Kaç kişi olabiliyor? Sadece yetenek bile yetmiyor. Şansın yanında olacak, sakatlanmayacaksın, psikolojin, ailen, gelişimin. Ya senin önceliğin topluma sağlıklı çocuk yetiştirmekken sen kendin sağlıksızsın ki zaten. Çocuğu yok ediyorsun futbolcu. Ulan olamayacak çocuk işte futbolcu görmüyor musun? Bir de sen en eğitimlisin ha diğerini falan hiç düşünmek istemiyorum ya.
1: Evet İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Reklama gideceğiz. İlk başlarda seni mantıklı bulmuyordum İbrahim Bey. Şimdi federasyon başkanı olsan desteklerim demiş. Bir şey soracağım diyor. Real Madrid Bernardo Silva'yı açıkladı biraz önce ve şu an Amerika'da kampta. Hiç acaba kafası karışmış mıdır milli takım kampında transfer görüşmesi yani, yapınca sorar mısın?
0: Kim çok güzel söylemiş. Yani. Hiç kafası karışmıyor.
1: Merit Demiral.
0: Hiç kafaları karışmıyor. Öyle ben yani ona itiraz ettiğim için de çok güzel söylemiş. Kimsenin onlar profesyonel onu ayır diyor. Yani ben gittim Atletico'ya yakarım gemileri yokum. Ya öyle şey olur mu? Kafam karıştı. Oraya aslında ben yani şöyle mi oluyor? Merit Demiral Hakan Safi ile konuşmasaydı o atılan şeye o siyahi oyuncunun yaptığı koşunun önüne geçecek miydi yani? Kafası Fenerbahçe'de kaldığı için mi geç kaldı orada? Yo Merit Demiral'in zaten futbolculuktaki en büyük defosu oydu zaten. Konunun ne alakası var Hakan Safi ile psikolojiyle? Ha gitti işte Bernardo. Demiş midir şimdi o şeyler? Yaktınız oyuncumuzun kafasını karıştırdınız.
1: Evet yani Arda Güler için iyi haber değil. Cucurella'dan sonra Bernardo Silva'yı da transfer etti. Madrid aynı pozisyonda kaliteli bir oyuncunun transferi. Biraz bekleyip göreceğiz. Evet. Real Madrid herhalde bu sezon 3. lig
0: arası. Yani bu oyuncuları Jose yani. Mourinho'ya teslim ediyorsun. Yani hani bu kadar sağlıksız bir davranış bilemedim yani.
1: Peki bir saat başı arasına gidelim. Aranın ardından birlikteliğimiz devam edecek dostlar. Geliyoruz hemen.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.

0: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam

16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günler

0: Bütün çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam bitti. Reklam.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam bitti.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor.
4: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Oğuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Tabii şu saatlerde Fenerbahçe'nin de rakipleri belli olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Saat 12 itibariyle kura çekimleri gerçekleşmeye başladı. Şampiyonlar Ligi için 13'te başladı kura çekimleri. Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Avrupa Ligi 14'te başlayacak. Konferans Ligi de saat 15'te başlayacak. İkinci eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Klasik.
1: Hocası yok şu an. Rakibi belli olacak ama hocası resmi olarak açıklanmadı yani.
0: Fenerbahçe'nin evet açıklanmadı.
1: Açıklanmadı ya. Çok enteresan değil mi ya?
0: Muhtemel rakipleri Fenerbahçe'nin Hertz veya Gornik Zabrze olacak ilk maç.
1: Mesela Fenerbahçe'yi böyle paylaşabilirsin. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri muhtemel hocaları.
0: Yani.
1: Aynen. Abi çok enteresan ya. Mesela hala hocayı açıklamaması normal mi sence bilmiyorum ama yani. Arkadaşlarımız gerçi Fenerbahçe muhabirleri hep şey...
0: Aykut Kocaman'ın %100 olduğunu biliyoruz ama yani neden açıklanmıyor mesela yani. Onu bilmiyoruz maalesef.
1: Enteresan. Beşiktaş yani şöyle önümüze Beşiktaş şeyi geldi de. Ya Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi biraz ben birbirine benzetiyorum yani. Hani son dönemlerdeki davranış. İkisi de çok fazla kulüp başkanı değişimi, oyuncu değişimi, teknik direktör değişimine gitti. Beşiktaş sanki o geçtiğimiz sezonlardan ders çıkarmış gibi Fenerbahçe'ye göre. Hemen sportif direktörünü açıkladı. Hemen sportif direktörün teslim olduğu onların planlamasında teknik direktörünü açıkladı. Şimdi gidecek kalacak oyuncular içerisinde, transferler içerisinde bir planlama yapıyorlar. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin çok geçmişten ders çıkardığını düşünmüyorum. Yani Aziz Yıldırım'ın özellikle işin sportif direktörlükle alakalı kısmı yok sayıyorum. Biz oraya gireriz, biz bu işi hallederiz hep beraber. Yani her kafadan bir ses çıkacak, o iş çok sağlıklı bir durum değildir. Ve talip oldukları şey de kendilerini ikna ettikleri şey bu bahsettikleri isimlerin tamamı Fenerbahçe efsanesi ve tamamı geçmişte çok başarılı olmuş. Yani o dönemleri satın alıyorlar. Şimdi Volkan Demirel bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzelt. Bu ekibin parçası olacak değil mi?
0: Öyle düşünülüyor.
1: Şimdi yardımcı. Teknik direktörlük kariyerinde problem yaşamış bir. Ya bundan sonra umarım hani ama hani gidişat da pek sağlıklı gözükmüyor yani. Analiz de çok sağlıklı değil çünkü dinlediğim kadarıyla analizi de çok iyi değil. Aykut Kocaman ya oyunun bu kadar değişime uğradığı, oyuncu davranışının bu kadar değişime uğradığı bir dönemde ki bence en sağlıksız hadise ne biliyor musun? Aykut Kocaman seçim günü röportaj yaptı. Değil mi? Hatta dedi ki geçen sene aynı yerde röportaj yapmıştık dedi değil mi? Orada bu işin tek başına transferle olmayacağını, geçtiğimiz sezonda transfer dedik. Bak bu iş böyle değilmiş. Bu sene de transfer talep ediyorsunuz. Bu işte belirleyici olan kadro planlaması ve o kadro planlamasıyla yapılan tekrar dedi ya. Şimdi sen bunun bir senede olmayacağını söyleyen birine al bu organizasyonu bir senede zirveye çıkar diyorsun. Yapamam demiş ya zaten. Yapamam diyor zaten. O konuşmayı öyle yorumlar.
0: Yani şu absürt bir örnek olsun diye söylemiyorum. Hani kötülemek anlamında söylemiyorum. Hani esnafsındır. Yaz ayında dondurma satarsın. Yaz ayı biter. Kış ayında turşu satarsın ya. Ha, Volkan Hoca da hani antrenörlük bitiyor, yorumculuğa geçiyor. Yorumculuk bitiyor, antrenörlüğe geçiyor falan. Bir karar vermesi lazım sanki.
1: Zaten bu antrenörlerin yorumcu olma hadisesi olmalarında bir problem yok. Olsunlar ama ben olsam şöyle yol izlerim yani. Eğer yorumculuk yapacaksam o sene asla teknik direktörlük tarafına bulaşmam yani. Sezonu bitiririm yorumculukla. Oturur o süreçte kendi eksiklerimi de yani orada yorumculuk yaparken de antrenör davranışlarından tespit ederim yani. Şimdi onlar onu istemiyorlar. Onlar diyor ki ben evde oturmak istemiyorum diyor. Evde oturacağım zamanda diyor bana iş verin diyor yani. Teknik direktör değilsem yorumcu olayım. Hatta şöyle yapayım diyor. Volkan Hoca için demiyorum ama bunu yapanlar var. O görevdeki teknik direktörü yerden yere vurayım. Benim ismim de büyük olduğu için sonra ben gideyim oraya göreve. Sonra ona yapma dediğim bütün hataları da kendim yapayım yani. Ve sonra süre isteyeyim. O adamın istediği süreyi ona vermeyin diyeyim. Sonra ben süre isteyeyim. İşte Sergen Yalçın, Solskjaer gibi değil mi? Sergen Yalçın Solskjaer'e ne dedi? Burası Beşiktaş, burada süre yok. Sonra kendi göreve gelince ne dedi? En az 3 transfer dönemi. Solskjaer de aynısını söylüyordu. Ona niye Beşiktaş burası süre yok dedin? Oluyor muymuş öyle yani? O yüzden karar verin abi. Sportif direktörlük. Sportif direktörsen sportif direktör olarak kal. Sportif direktörlükten teknik direktör olmaz. Orada zaten başlangıçta problemli bir hadise. Oradan direkt sen, yani sportif direktör olarak geldim. Teknik direktörün ilk işleri kötü götürdüğü zaman da hemen ben oraya talibim oluyor. Genelde böyle. Teknik direktör de oradan sağlıklı bir çalışma imkanı bulamıyor. Yorumcu musun? Yorumcu olarak kal. Bırak artık sen oradan tekrar biri gitsin. Şimdi Volkan Hoca yine yorumculuk yapıyor değil
0: bu
1: mi?
0: Bu arada sözünü unutma. Tabii. Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu abi. Gornik Zabrze oldu. İkinci ön eleme turunda Polonya ekibiyle eşleşti. Temsilcimiz Fenerbahçe. Bunun da bilgisini verelim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemedeki rakibi Gornik Zabrze Polonya ekibi.
1: Yani hocadan önce açıkladılar rakibi.
0: Takımı çok bilmiyoruz ama yani Fenerbahçe'nin kalitesinde olmayan bir takım.
1: Ya biz kendimizi biliyoruz yani. Hani biz bize göre biliyorsun. Mil takımlarda da öyleyiz ya. Yani. Rakibi bilmemize gerek yok. Gornik Zabrze'nin kaç oyuncu tekrarı var? Oyuncuları gelişiyor mu? Ligdeki durumları ne? Kaç senedir tekrarla? Hiçbiriyle ilgilenmiyoruz. Sonra yenildiğimizde de elendiğimizde de ya şu takıma elendik diyoruz, hemen kadro değerlerini diyoruz. 200 bin euroluk takıma elendik diyoruz. Değil tabii ki yani, ama en kolay düşünce tabii ne Cihan? Kadro kalitesini yan yana getiriyoruz yani. Bireysel anlamda oyuncularla çözeriz diyoruz.
0: Bakayım ne kadarmış. 24 milyon 700 25 milyon euroluk bir kadro değeri var Gornik Zabrze'nin. En pahalı oyuncusu. Madem söyledin o yüzden bakayım. En pahalı oyuncusu da Maxim var 4 milyon. Bu neye? Ambros var 5 milyon. 800 bin, 300 bin, 300 bin, 700 bin. Yani en pahalısı ya 4 milyon, bir de 5
1: senin,
0: milyon var.
1: Hani senin alıp gönderip maaşını ödediğin oyuncularla onlar takım kuruyorlar, öyle düşün yani. Hani alıyorsun, oynatmıyorsun, dışarıya gönderip maaş ödüyorsun. Onlar senin ödediğin kadar maaşla rakipler yani onlarınki. Genelde bütün Avrupa takımları ortalama bu şekilde planlamayla götürüyorlar yani. Umarım Fenerbahçe'de yani rakibi açıklandı, teknik direktörün de bir an önce açıklar. Yani daha sağlıklı bir yorum yaparız biz de. Çünkü Fenerbahçe'nin de bir hayli yol alması gerekiyor. Çünkü Aykut Kocaman'ı açıkladıkları gün Talişka'ya teşekkür etmeleri gerekiyor.
0: Yani, evet.
1: Yani ikisini yan yana koyma şansım yok. Bahsettiğin oyuncu da daha yeni sözleşme yenilemiş ve bir önceki senenin istatistik anlamında en iyi oyuncusu olarak gözüküyor. Aykut Kocaman oyunlarında olma şansı yok.
0: Evet, Gornik Zabrze ile ilgili biraz da bilgi verelim. Sezonu 3. sırada tamamlamış. Jagiellonia'nın arkasında lider tabii ki Lech Poznan. Gene de çok fazla değişmiyor. Lech Poznan'a 2 maçta
1: Poznan oranın en güçlü takımları.
0: 2 maçta da
1: Wisla Krakow vardı bildiğim, eskiden hala bilmiyorum güçlüler mi?
0: Yani var ama güçlü değiller.
1: Değiller değil mi? Eskiden Wisla Krakow daha hani şeydi, güçlüydü.
0: Legia Varşova vardı.
1: Legia Varşova.
0: Onlar da. Yani. Wisla nerede? Gerçekten küme mi düşmüş acaba, bakayım? Yani...
1: Ya onların derdi daha çok hani yetiştirip Avrupa'ya oyuncu göndermek. Yani. Çünkü bizim gibi öyle harcayacakları paraları yok. Onlar kendi bünyelerinde, altyapılarda ya da scouting çalışmalarında böyle bizim gibi ülkelerle ön eleme maçlar oyup oradan bize yüksek maliyetlerle oyuncuları veriyorlar. Yani. Yani sen burada bir oyuncu izlersin. Adana Demirspor Başkanı yaptı öyle. Bir sahanın içinde oyuncunun, hatırlıyor musun onu? Avrupa'da bir maç bir takımla eşleşti Adana Demir. Sayın Murat Sancak sahada hemen transferi yaptı oyuncuyla. Maç biter bitmez sahaya girip tercümanı çağırıp
0: bunu istiyorum dedi.
1: İstiyorum, hatırlıyor değil mi?
0: Murat Sancak yapar.
1: Sahada işi bitiriyoruz biz yani.
0: Sonra kulübü de kötü durumda bırakmasaydı bak, iyiydi yani.
1: Ama şimdi ne yapsın o da? Şöyle ne yapsın? Talep ettiler. O da gelsin, o da gelsin. O da lanet olsun gelsin dedi. Siz istediniz dedi. Ay, nerede şimdi takım? Yok.
0: Çok ilginç. Bilmiyorum yani. Adana Demirspor'un bu durumda olması. Yani ilk...
1: Hiç ilginç değil. Göz göre göre götürürler takımı.
0: Ya tabii o göz göre göre de yani ilk sezon yani, fırtına gibi
1: ekonomiyi,
0: esiyor.
1: O ekonomiyi senin ligindeki kazancın karşılamayacağını o insanlar bilmiyor mu yani? Yani dayanır mı öyle ben cebimden veriyorumla, ayrıca doğru bir şey mi? Mesela Ali Koç da yaptığında öyle, ben sponsorluk, doğru bir şey değil ki. Kulüplerin sürdürülebilir bir ekonomisi olur. Sen oradan devam edersin. Öyle ben getirdim 100 milyon 50 milyonla günü kurtarırsın. Yaptı Beşiktaş işte. Bak kaç sene geçti Beşiktaş'ın, o Kamptu Beşiktaş, nam alıp Şampiyonlar Ligi. Gidiyor mu o günden beri oralara bak. Bir Sergen Yalçın da gitti. 0 puanla döndü. Bak öyle olmuyormuş Kamptu Beşiktaşlılar. Onun evet. Bir bedeli var yani.
0: Evet yani Adana Demirspor taraftarlarının da birçoğunun Murat Sancak'ı sevmediğini de biliyorum yani.
1: Ben Adana'da...
0: Çünkü taraftarlarla böyle alay edercesine falan konuşuyordu. Onlar da bayağı bir tepkiliydi kendisine yani.
1: İşte o dönem birilerinin hani kontrol ediyor. Hani şey de önemlidir. Geçen gün bir arkadaşımla konuştum. Hani denetleme şeyi var ya, atıyorum sen bir şeye imza attın, sonra bir şey satın aldın, sonra benden de geçiyor son onaylamak gibi. Hani mesela o transferleri yaparken o kulübün işte sisteminde neyse artık o dernek şudur budur statüleri, orada birilerinin hayır kardeşim sen bunu alırsan bunun ekonomik anlamda bize zararı bu olur. Geri dönüşü yok çünkü şampiyon da olsak Süper Lig'de gelir belli, senin oyunculara verdiğin para belli, sponsorluklar, stat geliri falan derken yok biz bu işin içinden çıkamayız. Eğer biz Balotelli'yi buraya getirirsek bak sonrasıyla ilgili bu kulübü uçuruma sürükleriz diye bir sistemin olması gerekiyor yani.
0: Evet, 0212 273 10 gelen mesajlara bakalım biraz istersen. Çeyrek olur, final yarı final oynarsın anlarım da turnuvaya gittik diye prim mi verilir demiş.
1: Ya o işte onu dedim ya, o sponsorluklarla alakalı bir durum yani. Ya prim konusu bizde maalesef öyle ya. Yani bizim oynadığımız dönemde de Ümit Milli takımında çok yüksek primler vardı. Yani biz bir maç kazanıyorduk. Cihan yani biz hatırlıyorum Portekiz'de Makedonya'yı yendik o zaman. Çok ciddi bir prim vermişlerdi yani. Haluk Ulusoy döneminde.
0: Ben üçüncü mü dedim şey diyorlar. Üçüncü mü? Yok, ikinci bitirmiş arkadaşlar. Üçüncü aynı mi? Puana sahipler. İkinci bitirmiş Gornik o yüzden. Şey yazmışlar. Polonya'nın üç takım gönderme potansiyeli mi var falan. Yok, ikinci bitirmişler öyle söyleyeyim. Yani... Üçüncü Jagiellonia olmuş. Onlar da konferans ligi elemelerine gidecekler. Bir UEFA'ya takım yollamıyorlar. İki tane şampiyon. İki takım. İki. Yani birinciyle ikinci Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyor. Üçüncüyle dördüncü konferans oynuyor. UEFA yok yani, öyle söyleyelim. Düzeltelim. Üç dediysek hemen düzeltelim. Şöyle devam edelim. Fransa'dan selamlar diyor. Dünya Kupası'na katılan ülkeler Mısır, Tunus, Fas, Cezayir, Senegal, Nijerya hepsi Fransa ekolünden yetişmiş. Buralarda köylerde yeşil sahalar var. Boşuna futbolcu çıkmıyor demiş. Olur olmadık bir köyde futbol sahası var diyor.
1: Tek ondan başına sahayla da olmuyor ama işte orada biraz eğiticiyle de alakalı bir durum. Onları yetiştirenle
0: Brezilya'da sağ yok mesela. Yani taşta oynuyorlar.
1: Ya bir genetik var, bir tabii genetik bir durum var ama bence temel yine onu eğitenle alakalı bir durum yani. Senin de mesela tesislerin, stadyumların, antrenman sahaların öyle küçümsenecek durumda değil. Ama senin eğiticiyle ilgili sorun var. Sen o çocukları oraya gönderiyorsun. Sen altyapıda antrenörlere ne maaş veriyorlar biliyor musun yani? Git bir bak bakalım. Osimhen'e ya da işte diğerlerine ne olacak ya? Yelert'te 5 milyon euro zarar edelim diyorsun. Önemli değil diyorsun ama altyapıda antrenörlerin ne maaş aldığına git bir bak bakalım yani.
0: Zaniolo da öyle bir durum oldu işte. 5 milyona bıraktın Udinese'yi.
1: Olur mu şimdi yani? Ne gelirken neler diyordun Zaniolo'ya değil mi?
0: Yakup Çınar da söyledi mesela. Trabzon 31 yaşındaki Zubkov'u 4 milyona verdi. Sen 26 yaşındaki Zaniolo'yu 5'e verdin dedim.
1: Kaça aldın o zaman hatırla yani. Ne şeye satılacak deniliyordu bir de. Zaniolo geldi şu kadara satacağız. Transfer başarısı. Ya bir kere zaten şunu kabul edelim yani. Türkiye'de böyle Avrupa'dan uygun fiyata alıp genç, özellikle genç yani değer katıp yok yani, ben var mı Cihan yani, var mı yani, düşünüyorum böyle o planlamayla alıp değer katıp işte
0: sattığın mı diyorsun?
1: Çıkıldağ'la Marutsan'ı aldık hatırla o dönem Fatih Hoca ile, yani Fatih Hoca inanamıyorum dedi yani, biz Çıkıldağ'la Marutsan'ı nasıl aldık diye hatırlıyor musun basın toplantısı, inanamıyorum dedi yani. İnanamadığımız oyuncu yok değil mi yani, buralarda dolandı yok.
0: Muçi'nin gelişi o da çok böyle sansasyonel olmuştu. Muçi'ye
1: 15 milyon euro muydu yani? 12 milyon euro muydu yani şimdi? Ya Muçi hiçbir zaman oraları görecek bir oyuncu değil ki yani. Trabzonspor'da en zirve performansında da oralara görme şansı yok yani. Ya
0: Sasha Boy alındı ama öyle 30 milyona satılacak beklentisiyle alınmadı.
1: Sasha Boy alındı ama 30'a da zaten o satma hikayesi satılmadı. De yine orada problemli hadise, hatırla yani. Sen Sasha Boy'u o kadro planlamasında tutmadın Galatasaray olarak. Değil mi? Gönderdin, Dubois'u aldın. Dubois sakatlanınca dur ya bu adam burada antrenman yapıyordu. Bu kadar da para ödüyoruz oturan adamı oynatalım dedin. Şampiyonlar Ligi'nde devre arası Bayern sağ bek alıyordu. Arada gitti.
0: Anadolu takımları yapıyor bunu işte. Dün Hacı Wright'tan bahsettim. Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayan. O da mesela geldi burada yurt dışına iyi bir paraya gitti. Yine vefat eden bir santrafor vardı Hatay Spor'un. Onlar yapabiliyor. Denk geliyor herhalde.
1: Ama onlar da planlamayla yapmıyor. Yani
0: ucuza yani. Kapatıp performans alıyorlar.
1: O kadar parası var. O an için bir oyuncunun durumu neyse. Ama planlamayla yapmıyor. Yani o nasıl olur biliyor musun Cihan? O bahsettiğin mesela Hatay Spor'un hala sürdürülebilir bir oyunu olması lazım. Hatay yok şu an piyasada yani. örnek verdiğin takım yok ortada. Düşün nasıl plansız yönetmişler kulübü yani. Sattı dediğin parayı bırak, üzerine bir de bir o kadar daha parayı harcamışlar yani.
0: Senin az önce bahsettiğin konu var ya, onunla ilgili hocamız yazmış. U11'de ben altyapı hocasıyım demiş. Çocuklar mağlup olduktan sonra anne ve babalarının çocuklarına neler söylediğini duyuyorum ve gerçekten çok üzülüyorum. İbrahim Bey son derece bu konuda haklı demiş.
1: Olacak iş değil yani, o çok ciddi problem ya. Ya bırakın şu çocuklarınızı yani, sizin çocuklarınız futbolcu olacak diye onları göndermeyin yani. Çocuk her, bak Şahin o kadar güzel örnek ki Çetin Hoca'nın anlattığı, hani bir basketbolla giden bir çocuğun eğitimiyle alakalı. Ya o kadar güzel örnekler veriyor ki. Ya düşün ya, o yaşta bir çocuk neler öğreniyor aslında. Hani spor yaparken işte paylaşmayı öğreniyor. Yine orada diyor ki mesela paslaşıyorsun ya Cihan, mesela basketbolda bir oyun çiziliyor değil mi? Paslaşıyorsun ama birine atış için şey veriliyor, sorumluluk veriliyor. Ya hepiniz topa değiyorsunuz ama bir arkadaşınızın oraya atması için de hazırlıyorsunuz. Ve onun attığı basketbolla hep beraber seviyor. Hem paylaşıyorsun hem hani bir başkasının yeteneğiyle, başarısıyla alakalı da hepiniz övünüyorsunuz gibi bir sürü şey. Yani çocuklara bence buradan bakmak lazım yani.
0: Evet, bir soru gelmiş. Benim buna diyor aklım sırrım ermiyor. Neden böyle yapıyorlar takımlar demiş. İkinci ligden birinci lige çıkan, birinci ligden süper lige çıkan takımlar genelde direkt teknik direktörünü değiştiriyor. Evet. Bunun sebebini anlamıyorum. Bu adam orada başarılı olmuş, bir şeyler yapmış ve üst seviyeye çıkmış. Bu kadar yetersiz olsa çok bulunduğu güzel ligde de lider çıkaramaz demiş.
1: Çok güzel bir soru.
0: Sebebini biliyor mu diyor Turan Bey.
1: Şahane bir Turan Bey'in söylediği. Sebebi şu. Bizde insanları şuna ikna ediyorlar. İkincilik teknik direktörü, ikincilik futbolcusu. Bak.
0: Orada top kare mi? Maradona'nın söylediği.
1: Abi o kadar.

0: saçma sapan bir şey ve büyük bir çoğunluk buna ikna oldu ki mesela Türkiye'de bazı oyuncular var bak benim dönemimden hala devam ediyor. Mesela diyor ki Cihan'la İbrahim diyor gittiği her ikinci takımında şampiyon oluyorlar diyor. Yeni kuran takımlar hemen mesela onu nereden başladı örnek vereyim sana. Mesela Esenler'e Roko ön taraftaki oyuncuları almıştı. Onlar iki önceki takımlarında da TFF 1. Lig'e çıktılar. Aynı oyuncularla. Buraya geldiler çıktı. Buraya geldiler çıktı. Buraya geldiler. Aynı teknik direktörle devam ediyor. Ve o oyuncular ikinci lig oyuncusu olarak adlandırılıyor. O teknik direktör de ikinci lig teknik direktörü. Ya öyle şey olur mu? Bak önünde en güzel örnek Akhisar var. Aynı şeyi Akhisar için söylüyorlardı. O oyuncu kadrosu kurulduğunda. Bunlar ikinci lig oyuncusu deniyordu. O oyuncularla Akhisar devam etti Avrupa'ya gitti. Bir iki tane yabancı takviyesiyle. Ya öyle şey olur mu işte? İkna ediyorlar. Yani Süper Lig'e çıktıysan TFF 1. Lig oyuncusun, Süper Lig oyuncusu değilsin, gidiyorsun. TFF 1. Lig hocasısın, Süper Lig hocası değilsin, gidiyorsun. Yani çok güzel bir soru. Maalesef tamamen sebebi başkanların buna ikna etmiş olmaları yani.
1: Evet, mesela Sarıyer de bu sezon lige çıktığında direkt hocasını değiştirdi. Ondan sonra allak bullak oldu işte. 3-4 tane birden hoca.
0: Niye değiştiriyor onu? Bak Sarıyer'deki o şampiyonluk yaşayan oyuncuların hepsi de yine ikincilikte
1: Bursa'ya giden oldu.
0: Yani bir yere gittiler ama kalabalık gittiler ya. Böyle paket halinde.
1: Paket program. Bırak adam ya, orada oynasın.
0: Bırak deniz, yani. Bak bunu yıllarca Osman Özköylü yapmıştı hatırlıyorum mesela. Osman Özköylü Elazığ'da şampiyon oldu. İşte Ragıplarla beraber olan o oyun modeli alışkanlığı olan oyuncuları atıyorum Erciyes'e götürdü. Erciyes'te şampiyon oldu, Osmanlı'ya götürdü. Osmanlı'dan aldı buraya. Ve orada şöyle bir şey. Osman Özköylü ikincilik hocası, futbolcular ikincilik futbolcusu. Ne alakası var ya? Bırakın devam edin o insanlarla, oyuncularla. Yap oraya. Şimdi Diyarbakır Ahmet çıktı değil mi? Ya sen o kadroyu bozma. Bozma o kadroyu. Muhakkak eksiklerim var. Birkaç tane dokunuş yap. Niye teknik direktöründe zaten kaç tane teknik direktör değiştirir sayısını da unuttum yani. Mesut Hoca mesela son maçta yoktu. Niye yoktu adam iki gün önce maçta?
1: Uğur Hocam'a da bir operasyon çekmezler değil mi? Çorumu çıkardı
0: mesela
1: ya.
0: Ben o anlamda çok ümitliyim yani. Uğur Uçar'dan çünkü ben Uğur Uçar'ın bu kadroyu gönderin yeniden inşa edin diyeceğini zannetmiyorum yani. Hatta onlara bunu en sağlıklı anlatacak insanlardan biri. İşte orada o çok belirleyici olacak. Teslim olacaksın Uğur Uçar'a ve onun belirlediği planlamaya. İnan kötü de gitsen o bahsettiğim planlamanın çok iyisi ötesinde olacak. En azından şu olmayacak. Yok olup gitmeyeceksin mesela. Süper Lig'e çıkan Adana Demir gibi bir sürü kulüpler vardı. Yıllarca beklediler Adana Demir Spor Süper Lig'e çıksın diye. Bak bugün Adana Demir Spor'u yok ettiler.
1: Bodrum,
0: yani.
1: Hatay onlar da hep hoca değiştirdi.
0: Olmaz yani. Teslim ol ya. Niye değiştiriyorsun? Ya 3'ten geliyorsa bırak. Ya dünyada bir sürü de örneği var ya. Adam almış 3. Lig'den 1. Lig'e kadar gitmiş yani.
1: Evet yani işte Bodrum öyle adam 3'ten 2'ye çıktı 2'den 1'e çıktı yolladılar.
0: Ya olur mu şimdi çok, niye çok gönderiyorsun yani adamı sen ben anlamıyorum ki mesela İsmet Taşdemir bu anlamda öyledir. Oradan oraya çıkartıyor sen gidiyorsun sen çıkar o çıkaran hoca bu kaybet. Yani niye çünkü bak Süper Lig'de de konuşacak çok fazla şeyin yok antrenör konusunda. Hep aynı antrenörlerin etrafında dönüyor. Yeni teknik direktörlere bu anlamda o şansı vermiyorlar. Var mesela çok alt liglerde de çok iyi antrenörler var 3. liglerde. Ben hep söylüyorum mesela Efe İnanç hep aklıma geldiği için çünkü Beyoğlu Yeniçarşı'da çok uzun zamandır çalıştırıyor. Ben en güçlü kadro kurdukları takımı da izledim. En genç kadrolu takımı da izledim. Yani bir teknik direktör dokunuşunu orada çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben mesela Başakşehir'de oynadığı için hani illa geçmişte oranında bir futbolcusu olsun düşüncesi var ya. Hemen al Efe İnanç'ı yaslan arkana. Ne sana bu kadar para harcatır ve senin Nuri Şahin'inden çok daha fazla da iş yapar yani.
1: Evet yani ben de Yalçın Koşukavak hocamı çok severim.
0: Yalçın Hoca öyle
1: diğer
0: mesela.
1: Takıma dokunuyor. Pas kalitesi i̇şte artıyor yani.
0: Yalçın Hoca'nın da bir oyun modeli var değil mi? Mesela Yalçın Hoca'yı gözünü kapattığında bir oyun izlediğinde bu Yalçın Koşukavak oyunu diyorsun değil mi? Hemen görebiliyorsun yani. Şimdi bence bu sayıyı çoğalt. Ha bence Yalçın Hoca'nın kariyerinin bu yani üst seviyelerde olmamasının temel sebebi. Bence şeyi çok idare edemedi. İşin diğer tarafını çok fazla idare edemedi yani. O da kolay değil tabii. Akta veriyorum yani. Hem teknik anlamda müdahale edeceksin hem o planlamayı yapacaksın. İşte oralarda destek almak gerekiyor diye düşünüyorum Cihan. Yani çok önemli. Ama Yalçın Hoca'nın o kısa dönemde İstanbulspor'dan başlayıp
1: Bolu Spor'u oynattı.
0: Bolu, İstanbul. Ya şimdi Keçiören'de de benzer durumu yaşadılar yani.
1: Şu an kızımla sizi dinliyoruz. Hangi takımı tutuyorsun diye kızıma sordum. Kırmızı sarı dedi. Serdal Adalı başkanım Ersin'le sözleşme uzatırsa hiç müdahale etmeyeceğim çocuğuma. Tutsun demiş. Ama gönderirse odasını siyah beyazla donatacağım inşallah diyor. Yani her senin gitmesini istiyor.
0: Ya bilmiyorum, bir şey diyemiyorum ya. Yani şampiyon olduğun sene Ersin'le şampiyon oldun. Ben Ersin'in hani yeterli olduğuyla alakalı bir şeyden bahsetmiyorum ama Ersin bu kadar sürede hızla geriye gittiyse bu tek başına Ersin sorunu değil. Biraz orada planlamadan da bahsetmek gerekiyor. Yani Ersin'in Sergen Yalçın'la şampiyon olduğu dönem ki yani o dönem çok iyi biliyorum. Hani konuşmam olduğu için de söylüyorum. Hiç öyle anlattıkları gibi ben Ersin'le oynarım falan hadisesi olmadı. Beşiktaş yabancı kalecilerin hepsine gitti. Hatta direkt görüştüğüm bildiğim bir şeyi söyleyeyim o dönemden. Asmir Begoviç'i istedi Beşiktaş. Ben görüştüm Asmir Begoviç'le. Hmm. Ben konuştum.
1: Senin memleketli olduğu
0: için. Evet, ben konuştum. Kalede de şey, Murat Şahin de şeyin yardımcısıydı Sergen Yalçın'ın. Murat abiyle ben konuştum o zaman. Ama Beşiktaş alamadı. Bütçesi yetmedi Asmir Begoviç'e. Direkt ben konuştum. Beşiktaş talip oldu. Beşiktaş kimseyi bulamayınca en son döndü Ersin'e. Şahane bir sezon Ersin adına. Sonrasında muhakkak Ersin'in de hataları vardır ama tek başına Ersin'den açıklıyorsun olayı. Hemen yine aynı yere gidiyorsun işte. Para için işte şu kadar para talep etti diyorsun. Diğerleri ediyor, o niye etmesin yani? O da onun hakkı ya yani. Kendi çocuğunun, hele altyapıdan çıkan bir çocuğun para kazanmasına acayip bir şeyi var. Tahammülsüzlüğü var ülkenin yani. Sinir oluyor altyapıdan bir oyuncu iyi bir kontrata imza attığında. Ulan sen bunu diyor hak etmiyorsun diyor. Hani sen bizden birisin muhabbeti var ya, hani bir siyasetçiler yapıyor ya mesela, hani biz hani hep böyle şey nedir o, hani daha çok işte sofra yemeği, yani biz sizdeniz.
1: Halk içindeyiz.
0: Şimdi kaleciyi de öyle görüyor. Hani en az maaşa oynuyormuş diyor. Hani maaş oynuyorsa benimle aynı parada. Aynı duyguyu.
1: Hayır, halkın içindeyiz. Asgari ücreti bilmiyor. Akbil'in kelime anlamı unutuyor. Hani bir şey var diyor otobüse basılan. Çok şimdi, halkın içinde her şey.
0: Şimdi orada Ersin'i kendi şeyiyle bir görüyor ya. Ulan bu da asgari ücret alıyormuş. Ben de asgari ücret alıyorum diyor. Orada aslında kendini de biraz görüyor. Şimdi Ersin 10 milyon TL'ye imza atınca sinir oluyor. Çünkü asgari ücrette kaldı. Ersin 10 aldı ve Ersin direkt hedef oluyor.
1: Şimdi asgari ücret dedin de milli takıma dağıtılan prim de 28.706 tane asgari ücrete denk geliyormuş. Bir bilgi vereyim dedim. Ne kadar şey. Bir gereksiz bilgi mi artık, bir gerekli bilgi mi
0: bilmiyorum. Orada personelini unutmam o sağlıkçıları, malzeme sorunlarını unutmamak lazım.
1: Ya futbolcular da sonuçta onu yapmayabilir ama çok güzel hareket yapmışlar.
0: Ya İşte orada kızdığım ne biliyor musun? Paylaşımcı niye futbolcuya olmak. Veriyorsun o sorumluluğu? Niye futbolcu böyle bir sorumluluk alıyor ki yani?
1: Değil mi?
0: Niye alıyorsun?
1: Niye düşünmek
0: ki?
1: Zorunda
0: niye
1: o ara?
0: Niye çocuk onu? Ya o zaten şöyle bir durum vardır. Malzemeci, bizim zamanımızda öyleydi. Malzemeci masör alırdı kendi hakkını. Çünkü onlar atıyorum ana çıkan primin %10'unu alır. %20'sini alır. Düşük prim alır zaten. Sen de kendi priminden %10'la destek verirsin onlara. %30'a getirirsin primini yani.
1: Abicilik, destek.
0: Ya öyledir ama yani şimdi sonuçta bir pasta var ya, hepsinde ben yemeyeyim yani. Hani sen de bak benim eşyamı yıkıyorsun, kramponlarımı temizliyorsun, eşyalarımı taşıyorsun. Sen de yani gidip ben de bütün hepsini yemeyeyim pastanın yani. Hani o payı da vereyim. Zaten ben sözleşme olarak senin hayatında göremeyeceğim parayı alıyorum ya. Primde bari seni dengeleyeyim düşüncesi. Bence gayet güzel. Ama verme oyuncuya sen ekstra, biz vermedik siz verin oyuncuya o parayı. Olmaz yani.
1: Süper Lig'e çıkan takımların hocasını değiştirmemek için aklıma gelen tek bir yöntem var İbrahim abi.
0: Transfer yasağı.
1: Başkan değiştirecek demiş. Başkan orada durunca böyle bir ego basıyor.
0: Hiçbir şey değişme. Başkanı değiştirirsen o yeni gelen tamamen orayı yıkıyor. Oyuncu da bırakmıyor orada yani. Yani
1: Süper Lig başkanıyım ben. Süper Lig, egosu ağır basıyor demiş.
0: Ya yok, o gelen de Süper Lig başkanı olmayacak mı? Biri oraya gelecek sonuçta. Onun daha da fazla egosu basıyor yani.
1: Hazır takıma gelecek.
0: Hazır takıma geliyor. Getirdim. Bunların hiçbirini layık görmüyor oraya yani. Hepsi gitsin diyor.
1: Aynı golü Belçika Mısır maçında Courtois da yedi demiş. Sıkıntı olmuyor ama Uğurcan yiyince hemen kötü berbat yorumları yapılıyor.
0: Yok ya, yaptılar mı Uğurcan öyle bir? Yapmadılar ya. Ya
1: bir eleştirenler var da çok öyle yerden yere vuran. Ya ikinci golde hatalı olduğunu söyleyenler oldu falan. O da zor.
0: Ya olabilir
1: zor
0: tamam
1: köşeye
0: ya
1: gitti.
0: Yani adam iyi vurdu yani oyuncu. Ya hep bir tarafın emeğini yok sayıyor. Yani orada bir vuruş da var ya yani, hani iyi de vurdu oyuncu.
1: Vurdu
0: ya.
1: Çok köşeye gitti.
0: Önünde oyuncu yani. Vardı, topu geç gördü. İşte reaksiyon falan, hani bunlar hemen olmuyor ya.
1: Bektaş yazmış. Milli takım oyuncuları hep hocanın gözüne bakıyor demiş. Hiç sorumluluk alan yok. Rakip uzun, korner taktiği hiç yoktu demiş. Yani pas yaparak, ne bileyim, bir şey yaparak oynasınlar demiş. Yani evet, hocanın gözüne bakıyorlar ama hiç bireysel oynamıyorlar mı demek istiyor, anlamadım. Saha içi üretkenlik yok demek istiyor herhalde.
0: Ya o da oyuncunun o anki durumuyla alakalı ya. Bugüne kadar hep üretkenlik vardı değil mi yani hani? Olabilir ya, bazı maçlarda bir de mesela Kerem, Barış çok kötü oynadı değil mi ya? Olabilir yani hani, bazen de oyuncular çok kötü gününe denk gelebilirler. Burada çok anormal bir durum da yok yani. Bu hep öyle olacağı anlamına gelmez ki. 17 maç herif oyuncular bizi oraya getirmiş ya. Niye 17 maçı yok sayıyorsun da bir maç üzerinden hemen bunları yerle bir etmeye çalışıyorsun? O taraftan da bak ya, çıktı. Mesela ben şeyi merak ediyorum. Bu kadar şey söyleyen insanlar, bu kadar acımasızca eleştirenler,

0: Şimdi iyi kendilerine gelmeyecekler. Bak düzelttik onları, saçlarını düzelttiler. İmajlarını düzelttiler diyecek yani o oradaki arkadaşlar.
1: Zaten Hakan Çalhanoğlu da senin yorumuna benzer bir yorum yaptı. Yani biz tokatı yedik, kendimize geldik. Yani bizim için iyi oldu demedi de ona anladım. Getirdi. Yani ona getirdi.
0: Yani takım... Ya anlıyorum, o da mecbur. Ya artık ben şeyi anlıyorum oyuncuları. Bazen mecbur hissediyorlar. Dün mesela şeyi de dinledim biraz. Samet Akaydın'ı.
1: Tabii öyle konuşmayınca da linç kültürü
0: işte
1: var ya.
0: Samet, işte ya işte biri düzeltecek ya. Abi düzeltecek, bu böyledir. Bak hep buradan örnek veriyorum. Bence şahane bir örnektir. Anlaşılabilme açısından yani bizim ülkemizde yabancı iki tane yatırımcının, idarecinin Göztepe'ye gelip Mehmet Sepil'in davranışlarından çok başka davranış içerisinde olup Mehmet Sepil'in ben artık taraftar transfer talebine direnç gösteremiyorum dediği hadisede iki tane yabancının koca kalabalığı ikna etmesi. Şimdi burada bir örnek var. Biri direnç gösterecek. Mesela o iki tane yabancı yatırımcı Mehmet Sepil'le oturup şunu yapamaz mıydı mesela? Mehmet Sepil, bak arkadaş, burası Göztepe. Burada acayip insanlar tutuklu yaşıyor. Transfer talep ediyor. Bak transfer yapmazsanız, öyle tanınmış oyuncu almazsanız, bak burada yani yıkarlar ortalığı. Lan hakikaten ya, burada böyle yapılıyormuş da diyebilirler değil mi? Yok demediler. Hiç gerek yok dediler. Ya, biz öyle bir planlama yapacağız ki o senin bahsettiğin kalabalığı da peşinden getireceğiz. Peşimizden gelecek onlar. Ve Göztepe taraftarı o iki tane yabancı yatırımcının peşinden gidiyor. Oyuncuların peşinden gidiyor. Değil mi? Niye? Çünkü ortada bir oyun görüyor. Planlama görüyor. Aynı şey oyuncular için de geçerli. Siz imajınızla ilgili size bunları söyleyen insanlara sırf bunu söyledikleri için imajınızdan vazgeçmeyin. Vazgeçme. Gerçekten istiyorsan eyvallah, onda bir sorun yok. Saçını rahatsız etmiştir, değiştir, ama oradaki sana onu dedi diye yapma. Onaylamış oluyorsun onu o zaman. Ya da ya ben şimdi eğer bu ifadeyi kullanmazsam, ders aldık demezsem, bak büyük bir kalabalık. Bırak büyük kalabalık ne derse desin. Büyük bir kalabalık zaten sonunda ikna olacak senin orada planlamana. İkna olacak yani.
1: Polonya'dan bir dinleyicimiz yazmış. Yani gerçekten ilginç bir bilgi vermiş. Diyor ki Podolski Fenerbahçe'nin rakibi olan takımın sahibi. Futbola bu takımda başladı, bu takımda bıraktı. Şimdi de takımı satın aldı. Fenerbahçe'yi ekstra bilenecektir demiş. Böyle bir yorum
0: yapmış. Öyle olmuyor yani, ekstra bilenmekle o iş olmuyor da. Ama şey önemliymiş.
1: Ben ne güzel değil mi ya? Baktım şimdi Polonya deyince baktım. Şu an İngiltere, Fransa, Hollanda, Macaristan, Amerika, Avusturya, Belçika, İsviçre, Danimarka, İsveç, Kanada, Rusya, Norveç, Bulgaristan, Ukrayna, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs, İspanya, Polonya, Katar, Kosova, Arabistan'dan şu an dinleyenlerimiz var. Anlık olarak tabii Türkiye'mizin güzide şehirlerinden de var. Onlara da bakarız. Evet. Selam olsun. Gerçekten bu kadar çok dinleyenimizin olması bizi de mutlu ediyor. Ben demiş Allah aşkına diyor. Fenerbahçe neyi bekliyor? Montella ile mi anlaştılar? Yoksa açıklayamıyorlar mı? Böyle bir şey mi var?
0: Böyle şeyler de var. Ama zannetmiyorum ya. Aykut Hoca'dan artık bu saatten sonra döneceklerini düşünmüyorum. Ama tabii ister istemez yani niye bu kadar beklediler? Tabii herkesi bu düşünceye itiyor.
1: Yok, ben de zannetmiyorum Montella konusunda. Koray Palaz hocam, hocaya kıymet verilmediğini düşünüyorum demiş Rıza Kul. Koray Palaz hocamı tanıyorum, seviyorum.
0: Ben verildiğini düşünüyorum ya. Yani
1: görev verildi.
0: Verildi ya yani. Şimdi verilmedi dersek... Ve mesela Koray Palaz hocayı ben görüyorum. Televizyonda nerede gördüm bilmiyorum ama... Yani düşüncelerine de değer verilip değil mi? İnsanlar yani televizyona çıkartıyorlar yani. Verilmedi dersek biraz haksızlık etmiş oluruz yani. Çünkü takımda çalıştırdı yani.
1: Denizli, Manisa, Mersin.
0: Tabii tabii yani çalıştırdı.
1: Afyon, İskenderun. Herhalde şey diyor... Şey, Süper Lig bazında bir takım çalıştırmadı demek istiyor galiba. Hep birincilik, ikincilik, beyaz
0: durum falan var ya. Onunla alakalı biraz durum yani. Yani orada bir şey de göstermen lazım. Bak ben sana Efe İnanç diyorum. 4 sene mi 3 senedir bir oyun var. Ama ben Koray Palaz'la ilgili mesela oyun tekrarı, takım tekrarı ile ilgili bir şey yok yani ben şimdi. Nasıl diyeyim Koray Palaz'a haksızlık edilmiş? Onu dersem ötekileri neyle anlatacağım ya?
1: Evet, Olcay Şahan'ı da çok sever kendisi. Hasan yazmış. Bence Türkiye milli takımındaki oyuncular çok korkak oynadılar. Demiş.
0: Nedir mesela korkak oynamak nedir ya?
1: Bilmiyorum.
0: Ya bu korkak mesela.
1: Top kaptırıp kontra yemekten korktular demiş. O yüzden çok toplu oyalandılar diyor galiba.
0: Yok yok, öyle bir şey yok ya. Yani size bunu kim söylediyse bence hiç bir daha onunla futbol konuşmayın ya. Onun için önlemle ilgili eksiklikler vardı de anlayayım yani. Topu kaptırdıktan sonra rakibin hızlı atakları ile ilgili sorun yaşadık. Evet, orada bir... Aslında teoride bir problem yok. İsmail'in oradaki varlık sebebi oydu. Ama pratikte evet sorun oldu.

0: Bunu anlarım.
1: Zaniolo konusunda bilginiz var mı? Transfer oldu deniliyordu ama dün bir haber okudum maaş konusunda anlaşılamadı diye. Şu an beklemediğiz, böyle bir söylenti var mı? Dün konuştuk bunu Medi. Yani anlaşılmış ama menajeri Zaniolo'nun maaş konusunda mutsuz olduğunu söylüyor. Yani Udinese ile tekrar bir maaş konusunda konuşacaklarmış. Gitti ben yani artık.
0: Verir, Galatasaray verir. Devam etsin. No, biz alışırız zaten. Yani gidenin maaşını veriyoruz. Neyse aradaki fark.
1: Çıktı Galatasaray'dan. Ortada karıştırma İbrahim abi.
0: Ne bileyim, eğer çıkmadıysa Galatasaray versin 1-2 milyon. Öyle Sanchez'le ilgili öyle haber okudun mu ya? Dinledin mi sen onu?
1: Yok, hayır. Hangisi?
0: Sanchez'i istiyormuş bir takım. Ha. Sanchez evet bonservis tamam ama.
1: Maaş konusunda.
0: Şey Como istiyormuş. Ha. Maaşı düşük buluyormuş. Galatasaray demiş ki tamam neyse aradaki farkı biz veririz sana yani. Hani...
1: Öyle oluyor ama mesela zaman zaman mesela. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'ın hepsi, da ödediği
0: ya
1: var.
0: Hepsi
1: tabii.
0: Oluyor ya. Beşiktaş şeyi Fenerbahçe Cengiz'e para ödüyor ya.
1: Amrabat'ın maaşını bayağı bir Fenerbahçe Amrabat ödedi yani.
0: Amrabat ödüyor Cengiz. Ya Fenerbahçe şu kiraya verip aldığı maaşla bir takım kurup gene ikinci olurdu yani. Hani üçüncü istese olamazdı yani.
1: Abi Torreira'nın ağlarken storiesi var. Hayırdır gidiyor mu demiş. Yok, gitmiyor arkadaşlar. Asistanı ile yollarını ayırdı. O yüzden morali bozuk. Yani asistanı gittiği için ağlıyor. Tarzı bir fotoğraf var. Kosova'dan selamlar demiş.
0: Selamlar.
1: Bir şey yazmış ama kötü bir şey yazdığını düşünmüyorum. Dobro Jutro demiş.
0: Dobro Jutro demiş. İyi günler demiş.
1: İyi günler, tamam Boracı. Doğru mu kodum? Kötü bir şey de olabilir. Trollenmeyelim de bizi. Bizim dinleyenlerimiz öyle değil biliyorum.
0: Dobro Jutro demiş.
1: Yani. Dobro Jutro, tamam. Bu kadroyu Montella'ya yolla. Bende numarası
0: günaydın,
1: yok.
0: Özür dilerim. Dobro Jutro. Günaydın.
1: Günaydın. Ha.
0: Günaydın.
1: Bende bir numarası yok demiş. Bu kadroyu yollar mı Montella'ya İbrahim Bey diyor. Hemen atalım.
0: Hemen atalım.
1: Ekranını
0: ne?
1: Çekeyim.
0: Montella ile biz zaten her gün görüşüyoruz yani siz. Yani bu kadar savunmamızın başka şeyi ne olabilir yani?
1: Uğurcan Abdülkerim Ozan Kabak demiş. Zeki Çelik.
0: Ozan, bak Ozan Kabak'ta dur mesela. Yani mesela. Niye Ozan Kabak yani? Sen Ozan Kabak Kuzey Makedonya maçı izledin mi? İzledin. Sen mesela ne ikna etti seni Ozan Kabak'la oynamaya? Milli takım o maç tekrarı mı? Son performansı.
1: Merih'in kötü performansı bence.
0: Ona ikna oluyorsun da bu da ondan daha kötü olma ihtimali daha yüksek ya. Yani. Şimdi değil yani. Bak Merih konusunda aynı fikrim ama şu an senin elinde Merih'ten daha iyisi yok. Mecbursun orada o tekrarı yapmaya. Öteki daha riskli gözüküyor yani. Devam edelim diğer kadronun devamına. Haksızlık etmeyelim.
1: Kadroya geçtik. Hakan İsmail, Orkun, Kenan Barış, Can Uzun. Bu kadroyla son iki maça çıksın yeterli diyor.
0: Hayırlı olsun. Montella'ya iletelim.
1: Çekirdek aile yazmış. Fenerbahçe hocasını kamuoyuna açıklamak zorunda mı? Var mı böyle bir zorunluluk? Örneğin 10 gün sonra açıklarsa ne olur? Zorunda. Borsada işlem gören şirketler bunlar.
0: Herhalde öyle şey.
1: Açıklamadan antrenmana çıkmaz yani.
0: Evet.
1: Niye öyle bir soru sormuş
0: hocam? Ben bilmiyorum, şaşırdım ya. Hani gizli mi olsun? Hani şey mi acaba... Şey dedi ya, Tedesco taktiğimizi çalıyorlar. Acaba teknik direktörü de saklayıp taktiği daha mı gizli hale getirelim diyorlar.
1: Ya da hani acaba bizim, Aziz Yıldırım büyük balığın peşinde. Bizim bak, olmazsa Maykut hocam.
0: Ya çok acayip şeyler. Bizim futbolculuğumuzda rahmetli Cihat Erbil vardı. Gazi Osman Paşa'da oynuyorum işte. Kayseri Spor maçı, tamam mı? Kayseri Spor da iyi takım yani. Hani o dönemin şampiyonluğu oynayan takımı. Biz de yine Zafer abi rahmetli oldu o da. Zafer abi stoper, tamam mı, ama uzun. 10 numara giydirdi Zafer abiye. Dedi ki rakibi dedi şaşırtacağız.
1: İlginç. Abi, maça çıkarken.
0: Abi,
1: yani pozisyon alınca belli olmayacak.
0: Ya ne olacak, oraya döndüğünde belli olmayacak. Ben ne yani 10 numara şeyde görecekler ya, seremonide orada burada. O ara kafaları karışacak yani. Düşünceye bakar mısın hocadaki? O dönem hadi 90'lar 80'ler. Ya gelmiş yıl 2026. Antrenman bilimi almış başını gidiyor. Maç sayısı falan. Ya hala acayip taktiğimi çaldılar. Yok öne uzun gönder 3 tane falan.
1: Samet Akaydın gibi yapsaymış. Hani Samet forma değiştiriyor. Şortu 5, forma 15. Hakem de fark etmiyor. Teknik heyet de fark etmiyor. Onu anlatıyor ya. Yani. Öyle o, bir şey yapsaymış sizin
0: Samet'i,
1: hocada yani.
0: Samet'i o kadar yok saymışlar ya. Kimse görmemiş
1: ya. Ya böyle şeyler genelde Sabri Sarıoğlu'nun başına gelirdi Galatasaray'dayken. Sarbi falan yazıyordu.
0: Sarbi'yi hatırlıyorum.
1: Nasıl böyle hatalar olabiliyor değil mi? Düşünsene ya maça. Ya
0: orada Veli abi, malzemeci Veli abi çok büyük. Yani siz abi alıyorsunuz onu, nasıl görmüyorsunuz çocuğa yani? Giydiriyorsunuz. Sabri zaten ne versen giyecek. Ay. Hakan şeyi de yazsan pardon onu da giyecek.
1: Yapma yanarız. Selam olsun diye.
0: O döneme gittim. O dönem maça gittim.
1: Olur her şeyler. Sıkıntı yok. Selam olsun deyince aklıma çok eskilerden Galatasaray maçında Fatih Terim'e selam sana imparator diyorlar ya, o geliyor aklıma demiş. Volkan Demirel'den olmaz abi. Bu adam

0: Hatay Spor küme düşeceğini anladığı için takımdan gitti. Takım mucizevi bir şekilde kümede kaldı. Yine Bodrum'u çok kötü durumda bıraktı.
1: Tutuyordu az daha bak, o Bodrum'da o gelen teknik
0: direktör Portekizli, onu yazmış Morais. Morais demiş, evet. Az kalsın ligde tutuyordu. Adam beceremedi. Volkan Hoca sıkışınca
1: Gençler Birliği
0: hemen Sergen Yalçın gibi kaçıyor demiş.
1: Gençler Birliği de yani benzer.
0: Onu, evet onu bak atlamış onu da.
1: İşte burada hep şey yani mesela ben orada Burak Yılmaz'ın söyledikleri hep aklıma geliyor. Ben hiç başarısız olmadım diyor ya. Şimdi hiçbir şey öğrenmemeye kararlı biri. Şimdi Guardiola ayrılırken daha hala çok öğrenecek çok şeyim var diyor. Adamın her tarafı müze, nereye gitse kupa kaynıyor. Biri hala öğrenme derdinde, diğeri diyor ki ben hep başarılıydım diyor. Şimdi sen hangisine, hangi düşünceye teslim edeceksin yani?
0: Alpay Hocalan deme bana. O Vlahovic'i düşürecekti. Yemişim fair play'ini yani ya. Dakika 90 yani gole gidiyor adam, indirsene kardeşim. Neymiş fair play ödülü alacakmış, hatırlar mısın?
1: Hatırlamaz mıyım ya?
0: İndirmedi Vlahovic'i ya.
1: Avrupa şampiyonası.
0: Ya niye indirmedi bilmiyorum. Yiyeceksen öyle kırmızı kartı ya.
1: Bence o düşünceyle yapmadı yani.
0: Hani Solskjaer
1: fair play ile alakalı bir durum olduğunu asla düşünmüyorum.
0: Solskjaer indiriyor ya, hatırla bir tane
1: tabii,
0: maçta.
1: Ya o bence tamamen şey yani o an salisede karar vermen gerekiyor ya. Yani indireyim mi indirmeyeyim mi ya. O çok çok kısa sürede o kararı vermen lazım yani. Orada o an yani vazgeçti düşürmekten. Yoksa ben şimdi bunu indirmezsem fair play ödülünü alırım. Yok şöyle olur, iki maç daha fazla oynarım falan, hiç zannetmiyorum öyle şey düşündüğünü.
0: Ben bu fair play ödülüne hiç sevinmemiştim yani. Herhalde sevinmediğim tek fair play ödülüydü. Cumartesi günü Uruguay'ı yener miyiz? Uruguay değil, Paraguay. Yener miyiz?
1: Şimdi oradaki oyun biraz daha farklı olur diye düşünüyorum. Yani rakip de burada belirleyici oluyor ya.
0: Uruguay olmasa Muslera var orada. İyi ki yok onlar. Evet.
1: Şöyle bir şey olur diye düşünüyorum. Onların en son oynadığı oyunu düşündüğümde onlar biraz daha oyuna talip olan. Yani hani topu oynama konusunda tamamen bizim daha fazla oynadığımızdan ziyade onların da top oynamaya talip olacağı bir oyun. Yani şöyle olmaz. Ya bunlar Avustralya ile böyle bir oyun oynadı. Biz de yaslanalım, bekleyelim düşüncesinde olmayacaklar. Onlar bizim gibi oyuna talip olacaklar. Şimdi bizim özellikle rakibin öne geldiğinde geniş alanlarda rakibi çok sıkıntıya sokabilecek oyuncu kalitemiz var yani. O yüzden Avustralya maçından ben biraz daha rahat geçmesini bekliyorum o karşılaşmanın. Bahsettiğim oyuna, yani oyuna talip olup top oynamaya talip olan bir rakiple karşılaşırsak o çok belirleyici olacak diye düşünüyorum yani.
0: Evet, o 2002'nin coşkusunu hissetmek isteyen milyonlarca insan var.
1: Ya ben şöyle düşünüyorum Cihan, yani velev ki hepsini kaybettin yani, düşün. Ya bu kadar karamsar olmaya, bu kadar öfkelenmeye gerek yok ki bak.
0: Öfke burada, değil bence, hayal kırıklığı.
1: Ya anlayabiliyorum, hayal kırıklığı da, onlar da hayal kırıklığı yaşıyor. Bunda bir anormallik yok, üzüntüde de bir anormallik yok. Üzül yani, ama bu kadar böyle yerle bir etme ve analizi tamamen yanlış yerden yapma. Yani rakibi ciddiye almadılar, oraya önemsemediler, iyi hazırlanmadılar. Hiçbirine katılmıyorum yani. Hiçbirine katılmıyorum. İyi analiz ettiler, iyi hazırlandılar ama turnuva oynamak başka bir hadisedir. Bu oyuncular da kariyerlerinde ilk defa Dünya Kupası'nı deneyimliyorlar. Yani kolay değildir. Turnuva takımı olmak, tekrar olmak. Bence bizim ilgilenmemiz gereken şey şu. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda olmamız lazım. Evet, burası çok önemli ama orada da olmamız lazım. Sonraki Dünya Kupası'nda olmamız lazım. Hani bence hani adım adım gider ya, yani bir planlama yaparsın Cihan, yani bir organizasyonu almışsındır, adım adım gidersin yani. İşte önce nedir, çok fazla aksayan yerler vardır, önce o aksayan yerleri ortadan kaldırmamız gerekiyor, planlamamız böyle böyle, sonra işte o aksayan yerleri hallettik artık, işte yarışmacı olmayla ilgili problemimiz vardı. Şimdi bizim en büyük sorunumuz ne, biz sürekli organizasyonlara katılan bir ülke değiliz. Şimdi önce bunu ortadan kaldıralım. Avrupa Şampiyonası'na gittik, Dünya Kupası'na gittik. Şahane. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na tekrar giden bir organizasyon olması lazım. Şimdi bunu yapmaya çalışan bir teknik direktör var ama sen onu yerle bir etmeye çalışıyorsun. Sırf 2002'deki başarıyı bu oyunculardan görmedin diye. Yapma onu yani. Tadını çıkar dedim ya, kahvaltı yapıyormuş çocuklarıyla, fotoğraf var. Ya bundan güzel bir anı olabilir mi? O babaya, o çocuğa, o aileye. Onunla ilgilensene mesela. Çocuk gelecek 20 küsur yaşına, ya biz babamla işte ben şu yaştayken oturduk Dünya Kupası'nın maçını kahvaltı yaparken izledik. Yani bir daha o coğrafyada olmadığı sürece böyle bir şey yaşamayacaklar değil mi yani? Bilmiyorum ben, çok güzel bir anı mesela. Benim hep 2002'de hafızamda o Senegal maçı var. Tatildeydik Antalya'da, şeyde sabah otel şeyinde izledik, salonunda izlemiştik yani. Mesela o saatte uykudan kalkıp tatilde denk gelmesi değil mi yani, hani her zaman denk gelecek.

0: bir durum değil ya. O benim için hep hafızamda kalır yani.
1: Şey demiş, Paraguay maçında yenilirsek diyor. Evet. Federasyon Başkanı Montella'yı yollayıp pat diye Şenol Güneş'i başa getirir mi? Tunus'un yaptığı gibi.
0: Çok büyük hata yapar.
1: Olabilir mi? Olabilir bir şey
0: ya
1: değil.
0: Zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Olabilir değil. Ben sana şöyle söyleyeyim.
1: Olabilir ya.
0: Yüksek ihtimal, bak yüksek ihtimal milli takım buradan derece anlamında, skor anlamında iyi durumda gitmezse zaten Montella muhtemelen İstanbul'a inmez. Oradan İtalya'ya direkt iner. İlişkiyi keserler yani. Yüksek ihtimal
1: ikinci maçta yaparlar mı onu emin değilim.
0: Yok, bekler artık bu saatten sonra yani.
1: Tunus beklemeli ya. Sen ne bekliyorlardı? İsveç'i yenmesini mi bekliyorlardı?
0: Ya
1: Tunus?
0: O başka bir şeydir.
1: Bence
0: yani
1: de başka bir
0: hiçbir
1: şeydir.
0: Hiçbir turnuvada bir maç gelsin bir hoca değiştirsin. Orada içeride farklı hadiseler olmuştur. %100. Yani. O yüzden yapmışlardı.
1: %100.
0: Ama ben olsam, ben şu an federasyonun başında biri olsam asla bu planlamanın dışına çıkmam. Montella gitmek istediği sürece Montella'yı göndermem orada. Ancak kendisi gelecek bana, ben gitmek istiyorum. Eyvallah, gidebilirsin. O da şöyle, şartları yerine getirip gideceksin ya. Şimdi ben bu kadar maç ve oyun tekrarı yakaladığım, organizasyon tekrarı yakaladığım bir teknik direktörü niye göndereyim? Deschamps kaçıncı senesi artık şeyde, Fransa'da? Onlar bilmiyor mu başarısız geçirilen bir sezondan sonra Deschamps'ı gönderip başka ve her turnuvada Avrupa şampiyonu olmuş, Dünya Kupası şampiyonu olmuş, her organizasyona katılmış ülke. Dünyanın en önemli oyuncuları elinde var. Onlar başarısız olduktan sonra o adamları göndermeyi bilmiyor mu ya?
1: Evet, mesela bir de Dikat Vokatör.
0: Giroud ile oynadı, Giroud ile hatırla Rusya'da. Giroud ile oynadı Fransa. Golü yok Giroud'un. Kıyameti koparamazlar mıydı? Gol atmayan santrafor mu olur diyemezler mi? Şey oldu, şampiyon oldu. Hatırla Fransa. Gol, santraforu gol atmadan şampiyon oldu. Ama niye? Onun oradaki varlığı diğer oyunculara gol attırdı. Şimdi sen olsaydın Fransa'yı yok etmiştin. Giroud'u falan Fransa'ya almazdın.
1: Giroud da PES 13'te iyiydi ya. Konsol oyununda. Benzema'dan iyiydi neredeyse oyunda.
0: Ama şimdi olur mu bak yani böyle bir oyuncuyu, bak sistem belirliyormuş. Onlar bilmiyor mu Cihan göndermeyi o zaman? Niye sen Montella ile boğuşuyorsun, oyuncularınla boğuşuyorsun? Bırak saçını mı örüyor, sakalını mı? Bırak ilgilenme onunla sen ya. Bir de rahat bırakın şu insanları ya.
1: Evet, süremizin sonuna da geldik.
0: Geldik mi? Ben gidiyorum.
1: Önce, az önce ironi yapmıştın yeğenimiz Uruguay deyince. Hacı Osmanoğlu'na göre Uruguay'dır o diyor. He. Hacı Osmanoğlu Avusturya ile Avustralya'yı karıştırmıştı. Ona bir gönderme yapmış ki onu ben de karıştırıyordum ama taktiği buldum. Avustralya'da kangurular var. Oradan karıştırmıyorum hani. Tarkan Yediyıldız hocam vardı, Avusturya'dan bağlanıyorduk. Hocam bunu karıştırmamam lazım falan diyor. Yani coğrafi bilgin olsa zaten karıştırmazsın da hani o kadar coğrafi bilgim yok diye kangurulardan bu işi çözmeye çalışıyor. Hafızada kalıyor. Hızlıca okuyayım son bir iki tabii mesajı. Son Montella'ya gönderilse İtalya'ya inemez, Kadıköy'e iner demiş Fuatan Yüksel. Bu adama vatandaşlık veriyorlardı. 200 bin euroya saat hediye ediyorlardı. Yapmayın. Ne oldu demiş Montella için. Serkan Karataş, Şenol Güneş bence 2002'de hazır Galatasaray takımı ile 3. oldu. Bıraktığı hazır takımla da Beşiktaş'ta şampiyon oldu. Ben çok iyi bir hoca olduğunu düşünmüyorum demiş.
0: Beşiktaş, o da mı miraslı olmuş? Trabzonspor, o da bir mirasla. Bursaspor, o da bir mirasla. Öyle şey olur mu ya?
1: Ne demiş? Montella Paraguay maçında olumsuz bir sonuç. Tamam, bunu okuduk. Alttaki neymiş? Pazarlamada müşteri adayının aklında kalma stratejisi vardır. Örnek vermek gerekirse müşteri A marka ürünü kullanır, seninle çalışmayı düşünmez ama sen ziyaret etmeye devam edersin. A markası ile sorun yaşarsa B markası
0: sana
1: olarak
0: gelir.
1: İlk aklına kişi gelen kişi sen olursun demiş.
0: Muhammed... Bunu bizim Türkiye'de çok özür dilerim, teknik direktörler yapıyor. Sürekli başkanı arıyorlar teknik direktör görevdeyken böyle. Sürekli. Hani gitti an artık başkanı o kadar fazla aradı ki ilk aklına o geldiği için onu alıyor.
1: Doğru. Muhammed, milli takım elenirse lig başlayana kadar ülkeye dönmesinler diyor. Daha önce de söyledim, kazanınca bizim çocuklar, kaybedince kimin bu çocuklar? Sahiplenen çok az kişi var. Ali Doğanay. Sosyal medya fenomen, sosyal medyada fenomen ünlü bir kişi var demiş. Vallahi Bayram Sağlam hiç anlayamadım. Çok karışık bir şeyler yazmışsın. Özür diliyorum. Yani düzeltip yazarsan okumaya çalışacağım. Anlayamadım yazdığını, o yüzden. Normalde anlarım ben lep demeden leblebi ama bayağı karışık. Süper Lig takımlarının teknik direktörlerin sizce en iyisi kim diye bir soru var. Şimdi bir anda böyle kapatacağız ama belki aklına gelen varsa.
0: Ya ben şeyle ilgileniyorum ya. Yani
1: şampiyon olan takımla mı ilgili?
0: Yok direkt yani benim burada Göztepe, Samsun. Yani çünkü en fazla tekrarı yapan, ortaya en sağlıklı, hani harcanan para, oyuncu tekrarı, oyuncu gelişimi konusunda onlarla ilgilendiğim için Göztepe ile Samsun'u ve teknik direktörlerini hemen ayırırım yani.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ ben olasın abi, ağzına sağlık. Podolski'nin Gornik Zabrin'in sahibi olduğunu
0: öğrendik.
1: %86 hissesine sahipmiş. Onu da öğrendik. Yani sahibiymiş en azından. Bir de iyi bir bilgi oldu bu bugün için. Sağ olsun İbrahim abi, İbrahim Yavuz.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Seni takip etmek isteyenler Instagram, Twitter İbrahim Yavuz'u takip edebilirler.
0: Akşam da 9'da A-Spor'da.
1: 9-11
0: arası. 9-11
1: arası
0: A-Spor'da olacağım.
1: Süper, izleyeceğiz seni orada.
0: Teşekkür ederim.
1: Takım elbiselerle.
0: Çok mersi.
1: Cihan Dişli, beni de takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Görüşürüz az sonra. Çağatay Çıtlak sizlerle beraber olacak. Görüşmek üzere.
2: Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ultrafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
1: Reklam bitti.
6: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
7: Görüyorsunuz bu sıcakta siz de milli takım peşinde dolaşıyorsunuz. Emekleriniz için Allah razı olsun diyeyim. Baktığınız zaman da hem bizlerin hem oyuncu kadronun, teknik kadromuzun da en üzüldüğü konuların başında maç sabah herhalde hepimiz gördük Türkiye'nin her yerinde. Milyonlarca insanın sabahın erken saatlerinde bir araya toplayıp meydanları doldurması ve aynı zamanda televizyonların başında bizleri seyreden aziz Türk milletinin 7'den 70'e bütün değerli insanları. Onlara elbette ki bizim ilk maçta galibiyet onları coşturmak tarzımız. Bütün oyuncu kadronun da. Onları hayal kırıklığına uğrattığımız için hem teknik kadrosundan çalışanına kadar, oyuncularına kadar yani içleri cız ediyor yani. O acıyı hissediyorlar. Ama maçı da seyrettiğiniz zaman da 100 tane maç oynasanız herhalde böyle bir maçtan karşılaşmazsınız. Öncelikle aziz milletimizden ben hem takım adına hem de bütün çalışanlar adına özür diliyorum. Bu hayal kırıklığından dolayı. Ama bunlar ilk sefer başımıza gelmiyor. 9 sefer uluslararası turnuvalara katıldık. 8'inde mağlubiyetle başladık. Bu da mazeret değil ama istatistikler öyle söylüyor. Bizim çocuklara inancımız tam. Yani o yetenekleri var. Maçın istatistiklerine baktığınız zaman daha şu ana kadar turnuvada oynayan bütün maçlarda böyle bir istatistik yok. Olmadı mı olmuyor. Ama bu olmayacak anlamını taşımıyor. Çünkü bu çocuklar yakın tarihe baktığınız zaman da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan bu çocuklar. Tarihinde ilk sefer Uluslararası A Lig'e çıkaran bu çocuklar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na yine bizi taşıyan bu çocukları bu teknik adı. Onlara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu da yetmiyor. Öyle bir jenerasyonumuz var ki yani 3-4 turnuva beraber oynayacak bir jenerasyon. Daha da genç arkadaşlarımızdan katılacak insanlar da bunun içinde. Ya bu gerçekler ortadayken ve daha ilk maçımızı oynamışken önümüzde iki maç daha var. Elbette ki çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri hem teknik hem taktik hem de bizim de yönetsel olarak da hatalarımızı insanların yapıcı olarak ve bu sürece katkı sağlayacak şekilde ifade etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz, saygı duyuyoruz. Ve böyle devam etmelerini de arzu ediyoruz. Çünkü size dostunuz doğruyu söyler. Düşmanınız söylemez. Hatalarınız devam etsin ister. Onlara teşekkür ediyorum. Aynı şekilde devam etmelerini istiyorum. Cenab-ı Allah nasip edecek. Bizim çocuklarımız bu milletin bağrından çıkmış. Bu çocuklar bu milletin ferasetiyle yine ayağa kalkacaktır. Analarımızın dualarıyla, çocuklarımızın muhabbetiyle ayağa kalkacaktır. Ama bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz siz de burada sıkıntı çekiyorsunuz. Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sitanlar var. Akbabalar var. Bunlar yukarıdan, sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da yukarıdan süzerler. İşte kavga edip ayağı kırılan var mı? Zayıf noktada olan biri var mı? İnip de kapayım diyor. Ya üzüldüğüm ve bütün ekibin de aslında motive etme anlamında da çok iyi oldu. Ya bu kadar mı akbaba sırtlan vardı bizim içimizde? Yani daha ilk maçtı bekleyip, böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren. Ya bunları Türk milletinin havale ediyorum. Ama onların o çabaları beyhude olacak. Bizim analarımızın duası, o genç çocuklarımızın. İsviçre'den kalkmış anne baba, 5 aylık bebeğiyle beraber gelmiş. Tribünde siz de görmüşsünüzdür. Otele geldiler, biz de gerekli ilgiyi gösterdik. Dün akşam gece 1.30 otelin önünde aile duruyor. Kamp yaptığımız yerin önünde. Teyze çocuklarından beraber gelmiş, eşi de yanında. Ya başkanım diyor, evden diyor, ev yemeği yapayım götüreyim de diyor. Morali düzelir diyor. Evet. Onun için bu milli takım bizim takımımız. 2 maç daha var önümüzde. Yani bunları dediğim gibi, yani akbaba sırtlandık yapmaya gerek yok ya. Farz edeyim ki bu turnuvada başarılı olamadık ya. Bu sene içerisinde yani A Ligi'ne yükseldik, İtalya'yla, Fransa'yla, Belçika'yla maç oynayacağız. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Ondan sonra Dünya Kupası var, tekrar Avrupa Şampiyonası var. Bu çocuklar en az 4 turnuva bir arada oynayacak olan çocuklar. Ya bunları yerden yere vurarak ne kazanabiliyoruz? Bir şey kazanabiliyor muyuz? Onun için tekrardan yapıcı ve bu sürece katkı sağlayacak değerli yorumlarından dolayı bütün televizyonlardaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz yorumlarını. O şekilde eleştirmeye de devam etsinler. Çünkü orada siz doğrularını alırsınız, yanlışlarını düzeltirsiniz. Ama akbabaları, sırtlanları da Türk halkına havale ediyorum. Analarımızın duaları, bedduaları onlara yeter zaten.
8: Başkanım, oyuncuların morali nasıl? Herkes onları da merak ediyor. Şu an nasıl kampta
7: olacak? Şimdi tabii biz konuştuk, detayları anlatmaya gerek yok ama bir espri edip bir şekilde temel dedim, dar ağacında asılıyor. Sordular son arzın nedir diye, bu da bana ders olsun dedi. Arkadaşların hepsi olayın bilincinde. 100 tane maç yapsanız böyle bir sonuçtan karşılaşmazsınız yani. Bu kadar 30 tane şut atacaksınız. 50 sefer ceza sahasının içine gireceksiniz. 2 topunuz direkten dönecek. 1.5 atakları var, 2 tane gol yiyeceksiniz. Yani böyle bir şey yok. Ama oluyor, hayatın içinde var. Ya bu çocuklar bunun üstesinden gelecek güçtedir yani. Onun için...
9: Çok, buyurun. Çok duygusalsınız. Hayırlı bayrağımızın vermiş olduğu ağırlığın duygusallığı mı diyelim?
7: Ya şimdi burada bu şartları görüyorsunuz. Siz de buradasınız. Onun için ilk önce size teşekkür ettim. Çocuklar şimdi gelecek, burada antrenman yapacak. Yani bunlar ya genç çocuklar diyorum. Bunlara destek olmamız lazım ya. Sadece bugün lazım değil ki bunlar bize ya. Yarın Avrupa Şampiyonası elemelerine giderken başka takımla mı gideceksiniz? Bunlarla mı gideceksiniz ya? Ya sürece bir katkısı olsa amenna diyeceğim ya. Ama sürece bir katkısı yok ya. Bir şey kaybettiğimiz yok. Bir maç oynadık, kaybettik. Ya 9 sefer turnuvalara katılmışsınız. Ya 8'inde mağlubiyetle başladınız ya. İkisinde Avrupa Şampiyonası'nda birinde üçüncü olduk. Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Ötekisinde yarı final oynadık. Yani bunları ya destek olursak ne olur? Bir şey mi kaybederiz yani? Dediğim gibi yani akbabalık, sırtlandık yapmaya gerek yok. Ya bu milletimiz, feraset milletimiz gerçeği görüyor zaten. Onların duaları da destekleri de bize yeter yani.
10: Sayın Başkan, sevgili Şenol Güneş'in, sevgili Fatih Terim'in önemli destekleri var hem manevi anlamda.
7: Şenol Hocam'a teşekkür ediyorum. Bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, teşekkür ediyorum konuşmasının başlangıcını son paragrafında gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı. Ama ona imparator lakabını işte bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine. Üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız, yani orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağım zaman gelecek. 2 maç daha bekleyelim. Hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksın? Bu yani Fatih Derim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Ya bu çocuklara onun bir katkısı yok. Kimden? Çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız? Başkanından mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyin. Hazırlık yapsın yani o hesap vere. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisini.
11: Sayın Başkan, maç sonrası veya otelde, kampta teknik direktör Montella'yla Kaptan Hakan Çalhanoğlu'yla özel bir görüşmeniz oldu mu? Avustralya maçının ardından soruyorum. Yazılanlar, çizilenlerden ziyade ilgili.
7: Ya muhakkak her şeyi görüyoruz. Bunu da takip ediyorsunuz. Bir ayda 60 saatin üzerinde uçuş yaptım. Sonuçta Cenab-ı Allah nasip etti bu görevi. Biz onlara konuşurken de oyuncu arkadaşlarımıza söyledim. Beni başkan olarak görmeyin ya. Bir abiniz olarak konuşuyorum. Yani elbette ki bu akbabalar, asistanlara en güzel cevabı biz veririz ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimiz sahada vermesi lazım. Onlar da bu konunun bilincinde, elbette ki konuşuyoruz. Yani sonuçta burada diyorum ki ya teknik, taktik olarak da yönetsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Yani bunu eleştiri olarak, olumlu yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz. Bunları yapmaları lazım ki siz her şeyi bilemezsiniz ya. Oradan içinden iki tane doğru alsanız gittiğiniz yolda yolunuzu açar yani. Onun için saygı duyuyoruz. Eleştirilerine devam etsinler. Yoksa gereken her şeyi konuşuyoruz biz.
10: Teşekkür ederim. Sizin de takımımızın yanındayız.
7: Ya bizim değil ya. Bizim yanımızda niye olacağız ya? Bu 80 milyon olarak da düşünmeyin ya. Ya dünyanın her tarafında milyonlarca insan Türkiye'yi takip ediyor ya. Bugün işte maçta baktınız, maçta %60'a %40 tip ya. Onların hepsi Türk değildi ya. Şurada antrenmanda görüyorsunuz ya. Burada işte ilk gün antrenmanda 3000 kişi vardı. Hepsi Türk müydü? Yani Türkiye'ye karşı aşırı bir sempati var. Ama ya içimizdeki tekrar üzülerek söylüyorum ama. Yani akbabalar sırtlanlığı bıraksın ya. Akbabalığı bıraksın. Bu çocuklara destek olalım. Yani fatura ödemesi gereken kim varsa yeri geldiğinde öder ya. Bu ben daha iyiysem de. Ama şu süreci atlatalım ya. Önümüzde ne var? İki maçımız var. İki maçı alırsak lider çıkma ihtimalimiz hala devam ediyor ya. Ya bugün İspanya'nın
9: Yeşilburnu'dan
7: berabere kalıyor ya. Ya bu enteresan sonuçlar var yani. Şimdi İspanya'da yerden yere mi vuruyorlar?
10: Mısır Belçika'ya yenilmedi.
9: Brezilya berabere kaldı.
7: İtalya 3 dönemdir Dünya Kupası'na gidemiyor ya. Böyle bir şey yapıyorlar mı ya? Ya da bir maç oynadık. Ya ne kadar arzuluymuşlar demek ki ya. Bu takım başarısı olsa da biz bir hamle yapsak ya. Ama ben inanıyorum ya bu çocuklara çok iyi bir motivasyon kaynağı oldu. Tabii hırs yapmadan. Yani aklını pazara çıkarmayacaksın işte burada. Sağlam adımlarla bu çocuklar gerekli cevabı sahada verecek. Buna inancımız da.
10: Teşekkür ederim.
7: Buradan Türk halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Onların, analarımızın duaları, çocuklarımızın güzel temennileriyle onları burada temsil eden genç kardeşlerimiz, onların yaşatmış oldukları hayal kırıklığını ortadan kaldıracaktır. Buna inancımız tam. Bir de şu açıdan da bakalım. Tokat'ı burada ilk maçta yemek iyiydi. Gruptan çıktıktan sonra burada telafisi var. Ama gruptan çıktıktan sonra elemede bile bir Tokat yesem onun telafisi yok. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere de teşekkür ediyorum.
10: Teşekkürler.
12: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam. Reklam bitti.
13: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz. Bugün birazcık gecikmeli başladık ama telafi ederiz, hiç merak etmeyin. Takvimlere baktığımızda 17 Haziran 2026 Çarşamba gününü gösterdiği bir günde ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında bugün de yaklaşık 2 saat boyunca hem gündemi belirleyeceğiz hem özellikle takımlarınızla ilgili son haberleri, bilgileri alacaksınız. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme grubundaki rakibi belli oldu. O da Górnik Zabrze oldu. Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Aral Şimşir'in takımı olan Midtjylland oldu. Danimarka takımı ve temsilcimiz 2. eleme turunda. Turunda Danimarka ekibiyle eşleşti. Onun bilgisini verelim sıcağı sıcağına. 0212-273-10-10 maşallah da maşallah. Yağıyor da yağıyor. Çok çok teşekkürler. Yani ne kadar muhteşemsiniz, güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hakan abimiz bağlanır mı bize bugün? Seviliyorsun hocam demişler. Hakan derken acaba Hakan Gündoğar olabilir mi? Yaşar Bey, onu da yazarsanız sevinirim. Hakan'ı da arayabiliriz. Evet, İsmailer bağlanacak mı acaba diyen bir dinleyicimiz var ama ismini göremedim. Şimdi bir daha bakacağım WhatsApp'tan, nickname'inden. 0212-273-10-10 Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen futbol programıyla Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Hürriyet Gazetesi spor yazarı İsmail Er'le başlayalım dedik bugün. Sevgili İsmail Er, hoş geldin yayınımıza, nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu milli takımda artık bu dedikodular ne zaman sona erecek? Paraguay maçıyla mı sona erer? Daha sonra da Beşiktaş'ın rakibi açıklandı. Bu konudaki görüş ve düşüncelerini merak ediyorum sevgili İsmail Er.
1: Türk milli takımını uzun yıllar takip eden biri olarak son 2002 Dünya Üçüncülüğünü yaşadığımızda gerçekten ülke olarak, birey olarak, yani 7'sinden 70'ine kadar ülke olarak ruhen Dünya Kupası'na hazırlanmıştık ve Dünya Kupası'nın o coşkusunu hep beraber yaşadık. Yani Kore'ye, Japonya'ya gelen gelmeyen herkes bu duyguyu yaşadı. Ve 24 yıl aradan sonra Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu önderliğinde ve yönetiminde ve Dünya Kupası'na katıldık. Gerçekten çok onur verici, gurur verici, önemli bir olay. Ve ben her zaman yayınlarda da söylüyorum. Şu anda 2002 Dünya Kupası'ndaki oyuncu kadrosundan sonra yetişen ve şu anda oluşan en iyi bireysel olarak, teknik olarak, performans olarak üstün oyunculara sahibiz. Bu nedenle bu oyuncuların yaptıkları ilk karşılaşma, Avustralya karşısında sergiledikleri oyun, işte yaptıkları empati, basın toplantılarında konuşmaları gerçekten bizleri üzdü. Hı hı. Ama şöyle, empati yapmak doğruyu söylemektir. Yani doğruyu söylediler. Evet, fazla bir etki göstermediklerini ifade ettiler ve hatalı olduklarını ifade ettiler ama ikinci maç büyük bir ihtimalle daha tempolu, daha hırslı, daha istekli geçecek. Yani hem teknik olarak, hem performans olarak, hem moral motivasyon olarak. Çünkü bu olay bir bakıma oyuncuları kamçıladı ve kendilerine getirdi. Ve ben futbolculara inanıyorum, güveniyorum. Bu son kalan iki maçı da alarak Dünya Kupası'nda emin adımlarla yollarına gidecekler.
0: Sevgili İsmail Er, peki nasıl bir 11 bekliyorsun Paraguay karşısında? Değişiklikler olur mu yoksa aynı kadro mu bekliyorsun?
1: Yani şöyle, değişiklik olabilir ama şöyle bir şey var. Teknik direktör Montella bu işin uzmanı, ustası, her şeyi. Bu nedenle teknik direktör Montella'ya inanmak lazım. Teknik olarak, fizik olarak da hazır bir takım. Sadece oyuncuların moral ve motivasyona ihtiyacı var. Yani orta sahada biliyorsun Orkun Kökçü mutlaka oynayacak. Arda Güler orta alana çekilecek yani. Hı-hı. Büyük ihtimalle. Kanatlarda Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu yine görevini yapacak. Bu nedenle Can Uzun ve Deniz Gül'ü oynatmak sanırım teknik direktörün elinde, ama milli takım bambaşka bir olay. Bu iki oyuncuyu da değerlendirecek. Değerlendireceği için de zaten kadrosunda tutuyor. Bu nedenle Paraguay maçında mutlaka yine aynı kadroyla devam edecek ve hem taktiksel olarak Türk milletinin gurur duyacağı bir oyun izlettirecek. Yani yenilgi gerçekten kötü bir yenilgi. Çünkü Avustralya'ya baktığımızda futbol olarak, performans olarak Türkiye'nin çok çok altında bir ülke. Ama işte derler ya, tuzağa düşüyorsunuz bazen. Yani milli takımda zaten tuzağa düştü. Bu nedenle iki kontratakta iki gol oldu. Bu nedenle bunun rövanşı, yani karşılığı gerçekten çok ağır olacak. Paraguay karşısında bunun patlamasını göreceğiz.
0: İsmail abi, şimdi Paraguay'a baktığımız zaman da elemelerde Arjantin gibi son Dünya Kupası şampiyonu, Uruguay gibi dünya çapında bilinen, hatta bir kere Brezilya'yı da yenmişler ve bir kere de yenilmişler. Ve başka da mağlubiyetleri yok. Paraguay karşısında da nasıl bir sistem bekliyorsun? Yani artık bir forvetle çıkar mıyız?
1: Sevgili Çağatay, zaten bir forvetimiz hep her zamanki gibi kim? Kerem Aktürkoğlu. Yani gönül isterdi ki Deniz Gül'ü daha önce oynatıp Deniz Gül'ü burada denemek gol yollarında. Hı hı. Ama teknik direktör Montello'nun sistemi santraforsuz. Yani herkesin gol atma yeteneği var, gol atma becerisi var, gol atma yönünde önemli sistemlere sahip. Bu nedenle teknik direktör Montello'nun tercihi yine istikrardan yana, yani aynı kadrodan yana. Büyük ihtimalle yani Deniz Gül, herkes Can Uzun istiyor. Ama biz bu oyuncuları daha görmedik. Yani kendi takımlarında gerçekten olağanüstü performans sergiliyorlar, oynuyorlar. Ama tabii bunların da oynaması lazım. Çünkü milli takım oyuncuları birlikteliği olduğu sürece istikrarı yakalarlar. Bu nedenle bu istikrarı da sanırım Montello Paraguay karşısında gösterecek. Paraguay tabii teknik olarak, fizik olarak gerçekten üstün bir takım, ama genel bireysel

0: Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu da açık ve net bir şekilde kendilerini eleştirenlere açık mert korkusuz bir şekilde cevabını veriyor. Bu da ilginç bir olay. Yani neden biz sakin olamıyoruz? Neden yol gösterici olamıyoruz? Ya arkadaşlar, bu akıl veren, fikir veren teknik direktörler, yani sözde akil teknik direktörler, yani her ortamda isimleri ortaya atılan teknik direktörler, neden yapıcı bir şekilde, yani milli takımı eğitici, yapıcı bir şekilde yorumlamazlar? Sürekli hesap sorma, sürekli rajon kesme. Ya arkadaşlar, burası Patagonya değil ya, burası Türkiye arkadaşlar. Biraz daha efendi, biraz daha insan. Yani burası bir kebapçı dükkanı değil, Türkiye'yi temsil eden Türkiye Futbol Federasyonu arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu bugün bu ülkeyi temsil ediyor. Adında Türkiye var. Yani bunu yönetenler seçimle geldiler. Seçimle bu işin başına geldiler. Eğer hesabı, kitabı olan varsa seçim kararı aldırır. Ve gerekli bu sözleri yani yorumlarını da orada yapar. Ama bu toplum önünde insanları ikiye ayırmak, bölmek, yani işte İbrahimciler ve diğerleri gibi böyle şey yapmak gerçekten utanç verici bir olay. Yani biraz daha toparlansak, biraz daha şey yapsak, birbirimize destek versek, herkes birilerini ayağını çekiyor. Yükselen birinin ayağını çekiyor. Ya arkadaşlar, Dünya Kupası'na gitmişiz, şunun keyfini çıkartalım ya. Ha, yenilebiliriz, elenebiliriz, ayrı olay. Ha, eleştireceğiz. Köküne kadar eleştireceğiz. Ama bu turnuva devam ettiği sürece eleştiriyi bir kenara bırakıp turnuva sonunda bu eleştirileri köküne kadar yapalım. Ama burada bakıyoruz, yani herkes işte futbolcunun yok saç tıraşına bakıyor, yok bıyığına bakıyor. Ya arkadaş, isterse ya keçi bıyığı yapar, isterse tavuk bıyığı yapar, isterse yani Hint horozu saçı kestirir. Ya arkadaşlar, biz futbola bakalım, futbolu eleştirelim arkadaşlar. Bu nedenle bakıyoruz mesela, bak İran olsun, Irak olsun, yani Suudi Arabistan olsun, yani ne kadar mütevazi, hiç bu kadar havaya girmeden, şey yapmadan mütevazi futbollarını oynuyorlar, alkışlanıyorlar. Yani ayakta alkışlanacak önemli
1: Evet.
0: bir performans sergiliyorlar. Yani bu nedenle Türkiye'de de artık teknik adamlar, eski teknik adamlar artık koltuk sevdasını bırakıp artık yapıcı işler yapmaları lazım. Yani kulüplerin yanında olması lazım. Kulüplerin yanında destek vermesi lazım. Futbol federasyonlarının yanında destek vermesi lazım. Bu nedenle Futbol Federasyonu'nun önemli şeyi burada kucaklaması. Yani Futbol Federasyonu Başkanı şu an Dünya Kupası ile ilgili konuşacakken ülkede konuşulan dedikodularla ilgili cevap vermesi gerçekten çok vahim bir olay, acı bir olay. Bunu da insanlar biraz düşünmesi lazım. Ya arkadaşlar, biz birbirimizi tanıyoruz. Biz birbirimizi çok iyi biliyoruz. Bu nedenle şu Dünya Kupası'nın keyfini çıkartalım. Yeniliriz, yeneriz, hiç fark etmez. Ama sonuçta önemli olan menfaat Türkiye. Önemli olan menfaat Türkiye. Türkiye için her türlü olayı içimize alacağız ve maçlar bittikten, turnuvalar bittikten sonra her türlü eleştiri yapalım. Ya arkadaşlar, sen bu eleştiriyi, sen bu yorumları Dünya Kupası öncesi yapsan, Türk milli takımını uyarıyorum, şöyle şöyle şöyle şöyle yapın arkadaşlar desen, ayakta alkışlanırsın arkadaş. Bir yenilgiyle bu insanları yerden yere vurmak biraz insafsızlık. Yani Türk milli takımını biliyorsunuz, Avrupa'da beğenmeyen yok. Yani herkes şu anki kadrodaki oyuncuları kadrosunda görmek istiyor, dünyadaki bütün kulüpler. Bu nedenle çocuklarımıza sahip çıkalım, federasyonumuza sahip çıkalım. Yani bu birbirimizle çekişmekten, birbirimize dedikodudan, birbirimize iftiradan, birbirimize laf sokmalardan biraz uzaklaşalım.
1: Sevgili İsmailer, tabii sana da çok soru geliyor. Yılmaz Bey diyor ki tüm takımlar bizim de en az 4-5 tane devşirme siyahi veya Avrupalı futbolcu milli takıma kazandıramaz mıyız? Sevgili İsmailer ne der bu konuda demiş.
0: Ben o da gayet o da güzel bir yorum. Devşirme olarak kazandırabiliriz ama yani 85 milyonluk ülkemizde, kusura bakmayın, çok iyi futbolcular var arkadaşlar ya. Çok iyi bir arkadaşlar. Yani inanılmaz futbolcular var. Bunlara sahip çıkalım arkadaşlar ya. Hep gözümüzü yabancılarda, ülke dışında oynayanlara dikiyoruz. Yabancılara dikiyoruz. Bunu geçmişte işte yaptılar. İşte Arello'yu oynattılar. Yani bir sürü

0: insan oynattılar ama hiçbirinin yararı olmadı. Maalesef ne gelirse yerli futbolcudan, yani yerli malı yurdun malı. Ne demişler, yerli ve milli. Bu nedenle Türk futbolculara sahip çıkalım. Esas sorun şu. Yani geçmişte, yani ismini vermek istemiyorum, bir teknik direktörün biri dedi ki ya dedi yabancı serbest, seslik serbest kalsın. Ya serbest kalsın da kardeşim bunu kriter koysana. Sen sokakta toplansan, sokakta gezen her yabancıyı yabancı yaptın, futbolcu yaptın. Futbolun kalitesi düştü, futbolun marka değeri düştü arkadaşlar. Bu nedenle İngiltere nasıl mesela bir yabancı oyuncu aldığı zaman, Cenk Tosun aldığı zaman bakıyor kaç defa milli oldu diye bakıyor, milli oldu mu diye. Milli olmamışsa diyor biraz çalışsın, uğraşsın, ondan sonra buraya gelsin, bize yararlı olsun diyor. Bu nedenle kriter konması lazım ve Türk futbolcuların önü açılması lazım. 2002 Dünya Kupası'na giderken tamamen yerli ve milli oyuncularla gittik arkadaşlar. Şimdi Almanya'nın Westfalen bölgesinde yetişmiş oyuncular, Allah razı olsun, yani oradaki Alman teknik adamlara bizim Türk vatandaşlarımızın çocukları çok iyi eğitmişler. Şu anki milli takıma sahipler. Allah razı olsun ki geçmiş yönetimde yönetimlerde Mehmet Büyükekşi tarafından kovulan altyapılarda başarılı teknik direktör Şenol Üstü Ömer, Turan Sofuoğlu gibi bir sürü 7 tane teknik direktörün sayesinde şu anki milli takım oluştu. Allah razı olsun ki Luchescu'dan bu gençlere sahip çıktı, A takımı aldı. Ama maalesef biz gençlerimize, genç teknik direktörlerimize, yetiştiren teknik direktörlerim kimseye sahip çıkmıyoruz. Her gelen yeni bir buluş yapıyormuşçasına hem teknik heyeti değiştiriyor hem oyuncuları değiştiriyor. Ya arkadaşlar, bugün İspanya milli takımında oynayan oyuncular genç takımdan geldiler. U17, U18, U21 ve A takım, hepsi antrenör dahil. Bizde U17'den sonra oyuncu gelişiyor, hemen kovuyorlar, başka bir U17 geliyor. Hemen kovuyorlar, başka bir U21 geliyor. Ya U21'den ben anında, mesela anında A takımda değiştirebilecek oyuncu yetiştirmem lazım. Bunları yapmamız lazım arkadaşlar. Ama maalesef bir takım menajerler, geçmişteki menajerler tabii, şu an menajerleri içeri sokmuyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu işi çok iyi biliyor. Geçmişteki menajerler sayesinde evet, Türk futbolu ivme kaybetti. Yani 3. sınıf Stefan Kuntz'u getirdiler. Dünyada, Türkiye'de dünya kadar teknik direktör varken Kuntz'u getirdiler. Katar'a dünya şampiyonasında final oynayacak bir ülke olarak Türkiye'ye gitmemiz gerekirken gidemedik.
1: Evet.
0: Bu dünya kupasında da büyük bir özveriyle mücadele ettik ve gerçekten hem Hacı İbrahim İbrahim Hacı Osmanoğlu hem de teknik direktör Montelli ve talebeleri bize bu mutluluğu yaşattılar. Şimdi Dünya Kupası'nda olmak ne kadar keyif veriyor. Hem Amerika'da statlarda hem de Türkiye'de ekranları başında izleyenler büyük keyif alıyor. Sabahın erken saatlerinde festival gibi çıkıyorlar, televizyon dev ekranlarda maçı izliyorlar. Bu gerçekten önemli bir olay. Türkiye'deki bütün belediyeler hakikaten inanılmaz inanmışlar ve futbol severler için inanılmaz bir ağ kurmuşlar, dev ekranlar kurmuşlar. O coşkuyu, o heyecanı yaşatıyorlar. Onlara da teşekkür etmek lazım ve ben karamsar değilim. İnanılmaz bir hırs var, bilenmişlik var ve yani Paraguay karşısında alınacak skor bir patlama maçı olacak ve milli takımın Dünya Kupası'na finale giden yolunu açacak.
1: Sevgili İsmail Er, Beşiktaşlı taraftarlardan inanılmaz mesaj geliyor. Rakip de belli oldu, Danimarka Ligi'nde Midland ve diyorlar ki Beşiktaş'ın rakibi sağlam rakip, her an ters köşeye yapabilir bizi. Şayet iyi transfer yapılmazsa sen nasıl değerlendirirsin?
0: Valla Başkan Serdal Adalı sezon bitiminde çevreye önemli açıklamalarda bulundu. 200 milyon euromuz, paramız var, iyi transferler yapacağız, güçlü kadromuz var dediler. Ve Vincenzo'yu transfer ettiler. İtalya'da başarılı bir teknik direktör. Vincenzo kendi oyun sistemine uyan oyuncular arayışı içerisinde. Sanırım birkaç gün içinde birkaç oyuncu açıklanacak. Ama şu anda net bir görüş yok. Sadece eldeki mevcut, yani kiraya verilen oyuncuların nasıl eleneceği konusunda. Çünkü bir takım oyuncular hakkında liste hazırlanmış ve gönderilmiş. gönderilecek oyuncular var. Bunlar da kiralık verilen. Yani geçmiş yıllarda işte yönetimlerin yaptığı hatalar. Kardeşim, bir adam alıyorsan, marka isim alıyorsan onunla yap 5 sene. Quaresma ile yap ölünceye kadar. Ama adı sana duyulmamış adamla 2028'e kadar, 2029'a kadar sözleşme yapılır mı ya? Bu ayıptır ya. Eğer böyle bir şey yapacaksa kendi şirketlerinize yapın arkadaşlar. Bu nedenle Serdal Adalı bu sistemi bir an önce bitirmek ve yeni oyuncular monte edip takıma yerleştirmek için teknik direktörün istediği liste doğrultusunda idari direktör Önder Özen ile birlikte önemli transferler yapacaklar. Bunların sözünü verdiler. Taraftarları da bu konuda umutlandırdılar. Herkes gibi biz de merakla bekliyoruz ama Serdal Adalı isterse başarır. Onu da çok istiyor. O da çok canı sıkıldı geçen yıl. Bu nedenle bu can sıkıntısını ve sorunları çözmek için el birliğiyle çalışıyorlar.
1: Hürriyet Gazetesi'nden sevgili İsmail'e çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerin için.
0: İyi yayınlar.
1: 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10 Instagram kullananlar için de Çağatay Hoca Instagram adresinde bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dün akşam Mbappe şov vardı, bilmiyorum Fransa-Senegal maçını izlediniz mi? Messi'nin hat-trick vardı, güzel maçlar oldu. Onları da ben bir kısmını izleyebildim, hatta biraz da uykusuz kaldım ama değdi. Önemli hatırlatmalardan aklımda ne vardı? Evet, 19 Haziran'da grubumuzda çok önemli bir karşılaşma var. Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı var, saat 22'de oynanacak. Onun hatırlatmasını yapayım. 19 Haziran saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya karşılaşması olacak ve 20 Haziran 06'da da Türkiye Paraguay maçında artık kaderimizin belli olacağı maç. Çünkü büyük bir ihtimalle kaybeden taraf yurda dönecek ki inşallah dönen de biz olmayız. 0212 273 10 10 ya da tekrar ediyorum Instagram Çağatay Hoca adresinde. Şimdi iki tane değerli sizlerden gelen arkadaşlarımızdan bir telefon trafiği yapacağım. Kısa bir müsaade istiyorum. Bülent Uslu istenmiş, Hakan Can istenmiş. Müsaitlik durumlarına göre de program ilerleyen saatlerine bu değerli arkadaşlarımızı alacağız. Hatta Fenerbahçe muhabirlerinden de bekleyen arkadaşlarımız var. Onlara da bağlanacağız. Takımlarımızın son gelişmeleri, son durumları, amili futbol takımımızla ilgili son gelişmeler yine Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde olacak. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
7: Start verildi ve İstanbul'da birinci koşu başladı. Liderliği alan isim...

0: 1000 metre starteri geçildi. Liderlik 5 numaralı Angelo'nda Wing'de fark 3 boy. İkincilikte 9 numaralı Şeker Aslan onu takip ediyor. Üçüncülükte dışarıda 8 numaralı Mekansız Kral. Dördüncülükte içeride 6 numaralı Damperli. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde dışta 3 numaralı Royal Touch. Bariyer dibinde 2 numaralı Line Icardi. 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı El Rey Scorpion. Bunun 3 boy gerisinde 7 numaralı Weeping Song. 4 boy kadar gerisinde son sırada 4 numaralı Pancho sırasıyla son 600'e yaklaştığı liderlik 5 numaralı Angelo'nda Wing'de düzlüğe de 5 numaralı Angelo'nda Wing önde çıkıyor. İkincilikte ortada 9 numaralı Şeker Aslan onu takip ediyor. 2 boy kadar gerisinde 3. ortada 6 numaralı Damperli. Bunun dışında 8 numaralı Mekansız Kral en dışta 3 numaralı Royal Touch'ın ataklarıyla son 300'e giriliyor. Liderlik 5 numaralı Angel on the Wing'de ortadan şimdi 9 numaralı Şeker Aslan geliyor. Onun dışında da 6 numaralı Damperli sokuluyor. Son 200'e yaklaşılıyor liderliği şimdi. 9 numaralı Şeker Aslan alıyor dıştan 6 numaralı. Damperli'nin de atakları var. Son 100'e yaklaşıldı 9 numaralı. Şeker Aslan önde dıştan 6 numaralı. Damperli geliyor. Şeker Aslan direniyor dıştan 6 numaralı. Damperli gelse de Şeker Aslan kazanıyor. 6 numaralı Damperli koşudan ikinci olarak ayrılırken 5 numaralı Angel on the Week koşudan 3. olarak ayrıldı. 1 numaralı El Rey Scorpion 4. 3 numaralı Royal Tice'sa tabelayı tamamlayan isim oldu. İstanbul'da ilk koşuyu 9 numaralı Şeker Aslan ve Data Biş'te kazandı.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bir yandan mesajlarınıza bakacağım, hiç merak etmeyin, ama isimlerinizi de gönderirseniz çok daha mutlu olurum. Hem de en azından isimlerinizi de okumuş olurum. İrfan 25 çok isteniyor, arar mısınız diye. İrfan'ı arasam kesin metrobüste çıkacaktır. Fırat Güneyer Bey ne güzel yazdı gerçekten demiş. Fırat'la dün konuştuk, aslında yayına girecekti ama son anda gördüğü için yayın bittikten sonra mesajımı almıştı. O yüzden Fırat'ı bağlayamadık. Diyor ki dinleyicimiz, profil resminden Oğuzhan Bey olduğunu düşünüyorum. Bir kontrol edeyim. Evet, yanılmamışım. Beşiktaş'ın sorunu umutsuzluk ve yıllar içinde oluşmuş güven kaybı. Rakip Midland oldu. Yorumların büyük kısmı eyvah elendik şeklinde. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup çıkıp Avrupa Ligi'nde yarı final kapısından dönen bir kulüptü. Başarısızlığı normalleştirmek iyi değil. Beşiktaş güçlü bir kadro kurup Midland'i geçmek zorunda. Fırat Güneyer ne güzel yazdı gerçekten demiş. Teşekkür ediyorum. Bunu da biz paylaştığı için valla arkadaşlar sevgili dinleyenler, istek şarkısı gibi istek spor yazarı yazıyorsunuz. Biz de bir yere kadar diyelim, çünkü hakikaten sağ olsunlar, herkese alıyoruz. Daha bizi kıran da pek olmadı. Belki bir iki kişi var ama o da çalıştıkları kanallardan, televizyonlardan programa bağlanmamaları için, uyarı aldıkları için dolayısıyla bağlanamıyorlar. Onlara da bir şey diyemeyiz. Saygı duyarız. Bağlanmak isteyenler zaten biz aramadan da bağlanmak istiyorlar. Süleyman Arat'ı bağlar mısın demişler. Bülent Uslu'ya çok istek gelmiş. Bülent Uslu'yu zaten yayına alacağız, hiç merak etmeyin. Şimdi Bülent'i aradım ama açmadı. O biraz sonra beni arar. Aradığı zaman da canlı yayına alırız. Saat 3'e doğru müsait olacağını söylemişti bana. Çağatay Hocam, Beşiktaş'ın rakibini söyledin ama ilk maç, ikinci maç ne zaman, ilk maç nerede oynanacak? Tabii değerli dinleyicimizi de bilgilendirelim, ismini de es geçmeyelim. Hakkı Bey. İlk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak Hakkı Bey. Rövanşı ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynanacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midland'le olan maçı ikinci eleme turumunda, turunda da Danimarka ekibiyle eşleşti. Evet, çok istek geliyor ama programımızın bir formatı var. Ben bir yayın akışı hazırlıyorum. Yaklaşık 6-7 tane spor yazarımızı program öncesinde arıyorum. Onlarla sözleşiyorum. Ama sizlerden farklı isimler geldiğinde de

programda bir değişiklik olabiliyor onların müsaitlik durumlarına göre. Bir şey daha söyleyecektim, aklımda vardı ama şimdi herhalde biraz sonra gelir. Yayın devam ediyor diye mesaj yollamış. Bülent, beni dinliyorsan tamam. Ben de sana buradan cevap yazıyorum. En son ne zaman katılabilirim diyor Bülent Uslu. Ona da yazıyorum programımızın vaktini, ne kadar olduğunu yazdık. Bugünkü program, merak edenler, saat 20'de TRT1'de Portekiz Demokratik Kongo karşılaşması var ki ağırlıklı olarak bir Portekiz üstünlüğüyle geçecek bir karşılaşma. Saat 02'de TRT Spor'da Gana Panama maçı var ve 05'te erken kalkanlar için de Özbekistan Kolombiya maçı olacak. Tekrar ediyorum, bu akşam saat 20 Portekiz Demokratik Kongo, 02 Gana Panama, 05 Özbekistan Kolombiya maçları oynanacak. Valla şöyle söyleyeyim, bu kadar mesaja nasıl cevap vereceğim diye de bir anda soru işaretleri dolaşıyor kafamda, deli sorular. Beşiktaş'ın rakibi, kuvvetli mesajları geliyor. Çağatay Hocam hoş geldin demiş Ahmet Ertaş. Yakup Çınar bağlanır mı bilmiyorum, bağlanır mı Yakup'a da sorabiliriz. Yunus Bey'e teşekkürler. Beşiktaş teknik direktörü ve teknik sorumluyu getirdi, bence turu geçer demiş Zafer Bey. Yine devam ediyoruz. 11'de Hırvatistan yok muydu, ben mi yanlış hatırlıyorum demiş. Bendeki program bu, Hürriyet gazetesine bakarak söyledim. Çağatay Hocam ben Erkan, Fenerbahçe'den haber var mı? Yorumculara Aykut Hoca'yı ve transferleri sorar mısınız demiş Erel Eyfa. Tabii ki sorarız, bağlanacağız zaten. Niye açıklamıyorlar Aykut Kocaman'ı diye bilgiler var. Onlar da çalışıyorlar. Ben dün gece Fenerbahçe'nin efsanevi kaptanlarından sevgili Onur Kayadoğru'yla birlikteydim. Gece 1'e kadar sohbet ettik Fenerbahçe'nin efsanevi kaptanıyla. Çok da güzel bir akşam geçirdik. Kendisine de selamlarımı iletiyorum. Eğer dinliyorsa, ki dinleyeceğini söylemişti. Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet, onun da istekleri olmuş. Süleyman Arat'ı bağlar mısınız diye gelmiş bir mesaj. Eyüp Bey diyor ki Çağatay Hocam bu 11 nasıl diyor. Bakalım resmi de büyütüp. Dinleyicimiz kaleye Uğurcan'ı, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Mert Müldür'ü sola koymuş. Orta sahayı Orkun Kökçü, Barış Alper, Hakan Çalhanoğlu yapmış. Bir kanada Kenan Yıldız'ı, diğer kanada Arda Güler'i de koyarken forvette de Can Uzun'u koymuş ama ben böyle bir 11 çıkacağını düşünmüyorum. Yine dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edelim. Adem Bey, Çağatay Hocam selamlar, iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Adem Bey diyor ki Fenerbahçe hakkında bir yorumcu olacak mı? Bugünkü rakibi hakkında bilgilendirme yapabilir mi? Bir de teknik direktör bugün kesin açıklanacak mı? Neden bu zamana kadar açıklanmıyor soruları? Propagandalar aldı başını gidiyor demiş Nevzat Bey. Evet, Ali Esen'e teşekkür ediyorum. Ama dinleyicimiz, daha doğrusu konuğumuz sevgili İsmailer yayından çıkmıştı. Evet, yavaş yavaş tabii araya da gideceğiz ama araya da gitmeden ben yine gazete haberleriyle devam etmek istiyorum. Çünkü önemli haberler var. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Onu da aklımdayken söyleyeyim. Çünkü seride bir birlik bir eşitlik var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçı. Beşiktaş bugün sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma ve saat 20'de başlayacak. Bein Sport'tan da naklen yayınlanacak. 1-1 devam eden seride 3 maç kazanan ekip şampiyon olacak. Bunu da tekrar
siz dinleyenlerimize, Radyo Gol dinleyenlerine hatırlatmış olalım. Tabii son günlerde milli takım üzerinde bir takım karşılıklı diyaloglar devam ediyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları var. Şenol Güneş'e teşekkür ediyor. Fatih Terim'i de hani yerden yere vuruyor demiş Sözcü gazetesi. Buradan bakalım. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Avustralya maçı öncesi rakibimizin Avusturya olduğunu zannederken TRT spikeri İran-Yeni Zelanda maçında 4 dakika boyunca takımları karıştırdı haberi var. Türkiye'de futbolun, medyanın zirvesindeki iki kurum ardarda yaşanan gaflarla gündeme oturduğu haberleri var. Futbol kamuoyu ikinci büyük şoku İran-Yeni Zelanda maçında yaşadı. TRT'den naklen yayınlanan mücadeleyi anlatan spiker arkadaşımızı 4 dakika boyunca takımları karıştırdığı haberleri var. Futbol Federasyonu Başkanı İmparator'un hesap her zaman sorulur ifadesine sert tepki gösterip kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız, bu sözleri yakıştıramadım dedi haberleri var. Tabi bunlar hoş değil, özellikle çok çok önemli bir karşılaşmamız öncesinde gazetenin bu kadar fazla küpürde yer alması, gazete sayfalarını bu kadar meşgul etmesi, hatta bir sayfa bakıyorum da sadece Hacı Osmanoğlu Fatih Terim atışmasına ayrılmış ki bu kadar öfkeye hiç gerek yok bence. Özellikle biz bir olalım derken polemiklere maçlardan sonra girmenin ben daha doğru olacağını düşünüyorum. Maçları izlediniz, Mbappe'nin golleri vardı, Messi'nin hat-trick'i vardı. İzleyenler varsa lütfen yazsınlar. Bu arada 0212-273-10-10, 0542-273-10-10'da Türkiye-Paraguay karşılaşması sonucu ne olur? Bunları da lütfen yazın. Ben de mesajlarınızla tekrar okumak istiyorum. Mete Bey diyor ki klasik Türkiye'nin hali, liyakatsizliğin en güzel örneklerinden biri Futbol Federasyonu Başkanı demiş. Hasan Tunceli yayına alma şansın olur mu Çağatay Hocam demiş. Ben notumu alıyorum bir yandan. Dinleyicimiz isminizi de yazarsanız çok sevinirim. Trabzonsporlu dinleyicimiz, profil resminden de hatırladım. Evet, sevgili Hasan'ı arayalım. Eğer yayında değilse siz de bir kontrol edin. Çünkü yayınlara bağlanıyor, ben onu kontrol edemiyorum. Evet, Fatih Terim'in dediğinde ne var? Söylediği kelimenin neresi yanlış? Adam açık açık şu an kimse eleştiri yapmasın, takım hala turnuvada bir oyun oynuyor, turnuva bitsin. Eğer başarısızlık olursa o zaman sorgulayın, eleştirin, hak arayın kısmını söylemek istedi demiş dinleyicimiz, nickname'li Medi Bey. Lokman Bey'e çok teşekkür ediyorum Bayrampaşa'dan. Çağatay Hocam gözümüz yollarda kaldı demiş. Çok teşekkürler. Çağatay Hocam, bizler takımcılık yaptığımız sürece başarılı olamayız. Bir an önce bu kafadan çıkmak lazım. Takım hepimizin takımı, bize de ne olursa olsun destek vermek düşer demiş. Caner Bey'e katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu değerli mesajı için. Çağatay Hocam, Hacı Osmanoğlu Fatih Terim atışması değil demiş. Ben burada kendi yorumumu yapmadım. Sözcü gazetesine açabilirsiniz. Sözcü gazetesinin başlıklarını okudum. Değerli dinleyicimizi de aydınlatma adına Uğur Bey, size de selamlar, saygılar olsun. Ronaldo ne yapar bu akşam diyor. FIFA oyun takımı olmuş diyor. Fatih Hoca'nın açıklamalarını evet ben de izledim, ben de dinledim. Ben çok bir şey bulamadım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamalarını doğru bulmuyorum diyor Nurullah Bey. Çok çok mesaj var. Evet, takımcılık yapmayalım demişler. Fırat Bey diyor ki çok uzun mesaj. Daha kısa yazarsanız zamanı efektif kullanma adına Fırat Bey okuyabilirim. Herkeste bir Aykut Kocaman eleştirisi var. Ben tam tersi gelmesini isteyen kişilerden biriyim demiş. Bir Fenerbahçe taraftarıyım demiş Fırat Bey. İstanbul'dan Turgay Bey, bana göre Fenerbahçe yönetimi cumartesi günü Paraguay maçını bekliyor. Montello'yu bekliyor. Antrenör açıklaması bu yüzden geciktiriliyor diye kendine göre bir yorum yapmış. Çok

0: Mesaj geliyor valla, gazete haberlerini okuyamıyorum, sizleri de kırmak istemiyorum. Çok çok teşekkürler. Fatih Erim gayet yapıcı bir konuşma yaptı ama Futbol Federasyonu Başkanı hoş olmayan ifadeler kullandı demiş dinleyicimiz. İsminiz de yazarsa çok seviniriz. Türkiye-Paraguay maçını Paraguay yener, dost acı söyler. Diyadin ben Adana'dan demiş. Adana'ya da sevgilerimizi yollayalım. Diyadin var ol. Ben teşekkür ediyorum sizleri de aydınlatmak adına. İsteklerinizi de görüyorum. Hiç merak etmeyin. Bir yanda elimde tükenmez kalem var. Çünkü istekleriniz ve önerileriniz çok önemli olduğu için ben dikkate alıyorum. Ve o haftanın program akışına koymak istiyorum. Hocam hoş geldiniz, saygılar. Fatih Terim me sanki laf söylüyor demiş Hasan Bey. Gayet yapıcı açıklamalarda bulunuyor demiş Erkan Bey. Evet, yani bu polemikler böyle devam ediyor. Bu kadar mesaj gelmesi de normal. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sabır istiyoruz diyor Paraguay maçı için. Yendik inşallah, ne denecek çok merak ediyorum demiş Yunus Derfindani. Hocam 67 yaşındayım, kim haklı kim haksız ben çözemedim, varsa susarım diyor. Fransa dün oyunuyla hani derler ya göz kırptı Cezayir'de, benim yerime keşke Nijerya gelsin dedi diyor Nevzat Bey de. Cep telefonumuzdan bakalım, Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesaj var mı diye. Oradaki dinleyicilerimiz de yazıyorlar çünkü. Evet, Nihat Bey'in bir mesajı var. Hocam maçları izliyorsunuz değil mi? Evet izliyorum. Gayet de güzel gidiyor ama benim en çok merak ettiğim Paraguay maçı. Paraguay maçında muhakkak artık bizim galip gelmemiz gerekiyor. Yani ya Paraguay'ı ya Amerika'yı muhakkak yenmemiz gerekiyor. Dinleyicilerimize bakalım. Eyüp Bey inşallah dediğiniz gibi olur. Türkiye 3 Paraguay 0 demiş. Nerede o günler? Evet, tekrar size mesaj atma gereği hissettim diyor dinleyicimiz. Çok da uzun Turgay Kaçan Beyefendi yazmış. Ben çıkıp sabah kalkıp evden çıkarken her gün dua ediyorum ama mantığa aykırı bir şey de istemiyorum. Ben bugün uçarak gidiyorum. 2 metrelik stoperin yanına 1.70'lik golcüyü koyup dua ettikten sonra ne başarı bekleriz onu anlayamıyorum diyor. Nevzat Dindar yok bu aralar diyor. Onu ben de bilmiyorum. Kendisinden pek haber alamadım. Yine dinleyicilerimizden gelen mesajlar doğrultusunda genelde hep İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Fatih Terim söz düellosuyla alakalı yorumlar geliyor. Musa Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bülent Uslu'yu arayacağım. Sizlerden gelen isteklerinize de inşallah cevap vermeyi isterim. Vallahi ben şu anda Fatih Terim ve TFF Başkanı ile ilgili sorulara Ali Doğanoğlu Beyefendi cevap vermek istemiyorum. Şu an benim için en önemli şey milli maç. Bunlar daha sonrasında konuşulacak olan şeyler. Şu anda birlik beraberlik olma zamanı, hep söylüyorum. Şu maçı bir görelim. Türkiye-Paraguay inşallah da yeneriz. Ondan sonra bunları konuşmak istiyorum. Sosyal medyaya hoş geldin Fatih Hoca demiş Levent Bey. 0212-273-1010, 0542-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde birkaç tane telefon etmem lazım değerli spor izlerleri arkadaşlarımıza. Daha sonrasında da programın son bir saatinde hem onlarla devam edeceğiz hem en sıcak, en taze haberlerle devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.

0: Bütün çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.

0: başlıyor.
1: Hayır, bak içerisinde kapaklar açıldı ve ikinci koşu başladı. İki numaralı Believer koşuya 3 boy kadar geç başladı. Liderliği alan isim 1 numaralı Backtrack oldu. İkincilikte dışarıda 3 numaralı Kırbumerenk onu takip ediyor. Üçüncülükte bariyer dibinde 6 numaralı La Pellerare. Hemen dışında 7 numaralı Royal Angel yer tuttu 3 boy kadar gerisinde. 5. sırada 8 numaralı The Rookie Girl bunun 5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Believer sırasıyla son 600'e yaklaşıldı. Liderlik 1 numaralı Backtrack'te. İkincilikte ortada 3 numaralı Kırbumerenk onu takip ediyor. Üçüncülükte dışarıda 7 numaralı Royal Angel. Bariyer dibinde 4. sırada 6 numaralı La Pellerare şeklinde. Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 1 numaralı Backtrack önde çıktı. İkincilikte ortada. 3 numaralı Kırbumerenk'in atakları var. Onun 1 boy kadar gerisinde 3. sırada 6 numaralı La Pellerare. 3 boy kadar gerisinde dışta 7 numaralı Royal Angel'ın ataklarıyla. Son 300'e girdi 1 numaralı Backtrack önde. Ortadan 3 numaralı Kırbumerenk gelmeye çalışıyor. 1,5 boy kadar gerisinde 3. 6 numaralı La Pellerare'nin de atakları var. Son 200'e giriliyor. 1 numaralı Backtrack önde. Ortadan şimdi 3 numaralı Kırbumerenk geliyor. Son 100'e yaklaşılıyor. 1 numaralı Backtrack önde. Fark 2 boy oluyor. 1 numaralı Backtrack koşuyu kazanan isim oluyor. 3 numaralı Kırbumerenk koşudan ikinci olarak ayrılırken 6 numaralı La Pellerare 3. 7 numaralı Royal Angel koşudan 4. olarak ayrılırken 2 numaralı Believer ise tabelayı tamamlayan isim oldu. 2. koşuyu 1 numaralı Backtrack Ali Yıldız'a kazandı.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Telefon trafiklerimizi yaptık. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda da çok değerli spor yazarı arkadaşımıza da bağlanacağız. İrfan 25'e şu anda ulaşılamıyor. Bekleyen dinleyicilerimiz varsa onu hemen aydınlatalım. Ama program içerisinde ben ara ara yine telefonla aramaya devam edeceğim. Mesajla yazacağım, hiç merak etmeyin. Fenerbahçe ile ilgili çok çok sorular geliyor. Fenerbahçe ile ilgili acaba şu an kimi arayabiliriz diye aklıma gelmişken program öncesinde de yazdığım isimlerden bir tanesi sevgili Fatih Demirkol'du. Onu da bir yandan şu anda telefonla aradım ve Haber Global Spor Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol şu anda telefonun diğer ucunda. Fatih'im hoş geldin.
1: Evet, şimdi duyabiliyorum.
0: Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı Fatih Demirkol?
1: Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkürler. Fenerbahçe'ye geçmeden önce Avustralya'ya biz neden yenildik?
1: Ben Avustralya karşısında mental olarak da teknik taktik olarak da tam anlamıyla hazır olmadığımızı düşünüyorum. Yani o maçın gereği olan taktik hazırlıklar, mental anlamda bir hazırlık, futbolcuların bireysel hazırlıkları, takım olarak da bunu söylemek lazım. Ve teknik anlamda da hazır olmadıklarını düşünüyorum. Hı-hı. Belki Arizona gibi çok sıcak bir iklimde antrenman yapıp 4 saat bir yolculuk ve sonrasında 18 derecelik bir hava sıcaklığı, nemli rutubetli bir havaya gitmiş olmak futbolcuların fiziksel olarak ciddi manada yıpranmasına sebep olmuş olabilir. O geçişlerde futbolcuların çok yıprandığını biliyoruz. Belki böyle bir şey oldu. Belki futbolcular tam anlamıyla Dünya Kupası'na motive olamadılar. Yine aynı zamanda özellikle maç sonu açıklamalara baktığımız zaman Avustralya'nın geçiş oyunu ve arkadaki boşlukları değerlendireceğini biliyorduk. Hı hı. Buna da hazırlanmıştık ama olmadı gibi açıklamaların da rakibe fazlasıyla saygı duyulduğunu gösteriyor. Yani bazen rakibin tehlikelerini çok fazla ciddiye alıp çok fazla buna odaklanıp yapmak istediklerinizi de yapamayabiliyorsunuz. Bir tarafıyla böyle bir şey mi var acaba ve oradan gol yersiniz. Hani özellikle hazırlanırsınız, özellikle bunu yapmamalıyım dersiniz ama o hatayı yaparsınız. İnsanoğlu için de bu geçerlidir, takımlar için de geçerlidir. En çok çekindikleri, en çok üzerinde durdukları yerden golleri yedi milliler. Hı hı. Biliyorlardı, yani biz biliyorduk, onlar da biliyorlardı. Onlar ezberlemişlerdi, bütün olacakları ezberlemişlerdi, ihtimalleri. Ama bir şekilde bunun önüne geçemediler. Bireysel anlamda da futbolcuların tam hazır olmadıklarını gözlemledik ve ciddi fiziksel sorunlar yaşadıklarını gözlemledik. Bir Ferdi'nin, Hakan'ın, Arda'nın, Barış'ın bile o beklediğimiz, alıştığımız performansın çok uzağında olduklarını gördük. Hı hı. Bu neden böyle oldu bilmiyoruz. Yani bunu milli takım biliyor. Teknik direktör Montoya biliyor. Onlar bir şekilde bunları çözecekler, oturacaklar, konuşacaklar, tekrar tekrar izleyecekler, analiz edecekler. En sonunda çözümü bulacaklar. Ben bir reaksiyon maçı bekliyorum Paraguay karşılaşmasını. Bir reaksiyon maçı olarak görmek istiyorum. Çünkü milliler üst düzey liglerde, en üst düzey takımlarda mücadele ediyorlar. Çok iyi oyuncularımız var. Yani Türkiye'deki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe'nin aynı şekilde Avrupa maçlarında, Beşiktaş'ın yine şampiyonluk yarışının içinde olan görüntüsü var ve üst düzey takımlar. Avrupa'daki oyuncularımız Real Madrid, Inter, Juventus, yine diğer takımlarda oynayan oyuncular. Yani bunlar üst düzeyde oynayan oyuncular ve uzun süredir birlikte oynayan ve genç bir kadromuz var. Bu büyük bir avantaj. Hı hı. Bu bize birçok turnuvada aynı ekibin oynaması avantajını getiriyor. Bu da onlar için bir tecrübe oldu ve bir şekilde buradan çıkmayı başaracaklardır diye düşünüyorum. Dağınık bir kadromuz yok. Sadece yeterince motive değillerdi, yeterince konsantre değillerdi. Teknik direktör Montella'nın da bu karşılaşmaya çok iyi hazırlanmadığını gözlemledik. Neden? Çünkü oyunla çıktık. Oyunumuz anlaşılabilir. %70'lerde topa sahip olan bir milli takım ve ablukayı almış bir milli takım vardı ama olmadı. Sert yerden kesme ortalarla sektirmeyi ve ceza alanı içinde karambolde Reboundları bizim çocukların toplamasını planladık ama olmadı. Şutlarla çözmeyi düşündük. O da olmadı. Yani merkezden atılan şutlarda da 2-3 kişi bir anda duvar ördü karşımızda. O zaman başka bir şey yapmamız lazımdı. Yani uzaktan şut, uzaktan orta falan olmadı. Onlar bunu istiyorlardı zaten. Başka bir şey yapmalıydık. Yani bu nedir? Bilmiyorum yani, belki ikinci bölge bekleme, rakibi üstüne çekme, belki kaleden direkt toplarla oynama, bilemiyorum. Hani bunu şu anda ben ne desem boş, çünkü Amerika'da çok ciddi elit seviyede teknik direktörler, yardımcı antrenörler, hı hı, bu işin uzmanı insanlar ve futbolcular var. Bizi temsilen oradalar. Çözüm onlar üretecekler ve bir şekilde üretmek zorundalardı. Avustralya karşısında üretemediler ama Paraguay karşısında yine benzer bir takım, geçiş takımı, atletik bir takım, yıldızı olmayan bir takım. Yani oyuncu üstüne kurulu değil, takım üzerine kurulu bir oyun karşımızda olacak. Burada artık bir çözüm üretmek zorundayız. Hı hı.
0: Sevgili Fatih Demirkol, tabii çok da soru geliyor. Senin de yapmış olduğun açıklamalar var. Sosyal medyada ben de takip ediyorum paylaşımlarını. Fenerbahçe ile geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de 40 futbolcuyla açılacak bir sezon var. Ve Fenerbahçeli taraftarlardan da en çok bana gelen mesaj şu. Fatih Demirkol'a da sorar mısın demişler. Neden hala açıklanmadı Aykut Kocaman sorusu var.
1: Yani Aykut Kocaman üstünden mi gitmek lazım, teknik direktör diye mi bunu, hı-hı, özetlemek lazım bilmiyorum. Ama bu kadar uzadıysa bir sebebi vardır noktasındayım ben artık. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şu anda takımın durumunu, Samandıra'nın durumunu, Topuk Yaylası'ndaki kamp merkezinin durumunu en iyi bilen Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu. Evet. Yani benim bir şey söylememe gerek yok ki. Hani ben şunu yapsam, siz bilmiyorsunuz ama şu anda Samandıra'nın bir tadilata ihtiyacı var. Oradaki yatağından, yorganından, çatıda suyu damlatan köşesine kadar, işte yemek yenen kış bahçesinden çatal bıçağı kadar bir elden geçirilmesi lazım. Çok uzun zamandır orada hiçbir şey yapılmıyor falan diye ben anlatamam. En iyi Sayın Aziz Yıldırım biliyor bunu. Yönetim kurulu biliyor. Oraya gidip orada incelemeler yaptılar. Bu konuyla ilgili rapor aldılar. Tesis müdüründen, çalışanlardan çeşitli raporlar istediler ve aldılar. Dolayısıyla orada çok acil bir tadilatın gerekliliği, Topuk Yaylası tesislerinin takım için hazırlanması adına yapılması gereken çok fazla iş olduğunu, bir an önce teknik direktörün açıklanması, bir an önce onun işe konulması, işte yardımcılarıyla birlikte ön hazırlıkları yapmaları gerektiğini, haftaya takımın topbaşı yapacağını falan benim söylememe gerek yok, zaten biliniyor. Hani bunlar bilinmeyen sır şeyler değil yani, bunu zaten en iyisini Sayın Aziz Yıldırım biliyor. En iyisini yönetim kurulu biliyor. Ve hala teknik direktör açıklanmıyorsa bunun

0: basit bir cevabı var. Bildikleri bir şey var. Yani bunun için bir planlamaları var. Bunun için bir ön hazırlıkları var. Bilmiyorum nedir. Hı-hı. Yarın öbür gün açıkladıklarında ben yarın olabilir diye bekliyorum. Açıkladıklarında belki bu soru da sorulacak kendilerine. Yani neden geç kaldı ya da neden bugünü beklediniz gibi. Orada bir şey söyleyecek. Biz de ha oymuş demek ki diyeceğiz, anlayacağız. Ama şu an anlama ihtimalimiz yok. Mutlaka bir bildikleri vardır.
1: Sevgili Fatih Demirkol, Fenerbahçe'nin de rakibi açıklandı. Gornik Zabrze diye bir takım. Neler söylemek istersin?
0: Geçen yılı Lech Poznan'la şampiyonluk yarışı içinde geçirdi. Jagiellonia ile aynı puanda, 56 puanda bitirdi. Ve Gornik Zabrze için söylenecek şey, işte 24 milyon euroluk bir kadroları var. Mütevazı bir bütçe ile oynuyorlar. 27 yaş ortalamasıyla oynuyorlar. Özellikle yeni buldukları çocukları parlatmaya çalışıyorlar. 23 yaş altı çocuklarla çok fazla ilgileniyorlar. Lubic, kaleci Lubic, 1,5 milyon euro değerinde bir kaleci. O mesela dikkat çeken oyunculardan bir tanesi. Çok atletik, uzun boylu. Yan toplarda çok etkili. Gelecekte onu ben daha iyi Avrupa takımlarında görebileceğimizi düşünüyorum. Yine Lucas Ambros, 5 milyon euro piyasa değeri var. 10 numara pozisyonda oynuyor. 22 yaşında. Wolfsburg altyapısında yetişmişti. Freiburg'da da 19 yaş grubunda oynadı. Sonra aldılar ve oynatıyorlar. Sürekli de oynatıyorlar. Lucas Ambros 22 yaşında. O da çok genç ve onun da yine Avrupa'da piyasası olsun diye çok istiyorlar. Bu nedenle bu maçlar, bu Avrupa maçları onlar için çok önemli. Yani ligdeki yarıştan daha önemli. Çünkü eldeki bu genç çocukları piyasaya sunmak istiyorlar. Buradan gelen gelir onlar için hayati önem taşıyor. Ve oradaki gelir üzerinden takımın finansal anlamda rahatlamasını sağlıyorlar. Maxim Kalan da yine aynı şekilde 4 milyon euro. O da Ukraynalı. Ukrayna'da buldular onu. Sol kanat oyuncusu. Fulleli bir oyuncu. Yani sprinter bir oyuncu. Hı hı. Alınca vurup gidebilen, işte bizim Barış'a benzeyen bir oyuncu. Bunun gibi oyuncuları var. Geçen yıl Lukas Podolski, bildiğimiz Podolski bu takımdaydı. Buradan ayrıldı. Burada futbolu bıraktı. Yine Ika Dimi dikkat çekiyor. Fransız. 21 yaşında. O da enteresan bir özelliği var. Sağ kanat oynuyor ama içeri kat ederek oynuyor. Yani oyunculardan bir tanesi.
1: Hep genç oyuncular. Bunlar Fatih.
0: Gençler. Bu da 21 yaşında mesela. Bunu da öne çıkarmaya çalışıyorlar. Diğerleri nispeten daha yaşlı oyuncular, daha olgun oyuncular ama şimdi Zabrze'nin buradaki ana motivasyonu şu. Biz Polonya'da şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. İki verdiler. İkinci sırada bitirdiler. 4 puan gerideydiler Lech Poznan'dan. Biz şampiyonluk mücadelesi vereceğiz ama bizim kulübümüz bütçe olarak çok güçlü bir bütçeye sahip bir kulüp değil. Ancak futbolcu satışları en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Yine Arena Zabrze'de maçlarını oynuyorlar. 28 bin kapasiteli. Yani öyle çok büyük bir statları da yok. Ama şehir için iyi ve dolduruyorlardı. Yani her maç dolu bir takım. Yine enteresan bir özellikleri var. İç sahada iyiler. Yani taraftar desteğini falan alınca kazanıyorlar. Geçen yıl 11 maçı kazanmış. 5 maç berabere kalmış. Bir tane mağlup iç sahada ama deplasmanda 5 tane kazanabilmiş. Yani deplasmanda çok dağılıyorlar. O da ilk maç İstanbul'da. İlk maçta bizim taraftar desteğiyle, Fenerbahçe'nin oradaki gücüyle ikinci maç için avantajlı bir skor elde edip hiç işi şansa bırakmadan, zorlamadan, riske atmadan burada işi bitirmek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Diğer taraftan da Sporting Lisbon geliyor herhalde anladığım kadarıyla.
0: Yani evet, ikinci, yani bunu geçerse ikinci ön eleme turu bu. Bunu geçtikten sonra evet Sporting Lisbon geliyor. Onu da geçerse o zaman da Lille gibi işte çok da güçlü takımlar var. Mesela playoff turu için söylüyorum. Lyon var, özür dilerim. Lyon, Bodo Glimt, Olympiakos gibi takımlar geliyor playoff turunda eğer onu da geçerse.
1: Şimdi gelen çok soru var. Ramazan Bey diyor ki Çağatay Hocam, dinlediğim en objektif, en dürüst, en karakterli gazeteci ve yorumcu Fatih Demirkol, keyifle dinliyorum demiş. Sana da selamlarını iletmiş.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok nazikler, sağ olsunlar.
1: Podolski oynadığı takımı satın almış diyor. Fatih Demirkol'a selamlar olsun demişler. Aziz Yıldırım, gerçekten faydalı olur mu ya da çok olumsuz bir karakter gibi hani takımın üzerinde bir baskı olur mu bu şartlarda?

0: transfer nasıl olur Fatih Bey'e sorabilir misiniz demişler.
1: Yani başkanın olumsuz olmasını düşünmek çok doğru olmaz bence. Yani şöyle, çünkü çok deneyimli, çok bu anlamda kulüpte ömrü geçmiş bir isim. Kulübe, Fenerbahçe'yi hayatını adamış bir isimden bahsediyoruz. Yani onun olumsuz olması mümkün değil. Öyle bir şeyden bahsedemeyiz. Çok deneyimli ve tecrübeli olduğu için mutlaka o iş planlamasını çoktan yapmıştır ve büyük bir dikkatle şu anda işte görev dağılımı da yapıldıktan sonra yönetimde çalışıyordur. Sadece bu konuların, yani içerideki çalışmaların, transfer konularının, işte teknik direktör seçimi konularının, yönetimdeki konuşmaların dışarı çıkmasını hiçbir şekilde istemiyor Başkan Aziz Yıldırım. Hı hı. Bu nedenle hem yönetim kurulu üyelerine hem de çalışanlara ısrarla buradan hiçbir şekilde haber çıkmasın diyor. Aile içinde kalsın bütün konuştuklarımız, yaptıklarımız. Biz iş yapalım. Biz kamuoyunda konuşulan konularla uğraşmak yerine işte sosyal medyanın gündemiyle ilgili olmak yerine biz işimizi yapalım. Bizim ne yapacağımız çok belli diyor. Dolayısıyla planlar çok belli, hedef çok belli. Bunun için adım adım ilerliyorlar ama ne yaptıklarını biz bilmiyoruz. Ancak şöyle olacak. Onlar kamuoyuna açıkladıklarında biz öğreneceğiz. Neden şu ana kadar yok bilmiyoruz. Şu ana kadar neden bir açıklama yapılmadı? Bunu kendileri zamanı gelince peyderpey adım adım mutlaka kamuoyuyla paylaşacaklardır.
0: Fatih Demirkol, en çok sorulan sorulara bakıyorum. Girasi ve Vedat Muriç soruları var. Fatih Demirkol'a sorabilir misiniz hocam? Fenerbahçe'ye ne kadar yararlı olabilirler? Bu isimler doğru isimler mi ve duyduğumuz haberler, transfer haberleri doğru mu diyorlar?
1: Pivot santrfor Türkiye'de en önemli silahlardan biri. İşte Trabzonspor'un Onuachu'yla neler yaptığını görüyorsunuz. Özellikle maçın kilitlendiği anlarda Anadolu takımları biraz kapalı oynuyorlar ve geçişi tercih ediyorlar. Buralarda pivot santrfor her zaman çözüm üretiyor. Yani milli takımda da bir pivotumuz olsaydı şöyle yüksek sayılı, belki Avustralya karşısında ciddi avantajımız olabilirdi. Çünkü topu indiremedik biz. Hı hı. Önde bir pas istasyonu olarak sırtı dönük oynayan, servise çıkan, sonra içeride işi bitiren, işte son olarak Edin Dzeko bunu bize göstermişti. O tarz bir golcü her zaman büyük avantaj. Vedat Muriç de böyle. Sırtı dönükçe oynuyor. Atletik özellikleri var. Güçlü, dengeli. Ceza alanı içinde hakimiyeti var. Yan toplarda çok iyi. Ama aynı zamanda dribling gücü de var. Şut da atabiliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi çok şey kazandıracaktır. Ve Vedat Muriç transferi benim aldığım bilgilere göre bitti. Artık bu saatten sonra topbaşı ile birlikte Fenerbahçe'de forma giyecek. Zaten 22'sinde başlıyor resmi transfer. Dolayısıyla şu anda transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Girassi için de zaten Sayın Aziz Yıldırım seçimden önce ben iki tane santraforla anlaştım. İstediğim anda gelirler İstanbul'a. Bitti o iş demişti. Zaten ondan önce de Sayın Saadettin Saran'ın ve yönetim kurulunun bir görüşme yaptığı, ön anlaşmaların yapıldığını duymuştuk. Dolayısıyla Girassi konusunda herhangi bir problem olduğunu zannetmiyorum. O da takıma katılacak. Zaten Fenerbahçe'nin şu an Şampiyonlar Ligi ön elemesi için ihtiyacı olan hemen iki bölge, acil iki bölge santrfor meselesi ve aynı zamanda sol stoperdi. Çünkü Osterwold'a ayrılmayı çok istiyor. Kafa olarak da gitti, koptu yani. Çağlar milli takımda. Orada Skriniar'ın yanına hemen birine ihtiyaç vardı. Bu konuyla alakalı stoper mevki içinde Ake ile görüşmeler devam ediyor. Onun dışında alternatiflerle de görüşülüyormuş ama şu an için bu konuda net bir gelişme yok. Sanıyorum resmi transfer döneminin resmiyet kazanmasının ardından Başkan Aziz Yıldırım hemen bu transferleri de açıklayacak. Çünkü zaman yok, hemen takımın toplanması ve bir ay sonra da maça çıkması gerekiyor.
0: Evet, Başakşehir'in de rakibi belli olmuş. Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo Inter Türkiye eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Turuncu lacivertler de ilk maçı sahasında oynayacakmış. Fatih Demirkol, çok teşekkür ediyorum ama sana o kadar çok mesaj geliyor ki, hatta asker arkadaşlarından bile gelmiş diyor ki Mesut Bey, Çağatay Hocam, Fatih abi benim asker arkadaşım olur. Onun bölüğünde çalışıyordum. Hatırlar mı acaba beni, sorar mısınız demiş.
1: Çok selamlar, çok selamlar. Evet, biz küçük bir birlikte askerliğimizi yapmıştık Kıbrıs'ta. Çok selam söylüyorum Mesut'a da. Bizi dinliyormuş demek ki.
0: Evet. Galatasaray taraftarları seni de beğenerek izliyorlarmış. Fatih Demirkol.
1: Sağ olsun. Ki, teşekkür ediyorum.
0: Futbol piyasasına baktığımızda Fatih Bey'in söylediği tarzı santrafor pek kalmadı. Hani topu durdurup arkadaşlarını açan, genelde Osimhen tarzı daha hareketli, prese dayalı santraforlar son dönemde daha çok tercih ediliyor diyor. Fenerbahçe'nin bu tarz bir futbolcu alacağını düşünüyor mu? Ben kendim Galatasaray taraftarıyım diyor Ozan Bey ama Fatih Bey'in yorumlarını merak ediyorum.
1: Ozan Bey haklı. Santrafor meselesinde milli takımlarda da çok ciddi sorun olduğunu görüyoruz. Sadece bizim milli takımda değil. Yani bugün örneğin İspanya milli takımının net bir santraforu var mı, ya da Almanya milli takımı? Yani ya da Fransa milli takımında Mbappe, ama Mbappe Monaco'da oynamaya başladığı dönem kanattan gidip doğrudan skora katkı sağlayan, sprinter, dribblingi olan bir forvetti. O bir merkez santrfor, pivot santrfor değildi. Tabii ki günümüzde ön alan presine katkı sağlayan, atletik özellikleri çok yüksek ve geçiş oyununa yatkın, ritmi yüksek, temposu yüksek oyunun bir parçası olan, büyük mesafeleri çok hızlı kat eden golcülere daha çok özen gösteriliyor. İşte Osimhen Galatasaray'a çok şey kazandırdı ve işte Haaland gibi, Mbappe gibi oyunculara belki biraz daha özen gösteriliyor ya da bu oyun bunu talep ediyor. Ama diğer taraftan unutmayın ki kapalı savunmalarda çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Şimdi İspanya açamadı mesela Yeşil Burun Adaları'nı. Yani biz tamam Avustralya'yı açamadık ama İspanya'da Yeşil Burun Adaları'nı açamadı. Oralarda bir pivot santrfor çok elzem oluyor. Bulduysanız, elinizde varsa anormal iş yapıyor ve maymuncuk gibi o kapıyı açmayı başarıyor. Bir şekilde açıyor. Şimdi Onaçu'nun Trabzonspor'da yaptıklarına baktığımız zaman pivot santrforun ne kadar değerli olduğunu bu tür oyunlarda, kapalı savunmaya açma, efendim oyun akışkanlığı sıkıntı yaşadığında, tempo düştüğünde, özellikle çok sert savunma yapan takımlar karşısında çaresiz kalındığında o pivotların ne kadar çok işe yaradığını, artı biri nasıl sağladıklarını hepimiz gördük. O yüzden Fenerbahçe'de bir Vedat Muriç tarzı, bir de dinleyicimizin bahsettiği atletik özellikleri olan tarzda iki santrfor düşünüldü. Bir tanesi Girassi, bir tanesi de Vedat Muriç oldu.
0: Evet, dinleyicilerimizden bir tanesi de diyor ki, Çağatay Hocam, Fatih abi acaba YouTube'da bir kanalda çıkıyor mu, sorar mısın? Sabaha kadar anlatsa bu ses tonuyla dinlerim yani demiş.
1: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Haber Global Televizyonu'nda spor yayınlarımız var. Haber Global YouTube kanalında İlker Yağcıoğlu hocamızla birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Genellikle pazartesi günleri yapıyoruz öğleden sonra, ama şimdi Dünya Kupası'na gitti. Daha sık onunla Dünya Kupası'nı değerlendireceğiz. Milli takım kampından bağlanacak bize. Hı hı. Aynı zamanda Kontra YouTube sayfası da Haber Global çatısı altındaki değerli bir kurum. Dolayısıyla Kontra'da da yine yayınlarımız devam ediyor.
0: Sevgili Fatih Demirkol, çok da yormak istemiyorum seni, çok da tutmak istemiyorum ama Tayyip Bey diyor ki, Fatih Bey lütfen sorabilir misiniz? 12 yıldır hayal kırıklığı yaşıyoruz. Aziz Başkan büyük umutlar da seçildi. Bu sessizlik bence tüm Fenerbahçe taraftarını endişelendiriyor. Çünkü sabır yok artık bizde demiş.
1: Yani ben fırtına öncesi sessizlik gibi görüyorum bunu. Öyle baksak sanki daha sağlıklı olacak. Çünkü öbür türlü gerginlik hiçbir işe yaramıyor. Yani biz ne kadar gerilirsek gerilelim, orada işi çok iyi bilen isimler var. Sayın Aziz Yıldırım işin başında. Yani onun tereddüt ediyor olması, kararsızlık yaşıyor olması söz konusu değil. Gelmeden aylar öncesinden kafasında bütün plan hazırdır. Sadece uyguluyordur, bunu kamuoyuyla paylaşmıyordur. Zamanı geldiğinde onun da kafasında bir plan vardır. Zamanı geldiğinde çıkar anlatır. Biz de deriz ki biz bilmiyorduk ama böyleymiş deriz. Dolayısıyla şu an çok böyle can sıkmaya, enseyi karartmaya gerek yok. Mutlaka Fenerbahçe için en iyisini yapıyorlardır.
0: Haber Global Spor Koordinatörü, sevgili dostum Fatih Demirkol, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar.
0: Hoşçakal. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Orkun Bey diyor ki, iyi yayınlar, kaliteli yayın için teşekkürler demiş. Sevgili Orkun Alsulu'ya da buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Galatasaray ile ilgili bir haber vardı. Onu da sizlere okuyacağım. Hürriyet gazetesinden. Bülent Uslu'yu merak edenler vardı. Bülent Uslu 5 dakika sonra Radyo Gol mikrofonlarında sizlerle birlikte olacak. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında, merak etmeyin. Evet, Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Can Uzun'u, genç yıldızı övmüş. Can Uzun'u beğeniyorum, çok iyi oyuncu demiş. Eintracht Frankfurt'u futbolcuyu çok beğendiğini söylemiş. Hem forvet oynayabiliyor, hem forvet arkası, kanatta bile kullanabilirsiniz diyen Buruk, transfer konusunda Dünya Kupası sonrasını işaret etmiş. Hürriyet gazetesinin haberine göre. Ve yine dijital mecrada bir yayın kanalına konuk olmuş. Candaş Tolga Işık'ın sorularını da yanıtlamış Okan Buruk. Sarı Kırmızılı takımın transfer gündeminde yer alan genç futbolcu için, yani Can Uzun'dan bahsediyoruz. Beğeniyorum, çok iyi oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında. Beklentinin bir tık altında kaldı. Ufak tefek sakatlıklar oldu. Bize karşı da oynadı. Hem forvet oynayabiliyor, hem forvet arkası. Çok zorlandığınızda kanatta bile kullanabilirsiniz ifadesini kullanmış. Okan Buruk, Can'ın transferi konusunda henüz bir girişimimiz olmadı. Her şey Dünya Kupası sonrasına kaldı demiş. Öte yandan Udinese, Galatasaray'dan kiralanan Zaniolo'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini de almış. Ancak İtalyan oyuncunun menajeri önerilen yıllık 1.7 milyon euro çok az diyerek henüz teklifi kabul etmediklerini söylemiş. Evet, araya gidiyoruz. Yine gelen mesajlardan Fatih Bey, tabii Fatih Demirkol yayından ayrıldığı için maalesef cevaplayamayacak sorunuzu. Evet, su molaları konuşulmuş. Hasan Özbay, Ahmet Konanç'ı bağlar mısınız demiş. Ahmet hafta içi alabiliriz. Aslında olabilir ama bugün olmaz. Çünkü biraz sonra Bülent Uslu canlı yayında olacak Radyo Gol'de. Okan Hoca kısaca şundan bahsetmiş. Can'ı alırsam her türlü devşirme oynatırım ama asla kendi mevkisinde oynatmam. Biz Galatasaray taraftarı artık buna alıştık diyor. Teknik direktör aramaya gerek yok çünkü bizde Aziz Başkan var demişler. 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde son yarım saatte Türkiye'nin en önemli spor yazarlarıyla Türkiye'nin gündemini yine konuşmaya, belirlemeye sizlerle birlikte devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
3: Kartlar box içerisinde hazır. Kapaklar açıldı ve üçüncü koşu başladı. Lider Yalan İsim ortadan yaptığı ataklarla 3 numaralı Gringo oldu. İkincilikte ortada 6 numaralı Tanju Bey yer tuttu. Bunun hemen dışına sokuldu 7 numaralı Gök Sagun. 3 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 2 numaralı Cimiringo. Dışında 10 numaralı Beyaz Alev. 3 boy kadar gerisinde 8 numaralı Rüzgarın Şahı. Bunun 1 boy gerisinde 9 numaralı Mega Fauna. 3 boy kadar gerisinde 4 numaralı Genç Yürek sırasıyla 1600 metre startlerine yaklaşıldı. Liderlik 3 numaralı Gringo da ikincilikte dışarıda 7 numaralı Gök Sagun onu takip ediyor. Üçüncü sırada içte 6 numaralı Tanju Bey yer tutuyor. 5 boy kadar gerisinde içte 2 numaralı Cimiringo. Bunun 1 boy kadar gerisinde dışta izlediğimiz Safka Nuvvetler'de 10 numaralı Beyaz Alev oluyor. Onun 1 boy gerisinde 9 numaralı Mega Fauna. 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Rüzgar'ın Şahı sırasıyla 1300 metre start yeri şimdi geçildi. Liderlik 3 numaralı Gringo'da, ikincilikte dışarıda 7 numaralı Gök Sagun onu takip ediyor. Üçüncülükte içeride 6 numaralı Tanju Bey, onun 1 boy kadar gerisinde 4. lükte 4 numaralı Genç Yürek, 2 boy gerisinde işte 2 numaralı Cimiringo. Bunun hemen dışında 8 numaralı Rüzgar'ın Şahı, 1 boy kadar gerisinde 9 numaralı Mega Fauna, onun 3 boy kadar gerisinde dışta 10 numaralı Beyaz Alev, 1,5 boy kadar gerisinde işte 1 numaralı Can Eymen, bunun 2 boy gerisinde son sırada 5 numaralı İnzibat şeklinde son 800'e yaklaşıldı. Liderlik 3 numaralı Gringo'da, ikincilikte dışarıda 7 numaralı Gök Sagun var. Üçüncülükte içeride 6 numaralı Tanju Bey. Dördüncülükte dışında 4 numaralı Genç Yürek. Beşinci sırada içte 2 numaralı Cimiringo. Bunun 1 boy kadar gerisinde dışta 9 numaralı Mega Fauna. 3 boy kadar gerisinde 8 numaralı Rüzgar'ın Şahı. Bunun 2 boy gerisinde 1 numaralı Can Eymen. 3 boy gerisinde 5 numaralı İnzibat. Onun 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Beyaz Alev sırasıyla. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 3 numaralı Gringo önde çıktı. İkincilikte ortada 7 numaralı Gök Sagun'un atakları var. Ortada üçüncülükte 6 numaralı Tanju Bey. Bunun hemen dışında 4 numaralı Genç Yürek bariyer dibinde 2 numaralı Cimiringo, bunların 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Mega Fauna'nın ataklarıyla son 300'e yaklaşıldı. Liderlik 3 numaralı Gringo'da, ortadan 7 numaralı Gök Sagun gelmeye çalışıyor. Bariyer dibinde 2 numaralı Cimiringo sokulur, dışlarında da 4 numaralı Genç Yürek'in atakları var. En dışarıda 1 numaralı Can Eymen çıkıyor. Son 100'e yaklaşıldı. 3 numaralı Gringo önde. En dıştan 1 numaralı Can Eymen geliyor. En dıştan şimdi 1 numaralı Can Eymen geliyor. Liderliği alıyor 1 numaralı Can Eymen. Farkı da 1 boy yapıyor 1 numaralı Can Eymen. Koşuyu kazanan isim oluyor. 3 numaralı Gringo koşudan ikinci olarak ayrılırken 7 numaralı Gök Sagun üçüncü, 2 numaralı Cimiringo koşudan dördüncü olarak ayrılırken 4 numaralı Genç Yürek ise koşudan beşinci olarak ayrıldı. Üçüncü koşuyu 1 numaralı Can Eymen Mehmet Kaya ile kazandı.
8: Reklam.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Gençler turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.

Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklam bitti.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son yarım saatimize girdik ve sizlerin istekleri doğrultusunda Türkiye'nin en önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında işte beklediğiniz isimlerden bir tanesi de Eagle Media grubu kurucu başkanı, TGRT Haber spor yorumcusu sevgili Bülent Uslu şu anda telefonun diğer ucunda. Sevgili Bülent, o kadar çok mesaj geliyor ki hatta şunu da paylaşayım seninle. İsim vermeyeceğim. Dün arandım bir spor kanalının genel yayın yönetmeni ve spor yorumcusu arkadaş. Programımızın çok dinlendiğini, her tarafta dinlendiğini söyledi. Ben de gurur duydum. Böyle şeyler güzel oluyor. Sen de şimdi yanımda
1: yayın. Program, değil mi?
0: Evet, radyo programında çok bayağı güzel.
1: Tabii ki doğru.
0: Sağlam adımlarla ilerliyoruz. Dinleyicilerimiz de çok sağ güzel. Olsun. Sana çok, çok ilgi güzel. Var. Yaklaşık 9-10 tane Bülent Uslu'yu alır mısın mesajı var. Ve bu mesajlardan sonra çok çok sorular var. Hangi birinden başlayacağımı da bilmiyorum ama ilk olarak Beşiktaş'ın rakibi Midland oldu. Bununla ilgili görüşlerini alayım. Daha sonra taraftarların sorularıyla devam edeceğiz. Bülent Uslu.
1: Şimdi herkese öncelikli olarak selamlar. Çağatay Üstadım, sana da iyi yayınlar diliyorum. Hakikaten çok güzel, zevkli, keyifli yayınlarınız oluyor. Bu da dikkat çekiyor tabii. Tebrik ediyorum seni. Şimdi şöyle başlayalım. Korktuğumuz başımıza geldi. Yani önce bir tanıtma yaptılar biliyorsun muhtemel rakiplerimizde. Yani bunun sebebini tam olarak kimse açıklayamadı ama hani böyle İsrail takımıyla eşleşme olmasın diye mi yapıldı bilmiyorum ama biz çok daha bir Benfica falan olabilir mi derken onlar elendiler. Yani bizim muhtemel rakiplerimiz arasında elendiler. Şimdi daha böyle soft rakipler gibi görünse de piyasa değeri en yüksek olan rakibi seçtik. En tehlikeli takımlardan bir tanesini seçtik. Son dönemde çok isimle telaffuz ettiğimiz Danimarka'da yılın golcüsü seçilen 21 asist 12 golle sezonu tamamlayan milli takıma da neden götürülmedi diye sert eleştirilerde bulunduğumuz, burada demek içerisinde adamcılık mı yapıyorsunuz dediğimiz oyunculardan bir tanesi. Aral'da bilinen takımının, rakibimizin oyuncularından, en önemli oyunculardan bir tanesi ki zaten rakip açıklandıktan sonra Önder Özden'in açıklamalarındaki satır arasına dikkat ederseniz yakından tanıdığımız bir oyuncu, yakından izleyebileceğiz. Yani ilgilenmişiz, buradan şu sonuç ortaya çıktı. Oyuncuyla ilgilenmişiz, teklifimizi sunmuşuz ama kabul görmemiş. Artık sadece izleyebileceğiz gibi bir şey ortaya çıkıyor, bir mana ortaya çıkıyor. Şimdi tehlikenin farkında mıyız bilmiyorum sevgili Çağatay. Şimdi biz hani geçen haftaki yayında da biraz yüksek sesle, hararetle konuştuk. Aradan bir hafta geçti. Bu bir hafta boyunca yani kaplumbağa olmuş olsa da yol almıştı değil mi? Hı hı. Yaprak kımıldamamaya devam ediyor. Şimdi tehlike şu. Rakibimizin bugün 17 Haziran. Tam 3 gün sonra 20 Haziran'da hazırlık maçı var. Biz işte ne durumdayız? 1 Temmuz Slovakya kampımızda top başına neredeyse yani rakibimiz hazırlık maçı oynadıktan 10 gün sonra top başı yapacağız. Maç 23 Temmuz'da. Ve şu anda o maça çok büyük ihtimal Dünya Kupası'ndaki oyuncularımızdan Murillo oynatamayacağız. O zaman geride kim kalıyor? Tayland'la Gökhan Saz'da oynatamayacağımız oyunculardan bahsediyorum. Antmaz'ı olmayacak. Stoper hattımızda kim var? Jalo ile Emirhan Topçu yedekleri de göndermezsek oraya turu işareti koyuyor lütfen Udokai'ye. Udokai var. Başka yani 3 oyuncunun haricinde bizim stoper oynatabileceğimiz bir oyuncu yok. Eskiden Necip var diyorduk. Yani Necip oraya koyuyor. O da artık yok. Sol bekte Rıdvan var. Yediği Yasin Özcan diyelim. Bakın yani geçen sene toptan 5-10 maç oynamamış çocukları yetenek olarak yazmış burada konuş farkındayım. Ale boş. Orta sahada Orkun Kökçü Dünya Kupası muhtemelen 23 Temmuz'daki maçı yetişemeyecek. Endidi'nin Arabistan'a satılma durumu var. Lütfen ona da soru işareti koy. Orta sahada Olaytan'ı 10 numara pozisyonda oynatacağız. Başka oraya kimi koyarsın sevgili Çağatay? Orta sahaya. Beşiktaş'ta. Bak, yedekler de dahil olmak üzere. Orta sahada kim oynar? Kartal, Kayra, Saka.
0: Yok ki.
1: Yok. Baba. Yani ilk 11'i geçtin. Hani yedeklerden falan alalım da oraya monte edelim diyebileceğimiz aslında var. Söyleyeyim ben sana. Onana var. Onana. Almutrati var. Şimdi Beşiktaş ciddi ciddi bu oyunculara muhtaç sunuyor, biliyor musunuz? Eğer gerekli transferler

0: Önde de Semih var. Hekimoğlu gönderecekmişiz. Oh, Dünya Kupası'nda yediği yok. Yani şuradaki rezaleti görmeyip, buradaki skandalı görmeyip, ya yangın yapmayın ya, sabırlı olun ya, şunu yapın ya diyen arkadaşlara selam olsun. 23 Temmuz'da İstanbul'da evimizde oynayacağımız maçta bizden çok daha iyi olan, daha iyi hazırlanmış, daha takım olan rakibimize karşı çok bir sonuç alabiliriz. Yani şu anlattıklarım doğrultusunda şoktaki kastım da fark yemekten bahsediyorum.
1: Yani onu soracaktım ben de sana, şok derken.
0: Yani 30 Temmuz'a, yani bu kafa yapısıyla biz devam edersek bu iş 30 Temmuz'daki rövanş maçına kalmaz sevgili Çağatay. Bak az önce saydım. Eğer yanlışım varsa düzeltin. Orta sahada oynatacağımız oyuncu yok, yedek yok. Yani biz buradan hani boş. Ha dersek ya arkadaş Emre Bilgin'i sayalım. Geçen sene 0 maç 0 dakika oynamış ettiği maçta. 0 dakika. Eğer Beşiktaş bunlara güvenerek yola çıkacaksak o zaman bizim yöneticilerimiz Sayın Başkan falan ne iş yapıyor? Bugün Trabzonspor 6 transfer yapmış. Bayern Münih 2 transfer açıkladı. Real Madrid bugün transfer açıklıyor. Bunlar kötü takımlar mı yani? Niye transfer yapıyorlar abi? Ya bir de saçma sapan birinden çıkıp ya daha transfer sezonu sarktır saçılmaz gibi. Böyle abuk sabuk şeyler söylüyorlar. Ya inanılır gibi değil. Yani sevgili Çağatay, işimiz zor. Yaprak kımıldamıyor.
1: Evet.
0: Hani bahsedilen bir şey İlkay falan, şey İlhan'dan bahsediliyor falan. Bunlar Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu değil. Elbette ki bu tarz transferler de olacak ama biz net ilk 11'de oynayacak transferleri bekliyoruz. Elini dur, elini bekle, dünya kupasını bitsin, sabırlı ol, yangın yapma falan filan ama bugün açıklanan rakibimiz 3 gün sonra hazırlık maçı yapıyor sevgili Çağatay. Maalesef.
1: Sevgili Bülent Uslu, Lazali demiş ki Beşiktaş'ta transferler niye yavaş ilerliyor? Bülent abi sorusu var.
0: Lazali bizim Lazali ise anlıyorum, ona da selam olsun. Şu anda tamamen beceriksiz bir şekilde yönetildiğimiz için maalesef. Yani şimdi hoca diyoruz da sevgili Çağatay, hocamız diye hocamızı sevdik. İyi işler yapacağına da yürekten inanıyoruz. Ama malzeme önemli ya. Bu hoca da geçen sene Bologna ile İtalya'da Serie A'da 8. olmuş. Yani ne bekliyorsunuz? Elindeki malzemeye göre adam yönetmiş, 8. olmuş. Yani şimdi Beşiktaş'ta şimdi Vincenzo İtalyano'yu Konya Spor'a gönder mesela. Konya Spor'u yönet. Kaçıncı olur? Şampiyonlar mı oynatacak abi? Konya Spor'un bütçesi belli. 20 milyon euro olup bir bütçeyle çevirmeye çalışıyorlar. Mütevazı bir bütçeyle. Şimdi Konya Spor'da bu hoca gelince şampiyon ama şimdi siz bu hocaya malzeme vermezseniz, istediği oyuncuları transfer etmezseniz, eksikler tamamlanmazsa, iyi oyuncular alınmazsa bu hoca ne yapabilir bu kadroyla? Bizim işte gördünüz milli takımı. Kat ve kat, onlarca kat daha üstün oldu şeyde. Piyasa diyorum. Avustralya'ya karşı. Ya Aziz Bey hiç girdi Aziz Bey. Son 15 dakika Aziz Bey hiç girdi. Ya Bursa Spor. Daha Süper Lig'de kaç sene geçmiş aradım. Onun oynadığı Aziz Bey hiç. Böyle bir kadroya karşı biz varlık gösteremedik. Ama evet. Bizim şey orada YouTube çekmeye gitmişler. Evet. TikTok çekmeye gitmişler. Yani.
1: Aziz Bey hiç kaç yaşında acaba? Bak ben onu bilmiyorum. Hakikaten ben sanki
0: 35.
1: İlkokula 35. gittiğinde Aziz Bey hala oynuyordu sanki.
0: Ya işte evet. Böyle takıma gidiyorsunuz. Niye? Çünkü Dünya Kupası'na giden diğer ülkelerin oyuncularına bakıyorsunuz. Hazırlık şeylerini koyuyorlar. Mesela paylaşımlarını yapıyorlar. Böyle ciddi teknolojileri kullanarak falan ağırlık çalışıyorlar, fizik çalışıyorlar. Bizimkilere bakıyorsun. TikTok şey, bir tane şey var. Gözünün önüne geçen sahne bu. Hakan, Meri, İrfan Can, üçlüsü.
1: İzledim,
0: bir,
1: hepsini izledim.
0: Otelde. Evet. Abi izlerken midem kaldırmadı artık benim ya. Yani böyle amaç ne? O videoyu çekmekteki amaç ne? Mesaj ne? Sağa doğru dönüp bakıyorlar, sonra kahkaha atıyorlar, yatağa yatıyorlar, bilmem bir şey. Ya
1: milli
0: abi,
1: takıma çekiliyormuş herhalde senin, Bülent.
0: Ya siz mi hiç? Ya babacığım, milli takımı çektiren adama da selam olsun yani. Baba sizi hiç kimse uyarmıyor mu ya? Çevrenizdeki, yanınızdaki kişiler. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Yani nereye düştük biz baba ya?

0: ne oldu? Maçtan sonra Eren Elmalı saçları düzeltmiş, ötekini bıyığını düzeltmiş falan. Bir kendilerine geldiler, çekildi. Ya biz kimse saçıyla bıyığıyla bilmem bir şeyle uğraşmıyoruz da. Yani buradaki şey önemli, zihniyet önemli abi. Siz oraya show yapmaya, Amerika'ya tatil yapmaya gitmediniz. Sizi temsilen gittiniz. Orada olmak isteyen, bak milyon demiyorum, milyarlarca insan var dünyada. Değil mi? Dünya kupasını takip eden birkaç milyar insan varsa, tamam mı? Herkes orada olmak ister ya. En azından taraftar olarak orada olmak ister.
1: Evet mesela. Yani.
0: Birçok kişi oraya gidip izlemek isteyecek. Gidemedi bak sen mesela buradasın, Türkiye'desiniz. Orada en azından oradan izlemek istemez miydin şey? Yani sen buraya gidiyorsun, kendi PR'ını yapıyorsun. Oyunculuk şeyinin değerini artıyor. Efendim mesela tarihe geçiyorsun. Bir şey oluyor mesela 1950 yıl. 50-55 yılındaki Dünya Kupası'nda oynayan oyuncuların isimleri geçiyor. 2002'de geçiyor mesela İran Hans'ın golü diyoruz değil mi? Hasan Şaş diyorsun falan. Yani Brezilya'ya attığı gol diyorsun. Rüştü diyorsun. Tarihe geçiyorsunuz abi siz oralarda olarak. Siz nereye gittinizin, ne yaptığınızın farkında değil misiniz? Sizi burada bu ülke uğurlarken kaç tane konvoy yaptılar, eklerse değer verildi. Ve siz ne yapıyorsunuz? Saçma sapan. TikTokçuluk, YouTuber'culuk, bilmem bir şeyle uğraşıyorsun.
1: Yani eğer yapılacaksa da bunu maçların sonrasında yap değil mi? Turnuva bittikten sonra yap.
0: Ha bak abi zaten bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen maçı kazanırsın o çektikleri, o şeyler sempatik gelir bize. Ama güleriz kahkahada ya ne güzeldir bak çocuklar eğlenmişler falan. Ama abi böyle rezil bir futbolla da senden çok çok küçük bir takıma karşı hayal kırıklığı yaşatarak yenilirsen abi bana sempatik gelmiyor yani.
1: Peki Paraguay maçı için ne düşünüyorsun Bülent Uslu?
0: Çok zor ama bu eleştiriler eşliğinde bunlar kendine geldiyse silkelendi belli yani. Saçlar başlar değişmiş yani. Böyle bir düzgün şeylere dönmüş
1: yani
0: ama.
1: En azından konsantrasyon anlamında, motivasyon anlamında.
0: Konsantrasyon, motivasyon.
1: Gerekli
0: okay,
1: ders almış gibi.
0: Yine bu gerekli dersi Montella aldım onu bilmiyorum. Şimdi gelen haberler işte. Yok Orkun Kökçü bileti kesildi, işte faturası ona kesildi, yok bilmem ya yani burada doğru oyunculara fatura kesilmeyip de yine bazı oyuncu adamcılık yapılıp final keçisi ilan edilirse doğru kadroyla çıkılmazsa Kerem'den forvet olmaz baba, yani Barış Alper'den sol açık olmaz, bu saçmalıklara yine devam edersek rakip iyi analiz edilmezse doğru kadroyla çıkmazsak yine hildimete uğrarız. Evet, oyuncular kendine geldi, motivasyon olacaklar, neyin ne olduğunun farkına vardılar, ağır eleştiriler altında bir reaksiyon gösterecekler, aksiyon alacaklar, okey ama ben bu sefer Montella'dan çekiniyorum. Daha önce Adal Şimşir örneği verdik mesela yani bu çocuk 21 gol, 12 şey 21 asist, 12 golle Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş. Senin elinde özel bir oyuncu var, içeri kat edebilen, asist yapan, adam eksiltebilen, önemli bir değeri var. Genç bir çocuk var. Bu çocuğu götürmeyin, orijini şey, bakın ikinci yarı Kenan girdi yani. Orijini sol açık olan bir oyuncu girince işler biraz daha değişti değil mi? Yani sen Barış Alper'i koyuyorsun oraya, burada adamcılık yapıyorsunuz. Adamın mevkisi orası değil ki Barış Alper'in.
1: Ya Kenan yani Kenan varsa Kenan her zaman ilk 11'de oynar.
0: Hani şey dediler sakat şuydu buydu ama abi sen sakatsa onun yerine oyuncu olan adam mesela Arnal'ı oynatırsın. Şimdi Meri'yi oynatıyorsun. Niye Meri'yi oynatıyorsun abi? TikTok çektiği için mi Meri'yi oynatıyorsun? Yani?
1: Öyle bir görev bir şey mu verilmiş? 30'un üstünde soru var, yorum var. Biraz acele etmem gerekiyor. Buyurun. Çağatay hocam.
0: Hangi ara 30 oldu baba?
1: Vallahi oluyor. 30 oldu. Acayip reyting yapıyorsun demek ki. Sen hep bağlandın sonra. Tabii ironi yapıyorum. Çağatay hocam Aziz Bey hiç 36 yaşında 37'ye girecek demiş. Çok dinleyicimiz var. Mümin Bey selamlarını yollamış. Şöyle yukarıdan aşağı başlıyorum. Kenan Bey, Bülent Uslu'yu dört gözle bekledik. Sorun Beşiktaş'ın transfer bütçesi ne kadar? Ahmet Yürek...
0: 200 milyon euro. 200 milyon euro. Sayın Başkan söyledi bunu bir kere. Kaya Bey'i aradı ve yalanlamadı. 200 milyon euro bütçemiz varmış. Evet.
1: Ahmet Yürek, Bülent Uslu takıma, yönetime ve camiaya lütfen destek olsun. Başka Beşiktaş'ımız yok diyor.
0: Ne yapmamız gerekiyor abi şimdi Ahmet Bey, Ahmet kardeşim? Yani Şu anda ben çıkıp Serdar Adalı'yı mı övmem gerekiyor benim şu pozisyonda? Ya az önce Ahmet Bey herhalde sonradan bağlandı. Dinlemedi yani bizi. Ya şu anda ilk 11 çıkacak kadromuz yok diyorum ya. Ne yapıyorum şimdi? Ya çok büyük bir başkan, çok büyük bir yönetimimiz var. Sabah akşam elini taşın altına 50 milyon, 100 milyon euroluk şeyler, sponsorluklar verdiler, bağışladılar. Bilmem bir şey mi diyelim abi? Biz adamcı değiliz Ahmet Bey. Yani sizin belki akrabanız falan yönetimde bilmem bir şeyde ananız babanız orada olabilir ama bizim tarafımız Beşiktaş. Ben size şunu hatırlatmak isterim. Rahmetli onursal başkanım Süleyman Seba'nın söylemiş olduğu bir şey var. Eğer ki Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız kimsenin adamı olmayın. Beşiktaş'ın adamı olun. Tamam. Yani kusura bakmayın şu vaziyette ben yönetim düzenlemesi, başkan düzenlemesi yapamam kardeşim. Teşekkür ederim. Evet.
1: Hüseyin Şimşek, sıcak Adana'dan selamlar. Çağatay Hocam, ben de yerin çok ayrı. Beşiktaş bu sene ilk 10'a girebilecek mi? Serkan Bey de diyor ki Beşiktaşlar olarak biz ilk 5'ten sonrasına mı oynayacağız diyorlar.
0: Buyur Ahmet Yürük az önce geldi. Evet. O cevaplasın bunlara. İşte şu anda geldiğimiz vaziyet bu. Galatasaray'ın kadro şey yapısı ortada, üzerine 3-4 tane büyük transfer yapmayı planlıyor. Fenerbahçe belli. Trabzon zaten geçen seneki başarısının üzerine transferleri 6 transfer yaptık, 3 tane daha yapacak. Başakşehir, Göztepe, Samsun Spor gibi oturmuş takımlar var. Bir daha sahaya ilk 11 çıkartabilecek kadromuz yok. Ahmet Bey de eleştirilerinden rahatsız olmuş belli ki. Evet.
1: Yurt dışından Can Bey, selamlar. Bülent Uslu'ya sorar mısınız? Cengiz Ünder'i arar mıyız?
0: Yani işte bak.
1: Trossard ve Vlahovic transferleri ne durumda?
0: Evet. Vlahovic ve diğer Trossard. Evet.
1: Evet.
0: Ya keşke Tampa bu iki ismi bir de kaleci yetiştirse ben ağzımı kapatacağım. Ağzımı kapatacağım yani. Hiçbir şekilde eleştirmeyeceğim şeye kadar. Avusturya'ya kadar eleştirmişim. Ama Vlahovic'den haber bekliyorsun. Trossard'dan haber bekliyorsun. Ondan haber bekliyorsun. Biz 1 Temmuz'da Slovakya kampında kimle kamp yapacağız Çağatay? Gel beraber gidelim orada. Bizi de belki alırlar yani. Bir denesinler yani.
1: Çok çok mesaj var. Hangi birine vallahi bakacağımı şaşırdım. Montella milli takım için sistem takımı diyordu. O zaman sistem takımında isimlerin hiçbir önemi yok. Oyuna giren her oyuncu aynı görevi yapar. Burada adamcılık yapıyorlar mesajı var.
0: Bravo, bravo.
1: Zafer evet. Bey yollamış. Yine Bülent Uslu'ya acaba sorabilir misiniz? Biz daha kaç sene bunları yaşayacağız? İsme de bakayım bu arada.
0: Daha kaç sene yani
1: Nahit Bey.
0: Bizim öyle bir şeyin zamanımız yok, tahammülümüz de yok. Beşiktaş 5 senedir Ekim'de, Kasım'da havlu atmasından taraftar artık kına gelmiş durumda. Rahatsızlığımız alt safhada. Yani öyle bizim bir tahammülümüz yok ama bizi yönetenler 23 Temmuz'daki maçın, İstanbul'da oynanacak maçın tehlikesinin farkındalar mı? Onu bilemem.
1: Evet. Peki son olarak söylemek istediklerin ve taraftara vermek istediğin mesaj ya da Türk Milli
0: Takımı'na öyle bir mesajımız falan olamaz. Düşüncelerini söylerim sadece. Bugün Fenerbahçe ile maçımız var. İlk maçı kazanmıştık ama şanssızlığımız devam ediyor. Matheus gibi en önemli bir numaralı oyuncumuz da maalesef sakatlandı. 6 ay sağlarda uzak kalacak. Bu bizim 4. sakat oyuncumuz. Muhtemelen 6-7 oyuncuyla oynamak zorunda kalacağız gençler haricinde. Yani Fenerbahçe gibi büyük dev bütçeli bir rakip karşısında her sene finalde kaybediyoruz. Aslında yaklaşmıştık ilk maçı kazanarak. 1-0 öne geçmiştik. Geçen maç fark edip 1-1 oldu. Şimdi önümüzdeki bugünkü maçla dahil olmak üzere bir de Cuma günü oynayacağız. Hı hı. İki maçı da Sinan Erdem'de 16 bin taraftarımızın önünde oynayacağız. Taraftar etkisiyle beraber kazanıp seride biliyorsun 3'ü alan şampiyon olacaktı. Biraz yaklaşma ama Matheus sakatlığı da biraz morallerimizi bozdu. Ama bir Beşiktaş'ın çok güçlü bir taraftarımız var. Taraftarımızın önünde inşallah takımın elinden geleni yapacağına inanıyorum. Bugünkü rakip morallerimizi bozdu ama sonuçta bu rakip de Avrupa'nın kadrosu rakiplerinden bir tanesi değil. Elenmeyecek bir rakip değil. Ama şu kadroyla fark yeriz. Hı hı. Yani onu da söyleyeyim. İstanbul'da fark yeriz. İş ikinci maça da kalmaz. Artık umarım Sayın Başkan ve yönetim kurulu üyelerimiz nasıl bir cenderenin içerisine düştüğümüzün farkındadırlar, gerekeni yaparlar, transferler konusunda diyorum. Evet.
1: Ahmet Bey de yazmış, hani bunu da okumam lazım sevgili Bülent Uslu. Benim yönetimde kimsem yok diyor. Annem ve babam rahmetli oldu diyor. Allah
0: rahmet
1: eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Görüşlerin için teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Sağ ol, var ol.
1: Kolaylıklar dilerim. Hoşçakal Bülent Uslu.
0: Sağ ol.
1: Evet, bugün de bizlere ayrılan zamanın sonuna geldik. Çok çok teşekkürler. Yaşar Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Burada çok çok mesaj gelmiş yine. Ama maalesef bugünlük bu kadar. Benden sonra yine Radyo Gol'ü dinlemeye devam edin. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde yine Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde umarım yine birlikte oluruz. O zamana kadar lütfen kendinize iyi bakın, iyi davranın, hoşça kalın, saygılar.

0: büyük gündem sona erdi.
1: Reklam.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye var.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu sezon 106 gün sakatlık yaşamış, 21 maç kaçırmış. Ozan Kabak Bundesliga'da 26 maça çıktı ya.
3: Tamam, 26 maça çıkmış. Ozan Kabak yok. Sen hatta dedin ki abi bu tercihi yaparsan Hoffenheim'de seninle dalga geçer, tweet atar.
4: Hoffenheim tweet attı.
3: Hoffenheim tweet attı abi, daha
4: açtım
3: abi. Sen burada şimdi Can Uzun, yani forma adaylığından bahsediyoruz abi. Şimdi forma ya, yine şimdi dün mesela milli takımın sahaya çıkacağı 11 belli olmaz tabii ama dün Mehmet abi de bir şeyler söyledi. Belli bir 11 var. 3 kişiye kesmiş faturayı Montella. Sağ bekte Zeki'ye kesmiş, orta sahada Orkun'a kesmiş ve Barış Alper Yılmaz'a kesmiş.
4: Yine söylediğimiz dışında değil ha. Bak yine
3: aynı
4: olağan şüpheli yine şey.
3: Yine aynı.
4: Orkun yani gidiyor.
3: Yine İsmail gitmiyor.
2: Ama şeyi söyle abi, en uçta
3: Kerem Aktürkoğlu var. Yani sahanın en kötü 3-4 performansından bahsedersek bizim Avustralya maçında Melih Demiral'ı sayarız değil mi? Net sayarız.
5: Net.
3: Kerem Aktürkoğlu'nu sayar mıyız? Sayarız.
4: Bir tane.
3: Barış Alper'i de sayarız.
4: Sayarım.
3: Onu da sayarız. Yani şimdi sen abi kötü performanslarda sadece Barış'ı dışarıda bırakırsan, o zaman şimdi insanın aklına bir sürü şey geliyor abi. Milli takımı Hakan Çalhanoğlu mu yapıyor, Melih Demiral mı yapıyor bilmiyorum ama yani bizim Türkiye Futbol Federasyonu'nda milli takımında Galatasaray'a karşı bir antipati mi var diye insanın aklına geliyor.
4: Şey.
3: Neden
4: başka
3: bunu söylüyorum biliyor musun? Hı. Şimdi İbrahim Hacı Osman'ı da getireceğim. Ya şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın görev aldığı ilk günden beri Galatasaray'a karşı alerjisi artık benim yorumumdan çıktı. Ali Naci'nin yorumundan da çıktı. Böyle kabak gibi ortada. Yani şimdi geçmişte İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Galatasaray'la yaşadığı ilişkilere bakıyorum. Basın toplantıları düzenledi. Amerika'da kura çekiminde köpeksiz köyde değneksiz dolaşanlar dedi. Onu Galatasaray için söylediğini geldi basın toplantısında. İfade etti filan. Hani hakem, yabancı hakemi Fenerbahçe istedi, getirdi Galatasaray. Ne istiyorsa olmadı filan. Bir sürü şey yaşadı Galatasaray İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla. Abi ortada fol yok, yumurta yok. Fatih Terim bir milli takımla ilgili son derece yapıcı bir eleştiri sebebiyle dün Fatih Hoca'ya demediğini bırakmadı. O var mı o video?
2: Var.
3: O videoyu arkadaşlar hazırlasınlar. Ya şimdi herkes, şimdi sen de dün öyle söylemişsin. Muhtemelen Ali Naci de bu konuyla ilgili fikrini. Hakan Safi üzerinden.
4: Ben Ali Naci'yi bir yerde konuştuğunu duymadım. Biz şimdi ikinize de soracağım. İstiyorsanız önce bir şey izleyelim. Fatih Terim'in söylediğine bakalım.
3: Tamam.
4: Sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söylediğine bakalım. Sonra mikrofonu size uzatayım. Önce hoca, evet.
6: Halkımızdan ricamız ne olabilir bizim? Ya lütfen, hesap her zaman sorulur. Şu turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen, biraz daha hazırlayan, öldürmeyen yani. Bir parçasız, zaten parçasız. Bizim gibi kimse yaşamıyor sevgili arkadaşlar. Kimse yaşamıyor bizim gibi futbolu. Dolayısıyla o çocuklara, hocaya, hocalara, federasyona, oradaki bizi destekleyenlere moral olmamız lazım esasında. Onlar bizim canımız, bir parçamız ya. Onlar bizden fazla düşünüyordur şu anda, inanın bana. Fazla üzülüyordur. Ama üzülmeyi de, sevinmeyi de turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da. Çok zamanımız var. Bunun için sorularımız var. Onlar da cevabı hazırdır. Arkadaşlar uzağa gitmeyelim. Bu iş çok basit. Kazanırsan ödüllenirsin. Kaybedersen bedelini ödersin. Bunu bilmeyen ne futbolcu vardır, ne başkan vardır, ne teknik adam vardır, ne yönetici vardır. İş böyle.
2: Ne var abi bu açıklamada? Hesap soracağım mı diyor hoca?
4: Ben abi...
2: Yani hani, bu açıklamada hiçbir şey yok.
4: Başkanın anladığıyla alakası olmayan, bana göre de gayet mülayim bir açıklama. Yani olabilecek en iyi şekilde şu anda milli takım teknik direktörü olsa veya futbol şube sorumlusu olsa veya bir yöneticisi olsa, başkan olsa ancak bu kadar açıklama yapabilir. Bu kadar sahip çıkabilir. Yangın söndürücüyü hoca eline almış, pıs diye kapatıyor ve şunu söylüyor kabaca. 50 dakikalık videonun içinde.
2: Sahip çıkalım diyor abi.
4: Arkadaş diyor, siz her seferinde böyle yapıyoruz biz memleket olarak. Yapmayın diyor. Her seferinde de biz buna rağmen başarılı olmaya çalışıyoruz. Yapmayın, bize bir sinerji yaratın diyor. Benim anladığım bu.
2: Ya şimdi İbrahim Hacı
4: Osman'ı alalım baba. Alalım İbrahim Hacı Osman'ı.
7: Biliyorsunuz siz de bu sıkıntı çekiyorsunuz. Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sıtanlar var. Akbabalar var. Bunlar yukarıdan, sıtanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da yukarıdan süzerler. İşte kavga edip ayağı kırılan var mı? Zayıf noktada olan biri var mı? Ümit takıp ayım diyor. Üzüldüğüm ve bütün ekibim de aslında motive etme anlamında da çok iyi oldu. Ya bu kadar mı Akbaba sırtlan vardı bizim işimizde? Yani daha ilk maçta bekleyip, böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren. Ya bunları Türk milletinin havale ediyor. Ama onların o çabaları beyhude olacak. Şenol Hocama teşekkür ediyorum. Bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, teşekkür ediyorum konuşmasının baştan gidicini son paragrafına gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı. Ama ona imparator lakabını işte bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederim. Hiç yakıştıramadım kendisine. Üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız, yani orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağım zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim. Hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksın? Bu yani Fatih Derim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Yani çocukların katkısı yok. Kime? Çocuklardan mı hesap soracaksın? Teknik kadrodan mı soracaksın? Yönetimden mi soracaksın? Başkanından mı soracaksın? Bari bunu da söyleyeyim. Hazırlık yapsın yani o hesap bile. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisini.
4: Sen yakıştırdın mı başkana bu konuşmayı?
3: Hiç yakıştıramadım. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu çifte standartları artık çok can sıkmaya başladı. Neden söylüyorum bunu? Yani şimdi ortada, az önce Fatih Hoca'yı dinledik. Ben röportajı dinlemedim, Fatih Hoca'nın yayınını izlemedim. Ama buradan gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla Fatih Hoca'nın söylemlerinde İbrahim Hacı Osmanoğlu bu noktaya getirecek sıfır. Bak %1 yok İbrahim abi. %1 olsa diyeceğim ki aradığımı ya izlemedi. Yani önüne verdiler, hesap soracağım bilmem ne filan bölümünü sadece verdiler.
0: Yazılı
3: öncesini
0: metin,
3: bilmiyor, arkasını bilmiyor. Önünün arkasını bilmeden bu açıklamayı yaptı. Onu kim yaptıysa, eğer öyleyse önünün arkasını vermeden yaptıysa hemen vedalaşsın onunla. Yani bir iletişimcisi yaptıysa bunu, onu İbrahim Hacı Osmanoğlu bu noktaya, bu duruma iletişimcisi düşürdüyse bir kenara alsın. İzleyip bu yorumu yaptıysa ona yapabilecek bir şey yok. Şunu söyleyeyim. Şimdi Hakan Safi, Hakan Safi diyorum ya ben sürekli. Yani Hakan Safi, Fatih Terim'in bu milli takıma, TFF'ye yaptığı açıklamaların en az 1000 katını yaptı. Yani TFF'nin güvenilirliğini zedeleyecek, ona olan inancı kaybettirecek, sorgulatacak, adaleti sorgulatacak bir sürü açıklamaya imza attı. Hakan Safi'nin açıklamalarıyla ilgili, hatta eli büyüteyim, bugün çok konuşulan Hakan Safi'nin iki vaadi, Hakan Çağlanoğlu ve Melih Demiral'la milli takım kampında meze yaptı. Milli takımın kaptanlarını Fenerbahçe seçimine meze yaptı. Ama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı A demedi. Ben şimdi Fatih Terim cevap verir mi? Böyle bir kavganın içine girer mi İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla, girmez mi bilmiyorum. Ama ben Fatih Terim olsaydım yapacağım şeyi söylüyorum size. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, yel kayadan ancak toz alır. Benim ancak tozumu alırlar, başka bir şey alamazlar. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, o koltukta 2 dakika daha oturmak için hayatımda hiç taviz vermedim ama o koltukta 2 dakika fazla oturmak için her türlü hainliği yapanları gördüm. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, bana neyin yakışıp yakışmadığını en iyi ben bilirim. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, ben bu saatten sonra ders almam, ders veririm. Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu, benim yanımda ceketinin düğmesini açamayanların bakıyorum bayağı bir babayiğit olduklarını görüyorum. Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu, bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı. Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu, Fatih Terim adaletin olduğu yerde vardır. Şimdi bunlar Fatih Hoca'nın geçmişte attığı slogan cümleler. Ben Fatih Terim olsa bu yanıtı veririm. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu olsam, bir, ya Fatih Terim'den özür dilerim ya da kendi jargonuyla gider Fatih Terim'den reallik isterim. Bu arada az önce attığım sloganlardan en çok hangisini beğeniyorsanız da çete yazmanızı rica ederim.
2: Buyurun efendim. Yelkaya'dan toz alır herhalde.
4: Ben de Yelkaya'dan toz alacağım.
0: Ben o yönde kullanırım. Şimdi iki şeyle başlayayım. Gelirken ben Fatih Hoca'yla da konuştum. Bu konuyu bir kere Fatih Hoca böyle bir tartışmanın içine çekilmekten dolayı son derece rahatsız, yapıcı bir açıklamaya imza attığını düşünüyor ve kaldı ki hoca hiçbir zaman hayatım boyunca ben her zaman milli takıma destek oldum ve bu benim zaten tarzım değil ifadesini kullandı ve çok daha fazla konuşmak istemediğini söyledi çünkü çok kritik bir karşılaşma var. Cumartesi gününe kadar da uzun bir süre var, bekleyelim görelim dedi hoca. Nitekim de zaten karşılaşmadan sonra YouTube kanalında bir yayın daha yapacak Fatih Hoca ama ben burada hiçbir şekilde takımın ahengini, motivasyonunu bozacak bir sivri bir cümleye imza atacağını düşünmüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu da ben bu açıklamayı yazılı şekilde yaptığında açıkçası hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü Atmaca, Kartal, Akbaba, Sırtlan tam Sayın Hacı Osmanoğlu'nun jargonuna uyan, daha önce defalarca kez bu tip çıkışlar yaptığı ifadeler ki değneksiz köy, çobanlar vesaire bir sürü ifadesi var Sayın Başkanım.
4: Bu biraz belgesel ama, jargonu baba. Çok National Geographic Wild'ı izliyorsun ve üzerine de onunla alakalı, hani ben de çünkü orayı izlerim, çok meraklısıyımdır. Oturur sırtlanların hayatı, işte akbabaların hayatı falan bakarsın. Burada şuna bir tık altında çakallar falan da vardır demesi lazım.
0: Dedi zaten ha. Daha geçmişte çakallar da var.
4: İşte o şuna bakıyor. Yani ben aslanım ya da ben kahraman olan hayvanım. Benle ilgili eleştiride bulunanlar genelde sırtlanlar, çakallar, akbabalar falan, leş yiyiciler.
0: Yani Haluk abinin de şu görüşüne katılıyorum. Yani Sayın Hakan Safi milli takım kaptanlarıyla hem de iki kaptanıyla Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demirel'le transfer pazarlığı yaptı, para konuştu, fotoğraf paylaştı. Hatta ıslak imzalı protokol imzaladı. Bunların hepsi serbestti Sayın Hakan Safi yaptığı için. Hakan
4: ama Safi... mesela Kukurella da şey de yapmadı mı abi, Chelsea'den Real Madrid'e gitti.
3: Transfer başka bir şey abi.
4: Transfer yaptı.
0: Görüşmesi var. Başkan adayı bu doğası bu görüşme işin. Yapıyor abi. Burada resmi bir şey yok ki ama.
3: Ya sen abi meze, seçime meze oluyorsun.
0: Tabii.
3: Şimdi Fenerbahçe bugün diye atıyor, atarak söylüyorum. Kimle?
4: Galatasaray
3: canı. Hayır şöyle diyorlar ya, Galatasaray'da Can Uzun'la transfer görüşmesi.
0: Yapsa
3: Can Uzun'la 6 aydır yapıyor abi bu görüşmeyi.
0: Hayır abi zaten ki? Bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi söyleyeyim. Can Uzun'la milli takımdaki motivasyonunu konuşmamak için mesela görüşmedi abi.
3: Ama şimdi bu yeni
0: ne Galatasaray ne Okan Hoca.
3: Ali Naci yeni değil. Bu ya onun için söylüyorum. Yani Galatasaray 6 aydır Can Uzun'la ilgileniyor. Bak eğer Hakan Çalhanoğlu bugün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Hakan Çalhanoğlu ile transfer görüşmesi yapacaksa zaten bir mahsuru yok bunun. Çünkü Hakan Çalhanoğlu'yla yapmıyorsun, menajerle yapıyorsun. Ama sen Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ı bir tartışmanın bir parçası haline getiriyorsun. Bu seçim kozu başka bir şey. Çünkü hepimiz biliyoruz ki sen Inter'le Hakan Çalhanoğlu için konuşmadın. Senin Inter'le anlaşmayacağın belli değil. Inter sana 40 milyon euro istiyorum derse ne yapacaksın? Hakan Çalhanoğlu'nun çıkış maddesi yok ki. Sen Hakan Çalhanoğlu'nun kulübüyle görüşmeden kendisiyle seçim malzemesi yaptın sen bunu. Bunu da nasıl yaptın? Sen söylüyorsun bu oyunculara Hakan Safi 10 milyon euro para ödedi 4 oyuncuya. Yani Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu'na, milli takım kaptanına benim seçim kozumsun diye ortalamasından gidiyorum 2,5 milyon euro para ödedi. Ya, Merih Demiral'a 2,5 milyon. Ya sen Merih Demiral'ın 12 milyon mu sözleşmesi?
0: Evet.
3: 3 ay önce sözleşme imzalamış 3 yıl. Kulübüyle görüşmeden sen Merih Demiral'la zaten görüşemezsin. Merih Demiral o fotoğrafı, bak yine bir takım dedikodular üzerinden dönebilir ama sen Merih Demiral nasıl Hakan Safi ile o fotoğrafı verir? Hadi verdi. E sen bugün Fatih Terim'e söylemediği bir şey üzerinden bu kadar yükseliyorsan ona Hakan Safi'ye niye zaten, demiyorsun abi?
4: Bu standartsızlığı
3: Hakan Safi, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütün güvenirliğini kaybetmiştir bu propaganda, seçim propagandası döneminde.
4: Peki niye
3: alt üst etti, dinamit koydu ya.
4: Bu müsamaha niye peki?
3: Arkadaşı.
4: Sadece arkadaşı.
3: Bence ondan abi.
0: Ya bir şey söyleyeceğim, sadece transfer görüşmesi mi yaptı abi? Prim dağıttı, soyunma odasına indi, çak çak yaptı. Ya bunu Sayın Dursun Özbek ya da Galatasaraylı bir yönetici atıyorum talep etse aynı anlayışı gösterir miydi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu?
4: Çünkü Galatasaray adıysa ne yapardı?
3: Kıyamet kopardı.
0: Bence almazdı ya. Muhtemelen almazdı içeri diye düşünüyorum.
4: Yani, yani arkadaş olacağım.
0: Acaba Fatih Hoca'ya da İbrahim abi Galatasaraylı olduğu için Galatasaray efsanesi, tabii ki Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim ama Galatasaray'ın eski efsane bir teknik adamı olduğu için mi çıkıştı mesela?
3: Abi Galatasaray'a çok kolay meydan okuyor İbrahim Hacı Osmanoğlu.
0: Tabii ki. En
3: bunu
0: sevdiğim.
3: Çok ne? Bak ne Beşiktaş'a okudu, ne Trabzon'a okudu, ne Fenerbahçe'ye okudu. Bütün meydan okumaları İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Galatasaray'a. Bana bir tane Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a meydan okumasını bulamaz kimse. 2 yıllık süreçte.
0: Yok.
3: Bütün meydan okumaları, bak Galatasaray Kulübü Başkanı'na ruhunu alırım dedi. İşte
0: hocasına.
3: Köpeksiz köy dedi, ona değneksiz dedi, Okan Hoca dedi, görürsünüz dedi, hakemi görürsünüz dedi. Yani neler yaptı şimdi?
0: Ya, hakem seyirlerinde bugün milli takım kampındaki oyunculara hedef gösterdi ya. Hakemleri hatalarını anlatırken Yunus'la Barış'ın bir karşılaşmada yaptığı pozisyonlarda verilen hatalı kararlardan hakemleri
4: yok yapsaydı. Sadece böyle Galatasaray hep
0: var mı?
4: Eleğin üstü sen, bilmiyorum sen şimdi söyleyince birdenbire.
0: Hatırlayan varsa yazsın abi. Federasyon Başkanı'nın Fenerbahçe'ye karşı yaptığı herhangi bir çıkış. Ya da Fenerbahçe'ye
4: karşı. Fenerbahçe ile ilgili şunu söyleyeyim. Mesela Hakan Safi'nin tarafı da tutmuş gibi oldu aslında.
0: Tabii ki.
4: Aziz Yıldırım'a karşı gibi oldu. Sen aslında seçimi de bir nevi manipüle etmiş de oldun. Yani belki de Hakan Sabri'nin kazanmasını sağlayacaktı.
0: Ya bir de abi şimdi önce Merih Demirel'in...
4: Yani Fenerbahçe de değil mevzu
0: tabii
4: burada.
0: Tabii ki, tabii ki.
4: Daha kişiselleşiyor iş.
0: Ya bir de Merih Demirel'in mesela fotoğrafı çıktı ama sonrasını engellemek için herhangi bir hamle de yapmadı yani normal.
4: Ben bekledim.
0: İzledi açıkçası. Yani.
4: Ben bir şey söyleyeceğim.
0: Ya benim şimdi... racon kesen başkanım bir anda 3 maymunu oynamaya başladı yani. Benim zaten görmedim, duymadım, bilmiyorum.
4: En yadırgadığım noktada duyduğumda da o yorumu yaptım. Ya arkadaş sen Fatih Terim'e söylemediği laftan dolayı bu kadar yürüyebiliyorsan bak yanlış anladım yaptım diyebilirsin. Ama daha evvelinde de herkese bunu yapmış olman lazım. Yani Hakan Sabri'ye de yapmış olman lazım. Trabzon başkanı yakaladıysan onu da yapman lazım. Yani kırmızı ışıkta gittiğini sandın herkese bunu
0: abi
4: yapabilirsin.
0: Akbaba,
4: o zaman diyebiliriz ki fevri davranan bir adam zaten.
0: Atmaca bize diyebilir. Bak bize diyebilir. Niye?
4: Biz ben zaten bize diyor zannettim biliyor musun?
0: Ya aslında bize der bak. Haklılık payı da olur. Niye? İlk maç oynadık. Arkadaş siz primi konuştunuz. Siz Hakan Çalhanoğlu, Meri'yi eleştirdiniz. Arda Güler'in işte ortada merkezde, ay sağda oynamak istemediğini ya söylediniz.
3: Bilip de havayı bozmadığımız bir sürü şey var yalnız. Ha.
0: O ayrı bir şey de. Yani hayır bize söyle.
3: Biz o sorumluluğumuzu...
0: Anlarım ama Fatih Terim'e söyleyemezsin.
3: Bak Ali Hacı biz ülkenin milli takıma karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Benim bir sürü şey var içeride.
0: Tabii ki.
3: Devre arasında neler olduğu, maç sonu nelerin olduğu ile ilgili bir sürü şey duyuyoruz milli takımla ilgili. Onları bu ülkenin bir evladının verdiği sorumlulukla aman karıştırmayalım. Çünkü ben oralarda bulundum. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ben vardım o kavgaların içinde. Ben 2016'nın neler yaşandığını biliyorum oralarda.
0: Ben uçaktaydım Arda kavgası.
3: Yani şunu söyleyeyim. Yani o prim kavgaları bilmem neler falan milli takıma çok zararlar verdi o dönem. Bu arada şimdi Fatih Hoca diyoruz ya. Fatih Hoca'nın zamanında da böyle bir takım gerginlikler oldu. Bu içeriği konsolide etmek için de stratejik olarak da yapılmış bir şey. Ama neden Fatih Hoca?
5: Reklam. Bankam, tom bank, kartım adı. Reklam bitti.
8: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ortaya karışıkta. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz ve hattımızda Koray Güçlü var. Koray abi hoş geldin.
1: Merhabalar Göksel.
0: Yani abi ilk olarak Lionel Messi diyorum, sözü sana bırakıyorum. İnanılmaz bir şey izletti yine bize.
1: Evet. Kire şunu da söyleyeyim, kırmızı kart görmeliydi diyen taraftayım, bunu belirtmek isterim. Ama tabii ya müthiş oynadı. Hat-trick, yaş 38-39 oldu, hala aynı Messi'yi seyredebilmek bizim için büyük bir şans. Yani 6. Dünya Kupası Göksel'in, bence biz şanslı bir nesiliz. Onun, ben bütün Dünya Kupalarında oynadığı maçları hatırlıyorum. Bence ben şanslıyım. Çünkü böyle oyuncuları her zaman bulamıyoruz. Yani 20 sene sonra Messi'yi belki hiç bulamayacağız. Dünya futbolu farklı bir noktaya gidiyor farkındaysan. O yüzden çok değerli. Yolu açık olsun. Bugün de aynı performansı Ronaldo'dan bekliyoruz.
0: Yani gösterebileceğini düşünüyor musun abi?
1: Ronaldo'nun mu?
0: Evet.
1: Ya Ronaldo'nun Portekiz milli takımında büründüğü, yani olmak istediği yerde yapmak istedikleri hep sıkıntı yaşatıyor ona bence. Portekiz'de çok yük biniyor gibi geliyor bana ona. Ama bence bugün gol atacak diye hissediyorum ben. Ama dünkü Messi performansı gösterdim, bence zor. Katılıyorum sana.
0: Ya takım da onu Messi'ye, yani Messi kabullendikleri kadar kabullenmiyor. Bruno Fernandes falan, ya bıraksa da artık kazansak gibi böyle bir kişiliğe bürümüş vaziyette.
1: Tabii şimdi Portekiz ile Arjantin farklı. Yani farklı yerler. Şimdi Messi Maradona seviyesinde. Hatta daha yüksekti Arjantin'de, çünkü o da kupa aldı artık. O yüzden yani Ronaldo ile Messi arasında çok büyük fark var. Dediğim gibi çok daha fazla, hani tabiri caizse çuban başı oyuncu var Portekiz'de. Hı hı. O yüzden hani Arjantin'de kabulleniyor farkındaysan, kim olursa olsun. Yani Lautaro'dan tut, işte diğer bütün isimleri, Julian Alvarez'den de tut, kaleci Emiliano Martinez'den de tut. Hepsi onun liderliği etrafında toplanıyor. Zaten öyle şampiyon oldular. Hatırla geçen Dünya Kupası'nı.
0: Evet.
1: Arabistan'a yenerek başladılar. Galiba son 16 miydi Meksika? Çok zorlandılar. Ya öyle yani, onunla birlikte ben en çok merak ettiğim şey Messi'den sonra Arjantin ne olacak? Çok dağılacaklar bence, onu da söylemeden edemeyeceğim. Bak Brezilya'nın durumu ortada. Yıldızların çoğunun gittikten sonra Brezilya hala afallamakta yani. Nerede eski Brezilya, nerede şimdiki Brezilya?
0: Evet. Peki abi, turnuvayı şu ana kadar nasıl buluyorsun? Sanki son günlere doğru grupların son, yani daha doğrusu son grup maçlarının
1: ilk maçlarına evet.
0: Yani yaklaşınca daha iyi bir hal aldı işte dün, bugün. Daha keyifli maçlar izlemeye başladık.
1: Evet, yavaş yavaş ısınıyor turnuva. Ben hep söylüyorum, son 32'den sonra daha iyi maçlar seyredeceğiz. Bu her zaman böyle. İlk yani grup aşamasında bazı takımlar çok hafif kalıyor ki bu sene 48'e çıkınca bu daha da çok yükseldi. Ama ben mesela dün herkese aksine Norveç-Irak maçını çok beğendim.
0: İlk yarısı çok iyiydi abi özellikle.
1: Irak'ın performansını çok beğendim. Yani Irak'tan bir tane oyuncu sayamayız hepimiz. Yani ama Irak çok iyi mücadele etti. Senegal'i beğendim. Çok iyi direndiler şu Fransa takımına. Dediğim gibi son maçlarda, bir önceki gün zaten hep böyle beklenmedik sonuçlar geldi. Yavaş yavaş ısınıyor. İnşallah biz de ısınırız. İnşallah cumartesi günü yüzümüz güler. Yani benim tek düşüncem o. Çünkü korkuyorum ya. Bu kadar iyi bir jenerasyonla Göksel'in Türkiye'ye girdim ama yani gerçekten, çünkü Allah korusun ama ben biraz 2016 ve 2024'teki o Avrupa Şampiyonası vibe'ı alıyorum bu takımdan.
0: Evet, 2020'ye çok benziyor abi özellikle.
1: İnşallah yanılırım yani.
0: Nasıl değerlendiriyorsun peki abi Avustralya karşısındaki yenilgimiz? Yani favoriler puan kaybediyor ama bir puan da koparıyorlar oradan. Biz yenildik ve şu anda Paraguay karşısında yenemezsek %90 ihtimalle çıkamayacağız gruptan.
1: Yani Paraguay karşısında yenildiğimiz an zaten evet, bence abla artık. %99 değil, neredeyse %100 olacak gibi görünüyor. Hı hı. Ya Avustralya maçına bak, kaybedebiliriz gösterin. Futbolda kaybetmek de var. Ama biz ya oyun olarak, oyuncuların vücut dili olarak her şeyde eksi bakiye yazan bir maç oldu. Yani mesela 2-0 olmuş, tamam, ama daha 20 dakika var ama biz avlu attık. Ben bunu kabullenemiyorum mesela. Avustralya ya, 85'te gol atarsın bir tane, sonra 90'larda atarsın, bir puan alırsın senin dediğin gibi. Yani biz çok çabuk avlu attık, hiç yani maçı kazanabilecek bir şey sesi de vermedik. Yani öyle bir durum oldu, o beni çok üzdü. Hocanın oyuncu tercihlerini zaten herkes konuştu. Artık konuşmaya gerek yok. Bir iki değişiklik yapacaktır diye ümit ediyoruz Paraguay maçında. Yani şu andan böyle Montella'yı çok fazla eleştirmek istemiyorum yani. İnşallah şu turu atlayalım da ondan sonra nereye kadar gideceksek daha sonra eleştiririz. Ama tabii ki şu var. Eğer biz şu turnuvada şu gruptan çıkamazsak ondan sonra zaten Montella'nın geleceği de olmaz. Bence yollar ayrılmalı. Bak açıkla net söyleyeyim. Ama şu Paraguay maçını da bir atlatalım. O yüzden çok da eleştirmek istemiyorum.
0: Yani aslında böyle yol kazaları olabilir ama sorun şuydu abi bence. Bizim milli takımımız iyi oynadığımızı düşünüyor. Asıl can sıkan taraf buydu. Evet, olmayan bir yani, şey olmuş gibi empoze ediyorlardı.
1: Bence hiç iyi oynamadık. Özellikle fizik olarak çok net bir şekilde yenildik. O beni çok üzdü. Sadece Kerem'e bağlıyorlar ama bilmiyorum farkında mı herkes? Bence maçın genelinde bütün oyuncularımız fiziken yenildi. Evet. Bu bizim için bir soru işareti. Ve dediğin gibi oyuncular da dün mesela Samet'le Uğurcan'ı dinliyorum falan. Daha çok şeye kızıyorlar. Yani işte sosyal medyada çok eleştiriyoruz ama hiç çuvaldızı kendimize batırma durumu ben de görmedim. Ve bunu işte o yüzden diyorum 2016 ve 2024. Takım gene böyleydi. Yani çalkantılar, sıkıntılar. Ondan sonra 2'de 0 yaptık 2016. Son maç bir direnç gösterdik. Yetmedi hatırlarsan. Galiba Çekiye'yi mi ne yenmiştik? Tam evet, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 2024'ü de hatırla Allah korusun. Yani 0 çekip geldik. Yani 2024 değil 2021 pardon yanlış söyledim. Bu pandemiden sonraki sadece İrfan Can'ın gol attığı turnuvadan bahsediyorum. O yüzden inşallah geri dönüş olacak ya. İnşallah 2008'deki gibi ikinci maçtan itibaren bambaşka bir milli takım. Yani herkes 2002 diyor ama 2002'deki ilk maç Brezilya'ydı. Yani orada zaten hiçbirimiz bir galibiyet beklemiyorduk. Açık ve net söyleyeyim. Ama şimdi Avustralya maçı olunca büyük hayal kırıklığı oldu. Ama geri dönüşü olabilecek bir şey. Ben Paraguay'ı hiç beğenmedim. Yani Türkiye iyi gününde olursa, doğru düzgün oynarsa Paraguay'ı rahat yenmemiz lazım. Göksel'in bizim. Ama net diyemiyoruz. Diyemiyoruz yani. Senle biz biliyorsun turnuva öncesi de konuştuk. Kosova maçı hepsinde bir şekilde milli takımımız net kazanır diyemiyoruz. Bu da çok ilginç bir durum yani.
0: Peki 11 olarak nasıl farklılıklar bekliyorsun abi ilk maç oranla?
1: Ya bir kere bence ya bilmiyorum katılacak mısın? İsmail, Orkun, Hakan onlar birinden feragat edeceğiz Göksel'in. Arda'yı evet, kanat değil. Yani ikili önü Arda yapıp ben olsam bir forvetle başlarım. Ya ben ters gelebilir ama ben genelde Can ya da Deniz'le birinle başlarım. Kanatlara Barış, Kerem ya da işte ne yapar hoca bilmiyorum kendi takdiridir. Ben öyle başlarım Göksel'in yani bir tane ne olursa olsun bir forvetle başlamamız daha uygun gibi geliyor bana. Yani kanatları da kullanamadık. Güzel kanatları kullanmamız lazım. Yani bütün maç bir Zeki'nin bindirmesi var. İkinci yarı Hakan verdi biliyorsun. O kadar. Yani Ferdi ve Zeki'yi iyi kullanmamız lazım. Savunmada da bilmiyorum acaba Merih yerine Ozan'la mı başlasak? O hocanın takdiri tabii. Çünkü Merih formsuz açık ve net yani.
0: Evet yani o çok bariz belli oluyordu abi. Ferdi Kadıoğlu da yani çok beklediğim etkiyi yaratamadı. Kenan Yıldız'ın 11'de olacak olması büyük şans tabii.
1: Tabii yani işte diyorum ya Kenan, Kerem ya da Barış'tan birini feragat edip Can'la başlasak daha mı iyi olur? Ama ben sana söyleyeyim gene Kenan oynayacak ama büyük ihtimalle dediğim gibi Orkun ya da İsmail'i keser hoca. Hakan'a dokunmaz. Öyle bir 11 çıkar. Kenan oynar bir de. Öyle bir değişiklik olur. Fazla bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Ama ne olur kim oynarsa oynasın kazanmalıyız. Kazanırsak rahatlarız. Orada bir puan alıp Amerika'dan o zaman en kötü 2 ya da 3 çıkarız Göksel'in yani.
0: Evet bak bu konuya da değinecektim abi. Bir dinleyicimiz diyor ki Göksel'in Koray Bey'e söyle de öyle konuşmasın. Bak Fatih Terim öyle şeyler söyledi. Çakal yakıştırması yapıldı. Ya çok ben yani gereksiz buldum abi Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasını. Çünkü yani çok güzel dinleyince bir öyle bir şey demiyor ki Fatih Terim.
1: Ben Fatih Terim'in izlemedim. Sonra izledim hani İbrahim Bey, yani Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklaması bir izledim. Ya sonunda hani hesap soruları galiba üstüne alınmış ama genel olarak söyledi Fatih Hoca. Ya ben burada hayatımda belki ilk defa Fatih Terim savunuyorum yani. Çok eleştirdiğim bir teknik adamdır. Ama ya adam bir şey demedi. Yani bu biraz da kendine gereksiz düşman yaratma gibi geliyor. Ben yani Hacı Osmanoğlu'nun ya bunlarla uğraşılacağına farklı şeylerle şu milli takımı ayağa kaldırmak daha mantıklı.
0: Ve abi yani bu kadar bireysel algılaması. Bu kadar bireysel algılaması çok rahatsız edici değil mi? Yani olay şuna döndü. Kimden hesap soruyormuş yani milli takım falan değil bana diyor hani bildiğin sokak ağzı kavgaya döndürmeye çalışıyor olayı.
1: Ya şimdi yani iddialar vardı ya işte Fatih Terim aday olacak. Belki onunla mı alakalı diyorum Göksel'in. Hani TFF başkanına ama. Ya öyle bir de olsa buna ne gerek var milli takımda yani. Çok gereksiz bir polemik. Evet. Ha, kazandıktan sonra yapsa bu kadar göze batma. Kaybetmiş takım zaten kötü oynamış. Adam bir şey dememiş. Yani seni hedef alsa haklısın derim zaten. Çok ilginç geldi bana. Ya bilmiyorum zaten milli takımın sıkıntıları var Göksel'in konuşuyoruz ya 50 tane sorun var işte. Ya bak hiçbir takım Dünya Kupası'na gidiyor diye villa alıyorum size para veriyorum size yok böyle şeyler ya. Ya görüyorsun Haiti ile Kuruşuan'ın otobüslerini gördün mü Göksel'in Allah aşkına evet. Bizim takımımızın yediği arkada yemediği önde yani lütfen ya bu milli forma böyle şeylerin konuşulmasını da hiç doğru bulmuyorum ben.
0: Yani hatta ben şuna da katılmıyorum işte elimizden geleni yaptık herkes elinden geleni yaptı yürekle ruhla oynadık ya zaten öyle oynamayan vatan haindir yani Dünya Kupası'nda milli takım abi kim ruhla oynamıyor zaten, ki?
1: Değil mi 24 seneden sonra katılmışsın kaç turnuva es geçmişsin ne güzel jenerasyonlarla ilk defa katılmışsın zaten elin ya böyle bir turnuva her zaman katılamadığın turnuvada elinden gelenden daha fazlasını yapacaksın bunda bir şey yok bunu söylemeye gerek yok ama sen ilk maç mücadeledin. Tabiri caizse yenildin ya. Bak oyun olarak değil, mücadele olarak seni Avustralya ezdi. Karşı koyamadın. En fiziği iyi oyuncuların bile ezildi ya. Biraz oraya bakacaksın yani.
0: Melih Demiral'ın açıklamalarına ne diyorsun abi? Çok talihsiz yani. Seyirciyi suçlamak çok ilginç.
1: Ya bilmiyorum ben hem oyuncularımızın hem Montella'nın hem Sayın Hacı Osmanlı'nın sevgili Göksel'in Paraguay maçıyla inşallah kendilerine gelirler diyorum. Yani eğer kaybedersek zaten ondan sonra hepimiz ya eleştirilerin dozu çok artacak. O yüzden düşünmek daha iyi istemiyorum ya. Ya inan herkes cumartesi sabahını bekliyor. Bak her yer rezervasyonlar yaptırıyorlar. İnsanlar sabahın köründe kalkıyorlar. Maçlar için bir yerlere gidiyorlar. Kalamış Parkı'nı o gün görmüşsündür. Evet. İnsan seliydi ya. Yani ya o yüzden bir mutlu olmak isteyen insanlar yapabileceğimiz bir şey. Ya zorlu bir grupta oluruz. Atıyorum İngiltere, Hırvatistan, Senegal grubunda oluruz. Yapamadık derim ya. Ama bu grupta biz bir ya da iki çıkmalıyız Göksel'in. Yani bunun tartışmaya kapalı bir konu ya.
0: Peki Koray abi çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Akşam ne olur sence maç onu da konuşalım basketbol. Ne düşünüyorsun?
0: Abi ben orada 2-1'e Beşiktaş'ın getireceğini düşünüyorum ama sonrasında 2-2 yani son final maçına kadar gidecek bence o seri.
1: Yani bugün çok kritik Beşiktaş için. Matthews'un kaybı çok evet. Etkileyecek.
0: Ama çok da etkili oynamıyordu ama. Zaten bu seride abi.
1: Ama olsun yani Beşiktaş'ın rotasyonu Fenerbahçe'den daha zor olduğu için sıkıntı. Hı-hı. Ama güzel bir seri oluyor. İnşallah evet. Böyle devam eder. Hani tribünlerde de sıkıntısız güzel bir seriyi izleriz.
0: Tabii Beşiktaş'ı da orada ayrı bir tebrik de etmek lazım. Bahçeşehir karşısında çok zorlayıcı bir seriden geldiler ama tabii. İyi de götürüyorlar yani.
1: Aynen. Zaten biliyorsun Halim Piyeviç de onu söylüyor. Hı-hı. Evet planlamada bence de biraz sıkıntılar var. O yüzden hep söylüyorum bu takımlar yani 13-14 tane net oyuncu kullanmalı sezon içinde. Çünkü Avrupa çok yoruyor takımlarımızı. Yani bu sonuçta bu takımlar Avrupa'da da oynuyor. Hep söylediğim bir şey. Beşiktaş'ın da en dikkat etmesi gereken o rotasyonu biraz az tutuyor Beşiktaş 2 senedir. Ama galiba Sayın Başkan Serdar Adalı Euroleague olmasa bile daha geniş ve daha bütçeli bir takım yapacak. Benim duyumlarım o yönde.
0: Peki Koray abi çok teşekkürler değerliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Sağ ol abi. Koray Güçlü ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İşin bir de garip yanı demiş Aykut Bey. Federasyon Başkanı, bakayım Federasyon Başkanı mı diyorsunuz? Fatih Terim'den bahsediyorsunuz evet. Fatih Terim konuşmasında federasyona destek olun diye de bir cümle kuruyor. Ya ben bir Beşiktaşlı olarak bu durumdan çok rahatsız oldum diyor. 3-1 biter demiş Derfin Yunus Tane seri için. Bizim milliler Amerikan filmi gibi hani iyi adam bütün filmde ayağı yer finalde kazanır. Bu bakımdan gruptan çıkarız içim rahat diyor Aykut Bey. Üzülerek söylüyorum kalan 2 maçta en iyi sonuç 1 gol atmak olur. Büyük ihtimalle gol atamadan döneriz demiş Ahmet Bey. O oynamasın bu oynamasın diye konuşuyoruz. Bir de Arda oynamasın bunu niye denemiyoruz? Arda oynamadığı zaman ne olur? Yani erken seçime mi gidilir ne olur demiş Sinan Bey. Oynatmak zorundasınız bazı oyuncuları oynatmak zorundasınız. Takımın yıldızını oynatmamak tamamen intihar olur. Yani şu anda Dünya Kupası takımlarına baktığımızda elinde Arda Güler olup da 11'inde oynatmayacak bir takım var mı? Yani bizden de veya Montella'dan da böyle bir şey denemeyi beklemek biraz abes olur diye düşünüyorum ben. Hüseyin Mecit bizlerle birlikte Fatih Terim'in arkasındayız diyor Hüseyin Mecit. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından İzzet Özcan bizimle birlikte olacak.
2: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda...
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam bitti.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda İzzet Özcan var. İzzet hoş geldin. Dünya Kupası'nda artık ilk maçları geride bırakıyoruz. Gruplardaki ilk maçları ve bugün sona eriyor ilk maçlar. Nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak yeni formatı? Neleri beğendin, neleri beğenmedin? Takımlara da gireceğiz tabii ki. Tüm takımları analiz ettiğin bir rehber vardı. Seni yanıltan takımlar oldu mu veya hem iyi anlamda ya da kötü anlamda söylüyorum. Tabii ki dünkü Lionel Messi'ye de bir parantez açmanı istiyorum. Aa, evet. Ben Ürdün'ü de eklerim bu arada. Ürdün'ü çok küçümsemişiz. Ben çok keyif aldım dün oynadıkları oyundan. Belki hani izleyememişsindir, sonrasında özetle bakmışsındır. Çünkü ters bir saatteydi ama çok keyifliydi yani. Aa. Müthişti. Gol attıktan sonra ama böyle biraz sanki elleri ayakları titremeye başladı. Biraz böyle telaşlanmaya başladı. Nefes de yetmedi galiba. Bak Irak'ta da aynısını gördük. İkinci yarıda hiç yoklardı.
1: Evet evet. Irak'ta bu arada muazzam mücadele etmiş bu arada Norveç'le. Maçı 4-1 ama bence maçın artık hiç öyle 4-1'in bir skor değil. Özellikle ilk yarı Irak'ın çok güzel bulduğu pozisyonlar var. Bence Irak biraz daha ayakları kaliteli bir takım olsa ilk yarı önde bile tamamlardı. Yani bu açıdan baktığımızda güzel. Yani biz çünkü turnuvaya başlamadan önce saydık bir 16, 17, 20 tane takım. Bunlar iyi, bunlar diğerleri kötü bile. Ama maçlar öyle gitmiyor. Her bir maçın farklı bir hikayesi var. Futbol kalitesi olarak da hikayesi var. Yoksa maç sonuçları, maç içerisindeki diğer olaylar açısından bir hikayesi var. Orası tartışılır. Hani izlediğimiz maçlar ne kadar kaliteli. Bu konuda çok güzel geçmiyor belki de Dünya Kupası. En azından ilk maçlar üzerinde. Ama yine de hikayesi bol bir haftayı geride bıraktık. Hani çok fazla konuşulan bir şey var. Yani ilk maçtaki hakemin İngilizcesi, işte orada Güney Afrikalı oyuncuların bakışı filan ki hemen gif yapıldı. Hemen bir sürü sosyal medyada konuşuldu, sen de eminim.
0: Evet.
1: İzlerken hatırlıyorsundur ama benim o maça dair en net aklımda kalanlar ne oldu? Çünkü maç inanılmaz sıkıcıydı bence. Hani keyifli bir futbol da oynanmadı. Çünkü Güney Afrika sadece dövüşüyordu. Zaten ortasında Meksika olduk, kenarı olup dövüyorlardı sadece.
0: Evet.
1: Gerçekten bizi şaşırtan, işte Irak'ın performansı olsun, Ürdün'ün performansı, Yeşil Burun Adaları'nın performansı, Katar'ın

0: göre çok daha büyük bir öneme sahip. Ve takım olarak iyi oynayabildiğiniz zaman, aynı hedefe inanabildiğiniz zaman bir şekilde sonuç da alabiliyorsunuz. Belki Katar'ın gerçekten yine oyuncu kalitesi biraz daha yüksek olsa İsviçre'yi yendiğini, dakika 2'de öne geçtiğini görecektik. Edinson Junior'dı sanırım kaleciyle karşı karşıya, dakika 2'de saçma sapan bir vuruş yaptı. Belki çok daha iyi bir bitiricilik gösterebilecekken. Ama bu açılardan keyifli. İzlediğimiz maçların kalitesi konusunda çoğunlukla iyi değildi sanki ilk maçlar. Ben öyle düşünüyorum.
1: Aynı fikirdeyim. Yani özellikle su molaları bence çok kötü hale getirdi olayı. Ve onun haricinde şöyle bir şey var. İzlediğimiz maçtan çalındığını çok fazla hissettim. Mesela Meksika maçında şöyle bir şey oldu İzzet, hatırlarsın. Yani işte kırmızı kartlar, bir sürü şeyler, 6 dakika verildi. 3 dakikasında 4 dakikasında oyuncu değişiklikleri artı 6'da bitti. İzlediğimizden çalınıyor aslında. 3 dakika su molası veriliyor ama ya 10 tane değişiklik oluyor mesela, artı 5 veriliyor maçın sonuna.
0: Kesinlikle çok katılıyorum bu düşüncene. Yani güya bu hani birçok yeni şey getirdiler, işte maçın top oynanma süresi daha uzun olsun diye, oynanan top süresi ya topun oyunda kalma süresi daha doğrusu daha uzasın diye birçok yeni yenilikler getirdiler. Değişiklikler gördük ki bunlardan birkaç tanesine tanıklık da olduk. İşte tacın el değiştirmesi şeyini gördük. İşte oyuncunun bir dakika kenarda beklemesi olayını gördük. VAR'ın yanlış sarı karta müdahale etmesi durumunu gördük Amerika-Paraguay maçında mesela. Bu açılardan baktığımızda evet yenilikleri görüyoruz ama bu su molaları, su molalarında reklama gitme falan böyle çok şeyi de kaybettiriyor açıkçası. O hani biz futbolu izlerken neden bir yarıyı komple izleriz, o stad atmosferini de deneyimleriz. Hani evet, oyuncuların bağırışlarını, çağrışlarını da deneyimleriz. Orada hocalarla olan etkileşimleri de deneyimlemek aslında reklama gitmekten çok daha değerli bence. Çünkü 20 dakikada bir reklama giriyor bu sefer de maçlar. Ve
1: ya basketbol oluyor işte, 4 çeyrek oluyor değil mi?
0: Evet evet, 4 çeyreğe dönüyor. Çok doğru söyledin. 4 çeyrek izliyoruz ve hani basketbolda bunun bir şeyi var. Hani artık bize geçmiş olan bir karşılığı var ama futbolda böyle olunca böyle çok kopuyoruz sanki maçı izlemekten. Bence oyuncuların motivasyonu ve oyun içerisindeki dengeleri açısından da çok iyi bir şey değil. Yani mesela Kanada'da hava soğuk, yine su molasına gidiyoruz.
1: Evet.
0: Stadın yarısı üzerinde montla oturuyor, yine su molasına gidiyoruz. Ben bu işi çok anlayamadım açıkçası. Gerekliliğini de anlayamadım yani.
1: Peki düne nasıl bir parantez açarsın? Lionel Messi hat-trick yaptı. Yani ya, hala 2012'de gibiyiz.
0: İnanılmaz bir futbolcu Messi. Yani izlediğimiz için çok büyük şanslıyız. Özellikle de hani yaşı daha büyük abilerimiz, ablalarımız kızmasın bana, bu genç yaşımızda izleyebilmiş olmaktan daha dolayı daha şanslıyız. Çünkü şu an hani hala futbol izlemeye aç, belki de futboldan daha fazla keyif alacak yaşları izliyor, yaşlarda takip edebiliyoruz bu sporu. Ve Messi'yi izleme şansına sahibiz. Her bir turnuvaya geldiğinde kendisiyle ilgili soru işaretler varken, ya evet 38-39 yaşlarına geldi, evet böyle halı saha maçı usulüymüş gibi geçen bir ligden top oynayarak geliyor. Ya Messi belki de eskisi kadar formda olmaz, belki her maçı 11-1 oynamaz diye düşünceler varken adam çıkıyor bir maçta 3 tane gol atıyor. Ve goller de şey değil, böyle hani boş kaleye, hani takım oynadı, Messi son vuruşu yaptı, boş kaleye topu yuvarladı gibi goller de değil. Özellikle ilk gol inanılmaz güzel bir gol. Maç boyunca da takımını da çok besleyen, yine paslarıyla filan da ön plana çıkan bir futbol oynadı Messi. Yani geride de durmadı. Yani gerçekten şahane bir adam. İzleyebilmiş olmaktan dolayı da biz çok şanslıyız ve bu turnuvada da buraya hani sadece böyle veda turuymuş gibi değil de tekrardan kazanmak için geldiğini de gösteren, o duygusallığı da kendi içerisinde yaşayan biri olarak geldiğini, bir sporcu olarak geldiğini de gösteriyor Messi bence.
1: Ronaldo'nun tepkilerini çok merak ediyorum yani gördükten sonra performansı.
0: Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Kongo ile olan maçı bugün akşam. İki maçta Ronaldo'nun performansını ben de merak ediyorum. Elemelerde Ronaldo'suz oynadıkları sekansları daha iyi oynuyordu bence Portekiz.
1: Evet.
0: Elemelerde

0: dedim şimdi, çok pardon.
1: Hazırlık maçlarında. Evet.
0: Ama hani büyük ihtimalle Ronaldo'yla başlamamak gibi bir davranış sergilemeyeceklerdir.
1: Hani ya, yapamaz onu yani. Portekiz için Ronaldo çok büyük bir figür yani. Ne kadar eski etkisinde olmasa da her zaman 11'de başlayacaktır kendisi istediği sürece.
0: Tabii yani ülke tarihinin büyük futbolcusundan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ki ülke tarihinde de çok ciddi figürler var yani. Buna rağmen o ilk maçta Kongo ile olması bir avantaj bence. Şu açıdan evet, Kongo kağıt üstünde çok daha zayıf bir takım Portekiz'e göre. Ama bu turnuva özelinde söyleyebiliriz ki kağıt üstünde oynanmıyor hiçbir şekilde. Bir maçın sonucu kağıt üstündekine de benzemiyor. Ve Kongo'da eminim ki kendisinden önceki skorları görüp işte İspanya Yeşilburnu Adaları'nın berabere bitmesini izleyip İsviçre ile Katar'ın berabere kalmasını izleyip ya onlar yaptı biz de yapabiliriz diyerek motive olarak çıkacaktır maça. Daha motive olarak çıkacaktır maça. Bu da Portekiz adına sınavın ciddiyetini biraz daha arttırıyor ve belki fiziki olarak Ronaldo'nun hala kuvvetini gösterebileceği, eşleşebileceği bir rakip de Kongo. Ve burada Ronaldo'lu oyunun nasıl olduğunu Portekiz'in daha ilk maçtan tam anlamıyla test edebileceğini düşünüyorum ben. Ve buna göre de bir plan çizeceklerdir illaki. Çünkü 2022'de buna iyi bir çözüm bulmuşlardı. Hani Ronaldo'yla olan oyun dengelerine iyi bir çözüm bulmuşlardı ve sonrasında çok başarı elde edebilmişlerdi Dünya Kupası özelinde. Bu turnuvada da bunu ilk maçtan deneyimleme fırsatı yaşamaları önemli. Ronaldo da Messi'nin hat-trick yaptığından sonrasında biraz hırslanıp daha fazla top isteyip daha fazla gol atmaya çalışacaktır. Yani sık bir şekilde uzaktan şut denediğinde görebiliriz Ronaldo'nun. Gol atamadığı durumda çok pardon. Takıma eksi yazmaya başlayabilir belli bir süreden sonra. Hani diyelim ki dakika 60'a kadar denedi olmadı. O dakikadan sonra biraz streslenme görebiliriz Ronaldo'da gibi geliyor.
1: Peki milli takımımız da Avustralya karşısına kaybetti. Sıradaki rakip Paraguay. Nasıl değerlendirirsin Paraguay'ı?
0: Yani çok üzücü bir yenilgi aldık maalesef. Bence yanlış bir oyun planı deneyerek oynadık maçı. Paraguay'a karşı da sanki yani bilmiyorum sonrasındaki açıklamalara göre baktığımızda aynı benzer bir oyun planını sunacağız gibi gözüküyor. Paraguay da eminim ki Avustralya maçını yakından takip etmişti. Çünkü onlar Amerika maçından sonra onlar da aynı şekilde bizim maçı kesinlikle hedefliyorlar. Evet. İyi bir skor alabilmek adına. Ve hani bizim zehrimizin ne olduğunu, bizi nasıl durdurabileceklerini bence Avustralya çok net şekilde gösterdi. Hani kalenin önündeki 15 metrenin içerisine 8 tane adamı koy ve dur. Futbol oynayarak Paraguay yine puan almaya çalışacaktır. Benim bir korkum şu Avustralya ile Paraguay arasında. Avustralya'da biz her denediğimizden sonra top bizde kalıyordu. Çünkü orta sahada çok daha yetenekliydik ve rakip oyuncular da bizim oyuncularımıza göre daha ağır ve yeteri kadar belki de orta saha oyuncusu olarak donanımlı değiller. Ama bu durum biraz Paraguay'da biraz daha farklı. Çünkü Paraguay orta sahası daha hızlı oyunculardan oluşan, daha doğru konumlamalar alma konusunda bilgisi olan sporculardan oluşuyor. Bize gol atan İran Kunda'nın yanlış bilmiyorsam bize gol atmadan evvelki 26 maçı boş. Hani 26 maç boyunca golü yok. Ama mesela Paraguay öyle değil. Enciso en iyi oyuncuları. Hani kalitesini Amerika'ya karşı 4-1 yenildikleri başta dahi göstermiş adam. Hani o maçta dahi üretmiş Amerika'ya zor anlar yaşatmış bir sporcu. Biz Avustralya'ya karşı oynadığımız aynı formülde oynarsak Paraguay burada bize daha fazla gol atabilecek formülü bulma şansına sahip. Çünkü daha hızlı oyuncuları var. Daha çok alanda hareketli oyuncuları var. Ve yine savunma yapmayı bilen bir takım Paraguay. şunu da söylemek lazım. Paraguay hani buraya gelirken ki elemelerde

0: Arjantin'i yenmiş, Uruguay'ı yenmiş, Brezilya'yı yenmiş şekilde geliyor. Yani büyük takımlara karşı aslında nasıl galibiyet alınacağını da bilen bir takım. Kendi oyununu kabul ettirebildiği zaman onu çok başarılı bir şekilde uygulayan ve ciddi anlamda baş ağrısı oluşturabilen bir takım. Paraguay tarafı. Hı-hı. Ama ben milli takımımızın bu yenilgiden, Avustralya yenilgisinden daha iyi çıkacağını, doğru şeyleri, doğru dersleri çıkaracağını ve oyun içerisindeki adaptasyonunu daha doğru kuracağını düşünüyorum. Ve hani gördüğün kadarıyla muhtemel 11'lerde, söylenen 11'lerde de Kenan'la başlayacağımız gibi bir bilgi var. Şimdi Avustralya karşısındaki en büyük sıkıntımız neydi? Dar alanda bir üretkenlik çıkaramamamız. Hani bunu Barış'la denememiz ki Barış hayatında dar alanda kaç kere verimli iş yapmıştır? Çok büyük bir soru işareti bu mesela. Ama Kenan bu konuda çok çok daha başarılı, çok daha üretken sonuç almasını bilen bir sporcu. Bu açıdan baktığımızda bizim daha bir avantajımız var Kenan'la başlarsak yani. Yine çok büyük ihtimalle Avustralya maçındakine benzer top bize daha çok duracak. Kenan'la oynadığımız oyunda dikine koşu yapabilme fırsatı daha fazla yakalayacak bazı oyuncularımız. Özellikle Ferdi gibi hani ceza sahasının içerisine koşu yapmayı seven oyuncular Kenan'la oynadığımızda kanatta daha fazla fırsat bulacaklardır. Ve umarım ki Avustralya maçının zıttına bu sefer şutlarımız, denemelerimiz daha erken şekilde bir sonuç gösterirse Paraguay direncini de hızlıca kırıp farklı galibiyete kadar gidebiliriz bu arada. Yani biz her türlü daha iyi takımız. Evet. Ama maç içi adapte olma konusunda, rakibin oyun planına göre kendi oyun planımızı değiştirebilme konusunda daha aktif olmalıyız sahada bence. Umarım ki bunu da yapabileceğiz. Yani bunu yapabilecek kalitede bir takımız. Bunu yapabilecek çeşitliliğe de sahibiz bu arada. Hani Can Uzun, Barış Alper, Yunus Akgün, bunların hepsi Kerem keza hani forvetli olmadığı, kanatlı olduğu durumlarda farklı farklı oyun sistemleri bize sunuyor seçenek olarak. Umarım bunları değerlendiririz maç içerisinde.
1: Peki son olarak seni yakalamışken çok vaktimiz kalmadı ama 1-2 dakika Barcelona GP yorumlarını da almak isterim. Lewis Hamilton tekrar Hammer Time'ı gördük.
0: Kesinlikle muazzam bir yarıştı. Benim için o günün adına yani pazar günü adına tek keyifli tek anda o. Çünkü bir Ferrari fanıyım.
1: Evet.
0: Hamilton'ı zamanında pek sevmezdik. Canımızı çok acıtıyor diye Ferrari'yle Fossi'ler kesinlikle benzer şeyler hissediyordur. Çünkü bizi yıllarca madara etti bu adam ama şimdi kırmızıların içerisinde galibiyeti çok keyifliydi. Bir de şu var ki köpek balığı hisleri canlanmış Hamilton'ı izlemek de inanılmaz keyifli. Yani yarış içerisinde de kusursuza yakın bir performans gösterdi. Aman nazar değmesin Ferrari. Çok iyi bir strateji yaptı ve şampiyonluğun kokusunu almış Hamilton. 15 yarış var, 41 puan fark var. Bu Hamilton'dan daha korkutucu çok az pilot var tarihte. Eminim ki o da bunu hissediyordur ki maç sonundaki heyecan, maç demişim ya, çok dünya kupası konuştum. Yarış sonundaki heyecanı da keyfi de ses tonu da bunu hissettirecek şekildeydi. Bence inanılmaz bir sezon bizi bekliyor. Barcelona ile birlikte Formula 1 için tekrardan bir sezon başladı diyebiliriz. Ve belli ki Ferrari'nin güncellemelerde iyi çalıştı. Ben hani ayın 28'ini iple çekiyorum açıkçası. Avusturya'da bir Ferrari dublesi için avucun kaşınıyor böyle, öyle söyleyeyim.
1: Peki, teşekkür ediyorum İzzet, değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim nazik davetin için. Umarım bir sonraki yarı yayınlarda yine görüşme fırsatımız olur. Sağ olasın.
1: Teşekkürler. İzzet Özcan. İzzet Özcan bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ortaya karışığı noktalıyoruz. Birazdan Efe Uysal Kazandıran Saatler'de sizlerle.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yetenekler

0: yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Somur.
1: Reklam.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Reklam bitti.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler başlıyor.
3: Selamlar herkese. Kazandıran Saatler'e hoş geldiniz. Efe Uysal ben. 6'ya kadar sizlerle birlikteyiz. Dünya Kupası maçlarını değerlendiriyoruz. Tabii ki biraz işin bahis tarafına bakıyoruz. Her salı çarşamba olduğu gibi Metin Atakan'la birlikte yapacağım bunları. Metin hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Merhabalar Efe. Herkese bol şans diliyorum.
3: Dün keyifli bir gün oldu bahis açısından. Evet. Gerçekten Radyo Gol'ü bu yayın saatini dinleyenler de umarım faydalanmışlardır. Öyle özellikle Fransa Senegal'de gerçekten hani tencerenin dibini sıyırdık diyebiliriz. Her iki yarıda da iki korner gerçekten şahaneydi. Fransa'nın kale vuruşları bu turnuvanın gerçekten hani özel ön plana çıkan bahislerinden biri oldu. Mbappe gerçekten sezon genelindeki eleştirilere ilk maçta bir cevap vereceğini söylemiştin ki hakikaten performansı o nitelikteydi. Hakikaten Fransa-Senegal maçında Fransa'nın da galibiyeti, gollü bir galibiyeti. Ben 1 ve 1.5 üst olarak kaçış yapmıştım. Gol yemeyebilir diye düşünüyordum Fransa ama en az 2 gol atıp kazanmasını bekliyordum. 1 ve varın da oranı 3.28'di. Sen ısrarla onu da önermiştin. Vallahi Fransa-Senegal değil mi? Yani ne desek geldi.

0: gibi bir durum oldu.
1: Evet, biraz da kornerler anlamında hem 9.5 üst keza geldi,
0: Ha, o da
1: İngiltere'nin 5.5 üstü geldi. Her iki takım her yerde korner kullanır, sanki iddianın bir hediyesi gibi bir bahisti. Bugün de aynı şekilde değerlendirebileceğimiz maçlar olduğunu düşünüyorum. Gerçekten dünkü Fransa maçı bahis severleri mutlu eden bir maç olarak ön plana çıkmıştır diye düşünüyorum.
0: hatta her iki yarıda da ikişer korner oldu.
1: Evet.
0: Irak-Norveç'te senin bahislerin yediği isabet biraz orada yanıldın ama
1: Evet.
0: orada da yine senden feyiz alarak bir 17 taç denemiştim.
1: Evet,
0: Gerçekten
1: gelme
0: o
1: ihtimali yüksek bir bahisti taç.
0: aynen. Ve o da yani özellikle dönüp baktım. Yani favori takımlar turnuvanın başından beri yensin yenilsin bir iki sefer hariç hepsi en az 17 taç kullandılar ki 17'den açılıyor. 19-21 gibi geliyor çoğu zaman. O da gerçekten
1: Evet.
0: çok ciddi bir kurtarıcı oldu. Arjantin-Cezayir. Ben orada bir yani Cezayir'den gol beklemiştik ama ben Fransa ve
1: Maalesef iptal edildi
0: Arjantin'in
1: gol.
0: evet onu kaçırmışım. Cezayir'in gol müydü sence?
1: Çok tartışmalı, gri bir pozisyonda Efe.
0: Ha,
1: Yani
0: peki. Vallahi benim Arjantin'e biraz pilim bitti diyebilirim. Yani Norveç'in artık Norveç'i bitirdikten sonra üçte bir enerjim bitti. Bir gözümü açmışım. Avusturya maçı başlamış. O yüzden Arjantin maçını ne yalan söyleyeyim takip edemedim. Avusturya Ürdün'e de bir şey oynamamıştım. O yüzden orada ama hani
1: maç sonu bir
0: Ürdün'ün
1: iki buçuk
0: golü
1: üst bahsimiz geldi orada. İki
0: evet.
1: bahis vermiştik orada.
0: Tabii.
1: Avusturya'nın galibiyeti maç sonu bir iki buçuk üst verdiğimiz iki bahisten biriydi. Diğeri de Avusturya'nın toplam 9 isabetli şut. Avusturya artı Ürdün'dü. Maalesef o bahis 1.68 oranla Avusturya beklendiğimin altında bir performans sergiledi. Orijinal kanat oyuncuların oynamaması oyunu biraz merkezde sıkıştırdı. Ama iki bahisten biri maç sonu 1.25 üstün gelmesi de sevindirdi beni. Kuponlarımın birinde değerlendirmiştim zaten.
0: Altamari'de bir isabetli şut atmış
1: Evet,
0: ama
1: 60. Onu
0: istediğim
1: da
0: seviyede
1: söylemiştim.
0: pası yapmamış. Orada da nerede yanıldım biliyor musun? Altamari'yi Rende farklı oynatıyor hoca. Burada çok daha
1: Kanatta
0: böyle
1: oynuyor,
0: bir
1: sağ kanatta oynuyor. Burada
0: aynen.
1: santrafor pozisyonunda neredeyse.
0: Oynamış.
1: Sağ kanatta oynattığı zaman daha farklı oynuyor tabii ki. Onun da
0: Evet.
1: bir isabetli şutunun 2-0 gibi güzel bir oranı vardı.
0: Bu oranı vardı. Keşke onu oynasaydık ama beni rendeki pozisyonu yanılttı. Olsun ama turnuva bence bize bazı işaretleri vererek devam etmeye devam ediyor diyeyim. Bazı seçenekler hakikaten ön planda ve bu turnuvada böyle bir gün gün bazı zikzaklar da göze çarpıyor. Yani bir gün
1: Evet.
0: önce 4 maç berabere bütün favoriler yatırıyor ama dün hani hemen hemen her şey düz geldi iddiacı
1: Evet.
0: tabiriyle diyebiliriz. Bugün de açıkçası hani o zikzak çiziyorsak sanki böyle biraz sürprizlerin ağırlıklı olacağı, biraz daha
1: Biraz
0: az
1: zikzakta
0: gollü
1: mı?
0: maçların ağırlıklı olacağı bir bülten olabilir gibi bir hislerim var diyeyim. Dikkatli olmakta yarar var. Portekiz Demokratik Kongo bu maçla başlayalım. Öncelikle bu karşılaşma yerel saatle 1'de yanlış bilmiyorsam herhalde 7 saat normalde 8 ama şu saatte 7'dir. Kansas tarafı yani 7-8 ya 12 ya 1'de oynanacaktır. Buna çok dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Özellikle İspanya maçı. Şimdi dün her şey o kadar güzel gitti ki bugün de Portekiz maçında aynı Fransa maçındaki gibi benzer böyle bir şeyler yapıp faydalanmaya çalışabiliriz diye düşünüp acaba yanılgıya düşer miyiz? Portekiz maçı hem saat açısından hem de dün o kadar böyle her şey favoriler kazandı ki ya bugün Portekiz ya da İngiltere'den bir tanesi sanki maç sonucu olarak patlayacak gibi gözüküyor ama acaba hangisi? Portekiz Demokratik Kongo 1-16 Portekiz. Benim güzel
1: Evet.
0: alternatiflerim de var ama önce bir sonuç ve toplam gol anlamında değerlendirelim.
1: Tabii ki Portekiz güçlü kadrosuyla Efe şampiyonluğun adaylarından biri. Hem ofansta hem defansta yıldız isimleri kadrolarında bulunduruyorlar. Alternatif bolluğu ilk 11'i bile tahmini zor bir denkleme dönüştürmüş durumda ama Hem biraz orta sahada Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha, Bernardo Silva son derece formda. Güzel bir sezonu da geride bıraktılar kulüp bazında da. Roger Martinez tecrübeli bir teknik adam. Muhtemelen 4-2-3-1 veya 4-3-3, klasik 4-3-3 düzeninde sahaya çıkacaklar. Maç içinde skor ne olursa olsun sürekli momentumu elinde tutan pas alışverişi muazzam bir takım Portekiz. Hazırlık maçlarında da gayet iyi performans gösterdiler. Turnuvaya konsantre durumdalar. Rakip Demokratik Kongo'da pas yapamayan kapasitesi düşük bir takım değil. Orta sahayı kalabalık tutan kaptıkları toplarla derinde Cedric Bakambu'yu oynarsa bir sayı. Fırt'tan Newcastle'a transfer olmuştu. Ciddi bir bonservis bedeliyle. O da iyi bir oyuncu. Kanatlardaki Bangondo gibi Trabzonspor'dan bildiğimiz hızlı oyuncuları kaçırmaya çalışarak geçiş hücumu kovalayan bir ekip olduğu söylenebilir. Önemli futbolcuları da yok değil. Bakambu, Mukau, Vissa, Wan-Bissaka, Sabek, Manchester United'dan, Bestam'da en son Chancel Mbamba, Bangondo, Sadiki, Trabzonspor'dan bildiğimiz Banza, Beşiktaş'tan bildiğimiz Masuaku, Manchester United'da Tuanzabe, belli oyuncuları da var. Güçlü rakibe karşı 0-0'ı iyi oynamaya çalışan bir ekip. Benim bu maçta Portekiz'in puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Portekiz turnuvaya mutlaka hızlı başlamak isteyecektir. Galibiyetle başlamak isteyecektir. Bu maçla ilgili biraz yüksek oran olmakla beraber inandığım bir bahis var. Dünkü Mbappe bahsi gibi. Portekiz 2 gol atar, 6 korner kullanır. Çiftli duble bir bahis. 2.38 gibi bir oranı var. Portekiz'in 2 gol ve 6 korner kullanma ihtimali, 2 gol atıp 6 korner kullanma ihtimalini sabahtan beri inandığım bir bahis. 2 gol atar, 6 korner kullanır. 1 numaralı bahis tercihim olarak 2.38 oranına rağmen, yüksek oranına rağmen inandığım bir bahis. 1 numaralı tercihim olarak bu maçla ilgili bu bahsi önerebilirim. Tabii ki platformumuz 2 gün önceden dergimizi çıkarmak babında erken açılmayan bahislerle beraber bir tercih
0: Rahmi
1: yapıyoruz.
0: Rahmi seni yaptığım de darlıyor an... değil mi? 2 gün evvelden yayınla, evet. Yorumlarını yolla diye.
1: Tabii ben schedule'a uymaya çalışıyorum. Ama bir sürü bahisler açılmadığı için sınırlı açılmıyor. Sayıda bahis açısından tercih yapabiliyoruz. Bu maçta Portekiz'in offside'lerinin ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Oyun derine atacakları toplarla offside'a düşme ihtimalleri çok yüksek. Sağ kanatta muhtemelen Bernardo Silva olacak. Ronaldo santrafor pozisyonda, sol tarafta da Chelsea'li Neto oynayacak diye tahmin ediyorum. Derin oynayan Vitinha gibi, João Neves gibi, Bruno Fernandes gibi asist özellikle oyuncular. Zaten Portekiz çok fazla merkezden derine orta metraj paslarla hücum aksiyonları geliştiren bir ekip. Portekiz'in offside'larına da dikkat çekiyorum. Onun için dergiye offside tercihinde bulunmuştum ama bugünkü açılan bahislerle beraber Portekiz 2 gol atar, 6 korner kullanır. Benim için daha ön plana çıktı. Peki. Tabii ki Ronaldo'nun da Messi'nin ve Mbappe'nin gösterdiği performansa istinaden hızlı bir açılış yapmak isteyecektir turnuvanın ilk maçında. Ronaldo'nun da golle buluşma ihtimali yüksek diye düşünüyorum ama benim bu maçla ilgili tercihim Portekiz 2 gol atar, 6 korner kullanır, 2.38 oran Efe Uysal.
0: Benim de seçimimi tam destekleyen bir seçim seninkisi. Ben de Portekiz 19 şut atarı gözüme kestirdim 2.25'ten. Ama 2 gol ve 6 korner neredeyse 19 şuta denk geliyor. Yani 2 gol ve 6 korner kullanmışsa Portekiz, çok büyük ihtimalle zaten bunlar işte 6 korner belki bu ne demek 7-8 isabetli şut demek. Evet. O da aşağı yukarı düz mantık diyelim. 18-19 şuta denk geliyor. İspanya maçına benzerse hani biraz Portekiz hava sıcaklığı vesaire kilidi açmakta zorlanırsa ve bu kadar korner bekliyorsak ben de 19 şutu gözüme kestirdim 2.25'ten. Önceliğim bu olacak.
1: Bu arada söylemek istediğim bir şey daha var.
0: Tabii.
1: Genel olarak değerlendirdiğimiz bir bahis türü değil ama top direkten döner bahisini çok fazla şut olan maçlarda ihtimal olarak artıyor. Azımsanamayacak kadar bir yüzdeye giriyor. Mesela
0: kaç veriyor maçları, bir isabet, bir direk?
1: 2-0 oranı var. Şimdi Portekiz'e geçiş yönelik maçtan bir direğin 2-0 oranı var. Bu da üçüncü bahis olarak benim için ön plana çıktı. Şöyle bir maçlarına bakıyorum Portekiz'in. Grupta Ermenistan'a 34 tane şut çekmişler. İrlanda'ya 30 tane. Macaristan'a 20 tane. Hazırlık maçlarında Nijerya'ya 13. Hiç çifhanenin altına düşmemiş. Şili'ye 18. Keza Demokratik Kongo'da saydık bir sürü isim saydık. Önemli takımlarda kariyerleri olan. Demokratik Kongo'nun da mutlaka katkısı olacaktır. Topu direkten dönmek. Demokratik Kongo'nun da doğal olarak topu direkten dönebilir. Hemen hemen 25-30 da çıkabilecek bir şut bareminden bahsediyoruz. Burada %10

0: ihtimal olsa bir veya iki topun direkten dönme ihtimali hiç de azımsanmayacak bir oran olduğunu
1: Tabii canım.
0: düşünüyorum. Daha önce verdiğimiz bir bahis değil ama top direkten
1: Neden
0: döner baskette...
1: vermiyoruz? Çünkü daha önce açılan bir bahis değil. Normal sezonda açılan bir bahis olmadığı için ne kadar fazla maçta her maç en az bir kez direkten döndüğünün farkında değiliz. Bugün sabah bilmiyorum yayını takip ettin mi? Rahmi Baran'la beraber gerçekten bir tane daha nefis bir Dünya Kupası'na özel bir durum çıktı. Bu su molaları ile ilgili ama abi direkten dönen toplar hemen hemen bir maçta top direkten dönüyor. Sonuçta ne olursa olsun bunlar kaliteleri belli takımlar ve dediğin gibi çok gerçekten bir maçta çok sıklıkla bir en az bir top direkten dönüyor. Biz buna dikkat etmiyoruz çünkü açık değil. Hatta yani nereden de dikkat ediyorduk? Direkten dönünce isabetli şut olmuyor ya. Oradan kaç tane isabetli şutumuz yanıyordu. Meğer açılınca bunun ne kadar sıklıkla olduğunu anladık. Bence her maçta direkten denenebilir. Hele 2-0-1. Ya oran çok çok
0: Çok
1: iyi
0: iyi
1: bence.
0: oran. Yani
1: İki maçta
0: istatistiksel
1: bir
0: olarak
1: direkten dönse neredeyse aynı orandan
0: işte
1: zaten
0: onu
1: tapıyor
0: kastediyorum
1: oluyorsun
0: ben de.
1: ki 3'te 2 oldu mu kârdasın.
0: Evet, kesinlikle. Bir de şut analizi yapıldığı takdirde şütör oyuncuların olduğu, şut çekme ihtimali yüksek, pas yapma kabiliyeti, teknik becerisi üst düzey takımlar için son derece mantıklı teknik analiz altyapısı da olan bir bahis aslında.
1: Kesinlikle. Çok doğru. Teknik altyapısı analizi doğru olan bir bahislerden biri de yani Rahmi ile Baran bunu tespit etmişler ve döndük baktık inanılmaz belki senin de dikkatini çekmiştir. Radyo Gol dinleyenlerinin de eminim fark etmişlerdir. Abi su molalarından sonra hemen bir 4-5 dakika içinde o kadar sıklıkla gol olduğunu görüyoruz ki milli maçımızda da öyle. 27. dakika gol oldu. Hatta hemen o golden evvel Arda'nın kaçırdığı bir pozisyon vardı. Dün de ben tek tek ona dikkat etmemiştim. O kadar çok sıklıkla dün Norveç maçında her iki su molasından sonra da 3-4 dakika içinde gol olmuş. Bu da çok mantıklı. Hele hele ilk su molasından sonra favori takım gol atıyor. Çünkü adeta favori olmayan takım su molasına kadar direnebilmeye çalışıyor. Hani ilk 15 dakika gol yemeyeyim dağılmayayım hesabı. Bu su molası oldu o ilk 15 dakika muhabbeti. Ve sanki o su molasına kadar gol yemeden geldikten sonra takımda bir rehavet oluşuyor. Ve hemen o su molasından sonra takımların çok gol yediğini ve pozisyon verdiğini o kadar sık gördük ki. Buna da çok dikkat etmek lazım. Yani ilk 3-5 dakika içinde bir golü kovalayabiliriz bence.
0: Evet,
1: Ne dersin?
0: ilginç bu husus. Evet, son derece mantıklı bir şekilde açıklamasını
1: Evet.
0: yaptın. Dikkat çekici bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: İlginç.
1: Hatta bak şeyde de yani 1.5 üstü 3.5 üstü oyuncuları çok dikkat eder buna. İlk yarı bazen 1.5 üstü oynarız. Maçta böyle ne pozisyonlar olur? 1.5 üstü olmaz. Deriz ki 46 ile 51'de maç 2-0'a gelir ya da işte 1-1'e. Hakikaten de öyle olur. O da aynı mantık. Bir şekilde hani takım böyle devre arasında kendini atmaya çalışıyor. O ikinci yarının başında bir konsantrasyon eksikliğinden gol yiyebiliyor ve kurnaz teknik adamlar bence bunun farkına varmıştırlar ve o su molalarından sonra o rakiplerin bu zaaflarından faydalanabilirler. Çok uzatmayalım ama enteresan bir durum. İngiltere Hırvatistan'a geçelim. İngiltere Hırvatistan maçında da yine İngiliz basını her Dünya Kupası'nda olduğu gibi daha hazırlık maçlarında bize çok benziyorlar eleştiri biçimleri. Teknik direktörlerini 11 seçimleri vesaire konusunda yerden yere vurmaya başladılar. Daha turnuva başlamadan.
0: Evet.
1: İngiltere'nin karşısında da gerçekten yani tam bir turnuva takımı olan Hırvatistan var. İngiltere'nin oranı giderek yükseliyor. Genelde İngiltere böyle bir kaotik bir dönemdeyken biraz baskı ve beklenti çok yüksekken hata yapabilen bir takım, bunu kaldıramayan bir takım. Acaba sürpriz burada çıkar mı? Ben bu maçla ilgili nefis 3 tane alternatif bahis belirledim ama tabii Radyo Gol dinleyenler için bir klasik bahisleri de yorumlamanı rica ediyorum.
0: Tabii ki İngiltere 1966 yılında evlerinde düzenlenen Dünya Kupası'nda kazandıkları bir şampiyonluk var. Sonrasında bir daha büyük turnuva kazanamamış ve bunun açtığını her daim hisseden bir ülke. Her turnuva öncesinde büyük ümitlerle geliyorlar. Bu kupaya da şampiyonluk parolasıyla geldiler. Takımın kaptanı ve yıldızı Harry Kane son derece formda bir sezonu geride bıraktı. Onun liderliğinde oturmuş bir kadro.

0: kadroları, oyunsal anlamda eleştiriler alsa da maç kazanma alışkanlığı olan bir ekip. Oyun anlamında tatmin etmese de skoru alabiliyor. Oyunu çok fazla hızlandırmadan genel olarak topa sahip olmayı hedefliyorlar. Sahaya da iyi yayılıyorlar. Orta sahada Rice, Bellingham, Anderson gibi box to box diye tabir edilen etkili oyunculara sahipler. Yani Fransa gibi geçişemeyen bir takım. Rakipten çok fazla yetişemiyorlar. Ön alanda sete oturdukları zaman oyunu daha iyi daha iyi organize edebilen bir yapıları var. Risk primleri düşük. Skora göre de sekans sekans oyunun temposunu da arttırabiliyorlar. Kanat rotasyonları da organizasyonları da hem Saka olsun hem Rashford olsun oynarsa önemli oyuncular. İngiltere turnuvalarda zaten grup aşamalarında açıkçası çok fazla zorlanmıyor Efes. Sonrasında işler istedikleri gibi gitmiyor. Biraz da şansları yok. Çok fazla penaltılarda elendiler geçmiş turnuvalarda. Rakip Hırvatistan zaten söylediğin gibi son 30 yıl bazalığında Avrupa'da rüştünü ispat etmiş, ekol haline gelmiş bir milli takım. Önemli yıldızların forma giydiği, biraz yaşlanmış olmakla birlikte teknik kapasiteleri, oyun bilgileri yüksek, tecrübeli. Modric, Kovacic, Perisic, Pasalic gibi kendini kanıtlamış kıymetli futbolculardan kurulu bir takım. Dikkatli oynayan, defansta oyunu tutabilen, doğru oynayan, az hata yapan bir takım. Son yıllarda üst düzey bir santrafor yakalayamamış olmanın, tabii eskiden Davor Šuker, Alen Boksit, Vlahovic gibi üst düzey santraforları vardı ama şans verdikleri isimlerden başta Kramaric olmak üzere pek fazla performans alamadılar. Yavaş yavaş kadrolarında da bir değişim söz konusu. Beni bu maçla ilgili bir numaralı düşeceğim. Dünkü gibi iki takım da her iki yarı korner kullanır bahsi 1.62 gibi bir oranı var. 1.60 sınır bir diye çok düşünüyorum. İki takımın da ortalamasına baktığım zaman Hırvatistan zaten çok kornerci bir ekip. 7'nin üzerinde bir korner ortalaması var milli takımlar düzeyinde.
1: Elemelerde mi bu Metin?
0: Tabii. Korner ortalaması 7. İngiltere'nin de 6. Bu çok yüksek oranlar zaten. İki takımın da korner anlamında maçlarını da inceledim. Korner garanti bir bahis gibi görünüyor. Toplam 9.5 üstte 1.98 gibi bir oranı var. O da mantıklı. Biraz daha yüksek. Hırvatistan'ın 3.5 üç kornerini çok beğendim. Bunu mutlaka bir kuponda değerlendirmeyi düşünüyorum. Hırvatistan'ın 3.5 üç kornerinin 1.75 gibi bir oranı var. Bu maçla ilgili genel çerçevem kornerler üzerinden gidiyor. İki takımın da korner kazanma yüksekliği yüksek. Keza İngiltere'nin 5 isabetli şutunun da yine 1.75 gibi bir oranı var. Bunlar gözüme çarpan mantıklı, risk primi düşük, kayda değer bahisler. Harry Kane'in iki isabetli şutunun 1.85 gibi bir oranı var. Mutlaka Harry Kane maça ağırlığını koyacaktır. Zaten mükemmel bir sezon geçiriyor.
1: İki isabetli şut 1.85. Tamam.
0: Evet, iki isabetli şut. Genelde kornerler çerçevesinde hareket ediyorum. Divakovic geçtiğimiz kupalarda önemli performanslar sergilemiş bir kaleci. Bu maçta da 4 kurtarışının 1.95 gibi bir oranı var. Oyuncu bahsi olarak da Livakovic'in kurtarışları da değerlendirilebilir. Milli takım performansı üst düzeyde bir kaleci olduğunu hepimiz biliyoruz. Ona da çok fazla
1: maçında önemli isimlerinden biri olacak. Yani biri çok olabilir. De kesin.
0: Kesin. Geçmiş maçlarda da hep böyle oldu. Orta saha yaşlı. Haliyle defansa binen yük artıyor. Gençleştirme operasyonunu yapıyorlar. Vuskovic gibi Hamburg'daki o stoper, zaman zaman oyuncu bahsi aldığımız, faul yapar diğeri aldığımız. İki faul yaparın 38 gibi oranı var ama ilk 11'de olur mu? Guardiola oynayacaktır muhtemelen stoper mevkiinde. Sol stoper mevkiinde. Genel değerlendirmem her iki takımda her yarı
1: kornerlere yönelmişsiniz.
0: Bir korner kullanır 1.62.
1: Güzel. Hırvatistan senin bu seçiminde
0: 1.75.
1: 1.75. Sen Livakovic, isabetli şutlar falan. Senin bütün söylediklerinde de benim bir seçimime destekliyor. Ama sana senin bir yardımına ihtiyacım var. İki seçim arasında kararsız kaldım. Yine ben burada kale vuruşlarının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aynı dünkü Fransa'da olduğu gibi. Hatta Arjantin'de dün 6 kale vuruşu, yanlış hatırlamıyorsam, kullandı Cezayir karşısında. Yani Cezayir bile Arjantin'e karşı şut buldu ki Hırvatistan'ın İngiltere'ye kalesine şut atacağını herhalde. Kalenin yolunu bilmeyen bir takım değil Hırvatistan. Dolayısıyla şimdi ben kale vuruşlarını gözüme kestirdim. İngiltere'nin 6 kale vuruşu mu sana daha sıcak geliyor? Toplam 14 kale vuruşu mu? İkisinin de oranları hemen hemen aynı. 79-80 civarındaydı galiba. Hemen bakıyorum sen düşünürken.
0: Burada tabii İngiltere'nin ilk golü atacağı mantığından hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. İngiltere'nin ilk golü atma ihtimali Hırvatistan'a karşı daha yüksek. İngiltere çok uzun yıllardır bu maçla ilgili görüşlerime başlarken 1966 yılından beri kupa kazanmayı hayal eden, her turnuva öncesi de bununla ilgili sürekli bir gündem oluşturan bir ülke. Turnuvanın genelde de grup maçlarında başarılı oluyor İngilizler. Hep skoru bir şekilde maçları kazanmayı başarırlar. Elemelerde de öyle. Son derece zayıf takımlara karşı bile 1-0, 2-0 insanları tatmin etmeyen bir futbol oynasalar bile skor odaklı hareket ettikleri için İngiltere'nin ilk golü Hırvatistan'a atma ihtimalinin Hırvatistan'ın İngiltere'ye atma ihtimalinden daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Haliyle bu Hırvatistan'ın beraberliği yakalamak için riskleri alması, hücumda daha fazla çoğalması anlamına geliyor. Bu da İngiltere'nin 6 out atışı kullanma ihtimalini arttırıyor.
1: 1.95'miş bu arada oranı da. Bak, mis oran.
0: Evet. Tabii ki maç 0-0 gittiği zaman bu ihtimal Hırvatistan'ın nispeten daha oyunu geride kabul edip İngiltere'nin momentuma sahip olup daha çok pas yapacağı mantığından hareket edersek İngiltere'nin ilk golü bulmasıyla kale vuruşu kullanma ihtimali haliyle daha fazla artıyor. Ona paralel gelişen bir durum. Tabii ki ilk golü
1: Hırvatistan'da. Arjantin 6 kullandı. Fransa 6 kullandı. Avusturya kullanmamış ama o da normal. Irak, Norveç 6'şar kullandı. Yani bunlar da hakikaten çok dikkat çekici bir durum. Hele Hırvatistan gibi böyle ofansif anlamda bir Cezayir, işte Senegal'den falan çok daha potansiyeli olan, ki orta sahadan da şut çekebilecek çok oyuncusu var. Vallahi bu 6 kale vuruşu harika. Bir gözüme kestirdiğim seçim daha, yine bu turnuvaya özel oyuncu değişiklikleri. Dün Fransa'da iki oyuncu değişikliğinde kaldı. Onu hesaba katmalıydık ama zaten oranlar bize onu işaret etti. Hep ondan açılırken, ki düz mantık Dünya Kupası'nda her takımın oyuncu
0: Döşem
1: hakkını
0: çok fazla
1: tamamen
0: sevmiyor.
1: Çok fazla
0: oyuncu değişikliğini sevmiyor. O önemli bir hususu. Onu kaçıran bahis severler için maalesef hayal kırıklığı bir sonucu olmuştur. Evet. Döşem'in genelde ortalaması zaten 2-3.
1: Zaten 9'dan açılması ona işaretmiş. Genelde hep ona açılır. Ama İngiltere Hırvatistan 10 tane oyuncu değişikliğinin olma ihtimali çok yüksek. Hatta İngiltere'de Tuchel'in 11 tercihi aynı bizim Montella gibi tartışıldığı için Tuchel'in bir şekilde maça müdahale etmesi ve 5 değişikliği de kullanma bak ben yaptım değişiklikleri deme ihtimali yüksek. Hırvatistan'ın da belki taktiksel anlamda 5'ini kullanacağını hesaba katarsak 10 oyuncu değişikliği bir 60.
0: Takım Efe. Mutlaka
1: tabii ki
0: yaşlı
1: kullanır.
0: Takım. O teknik
1: Hırvatlar kesin 5 kullanacak. İngiltere'nin kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Tuchel, hani Deschamps gibi bir gözlemlediğin bir böyle bir şey var mı? Prensibi var mı sence? Ya da
0: Deschamps'ın çok fazla değişiklik yapmadığını biliyoruz. Geçmişte ona o yönde de eleştiriler olmuştu zaten. Hırvatistan'ın teknik adamı zaten çok zeki bir adam. O mutlaka yaşlı takımdaki oyuncuları mutlaka değiştirecektir. Onun 5 değişikliği yapma ihtimali yüksek. Tabii ki Hırvatistan ilk golü atarsa oyunun denklemi değişebilir. Senaryosu bambaşka bir hale alabilir. Çünkü Hırvatistan çok iyi kapatabilen bir takım. Oyunu kontrol edebilen, kontrollü oynayabilen, arkada boşluk vermeyen, sahaya çok iyi yayılan bir ekip. Bambaşka bir senaryo olur o zaman.
1: İngiltere'nin eleme maçlarında, elemelerde böyle Sırbistan falan gibi, mesela Sırbistan'la evinde oynadığı grubun önemli maçlarına baktığımda hepsine dönüp bakamadım.
0: Hayal kırıklığı
1: siz bakın. Sırbistan. Hepsini kullanmış 5'er tane. Mesela İngiltere'de hepsini de kullanmış yani önemli maçlarda. Bakayım son Arnavutluk maçına da bir bakayım. Gerisine siz kontrol edin tek tek. Ama zaten ondan açılmış olması herhalde İngiltere'nin aynen ya yapıyor abi hepsinde yapmış adam. Tuchel. Kesin yapacak Tuchel de bence. 10 oyuncu değişikliği de 1.60. Bunu da aktarmış
0: evet,
1: olayım ve
0: güzel, mantıklı.
1: Mantıklı.
0: Evet.
1: %60 da toplu oynama İngiltere 1.90. O da 3. kafamdaki seçimdi ama galiba 6 kale vuruşu ve 10 oyuncu da kalacağım. Hepsine evet. De oynayamıyoruz çünkü. Ama yüzdesel olarak da herhalde top İngiltere'de daha fazla olacak gibi değil mi Metin?
0: Kesinlikle İngiltere'de olacaktır. Zaten oyunu çok fazla hızlandırmadan birbirlerini son derece kontrol edebilecek, birbirlerinin
1: Tabii.
0: oyununu bozabilecek tarzda bir takımlar değil. Orta saha mücadelesi şeklinde geçebilir. İngiltere daha çok topa hakim olacaktır. Hırvatistan biraz daha derinde oyunu kabul

0: edecektir diye tahmin ediyorum. Tabii ki ilk golü bulan takımın oyunu büyük avantaj elde edeceği bir maç olur. İngiltere eğer ilk golü atarsa ikinci golü bulma ihtimali yüksek.
1: Bence de. Güzel.
0: Benim bu
1: Bunları
0: maçta
1: da
0: istatistik, iki takım da her yarı korner kullanır. 1.62 olan
1: korner.
0: Hırvatistan'ın 3.5 üst korneri 1.75. Çok
1: 75.
0: korner kazanan bir ekip. 1.75 oranı var. Livakovic'in 4 kurtarışı da daha yüksek bir oran. 1.95 oranla değerlendirilebilir.
1: Ben de 6 kale vuruşunu Radyo Gol dinleyenlerine önerim olarak aktarmış olayım. Diğerleri aklınıza yattıysa da seçimlerinden lütfen onlara yönelin. Diğer maçlarla devam edeceğiz ama çok
0: Tabii.
1: kısa bir Finlandiya Ligi ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Çok da uzatmayacağım ama bugün Finlandiya Ligi'nde de maçlar var ve bugün Finlandiya'da biraz özel bir gün. Malum artık 21 Haziran'a da yaklaşıyoruz. Bugün ayın kaçı? 17'si. Artık gündüzler inanılmaz uzadı. Finlandiya'da falan bu dönemde oynanan maçlarda bugün mesela 9'da başlayacak lokal saatle 8'de başlayacak maçlar. Bitene kadar böyle baya baya sanki öğlen 1 gibi falan oynanacak. Bunu dikkate almanızı öneririm ve geçmiş dönemlerde birazcık da böyle bu maçları festival havasında da yapıyorlar. Böyle bir özel organizasyonlar falan da yapıyorlar. Genelde bu fikstür Finlandiya'da çok gollü geçiyor. Finlandiya'da da artık devre arası bitti. Bir böyle kısa bir milli ara verdiler onlar da. Dünya Kupası'nda yoklar ama alt yaş kategorilerindeki maçlara çok oyuncu gönderiyor Finlandiya Ligi'nden. Tam böyle şu anda Finlandiya Ligi'nin temposunun artacağı maçlar. Bu maç bugün oynanacak 6 maçın 4'ünün 5'inin en az 3.5 üstüne kadar gitmesini bekliyorum. Ilves maçı da Ilves Jaro maçı en gollü geçmesini beklediğim maç. 6'da da maçlar başlıyor ama bu gözle bakıp belki küçük denemeler yapabilirsiniz. Eğer bu liglere meraklıysanız kapayım parantezi. İngiltere Hırvatistan maçı ile ilgili oyuncu vesaire bir şeyin yoksa Özbekistan Kolombiya'ya biraz geçelim. Reklam arasından önce onu da değerlendirelim. Ne
0: Tabii.
1: dersin?
0: Harry Kane'in iki isabetli şutunu 1.85
1: Şut.
0: olarak belirtmiştik zaten.
1: Aynen.
0: Livakovic'in 4 kurtarışı, oyuncu bayısı
1: 4
0: olarak
1: kurtarı
0: bunları ön
1: zaten
0: plana çıkarmıştık
1: eklemiştim. Harika.
0: ikisini.
1: Bunlar da gayet güzel bence. Evet, Özbekistan Kolombiya.
0: Evet.
1: Özbekistan tarihinde ilk defa mı katılacak?
0: Evet.
1: Yanlış bilmiyorsam bazen Norveç'in ilk defa katıldığını hatırlamışım. Nedense aklımda öyle kalmış. Meğer bir 25-30 sene önce katılmış en son. Bir an böyle hep Norveç böyle
0: Norveç
1: ulaşıyor
0: mi?
1: şey
0: Norveç.
1: yapıyor.
0: Evet, Dünya Kupalarında değil ama geçmişte mücadele etmiş olmalıydı.
1: Olmuş.
0: Evet.
1: Bazen karıştırıyorum,
0: Irak bile ikinci
1: evet.
0: defa mücadele ediyor. 1986'da Dünya Kupası'na katılmıştı.
1: Aynen. Özbekistan ama galiba yanlış bilmiyorsam ilk defa katılıyor.
0: İlk defa, ilk defa.
1: İlk. Ve ilk defa katılan takımlar veya uzun süre sonra ilk defa katılan takımlar veyahut da yani turnuvanın ilk maçını oynayan takımların farklı bir havada oynadıklarını görebiliyoruz. Yani maçlar gene rahmi vermişti. 21 maçın, bugüne kadar oynanan 21 maçın 6'sı sadece KG yok bitmiş. Ya da yani
0: Evet.
1: yüzdesel, mesela maçlar çok yüzdesel olarak böyle %65-70 civarında, 60-65 civarında 2.5 alt biterken %60-65 civarında KG var bitiyor. Çok da 1-1 biten maç oldu malumunuz.
0: Evet.
1: Bu da esasında anlaşılabilir bir şey. Dün mesela
0: Mutlaka.
1: Irak'taki
0: Afrika Kupası'nda
1: değil
0: da
1: mi?
0: öyleydi.
1: Tabii
0: Afrika
1: abi yani.
0: Kupası'nı çok fazla bir bir biten, berabere biten maç. Takımlar kaybetmek istemiyor. 3 maç oynayacaklar. 1 puan en azından iddiaların devamı anlamında hem moral motivasyonları anlamında önem arz ediyor.
1: Ya bir
0: Golü
1: de ilk
0: atan genç
1: maçına
0: ekibi
1: çıkıyorsun
0: koruma içgüdüsü
1: Dünya
0: oluyor.
1: Kupası'nda. Dünya Kupası ilk maç böyle bir heyecan, onun coşkusu, ekstra bir enerji. Bugün ben mesela Özbekistan Kolombiya maçında ya Özbekistan'dan da iyi bir performans, belki bir gol atmalarını bekliyorum. Hatta Özbekistan Kolombiya ve Gana Panama maçlarının KG var bitmesini bekliyorum. Ama
0: Gana Panama'da
1: Özbekistan'da
0: ben
1: yine
0: de
1: bir
0: KG
1: alternatif
0: vardan yanayım.
1: bahislerim var kafamda.
0: 1.85 oranı var.
1: Şeyde mi?
0: Gana Panama
1: Gana
0: maçında.
1: maçında mı?
0: Evet. 1 numaralı bahsim KG var.
1: Seni Norveç maçının KG var ve 2.5 üstünden dolayı tebrik ediyorum. bu arada.

0: da hakikaten ve gerçekten o maçlara çok benziyor bence Özbekistan, Kolombiya ve Gana Panama maçları. Çünkü bir tarafta böyle kalesini gole kapatma konusunda çok mahir bir favori yok her iki tarafta da. Yani Gana'da, Panama'da,
1: Evet.
0: Gana ve Kolombiya bu maçların favorileri olarak gol yiyebilecek kapasitedeler. Özbekistan Kolombiya maçıyla başlayalım. Özbekistan 1.23'ten favori. Benzer orandan, yani çok düşük orandan, bu oranlardan favori gösterilen birçok takım kazanamadı. Bunları gördük. İsviçre'nin oranı çok benziyor Kolombiya'ya. Özbekistan'ı Fabio Cannavaro
1: Evet.
0: çalıştırıyor. Ne dersin? Bir sürpriz bekler miyiz? Güzel alternatiflerim var kafamda da. Bir girizgahı yapalım. Sonra reklam arasından sonra da devam ederiz. Bir iki dakikamız daha var reklama kadar.
1: Tabii ki Meksiko City'de karşılaşacaklar. Kolombiya Dünya Kupalarının gedikteki bir takım zaten. Kadrolarında da James Rodriguez, Luis Diaz gibi yıldız isimler. Orta sahada 6-8 pozisyonda çok koşan, fizik kalitesi yüksek oyuncular var. Jefferson Lerma gibi, Richard Rios gibi Benfica'daki. Defansta da tabii ki Galatasaray'da Davinson Sanchez, Bologna'daki sol stoper Lucemi gibi üst düzey stoperleri de var. Bek rotasyonları da sağ bek Munoz bilhassa Crystal Palace'da Premier Lig'de gayet iyi bir sezon geçirdi. John Arias var önünde. Yaratıcı bir oyun. Kanatta oynayan, oyun kurucu olarak 10 numarada oynayan, sağ önde oynayan tehlikeli bir oyuncu. Wolverhampton'da oynayamadı tabii ki. Premier Lig'de oynamak zor. Her hattıyla tehlikeli bir ekip Efe Kolombiya. Gol yollarında oldukça etkililer. Orta sahada pas organizasyonu oturmuş. Rakip yarı sahada çoğalabilen bir takım. Beklerin hücuma destekleri, kanat bindirmeleri de dikkat çekiyor. Rakip Özbekistan'da tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılıyor ama onların da Husanov, Şomuradov ülkemizden bildiği Fazlullayev gibi iyi futbolcuları var. Fabio Cannavaro da savunma efsanesi bir isim. İtalyan stoper, eski stoper. Üçlü savunmayla oynuyorlar. Koşan rakibi bozmaya çalışan bir takım. Şomuradov gibi oyun bilgisi yüksek kalıplı ileride topu tutabilen bir isim de var kaptanları. Ona odun oynayıp çıkmaya çalışan, orta sahada mücadeleci, biraz da sert oynayan bir ekip olduklarını belirtelim. Kolombiya'nın kazanmasını bekliyorum ben. Bir sürpriz olacağını zannetmiyorum ancak her iki takımın da oynadığı geçmiş maçların analizi çerçevesinde korner bahsine yöneleceğim. Bu maçla ilgili bir numaralı düşüneceğim. Ev sahibi 3.5 üst korner 1.90 oranı var. İkinci de taç
0: Özbekistan.
1: tercihim. Evet, Özbekistan'ın
0: Taça
1: üst korneri.
0: geçmeden bir es verelim. Ben de taçı ön planda
1: Evet.
0: tutuyorum bu maçta, ama
1: 41
0: bir
1: taç
0: reklam aramız
1: 1.70.
0: gelmiş. En azından bir başlamış olduk Özbekistan Kolombiya maçına. Lütfen bir yere ayrılmayın. Bir kısa bir aramız var. Aradan sonra bu maç, ardından da Gana Panama devam ediyor olacağız.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Messi'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Messi'ne gel. Messi'ne, başka bir seviye.
1: Reklam bitti.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrardan merhaba, devam ediyoruz. Evet, birkaç mesaj gelmiş. Özbekistan maçını konuşmaya başlamıştık ama birkaç mesaj okuyalım. Dinleyicilerimiz yollamışlar. Emrah Bey her zaman olduğu gibi mesajını göndermiş. Bu turnuvada özellikle yıldız oyuncular öğle maçlarında etkili olamıyor. Hele ki ilk yarılarda İspanya, Belçika, Fransa hepsinde öyle oldu. Portekiz maçında da en çok gol ikinci yarı tercihi nasıl demiş. Genco da bunu önermişti. Herhalde itirazımız pek olmaz değil mi? 12'de maç biraz sonradan açılabiliyor. Portekiz maçı da bunlara benzeyebilir değil mi Metin?
4: Samimiyetle söylemeliyim ki bu saat kriterini hiç düşünmemiştim. Sürekli tabii çok sayıda maçı değerlendirme yapıyoruz yazılarımızı yazarken. Son derece mantıklı geldi bana. Emrah Bey yine katkısını verdi programa. Ben tamamen samimiyetle bunu ifade etmeliyim ki bu saat kriterini hiç düşünmemiştim. Şu anda maçın o anlamda düşündüğümde kesinlikle doğru bir değerlendirme. Gollerin ikinci yarıya sarkma ihtimali azımsanmayacak bir oran olarak düşünülebilir. Katılıyorum hemşerim.
3: Mesela maç Kansas'ta, Houston'da falan oynanıyor. Tabii oralar yani düz mantık Amerika'nın çok, ama sıcak yerleri tabii. Ama evet, sıcaklık böyle anormal derecede de nasıl oluyorsa yani böyle bir yağmur mu var? Ya çok böyle bir, belki de 12'de henüz o kadar mı ısınmıyor artık, o kadarını şey yapamıyorum. Toplayamadım bilgi ama. Bir de saatin çok erken olması. Bir şekilde bu oyuncular bu saat diliminde öyle bir alışık olmadıkları için mi ne, gerçekten tempolar düşük başlayabiliyor. Özellikle evet, yani Türkiye saatiyle 19.20'de başlayan maçlar.
4: Saat dilimini kayda değer bulmalıyız. Bahis tercihlerinde çok önemli bir husus olarak bu turnuvada tabii ki birinci hafta itibariyle değerlendirirken saat dilimini de tercih ettiğimiz takım güçleriyle değerlendirdiğimiz zaman güçlü takımların tabii ki top yapma ihtimali, tabii ki nasıl bir takımla oynadıkları, iki takım arasındaki güç dengesi çok önemli. Karşılıklı verebilecek bir ekiple mi, zayıfla veya denk kuvvetli takımla oynadıklarında saat dilimi de tercih edeceğimiz bahisler için önemli bir parametre olabilir.
3: Evet, Fransa Senegal 0-0 bitti. Ondan evvel İspanya Yeşilburun ilk yarıda tabii ki maç 0-0 bitti zaten. Önceki neydi bakayım, bir de onu, Almanya'da tüm planlar bozuldu. Almanlar sabahleyin 8'de de oynasalar 8 tane atacaklardı orada, ama gerçekten bu duruma da dikkate almak gerekiyor gerçekten. Orada tabii biraz evet, rakibin de zayıf olması o istisnayı bozmuş olabilir, istisna olmuş olabilir. Efe Bey, günün bankosu nedir? Programın sonunda en güvendiğimiz birer seçim veririz. Şimdilik böyle hepsini bir konuşup öyle yapalım. İspanya ters bıraktı. Umarım İspanya'da kupada terste kalır demiş bir dinleyicimiz. Hiç öyle olacağını zannetmiyorum. En son şampiyon Arjantin'in ilk maç Suudi Arabistan'a kaybettiğini, oradan şampiyon olduğunu unutmayalım. Geçmiş

yıllarda da böyle durumlara rastlayabiliyoruz. İspanya, Hırvatistan gibi takımlar, Fransa gibi takımlar hatta turnuvaları iyi oynamayı becerirler. Orada

0: şampiyon olmak istiyorlar. Avrupa şampiyonu oldular ama dünya şampiyonu olamadılar. Portekiz de önemli bir ekip. 3-4 favoriden biri. Tabii ki her iki yarıda da gol bulabilir. Ama benim bahsimin daha mantıklı 90 dakikaya
1: 2 ve
0: yayılma
1: 6
0: anlamında
1: korner.
0: 2 ve 6 kornerin her iki yarıda gol atar. Biraz evveldeki saat dilimlerinden bahsettik. İlk gol gecikebilir. Belki Demokratik Kongo ilk golü atan takım olabilir. Haliyle tamamen takım halinde geri çekilerek Portekiz'e alan bırakmayabilirler. 90 dakikaya
1: Da,
0: bahisleri genel
1: tabii.
0: itibariyle yaymak lazım.
1: Daha doğru. Tabii canım. Senin 6 kornerin zaten orada gelecek bahis. 2 gol olup
0: Mutlaka.
1: olmaması senin
0: Evet.
1: şeyini belirleyecek.
0: Evet.
1: Umarım 1-0'da da kalmaz tabii ki. Kolombiya maçında kırmızı kart olur demiş bir dinleyicimiz.
0: Doğru.
1: Ya evet.
0: Kolombiya-Özbekistan maçının çok faul geçeceğini düşünüyorum. Özbekistan sert oynayan bir tip. Kolombiya da zaten Latin Amerika ülkesi. Dün konuşmuştuk. Venezuela olsun, Paraguay olsun, Kolombiya olsun, Peru olsun. Bu ülkelerdeki oyuncular çok agresif tavırlar sergileyebiliyorlar. Bilhassa maç skora göre davranış tarzları, hakemi etkilemeye yönelik tavırları, rakip oyuncuları tahrik etmeye yönelik öyle bir genel anlayışları var. Futbol oynama anlayışları, kazanmaya çok hırslılar.
1: Özbekistan'da
0: Evet.
1: tecrübesiz belki
0: İsyankar
1: kurban
0: bir
1: olabilir.
0: yapıları da var. Tabii eski sömürge olma oluşlarından kaynaklanıyor. Sosyolojik nedenleri de olabilir bu. Farklı düşünüyorlar. Mesela Brezilya öyle değil tam anlamı. Daha eğlenceli mantığıyla hareket ediyorlar ama bu Kolombiya olsun, Venezuela olsun, Paraguay olsun, Uruguay olsun çok daha agresifler. Kırmızı kart çıkması, kart olma ihtimali yüksek. Ama benim bu maçla ilgili platformumuza, dergiye yazdığım yazı tabii açılmamıştı o zaman ama açılacağını tahmin ediyordum. 38-39 bandında değil, 41 bandında açılmış, 39 bandında açılmış. Ama taç, Özbekistan ve Kolombiya maçında çok fazla sayıda taç olacağını,
1: Çok.
0: oyunun duracağını düşünüyorum. 1.70 gibi bir oranı var. İkinci numaralı bahsim olarak ev sahibi
1: Ama niye
0: Özbekistan'ın golü
1: toplama
0: ilk
1: gittin? Sanki Kolombiya bir de Özbekistan Cannavaro savunma ağırlıklı oynayacak. Yani Kolombiya biraz böyle belirlemez mi taçların adedini?
0: Maçları inceledim tek tek geçmiş son 5 maçlarına baktığımda Özbekistan'ın da az toz, taç kullanmadığını gördüm. Beni toplama iten sebep Özbekistan'ın da taça katkı verme ihtimalinin yüksek olduğunu görmem.
1: Peki.
0: Tabii ki düşüncem bu maçta Kolombiya'nın ilk golü bulacağı yönünde Efe. Kolombiya'nın ilk golü bulması itibariyle Özbekistan'ın riskleri alabileceğini düşünüyorum. Şomurodov gibi ileride sayılı bir santrafor oynattıkları oyuncu var. Tabii Türkiye'de biraz daha farklı
1: İyi de bir
0: oynuyor. 10
1: sezon
0: numara bölgesi.
1: geçirdi.
0: İyi de bir sezon geçirdi. Daha çok forvet arkasında second striker gibi oynuyor Türkiye'de. 10 numara bölgesine yakın oynayıp bağlantı oyununu kuran oyuncu olarak değerlendiriliyor. Ama milli takımda klasik santrafor pozisyonda oynuyor. İtalya kariyerinde de öyleydi. Zaman zaman santrafor oynuyor. Zaman zaman 10 numara pozisyonda oynuyordu. Oyun bilgisi yüksek. Onun üzerinden çıkabiliyorlar. Uzun toplarla çıkabiliyorlar. Bu da korner ihtimalini arttırıyor ve Özbekistan çok sayıda korner kullandığı maçlar var. Yani böyle bir santraforunuz olmasa Irak'taki Hüseyin bile ne kadar fark yarattı
1: Ya.
0: Norveç maçında. Yani böyle bir santraforunuz olduğu zaman
1: Evet.
0: defansla pas yaparak çıkmak durumunda kalmıyorsunuz. Uzun oynama şansınız var. Uzun oynama şansınız da bir anda top metraj kazanarak mesafe kat ediyor. Haliyle rakip sahada 3. bölgeye yerleşme imkanınız oluyor. İndirebiliyor, bağlantı oyununu kurabiliyor. 3.5 üst kornerini birinci tercih olarak ön plana almamın sebebi de Şomurodov'un
1: Özbekistan.
0: Özbekistan'da olması ve Kolombiya'nın ilk golü atacağından mantığından
1: Güzel.
0: hareket ederek korner bulma ihtimalinin yüksek olduğunu, 4 kornerin de hiç de düşük bir ihtimal olmadığını düşünüyorum. 1.90 gibi de gayet tatminkar bir oranı var.
1: Şamurodov'un şutlarını falan baktım mı bilmiyorum ama ben de şöyle bir hazır bizim ligimizde oynayan maçta bir isabetli şutuna 1.60 vermiş. Yüksek
0: Evet.
1: değil.
0: İki
1: Düşük
0: faul
1: yani.
0: alırının 2.75 gibi bir oranı var. Sürekli
1: Evet.
0: onun üzerinden oynayacaklarını tahmin ediyorum. Golü de yedikten
1: Peki.
0: sonra Kolombiya bir ve ikinci golü atma ihtimali de yüksek.
1: Evet.
0: Ama Özbekistan öyle çok zayıf bir takım değil yani. Dünya Kupası'na katılma
1: Kesinlikle.
0: hakkı kazanmış. Kusunov gibi bir oyuncuları var. Defansta
1: Asla 1.23
0: 7
1: kadar rahat bir maç
0: evet
1: olacağına
0: kesinlikle değil.
1: inanmıyorum ben de
0: 7
1: Kolombiya'nın.
0: milyon euro
1: Bir
0: bonservisle
1: beraberlik
0: Başakşehir.
1: çıkabilir yani maçta.
0: 7
1: Ve
0: milyon euro
1: de
0: bonservis verdiler
1: Kolombiya'nın taçları
0: farkındaya.
1: yerine toplam taçlar şu yandan mantıklı. Kolombiya'nın 21'den açılmış toplam
0: Evet.
1: taçları. Çok yüksek. Dolayısıyla dengeli olabilir gerçekten. Güzel. Gana Panama maçına da geçelim.

0: Selim,
1: Evet.
0: bugün süremizi gayet güzel kullandık. Bakayım
1: Evet.
0: Gana şeyine de evet 58 bitişimizmiş. Gana Panama esasında oranlara bakıldığında ve genel kanı çok gollü geçmeyeceği şekilde biraz Panama'dan kaynaklı ama yani Gana'da Dünya Kupalarının klasik takımlarından biridir
1: Evet,
0: diyelim.
1: tecrübeli takımlarından biridir.
0: Tecrübeli takımlarından biridir ve yani hep bir Gana renk katar. Bir Ayev çıkar gene falan. Orada da
1: Tabii yani
0: bir
1: çok
0: başka
1: değerli
0: Ayev daha
1: kadroları vardır.
0: çıkacaktır. Evet, mesela Dünya Kupası'na katıldıkları son iki Dünya Kupası'nda grup aşamalarına baktığımızda 6'da 5 maçları KG var ve 2,5 üst bitmiş.
1: Evet.
0: Bu maçların 4'ü de 3,5 üst bitmiş. Yani Gana Dünya Kupalarına bu anlamda da keyif katan bir takım. Panama'yı hiç tanımıyorum açıkçası ama belki bu hani beklenenin aksine gollü geçebilir diye düşünmüştüm bu maça. Mesela KG varı 1,85'ten bir
1: Evet.
0: numaramı
1: Benim
0: aldım.
1: bir numaralı tercihim.
0: Güzel.
1: Ah, hem fikir de orada. Benim bir numaralı tercihim KG var 1,85. Bunu neden böyle düşünüyorum? Tabii ki Panama ile Kana Toronto'da karşılaşacaklar. Kana hazırlık maçlarında oldukça kötü bir performans sergiledi Efe. Gerçi kapasitesi yüksek takımlarla da oynadılar Brezilya ile Meksika ile. Takım olarak geçmiş turnuvalarda Kanada'nın çok daha güçlü alternatifli yıldız olarak addedilen oyunculara sahip olduğunu biliyoruz, hatırlıyoruz. Bugün ise öyle bir kadro kalitesinin olmadığı da bir gerçek. Mevcutta tabii Semenyo gibi üst düzey bir oyuncuları var Manchester City'de. Ama bir oyuncu tabii ki yetmez. Diğerleri çoğunlukla kariyerlerinde bekleneni veremeyen isimler. Kemal Dean Süleyman'a mesela. Sert oynamalarına rağmen orta sahada oyun üstünlüğünü ele alamıyorlar. Kolay gol yiyorlar. Hücumda da üretkenlikten uzaklar. Her iki takım için de
0: Gana
1: bu maçta
0: alabilir bu
1: alacaklar.
0: maçı hatta yani hani 2-0-8 oran 2-15
1: Daha
0: hatta.
1: güçlü bir takım olarak görünüyor ama eski Gana yani bildiğimiz Dünya Kupalarını izlediğimiz ama çok star oyuncular vardı o takımda. Ayev kardeşler, Andre Ayev, Jordan Ayev, işte Essien'ler, Kwadwo Asamoah Gyan'lar. Çok önemli oyuncular vardı. Defans oyuncuları keza. Kevin Prince, Boateng. Çok kaliteli oyuncular vardı. Şimdi o tarz bir kadro kalitesinden uzaklar. Panama'da turnuvanın zayıf ekiplerinden biri olarak değerlendiriyor. Ancak bir şekilde bu turnuvaya katılmayı başarmışlar. En kariyerli oyuncuları da Beşiktaş'ta oynayan sağ bek Murillo.
0: Evet.
1: Hakan Yiğen hüviyetli bir takım oldukları oyunu çirkinleştirmiyorlar demek ki. Gollü maçlar oynamışlar. Ben 3 ihtimalli bir maç olabileceğini düşünüyorum. Gana için kolay
0: Bence de.
1: sağlık olacağını düşünmüyorum. Taraf bahsi riskli görünüyor Efe. Genel
0: Var
1: kanatta
0: mı var mı var mı var ve üst mü?
1: bence karşılıklı gol olma ihtimali yüksek. Var ve
0: Bir
1: üst
0: de
1: çevirip de
0: kalabilir
1: olabilir.
0: diyorsun.
1: 1-1 veya 2-3 atan defansa çekilir, korumaya alır. Diğeri yüklenir. Beraberliği sağlar veya sağlayamaz. Ben sağlama ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Panama'nın Kana'ya gol atamayacak bir ekip olduğunu düşünmüyorum. Pek çok takıma gol atmışlar. Golcü bir hüviyetleri var ama aynı zamanda da kolay da gol yiyorlar gördüğüm kadarıyla. Bu maçın karşı gole teşne bir uygun bir maç olduğu kanaatindeyim.
0: Bir
1: Onun
0: destek
1: dışında
0: bilgi daha vereyim mi goller için? Maç Toronto'da ve 15 derecelik bir hava durumunda
1: evet.
0: oynanacak. Hafif de
1: Yine yağmurlu
0: yağmur varmış.
1: Toronto'da. Gayet
0: Yani
1: güzel bir
0: futbol oynamaya diğer Amerika
1: güzel.
0: şehirlerinden hava olarak daha elverişli gözüküyor.
1: Mutlaka Toronto kuzeyde.
0: Öğlen 2 ne bileyim sağ akşam 6-7'de de olacak maç. Bu maç bence bir de bak Gana Panama maçı işte o şu ana kadar oynanan Dünya Kupası'nda 21 maçın yaklaşık diyeyim tam rakamı hatırlamıyorum ama 21'de 15 gibi var bittiğini düşünürsek yok biten maçlarda işte Meksika, İspanya, Avusturya, Türkiye o çok istisnai bir durumdu yok bitmesi. İşte Arjantin yani bir takım gol yemediği için yok bitti yani favori takım gol yemedi. Burada Gana ve Panama ikisinin de ikisinin de gol yeme ihtimalleri yüksek. Yani ikisi de böyle defansif anlamda böyle şey geçilemeyecek bir defansları olduklarına çok
1: Oyun
0: inanmıyorum. Ya yani burada iki
1: çiftleştirmiyorlar.
0: takımın
1: Yani Panama
0: atmasından çok yer demeye getiriyorum yani.
1: evet kesinlikle. Panama zaten oynadığı hazırlık maçlarının tamamında gol atmış, tamamında gol yemiş. Brezilya maçları da Gana zaten pek iyi bir hazırlık dönemi geçirmedi ama gol yeme sorunu olan bir takım zaten. Defansta sıkıntılar yaşayan bir ekip. Burada ikinci bir bahis olarak da Panama'nın 2 ofsaytının 2-0 gibi bir oranı var. Geçmiş maçlarını incelediğimde defansın arkasına atarak, top atarak offside'a düşme ihtimali yüksek bir ekip. Kanat oyuncularıyla hücumlu çeşitlendiren bir ekip. Panama'nın iki ofsaytının da 2-0 oranlı ikinci bir bahis olarak karşılıklı gol varın yanında değerlendirmek isteyenler. Dün mesela Arjantin'le ilgili platformumuza yazmıştım. 4 değerlendirilebilir Arjantin maçındaki ofsaytlar. Arjantin'in 2 ofsaytı, 3 ofsaytla bitirdi Arjantin. Tabii ki bu takımların oyun anlayışlarıyla ilgili bir durum. Panama'da ve Kanada ofsayta düşebilecek ekipler. Bu maçta ofsayt olur diye genel itibariyle değerlendirmem o yönde ama tercihimi Panama'nın 2 ofsaytından yana kullanıyorum. Ofsayt açık bir maç.
0: En son maç, yani fikstürün en son maçı düz mantık Amerika kıtasında, Kanada'da da olsa akşam saatine denk gelen maçlar hep gollü geçti. 4-1 Avustralya, evet. 5-1 İsveç. Yani bunun da bir şeyi var tabii ki. Daha uygun şartlar oluyor. O yüzden vallahi Ganama Panama maçı sanki KG var ve üst 2.55'ten güzel bir kapanış Kombo olur. Günün güzel bir kapanışı Kombo olur.
1: Kombo da denenebilir. 2.5-3 KG var da denenebilir. O da ihtimal dahilindeki bahislerden biri. Tabi risk birimi daha düşük. 1.85 oranda yüksek olduğu için tercihimi KG vardan yana kullandım.
0: Pardon, Özbekistan Kolombiya maçı en son maç bugün. O da Meksiko City'de. Evet. Orada da hava durumu uygun. Evet. Ama yine de yani 2.5 Türkiye'ye göre orada da 6'dan sonra oluyor. O nedenle yani akşam saatine denk geliyor diyebiliriz. Gündüz değil en azından. Var mı bu maçla ilgili oyuncu bahsi vesaire veyahut da notların arasında iletmeyi unuttuğun bir durum? Bitirdik nasıl olduysa 4 maçı da Metin. Evet. Başımıza taş yağacak diyelim. Var mı eklemek istediğin ya da bir unuttuğumuz bir şey?
1: Şöyle bir baktığım zaman direkten döner bahsini genel itibariyle çok o konuya girmek istemiştim. Girdik zaten o konuya. Portekiz maçı örneğinden vererek o maçta top direkten döner çok sayıda 25-30 bandında şut olduğunu düşünerekten antiparantez bu konuya girmek istiyordum. Bu maç vesile oldu. Onun dışında şöyle bir bakıyorum. Peki. Bütün maçlarla
0: hadi gel bugün en güvendiğimiz birer maç ve birer seçim önerelim. Biz Z raporu yapalım. Seviyor bunu dinleyicilerimiz. Biz biraz şey yapmak istemiyoruz ama tek bir yere yönlendirmek. Bugün içimden geldi. Ben de bunu oynayacağım. Hep beraber bari bir şansımıza ortak olalım.
1: Portekiz 2 gol atar. 6 korner kullanır. Birinci maçı. Çift maçlı bir kombi kupon sadece.
0: Ben de bir maç vereyim. Bir sen bir ben olsun.
1: Peki. İki takım da her yarı korner kullanır. İngiltere 1.62 oranı var. İki takım da her yarı korner kullanır. İngiltere Hırvatistan maçı ve Portekiz Demokratik Kongo maçında da Portekiz 2 gol 6 korner 2.38 oran.
0: Tamam, ben de sana şeyi vermiş olayım. 6 kale vuruşu İngiltere 1.95. 2 gol 6 korner de Metin'den gelmiş olsun. Ben 2 gol 6 korner ve 1.95'ten İngiltere 6 kale vuruşunu böyle en güvendiğimiz seçimler olarak iletmiş olalım Radyo Gol dinleyenlerine. Evet, ne yapalım? Biraz erken çıkalım mı? Süremizi bitirdik galiba. Zaten de vakit de galiba aşağı yukarı yaklaştı. Yarın yine programlarımız devam ediyor olacak. Yarın Fehmi Kurtuluş'un moderatörlüğündeki günlerden bir tanesi. Ben de Cuma aynen devam ediyor olacağım ama Dünya Kupası boyunca kazandıran saatler her gün tüm hızıyla devam ediyor olacak. Tüm iddia severleri programlarımıza bekleriz. Metin'cim çok teşekkür ederim. Yine nefis bir beyin jimnastiği oldu her zamanki gibi. Sağ ol, var ol.
1: Alo.
0: Evet, var mı söylemek istediğin?
1: Herkese bol şans diliyorum. Umarım keyifli maçlar izleriz.
0: Okey, görüşürüz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu. İngiltere. 17. kez Dünya Kupası'na katılım sağlayan İngiltere, 1966'da yaşadığı şampiyonluktan bu yana bu kupaya hasret. Yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alan İngilizler gözünü en yükseğe, yani

0: kupaya dikmiş durumda. Hırvatistan. Katıldığı 6 turnuvada 2 üçüncülük, bir kez de ikincilik başarısı gösteren Hırvatistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2018'de Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatlar, 2022'de Katar'da ise Arjantin'e elenmiş, ardından Fas karşısında kazanarak 3. olmuşlardı. Luka Modrić önderliğinde Hırvatistan bu yazda başarıya koşmayı hedefliyor. Gana. Son Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruplarda elenen Gana, turnuvaya 5. kez katılıyor. 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselip trajik şekilde elenen Uruguay karşısında unutulmayan bir maça imza atan Gana, Sulemana, Thomas Partey gibi tanınan ayaklarıyla bu turnuvada fark yaratmayı hedefliyor. Panama. Daha önce sadece 2018 yılında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ve o turnuvada da İngiltere ile aynı grupta yer alan Panama yine aynı şanssız kaderle yüz yüze. Ama bu kez kaderi yenmek istiyorlar. Grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Panama'nın en değerli oyuncusu ligimizde Beşiktaş forması giyen Amir Murillo.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasını açıklamadı, oyuncularını açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin, seçeceğim aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardı, bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu. Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi. Ortam işi. Buna dair anekdotlar anlattı bize. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Diyorum ya, çok söyledim ya. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de 5 sene stoper oynayabilir miydi? Bakın ne dedi Saadettin Saran HT Spor'daki yayınında. Kocaeli maçında hoca En-Nesyri 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış, vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman, onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'u davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize etmemiz lazım deyip ona uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti, biz de değişmeliyiz'i baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da karar alma mekanizmalarında da bir Premier Lig organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam, burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsını düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla, bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimum indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşene ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi, Allah korusun değilim. Yaparlar, harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum. Tamam mı? Madem Premier Lig modellemesi varsa şeyde merak ettim. Varmış. Örneğin taç antrenörü olacakmış. Duran top antrenörü olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber bayağı kalabalık bir, hani kocaman ekip diyeyim, kelime oyunu olsun, olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım, işte eski futbolcular. Bunlar da aidiyet için, işte kültürel süreklilik için, o hani kaybolan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp söyledi ya, işte bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı dinamik bir oyun planlıyor. Yani takımın genel karakteri rakibi sürekli baskı altında tutan, topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon veren, oyunu domine etmeye çalışan bir yapı hayal ediliyor. Ofansif oyun, tempolu oyun anlayışı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy ruhunun da böyle geri geleceğine inanılıyor. Yani içeride yüksek, işte enerjili, baskılı, coşkulu takım olursa taraftar da zaten bu mücadeleye ortak olur mantığı var. Peki bu modele uygun oyuncular nasıl olacak? Öyle değil mi şimdi? Elde de bir kadro var ya. Elde bir kadro var, bir de hayal edilen oyun var şimdi. Mesela böyle bir oyun için senin yüksek pres kapasitesi lazım. Tekrar sprint yeteneği lazım. Bir de o baskıyı sürekli yapabilmek disiplini lazım ya. Orta saha oyuncularının o presi yönlendirebilmesi lazım. Savunma hattın öne çıkacak değil mi? Baskı devam edebilsin diye. Dedik işte, oyun 30 metrede oynamaktan kasıt bu. Baskı altında doğru karar verebilmesi lazım. Şimdi tüm bunlar inşa edilirken de bu arada Avrupa'da da tur geçirmesi lazım. Aslında o nedenle Aziz Yıldırım yönetimini ve tercih edilecekse Aykut Kocaman'ı kısa sürede büyük testler bekliyor. Şimdi camianın ruh hali malum. Bir kesimin ciddi muhalefeti de ortada. O nedenle birdenbire acayip radikal hamleler beklemiyorum ben şahsen. Bu zaten intihar olur. Çünkü kamp başlasa atıyorum 21 Temmuz'da Dünya Kupası dönüşü falan. O yüzden transferde de çok acele kararlar olabileceğini ben zannetmiyorum. Giden oyuncularla ilgili de öyle olur süreç. Çünkü atıyorum örnek bu. Fred'den çıkmak istiyor diyelim ki teknik heyet. Sana elemeler de lazım Fred. Çünkü Fransa yarı final oynasa Kanten yok bir kere. O yüzden hani böyle konsol oyunu gibi hemen yarın o gider bu gelir falan olmaz, onu baştan söyleyeyim. Yoksa diyorum Semedo'dan çıkmak isteyeceklerdir. Şimdi yeni kural da var, yerli yabancı dengesi de var malum. Atıyorum sol stoper alman gerekecek, o zaman Osterwold'e teşekkür etmen lazım. Ama ilk eleme maçında da Osterwold'i sahada görür müyüz? Evet görürüz, yani onu anlatmaya çalışıyorum. İki forveti biliyorsunuz zaten, Vedat Dortmund'un forveti falan. Bence bir sol bek kanat, en az bir de hücum kanat alıp işte Archie Brown'la falan, neyse şimdi hani tahminlerimi bilgiyle şey yapmayayım, karıştırmayayım da yanlış anlaşılmasın. Yani durum böyle, anladınız siz beni. Sonuç olarak güzel insanlar, yani bu yapı yalnızca bir teknik ekip organizasyonu değil. İşte verisi, kültürü, fiziksel performansı, oyun felsefesini hep aynı çatı altında birleştiren hani modern bir futbol işletim sistemi gibi duruyor. Öyle planlanıyor gibi. Kağıt üstünde tabii. Benim öğrenebildiğim Aykut Kocaman ve ekibi değişti. Kendilerine göre de gelişti. Buna göre bir kimlik inşasını amaç ediniyorlar. Oğuz Çetin bir pozisyon. Yazıldığı kadarıyla belki Hasan Çetinkaya'nın döndüğü bir pozisyon. Yönetim tarafına da baktık. İşte iletişimin parçalar ayrıldı. Yani işte takım için ayrı, başkanlık için ayrı şekilde konuşlandığı. Bir yandan yönetimin bir kısmı tabii uzun vadeli plana çalışacak. Zannediyorum bu Barış Göktürk kanadı bu işlere bakacak. Nihat Özbağ tarafı tamamen stada konsantre olacak şekilde işe dalacak. Statla ilgili çalışılırken

0: İşte bu arada takım maçları Kadıköy'de oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece çatı işlem...
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en reklam spor radyosu. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam bitti.
4: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel İnçer Saraç. Yeniden birlikteyiz Haber Masası programında ve hemen ilk bağlantımızla başlıyoruz. Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun attığımızda. Furkan hoş geldin. Şu anda sesini alamadım Furkan. Tekrar bağlanmayı dene istersen. Evet şimdi geldi. Şimdi geldi Furkan. Hoş geldin tekrar.
6: Geliyor mu?
5: Evet geliyor şu anda.
6: Tamam, merhaba, yayınlar.
5: Teşekkür ediyorum. Milli takımımız ilk maçında Avustralya karşısında kaybetmişti ve dün Samet Akaydın ve Uğurcan Çakır'ın bir basın toplantısı vardı, açıklamalar vardı. İlk olarak nasıl değerlendiriyorsun bu açıklamaları, bu basın toplantısını?
6: İşte öncelikle şöyle, Samet Akaydın bence kendini iyi ifade etti, Uğurcan da kendini iyi ifade etti. Gruptan çıkacaklarını ve Paraguay'ı mağlup edeceklerine dair inançlarının yüksek olduğunu bunu görebildik. Özellikle şu vurgu önemliydi. Bu takım Avrupa Şampiyonası'nda başarılı oldu. Uluslar Ligi'nde başarılı oldu. Yine bu yenilgi sonrasında da galibiyetler alacak olan yine bu takım. İki oyuncu da aşağı yukarı buna vurgu yaptı. İfadeleri ve açıklamalarıyla bunu söylediler. Baktığımız zaman doğru, evet. Ama bazı şeylerinde biraz farklılaşması gerekiyor bence. Çünkü şu ana kadar Dünya Kupası'ndaki takımlara baktığımız zaman hemen hemen tüm takımlar ya defansı iyi yapıyorlar ya da hücumu iyi yapıyorlar. Türkiye olarak biz Avustralya karşısında hücumu iyi yapamadık. Savunmayı da o kadar kötü yaptık ki iki pozisyonda iki gol yedik. Hatta bir pozisyonda iki gol yedik. Çünkü ikinci pozisyon ikinci gol pozisyon bile değil. Uzaktan bir şut. Dolayısıyla İlk maçtan çok daha farklı bir karakter ve performans ortaya koymamız gerekiyor. Ama ben çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Oyuncular da herhalde bunun farkında olsa gerek. Fakat ben Türkiye-Paraguay maçının turnuvanın en iyi maçlarından biri olacağını düşünüyorum. Çünkü iki takımın da artık öyle bir noktaya geldi ki hani iki takımın da galibiyete ihtiyacı var ve iki takım da risk almak zorunda olacak bence. Dolayısıyla ben güzel bir maç bekliyorum. Dün akşamki basın toplantısında da oyuncuların moralinin ve motivasyonunun yüksek olması önemliydi. Ama biraz da şöyle bir eleştiride bulunmak lazım. Şimdi sorulan sorulara baktığımız zaman hep şöyle sorular vardı. Ne hissettiniz? İşte kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Ne yapacaksınız? Yani bu tip hep aynı minvalde sorular vardı. Halbuki daha farklı bir şekilde daha bilgilendirici soruların da sorulması daha iyi olabilirdi. Çünkü hem oyuncular için hem diğer basın mensupları için bu artık

0: tekrara giriyor. Hani biri soruyor, diğeri aynısını soruyor. Özellikle bir soru vardı mesela 2,5-3 dakika uzunluğunda bir soruydu. Dolayısıyla bunlar oyuncuları da yoran şeyler mental olarak. Çünkü sıcakta orada antrenman yapıyorlar. Geliyorlar bir saatte soruları yanıtlıyorlar basın toplantısında. Bunlar yorucu şeyler. Dolayısıyla daha dikkatli olmak gerekiyor.
1: Bir diğer yanda tabii Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da enteresan açıklamaları vardı Fatih Terim'le ilgili. Ben döndüm Furkan, Fatih Terim'in videosuna baktım. Öyle bir şey demiyor. Yani hatta tam tersine diyor ki ya, hesap her zaman sorulur. Şu anda bir destek verin falan diyor ama Federasyon Başkanı neden bu kadar fevri? Ya sokak ağzıyla çıkıp işte hesap kimden soracakmış bana. Sanki hani Fatih Terim videoda şey demiş gibi bir cevap veriyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan ben hesap soracağım.
0: Ya şimdi bunun şöyle bir şey olabilir. Belki Federasyon Başkanı orada hayali bir düşman yaratarak bir oyuncuları motive etme amacı gitmiş olabilir ama eğer böyleyse bu büyük bir hata. İkincisi ben de senin gibi düşünüyorum. Bence izlemedi. Çünkü izleseydi öyle bir ifade olmadığını görebiliriz. Çünkü hani izleyen herkes orada aslında yapıcı bir konuşma olduğunu hemfikirdir. Çünkü videonun başından sonradaki izlerseniz orada hakikaten bir yapıcı konuşma var. Dolayısıyla bence orada şöyle bir şey oldu. Bence büyük bir iletişim faciası yaşandı ve ben federasyon başkanının yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Ha onun da tabii ki açıp izlemesi gerekirdi. O da bence büyük bir hata ve izlemediği bir şey hakkında konuşması da çünkü izlemediği ortada yani. İzlemediği bir şey hakkında konuşması da ikinci bir büyük hata. Dolayısıyla hatalar silsilesi peş peşe geldi. Burada yani federasyon başkanının çıkışı hem çok fevri, hem çok yersiz, hem çok gereksiz.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Peki senin beklentilerin neler? Avustralya maçında neyi yanlış yaptık? Paraguay maçında düzeltmemizi bekliyor musun? Nasıl farklılıklar bekliyorsun?
0: Yani bir kere bence 11'de değişiklikler olması gerekiyor. Çünkü aynı 11 ile başlamak aşağı yukarı aynı bir oyun vaat ediyor bize. Dolayısıyla Paraguay maçında baktığınız zaman ilk 11 zaten bence herhalde herkes hemfikirdir. Yani ilk 11'in tartışmalı bir ilk 11 olduğunu. Çünkü rakip takımdaki oyuncuların zaten fizik olarak güçlü olduklarını hepimiz biliyorduk. Yani bir üç tane veya iki tane 1,90 boyundaki stoperin arasına forvetti Kerem Aktürkoğlu'nu oynattık. Ve Kerem de orada çok topla buluşabildi. Sadece bir tane pozisyona girirdi. O da herhalde 2-0 olduktan sonraydı. Kalecinin üstüne gitti. Yani çok iyi kapanan bir takımda Avustralya. Bu arada Avustralya'da yani şunu da parantez açmak gerekiyor. Yani burada Avustralya'yı tebrik etmek gerekiyor. Hakikaten inanılmaz iyi defans yaptılar. Bence en zoru iyi bir şekilde defans yapmaktır. Çünkü golü bir şekilde atarsanız penaltı olur, bir şey olur. Golü bir şekilde atarsınız ama hatasız bir şekilde müthiş bir defans yapmak bence futboldaki en zor olaydır. Avustralya bunu yaptı. O yüzden burada Avustralya hakikaten bir parantez açmak gerekiyor. Dolayısıyla Paraguay'ın da bunu yapma ihtimali yüksek ki Paraguay herhalde Avustralya-Türkiye maçını izlediği zaman Türkiye'nin nasıl mağlup edilebilen bir takım olduğunu da görecektir. Ki Paraguay'da da şöyle bir durum var. Paraguay buraya gelirken daha önce de dediğimiz gibi Arjantin'e ve Brezilya'yı yendi. Hocaları yönetiminde, mevcut hocaları yönetiminde resmi maçlarda sadece iki yenilgisi var. Biri ABD'ye karşı, diğeri de yanlış hatırlamıyorsam ABD'ye karşı bu turnuvada, diğeri de yanlış hatırlamıyorsam eleme aşamasında Brezilya'ya karşı alınan bir yenilgiydi. Ve de yine mevcut teknik adamı Paraguay'ın başına geçtiği günden bu yana Güney Amerika Dünya Kupası eleme puan durumunda Paraguay, Arjantin'le beraber aynı puanı toplayan bir takım. Yani Güney Amerika'da en başarılı iki takımdan biri mevcut teknik adamı göreve geldiği günden beri. Dolayısıyla zor bir maç olacağını bir kere kabul etmek gerekiyor. Kaldı ki Paraguay takımı da topla oynamayı sevmeyen bir takım. Top maçlarına baktığımız zaman topu rakibe teslim eden, topun arkasına geçmeyi tercih eden, yani tıpkı Avustralya takımının tercih ettiği gibi bir oyun anlayışı tercih eden bir takım. O yüzden ben Avustralya Türkiye maçının bir benzerini yaşayacağımızı düşünüyorum ve bu yüzden de ilk 11'de bazı değişiklikler yapmak gerekiyor. Nedir onlar? Mesela Can Uzun tercih olabilir. Çünkü Can Uzun şöyle bir avantajı var. Kilit açabilen bir oyuncu. Hem sol hem sağ ayağıyla hakikaten iyi şutlar çıkartabilen ve skoru değiştirebilen bir oyuncu. Zaten kapanan takımlara karşı da pozisyona giremezsiniz. Ancak dışarıdan veya işte ceza sahası içinden dışından atacağınız şutlar veya frikiklerle skoru değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla ben şut tehdidi daha fazla olan oyuncuların ilk 11'de sahaya çıkması taraftarıyım. Yani bu maçta özelinde de bence forvet hattında Barış Alper Yılmaz'ın veya işte Deniz Gül'ün oynaması daha iyi olabilir. Çünkü Paraguay takımının da savunmasına baktığımız zaman onların savunması da uzun boylu oyunculardan oluşan bir takım. Dolayısıyla aynı hücum hattıyla sahaya çıktığımız senaryoda Avustralya maçında ne yaşadıysak bir benzerini yaşayabiliriz. O bakımdan rakibimizin de gücünü kabul ederek, çünkü dediğim gibi buraya gelene kadar hem Arjantin yendiler hem Brezilya'yı yendiler ve mevcut teknik adamları yönetiminde de 13 veya 12 resmi maçta sadece 2 yenilgileri var. Biri Brezilya'ya karşı, biri de geçtiğimiz günlerde ABD'ye karşı alınan yenilgi. Yani hakikaten iyi bir takım. Ve mevcut teknik adamının da bu 3. ülke deneyimi, yani 3. defa bir milli takım çalıştırıyor. 2022 Dünya Kupası'nda da Ekvador'u çalıştırmıştı. 4 puanla 3. olup gruptan çıkamamıştı. Yani baktığınız zaman hakikaten deneyimli bir teknik adam. Çünkü kulüp takımı çalıştırmakla milli takım çalıştırmak farklı şeyler. Kulüp takım deneyimi farklı, milli takım deneyimi çok farklı şeyler. O bakımdan milli takımdaki duruma baktığımız zaman onların teknik adamı Montella'dan daha tecrübeli bir teknik adam diyebiliriz. Yani kulüp milli takım bazında bunu söylüyorum tabii ki. O bakımdan hakikaten çok zor bir maç olacak. Türkiye açık oynamayı tercih eden her takımı yenebilir. Buna Fransa'da dahil, Portekiz'de dahil, İspanya'da dahil. Ama kapanan takımlara karşı da inanılmaz derecede sorun yaşaması muhtemel bir takım ki Avustralya maçında bunu gördük. Yani pozisyona bile giremedik 90 dakika boyunca. O bakımdan ilk 11'de ben en az 2 veya 3 değişiklik bekliyorum. Mutlak suretle de ya bunların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hatta stoper hattında da bence değişiklikler olabilir. Çünkü Merih Demiral belki de maçın en kötü oyuncusuydu. Özellikle 7 ilk gol, yani o golü Süper Lig'deki belki çoğu savunma oyuncusu bile yemeyebilirdi. Yani orada en azından bir faul yapardı, bir şey yapardı. Orada tabii Uğurcan'ın da bence hatası var yani pozisyon alma bakımından. Çünkü köşeyi boş bıraktı, oyuncu da köşeyi vurdu ve skor 1-0 oldu. O bakımdan ben Montella'dan bu maçta en az 2 veya 3 oyuncunun, buna tabii ki savunma oyuncuları da dahil olabilir, değiştirmesini bekliyorum. Oyun anlayışı olarak da ya Türkiye'nin Montella yönetiminde bir oyun anlayışı var. Bunu aşağı yukarı oturttu artık. İlk Hırvatistan maçından bu yana Türkiye kısa paslarla dikine şekilde oynayan, hücum anlayışını benimseyen bir oyun yapısına sahip bir takım ve bu oyun yapısıyla da başarılı oldu. Yani iyi bir oyun yapısı var. Ama B planının ben Türkiye'nin de çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin çok iyi bir A planı var Montella yönetiminde. Ama bu A planı işlemediği zaman B planının o kadar iyi olmadığını düşünüyorum ki bunu Avustralya maçında çok acı bir tecrübe olarak maalesef tattık.
1: Peki Kenan Yıldız'ın belirleyici olacağını düşünüyorum ben. Yani oyuna girdikten sonra özellikle büyük etki yaratmıştı. Sen ne düşünürsün bu konuda?
0: Kesinlikle. Kenan Yıldız hakikaten çok yetenekli bir oyuncu ve dediğin gibi oyuna girdi, direkt fark yarattı. Belki sakatlığı olmasa ilk 11'de başlayacaktı ve belki de böyle bir skor ortaya çıkacaktı. Tabii ki bunlar bir ihtimal ama bir gerçek var. Kenan Yıldız hakikaten dediğin gibi çok büyük bir yıldız ve A milli takımdaki Arda Güler'le beraber bence en iyi, en büyük yıldız diyebiliriz Kenan Yıldız için. Yani gerçekten yıldız. O bakımdan Kenan ve Arda Türkiye'nin önemli ayakları ve ben bu maçta da bu iki oyuncudan iyi bir performans bekliyorum. Ama dediğim gibi yani Kenan Yıldız olmadığı zaman Türkiye'nin önemli bir hücum gücü de eksiliyor. Yani İspanya'daki Lamal gibi. Geçen gün İspanya Yeşilburun Adaları maçını izledik. Lamal oyuna girene kadar İspanya etkinliği düşük bir takımdı ama Lamal'ın oyuna girmesiyle beraber çok tehlikeli bir takım haline geldiler. Bir benzerini Kenan Yıldız'ın oyuna girmesiyle beraber biz yaşadık. Yani bu tip oyuncular çok özel oyuncular. Bireysel yeteneği yüksek olan, çalım atma yeteneği yüksek olan oyuncular hakikaten direkt fark yaratıyor ki artık modern futbolda da çalım atabilen oyuncu sayısı o kadar az ki bu oyuncular direkt fark yaratıyorlar. O bakımdan ben de senin görüşlerine Kenan Yıldız özelinde %100 katılıyorum.
1: Hakan Çalhanoğlu'ya nasıl parantez açarsın? İlk maç pek iyi bir maç değildi onun içinde.
0: Evet, aslında Hakan Çalhanoğlu son turnuvada 2024 turnuvasında hakikaten çok iyi bir kaptanlık yaptı. Ama bence önceki maçın kötü oyuncularından biriydi. Kaldı ki bu sezonda sezon geneline baktığımız zaman sezonun yarısını

0: sakatlıktan da geçiren bir oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Özellikle ligin ikinci yarısındaki durumuna baktığımız zaman birçok maçı sakatlığı nedeniyle veya maç eksiği nedeniyle kaçırmış ve 90 dakika olarak da yanlış hatırlamıyorsam 5 tane 90 dakikası var. Dolayısıyla formda değil, fizik olarak iyi durumda değil, mental olarak da biraz ben düşüş yaşadığını düşünüyorum ama takım kaptanı olması nedeniyle de bunu atlatmak zorunda olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, bir diğer yandan bizim dışımızda turnuvanın gidişatını nasıl değerlendirirsin? Seni şaşırtan takımlar var mı? Sürprizlerin neler?
0: Yani, şöyle, bir kere turnuvanın en büyük sürprizine zaten Yeşilburun Adaları imza attı. Hakikaten müthiş bir hikaye yazdılar. Did Advokat'ın çalıştırdığı Turaçao takımı her ne kadar 7 tane gol yemiş olsa da Almanya'ya karşı gol atmaları bence önemli bir durumdu. Onun dışında baktığınız zaman Arabistan beni çok şaşırttı mesela. Hakikaten iyi bir Arabistan takımı izledik. Özellikle ilk yarıda, ikinci yarıda Uruguay kontrolü ele aldı ama maçın ilk yarısı bence turnuvanın en iyi maçlarından biriydi Arabistan-Uruguay maçı. Onun dışında diğer maçları hatırlamaya çalışıyorum. Ben bu akşam da iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Portekiz Demokratik Kongo karşılaşması. Kongo'nun takım yapısına baktığımız zaman 3 oyuncu İngiltere'de oynuyor. 6 oyuncu da Fransa Ligi'nde oynuyor ve hocaları da Fransız. Yani baktığımız zaman ortak dil konuşan ve ortak ligde oynayan oyuncular ağırlıklı olarak ve de hakikaten iyi bir takıma sahip. İşte Beşiktaş'tan tanıdığımız Masuaku, Trabzonspor'dan tanıdığımız Banza, Galatasaray'dan, Bursaspor'dan tanıdığımız Bakambu ve birçok hakikaten iyi oyuncusu var. Ben Demokratik Kongo'nun bu turnuvada bir sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Grubu her ne kadar çok zor olsa da. Onun dışında Fas bence gerçekten turnuvadaki en iyi takımlardan biri. Brezilya'ya karşı oynadıkları oyun hakikaten çok iyiydi. Yani belirli anlarda tabii ki Brezilya'ya karşı etkisiz gözükseler de genel hatlarıyla Fas çok iyi bir takım bence. Son turnuvada zaten 3. olmuşlardı diye hatırlıyorum. Bu turnuvada da bence bir benzer başarıyı elde etmeleri yüksek ihtimal. Çünkü hakikaten çok iyi bir jenerasyon yakaladılar. Fransa takımı zaten son 10 yıldır müthiş bir jenerasyona sahip. Yani 2006 Dünya Kupası'ndan 2016 Avrupa Şampiyonası'na kadar olan süreçte baktığımız zaman Fransa takımı çok böyle ortalama, vasatın dahi altında bir takımdı ama son 10 yıldaki jenerasyon inanılmaz bir jenerasyon ki dün akşam da hiç belki de zorlanmadan özellikle ikinci yarıda Senegal'i mağlup ettiler. İspanya beni dediğim gibi şaşırttı olumsuz anlamda çünkü bu kadar etkisiz bir İspanya'dan beklemiyordum. Daha fazla pozisyona gelebilmelerini düşünüyordum ama bu gerçekleşmedi. Onun dışında baktığımız zaman Hollanda'nın durumu kritik. Japonya karşısında skoru tutamadılar. 2-2 bitti. Ama genel hatlara da baktığımız zaman sanırım herkesin ortak favorisi Fransa ile İspanya olsa gerek. Çünkü Fransa hakikaten çok iyi bir jenerasyona sahip. Ama burada Fransa'nın da bence dezavantajı bir diğer Deschamps. Ben hakikaten Deschamps'ın oynattığı oyunu hiç beğenmiyorum. Tamamen bence Fransa oyuncu kalitesinden dolayı maçlarını kazanan bir takım. Keza Belçika mesela bence çok iyi bir takıma sahip yıllardır aşağı sanırım 2014 Dünya Kupası'ndan beri Belçika'nın çok iyi bir kadrosu oldu her turnuvada. Yani 12 yıldan beri çok iyi bir takım Belçika ama bir türlü o patlamayı da yapamadılar. Şimdi de Rudi Garcia gibi hakikaten çok başarılı, çok tecrübeli bir teknik adamları var ama Mısır karşısında Belçika pek de etkili olamadı. Katar İsviçre maçı hakikaten çok bence belki de turnuvanın en sürpriz maçıydı. Çünkü İsviçre her turnuvaya katılmış. Son yıllarda her turnuvaya katılmış ve her turnuvada da bir başarı yakalamış bir takım genel hatlarıyla bakarsak. Dolayısıyla da Katar maçında İsviçre ağır favoriydi bence ama Katar penaltıdan yedi mesela golü. Hiç de pozisyon vermedi ve penaltı golü olmasaydı belki de maçı da kazanacaktı. Dolayısıyla şu 2006 Dünya Kupası her takımın artık ya hücumda dediğim gibi ya da defansta bir şeyler ürettiğini, bir şeyler yaptığını gösteriyor. Bence ilk maçları itibariyle tabii ki ilk maçlar henüz tamamlanmadı ama şu ana kadar olan süreçte bence maalesef en zayıf görüntü veren takımlardan biri biz olduk. Bu arada Fransa konusunda şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Son 2022 Dünya Kupası finalindeki Fransa kadrosundan dün akşamki Fransa-Senegal maçının kadrosunda ilk 11 düzeyinde 7 oyuncu aynı.

0: çok hakikaten çok iyi bir durum, çok önemli bir durum. Türkiye'de mesela baktığımız zaman son Avrupa Şampiyonası'ndan bu maçtaki Avustralya maçındaki kadroya kadar birçok oyuncunun değiştiğini görebiliriz. Dolayısıyla kadro istikrarı hakikaten futbolda çok önemli. Kadro istikrarı olunca da hem başarı geliyor hem oyun anlayışın yüksek oluyor. Fransa'nın zaten son yıllardaki başarısının nedenlerinden biri bence bu kadro istikrarı. Ama tabii ki burada tek başına bu da yeterli olmuyor. Birçok etken var. Ama dediğim gibi genel hatlarıyla bence ilk maçlar özelinde hem hücum hem savunma açısından baktığımız zaman zayıf kalan takımlardan biri maalesef Türkiye oldu.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Doksan'a. Ben teşekkür eder, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
1: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
3: Reklam.

0: ve bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Reklam bitti.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz haber masasında. Attığımızda Yaşar Kurt var. Yaşar hoş geldin. Şimdi sesini alabiliyorum. Hoş geldin Yaşar.
4: Hoş bulduk. Göksel nasılsın?
3: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
3: Yani herhalde sözlere Messi ile başlamak lazım. Ne diyorsun? Yani hat-trick yoktu deniliyordu Messi için. Dünya Kupası'nda hat-trick yok deniliyordu. Bu yaşta açılış mücadelesinde Cezayir gibi bir takıma karşı hat-trick yaptı. Ki benim turnuvada yani beklentim olan takımlardan da Cezayir ve ben bu maçta da bir puan çıkartmasını bekliyordum ama bir Messi resteli vardı. Neler söylersin?
4: Yani %100 ben hatta yani genel olarak Amerika'da birkaç senedir gözden uzakta olduğu için Messi'nin bu turnuvada çok bir şey yapabilir mi, yapamaz mı ya da ne kadar süre alır, takım ona ne kadar taşıyabilir. Yani evet Messi çok önemsediklerini gördük ama hepimizin kafasında soru işareti vardı. Yani yaklaşık 17 dakikada o soru işaretini direkt kırdı. Yani inanılmaz, yani şöyle söyleyeyim, çok özgüvenli. Hani tabii ki dünyanın gelmiş ve en iyi oyuncularından biri ama geçtiğimiz kazandığı Dünya Kupası'nda bile ilk maçta düşünürsek Suudi Arabistan maçını, bu kadar baskın, bu kadar özgüvenli, bu kadar rahat bir Messi ben uzun zamandır hatırlamıyorum. Yani tabii ki artık 37 yaşına geldi vesaire, buna çok rahatlıkla söyleyebiliriz ama hem takımın ona ayak uydurması mı diyeyim, onu taşıması mı diyelim, artık tüm bunları yan yana koyunca da yani tam bir restel çıktı. Sen bir turnuva öncesi konuştuğumuzda Arjantin'in en büyük probleminin iştah, yani açlık olabileceğini düşünmüştük. Çünkü artık o turnuvayı da kazandılar, o şanssızlığı kırdılar. Çok kaliteli takımlar ama tekrar ikinci kupayı isterler mi diye düşünüyorduk. Ne kadar istediklerini asla bence dün gösterdiler. Dediğim gibi senin Cezayir, Arap Yarımadası'nın teknik kalitelerinden biri. Yani dedim Afrika teknik kalitelerinden biri. Yani oraların iyi takımlarından ben Messi'nin ve Arjantin milli takımının onları çok çabuk sindirdiğini düşünüyorum. Yani Messi'den bahsediyoruz ama ben savunmada Romero Martinez ikilisi neredeyse hiç pozisyon vermediler. Fernandes ve McAllister orta sahadan önce iyi bir ikili oldu. Zaten Depoli saymıyorum bile. Tüm bunları yan yana koyduğumuzda Messi gibi de bir ayağınız olduğu sürece tekrar bence dün iki maçtan sonra turnuvanın bir numaralı ya da iki numaralı favorisi haline geldiler bence.
3: Kesinlikle katılıyorum. Turnuvada tabii şu ana kadar olan sürprizler, özellikle İspanya karşılaşması nasıl değerlendiriyorsun? Oradan Yeşilburnu Adaları'nın çıkarttığı puanı.
4: Yani nasıl değerlendirdim? Aslında bunu bizim maçla çok paralel gittiğini söyleyebilirim. Yani saha yerleşimi, oyuncu tercihleri ne kadar? Yani bizim maçla ilgili ne söyleyeceksek aslında İspanya maçı hakkında söyleyebiliriz. Tek fark burada yani Avustralya hem biraz daha yani katı bir savunma değildir mesela. Kapeler de yani Yeşilburnu Adaları foul sayısı da çok az aslında. Direkt yerleşim üzerinden İspanya'yı durdurdular. İspanya'da o Nicolai Yamal'ın olmaması takımı, yani ben De La Fuente'nin bu ilk maçtaki kadro takımını gördüğüm an aklıma direkt Euro 2021 yüzlerindeki İspanya'sı geldi. O da çok akışkan bir takımdı ama 3. bölgede o rakibi kıramıyordu, topu hızlandıramıyordu bir türlü. Maalesef yine aynı sorunla karşı karşıya kaldı İspanya. Bunda Pedri ve Fabian Ruiz'in formsuz olmasına, Gavi'nin çok sık sakatlanmasına ve yani Borja çok fazla form tutamadılar. Oyarzabal hani inanılmaz bir sezik. 30. dakikaya kadar topa değmiyor. Hani o kadar top oraya gelmiyor. İkinci ve üçüncü bölgede top çok sıkıştı. O katı kapalı savunmasını aşamayınca sonunda Nicolai Yamal girdi. Onlarla da çok fazla bir şey vardı. Çünkü hem

0: Nico hem Yamal. İkisi de sakatlık çıkışındalar. Çok fazla oynayamadılar. Çok belli oldu yaptığım seviyelerim ben. Çünkü Euro 2024'te bu iki oyuncu çok kilit açıcı ikiliydi. Burada o kilidi de onlar açamayınca bir puana razı kalmak durumdalar. Yani sadece bu turnuvanın değil, belki de dünya kupası tarihine bakıldığı zaman en sürpriz sonuçlardan biri diyebiliriz.
1: Peki bir diğer tarafta baktığımızda bugünün maçları da var. Özellikle Messi'nin performansı sonrasında Ronaldo'nun performansı da merak ediliyor. Ne bekliyorsun bugün Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasından?
0: Yani kesinlikle ben yani Portekiz Demokratik Kongo zaten izleyecektik ama dünkü Messi performansından sonra Ronaldo'nun bundan ne kadar psikolojik olarak etkileneceğini ben merak ediyorum. Çünkü bir önceki Dünya Kupası'nda da Messi bir yerden sonra bir kese arttırdığı zaman Ronaldo'nun üzerinde psikolojik olarak baskı artmıştı ve bunu elendikleri noktada özellikle Fas'a elendikleri noktada duygusal olarak çok net bir şey vurduğunu görmüştük. Burada bence Portekiz milli takımı artık daha çok daha iyi bir takım. Hatta yani kadro oyuncu bakıldığı zaman belki de turnuvanın en iyi transferle beraber en iyi takımı da olabilir. Ronaldo'yu kaldırabilecek, onu taşıyabilecek. Çünkü fizik olarak güçlü bir kalıplarımız lazım. Çok fazla yan parça var ve şunu gördük. Son turnuvalarda hatta Ronaldo'nun kariyeri boyunca belki de Ronaldo'yu en çok sahiplenen yani geçen seneki Dünya Kupası'nda Arjantin'in yaptığını biraz daha Portekiz Ronaldo için yapmak istediğini görüyor. Çünkü işte Bruno Fernandes'in vesaire çok fazla önceki turnuvalarda Cancelo'nun bir tepkisi olmuştu Ronaldo'ya ama bu son turnuvaya gelmeden önce birkaç oyuncudan röportajlarında direkt Ronaldo için Ronaldo'yu kazanmak istiyoruz sadece açıklamalar da okuduk. İlk defa bu kadar takımın yani lideriydi ama bu kadar çok kabul eden lideri konumuna geldi. Portekiz'in performansını merak ediyorum. Ronaldo'nun bu psikolojik baskıyı nasıl kaldıracağı da ayrı bir test konusu olacak gibi.
1: Peki bugün günün maçlarından birisi de İngiltere Hırvatistan. Neler bekliyorsun? Nasıl bir maç bizi bekliyor sence? Yani ben temposuz bir maç olmasından korkuyorum ve ciddi bir şekilde böyle bir beklentim de var.
0: Yani laf ağzından aldım öyle olacak muhtemelen. Çünkü hem rakibin orta sahasındaki yaş ortalamasına bakarsak yani Modric biraz yüksek yaşlara geldi artık Kovacic oynamıyor gibi hani Perisic vesaire bunları yan yana kaydırdığımız zaman daha teknik kalite biraz daha top çevirmeyeceğim ne olacak. İngiltere'nin muhtemelen onlar da yani orta saha üzerinden söylüyorum. Çünkü top biraz daha orada sıkışacak gibi duruyor. Anderson, Rice ve Bellingham üçüne baktığımız zaman ya orada kenarlardan biraz belki dışarı çıkarsa çıkar ama savunmayı da iki takım birebir oynadığı noktada beşledikleri zaman çok fazla birebir eşleşme olacak. Yani ben sıkıcı biraz zevkli bir maç bekliyorum. Hatta hani gol atalım belki kazanabileceğim maç bile olabilir.
1: Şu ana kadar turnuvada hatta İspanya karşılaşması dışında 0-0 biten bir mücadele yok. İkinci olmaya aday herhalde.
0: Yani çok ihtimal dahilinde duruyor ama yani Tuhal biraz şunun farkında muhtemelen. Hata etme lüksü yok. Çünkü çok büyük bir risk alarak hani, işte Foden, Trent, Alexander-Arnold, Palmer gibi yüksek kalibre birkaç oyuncu almadı ve belki ben buraya Luke Shaw ve Maguire'ı da eklerim. Çok fazla üstüne tecrübe almadı, profil almadı ve artık yarı finalden aşağı gitme lüksü yok. Tuhal biraz bunun farkında. Belki cebinde göstermediği sahada birkaç silah olabilir. Onu bilmiyorum. Bunu görmek de etkileyici olacak çünkü yani Harry Kane bu sefer çok daha motive, çok daha formda geldi. Biraz daha hücum noktalarında biraz daha kritik olacak. Bilmiyorum yani zevksiz bir maç olabilir ama 0-0 geçermiyorum. Ben 1-0 veya 2-0 yukarının alabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Tabii böyle beklentilerin düşük olduğu mücadelelerde enteresan bir tempo da olabiliyor. Bunlardan en büyük örnek İran Yeni Zelanda maçıydı. Bence turnuvanın en keyifli maçıydı bu arada. İran Yeni Zelanda mücadelesi de. İnşallah öyle bir şey olur.
0: Yani orada biraz daha ya İran'ın zaten psikolojik olarak yani nasıl ayakta kaldığı bence ayrı bir konu olmalı. Çünkü yani bir günlük vizeyle gelmiş bir takımdan bahsediyoruz. Yani ilerleyen maçlara çıkıp çıkmayacağı kesin değil. Zaten siyasi olarak çok fazla problem yaşıyorlar. Yeni Zelanda bence yani kalite olarak kesinlikle İran seviyesi. İran kötü bir takım değil bence. Ama bütün bunları aynı getirince İran'ın düşüşü, Yeni Zelanda'nın biraz çıkışıyla beraber bence de bir maç oldu. Ama onun dediğim gibi hem çok fazla eksi nedeni var ve beklentimizin de bence düşük olması o maçtan zevk almamızı gösterdi bence bize.
1: Peki dün Norveç'te Irak karşısında 4-1'lik bir galibiyet aldı. Avusturya Ürdün engelini geçti ama çok da kolay olmadı onlar açısından. Dünkü karşılaşmaları, Arjantin dışı mücadeleleri ve Fransa-Senegal dahil tabii nasıl değerlendiririz?
0: Ya, Irak Norveç'ten başlarsak yani çok temelde Irak'ın bu kadar atlet bir takıma karşı niye inatla geriden topla oyun kurmaya çalıştığı ben anlamadım. Bunu senin ilk maçında konuşmuştuk. Turnuvanın Güney Afrika'da bunu inatla Meksika'ya karşı yaptı. Ya, evet, bunun üzerine çok fazla olabilirsiniz. Önümüzdeki tek silah belki bu olabilir ama yani Haaland'ın o iki stoper attı kaleciye baskılarını gördüğünüz noktada bir yerde vazgeçmeniz gerekiyor. Yani ikinci gol olmasaydı da ben bunu söyleyecektim aynı şekilde. Yani ikinci gol ben dedim birebir bu hatayla geldi. Hatta Haaland'ın kaçırdığı bir pozisyon daha var stoperden topu alıp. Yani inatla buraları çok fazla zorladı Irak. Onun dışında hani Haaland diyeceğim. Haaland'ın ilk golden sonraki sevinci beni biraz korkuttu. Çünkü Dünya Kupası'nda gol atmanın ya da ilerleyen zamanlarda sürekli katılıp katılmayacağı çok belli değil çünkü Norveç için. Haaland bu turnuvayı değerlendirmek istiyor. Ben maç içinde de bunu çok hissettim. Hatta Osigar'ın golünden sonra da sevinci vesaire yani beni çok etkiledi. Haaland'dan bu turnuvada çok ekstra performans bekliyorum. Yani onun dışında zaten Norveç Irak maçı biraz daha beklediğimiz gibi geçti diyebiliriz. Avusturya'ya gün yani Avusturya biraz zorlanmış gibi duruyor ama yani Avusturya'nın evet bir baskın oyunu var. Bence birçok kişiye göre daha kontrolünden yani çeyrek final, yarı final yapması sürpriz olmayacak bir takım ama burada Ürdün Avusturya'ya karşı topu bıraktığı noktada Avusturya buraların çok zorlandığını gördük. Avusturya biraz daha fizik kalite takımı. Yani bunu şöyle bir kanıtlayabiliriz. Euro 2024'te biz de Avusturya erken gol attıktan sonra maçın çok büyük bölümünde Avusturya topa sahip oldu ve üretkenlik konusunda problem yaşadı. Yani biraz bizim şu anki halimizde de Avusturya maçındaki halimizde de benziyor aslında. Ama da bir şekilde Ürdün'ün profesyonel olarak biraz daha düşük olması Avusturya'nın hem aynı ligden Almanya ligine çok fazla oyuncusunun olması, birlikte çok fazla deneyim olması, pratik olması Ürdün'ü geçmesi için biraz daha yetkileyebiliriz ama yani ilerleyen turlarda dediğim gibi gruptan çıktıkları noktada daha üst düzey takımlara karşı ben çok daha iyi profil maçlar çıkarabileceklerini düşünüyorum. Tabii ki Baumgartner'in yokluğu yani her yerde söylendiği gibi çok büyük eksi olacak onlara ama ben ANT içinde oyuna girdikten sonra gerçekten yaşına rağmen çok iyi işler çıkardığını düşünüyorum. Ya Fransa-Senegal üzerine şunu söyleyelim. Göksel'in maçın tonunu, rengini şöyle açıklayalım. TRT Spor'da birçok özet 8-9 dakikayken Fransa özeti 4 dakika. Yani bu kadar kötü, bence çok kötü bir maçtı. Tabii ki ya bizim beklentimiz de biraz Fransa'nın düşük tempoda biraz daha pragmatik oynaması diye düşünün ama yani ilk yarıda hiçbir şey yoktu. İkinci yarıda biraz Olisa Mbappe bağlantısını kullanmaya başladılar ve oradan bir şeyler çıkarmaya çalıştılar. Yani zaten Mbappe'nin ikinci golü bence yani harika bir gol. Tamamen bireysel yetenek. Onun dışında yani Olise biraz daha bu turnuvanın Griezmann'ı gibi duruyor. Deşan Griezmann görevini biraz daha Olise'ye vermiş. Yani Mbappe de biraz daha sol kenardan ziyade daha dokuz numara. Yani kazandıkları Dünya Kupası'nda Griezmann'ı üzerinden kurdukları bağlantıyı bu sefer Olise Mbappe üzerinden kuracaklar. Biraz benzerlik gördüm ve dedim yani bunu izlemek için birkaç maçlar denememiz lazım karar vermemiz için. Ama Fransa yani zevk vermese de yine şampiyonluktaki gösterdiği oyunu tekrar ediyor diyebiliriz.
1: Peki son olarak milli takımımız Paraguay karşısında olacak ve Samet Akaydın, Uğurcan Çakır ikilisi bir basın toplantısı düzenlediler. Nasıl değerlendiriyorsun bu basın toplantısının açıklamaları?
0: Yani Uğurcan evet ama ben Samet yerine o maçta oynamış başka bir oyuncunun toplantıya çıkmasını isterim. Çünkü yani saha içiyle ilgili bir soru sorulması gerekebilir ya da oyunla ilgili. Samet biraz daha hem bunu son hazırlık döneminde gördük. Takım biraz daha gülen yüz eğlence kaynağı gibi belki sorularla ortamı yumuşatır diye gönderilmiş gibi geldi bana. Onun için yani hem takımda biraz yaş olarak da yüksek abilik görevini görmüş gibi geliyor ama verdiği yanıtlar birçok kişiyi tatmin etmemiş anlayabiliyorum ama ben de Samet'le aşağı yukarı

0: birçok oyunda benzer düşünüyorum. O maç bitti, o maç geride kaldı. Bunu çok fazla abartıp dünyanın sonuymuş gibi davranmaya gerek yok. Yani bu arada beni geçtim, Samet Akaydın'ı geçtim. Yani Türk futbol tarihinin belki de en büyük teknik direktörü Fatih Terim de bunu söylüyor. O maç bitti, o maç geride kaldı. Sonuca gitmemiz için, daha iyi sonuç almamız için bu maçı unutup daha iyi bir sonraki maçlara daha iyi hazırlamamız gerekiyor. Yani kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum. Ama bir parantez diyeceğim. Toplantıdaki bir soru, yani tarz olarak en azından beni çok fazla hoşuma gitmedi. Onu söyleyeyim. Uzun bir soruydu. İşte tek tek Avustralyalı futbolcuların özellikle işte şu kadar gol atmış ve bu kadar, yani biraz teknik analize girip oyuncuya tavır olarak biraz tavırlı bir soru sormak benim çok içime sinmedi. En azından onu söyleyeyim. Oyuncuları biraz daha yani karşımıza alıp da yargılamaktan ziyade bir sonraki maç için neler planladıklarını öğrenmek daha doğru olabilirdi. Açıkçası bu benim kendi son söylediklerim, benim kendi kişisel görüşüm bu arada.
1: Katılıyorum kesinlikle. Yani orada bir de sonuçta bir basın toplantısı, yani YouTube'da analiz yapmıyorsunuz sonuçta. Bir de yani analiz de değil, çok övülmüş sosyal medyada gördüm de. İran Kunda işte şöyle 5 maçta şu kadar gol attı falan. Avustralya zaten kalbur altı bir takım, yani ortalama diyebileceğimiz bir takım. Yani ortalama bütün takımlarda bu istatistikler olur. Bizim de milli takımımız da öyle. Yani o zaman biz kazandığımız hiçbir maçı hak etmiyor muyuz? Mesela baktığında Hollanda maçında Samet Akaydın gol attı. Bu istatistiklerle Hollanda basına gitseler o zaman biz hak etmiyoruz bu maçları kazanmayı veya işte gol atmayı.
0: Ya bu da dediğim gibi benim biraz tavır hoşuma gitmedi diyebilirim. Yani dediğim gibi
1: Ya
0: bu
1: yargılar bir
0: oyuncular
1: tavır verdi değil mi?
0: kesinlikle yargılar ve yani şu psikolojide gelmiş oradaki ya meslek büyüğümüz diyelim artık. Ben Türk halkı adına konuşuyorum. Bunu niye yapmadığınız gibi sert ve ton olarak da çok hoşuma gitmedi. Ve yani şöyle söyleyeyim. Ayrı oturalım, doğru konuşalım. Bu sonucu Montella değil de Fatih Terim alsaydı bu eleştirilerin veya bu sertliğin dozu bu olur muydu? Ya da bu, yani örnek veriyorum, Samet Akaydın Uğurcan değil de geçmiş dönemden söyleyelim, Burak Yılmaz, Arda Turan çıktı o toplantıyı. Bu soruları bu şekilde soramazdınız. Yani onun için bu yeni nesil futbolcular diyelim, daha doğrusu yeni nesil futbolcular, yeni milli takım futbolcuları biraz daha iletişime açık diye bu şekilde azarlarca bir soru sormak bence hiç doğru değil. Yani bunu geçtik, bunu lig içinde hatırlıyorsan Çağdaş Atan'a da bu tarz bir soru sorulmuştu.
1: Evet,
0: Yani
1: ilk aklıma o geldi benim de.
0: yani gazetecilik bilgi almak, yani karşı tarafın fikrini sormak içindir. Yani size fikriniz, kusura bakmayın ama beni ilgilendirmiyor.
1: Peki Paraguay maçından son olarak beklentilerini sorayım. Kadro olarak, farklılık olarak neler bekliyorsun ve kazanacağımızı düşünüyor musun?
0: Yani şöyle, Paraguay'ın bize göre bir tık avantajı var. Son maçı Avustralya ile yapacaklar. Onlar Avustralya'yı biraz daha hedefleyip bizim maçtan beraberlik koparmak isteyebilirler ki bu da biraz daha Paraguay'ı tutucu bir oyuna yönlendirebilir. Biz de kazanmak zorundayız. Yani yine Avustralya'ya benzer bir şekilde topa daha çok sahip olduğumuz rakibi açmak zorunda kalacağımız sekanslar olabilir. Ki bu ara, ki bu noktada Paraguay'ın geçişlerde yani Almiron ve Enkisio gibi iki tane de uçağı var. Yani biz İran Kundar'a çok zorlandık. Diğer iki oyuncu hızımız yanında teknik de oyuncular. Burada biraz daha dikkat etmemiz lazım. Hücumda yani biraz daha fizik olarak daha düşük olsalar da Kerem'den ziyade belki bu sefer Can biraz daha etkili olabilir. Yani kenar ortasını hep kenar ortasını dedik ama biraz fizik olarak kesildiğini düşünmüştük Kerem'in. Orada biraz daha sahte 9 gibi, bu sefer sahte 9 yapacak. Yani ceza sahasına kadar çıkıp rakip savunmayı biraz daha fasilite edecek bir şekilde planlar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu Euro 2024 Gürcistan maçında çok iyi yapmıştık. Sahte 9 Arda'ya koyup, çünkü Gürcistan da bir savunmaya çıkmıştı bize. Onlar da fizikliydi ama Arda çok fazla ceza sahası yayına girip orada biraz daha oyun kurunca 3 oyuncu birden boşa çıkmıştı. Bence bunu tekrar kullanabiliriz. Bunu da Arda yerine belki Can'la yapabiliriz. Yani Arda tekrar orada oynayabilir. Kenan'ın bu maç kesinlikle ihtiyacımız var. Kapanan savunmaları açabildiğini gördük. Belki Kenan yunus olabilir. Çünkü tekrar söyleyelim, Barış biraz daha geniş alan oyuncusu. Burada da o alanları tekrar bulamayacak gibi duruyor. Her ne kadar çok beğensem de fiziksel olarak Barış'ı,

0: Bu maçta Yunus dar alanda yeteneğiyle biraz daha ön planda olabilir. Yani Kenan, Yunus, sahte dokuzda belki Can, arkasında Arda, geride İsmail, Hakan gibi duruyor. Yani Orkun biraz kenara gönderilmiş gibi olduk ama yani Orkun yerine Hakan olsa yine çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Savunma geri hat üzerinde bakıldığı zaman yani geçiş savunmasında Ferdi'ye kesinlikle ihtiyacımız var. Sabek'teki kalır muhtemelen. Yani bu kadar önde oynadığımız için de yani Ozan Kabak'ı çok beğensem de bence stoper havuzundan Merih'ten bir adım daha önde görsem de çok önde oynayacağız. Geri dönüşler Ozan'ın biraz problem olabiliyor. Hani Merih'te de problem olduğunu görüyoruz Galatasaray maçında ama orada Merih'in biraz daha hızlı olduğunu düşündüğüm için Abdülkerim kalır gibi geliyor sayı stoper hakkında.
1: Peki, Yaşar çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Araya gideceğiz. Aranın ardından açıklamalara geleceğiz. Samet Akaydın ve Uğurcan Çakır'ın açıklamalarını dinleyeceğiz ama öncesinde kısa bir ara.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl. Kuponunu yap. Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla

ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasını açıklamadı, oyuncularını açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin, seçeceğim aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardığı bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu. Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi. Ortam işi. Buna dair anekdotlar anlattı bize. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Diyorum ya, çok söyledim ya. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de 5 sene stoper oynayabilir miydi? Bakın ne dedi Saadettin Saran HT Spor'daki yayınında. Kocaeli maçında hoca En-Nesyri'yi 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış, vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman. Onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'u davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize etmemiz lazım deyip ona uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti biz de değişmeliyiz'i baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da karar alma mekanizmalarında da bir Premier Lig organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam. Burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsını düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla, bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimuma indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşene ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi Allah korusun değilim. Yaparlar harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum. Tamam. Madem Premier Lig modellemesi varsa şey de merak ettim. Varmış. Örneğin taç antrenörü olacakmış. Duran top antrenörü olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber baya kalabalık bir hani kocaman ekip diyeyim kelime oyunu olsun. Olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım işte eski futbolcular.
Bunlar da aidiyet için.

İşte kültürel süreklilik için o hani kaybolan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp söyledi ya, işte bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı dinamik bir oyun planlıyor. Yani takımın genel karakteri rakibi sürekli baskı altında tutan, topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon veren, oyunu domine etmeye çalışan bir yapı hayal ediliyor. Ofansif oyun, tempolu oyun anlayışı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy ruhunun da böyle geri geleceğine inanılıyor. Yani içeride yüksek, işte enerjili, baskılı, coşkulu takım olursa taraftar da zaten bu mücadeleye ortak olur mantığı var. Peki bu modele uygun oyuncular nasıl olacak? Öyle değil mi şimdi? Elde de bir kadro var ya. Elde bir kadro var, bir de hayal edilen oyun var şimdi. Mesela böyle bir oyun için senin yüksek pres kapasitesi lazım. Tekrar sprint yeteneği lazım. Bir de o baskıyı sürekli yapabilmek disiplini lazım ya. Orta saha oyuncularının o presi yönlendirebilmesi lazım. Savunma hattın öne çıkacak değil mi? Baskı devam edebilsin diye. Dedik işte, oyunu 30 metrede oynamaktan kasıt bu. Baskı altında doğru karar verebilmesi lazım. Şimdi tüm bunlar inşa edilirken de bu arada Avrupa'da da tur geçirmesi lazım. Aslında o nedenle Aziz Yıldırım yönetimini ve tercih edilecekse Aykut Kocaman'ı kısa sürede büyük testler bekliyor. Şimdi camianın ruh hali malum. Bir kesimin ciddi muhalefeti de ortada. O nedenle birdenbire acayip radikal hamleler beklemiyorum ben şahsen. Bu zaten intihar olur. Çünkü kamp başlasa atıyorum 21 Temmuz'da Dünya Kupası dönüşü falan. O yüzden transferde de çok acele kararlar olabileceğini ben zannetmiyorum. Giden oyuncularla ilgili de öyle olur süreç. Çünkü atıyorum örnek bu. Fred'den çıkmak istiyor diyelim ki teknik heyet. Sana elemeler de lazım Fred. Çünkü Fransa yarı final oynasa Kanten yok bir kere. O yüzden hani böyle konsol oyunu gibi hemen yarın o gider bu gelir falan olmaz, onu baştan söyleyeyim. Yoksa diyorum Semedo'dan çıkmak isteyeceklerdir. Şimdi yeni kural da var, yerli yabancı dengesi de var malum. Atıyorum sol stoper alman gerekecek. O zaman Osterwold'e teşekkür etmen lazım. Ama ilk eleme maçında da Osterwold'i sahada görür müyüz? Evet görürüz, yani onu anlatmaya çalışıyorum. İki forveti biliyorsunuz zaten. Vedat Dortmund'un forveti falan. Bence bir sol bek kanat. En az bir de hücum kanat alıp işte Archie Brown'la falan, neyse şimdi hani tahminlerimi bilgiyle şey yapmayayım, karıştırmayayım da yanlış anlaşılmasın. Yani durum böyle, anladınız siz beni. Sonuç olarak güzel insanlar, yani bu yapı yalnızca bir teknik ekip organizasyonu değil. İşte verisi, kültürü, fiziksel performansı, oyun felsefesini hep aynı çatı altında birleştiren hani modern bir futbol işletim sistemi gibi duruyor. Öyle planlanıyor gibi. Kağıt üstünde tabii. Benim öğrenebildiğim Aykut Kocaman ve ekibi değişti. Kendilerine göre de gelişti. Buna göre bir kimlik inşasını amaç ediniyorlar. Oğuz Çetin bir pozisyon. Yazıldığı kadarıyla belki Hasan Çetinkaya'nın döndüğü bir pozisyon. Yönetim tarafına da baktık. İşte iletişimin parçalar ayrıldı. Yani işte takım için ayrı, başkanlık için ayrı şekilde konuşlandığı. Bir yandan yönetimin bir kısmı tabii uzun vadeli plana çalışacak. Zannediyorum bu Barış Göktürk kanadı bu işlere bakacak. Nihat Özbağ tarafı tamamen stada konsantre olacak şekilde işe dalacak. Statla ilgili çalışılırken işte bu arada takım maçları Kadıköy'de oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece çatı işlemleri sırasında birkaç iç saha maçı başka yerde oynanabilir. Dört koldan farklı görev dağılımlarıyla yeniden organizasyon hedefleniyor. Bunlar hedefler. Uygulamaları biz hep beraber görürüz. Hem tenkit ederiz. Ancak ilk rüzgarda savrulmaması, taşların yerine oturması için de Fenerbahçeli'nin de hesapçı, adamcı, rövanşist tavırlı değil. Yani seçilen benim başkanımdır, atanan benim hocamdır düşüncesine geçmesi lazım artık. Ya Medyacısının bile kendini dev aynasını görebildiği bir camia. Onun için talebim biraz abartılı olabilir ama başarı da böyle gelir genelde. O nedenle Hakan Safi'nin niyeti de alkışlanmalı, tukaka edilmemeli.

0: Aziz Yıldırım da destek görmeli. İsmi açıklanırsa Aykut Kocaman da öyle. 5 sene önce şunu yapmıştı. 7 sene önce şöyle söylemişti. Eskiden böyle oynatmıştı. Ya bunlar değil. Eskinin eksiklerini tamamlayacak şekilde bir bütünlükle o mevcut açıklanacak kimse o aktörler ya da var olan aktörler bunlara sarılırsa şampiyon Fenerbahçe mümkün olacak. Şimdi bunun aksini göreceğimiz bir mevsim varsa önümüzde Fenerbahçe kongresi her sene yapılmaya devam eder. Şey diyorum zaten üniversite şenliklerine döndü. Yani seneye sanatçı da çıkarsınlar kongre. Böyle tribünler bölünüyor çünkü. Tezahüratlar, yuhalanmalar sıkılıyor insanlar. Grup 84'ü konsere çağırsınlar tam olsun. Ya ben yine söyleyeceğim o yüzden. Başarı ortam işidir. Ortam işidir. Ve bakalım bu yeni ortam nasıl olacak? Fenerbahçe'ye de, Fenerli takipçilerime de ve elbette Türk futboluna da hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Reklam bitti.
10: 2026 Dünya Kupası grupları, K grubu, Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Reklam.
12: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam

0: Bütün çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam ediyor.
3: Bazı şeyleri çok isterseniz, çok motive olursanız olmuyor. Bizim için de öyle büyük gün geçti. Tabii ki üzüldük. Ama Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var aslında. Daha odaklanmış, zihinsel ve fiziksel odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Hepimiz görevlerimizi, sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız. Bir final maçı değildi aslında. Tabii ki ilk maç hepimiz çok kazanmak istedik. Ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istedik ama istediğimiz gibi gitmedi. Ama dediğim gibi bir final maçı değil. Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah ilk maç Paraguay maçı. Onu da kazanıp 3 puan almak istiyoruz.
4: Takım içindeki durumu, çünkü herkes merak ediyor. Kampta nasıl moraller? Herkes takımın morali nasıl da bize soruyor, biz de size soralım. İçeride durum nasıl aranızda?
3: Yani tabii dediğim gibi abi üzüldük aslında. Tabii ülkemizi mutlu etmek istiyorduk. Çünkü buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da hatta bence biraz duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. Ama takımın şu an moral iyi, gayet iyi. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz.
5: Ya Uğurcan'ın da dediği gibi, evet ya öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ya mutsuzuz. Çünkü şu konuda mutsuzuz. Yani ilk maç böyle bir skor beklemiyorduk tabii. Kimse beklemiyordu. Ya biz de beklemiyorduk. Aslında iyi hazırlandık da maça takım olarak. Ya bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberliğimiz olmuştu her zaman. Çok iyi çalışmamız olmuştur. Ya bu hiçbir şekilde bozulmayacak ama. Sonuçta tek bir maç oynadık da. Daha önümüzde iki tane maç var. Yani milletimiz, ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız. Ya bunun sorumluluğu bizim üzerimizde fazlasıyla var zaten. Ya biz de onlara Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Çünkü ya bize, ya bizi, ya nasıl diyeyim, bu maç bizi yıldırmadı açıkçası. Yani bu futbolda bunlar var ya. Çoğu takım bakıyorsunuz şu anda ilk maçlarda beklenmediğimiz skorlar oluyor. Ya biz de beklemediğimiz bu skorla karşılaştık açıkçası. Ya biz bunu en iyi şekilde telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Gruptan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum.
6: Fatih Bey.
7: TRT Spor, Fatih Doğan. İkinize de sormak istiyorum. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da bütün kamp döneminde beraberdik. Şimdi de 22 Mayıs'tan itibaren her an birlikteyiz.

0: Ben bu milli takımın, bu ekibin, bu jenerasyonun en büyük özelliğinin takım içindeki birlik, beraberlik, arkadaşlık olduğunu gördüm, hissettim, öyle düşündüm. Ama bizim de göremediğim şeyler mi var ki? Çünkü bu yönde iddialar da var, dışarıdan geliyor vesaire. Takım içerisinde bir sorun mu var, arkadaşlıkta bir problem mi var? Bunları sizin ağzınızdan duymak isteriz. Doğrusu nedir? Arkadaşlık ortam nasıl? Çok teşekkür ederim.
1: Yani şöyle söyleyeyim, başarılı bir takım vardı aslında. Euro 2024'te, UEFA Nations League'de A Ligi'ne yükseldik. Bunları yapan yine bizdik yani. Bu arkadaşlardı. Buraya çağrılan aslında çok fazla değişen isim olmadı. İşte Can var, işte birkaç kişi daha takımımıza katıldı. Bu başarıları yapan bizdik. Yine aynı kadroydu. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi yani öyle bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi. 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Tabii ki dışarıda yazılıp çizilenler olabiliyor ama ben arkadaşlıkta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Mutluyuz, siz de takip ediyorsunuz zaten. Antrenmanlar eğlenceli, neşeli geçiyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Ülkemizi üzdük ama bunu ben telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah en iyi performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu almak istiyoruz.
2: Ya Burcan dediği gibi takım böyle bazı şeyler yazılıyor, çiziliyor, evet. Ya bunu konuşuyoruz aslında kendi aramızda. Yani gerçekten üzülüyoruz. Yani böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Çünkü kendimizi biliyoruz. Ortam belli yani, zaten içinizde bizi iyi tanıyanlar da var. Zaten takımı bilenler var. Ya böyle şeylerin söz konusu bile değil.

0: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
2: Ben gol yemek bizi üzdü zaten. Ya aslında çalıştığımız, analiz yaptığımız şey de buydu aslında. Rakip takım zaten bekleyip kontrataklarla çıkan bir takımdı zaten. Bunun üzerine çok durmamıza rağmen oradan gol yememiz bizi üzdü tabii ki. Yani bütün takımı üzdü, hocayı da çok üzdü tabii ki. Çünkü çalıştığımız bir yerden gol yemek gerçekten insanı üzüyor yani açıkçası. Ya şimdi daha çok dikkatli olmamız lazım. Hepimiz için söylüyorum bunu, bütün oyuncular için daha dikkatli olmamız lazım. Çalıştığımız şeylere daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü artık ikinci maçın telafisi yok. Bundan sonra daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah en iyi şekilde hazırlanacağız bu maça da. Ya bu sefer çalıştığımız şeylere daha çok dikkat edeceğiz. İnşallah güzel bir sonuç alırız.
3: Uğur Bey.
4: Uğur Yapıcı, HT Spor. Öncelikle Paraguay maçında başarılar diliyorum. İlk sorum Uğurcan'a olsun. Uğurcan, Avrupa'nın en başarılı kalecilerinden birisin ve özellikle önem derecesi yüksek karşılaşmalardaki performansında da kalende her zaman devleştin. Ancak Avustralya maçında ne yazık ki iki şanssız gol kalemizde gördük. Şu anki konsantrasyon seviyen nedir? Bunu bir merak ediyorum. Samet de tüm açıklığıyla konuşuyor başından bu yana. Dün Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu oyuncularla birebir görüşmeler yaptım. Ve onlar da durumun farkında dedi. Sayın Başkan'la olan konuşmalarınız ve mağlubiyetten sonraki toplanmanızdaki içerik

0: özellikler neydi? Paylaşmak istersen sevinirim.
1: Ya başkanımız, ya şimdi şöyle söyleyeyim, başkanımız gerçekten bize çok sahip çıkıyor açıkçası. Her zaman da arkamızda duruyor. Ya biz onu çok seviyoruz takım olarak. O da bizi çok seviyor. Ya bir abi kardeş ilişkimiz var başkanımızla gerçekten. Ya bu zamana kadar hiçbir her yerde hakkımızı savundu sonuna kadar. Ya o bize inanıyor. Ya biz de onun o inancını boşa çıkarmak istemiyoruz açıkçası. Gerçekten çok ya temiz kalpli bir insan. Bize abi gibi duruyor. Her zaman her yerde yemekte, yemekten sonra olsun hep beraber oturuyoruz. Yanımıza geliyor, muhabbet sohbet ediyoruz. Bizim haklarımızı sonuna kadar bu zamana kadar her zaman savundu. Ya biz de onun yüzünü kara çıkarmak istemiyoruz açıkçası. Ya inşallah bu maçı kazanarak ülkemize de güzel bir hediye ederiz. O mağlubiyeti unuttururuz. O çocukların gözyaşlarını dindiririz. Onlara güzel bir hediye vermiş oluruz. Çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz açıkçası. İnşallah bunun sonucunu alacağız.
2: Kendi standartımın altında bir performanstı bana göre de. Bazen böyle maçlar başımıza gelebiliyor. Tabii ki gol yemeyip arkadaşlarıma daha çok yardımcı olmak isterdim. İnşallah önümüzdeki maçta bunu yapmaya çalışacağım ama kendi standartımın altında bir maçtı tabii ki sizin de dediğiniz gibi.
3: Murat Bey.
4: Murat Türker, Bein Sports. Öncelikle Paraguay maçı da başarılar diliyorum. İkinize de sormak istiyorum. Dünya Kupası öncesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela hazırlık maçları yaptık. Kuzey Makedonya maçı, Avustralya maçı öncesinde ne tarz bir gösterge oldu sizin adınıza? Ve Venezuela maçı Paraguay'ı çözebilmeniz için yeterli miydi? Bunun çalışmasını nasıl yaptınız? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de su molası var Dünya Kupası'nda, yeni bir format. Bu baskı yiyen takımlar açısından bir rahatlık ama baskı kuran takımlar açısından biraz futbolun momentumunu sizin adınıza, sahadaki isimler adına ne derece etkiliyor?
2: Makedonya maçı, güzel bir soru sordun abi. Makedonya maçı aslında rakibimiz de beşli oynuyordu. Makedonya da beşli oynuyordu. Onun için alınmış bir maçtı. Aslında orada iyi performans sergileyip galip gelmiştik. Burada da Avustralya'yı bence çok çok iyi analiz ettik. Samet'in daha demin dediği gibi çalıştığımız yerlerden gol yedik. Biraz daha fazla odaklanıp hem fiziksel hem zihinsel odaklanıp hatalarımızı en aza indirmek istiyoruz. Kuzey Makedonya maçı o yüzden önemli bir maçtı. İnşallah bunu yapacağız Paraguay maçında. Bunun için çalışacağız. Dediğim gibi analizde yani çok gösterdi hoca. Aynı pozisyondan golü yedik. Çünkü rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Topu bize bırakıp ileride zaten 2-3 tane hızlı oyuncusu var. Onların üstüne oynayacaktı. Onu gösterdi ama şanssız bir şekilde gol yedik. Ama telafi etme şansımız var. İnşallah Paraguay maçında bunu telafi edeceğiz.
3: Su molalarıyla ilgili bir şey söyleyeyim.
2: Su molaları hiç güzel değil ya. Güzel değil. Maç soğuyor. Konsantrasyonunuz da dağılıyor. Ben hiç beğenmedim ya. Zaten gerçi öyle oynayan takımlar da var. Onlar için iyi olabilir ama bizim maçımız biliyorsunuz 9'daydı. Paraguay maçı 8'de olacak. Böyle çok aşırı bir sıcak olmuyor. Güzel olmuyor ya.
1: Uğurcan da dedi zaten. Bu maçları alma sebebimiz rakip takımda 5'li oynamasıydı. Ondan dolayı hocamız zaten böyle tercihlerde bulundu. Aslında dediğim gibi az önce dedim, çok iyi hazırlandık. Yani hazırlanış bakımından bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Sadece bizi üzen şey gerçekten çok hazırlandığımız yerden gol yememiz oldu. Yani o pozisyondan gol yememiz bizi üzdü açıkçası. Bize yakışmadı. Daha nasıl diyeyim bunu. Şimdi bazı sonuçlar alıyorsun. Sonuçlar aldıktan sonra bu yenilginin üzerine konuşmak biraz şey gelebilir yani insanlara. Bitti gitti diye biz bakıyoruz artık. Çünkü yani geri döndüğün zaman hiçbir şey yok. Çünkü önümüzde bir çok önemli bir maç var. Sürekli aynı şeyleri konuşuyormuşuz gibi geliyor bana. Taktiksel falan bunlar falan. Ama ya ülke olarak şunun farkına varmamız lazım. Ya Dünya Kupası'na gelmişiz 24 yıl aradan sonra. Ya önümüzde çok kritik bir maç var. Paraguay maçı. Ya bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani ülke olarak bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani çünkü bu takım bu zamana kadar çok büyük şeyler başardı. Ya bunu bu grup yaptı ve yine yapacak. Ben inanıyorum da yapacağına da inanıyorum. Ama ben ya buradan gerçekten kendi ülkeme, insanlarına seslenmek istiyorum. Yani bu maç özelinde bize çok destek olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. Çünkü bizim onların desteğine gerçekten ihtiyacımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz. Taktiği falan bir kenara bıraktık artık. Yani çünkü ya biz biliyorsunuz ülke olarak duygusal insanlarız. Yani duygularımızla hareket eden insanlarız. Ya bu bayrak içinde yapamayacağımız hiçbir şey yok.

0: o sahada. İnşallah arkadaşlarıma da sonsuz güveniyorum. Ya çünkü bakın az önce bir soru soruyorsunuz. Uğurcan diyor ki bana yakışmayan bir performanstı. Bunun bilincinde olan bir futbolcu topluluğu var aslında. Herkes bunun bilincinde. Kötü oynayanlar kendinin bilincinde zaten. Kötü oynadım diyorlar zaten. Kendilerini eleştiriyorlar. En iyi şekilde, en ağır eleştiri aslında bizim futbolcu arkadaşlarımız kendine yapıyorlar zaten. Otobüste de, sahada da, idmanda da. Biz gerçekten her şeyin farkındayız. Kötü oynadık demeyeyim de, yani bize yakışmayan bir sonuç aldık. Ya gerçekten bize yakışmadı yani. Biz de bunu en iyi şekilde nasıl telafi ederiz hep bunu konuştuk. Ve ben inanıyorum, takım arkadaşlarıma dedim, Uğurcan da burada. Uğurcan bu maçta belki de şu an verdiği performansın 5 katı daha iyisini verecek, bize maçı alacak. Ya bunu yapabilecek gücü var mı? Var. Daha önce de yaptı zaten. Ya biz birbirimize güvenimiz tam bu konuda. İnşallah Paraguay maçını alacağız. Ülkemizi bu mutluluğu yaşatacağız.
1: Emin be.
0: Ya Sumolası gerçekten oradan dediği gibi biraz ya, çünkü tam bastırdığımız zamanda bu maçta da oldu. Tam bastırırken bir anda durdu. Yani oyunun temposunu düşürüyor açıkçası. Ya biz de çok sevmedik açıkçası Sumolası.
2: Emin Çağlar, NTV. Saha içine dair bir sorum olacak. Buradayım.
3: Ha, pardon.
2: Sorun yok. Saha içindeki Uğurcan'a ve kulübede olan Samet'e bu sorum. Oyunun kırılma anı neydi sizin için? Birinci gol mü? Evet, çalıştığınız yerden gol yediğinizi söylediniz. İkinci yarıda sürekli şutlar, baskı, top girmedi. Hocamız da söyledi, 30 şut çektik ama olmadı dedi. Sen saha içinde gördüğün neydi? Kırılma anı, Samet, sen de kulübeden neydi?
3: Kırılma anı gol olmadı, gol atamadık. Gol atamayınca duygular tabii ki aklın önüne geçiyor. Yani elinizdekinden daha fazlasını yapmak istiyorsunuz saha içinde. O duygular karışınca artık mantıklı pozisyonlar bulamıyorsunuz diyebilirim. Çünkü ülkemizin sorumluluğu var. Bu yüzden de biraz duygularımızı yoğun yaşıyoruz. 1-0 maç gittikçe, dakikalar ilerledikçe o sorumluluğu daha fazla hissediyorsunuz. Topun bizde olması rakiplerin tercihiydi bence. İyi oynadığımız anlar oldu ama böyle çok net bir pozisyonumuz olmadı. Rakibin istediğini aslında yaptık. Daha farklı çözümler üretebilirdik. Bunların üstünde de çalışmıştık. Ama nasip olmadı. Üzüldük ama önümüze bakacağız. Paraguay maçında inşallah elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve galip gelmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyorum.
0: Ya topun genel hakimiyeti genelde bizdeydi maçın. Ya ben dışarıdan yedek kulübesinde izlerken, yani şöyle dediğim gibi, çalıştığımız yerden gol yemek tabii düşürdü bizi. O ara bastırıyorduk. Top genelde hep bizdeydi. Ya biraz da kapalı savunmayı nasıl açabilirdik? Tabii ki şutlarla açabilirdik. Yani çünkü bizim takımda şutör oyuncular, çok iyi oyuncularımız var. Hakan olsun, Arda olsun, Barış olsun, Kerem, bunlar topa iyi vuran futbolcular, biliyorsunuz zaten. Ya bu şekilde aslında savunmayı açmak istedik ama olmadı, nasip olmadı. Çalıştığımız pozisyonda da kötü bir gol yiyince gardımız düştü açıkçası. İkinci yarıda aslında oyuna iyi başladık. Kenan'ın oyuna girmesiyle beraber biraz hareketlilik kazandık, daha çok hareketlilik kazandık, bastırmaya başladık. Sonra talihsiz bir gol yedik yine. Ondan sonra zaten oyun düştü.
1: İbrahim Bey.
4: İbrahim Kırkayak, TRT Spor. Bizler de sizlere çok fazla seri inanıyoruz, güveniyoruz tabii ki. Ülkemiz öyle, her birinize. Samet'in dediği gibi biraz başka pencereden de şöyle bir bakalım. Futbol içinde hem baskı var hem hayat var. Futbol hayata çok benziyor. Baskısıyla, hayatıyla, yaşantısıyla, rövanşlarıyla. Şimdi resmi parça yayınlandı Şakira'nın. Hayırlı olsun, Dünya Kupası'nın resmi parçası, ama öyle anketler çıkıyor ki İtalya 90'ın resmi parçası hala bir numara olarak gözüküyor. Ricky Martin iki numara olarak gözüküyor. Shakira'nınkiler 3-4-5 diye sıralanıyor. Ben bunu bizzat inceledim, baktım. Şuraya geleceğim. Biz buraya gelirken bir anda gruplardan çıktık. Çeyrek final garanti, 2002 yarı final, zaten oraya gidiyoruz. Buna mı çok fazla konuştuk, ettik kendi aramızda? Bunu mu çok dillendirdik? Tabii ki o bölüme çok fazlasıyla saygımız var. Ama sizler yeni bir takımsınız. Tabii ki her şeyin bir daha iyisi olacak ama bu da sevgili Serhan Bey'in dediği gibi bir baskı yarattı mı sizler için? Çünkü biz bunu çok konuştuk ve konuşuyoruz da. Teşekkürler.
3: Abi, seninle buraya gelmeden bir röportaj yapmıştık sizlerle. Şunu söylemiştim yani, kağıt üstünde hiçbir maç kolay değil abi. Sahaya çıktığında rakibin Tamam analizde bazı şeyleri görebiliyorsun ama sahaya çıktığında adamın isteği, işte arzusu, konsantrasyonu

konsantrasyonu, odaklanması daha fazlaysa sen ne kadar yetenekli olursan ol senin yenme şansı oluyor. Bunu birçok kez gördük. Yani bu turnuvada da yaşanıyor. Hatta İspanya bile berabere kaldı ki dünyanın en iyi takımı diyoruz. Herkes öyle diyor. Bu olabiliyor. Ben ana amaç buydu aslında. Hani bizi çeyrek final, yarı final yaparız. 2002'de tabii ki abilerimiz bizi çok güzel gururlandırırlar.

0: sahada hiçbir zaman öyle olmadı. Ben 400'e yakın maç oynadım. Hiçbir maçı kolay kazandığımı hatırlamıyorum. O yüzden en az rakibiniz kadar mücadele etmezseniz kazanamazsınız. Bu bir gerçek. Ama ben bunu yapabilecek karakterde oyuncular olduğumuza inanıyorum. Çünkü çok yetenekli oyunculara sahibiz ve güzel başarılar birlikte, bu kadro güzel başarılar kazandı. Güzel başarılar Euro'da, Nations League'de, dediğim gibi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak gibi. Bundan daha iyisini yapabileceğimizi ben düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma çok inanıyorum, hocalarıma çok inanıyorum. Sahaya çıkıp her şeyimizi verip ülkemizi gururlandırıp inşallah Paraguay'ı yenmek istiyoruz. Sonrasında Amerika maçı var, onu sonra düşünürüz, analizlerimizi yaparız ama şu an Paraguay maçı çok kritik bir maç. Burada doğruyu konuşmak gerekirse çok önemli bir maç bizim için de. Baskısı yüksek bir maç ama takım arkadaşlarım bu baskıyı kaldırabilecek kalitede. Bunu çoğu kez yaptık.
1: O dediğin gibi ya, biz de röportaj yaptık biliyorsunuz beraber.
0: İbrahim abi herkese röportaj yaptı.
1: Ya biraz sorumluluğumuz fazlaydı açıkçası. Yani çünkü gruplar açıklandıktan sonra herkesin kafasında geçen şey, düşündüğü şey, bizim milli takım buradan lider bir şekilde çıkar. Açıkçası böyle düşünüyordu herkes tarafından. Yani ben de kendi şahsi fikrim, ben de böyle düşünüyordum. Böyle düşünüyorum hala da. Hala da düşünüyorum çünkü yani kalite anlamında baktığın zaman takımlara teker teker bizim takımımız biraz daha ağır bastığını düşünüyorum kalite olarak. Ama Uğurcan da dediği gibi sahaya çıktığın zaman o hırs, o mücadeleyi o sahaya yansıtmadığın sürece her zaman mücadele yeteneği yenir. Ben bunu bilirim, bunu söylerim her zaman. Yetenekte bir yere kadar o hırs, o mücadele, o forma aşkıyla o sahada olmadığın sürece hiçbir maçı kazanamazsın. Ya bunun örnekleri de her zaman olmuştur, biliyorsunuzdur zaten. Ama dediğim gibi yani sürekli tekrarlıyoruz bazı şeyleri, sürekli konuşuyoruz yani böyle o maç böyle oldu, şuradan gol yemeseydik, bunu böyle yapsaydık, şunu şöyle yapsaydık. Bizim bir tane önemli maçımız var gerçekten, Paraguay maçı var. Yani bizim sizlerin de desteğine ihtiyacımız var ciddi anlamda. Zaten oluyorsunuz. Buradaki herkesin bize destek olduğunu biz biliyoruz, şahit oluyoruz buradakilerin. Yani bundan dolayı hepinize de teşekkür ederiz gerçekten. Daha çok birlik olmamız gerekiyor. Çünkü biz birlik olduğumuz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ben buna inanıyorum, bunu biliyorum. Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce herkes ne derdi ki, ne diyordu? Biz Hırvatistan'ı nasıl yeneceğiz ki? Biz Avrupa Şampiyonası'na nasıl gideceğiz? Yani böyle şeyler konuşuluyordu. Hırvatistan kendi sahasında hiçbir zaman yenilmemiş bir takımdı. Dünyanın en iyi orta sahasına hakim bir takımdan bahsediyoruz. Onlar orada yendik. Avrupa Şampiyonası'na gitmeye garantiyim. Gruptan çıkamazlar dediler. Gruptan çıktık. Avusturya hazırlık maçında 6 tane attı. Yenme şansınız yok dediler. Yine yendik. Hollanda maçını nasıl kaybettiğimizi herkes biliyorsunuz yani. En iyi oynadığımız şekilde kaybettik. Belki de o turnuvada en iyi oynadığımız maçı kaybettik. O yüzden diyorum ki yani biz yılmadan devam edeceğiz ya. Yolumuza devam edeceğiz. Yani biz hiçbir şekilde pes etmiyoruz. Daha önce bir maç oynandı. Paraguay maçında zaten bunu en iyi şekilde göstereceğiz. Kazanıp bu gruptan çıkacağız hep beraber.
2: İnşallah. Son iki soruyu alalım. Buyurun.
3: Doktor Gürkan Kuyulay ben. Libre Sports. Bir kere sessiz çoğunluk sizin yanınızda çocuklar. Bunu bilin. Yani onu dışarıda baktığınızda görüyorsunuz. Sesi çıkan çoğunluk, sesi çıkan azınlık maalesef biraz daha yukarıda oluyor bizim ülkemizin genel yapısı. Şimdi 26 yıldır ben ve ekibim on binlerce maçı analiz ediyoruz. Orada şunu söyleyeceğim. Mesela siz az önce konuşurken şunu fark ediyorum. İkiniz de ya biz her şeyi çok iyi çalıştık ama bu nasıl olduğunun hala kafanızda şeyini oturtamamışsınız. Şimdi ben söyleyeyim size, bir tablo çıkaracağım. Size gol atan İran Kunda 40 maçta Watford'da 4 tane gol olan bir adamdı. 26 maç üst üste hiç golü yoktu. Size gol atan Metcalfe, St. Pauli'yi çıldırtan, 39 maçta hiç gol atamamış ve sadece 2 asist yapmış bir adamdı. Bir şey daha, Avustralya takımı size gelene kadar maçlarda conversion rate dediğimiz şutların gole dönme oranı %7'ler 8'lerde olan biriydi. Size %25 ile attı. Döndük geriye, yaklaşık 22 bin maçı analiz ettirdi bütün ekibime.
2: Sorunuza gelebiliriz.
3: Tamam, buyurun. Çok onun için geleceğim şimdi. Sadece bu şekilde binde 3 maç var. Yani bu 3 faktörün birden bir arada olduğu binde 3 maç var. Bu kadar bir yerde talihsiz ve tesadüf bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldınız. Bunu bir kenara koymaz isek eğer,

0: siz de çok haksızlığa uğrayacaksınız. Sorum şu, çok sıcak koşullarda yaptığınız antrenmanlardan sonra daha soğuk koşullarda maç yapıyorsunuz. Oregon Üniversitesi'nden Lorenzo'nun çalışmasına göre bu aslında bir avantaj. Sizin vücudunuzdaki plazma düzeyi artıyor. Bu sizin kalbinizin çok yüksek nabızlara çıkmadan performansınızın artmasını sağlıyor. Ancak bu 6 ile 10. günlerde oluyor. Yani Paraguay maçında biz bambaşka bir milli takım görme şansına sahibiz fizyolojik olarak. Siz mental olarak ve fizik olarak bunu antrenmanlarda hissediyor musunuz? Sadece mental değil, fizik olarak antrenmanlarda hissediyor musunuz? Son düşüncem, 60. dakikadan sonra Paraguay maçında bambaşka çocuklarımızı izleyeceğimizi düşünüyorum. Onu da söylemiş olayım. Biraz uzattım, kusura bakmayın.
1: Yo abi, çok güzel, işine saygısı olan, çok çalışan birisiniz. Ben bu sorudan bunu anladım. Çok güzel şeylere değindiniz. Biz sizin kadar hakim değildik aslında. Geldiğimizde bir zaman farkı, işte sıcaklık farkı oldu. Bu dediğinizle bağdaştırmaya çalışıyorum. Yani 10 gün geçti galiba. 10 gün geçtikçe daha buraya adapte olma, yani yeni yeni uyanabiliyorum. Ben mesela ilk buraya geldiğimde ilk bir hafta sabahın 6'sında uyanıyordum. Çünkü alışamamıştım. Şu an o uyku zamanlarım da oturmaya başladı. İnşallah Paraguay maçında bunları göreceğiz. Çok güzel şeylerden bahsettin. Şimdi biraz uzun olduğu için onlara girmeyeyim. İnşallah Paraguay maçında bunu göstermek istiyoruz. Avustralya maçı binde 3 dediniz galiba. Binde 3'lük bir orandı. Nasip böyleymiş. Biz bazen nasibe de inanırız ülkece. Nasip böyleymiş. İnşallah Paraguay maçında istediklerimizi yapmak istiyoruz.
2: Yani nefes olarak dediğiniz doğru. Ben mesela Kanada'da kendimi daha rahat hissettim açıkçası nefes açısından. Çünkü burada gerçekten çok farklı bir hava var. Ben Adana Demirspor'da oynadım. Bir Adana havası alıyorum burada açıkçası. Biraz da ondan dolayı yaşayayım. Ama idmanlarda gerçekten nefes alamıyorduk burada ilk geldiğimizde.
3: Samet Akaydın ve Uğurcan Çakır'ın açıklamaları bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç haber masasında sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasını açıklamadı, oyuncularını açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin, seçeceğim aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardı, bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu. Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi. Ortam işi. Buna dair anekdotlar anlattı bize. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Diyorum ya, çok söyledim ya. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de 5 sene stoper oynayabilir miydi? Bakın ne dedi Saadettin Saran HT Spor'daki yayınında. Kocaeli maçında hoca En-Nesyri 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış, vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman, onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'u davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize etmemiz lazım deyip onu uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti biz de değişmeliyiz'i baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da karar alma mekanizmalarında da bir Premier Lig organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam, burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsını düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla, bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimum indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşene ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi, Allah korusun değilim. Yaparlar, harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum. Tamam mı? Madem Premier League modellemesi varsa şeyi de merak ettim. Varmış. Örneğin taç antrenörü olacakmış. Duran top antrenörü olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber bayağı kalabalık bir, hani kocaman ekip diyeyim, kelime oyunu olsun, olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım, işte eski futbolcular. Bunlar da aidiyet için, işte kültürel süreklilik için, o hani kaybolan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp söyledi ya, işte bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı dinamik bir oyun planlıyor. Yani takımın genel karakteri rakibi sürekli baskı altında tutan, topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon veren, oyunu domine etmeye çalışan bir yapı hayal ediliyor. Ofansif oyun, tempolu oyun anlayışı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy ruhunun da böyle geri geleceğine inanılıyor. Yani içeride yüksek, işte enerjili, baskılı, coşkulu takım olursa taraftar da zaten bu mücadeleye ortak olur mantığı var. Peki bu modele uygun oyuncular nasıl olacak? Öyle değil mi şimdi? Elde de bir kadro var ya. Elde bir kadro var, bir de hayal edilen oyun var şimdi. Mesela böyle bir oyun için senin yüksek pres kapasitesi lazım. Tekrar sprint yeteneği lazım. Bir de o baskıyı sürekli yapabilmek disiplini lazım ya. Orta saha oyuncularının o presi yönlendirebilmesi lazım. Savunma hattının öne çıkacak değil mi? Baskı devam edebilsin diye dedik.

0: Oyun 30 metrede oynamaktan kasıt bu. Baskı altında doğru karar verebilmesi lazım. Şimdi tüm bunlar inşa edilirken de bu arada Avrupa'da da tur geçirmesi lazım. Aslında o nedenle Aziz Yıldırım yönetimini ve tercih edilecekse Aykut Kocaman'ı kısa sürede büyük testler bekliyor. Şimdi camianın ruh hali malum. Bir kesimin ciddi muhalefeti de ortada. O nedenle birdenbire acayip radikal hamleler beklemiyorum ben şahsen. Bu zaten intihar olur. Çünkü kamp başlasa atıyorum 21 Temmuz'da Dünya Kupası dönüşü falan. O yüzden transferde de çok acele kararlar olabileceğini ben zannetmiyorum. Giden oyuncularla ilgili de öyle olur süreç. Çünkü atıyorum örnek bu. Fred'den çıkmak istiyor diyelim ki teknik heyet. Sana elemeler de lazım Fred. Çünkü Fransa yarı final oynasa Kanten yok bir kere. O yüzden hani böyle konsol oyunu gibi hemen yarın o gider bu gelir falan olmaz, onu baştan söyleyeyim. Yoksa diyorum Semedo'dan çıkmak isteyeceklerdir. Şimdi yeni kural da var, yerli yabancı dengesi de var malum. Atıyorum sol stoper alman gerekecek, o zaman Osterwold'e teşekkür etmen lazım. Ama ilk eleme maçında da Osterwold'i sahada görür müyüz? Evet görürüz, yani onu anlatmaya çalışıyorum. İki forveti biliyorsunuz zaten, Vedat Dortmund'un forveti falan. Bence bir sol bek kanat, en az bir de hücum kanat alıp işte Archie Brown'la falan, neyse şimdi hani tahminlerimi bilgiyle şey yapmayayım, karıştırmayayım da yanlış anlaşılmasın. Yani durum böyle, anladınız siz beni. Sonuç olarak güzel insanlar, yani bu yapı yalnızca bir teknik ekip organizasyonu değil. İşte verisi, kültürü, fiziksel performansı, oyun felsefesini hep aynı çatı altında birleştiren hani modern bir futbol işletim sistemi gibi duruyor. Öyle planlanıyor gibi. Kağıt üstünde tabii. Benim öğrenebildiğim Aykut Kocaman ve ekibi değişti. Kendilerine göre de gelişti. Buna göre bir kimlik inşasını amaç ediniyorlar. Oğuz Çetin bir pozisyon. Yazıldığı kadarıyla belki Hasan Çetinkaya'nın döndüğü bir pozisyon. Yönetim tarafına da baktık. İşte iletişimin parçalar ayrıldı. Yani işte takım için ayrı, başkanlık için ayrı şekilde konuşlandığı. Bir yandan yönetimin bir kısmı tabii uzun vadeli plana çalışacak. Zannediyorum bu Barış Göktürk kanadı bu işlere bakacak. Nihat Özbağ tarafı tamamen stada konsantre olacak şekilde işe dalacak. Statla ilgili çalışılırken işte bu arada takım maçları Kadıköy'de oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece çatı işlemleri sırasında birkaç iç saha maçı başka yerde oynanabilir. Dört koldan farklı görev dağılımlarıyla yeniden organizasyon hedefleniyor. Bunlar hedefler. Uygulamaları biz hep beraber görürüz. Hem tenkit ederiz. Ancak ilk rüzgarda savrulmaması, taşların yerine oturması için de Fenerbahçeli'nin de hesapçı, adamcı, rövanşist tavırlı değil. Yani seçilen benim başkanımdır, atanan benim hocamdır düşüncesine geçmesi lazım artık. Ya medyacısının bile kendini dev aynasını görebildiği bir camia. Onun için talebim biraz abartılı olabilir ama başarı da böyle gelir genelde. O nedenle Hakan Safi'nin niyeti de alkışlanmalı, tukaka edilmemeli. Aziz Yıldırım da destek görmeli, ismi açıklanırsa Aykut Kocaman da öyle. 5 sene önce şunu yapmıştı. 7 sene önce şöyle söylemişti. Eskiden böyle oynatmıştı. Ya bunlar değil. Eskinin eksiklerini tamamlayacak şekilde bir bütünlükle o mevcut açıklanacak kimse, o aktörler ya da var olan aktörler, bunlara sarılırsa şampiyon Fenerbahçe mümkün olacak. Şimdi bunun aksini göreceğimiz bir mevsim varsa önümüzde, Fenerbahçe kongresi her sene yapılmaya devam eder. Şey diyorum zaten, üniversite şenliklerine döndü. Yani seneye sanatçı da çıkarsınlar kongreye. Böyle tribünler bölünüyor çünkü. Tezahüratlar, yağlamalar, sıkılıyor insanlar. Grup 84'ü konsere çağırsınlar, tam olsun. Ya yine söyleyeceğim o yüzden. Başarı ortam işidir. Ortam işidir. Ve bakalım bu yeni ortam nasıl olacak? Fenerbahçe'ye de, Fenerli takipçilerime de ve elbette Türk futboluna da hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Kim ne dedi?
1: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
2: Hocam merhabalar.
3: Merhabalar.
2: Dünya Kupası serimizin ilk buluşmasında birlikteyiz. Bugün tabii daha neşeli.

0: olmak, keyifli konular hakkında Türkiye'nin galibiyeti özelinde konuşmak isterdik. Ama böyle bir başlangıç yapıyoruz maalesef. Farklı bir mecradayız. YouTube'da bir aradayız. İlk buluşmamızda birlikteyiz. Neden buradayız? Dilerseniz sizin sözlerinizle başlayalım.
1: Herkese iyi günler ve sevgilerimi sunarak başlamak istiyorum. Burada açıkçası tecrübemi paylaşmak istiyorum. Kendi mecramızda, kendi ekip arkadaşlarımla doğrudan, filtresiz, direkt iletişim yolunu kullanarak bizi izleyenlere ulaşabileceğimizi düşündüm. Ve böyle bir adım atmaya karar verdim. Burası bir kürsü değil. Burası bir paylaşım alanı. Ana amaç futbola derinden bakmak. Ne olduğundan ziyade nasıl olduğu, neden olduğu gibi soruları yönelterek futbol konuşmak amacımız. Ve bizi izleyenleri doğru yönlendirmek. Açıkçası yeni nesle pusulu olmak ve geleceğe de bir miras bırakmak istiyorum. Bunu gerçekten çok istiyorum. Benim ağzımdan direkt ve samimi bir şekilde. Futbolu sadece oynanan bir oyun olarak değil, yönetilen bir akıl olarak anlatmak istiyorum. Ve bu yüzden buradayım. Bu perspektifle birlikte YouTube buluşmalarımıza 2026 Dünya Kupası ile başlıyoruz.
0: Evet hocam, Türkiye ilk maçını bugün Avustralya'ya karşı oynadı. Beklenmeyen bir mağlubiyet vardı açıkçası. 2-0'lık bir yenilgi söz konusu. Maçtan önce Avustralya'dan ne bekliyorduk? Türkiye'den ne gibi beklentilerimiz vardı? Bu yönde nasıl bir maç izlediniz hocam?
1: Açıkçası tabii benim de keyfim kaçtı ama daha turnuva da bitmedi. İnanıyorum ki bizim çocuklar gereğini bundan sonra yapacaktır. Biraz zorlanacağız ama ben onlara güveniyorum. Şimdi maçı seyreden herkes ve ben beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Beklentimizin dışında bir bizi üzecek, bize sürpriz gelecek herhangi bir oyun oynamadı Avustralya. Maç öncesi beklentiler kendi alanına kapanacak, orayı savunacak ve çabuk hücumlarla, geçiş hücumlarla da sonuca gidecek olan bir Avustralya. Enerjik olan, güçlü olan gençleriyle de, mücadeleci olan gençleriyle de tecrübeyi birleştiren bir takım olarak karşımıza çıkacak idi. Bunun dışında da Avustralya herhangi bir değişiklik oyunda yapmadı. Kazancını da zaten buna borçlu. Yani çabuk hücuma, daha doğrusu bizim de hatalarımızla. O yüzden rakip adına herhangi bir sürpriz yok. Şimdi bu tip maçlarda şöyle bir momentum vardır. Oyun başlangıcında birkaç dakika, oyuncular çok zeki insanlardır. Rakibi analiz edip bir karara varırlar. Bugünkü karar da şuydu. Çünkü santrayla birlikte Avustralya kendi alanına kapandı, yerleşti ve hatta defansı 18 üstüne, içine ve 18'in hemen dışına derin bir şekilde blok halinde durmaya başladı. Daha oyunun başında. Bu bizim oyuncularımıza, tahminim odur ki, maçın kolay geçeceği düşüncesini kafasına yerleştirdi. O momentumu böyle geçtik biz. Nitekim pası yapan, yüzdesi çok yüksek rakamlarla oyunun kontrolünü elinde bulunduran bir Türkiye vardı. Tabii böyle durumlarda gol yememek, rakibin en büyük silahı olan geçiş hücumunu önlemek ve ona buna müsaade etmemek çok önemlidir. Ki atağı tekrardan tazeleyesiniz, kazanıp tekrardan tazeleyesiniz ve rakibe bir baskı kurarak, bu baskı sadece presle değil, topun kontrolü sizde olup topa tempo vererek. Şimdi biz orada oynadık topla ama sanki biraz da oyalandık. Oynamamız lazımdı, oyalanmamız değil. Bir diğeri çeşitlilik gerekiyor. Yani rakibinizi zora düşürmek için, rakibinizi hataya zorlamak için, ve pozisyon bulabilmek için repertuarımızın geniş olması gerekiyor. 7 numaralı pozisyonu açtım, gidemedim. 8 numaralı pozisyondan gitmeyi denemeyi. 9 numaralı pozisyon olmadı, 11'den. Veyahut uzaktan şut, ki bunu bugün az da olsa denedik, daha çok deneyebilirdik. Ve tabii bu oyunun en önemli kelimesi, sihirli kelimesi sabırdır. Atağı en olgun, en uç noktada, en doğru anda kullanmak demektir. Yoksa gollemesek oyun şu şekilde geçecek. Biz yeni imkanlar arayarak, golü arayarak rakip alanda bir oyun tarzıyla devam edeceğiz. Onlar da kalesini savunacaktı. Şimdi ben orada diyorum ki, orada topa biraz tempo vermek lazım. Yani buna hızlı oyun da diyebilirsiniz, çabuk oyun da diyebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman rakibe bir daha hataya zorlayabilirsiniz. Aksi takdirde yavaş bir döngüde rakip oyuncu zaten alanına gelecektir. Önünüzü kapayacaktır. Bir de özellikle merkezde çok kalabalıklar. Şut atsanız çarpıyor. Topu aradan göndermek isteseniz mani oluyor. Birini driplingle geçseniz bir diğeri önünüze geliyor. Dolayısıyla burada onu söylemeye çalışıyorum. Repertuar geniş olup çeşitlilik gerekir. Yani 8 koridorlarını biraz daha fazla kullanabilmeliydik. Gereksiz ortalar atmamalıydık mesela. Çünkü zaten ortadaki üçlünün hava hakimiyeti aşikar, çok açık. Buna rağmen sağdan soldan ortalar onların işine geldi. Bizim çok da işimize yaramadı. Çünkü zaten orada Kerem bu tip bir oyuncu değil. Maç başında, hatta maç öncesi söylenilen bütün tahminler maçın başlamasıyla beraber %80-90 oranında doğru çıktı.
0: Evet hocam, hatta dün akşam oynanan Katar-İsviçre maçı, bu sabaha karşı oynanan Haiti-İskoçya maçında da daha zayıf olarak gözüken iki takım, Haiti ve Katar, 1-0'ı da aslında oynadılar mağlup olmalarına rağmen. Hani son dakikaya kadar oyunun içinde kalmak adına. Bugün Avustralya'da sanki gol yeseler dahi pozisyonlarını bozmayacak gibi de bir görüntü vardı.
1: %100. Yani çünkü bu oyundan sonra başka bir oyun oynadıkları yok zaten. Bütün maçlarında da böyle. Yani 1-0'ı biz öne geçseydik de yine böyle duracaklardı. Yine Türk milli takımı nasıl olsa ikinciyi atmak için gelecek. Ben o arada yine bir çabuk atak yakalarım, bir hata bulurum ve eşitliği sağlarım. Veyahut free kick, veyahut corner, veyahut touch, ki fiziksel olarak yüksek oyunculardan da kurulu, bu avantajlarını da kullanabilirlerdi. Şimdi birebir oyunlarda, yani ikili oyunlarda da fiziksel olarak kazandılar. Temaslı oyunlarda da hep düellodan galip çıktılar. Böyle de bir avantajları vardı. Açıkçası teknik oyuncuları beğenirim. Zeki oyuncuları herkes beğenir. Klas oyunculardan yanayım. Ancak özellikle bu tip turnuvalarda fiziksel açıdan da en yüksek seviyede olmak gerekir.
0: Bu sadece hocam hani uzun boylu olmak, hayır, kuvvetli olmak değil. 8 koşularından bahsettiniz. Hayır.
1: Mesela fizikselden kastım sadece birebir oyunlar, tackling, havada, hayır. Fizik kondisyonu olarak, güç olarak, kuvvet olarak ve oyunu 90 dakika artı dakikalarıyla beraber oynayabilecek fizik kapasitesine, ciğer kapasitesine sahip olmak gerekir. Bana göre Avustralya'yı ben bu konuda çok hazır gördüm. Şimdi ben hep şunu söylerim. Yetenekli oyuncular, Arda'yı Frankfurt'ta oynadığımız cezalı maçlardan birinde son 20 dakika mı yarım saat mi oyuna sokmuştum ben. Çok da iyi oynadı. Maçtan sonra çağırdım onu. Şöyle bir şey söylemiştim. Kaç defa girdin 18'in içine? İşte hocam 3 girdim, 4 girdim. 3 girdin, 4 girdin. Böyle bir etkin var. Acaba 13 girsen, 14 girsen neler olabilir? Düşünebiliyor musun diye. Şimdi 94 Dünya Kupası yine Amerika'daydı. Ben milli takımlar teknik direktörüydüm. Bu turnuvada futbol adına yeni bir şey çıkmıştı ortaya. Çünkü her Dünya Kupası futbol adına muhakkak bir iki miras, yeni bir çıkış,

0: yeni bir gelişim bırakır. O güne kadar şöyle bir şey vardı. İşte 6 numara koşar, top kazanır, hamaldır. Hatta kelimesi buydu. 8 numara gider gelir, 10 numarada top atsa kafi. Çok koşmasa da olur çünkü usta oyunculardan oluşur gibi. O turnuva yeni bir şey çıkardı ortaya. 10 numaralar da, ki bunlar yıldız oyuncular olarak addediliyordu o zaman, şimdi de öyle addediliyor, en az diğer oyuncular kadar koşabilmeli, mücadele edebilmeli ki daha büyük işler yapabilsin. O günle de bu örnek Hollanda takımındaki 10 numarayla Bergkamp. Ve ondan sonra 10 numaraların evrilmesi değişti. Başka bir şey çıktı ortaya. Şimdi bir oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun, ne kadar klas olursa olsun, bugünkü futbol aynı zamanda da çok iyi bir baştan aşağı fizik kalitesi istiyor. Bu şart. Çünkü neden? Düşünebiliyor musunuz? Bir oyuncunuz diğerlerinden daha akıllı, daha zeki, sahanın içinde daha iyi becerili, daha iyi işler yapıyor ve en az onlar kadar mücadele ediyor. Bu olağanüstü bir zenginlik. Mücadelemizi bırakmadan devam etmeliyiz. Bizim takımımız, Türk milli takımını söylüyorum, oyuncularımız, diğer yedeklerini de kastediyorum, hangisi girerse girsin 5 dakika içinde, 3 dakika içinde sonucu değiştirebilirler. Son dakikalarda ben o daha onlardan yaratıcılık, ne bileyim, daha çok meydan okuma bekledim açıkçası. Mücadele bekledim. Sanki ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamak lazım. Tamam, pes etmemek, bırakmamak sonuna kadar, bunlar önemli ama onu da unutmamak lazım.
1: Hocam 8 koşullarından bahsettiniz az önce ceza sahasına. Böyle kapalı bir savunmayı, yani çok, hatta yani kompakt, yani blok halinde dersiniz hep siz. Bir blok halinde bir takım gördük. Sadece kapalı savunma olarak da geçiştirmemek gerekiyor herhalde.
0: Evet, tabii tabii.
1: Yani ya dediğiniz gibi yaratıcı oyuncunuzun bir şutuyla, bir sihriyle çözebilirsiniz ya da dediğiniz gibi 8 koşullarından örnek verdiniz. 2 kez yapabildik aslında.
0: Çeşitlilikten kastım şu. Oyunun seyrini değiştirebilecek oyuncularımız var saniyede. Yani Hakan değiştirir, Arda değiştirir, Kerem değiştirir, Kenan değiştirir, girdi efendime söyleyeyim, Deniz değiştirir, değiştirir de değiştirir. Şimdi bu büyük bir zenginlik. Ama burada moralimizi bozmadan, sahanın içerisinde oyun disiplininden de kopmadan oynamak gerekir. Çünkü oyun yüzdesinin, topla oynama yüzdesinin, oyun kontrolünün sizde olduğu her dönem demek ki daha fazla pozisyona girmelisiniz, daha fazla tehlikeli olmalısınız. Çünkü karşı tarafa bunu kabul ettirmişsiniz. Biz burada geldik, oynadık ama %100 daha etkili olacağımız pozisyonlar bulamadık. Ben bunu şuna yoruyorum. Nasıl olsa yeneriz düşüncesi yerleşti. Oyun rahat geçecek bizim için. Biz Türk milli takımıyız. Ki burada düşünüyorum bazen maçtan evvel verilen beyanatlar. Yani büyük konuşmayla iddialı olmayı, meydan okumayı çok ince bir çizgi, iyi ayırmalıyız. Ama her halükarda bu oyunun karşılığı daha ablukaya alıp, tam futbol terimiyle, rakibi daha çok baskı altına alıp daha çok hataya zorlamamız gerekirdi. Çünkü oyun yüzdesi bizde. Oyunun kontrolü bizde. Sabretmiyoruz. Defans yaptırdık, müdafaa yaptırdık ama rakibi hataya zorlamadık. Bu zorlamanın da tek yolu vardır. Çabuk oynayıp bir daha zaten o zaman buradan, yani bir pozisyondan anca çıkarken tekrar başlıyorsunuz. Kapıyorsunuz. Demek ki burada ne önemli? Kaptırdığınız toplardaki tekrar kazanma oranı ve süresi çabuk olmalı. Ki o daha nefes almadan bir diğerini. Onu söylüyorum. Biz oynamadık, oyalandık. O ayrı bir şey. Bu da herhalde aşırı güvenimizden geldi. Ki hani mağlup olduk. Olmasaydı inşallah öyledir. Onu öbür maç hallederler çünkü.
1: Öyle olunca da hocam skorboarda baktığınızda dakikalar çok hızlı
0: ilerler. Çok hızlı ilerler.

0: Taço'nun, Cornero'nun, Auto'nun, Faulo'nun, uzun topa vurdu onun, kalecide top onun, her şey onun. Ona bu moral verirken siz saate bakıp zamanım geçiyor baskısı altındasınız. Bir de size bir baskı biniyor. Beklentilerle gerçeklerimizi doğru ayarlamalıyız.
1: Hocam tabii aslında çok temel bir şey var. Bu futbol, profesyonel futbol oynayan herkes futbolu sevdiği için, yani topla oynamakla başlayan bir şey bu. Herhalde kimse 90 dakika savunma yapmak istemez. Evet. Savunma yaptıkça da konsantrasyonunuzu kaybedersiniz. İşte hatlar arasında belki o dengeyi kaybedersiniz. Bunun da karşı taraf için herhalde en önemli panzehiri sabır. Birkaç kez onu söylediğiniz için tekrarlamak istedim. Bu gerekli sabrı gösteremedik gibi duruyor. Hatta ilk yarı daha fazla yan top denedik. Daha sonra ikinci yarı biraz daha hani o ara pasları, işte şutlar üzerinde duruldu ama herhalde nasıl açacağımızı düşünürken de maç bitti.
0: Şimdi zaten her takımın bir A planı olur, B planı olur, C planı olur. Bana bu sorular sorulduğu zaman teknik adamların en zor işinin iki yerde olduğunu söylerim ben. Bir tanesi saha kenarında, bench'te, bir tanesi soyunma odasında. Tabii ki antrenman, efendime söyleyeyim, takım sekve idaresi, bunların hepsi çok önemlidir ama maçtaki hamleleriniz, maçtaki düşünceleriniz, ki bir teknik adam herkesten fazla düşünür. Ve o an herkesten de fazla doğru karar verir.
1: Bazen yüzlerce, binlerce karar verirsiniz 90 dakika içinde.
0: Tabii ki, elbette. Bazen bu kararlar yanlış olabilir. Ama bizde tabii şöyle bir hastalık vardır. Yanlış takım çıktı. Hala değiştirmiyor. Görmüyor musun? O oyuncu girmezdi. Geç girdi. Erken müdahale etmedi. Ben de bunun ismini şöyle koymuştum. Tanısı olmayan hastalık. Bunun tanısı yok. Yani tıp dilinde bana göre tanısı yok bunun. Bana göre. Daha doğrusu futbol dilinde bunun tanısı yok. Bu hastalığın tanısı yok. Şimdi o girdi bu çıktıdan ziyade bizim bakacağımız yer daha başka yerler. Bu oynadı yanlış oldu, bu oynadı doğru oldu. Ve tabii oyuna birçok şekilde müdahale edersiniz. Oyuncu değiştirir müdahale edersiniz. 5 oyuncu birden değiştirirsiniz. 85 dakika oyuncu değiştirmezsiniz. Veyahut oyuncu değiştirmeden saha içinde oyuncuların yerini değiştirerek oyunu değiştirirsiniz. Birçok şansınız var bu konuda. Ama şu önemli ki bir yeri açamıyorsanız bir başka yeri açmalısınız. Onu söyledim. Oyun çeşitliliğiniz olmalı. Repertuarınızda hepsi olmalı. Şimdi o taraf iki şey yaptı değil mi? Ne yaptı? Blok halinde dev bir blok defans, çalıp da çıkış. Bunu da söylediler. Zaten bizim hocalarımız da söyledi, oyuncularımız da söyledi. Analizde seyretmişler. Dünya da biliyor zaten. Artık kimsenin kimseden saklayacağı bir şey yok. Dünyada saklanılacak bir şey kalmadı. Herkes birbirini tanıyor. Zaten sonunda da şöyle bir cümle gelir. Ne oynarsa oynasın bizim ne oynayacağımız önemli. Biz ne oynuyoruz? Bugün gereksiz ve zamansız bir gol yedik. Dikkatinizi çekerim. Bu konuştuklarımız maç öncesi net olarak Vincenzo, Montella ve ekibi tarafından da oyunculara söylenmiştir. En az 3 defa 5 defa. Buna rağmen biz bu çabuk hatayı yedik. Son 18'de 3'e 1'iz. Kaleci hariç. Bu hata olur mu? Olur. Altından kalkabilir mi bu takım? Bu çocuklar kalktılar bunun altından. Bugün de kalkabilirlerdi. Ancak onların da bu şevkini, oyun coşkusunu artıracak olan şey oynadıktan sonra pozisyona girmektir. Ama çok fazla pozisyon bulmayıp uzak şutlarla veyahut zorla %100 olmayan, ta Kerem'in ayak içine kadar, Zeki'ninki bile %70-80 kenardan olduk. Pozisyon bulmayınca moralleri bozuldu sahanın içinde. Lan ne oluyor? Maç mı gidiyor? Niye biz pozisyon bulamıyoruz? Niye? Bir de o arada ikili mücadele

0: Mücadelelerde Avustralyalı oyuncuların dinamizmi ve enerjisini görünce havadan yerden birebir yakın mesafe uzak mesafe biraz düştüler oyundan.
1: Hocam Dünya Kupası dünyanın en iyi takımların, milli takımların olduğu turnuva. Zaten adı üstünde 48 takımla oynanıyor bu sezon, bu sene ilk defa. Turnuva öncesindeki beklentiler üzerine ben biraz da konuşmak istiyorum açıkçası. Burada kendimize herhalde bazı sorular sormamız gerekiyor. Az önce aslında biraz girdiniz iddialı olmak ve büyük konuşmak arasındaki fark ama Dünya Kupası'nda herhalde aşama aşama gitmek en doğru başlangıç.
0: Ya şöyle bir motto koyamaz mıyız kendimize? Neyiz, kimiz, ne istiyoruz, nereye gidiyoruz, nerede hedefimiz? Böyle bir şey koymuştur herkes. Bu en doğal şeydir. Tabii ki elbette böyle. Şimdi peki o zaman şu soruya şöyle cevap verelim. Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Biz kendi işimizi zora soktuk. Yani bugün berabere kalsak başka bir şey. 1-0 yenilsek başka bir şey. 2-1 yenilsek başka bir şey. Ben turnuvalarda veyahut ikili maçlarda Avrupa'da oyuncularıma hep şunu söyledim. Alınan her puan, atılan her gol çok önemli. Hatırlarsanız bir golle biz son 3-4 dakikada İrlanda İtalya'yı 1-0 yendi ve biz bir grup geçemedik. Yoksa giderdik. Çekya'yı biz 2-1 mi yendik? 3-1 yensek biz zaten direkt çıkıyoruz. Veya 3-1 yendiğimizde 4-1 yensek. Şimdi dolayısıyla atılan her golün, yenilen her golün çok önemi var.
1: Hatta sarı kartların bile hocam.
0: Sarı kartların işte kırmızı kartların ne bileyim birçok centilmenliğin yani öne çıktığı, aday belirlediği kurallar var. Daha da önemlisi ben başka bir şey söyleyeyim. 48 takımda bir de üçüncülerin şansı var. 48 takımın teklifi geldiği zaman ben milli takımdaydım. FIFA'dan ve UEFA'dan federasyonumuza bu teklif geldiği zaman biz de 48 takım olmasını isteyenlerden kullandık oylarımızı. Dolayısıyla kimse bırakmak gibi bir düşünceye kapılmamalı. Kimse ya olsun 1-0'da 2-0 aynı değil bu turnuvalarda. Hiç mağlup olmayacağız. Ne mümkünse hiç gol yemeyeceğiz. Mümkünse hiç puan kaybedeceğiz. Kaybediyorsak puan olarak da en azını yer yiyeceksek gol olarak da en azını. Çünkü bu tip büyük turnuvalar inanın bana son maçlarda umulmadık neticeler olur. Siz oradan üçüncü olarak çıkarsınız. Oradan da ileriye gittikten sonra ya bu takım şuradan gelmişti kimse demez. Şeyde yazmıyor o literatürde. Yaptığınız derece yazıyor.
1: Hatta Dünya Kupası hocam 94'te İtalya gruptan çok zor bir şekilde çıkıp finale kadar ulaşmıştı mesela. Evet. Az önce 94 evet. Dünya Kupası'ndan örnek evet. verdiğiniz için söyledim.
0: Evet. Yine finalde kaybetti. Evet. Baggio kaçırdı bilmem. Taferel kulağını çınlatalım. Evet. Taferel kurtardı falan. Şimdi yani turnuvaya turnuva bulunmadı. Yani turnuva demek esasında çok takımlı ama uzun süreli demektir soluk olarak. Biz mümkünse her halükarda orada kalmalıyız.
1: Hocam 2026 FIFA Dünya Kupası ile birlikte 32 takımlı Dünya Kupası formatı 48'e döndü. Az önce de konuştuğumuz gibi. Bunun bazı sonuçları olabileceği üzerine konuşmalar da olmuştu açıkçası. Tartışmalar da yaşanmıştı. Bunlardan biri de ilk 7-8 maç itibariyle aslında takımların biraz daha ihtiyatlı tedbirli davrandıkları, çünkü bir puanla bile üçüncü olarak gruptan çıkma ihtimaliniz var. Bu tip maçlar izlediğimizi düşünüyor musunuz? Sizin gözleminiz nasıl?
0: Açıkçası ben bunun üzerinde çok fazla durmuyorum. Adamın böyle bir stratejisi vardır. Saygı duyuyorum. Bizim takımımız beni ilgilendiriyor. Şimdi tahmin edebiliyorum neler olacağını. O yüzden yol yakınken testi kırılmadan bu maç bitti. Herkes bilmelidir ki biten her şey başlayan başka bir şeydir. Şimdi bizim iki maçımız var.

0: Avrupa Şampiyonası'nda 3. olduğumuz, bronz madalya aldığımız turnuvada Portekiz'e 2-0 yenilerek başladık. Öyle mi?
1: Evet.
0: Arkasından neredeyse finalden bir maç eksik oynadık. Almanya'yı da 3-2 de herhalde turnuvanın en iyi futbolunu oynadık. İşte dünyaca herkes bizi çok takdir etti. Gerek bütün istatistiklerde fiziksel her şey önde olan bir maç yaşadık. Ama sonuna kadar gittik. Şimdi Türk milli takımın önünde 2 tane maç var. Mesele son maça kadar iddiayı taşımak. İkinci Paraguay maçı da her şey olabilir. Ama benim tecrübem şunu diyor. Bir galibiyet bile sanki götürecek bir turnuvadayız. Ha biz 2 galibiyet alalım da. Ancak bir de tabii her şeyi unutup tamamen şu 2 maça full konsantre olmak lazım. Yani o onu dedi, bu bunu dedi, öteki beni şöyle eleştirdi, lerden uzak tamamen olayıma konsantre olmam gerekir. Oyuncular için de, herkes için de. Ha bunlar olmayacak mı? Olacaktır. Dünyanın her tarafında var. Halkımızdan ricamız ne olabilir bizim? Ya lütfen hesap her zaman sorulur. Şu turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen, biraz daha hazırlayan, öldürmeyen yani.
2: Bir parçası gibi olacak.
0: Bir parçasız. Zaten parçasız. Bizim gibi kimse yaşamıyor. Sevgili arkadaşlar. Kimse yaşamıyor bizim gibi futbolu. Dolayısıyla o çocuklara, hocaya, hocalara, federasyona, oradaki bizi destekleyenlere moral olmamız lazım esasında. Onlar bizim canımız, bir parçamız ya. Onlar bizden fazla düşünüyordur şu anda. İnanın bana. Fazla üzülüyordur. Ama üzülmeyi de, sevinmeyi de turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da. Çok zamanımız var. Bunun için sorularımız var. Onlar da cevabı hazırdır. Arkadaşlar uzağa gitmeyelim. Bu iş çok basit. Kazanırsan ödüllenirsin, kaybedersen bedelini ödersin. Bunu bilmeyen ne futbolcu vardır, ne başkan vardır, ne teknik adam vardır, ne yönetici vardır. Bu iş böyle.
2: Euro 2024'te de benzer bir durum oluşmuştu hocam Portekiz maçından sonra. İlk maçı kazanmıştık tabii, orada durum biraz daha farklıydı ama yine benzer bir çağrıda bulunmuştunuz Türkiye'ye.
0: Tesadüfen ben Katar'daydım o zaman, onu commentatorluk yapıyordum. Çünkü oradaki spikerle başladı, dedi ki ya şu anda çok büyük bir infial var, işte tepki var falan deyince, ya arkadaşlar çok uzun yıllar yapmış, hala da yapmakta olan bir teknik adam olarak, aynı duyguları yaşamış biri olarak kendime yapılmamasını istediğim bir şeyi başkasına yapma gibi bir durumum olabilir mi Allah aşkına? Veyahut yıllarca milli takım kaptanlığı yapmış, milli formayı giymiş bir insan olarak kazanamayınca gelen tepkileri bilen bir futbolcu olarak o haleti ruhiyeyi, o atmosferi, o anki durumunu en iyi bilenlerden biriyim ben. O çocuklar şu anda en hassas, en kırılgan, en kızgın durumdalar. Onun için ısrarla bazı noktalara her turnuvada parmak basacağım. Demin söyledim. Tanısı konulmamış bir hastalık olduğunu düşünüyorum dedim. Ya bu kim? Yanlış kadro. O girdi yanlış, bu çıktı yanlış, o vuramadı. Dolayısıyla bunların hepsini bir kenara bırakıp hesaplaşmayı turnuva sonunda, yani kelime de çok hoş değil de hesaplaşma, veyahut bir sorular soracaksak o zamana bırak. Efendim? İş dökme veya herkese bilmedikleri şeyleri anlatma. Mesela ben bazen yanlış bilinen doğruları anlatacağım. Allah Allah diyecekler, ya biz bunu böyle bilmiyorduk. Bazen doğru bildikleri yanlışları anlatacağım. Hayda denilecek. Bir sürü şey olacak.
2: Dünya Kupası devam ediyor diyelim şimdi.
0: Şimdilik Dünya Kupası devam ediyor ama yani bu platformdan çok şeyler bilinmeyen, yanlış bilinen yerini bulacak. Gerekirse ismen, gerekirse cismen, gerekirse ima ederek herkesin anlayacağı şekilde.

0: Başka türlü olmaz bu işler. Çünkü ay, güneş, gerçek hep çıkarlar biliyorsun.
1: Hocam 2022 Dünya Kupası'ndan bahsettiniz. Oyuncuların hayati ruhiyesinden örnekler verdiniz. 2022 Dünya Kupası'nda da şöyle bir durum vardı tabii, sezon içinde oynandı. Aralık ayında.
2: Aralık hocam.
1: Ve oyuncuların performansının tam zirveye çıktığı dönemlerdi aslında. Oyun kalitesinin de aslında genele baktığımızda çok üst düzeyde olduğunu herhalde söyleyebiliriz 2022 Dünya Kupası için. Burada çünkü 50-60 maçtan gelen bir oyuncu topluluğu, evet, oluyor aslında, evet, mental olarak da.
0: Bu ben kendime bildim bileli tartışılan bir konudur. Bildim bileli. 2022 Katar'dan bahsediyoruz. Evet. Bir defa Katar'ın atmosferi, ben o turnuvadan sonra kendi hesabımdan da bir paylaşım yapmıştım ve neredeyse 82-84, esas 1986 Meksika, ki Aztek'te de o zaman 130 bin kişiydi, olmak kaydıyla hepsini seyrettiğimi ifade ettim. Ama dünyanın en rahat Dünya Kupası burada oluyor dedim. Deme sebebim de şuydu. Bir şehir düşünün, Doha. Şöyle. Burada öğleden sonra bir maç, akşamüstü bir maç, akşam bir maç, gece bir maç. Bir günde 4 tane maç seyretmek yeryüzündeki Dünya Kupalarının hiçbirinde olmamıştır. Hiçbirinde. Biz Müfit Hoca'yla Dünya Şampiyonası'nı 2006 Almanya'da seyretmeye gittiğimizde iki maçı bulmak için olağanüstü bir çaba harcıyorduk. Arabayla, şoförle, daha biraz daha hızlı falan gibi. Dolayısıyla bu bir hava verdi. Oyuncular çok rahat etti. Hocalar mesafelerce gitmedi. Rahat bir program yaptı. Seyirci, taraftar çok rahat geldi. Boşalma çok rahat oldu. Dolayısıyla bir futbol memleketi gibi bir şehir oldu. Bu yüzden bunun çok önemi var. Şimdi kilometrelerce yol gidiyorsunuz. Bu kamp yeriniz. Maça tekrar bir seyahat. Amerika'daki seyahatler şöyle. Biz Chicago'da açtık 94'ü. Şenez Bey başkandı. Ben de milli takımlar teknik direktörüydüm. Ben ertesi gün İsviçre'yi takip ediyorum. İsveç için Los Angeles'a gittim 6 saat. Detroit'e döndüm 6,5 saat, 5,5 saat. Detroit San Francisco yaptım 6,5 saat. 2 maç seyrettim, 40 saat uçtum. Şimdi Amerika'da çok zor. Bir de buna siz Meksika'yı katarsanız, ben mesela futbolu bıraktım. 1986 Dünya Kupası'na niye gittim? Rahmetlik Mehmet Ali Yılmaz Güneş Gazetesi'ni almıştı. Güneş Gazetesi de bayağı bir ünlü isimlerle doluydu. Şansal Büyükal'ın genel yayın, spor genel yayın yönetmenliğinde. Niye öyle yaptım? Çünkü Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Sayın Bakanımız o zaman Trabzonspor Başkanıydı. Benim bir lafımı kırmadı ve Trabzonspor Almanya'daki kamptan gelip benim jübilemi oynadı. Ben de bunu hiç unutmadım. Orada yazdım. Şansal da böyle bir takım rica edince Meksika'ya gittim. Mexico City'ye. O zamanlar biliyorsunuz söyledi, takımlarımız yoktu fakat televizyon ve gazetecilikte bir numaraydık. Bir iki ay önce gider, röportajları yapılır. En iyi izleyen ülke neredeyse bizdik. Şöyle söyleyeyim, ben gittiğimde Can abi, Can Bartu, Hıncal, Uluç, Doğan Koloğlu, Şansal Büyükağ, Ömer Üründül, Ömer Güvenç, o da hepsi vardı. Daha sayamadım. Biz kim gittik? Rahmetli Gündüz Tekin Oray, Metin Türel, Fethi Demircan, Allah uzun ömür versin diyelim, Coşkun Özer, Allah rahmet eylesin. Biz de böyle gitmiştik. Onlar da yazıyordu. Hüseyin Kırcalı düşünün, dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biriydi. Milliyet'te. Restoranda bize yemek verdi. Kendi yaptı. 30 kişi. Artık o kadar samimi olmuşlar. Lokanta sahibiyle bir ayda önce gelince. Şimdi Dünya Kupası'nı hissetmek, şehirde nefes almak, o duyguları paylaşmak Güney Amerika'da başka bir şey. Aztek stadında arkadaşlar 130 bin kişi. Öğlen saat 1'de oynanıyor. Ve o zamanlar bu mikrofon ta santraya indiriliyordu yeni sesler de alınsın diye. Puebla'ya gittik. Maradona'yı çok yakından, burası stat daha başka. Guadalajara'ya gittik. Cancun gibi önemli yerlerin daha yeni yeni moda olduğu bir dönemdeydik. Allah rahmet eylesin, Can abiyle hep beraberiz. Dedi bana, Fatih sen adam alsın. Şu dumanlar da şuradan yükseliyor. Bu Aztek'in etrafındaki bu tablacılarda neler var acaba dedi. Vallahi çok acıktım dedi. Çok titizdi o, her şeyi yemezdi. Bakayım dedim Can abi. Adanalı olarak birer dürüm yaptıralım dedim. Biraz da acı koydurdum ben nasılsa Adanalıyım diye. Arkadaş biz yemeğe bir başladık. Ben böyle bir acı görmedim. Ne tarih yazmış ne coğrafya. Can abi dedi ki, Allah Fatih yaktın beni. Abi dedim, bırak da ben de yandım. Ben Adanalı olarak yandım, seni düşünemiyorum. Düşünün ki İngiltere Arjantin oynadı. Falkland Savaşı sonrası.
1: 4 yıl sonra.
0: Devre arası 15 dakikalık bölüm. Tribün halinde boks maçıyla geçti. Sonra hakem düdüğü çaldı. Herkes tribünlerine geldiler. Benim seyrettiğim en güzel dünya kupalarından bir tanesiydi. 2 ay önce büyük bir deprem geçirmesine rağmen Mexico City bu turnuvayı başarıyla yerine getirdi.
1: Hocam, her Dünya Kupası buluşmalarımızda aslında tarihten de bir tarihe bir yolculuk yapacağız. 1986 Dünya Kupası'ndan siz sözü açmışken, tabii orada unutulmaz bir Arjantin koşusu var. Çeyrek finali, yarı finali ve finali Azteca'da oynuyorlar. Çeyrek finalde İngiltere.
0: Evet.
1: Siz de o gün oradaydınız.
0: Hepimiz oradayız.
1: Çok önemli, yani futbol tarihine geçen iki gol var. Biri Tanrı'nın eli, diğeri de yüzyılın golü. Ve 4 dakikada
0: ikisi de aynı maçta.
1: İkisi de aynı maçta 51-55 sanırım. Evet. 4-5 dakika içinde oluyor. Eli siz görebilmiş miydiniz?
0: Tabii ki. Oynanırken daha önemli olan konu şu. Orada herkes ikiye ayrıldı. Basın da ikiye ayrıldı.
1: Çünkü Shilton kalede çok uzun.
0: Evet evet. Hayır, basın da ikiye ayrıldı. Elle elle değil. Teknoloji şimdiki gibi olmamasına rağmen yapımcı, rejisör, neyse işte televizyonun kameraman, odalarımızdan çıktığımız zaman koridorda böyle 5 adıma bir büyük televizyonlar vardı. Topu getirdi. Yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş Maradona'nın eline koydu. Oradan sonra herkes mutabakata vardı ki evet elle. Ama dediğim gibi televizyonda getirdi topu, elinin üstüne koyunca Tanrı'nın eli oldu o. O birine gelince Santra'nın berisinden aldı. Yani o turnuva Maradona'nın turnuvası diyebiliriz. Hakikaten bir takıma, bir oyuncunun bu kadar tesir etmesi Dünya Kupası gibi olağanüstü bir turnuvada, en büyük turnuvada müthiş bir şey.
1: Yarı finalde Belçika'yı yendiler. Daha sonra evet. Finalde de stat'taydınız herhalde hocam.
0: Evet evet, hepsinde.
1: Orada da 2-0'dan bir 2-2 oluyor ama gol atmasa da o maçta Buruşaga'nın asistini yapıyor son golde.
0: Evet, o bir iyi yani.
1: O çok, maçta çok iyi oynuyor aslında.
0: Çok, evet, çok iyi oyuncular da vardı zaten.
1: Lineker mesela o İngiltere takımında evet. Gol kralı oldu.
0: Evet.
1: Sizin de dostunuz hocam bu Trageno yine evet. Damgasını vurdu. Evet. Piontek'in Danimarka'sı.
0: Evet.
1: O turnuvada yine.
0: Evet, 3-5-2 ile.
1: Asıl tabii Fransa, Brezilya'da. Brezilya bir kez daha 82'den sonra.
0: Sokrates. Benim çok sevdiğim bir oyuncu. Çok üzülmüştüm yine.
1: Evet, Zico biraz sanırım sakatlık sorunları evet. Vardı ama o turnuvada 82'de de çok hayal kalp kırıklığıyla eleniyorlardı.
0: Yani. Evet. 82'deki bence daha da dramatik.
1: Evet.
0: Çünkü 82'de
1: öldüğü gün deniliyor hocam.
0: Şöyle bir şey, beraberliğe de Brezilya çıkıyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Hatırladığım doğruysa Junior kalenin içinde çıksa olsaydı. O el kaldırıyor bir de offside değil diye. Yani kornerden yiyorlar golü. 3-2'lik maçı demiyor musun?
1: Evet hocam.
0: Rossi atıyor abi.
1: Evet, Rossi geri dönüyor, atıyor.
0: O da enteresan bir tabii turnuvaydı. Brezilya için o biri de penaltılarla. İşte orada da

0: direkten dönerse değerse bir sürü polemikler olmuştu.
1: 1982'deki tabii İtalya-Brezilya maçı hocam daha detaylı uzun konuşulabilecek. Çünkü sizin nerede izlediğinizi, hangi duygularla maçı takip ettiğinizi de daha önceki sohbetlerimizden biliyorum. Onu daha detaylı dinlemek isteriz tekrar yeniden.
0: Anlatırız.
1: O takımda bir de çok sevdiğiniz, daha sonra

0: bir fırtına altında turnuvayı kazanan bir İtalya. Sonra tabi Giancarlo Antonioni ile beraber olduk. Hala da dostluğumuz devam ediyor. O da dahil. Hepsi müthiş oynamıştı. Müthiş oynamıştı.
1: Önümüzdeki buluşmalarda, YouTube buluşmalarımızda hocam, hem Türkiye'nin umarız galibiyetlerini bu Dünya Kupası'ndaki ilerleyişini konuşuruz. Hem de bir tarihe yolculuk yaparak eski Dünya Kupaları hakkında
0: tabii.
1: Sizin anılarınızı keyifle dinlemek isteriz. Tanısı konulmamış hastalıklar üzerine konuşurken herhalde taktik, sistem, diziliş, formasyon, artık onun adına ne dersek, oralarda da bir kaybolan bir grup insanda oluyor, futbol severde oluyor.
0: Açıkçası sistemi anlaşılır hale getiren felsefedir. Oyun anlayışınızdır. Yoksa numaralarla bir ilgisi yoktur. Numaralar sadece ve sadece bir oyun dizilişidir. Numaralar bunu işaret eder, rakamlar. Sizin ne oynamak istediğiniz felsefenizdir asıl olan. Şimdi şu sistem, bu sistem, sistem kendi başına maç kazanmaz. Oyuncu ve takım kazanır maçı. Peki şöyle mi diyeceğiz? Siz de aynı sistemle oynuyorsunuz, ben de aynı sistemle. O zaman her maç berabere bitir. Hayır, öyle bir şey yok. Sadece saha içi diziliş sistemle değer kazanır, numaralar. Ama sonuçta sistem takımın tüm çalışmalarını üzerine inşa eden fikirlerdir. Yani anlayışınız çok önemlidir. 4-3-3 oynamışsınız, oradan 4-4-2'ye geçmişsiniz. Bunlar numara olarak işaret eden dizilişlerdir.
1: Siz çok basit anlatırsınız ya hocam onu. Bunu bir oyuncuyu biraz daha ileri aldım, 5 metre. Farklı bir diziliş oldu.
0: İşte söylerim mesela. Belki bir gün tahtayla da çıkarız buraya. Diyelim ki 4-3-3 oynuyoruz. Orta sahadan biri ileri gitti. 4-2-4. Biri geri geldi. 4-4-2. Biri buraya geldi. 5-3-2. Yani numaralar oyun içerisinde zaten o dizilişler değişir. Ama değişmeyen şey muhakkak ki felsefedir, oyun anlayışıdır. Şunu demeye çalışıyorum. A planınız vardır. Çıkar oynarsınız, olmaz. B'ye dönersiniz. Olmaz, bazen olmaz. Olmayınca bilinenin dışında aklınıza bir şey geliyorsa yapın. Teknik adamlara ben eğitim sempozyumlarında ders verirken hep bunu söylerim. Aklınızdan geçeni yapın. Maçtan sonra nasıl olsa ne yapsanız eleştirileceksiniz. Ama aklınızdan geçeni yapın. Çünkü o gün o maçı siz full konsantresiniz. Orada ya bu arkadaşın da hakkı, ben bunu 60. dakikada sokayım. Bu iyi oynamıyor, bağırıyorlar, bunu çıkarayım diye bir şey yok. Sizin herkesi zaten ezbere bildiğiniz bir ortamda istediğinizi yapmakta serbestsiniz. Oyunu kurtarmak için bazen, maçı kurtarmak için bazen olağanüstü işler yapabilirsiniz. Hiç kimsenin aklında olmayan. Mesela ben hatırlıyorum, bayağı da beni radyodan eleştiriyorlar. Radyodan anlatanlar, ya bu da çıkar mı filan gibisine. Popescu ile Acı'yı almışım ben bir maçta.
1: Milan maç.
0: Denedim bakayım sen hazır mısın diye.
1: Her gün pembe girdi.
0: Oyunda da bir iki değişiklik yaptık. Sonra da 3-2
1: her
0: kazandı.
1: Her gün pembenin ortasıyla zaten oyunda.
0: Evet. Sonra da 3-2 bitti. Ama yani önce sonra anlattılar bana. Ben dinliyorum. Allah Allah. Yani nasıl çıkar? Ne alakası var filan. Tabii sonradan doğru bir değişiklik yaptı. Bu böyle de dedim ya, tanısı konulmamış hastalıktır bu diye. Şimdi mesela ben bugün şöyle bekledim açıkçası. Topla oynamayı topla oyalanma ile karıştırmamamız gerekir. Oyuncuların sadece topa değil alana ve zamana da sahip olmaları gerekir. Bizim bu maçta yapmadığımız şeylerden biri oydu. Topa sahip olduk ama alanı ve zamanı bazen unuttuk. Dolayısıyla bunlara da hakim olmasını sağlamalıyız.

0: Yani oyunda hareketlilik, oyunda yer değiştirme, oyunda ne zaman şut, ne zaman orta, bunlara daha dikkat etmeliyiz. Toplu oyun kadar topsuz oyun da çok önemlidir. Bunu da bugün atacak saha bulamadık.
1: Evet, topsuz alan biz, için zaman, yer de yok.
0: Evet, bugün bence milli takımımızla ilgili yeni bir şey çıktı ortaya bana göre. Esasında biz de geçiş hücumunu iyi oynuyoruz. Bugün ne oldu? Gömülünce derine Avustralya takımı bir defa eşapé dediğimiz, lob top dediğimiz, defans arkası dediğimiz toplar otomatik olarak bizim lehimize kalktı. Çünkü koşan oyuncularımız var. Kim gibi? Barış gibi. Kim gibi? Kerem gibi. Kim gibi? Kenan gibi. Bunlar hepsi araya arkaya koşan oyuncular. Bunu kaldırdılar aradan. Bu bizim için çok önemliydi. Ne kaldı bize? Bize hareketlilik kaldı, yer değiştirme kaldı ve daha da önemlisi pas tercihleri kaldı. Yani doğru pas tercihleri kaldı. Alana ve zamana geç vardığınızda veyahut erken gittiğinizde, işte ona da sabır diyoruz, bunları kaybediyorsunuz. Biz de oyunun momentumunu kaybettik. Çünkü bütün oyuncularımıza ve oyunumuza bakarsanız biz bütün oynadığımız rakiplerde illa arkada pozisyon bulduk. Hatta gollerin birçoğunu böyle attık.
1: Hatta yine çok kapalı savunma oynayan Romanya'ya karşı da hocam arkaya atılan bir topla.
0: Yine Arda'nın çapraz top, sol bekten gelen Ferdi'ye sol taraftan gelip içte iyi kontrol edememesine rağmen önde kalıp gol attık. Bu nedir? Yine topsuz koşu. Yani şimdi bugün ne oldu? Ayağı, hep ayağı dizildik. 10 kişi de rakip sahadayız. Baktığın zaman fotoğraf olarak çok güzel bir fotoğraf.
1: 30 şut var maç sonunda, çok güzel bir gözükebilir.
0: Evet. Korner var, frikik var. Her şey güzel. Fotoğraf çektiğin zaman o da güzel. Rakip sahadayız, kalecimiz hariç. Peki etkisi? Yok. Gol atamamışız. Daha çok fazla gol pozisyonu bulamamışız. Bunun en büyük sebeplerinden biri bu. İkincisi de ayağımıza top bekleyip oyun disiplininde de oynamamak. Yer değiştirmek, değişik varyasyonlar denemek, değişik yaratıcı üçüncü bölgede işlere imza atmak olmadı maalesef. Bu da bizim biraz daha demek ki baskın oyunu, ayağa oynanan set oyununu, yani ez cümle öz cümle set oyununu daha iyi oynamalıyız.
1: Hocam teşekkür ederiz. Dünya Kupası serimizin ilk buluşmasında daha keyifli bir konu üzerinde konuşmak isterdik elbette. Ama Paraguay maçından önce de sizin mutlaka hem takıma hem teknik heyete, tüm milli takım kafilesine ve herhalde Türkiye taraftarlarına, Türk halkına da söyleyecekleriniz var.
0: Vallahi turnuva daha yeni başladı. Keyifsiz olduğumuz bir gerçek. Ama ben Montella'ya da, arkadaşlarına da, ekibine de, futbolcularımıza da çok güveniyorum. İki tane maç var. Hepsi klas oyuncular, hepsi yürekli çocuklar. Dolayısıyla ölmüş bitmiş bir hal yaratmanın manası yok. Paraguay maçında kaybetseler de iddiamız var. Muhakkak çıkacaktır. Çok zor olmayacak mıdır? Evet. Ama kaybetseler de yanlarında olmalıyız. Kazansalar da yanlarında olmalıyız. Bu da sözde değil özde olmalı. Samimi bir şekilde yanlarında olmalı. Çünkü bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar bizim hocalarımız. Bazen insan kötü sonuçlardan önemli dersler çıkarır. Bugün onları çok üzdüğüne inanıyorum. Ve bambaşka bir Paraguay maçı bekliyorum. Çünkü sonuçta bütün Türk milletinin istediği, ben dahil, sen önce tatmin ol. Bu formayı terlettiğinden, hakkını verdiğinden. Sonuç her zaman kazanma olmayabilir. Onlar yine bizim bir parçamızdır. Yine bizim oyuncularımızdır. Olaya böyle bakalım. Ben Türk basınında eskiden gazetelerin etkin, yetkin olduğu dönemde maç günü dünyada bizim gibi gazete çıkaran, hitap eden bir medya olmadığı görüşünü hep savundum. O başlıklar, o altında yazanlar bizi öyle hazırlar ki maça. Onun için de kaybettiğimizde ertesi gün dozu da ona göre ters oluyor zaten, ama o günlere dönmeliyiz. Birbirimize bunu soracak, cevabını verecek, üzecek, üzülecek zamanımız olacaktır. Ama futbol böyle bir oyun. Onu geride bıraktık.

0: dedik. Bugün bitti. Bugün bittiyse yeni bir şey başlıyor demektir. Sinirlendin. Sinirlendi. Sinirlendi, vurdu.
1: Teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Başta da söylediğim gibi bundan sonra bu mecrada beraberce bu sohbetlerimiz sürecek. Sadece maç, puan, gol de değil. Futbolun içi, dışı, dışarısı, içerisi, her türlü konuyu ve demin de söylediğim gibi hatıralarımızı bilinmeyenleri konuşacağız. Çünkü bir dijital miras bırakmak istediğimi söylemiştim. Bu benim için çok önemli. Birçok şeyi de ilk defa duyacaklar. Tabii bugün tamamen maça konsantre olduğumuz için. Bir yandan kitap devam ederken bir yandan da dijital bir mirasın olması çok doğru bir şey diye düşünüyorum. Ben de size teşekkür ederim. Bundan sonra tekrar görüşmek üzere. Milli takımımızın kazandığı günlerde inşallah daha da mutlu olacağız. Hepinize sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendirdi.
5: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
5: Fenerbahçe'de artık yöneticilerin görevleri belli oldu. Görev dağılımı yapıldı. Toplantı yaptılar. Toplantının detaylarını senden öğrenelim. Sadece bu görevlendirilmenin konuşulduğunu düşünmüyorum ben toplantıda. Toplantıda neler konuşuldu? Uzun bir toplantıydı. Detayları senden öğrenelim abi.
6: Yönetim önce görev dağılımı yaptı ve görev dağılımında da futbol takımından hem erkek hem de kadın futbol takımından sorumlu olan yöneticiler belli oldu. Futbol AŞ'de görev yapan Feridun Geçkel, Cihan Kamer'de, yönetim kurumunda yer alan Cihan Kamer'de hem erkek hem de futbol, kadın futboldan sorumlu oldular. Sadece görev dağılımı yapılmadı. Tüm konular masaya yatırıldı. Mali konuda kulübün finansal durumu, tesislerin durumu, kombineler ne zaman satışa çıkacak ve bunların hepsi masaya yatırıldı. Teknik heyet konusu da görüşüldü o yönetim kurulu toplantısında. Teknik heyet konusunda yabancı teknik adam kesinlikle olmayacak. Hani Montella ismi gündeme gelmişti Fenerbahçe'de ama o artık denklemden çıktı. Şimdi yerli teknik adam olacak. Yerli teknik adam olarak ise benim düşüncem, ben en başından itibaren şunu söylüyorum. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın Aytut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum ve Aytut Kocaman isminin de artık bugün ya da yarın açıklanmasını bekliyorum. Çünkü Aytut Kocaman'ın yardımcıları da belli oldu. Eski yardımcının 4 tanesi Ömer Avuç haricindeki 4 isimle beraber birlikte yine çalışmaya devam edecek. Diğer taraftan Volkan Demirel ve Dilkayt'ın da yardımcı ekibinde olması bekleniyor. Bu süreçte Sayın Aykut Kocaman da artık tüm hazırlıklarını yardımcılarıyla birlikte kapsamlı bir hazırlık yaptığını söyleyebilirim. Yani burada sezon başı kampının nasıl olacağı, hangi çalışmalar yapılacağı, bununla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptığını da ifade edebilirim. Yani tüm bu şeyleri göz önünde bulundurduğumuzda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olmasını bekliyorum. Aykut Kocaman'la ilgili de kısa süre içerisinde bir açıklama yapılacaktır. Kurumsal bir tavırla hareket ediyor Fenerbahçe yönetimi. Yani herkes şunu söylüyor. Neden hani bugüne kadar açıklama yapılmadı? Önce ne yaptı Sayın Aziz Hanım? Yönetim kurulunu topladı. Yönetim kurulunda görev dağılımını yaptı. Sonra futbol şubesinden sorumlu yöneticiler belirlendi. Şimdi sırada da teknik adamı belirlemek var. Ve futbol şubesindeki sorumlu yöneticiler belirlendikten sonra da teknik adam kararı da resmen açıklanacak. Tabii burada yerli teknik adam olarak yine Nuri Şahin ismi de gündemde. Ama diğer taraftan ben Fenerbahçe'nin teknik direktörünün %99.9 Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum. Yetkili isimlerle görüştüm. Herhangi bir sıkıntı, neden hani geç açıklandı, bir sorun mu var, bir sıkıntı mı var dediğimizde de herhangi bir sıkıntı yok diyorlar. Mesela Oğuz Çetin.
5: Ama yine... bu kadar bekletilmesi bana da birazcık enteresan geldi. Yani hem seçim sürecinde de Aziz Bey'in zaten teknik direktör adayının, bir numaralı adayının Aykut Kocaman olduğunu biliyorduk. Söyleniyordu, çok fazla da konuştuk. Seçildikten sonra da hala Aykut Kocaman isminin
6: bir tekrar açılmaması, kurumsal yani bir şey böyle. Yani bir süreç, bir süreci, süreçle yani adımlarını, adım süreci, adım adım, adım, yani. Adım adım gidiyorlar. Yani önce futbol şube sorumlusu futbol şubesinden sorumlu yöneticiler belirlendi. Ardından bunlar belirlendikten sonra teknik direktör belirlenecek. Ve Aykut Kocaman ekibi de hazır kıta bekliyor. Tüm çalışmalarını, tüm planlarını, tüm programlar hazırlandı ve sadece resmi olarak açıklanmasını bekliyor artık.
5: Transfer konuları

0: Geçelim. Yani Aykut Kocaman ismi açıklanırsa da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tekrardan Fenerbahçe
1: ya bugün ya da yarın açıklanır yani. Herhangi bir sıkıntı,
0: bugün yarın
1: herhangi bir sıkıntı yok, onu söyleyeyim.
0: Peki. Transfer konularına geçmek istiyorum. Fenerbahçe transfer çalışmalarında ne durumda? Bizim emin olduğumuz isim Vedat Muriç. Onun dışında ben şu anda hani Vedat Muriç dışında şu oyuncu da kesin geliyor diye bir haber duymadım ve görmedim. Bütün detayları senden öğrenelim abi.
1: Şimdi Vedat Muriç'ler konuda anlaşmaya vardı Fenerbahçe. Teknik heyeti açıkladıktan sonra da Vedat Muriç transferi de açıklanacak. Onu söyleyeyim. Yani önce teknik heyeti açıklayacak Fenerbahçe. Daha sonra da transferleri açıklayacak. Tabii burada Vedat Muriç'in ardından Cirasi. Fenerbahçe Cirasi ile de seçim sürecinde Sayın Aziz Yıldırım ve futbol komitesi prensipte anlaşmaya, sözlü olarak anlaşmaya varmıştı. Ancak burada anlaşmaya varılan bedel Borussia Dortmund'da 40 milyon euro civarında bir bedeldi. Fenerbahçe bu rakamı daha aşağıya çekmek istiyor. Bonservis pazarlıklarıyla daha aşağıya çekmek istiyor. Cirasi'nin de onunla da sözlü olarak anlaşmaya varmıştı Fenerbahçe. Hatta 3 yıllık bir sözleşme, 10 milyon euroluk bir yıllık ücret karşılığında anlaşmaya varmıştı. Onunla da bugün bir görüşme gerçekleşti. Yani şu anda yayının, yani videonun yayınlandığı bugün itibariyle bir yüzle bir görüşme gerçekleştirilecek. Yani menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirilecek ve oyuncunun kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışacak. Tabi burada Cirasi'nin kafasında soru işaretleri var. Neden? Fenerbahçe çok fazla seçim olması. Teknik heyetin sürekli değişmesi, her sene değişmesi. Yani başkanın değişmesi. Bu biraz oyuncunun Fenerbahçe'ye gelme noktasında, yani Fenerbahçe'nin teklifini kabul etme noktasında kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Tabi burada projeler, Fenerbahçe'ye yönelik Fenerbahçe'nin planladığı projenin anlatılmasıyla oyuncuyu ikna edilmeye çalışılacak. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece dediğim gibi prensipte sözlü olarak anlaşmalarda bunun yazılıya dökülmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de bonservis konusunda daha makul seviyelere çekmek istiyor. Hatta Borussia Dortmund için yani yapılan görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonu kiralama da gündemde. Çünkü Fenerbahçe'nin bir limit sorunu var. Bu limite uymak için de oyuncunun 35 milyon ve 40 milyon euro civarında bir bonservis bedeli isteniyor. Bonuslarla beraber Fenerbahçe bu rakamı daha aşağı çekmek istiyor. Ya da zorunlu satın alma opsiyonunu kiralama şeklinde de oyuncuyu kadroya katma konusunda da bir seçenek söz konusu. Diğer taraftan stoper için transfer çalışmaları sürüyor. Ake ile Fenerbahçe İngiltere'ye bir çıkarma yaptı. Ake için Manchester City, Hollanda stoper için Manchester City ile bir görüşme gerçekleştirdi. Manchester City'nin oyuncuyu bırakmaya, hani oyuncuyu bonservisi de göndermek istiyor. Onun satışına sıcak bakıyor. Görüşmeler olumlu bir yönde ilerledi. Ake için de Fenerbahçe hem Ake hem temsilcisiyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Orada da yine Ake'nin Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığını söyleyebiliriz. Transfer listesi, stoper transfer listesinde ilk sırada yer alan isimlerden bir tanesi. Hem Manchester City hem de oyuncuyla yapılan görüşme de olumlu yönde ilerliyor. Tıpkı Cirasi'de olduğu gibi Ake'de de bir satın alma opsiyonlu kiralama gibi bir seçenek de masada yer alıyor. Ake için Manchester City'nin 11 ile 15 milyon euro bandında arasında bir bonservis bedeli istediği, Fenerbahçe'nin de Ake'yi yıllık işte 6 milyon euro civarında bir yıllık ücretle oyuncuyu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiğini söyleyebilirim.
2: Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendiriyor.
1: Fenerbahçe'nin Lens'te forma giyen Malang Sar oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Oyuncunun bonservis elinde bulunuyor. Dolayısıyla bonservis elinde bulundurması Fenerbahçe'nin bu oyuncuya da sıcak bakmasına neden oluyor. Tabii ama burada Malang Sar'ın istediği işte 8 milyon euroluk yüksek yıllık ücret, Fenerbahçe'nin istediği yıllık ücret konusunda pazarlıklar yapılıyor, onu söyleyebilirim. Diğer taraftan Atletico Madrid'den Gimenez de Fenerbahçe'nin stoper listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe Uruguaylı stoper için Atletico Madrid ve oyuncunun menajeriyle de bir temasa geçti. Şimdi teknik heyet belirledikten sonra Fenerbahçe bu 3 oyuncuyla da aynı anda hem kulüpleriyle hem oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor ve teknik heyet belirledikten sonra da teknik heyete bu 3 oyuncudan hangisinin daha oyun planı, teknik heyetin oyun planı uygunsa Fenerbahçe o oyuncuyu kadroya katmaya çalışacak. Diğer taraftan sağ kanat bölgesine bir transfer yapılması planlanıyor. Sol bek mevkiine de Aşi Brown'un ayrılması durumunda bir sol bek transferi yapılması bekleniyor. Orada da Marsilya'da forma giyen 21 yaşındaki Kuattara Fenerbahçe'nin sol bek için gündeminde yer alan isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgileniyor. Hem 10+4 kuralına uyması açısından da Fenerbahçe için önemli bir avantaj. Çünkü Aşi Brown'u satması durumunda Fenerbahçe, Aşi Brown 10+4 kuralına uyan bir isim, orada bir sıkıntı yaşayabilir. Kuattara ise 21 yaşındaki oyuncu da bu kurala uyduğu için Fenerbahçe için önemli bir avantaj sağlıyor.
0: Peki iki tane isim sormak istiyorum abi sana, adı geçtikleri için. Cirasi ile alakalı bize zaten bilgileri verdin. Cirasi olmazsa alternatif olarak Vlahović ismi çok fazla konuşuluyor ve bir de Aziz Bey tarafının da Hakan Safi tarafında olduğu gibi Mason Greenwood'la tekrardan temaslara başlandığı söyleniyor. Bu iki isimle alakalı neler söylersin?
1: Mason Greenwood'la ilgili bir temas yok benim bildiğim. Herhangi bir temas yok. Çünkü Sayın Hakan Safi'nin anlaştığı bir bonservis ve yani anlaştığı bir yıllık ücret var ki gerçekten yüksek bir yıllık ücret Fenerbahçe'nin, yani ben o rakamı vereceğini pek pek düşünmüyorum. Diğer taraftan benim aldığım bilgiler Mason Greenwood'la ilgili herhangi bir Sayın Aziz Yıldırım Futbol Komitesi'nin herhangi bir teması olmadı. Vlahovic sözleşme sona eriyor yanılmıyorsam. Evet. Sadece Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir ama Avrupa'nın da üst düzey kulüplerinin de ilgisi olduğu ve oyuncunun da oldukça yüksek bir yıllık ücret istediği yönünde de bilgimiz var. Diğer taraftan ben eğer Cirasi transferinde bir sıkıntı yaşanırsa Fenerbahçe'nin bir kez daha Charlotte için girişimde bulunacağını düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın transfer listesinin ilk sırasında da forvet anlamında Charlotte yer alıyordu. Seçim sürecinde televizyona çıktığında Charlotte'la bir temasların olduğunu ama bu temasların olumlu yönde ilerlemediğini ama belki de dedi yarın bir bakarsın Charlotte'u transfer edelim şeklinde bir cümle de kurmuştu. Dolayısıyla Charlotte da o süreç içerisinde Lütfü Madrid'deki geleceğini yani oradaki durumuna bakıyor. Eğer orada bir sıkıntı yaşanırsa Fenerbahçe bu oyuncu için tekrar girişimde bulunabilir. Orada da Charlotte'un durumunu Fenerbahçe yakından takip ediyor. Charlotte da Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir isim ama tabii oyuncunun Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istemesi, oradaki Atletico Madrid'de devam etmek istemesi ve oradaki durumunun netleştikten sonra eğer orada yedek kalacağını düşündüğünüzde veya orada yeterli sürede ilk 11'de oynayamayacağını düşündüğünde o zaman ayrılma gibi bir durum söz konusu olursa Fenerbahçe Charlotte için tekrar girişimde bulunacaktır.
0: Yerlilerde adaylık sürecinde Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu ismi çok fazla konuşulmuştu. Özellikle Hakan Safi tarafında çok konuşulan isimlerdi. Merih Demiral'ı almayacağını az çok tahmin edebiliyoruz Aziz Başkan'ın. Çünkü beyanı da vardı.
1: Merih Demiral'ı ben almam demişti.
0: Evet sanırım. Ben almam demişti.
1: Çünkü Merih Demiral orada çok yüksek yıllık ücret. Yani evet. 12 milyon euro civarında bir ücret alıyor. Yıllık ücret. Yani Fenerbahçe'de bir stoperin 12 milyon euro yıllık ücret alacağını hani ona verilmesinin çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. O anlamda zaten Fenerbahçe'nin kadro maliyeti oldukça yüksek. Yani kadro maliyetini aşağı çekmeye çalışıyor Fenerbahçe. 39 tane oyuncusu var. Yani ve bu oyuncuların hemen hemen hepsine yani özel kiralıktan giden oyuncular da dahil ettiğimizde hepsine yıllık ücretlerini ödeyen Fenerbahçeliler. Bazı kiralık giden oyuncuların 3'te 2'sini de ödüyor. Dolayısıyla kadro maliyetini de aşağı çekiyor. Çekmek istiyor Fenerbahçe. Yani Merih Demiral'ın zaten Merih Demiral hem kulübü bırakmak istemediğini o süreçte iletmişti. Kulübüyle yeni bir sözleşme imzalanmıştı. Hem de kulübünden aldığı çok ciddi bir yıllık ücret var. Fenerbahçe bu ücreti ödeyerek bu oyuncuyu kadroya katmaz. Artı ben hani Merih Demiral da biraz ağır bir stoper. Bilmiyorum belki bunu söyleyeceğim ama yani Merih Demiral'la Şükrü Yer aynı anda ikisinin olduğu zaman orada çok fazla sıkıntı yaşardı Fenerbahçe. Zaten Sayın Aziz Yıldırım ne demişti? Ben Merih Demiral'ı almam. Sayın Aziz Yıldırım Merih Demiral'ın performansını yeterli görmüyor. Milli takımda da gösterdiği performansı da aslında ne kadar doğru bir tespitte bulunduğunu hepimiz görmüş olduk.
0: Hakan Çalhanoğlu teması.
1: Hakan Çalhanoğlu şöyle söyleyeyim. Orta sahada Fenerbahçe çok fazla oyuncu var. Yani Fenerbahçe'nin orta sahasındaki oyuncular Kante var, Genduzi var, İsmail Yüksek var. Talişka var, Asensio var. Gidecek olan Fred var. Zaten orta saha rotasyonu çok kalabalık. Eğer oradan bir ayrılık olursa Hakan Çalhanoğlu ismi gündeme gelebilir. Yani onu söyleyeyim. Hakan Çalhanoğlu ismi hem yerli rotasyonu güçlendirme anlamında gündeme gelebilir ama şu anda öncelikli olarak orta saha bölgesi değil. Fenerbahçe'nin öncelikli mevkileri forvet mevki. 2 tane forvet alacak. 2 tane stoper alacak. Sol stoper alacak. Bir sol bek bir de sağ kanat ön transferi için çalışmalar sürüyor. Şu anda öncelik orta saha değil. O bölgeye şu aşamada transfer düşünüyorum ama ayrılıklar olur. O zaman Fenerbahçe yönetimi yeniden gözden geçirebilir ama Hakan Çalhanoğlu'na kapıyı kapatmış değil Fenerbahçe yönetimi. Yani Merih Demiral için ben almam demişti ama Hakan Çalhanoğlu için böyle bir durum söz konusu değil.
0: Gidecek oyuncular, gelebilme ihtimali olanları konuştuk. Gitme ihtimali olan oyuncuları da konuşalım isterim abi. Kimlere teklif var, kimlerin ayrılıklarını bekliyorsun?
1: Osterwolde'ye teklif var. Hem Roma kulübü hem de Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Osterwolde kesin olarak ayrılacak. Çünkü ayrılmak istediğini de mevcut yönetime de iletti. Diğer taraftan Fred, o da kesin olarak ayrılacak. O da Atletico Mineiro kulübüyle, ülkesinin Atletico Mineiro kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu hatta kulübe yakın bir yerde Brezilya'da evde aldığı ifade ediliyor. O da artık Fenerbahçe'deki kariyerinin sonuna geldiğini, Fenerbahçe'nin ayrılmak istediğini net bir şekilde iletti. Atletico Mineiro ile de Fenerbahçe arasındaki görüşmeler, transfer için görüşmeler de başladı. Archie Brown, ona İngiltere'den, Premier League'den, Newcastle United olmak üzere bazı kulüplerin ilgisi var. Bu oyuncu için de Fenerbahçe eğer iyi bir teklif gelirse satma ihtimali söz konusu. Ama burada tabii Fenerbahçe yönetimi kararsızlığı iten neden 10+4 kuralı. Çünkü Archie Brown 6+4 kuralına uyuyor. Nene için Borussia Dortmund'un da içerisinde yer aldı. Alman kulüplerinin, birkaç tane Alman kulübünün ilgi mektubu gönderdiği Fenerbahçe Fenerbahçe'ye. Onun da eğer iyi bir teklif gelmesi durumunda satılması söz konusu. Tabii kiralıktan dönen oyuncular var.
2: Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendiriyor.
1: Kiralıktan dönen oyuncularda Diego Carlos, Como ciddi olarak onu tekrar kadroda tutmak istiyor. Orada iyi bir performans sergiledi. Como'ya satışı söz konusu olacaktır. Olma ihtimali var. Diğer taraftan Amrabat, Real Betis. Real Betis'te de Amrabat'ı kadrosunda tutmak istiyor. İki kulüp hem Como hem Real Betis'te iki oyuncu için görüşmeler devam ediyor. Bekao'nun şu anda

0: gelen resmi bir teklif söz konusu değil. Oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var ama kadro planlamasında düşünülmüyor. Ömer Fayet, Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Onun da yıl sözleşmesi var. Fenerbahçe o oyuncuyu da kadro planlamasında düşünmüyor. Satmak istiyor. Mimović, Fenerbahçe büyük umutlarla transfer olmuştu ama Fenerbahçe bir dakika dahi forma giymeden başka takımlara kiralanmıştı. Kiralık oynadığı takımlarda da çok fazla bir performans gösteremedi. Oyuncunun Hırvat kulüplerine kiralık olarak gönderilmesi söz konusu. Livaković, Hırvat Tristan Milli takımının şu anda Dünya Kupası'nda kalesini koruyan bir isim. Dinamo Zagreb'de de kiralık olarak forma giyiyordu ve orada da sürekli oynayan bir isim. Fenerbahçe Livaković'te de yollarını ayıracak. Oradan da iyi bir bonservis geldiği beklentisi var. Fenerbahçe'nin hedefi zaten şu anda 39 futbolcusu var. Sözleşmesi devam eden. Bu oyunculardan hiç transfer yapmasa da 11 tane oyuncusunu göndermek zorunda. Limiti zaten kısıtlı. Aldığımız bilgiyle 40 milyon euro civarında bir limiti var Fenerbahçe'nin transfer için. Dolayısıyla limitini artırmak için futbolcu satması gerekiyor. Bu oyuncuları maksimum bonservis gelirleri satıp Fenerbahçe limitini artırmayı ve yeni transferlerde de elini rahatlatmayı planlıyor. Diğer taraftan yerli oyuncular anlamında ise yerli oyuncular içinde Cengiz Ünder burada sezon başı kampında bence kaderi belirlenecektir. O da sezona erken başlamış. Samandıra'da bireysel olarak çalışıyor. Onunla ilgili görüntüler de paylaşmıştı. Artık Cengiz için de son şans diyebiliriz bu. Orada yeni gelecek teknik heyeti kendisini göstermek zorunda kalacak. Yani göstermek zorunda. Çünkü kariyeri inanılmaz bir şekilde dibe doğru gidiyor.
1: Kendi buldu.
0: İşte şimdi evlendi. Bence bu süreçten sonra onun içinde Cengiz'in sezon başında kampında göstereceği performans onun kariyeri içinde belirleyici olacaktır. İrfan Can Kahveci o da kiralıktan döndü. Ben onun takımda kalacağını düşünüyorum.
2: Yani Aykut Hoca ile bir yükselen grafik gösterebilir belki.
0: Bence de o İsmail Kartal da aynı grafiği göstermişti. Bir de yerli kadrosunu da çok fazla Fenerbahçe'nin yerli kadrosundan
2: eli güçlü değil.
0: Yerli kadrosunu korumayı hatta yerli kadrosunun kalitesini güçlendirmeyi planlıyor. Yerli oyuncu anlamında da 3 isim gündemde. Bunlardan bir tanesi forvet için mesela Bertu Yıldırım ismi gündemde. Fenerbahçe Bertu Yıldırım'la ilgileniyor ama burada da Başakşehir'in çok yüksek bir bonservis isteği var. 15 milyon euro civarında Bertu için bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe'de bu rakamı onun için yani genç forvet için yüksek buluyor. Tabii burada Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği bazı isimlerin Başakşehir'e gönderilerek bu rakamın daha aşağı indirilmesi söz konusu olabilir. Yine Göztepe'den Arda Okan Kurtulan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Fenerbahçe'nin altyapısında yetişti Arda Okan Kurtulan. Oradan da başka takımlarda gösterdiği performansla yükselen bir ivmesi var ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor. Diğer taraftan Alanyaspor'daki Ümit Ak'ta bunu sezon başından hani ilk süreçten beri söylüyoruz. Artık o transferin de teknik heyet belirlendikten sonra da Ümit Ak'ta transferin de kısa süre içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. İsmail Yüksek için teklifler var. İsmail Yüksek'in düşüncelerinden bir tanesi Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek. 27-28 yaşında İsmail Yüksek. Dolayısıyla artık o da Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istiyor. Gelen teklifleri menajer aracıyla değerlendiriyor ama diğer taraftan ben İsmail Yüksek'in bırakılacağını düşünmüyorum. Eğer Aykut Kocaman da seçilirse Aykut Kocaman'ın da İsmail Yüksek'e daha fazla şans vereceğini düşünüyorum. İsmail Yüksek'in o anlamda çok ciddi bir astronomi bir teklif gelmediği sürece Fenerbahçe'de kalmaya devam edecektir. Diğer taraftan Oğuz Aydın yani o da gelen teklifler var. Özellikle Süper Lig kulüplerinden ilgi duyan takımlar var. Yurt dışından da Oğuz Aydın'la ilgilenen takımlar var. Ama Oğuz Aydın'ın da yeni sezon kadro planlamasında düşünüldüğü ve kesinlikle satışının satılmayacağı onun yeni gelen teknik heyetin onu değerlendireceğini söyleyebiliriz. Yani Oğuz Aydın da biz aslında daha fazla forma giyerken yeni sezonda görebiliriz. Kaleciler anlamında işte İrfan Can Eribayat Samsun'da kiralık olarak forma giyiyordu. Satın alma opsiyonu vardı. Şu ana kadar Samsun satın alma opsiyonu kullanıp kullanmayacağı hakkında herhangi bir bildirimde bulunmadı. İrfan Can Eribayat'ın da gönderileceğini söyleyebilirim. Zaman daralıyor Fenerbahçe adına. Ve 39 tane oyuncu var Fenerbahçe'de. Sezon başı kampı daha henüz net belli değil ama 22 Temmuz'da ilk maçını oynayacağını düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin Haziran ayının son haftalarında Fenerbahçe'nin sezon başı kampına başlaması gerekiyor. Ve şu anda bu kalabalık kadrodan kadro planlamasını düşünülmeyen isimlerle henüz yollar ayrılmadı. Fenerbahçe'nin teknik heyet belirlendikten sonra önünde de çok kısa bir zaman kalıyor. Yeni transferlerin tamamlanması, kadroya dahil edilmesi belki de biz şunu görebiliriz. Şampiyonlar Ligi ilk önleme maçında kadroda olan bazı oyuncuların
2: ilerleyen süreçte kadroda olmayacak.
0: Turu geçtikten sonra kadroda olmadığını görebiliriz.
2: Peki. Son olarak şunu da sormak istiyorum abi sana. 10+4 yabancı kuralı var biliyorsun. Bununla alakalı kulüpler ne yapacak? Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme sağlayacaklar mı ortak bir karar olarak? Orada gelişmeler nedir?
0: Sayın Dursun Özbek ile Sayın Aziz Yıldırım bir görüşme gerçekleştirmiş telefonla. Hı-hı. Sayın Dursun Özbek telefonla arayıp kendisini tebrik etmiş ve bu görüşmede de dile getirilmiş. Ama bununla ilgili şu anda bazı haberler çıkıyor ama net bir tavır belirlenmiş durumda değil. Fenerbahçe yönetimi şu anda Fenerbahçe'nin elinde 3 tane oyuncu soyuyor. Nene, Şerif ve Arşiburan. Diğer taraftan Trabzonspor

0: Belki de hani kural değişirse bunların en fazla zararı görecek olan Trabzon. Çünkü Trabzon tüm planlamasını bu 10+4 kuralına göre yaptı ve transfer çalışmalarını. Dolayısıyla özellikle Galatasaray bu kuralın değişmesini istiyor. Fenerbahçe ise diğer kulüplerle görüşme yaptıktan sonra, görüşüldükten sonra bir ortak konsensus sağlanırsa o zaman Fenerbahçe'nin belki bu konuda görüşü değişebilir. Ama şu aşamada net bir tavır belirlemiştik.
1: Abi ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz. Bugün birazcık gecikmeli başladık ama telafi ederiz, hiç merak etmeyin. Takvimlere baktığımızda 17 Haziran 2026 Çarşamba gününü gösterdiği bir günde ve Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında bugün de yaklaşık 2 saat boyunca hem gündemi belirleyeceğiz hem özellikle takımlarınızla ilgili son haberleri, bilgileri alacaksınız. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme grubundaki rakibi belli oldu. O da Górnik Zabrze oldu. Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Aral Şimşir'in takımı olan Midtjylland oldu. Danimarka takımı ve temsilcimiz ikinci eleme turunda Danimarka ekibiyle eşleşti. Onun bilgisini verelim sıcağı sıcağına. 0212 273 10 maşallah da maşallah. Yağıyor da yağıyor. Çok çok teşekkürler. Yani ne kadar muhteşemsiniz, güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hakan abimiz bağlanır mı bize bugün, seviliyorsun hocam demişler. Hakan derken acaba Hakan Gündoğar olabilir mi? Yaşar Bey, onu da yazarsanız sevinirim. Hakan'ı da arayabiliriz. Evet, İsmailer bağlanacak mı acaba diyen bir dinleyicimiz var ama ismini göremedim. Şimdi bir daha bakacağım WhatsApp'tan, nickname'inden. 0212 273 10 Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen futbol programıyla Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Hürriyet Gazetesi spor yazarı İsmail Er'le başlayalım dedik bugün. Sevgili İsmail Er, hoş geldin yayınımıza, nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu milli takımda artık bu dedikodular ne zaman sona erecek? Paraguay maçıyla mı sona erer? Daha sonra da Beşiktaş'ın rakibi açıklandı. Bu konudaki görüş ve düşüncelerini merak ediyorum sevgili İsmail Er.
1: Türk milli takımını uzun yıllar takip eden biri olarak son 2002 Dünya Üçüncülüğünü yaşadığımızda gerçekten ülke olarak, birey olarak, yani 7'sinden 70'ine kadar ülke olarak ruhen Dünya Kupası'na hazırlanmıştık ve Dünya Kupası'nın o coşkusunu hep beraber yaşadık. Yani Kore'ye, Japonya'ya gelen gelmeyen herkes bu duyguyu yaşadı. Ve 24 yıl aradan sonra Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu önderliğinde ve yönetiminde ve Dünya Kupası'na katıldık. Gerçekten çok onur verici, gurur verici, önemli bir olay. Ve ben her zaman yayınlarda da söylüyorum, şu anda 2002 Dünya Kupası'ndaki oyuncu kadrosundan sonra yetişen ve şu anda oluşan en iyi bireysel olarak, teknik olarak, performans olarak üstün oyunculara sahibiz. Bu nedenle bu oyuncuların yaptıkları ilk karşılaşma, Avustralya karşısında sergiledikleri oyun, işte yaptıkları empati, basın toplantılarında konuşmaları gerçekten bizleri üzdü. Hı hı. Ama şöyle, empati yapmak doğruyu söylemektir. Yani doğruyu söylediler, evet, fazla bir etki göstermediklerini ifade ettiler ve hatalı olduklarını ifade ettiler ama ikinci maç büyük bir ihtimalle daha tempolu, daha hırslı, daha istekli geçecek. Yani hem teknik olarak, hem performans olarak, hem moral motivasyon olarak. Çünkü bu olay bir bakıma oyuncuları kamçıladı ve kendilerine getirdi. Ve ben futbolculara inanıyorum, güveniyorum. Bu son kalan iki maçı da alarak Dünya Kupası'nda emin adımlarla yollarına gidecekler.
0: Sevgili İsmail Er, peki nasıl bir 11 bekliyorsun Paraguay karşısında? Değişiklikler olur mu yoksa aynı kadro mu bekliyorsun?
1: Yani şöyle, değişiklik olabilir ama şöyle bir şey var. Teknik direktör Montella bu işin uzmanı, ustası, her şeyi. Bu nedenle teknik direktör Montella'ya inanmak lazım. Teknik olarak, fizik olarak da hazır bir takım. Sadece oyuncuların moral ve motivasyona ihtiyacı var. Yani orta sahada biliyorsun Orkun Kökçü mutlaka oynayacak. Arda Güler orta alana çekilecek yani büyük ihtimalle. Kanatlarda Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu yine görevini yapacak. Bu nedenle Can Uzun ve Deniz Gül'ü oynatmak sanırım teknik direktörün elinde ama milli takım bambaşka bir olay. Bu iki oyuncuyu da değerlendirecek. Değerlendireceği için de zaten kadrosunda tutuyor. Bu nedenle Paraguay maçında mutlaka yine aynı kadroyla devam edecek ve hem taktiksel olarak Türk milletinin gurur duyacağı bir oyun izlettirecek. Yani yenilgi gerçekten kötü bir yenilgi. Çünkü Avustralya'ya baktığımızda futbol olarak, performans olarak Türkiye'nin çok çok altında bir ülke. Ama işte derler ya tuzağa düşüyorsunuz bazen. Yani milli takımda zaten tuzağa düştü. Bu nedenle iki kontrataktı, iki gol oldu. Bu nedenle bunun rövanşı yani karşılığı gerçekten çok ağır olacak. Paraguay karşısında bunun patlamasını göreceğiz.
0: İsmail Ağa, şimdi Paraguay'a baktığımız zaman da elemelerde Arjantin gibi son Dünya Kupası şampiyonu, Uruguay gibi dünya çapında bilinen, hatta bir kere Brezilya'yı da yenmişler ve bir kere de yenilmişler. Başka da mağlubiyetleri yok. Paraguay karşısında da nasıl bir sistem bekliyorsun? Yani artık bir forvetle çıkar mıyız?
1: Sevgili Çağatay, zaten bir forvetimiz hep her zamanki gibi kim? Kerem Aktürkoğlu. Yani gönül isterdi ki Deniz Gül'ü daha önce oynatıp Deniz Gül'ü burada denemek gol yollarında. Hı hı. Ama teknik direktör Montello'nun sistemi santraforsuz. Yani herkesin gol atma yeteneği var, gol atma becerisi var, gol atma yönünde önemli sistemlere sahip. Bu nedenle teknik direktör Montello'nun tercihi yine istikrardan yana, yani aynı kadrodan yana. Büyük ihtimalle yani Deniz Gül, herkes Can Uzun istiyor ama biz bu oyuncuları daha görmedik. Yani kendi takımlarında gerçekten olağanüstü performans sergiliyorlar, oynuyorlar ama tabii bunların da oynaması lazım çünkü milli takım oyuncuları birlikteliği olduğu sürece istikrarı yakalarlar. Bu nedenle bu istikrarı da sanırım Montello Paraguay karşısında gösterecek. Paraguay tabii teknik olarak, fizik olarak gerçekten üstün bir takım ama genel bireysel olarak ele aldığımızda Türk milli takımı yani Dünya Kupası'nda en iyi kariyere sahip, karizmaya sahip oyuncularla mücadele ediyor. Bu nedenle teknik direktör Montello'nun bu karşılaşmada kendisini affettireceğini düşünüyorum. Ve milli takımdan da umut varım. Tabii milli takımdaki biliyorsunuz yani ülkemizde maalesef geçmiş yıllara baktığımızda 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Türkiye'ye geldik. Türkiye Futbol Federasyonu'nu yerden yere vurdular. Neymiş? Mercedes dağıtmış. Yok bilmem ne dağıtmış. Yani adam bir coşkuyu, bir sevgiyi yaşayamadı. Aynı duyguları şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu da yaşıyor. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu da herkes eleştiriyor, herkes şey yapıyor. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu da açık ve net bir şekilde kendilerini eleştirenlere açık mert korkusuz bir şekilde cevabını veriyor. Bu da ilginç bir olay. Yani neden biz sakin olamıyoruz? Neden yol gösteriyoruz?

0: bir şey olamıyoruz. Ya arkadaşlar, bu akıl veren, fikir veren teknik direktörler, yani sözde akil teknik direktörler, yani her ortamda isimleri ortaya atılan teknik direktörler, neden yapıcı bir şekilde, yani milli takımı eğitici, yapıcı bir şekilde yorumlamazlar? Sürekli hesap sorma, sürekli rajon kesme. Ya arkadaşlar, burası Patagonya değil ya, burası Türkiye arkadaşlar. Biraz daha efendi, biraz daha insan. Yani burası bir kebapçı dükkanı değil. Türkiye'yi temsil eden Türkiye Futbol Federasyonu arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu bugün bu ülkeyi temsil ediyor. Adında Türkiye var. Yani bunu yönetenler seçimle geldiler. Seçimle bu işin başına geldiler. Eğer hesabı, kitabı olan varsa seçim kararı aldırır. Ve gerekli bu sözleri... yani yorumlarını da orada yapar. Ama bu toplum önünde insanları ikiye ayırmak, bölmek, yani işte İbrahimciler ve diğerleri gibi böyle şey yapmak gerçekten utanç verici bir olay. Yani biraz daha toparlansak, biraz daha şey yapsak, birbirimize destek versek, herkes birilerini ayağını çekiyor. Yükselen birinin ayağını çekiyor. Ya arkadaşlar, Dünya Kupası'na gitmişiz, şunun keyfini çıkartalım ya. Ha, yenilebiliriz, elenebiliriz, ayrı olay. Ha, eleştireceğiz. Köküne kadar eleştireceğiz. Ama bu turnuva devam ettiği sürece eleştiriyi bir kenara bırakıp turnuva sonunda bu eleştirileri köküne kadar yapalım. Ama burada bakıyoruz, yani herkes işte futbolcunun yok saç tıraşına bakıyor, yok bıyığına bakıyor. Ya arkadaş, isterse ya keçi bıyığı yapar, isterse tavuk bıyığı yapar, isterse yani Hint horozu saçı kestirir. Ya arkadaşlar, biz futbola bakalım, futbolu eleştirelim arkadaşlar. Bu nedenle bakıyoruz mesela, bak İran olsun, Irak olsun, Suudi Arabistan olsun, yani ne kadar mütevazı, hiç bu kadar havaya girmeden, şey yapmadan mütevazı futbollarını oynuyorlar, alkışlanıyorlar. Yani ayakta alkışlanacak önemli bir performans sergiliyorlar. Yani bu nedenle Türkiye'de de artık teknik adamlar, eski teknik adamlar artık koltuk sevdasını bırakıp artık yapıcı işler yapmaları lazım. Yani kulüplerin yanında olması lazım. Kulüplerin yanında destek vermesi lazım. Futbol federasyonlarının yanında destek vermesi lazım. Bu nedenle Futbol Federasyonu'nun önemli burada kucaklaması, yani Futbol Federasyonu Başkanı şu an Dünya Kupası ile ilgili konuşacakken ülkede konuşulan dedikodularla ilgili cevap vermesi gerçekten çok vahim bir olay, acı bir olay. Bunu da insanlar biraz düşünmesi lazım. Ya arkadaşlar, biz birbirimizi tanıyoruz. Biz birbirimizi çok iyi biliyoruz. Bu nedenle şu Dünya Kupası'nın keyfini çıkartalım. Yeniliriz, yeneriz, hiç fark etmez. Ama sonuçta önemli olan menfaat Türkiye. Önemli olan menfaat Türkiye. Türkiye için her türlü olayı içimize alacağız ve maçlar bittikten, turnuvalar bittikten sonra her türlü eleştiri yapalım. Ya arkadaşlar, sen bu eleştiriyi, sen bu yorumları Dünya Kupası öncesi yapsan, Türk milli takımını uyarıyorum, şöyle şöyle şöyle şöyle yapın arkadaşlar desen, ayakta alkışlanırsın arkadaş. Bir yenilgiyle bu insanları yerden yere vurmak biraz insafsızlık. Yani Türk milli takımını biliyorsunuz, Avrupa'da beğenmeyen yok. Yani herkes şu anki kadrodaki oyuncuları kadrosunda görmek istiyor, dünyadaki bütün kulüpler. Bu nedenle çocuklarımıza sahip çıkalım, federasyonumuza sahip çıkalım. Yani bu birbirimizle çekişmekten, birbirimize dedikodudan, birbirimize iftiradan, birbirimize laf sokmalardan biraz uzaklaşalım.
1: Sevgili İsmail, tabii sana da çok soru geliyor. Yılmaz Bey diyor ki tüm takımlar bizim de en az 4-5 tane devşirme siyahi veya Avrupalı futbolcu milli takıma kazandıramaz mıyız? Sevgili İsmail'er ne der bu konuda demiş.
0: O da güzel bir yorum. Devşirme olarak kazandırabiliriz ama yani 85 milyonluk ülkemize kusura bakmayın, çok iyi futbolcular var arkadaşlar ya. Çok iyi arkadaşlar. Yani inanılmaz futbolcular var. Bunlara sahip çıkalım arkadaşlar ya. Hep gözümüzü yabancılarda, ülke dışında oynayanlara dikiyoruz. Yabancılara dikiyoruz. Bunu geçmişte işte yaptılar. İşte Aurelio'yu oynattılar. Yani bir sürü insan oynattılar ama hiçbirinin yararı olmadı. Maalesef ne gelirse yerli futbolcudan, yani yerli malı yurdun malı. Ne demişler, yerli ve milli. Bu nedenle Türk futbolculara sahip çıkalım.

0: esas sorun şu. Yani geçmişte, yani ismini vermek istemiyorum, bir teknik direktörün biri dedi ki ya dedi yabancı serbest seslik serbest kalsın. Ya serbest kalsın da kardeşim bunu kriter koysana. Sen sokakta toplansan, sokakta gezen her yabancıyı yabancı yaptın, futbolcu yaptın. Futbolun kalitesi düştü, futbolun marka değeri düştü arkadaşlar. Bu nedenle İngiltere nasıl mesela bir yabancı oyuncu aldığı zaman, Cenk Tosun aldığı zaman bakıyor kaç defa milli oldu diye bakıyor, milli oldu mu diye. Milli olmamışsa diyor biraz çalışsın, uğraşsın, ondan sonra buraya gelsin bize yararlı olsun diyor. Bu nedenle kriter konması lazım ve Türk futbolcuların önü açılması lazım. 2002 Dünya Kupası'na giderken tamamen yerli ve milli oyuncularla gittik arkadaşlar. Şimdi Almanya'nın Westfalen bölgesinde yetişmiş oyuncular, Allah razı olsun, yani oradaki Alman teknik adamlara bizim Türk vatandaşlarımızın çocukları çok iyi eğitmişler. Şu anki milli takıma sahipler. Allah razı olsun ki geçmiş yönetimde yönetimlerde Mehmet Büyükekşi tarafından kovulan altyapılarda başarılı teknik direktör Şenol Üstü Ömer, Turan Sofuoğlu gibi bir sürü 7 tane teknik direktörün sayesinde şu anki milli takım oluştu. Allah razı olsun ki Lüşescu'dan bu gençlere sahip çıktı, A takımı aldı. Ama maalesef biz gençlerimize, genç teknik direktörlerimize, yetiştiren teknik direktörlerimize kimseye sahip çıkmıyoruz. Her gelen yeni bir buluş yapıyormuşçasına hem teknik heyeti değiştiriyor hem oyuncuları değiştiriyor. Ya arkadaşlar, bugün İspanya milli takımında oynayan oyuncular genç takımdan geldiler. U17, U18, U21 ve A takım hepsi, antrenör dahil. Bizde U17'den sonra oyuncu gelişiyor, hemen kovuyorlar, başka bir U17 geliyor. Hemen kovuyorlar, başka bir U21 geliyor. Ya U21'den ben anında, mesela anında A takımda değiştirebilecek oyuncu yetiştirmem lazım. Bunları yapmamız lazım arkadaşlar. Ama maalesef bir takım menajerler, geçmişteki menajerler tabii, şu an menajerleri içeri sokmuyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu işi çok iyi biliyor. Geçmişteki menajerler sayesinde evet, Türk futbolu ivme kaybetti. Yani 3. sınıf Stefan Kuntz'u getirdiler. Dünyada, Türkiye'de dünya kadar teknik direktör varken Kuntz'u getirdiler. Katar'a dünya şampiyonasında final oynayacak bir ülke olarak Türkiye'ye gitmemiz gerekirken gidemedik.
1: Evet.
0: Bu dünya kupasında da büyük bir özveriyle mücadele ettik ve gerçekten hem Hacı İbrahim İbrahim Hacı Osmanoğlu hem de teknik direktör Montella ve talebeleri bize bu mutluluğu yaşattılar. Şimdi dünya kupasında olmak ne kadar keyif veriyor. Hem Amerika'da statlarda hem de Türkiye'de ekranları başında izleyenler büyük keyif alıyor. Sabahın erken saatlerinde festival gibi çıkıyorlar. Televizyon dev ekranlarda maçı izliyorlar. Bu gerçekten önemli bir olay. Türkiye'deki bütün belediyeler hakikaten inanılmaz inanmışlar ve futbol severler için inanılmaz bir ağ kurmuşlar. Dev ekranlar kurmuşlar. O coşkuyu, o heyecanı yaşatıyorlar. Onlara da teşekkür etmek lazım ve ben karamsar değilim. İnanılmaz bir hırs var, bilenmişlik var ve yani Paraguay karşısında alınacak skor bir patlama maçı olacak ve milli takımın Dünya Kupası'nda finale giden yolunu açacak.
1: Sevgili İsmailer, Beşiktaşlı taraftarlardan inanılmaz mesaj geliyor. Rakip de belli oldu. Danimarka liginde Midland ve diyorlar ki Beşiktaş'ın rakibi, sağlam rakip, her an ters köşe yapabilir bizi. Şayet iyi transfer yapılmazsa sen nasıl değerlendirirsin?
0: Vallahi Başkan Serdal Adalı sezon bitiminde çevreye önemli açıklamalarda bulundu. 200 milyon euromuz paramız var, iyi transferler yapacağız, güçlü kadromuz var dediler. Ve Vincenzo'yu transfer ettiler. İtalya'da başarılı bir teknik direktör. Vincenzo kendi oyun sistemine uyan oyuncular arayışı içerisinde. Sanırım birkaç gün içinde birkaç oyuncu açıklanacak. Ama şu anda net bir görüş yok. Sadece eldeki mevcut, yani kiraya verilen oyuncuların nasıl eleneceği konusunda. Çünkü bir takım oyuncular hakkında liste hazırlanmış ve gönderilecek oyuncular var. Bunlar da kiralık verilen. Yani geçmiş yıllarda işte yönetimlerin yaptığı hatalar. Kardeşim, bir adam alıyorsan, marka isim alıyorsan onunla yap 5 sene. Quaresma ile yap ölünceye kadar. Ama adı sana duyulmamış adamla 2028'e kadar, 2029'a kadar sözleşme yapılır mı ya? Bu ayıptır ya. Eğer böyle bir şey yapacaksa kendi şirketlerinize yapın arkadaşlar. Bu nedenle Serdal Adalı bu sistemi bir an önce bitirmek ve yeni oyuncular monte edip takıma yerleştirmek için teknik direktörün istediği liste doğrultusunda idari direktör Önder Özen ile birlikte önemli transferler yapacaklar. Bunların sözünü verdiler. Taraftarları da bu konuda umutlandırdılar. Herkes gibi biz de merakla bekliyoruz ama Serdal Adalı isterse başarır. Onu da çok istiyor. O da çok canı sıkıldı geçen yıl. Bu nedenle bu can sıkıntısını ve sorunları çözmek için el birliğiyle çalışıyorlar.
1: Hürriyet Gazetesi'nden sevgili İsmail'e çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerin için.
0: İyi yayınlar.
1: 0212 273 10 ya da 0540 273 10 Instagram kullananlar için de Çağatay Hoca Instagram adresinde bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dün akşam Mbappe şov vardı, bilmiyorum Fransa-Senegal maçını izlediniz mi? Messi'nin hat-trick vardı, güzel maçlar oldu, onları da ben bir kısmını izleyebildim, hatta biraz da uykusuz kaldım ama değdi. Önemli hatırlatmalardan aklımda ne vardı? Evet, 19 Haziran'da grubumuzda çok önemli bir karşılaşma var. Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı var. Saat 22'de oynanacak. Onun hatırlatmasını yapayım. 19 Haziran saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya karşılaşması olacak ve 20 Haziran 06'da da Türkiye Paraguay maçında artık kaderimizin belli olacağı maç. Çünkü büyük bir ihtimalle kaybeden taraf yurda dönecek ki inşallah dönen de biz olmayız. 0212 273 10 ya da tekrar ediyorum Instagram Çağatay Hoca adresinde. Şimdi iki tane değerli sizlerden gelen arkadaşlarımızdan bir telefon trafiği yapacağım. Kısa bir müsaade istiyorum. Bülent Uslu istenmiş, Hakan Can istenmiş. Müsaitlik durumlarına göre de program ilerleyen saatlerine bu değerli arkadaşlarımızı alacağız. Hatta Fenerbahçe muhabirlerinden de bekleyen arkadaşlarımız var. Onlara da bağlanacağız. Takımlarımızın son gelişmeleri, son durumları, milli futbol takımımızla ilgili son gelişmeler yine Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde olacak. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bir yandan mesajlarınıza bakacağım, hiç merak etmeyin, ama isimlerinize gönderirseniz çok daha mutlu olurum. Hem de en azından isimlerinizde okumuş olurum. İrfan 25 çok isteniyor, arar mısınız diye. İrfan'ı arasam kesin metrobüste çıkacaktır. Fırat Güneyer Bey ne güzel yazdı gerçekten demiş. Fırat'la dün konuştuk, aslında yayına girecekti ama son anda gördüğü için yayın bittikten sonra mesajımı almıştı. O yüzden Fırat'ı bağlayamadık. Diyor ki dinleyicimiz, profil resminden Oğuzhan Bey olduğunu düşünüyorum. Bir kontrol edeyim. Evet, yanılmamışım. Beşiktaş'ın sorunu umutsuzluk ve yıllar içinde oluşmuş güven kaybı. Rakip Midland oldu. Yorumların büyük kısmı eyvah elendik şeklinde. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup çıkıp Avrupa Ligi'nde yarı final kapısından dönen bir kulüptü. Başarısızlığı normalleştirmek iyi değil. Beşiktaş güçlü bir kadro kurup Midland'i geçmek zorunda. Fırat Güneyer ne güzel yazdı gerçekten demiş. Teşekkür ediyorum. Bunu da biz de paylaştığı için valla arkadaşlar sevgili dinleyenler, istek şarkısı gibi istek spor yazarı yazıyorsunuz, biz de bir yere kadar diyelim, çünkü hakikaten sağ olsunlar, herkese alıyoruz, daha bizi kıran da pek olmadı, belki bir iki kişi var ama o da çalıştıkları kanallardan, televizyonlardan programa bağlanmamaları için uyarı aldıkları için dolayısıyla bağlanamıyorlar. Onlara da bir şey diyemeyiz. Saygı duyarız. Bağlanmak isteyenler zaten biz aramadan da bağlanmak istiyorlar. Süleyman Arat'ı bağlar mısın demişler. Bülent Uslu'ya çok istek gelmiş. Bülent Uslu'yu zaten yayına alacağız, hiç merak etmeyin. Şimdi Bülent'i aradım ama açmadı. O biraz sonra beni arar. Aradığı zaman da canlı yayına alırız. Saat 3'e doğru müsait olacağını söylemişti bana. Çağatay Hocam, Beşiktaş'ın rakibini söyledin ama ilk maç, ikinci maç ne zaman, ilk maç nerede oynanacak? Tabii değerli dinleyicimizi de bilgilendirelim, ismini de es geçmeyelim. Hakkı Bey. İlk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak Hakkı Bey. Rövanşı ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynanacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Lig

elindeki rakibi Midland'le olan maçı ikinci eleme turunda turunda da Danimarka ekibiyle eşleşti. Evet, çok istek geliyor ama programımızın bir formatı var. Ben bir yayın akışı hazırlıyorum. Yaklaşık 6-7 tane spor yazarımızı program öncesinde arıyorum. Onlarla sözleşiyorum. Ama sizlerden farklı isimler geldiğinde de programda bir değişiklik olabiliyor. Onların müsaitlik durumlarına göre. Bir şey daha söyleyecektim, aklımda vardı ama şimdi herhalde biraz sonra gelir. Yayın devam ediyor diye mesaj yollamış. Bülent, beni dinliyorsan tamam. Ben de sana buradan cevap yazıyorum. En son ne zaman katılabilirim diyor Bülent Uslu. Ona da yazıyorum programımızın vaktini. Ne kadar olduğunu yazdık. Bugünkü program, merak edenler, saat 20'de TRT1'de Portekiz Demokratik Kongo karşılaşması var ki ağırlıklı olarak bir Portekiz üstünlüğüyle geçecek bir karşılaşma. Saat 02'de TRT Spor'da Gana Panama maçı var ve 05'te erken kalkanlar için de Özbekistan Kolombiya maçı olacak. Tekrar ediyorum, bu akşam saat 20 Portekiz Demokratik Kongo, 02 Gana Panama, 05 Özbekistan Kolombiya maçları oynanacak. Vallahi şöyle söyleyeyim, bu kadar mesaja nasıl cevap vereceğim diye de bir anda soru işaretleri dolaşıyor kafamda, deli sorular. Beşiktaş'ın rakibi, kuvvetli mesajları geliyor. Çağatay Hocam hoş geldin demiş Ahmet Ertaş. Yakup Çınar bağlanır mı? Bilmiyorum, bağlanır mı? Yakup'a da sorabiliriz. Yunus Bey'e teşekkürler. Beşiktaş teknik direktörü ve teknik sorumluyu getirdi. Bence turu geçer demiş Zafer Bey. Yine devam ediyoruz. 11'de Hırvatistan yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum demiş. Bendeki program bu, Hürriyet gazetesine bakarak söyledim. Çağatay Hocam, ben Erkan. Fenerbahçe'den haber var mı? Yorumculara Aykut Hoca'yı ve transferleri sorar mısınız demiş Erel Eyfa. Tabii ki sorarız. Bağlanacağız zaten. Niye açıklamıyorlar Aykut Kocaman'ı diye bilgiler var. Onlar da çalışıyorlar. Ben dün gece Fenerbahçe'nin efsanevi kaptanlarından sevgili Onur Kayador'la birlikteydim. Gece 1'e kadar sohbet ettik. Fenerbahçe'nin efsanevi kaptanıyla çok da güzel bir akşam geçirdik. Kendisine de selamlarımı iletiyorum. Eğer dinliyorsa, ki dinleyeceğini söylemişti. Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet, onun da istekleri olmuş. Süleyman Arat'ı bağlar mısınız diye gelmiş bir mesaj. Eyüp Bey diyor ki, Çağatay Hocam bu 11 nasıl diyor, bakalım resmi de büyütüp. Dinleyicimiz kaleye Uğurcan'ı, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Mert Müldür'ü sola koymuş. Orta sahayı Orkun Kökçü, Barış Alper, Hakan Çalhanoğlu yapmış. Bir kanada Kenan Yıldız'ı, diğer kanada Arda Güler'i de koyarken forvette de Can Uzun'u koymuş ama ben böyle bir 11 çıkacağını düşünmüyorum. Yine dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edelim. Adem Bey, Çağatay Hocam selamlar, iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Adem Bey diyor ki, Fenerbahçe hakkında bir yorumcu olacak mı? Bugünkü rakibi hakkında bilgilendirme yapabilir mi? Bir de teknik direktör bugün kesin açıklanacak mı? Neden bu zamana kadar açıklanmıyor soruları? Propagandalar aldı başını gidiyor demiş Nevzat Bey. Evet, Ali Esen'e teşekkür ediyorum. Ama dinleyicimiz, daha doğrusu konuğumuz sevgili İsmailer yayından çıkmıştı. Evet, yavaş yavaş tabii araya da gideceğiz ama araya da gitmeden ben yine gazete haberleriyle devam etmek istiyorum. Çünkü önemli haberler var. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe maçı var.

Onu da aklımdayken söyleyeyim. Çünkü seride bir birlik bir eşitlik var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçı. Beşiktaş bugün sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

siz dinleyenlerimize, Radyo Gol dinleyenlerine hatırlatmış olalım. Tabi son günlerde milli takım üzerinde bir takım karşılıklı diyaloglar devam ediyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları var. Şenol Güneş'e teşekkür ediyor. Fatih Terim'i de hani yerden yere vuruyor demiş Sözcü gazetesi. Buradan bakalım. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Avustralya maçı öncesi rakibimizin Avusturya olduğunu zannederken TRT spikeri İran Yeni Zelanda maçında 4 dakika boyunca takımları karıştırdı haberi var. Türkiye'de futbolun medyanın zirvesindeki iki kurum ard arda yaşanan gaflarla gündeme oturduğu haberleri var. Futbol kamuoyu ikinci büyük şoku İran Yeni Zelanda maçında yaşadı. TRT'den naklen yayınlanan mücadeleyi anlatan spiker arkadaşımızı 4 dakika boyunca takımları karıştırdığı haberleri var. Futbol Federasyonu Başkanı İmparator'un hesap her zaman sorulur ifadesine sert tepki gösterip kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız, bu sözleri yakıştıramadım dedi haberleri var. Tabi bunlar hoş değil, özellikle çok çok önemli bir karşılaşmamız öncesinde gazetenin bu kadar fazla küpürde yer alması, gazete sayfalarını bu kadar meşgul etmesi, hatta bir sayfa bakıyorum da sadece Hacı Osmanoğlu Fatih Terim atışmasına ayrılmış ki bu kadar öfkeye hiç gerek yok bence. Özellikle biz bir olalım derken polemiklere maçlardan sonra girmenin ben daha doğru olacağını düşünüyorum. Maçları izlediniz, Mbappe'nin golleri vardı, Messi'nin hat-trick'i vardı. İzleyenler varsa lütfen yazsınlar. Bu arada 0212-273-10-10 0542-273-10-10'da Türkiye-Paraguay karşılaşması sonucu ne olur? Bunları da lütfen yazın. Ben de mesajlarınızla tekrar okumak istiyorum. Mete Bey diyor ki klasik Türkiye'nin hali, liyakatsizliğin en güzel örneklerinden biri Futbol Federasyonu Başkanı demiş. Hasan Tunceli yayına alma şansın olur mu Çağatay Hocam demiş. Ben notumu alıyorum bir yandan. Dinleyicimiz isminizi de yazarsanız çok sevinirim. Trabzonsporlu dinleyicimiz, profil resminden de hatırladım. Evet, sevgili Hasan'ı arayalım. Eğer yayında değilse siz de bir kontrol edin. Çünkü yayınlara bağlanıyor, ben onu kontrol edemiyorum. Evet, Fatih Terim'in dediğinde ne var? Söylediği kelimenin neresi yanlış? Adam açık açık şu an kimse eleştiri yapmasın. Takım hala turnuvada bir oyun oynuyor. Turnuva bitsin. Eğer başarısızlık olursa o zaman sorgulayın, eleştirin, hak arayın kısmını söylemek istedi demiş dinleyicimiz, nickname'li Medi Bey. Lokman Bey'e çok teşekkür ediyorum Bayrampaşa'dan. Çağatay Hocam gözümüz yollarda kaldı demiş. Çok teşekkürler. Çağatay Hocam, bizler takımcılık yaptığımız sürece başarılı olamayız. Bir an önce bu kafadan çıkmak lazım. Takım hepimizin takımı, bize de ne olursa olsun destek vermek düşer demiş. Caner Bey'e katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu değerli mesajı için. Çağatay Hocam, Hacı Osmanoğlu Fatih Terim atışması değil demiş. Ben burada kendi yorumumu yapmadım. Sözcü gazetesine açabilirsiniz. Sözcü gazetesinin başlıklarını okudum. Değerli dinleyicimizi de aydınlatma adına Uğur Bey, size de selamlar, saygılar olsun. Ronaldo ne yapar bu akşam diyor. FIFA oyun takımı olmuş diyor. Fatih Hoca'nın açıklamalarını evet ben de izledim, ben de dinledim. Ben çok bir şey bulamadım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamalarını doğru bulmuyorum diyor Nurullah Bey. Çok çok mesaj var. Evet, takımcılık yapmayalım demişler. Fırat Bey diyor ki çok uzun mesaj. Daha kısa yazarsanız zamanı efektif kullanma adına Fırat Bey okuyabilirim. Herkeste bir Aykut Kocaman eleştirisi var. Ben tam tersi gelmesini isteyen kişilerden biriyim demiş. Bir Fenerbahçe taraftarıyım demiş Fırat Bey. İstanbul'dan Turgay Bey, bana göre Fenerbahçe yönetimi cumartesi günü Paraguay maçını bekliyor. Montello'yu bekliyor. Antrenör açıklaması bu yüzden geciktiriliyor diye kendine göre bir yorum yapmış. Çok mesaj geliyor valla.

0: gazete haberlerini okuyamıyorum. Sizleri de kırmak isteyemiyorum. Çok çok teşekkürler. Fatih Terim gayet yapıcı bir konuşma yaptı ama Futbol Federasyonu Başkanı hoş olmayan ifadeler kullandı demiş dinleyicimiz. İsminiz de yazarsa çok seviniriz. Türkiye-Paraguay maçını Paraguay yener, dost acı söyler. Diyadin ben Adana'dan demiş. Adana'ya da sevgilerimizi yollayalım. Diyadin var ol. Ben teşekkür ediyorum sizleri de aydınlatmak adına. İsteklerinizi de görüyorum, hiç merak etmeyin. Bir yanda elimde tükenmez kalem var. Çünkü istekleriniz ve önerileriniz çok önemli olduğu için ben dikkate alıyorum. Ve o haftanın program akışına koymak istiyorum. Hocam hoş geldiniz, saygılar. Fatih Terim me sanki laf söylüyor demiş Hasan Bey. Gayet yapıcı açıklamalarda bulunuyor demiş Erkan Bey. Evet, yani bu polemikler böyle devam ediyor. Bu kadar mesaj gelmesi de normal. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sabır istiyoruz diyor Paraguay maçı için. Yendik inşallah, ne denecek çok merak ediyorum demiş Yunus Delfindani. Hocam 67 yaşındayım, kim haklı kim haksız ben çözemedim, varsa susarım diyor. Fransa dün oyunuyla hani derler ya göz kırptı, Cezayir'de benim yerime keşke Nijerya gelsin dedi diyor Nevzat Bey de. Cep telefonumuzdan bakalım, Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesaj var mı diye. Oradaki dinleyicilerimiz de yazıyorlar çünkü. Evet, Nihat Bey'in bir mesajı var. Hocam maçları izliyorsunuz değil mi? Evet izliyorum. Gayet de güzel gidiyor ama benim en çok merak ettiğim Paraguay maçı. Paraguay maçında muhakkak artık bizim galip gelmemiz gerekiyor. Yani ya Paraguay'ı ya Amerika'yı muhakkak yenmemiz gerekiyor. Dinleyicilerimize bakalım. Eyüp Bey inşallah dediğiniz gibi olur. Türkiye 3 Paraguay 0 demiş. Nerede o günler? Evet, tekrar size mesaj atma gereği hissettim diyor dinleyicimiz. Çok da uzun Turgay Kaçan beyefendi yazmış. Ben çıkıp sabah kalkıp evden çıkarken her gün dua ediyorum ama mantığa aykırı bir şey de istemiyorum. Ben bugün uçarak gidiyorum. 2 metrelik stoperin yanına 1.70'lik golcüyü koyup dua ettikten sonra ne başarı bekleriz onu anlayamıyorum diyor. Nevzat Dindar yok bu aralar diyor. Onu ben de bilmiyorum. Kendisinden pek haber alamadım. Yine dinleyicilerimizden gelen mesajlar doğrultusunda genelde hep İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Fatih Terim söz düellosuyla alakalı yorumlar geliyor. Musa Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bülent Usu'yu arayacağım. Sizlerden gelen isteklerinize de inşallah cevap vermeyi isterim. Vallahi ben şu anda Fatih Terim ve TFF Başkanı ile ilgili sorulara Ali Doğanoğlu beyefendi cevap vermek istemiyorum. Şu an benim için en önemli şey milli maç. Bunlar daha sonrasında konuşulacak olan şeyler. Şu anda birlik beraberlik olma zamanı, hep söylüyorum. Şu maçı bir görelim. Türkiye Paraguay inşallah da yeneriz. Ondan sonra bunları konuşmak istiyorum. Sosyal medyaya hoş geldin Fatih Hoca demiş Levent Bey. 0212 273 10 10, 0542 273 10 10, Instagram Çağatay Hoca adresinde. Birkaç tane telefon etmem lazım değerli spor izlerleri arkadaşlarımıza. Daha sonrasında da programın son bir saatinde hem onlarla devam edeceğiz hem en sıcak en taze haberlerle devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Telefon trafiklerimizi yaptık. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda da çok değerli spor yazarı arkadaşımıza da bağlanacağız. İrfan 25'e şu anda ulaşılamıyor. Bekleyen dinleyicilerimiz varsa onu hemen aydınlatalım. Ama program içerisinde ben ara ara yine telefonla aramaya devam edeceğim. Mesajla yazacağım, hiç merak etmeyin. Fenerbahçe ile ilgili çok çok sorular geliyor. Fenerbahçe ile ilgili acaba şu an kimi arayabiliriz diye aklıma gelmişken program öncesinde de yazdığım isimlerden bir tanesi sevgili Fatih Demirkoğlu'ydu. Onu da bir yandan şu anda telefonla aradım ve Haber Global Spor Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol şu anda efendim telefonun diğer ucunda. Fatih'im hoş geldin.
1: Evet, şimdi duyabiliyorum.
0: Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı Fatih Demirkol?
1: Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkürler. Fenerbahçe'ye geçmeden önce Avustralya'ya biz neden yenildik?
1: Ben Avustralya karşısında mental olarak da teknik taktik olarak da tam anlamıyla hazır olmadığımızı düşünüyorum. Yani o maçın gereği olan taktik hazırlıklar, mental anlamda bir hazırlık, futbolcuların bireysel hazırlıkları, takım olarak da bunu söylemek lazım. Ve teknik anlamda da hazır olmadıklarını düşünüyorum. Hı-hı. Belki Arizona gibi çok sıcak bir iklimde antrenman yapıp 4 saat bir yolculuk ve sonrasında 18 derecelik bir hava sıcaklığı, nemli rutubetli bir havaya gitmiş olmak futbolcuların fiziksel olarak ciddi manada yıpranmasına sebep olmuş olabilir. O geçişlerde futbolcuların çok yıprandığını biliyoruz. Belki böyle bir şey oldu. Belki futbolcular tam anlamıyla Dünya Kupası'na motive olamadılar. Yine aynı zamanda özellikle maç sonu açıklamalara baktığımız zaman Avustralya'nın geçiş oyunu ve arkadaki boşlukları değerlendireceğini biliyorduk. Hı hı. Buna da hazırlanmıştık ama olmadı gibi açıklamaların da rakibin fazlasıyla saygı duyulduğunu gösteriyor. Yani bazen rakibin tehlikelerini çok fazla ciddiye alıp çok fazla buna odaklanıp yapmak istediklerinizi de yapamayabiliyorsunuz. Bir tarafıyla böyle bir şey mi var acaba ve oradan gol yersiniz. Hani özellikle hazırlanırsınız, özellikle bunu yapmamalıyım dersiniz ama o hatayı yaparsınız. İnsanoğlu için de bu geçerlidir, takımlar için de geçerlidir. En çok çekindikleri, en çok üzerinde durdukları yerden golleri yedi milliler. Biliyorlardı, yani biz biliyorduk, onlar da biliyorlardı. Onlar ezberlemişlerdi, bütün olacakları ezberlemişlerdi, ihtimalleri. Ama bir şekilde bunun önüne geçemediler. Bireysel anlamda da futbolcuların tam hazır olmadıklarını gözlemledik ve ciddi fiziksel sorunlar yaşadıklarını gözlemledik. Bir Ferdi'nin, Hakan'ın, Arda'nın, Barış'ın bile o beklediğimiz, alıştığımız performansın çok uzağında olduklarını gördük. Bu neden böyle oldu bilmiyoruz. Yani bunu milli takım biliyor. Teknik direktör Montoya biliyor. Onlar bir şekilde bunları çözecekler, oturacaklar, konuşacaklar, tekrar tekrar izleyecekler, analiz edecekler. En sonunda çözümü bulacaklar. Ben bir reaksiyon maçı bekliyorum Paraguay karşılaşmasına. Bir reaksiyon maçı olarak görmek istiyorum. Çünkü milliler üst düzey liglerde, en üst düzey takımlarda mücadele ediyorlar. Çok iyi oyuncularımız var. Yani Türkiye'deki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe'nin aynı şekilde Avrupa maçlarında, Beşiktaş'ın yine şampiyonluk yarışının içinde olan bir görüntüsü var ve üst düzey takımlar. Avrupa'daki oyuncularımız Real Madrid, Inter, Juventus, yine diğer takımlarda oynayan oyuncular. Yani bunlar üst düzeyde oynayan oyuncular ve uzun süredir birlikte oynayan bir genç bir kadromuz var. Bu büyük bir avantaj. Hı hı. Bu bize birçok turnuvada aynı ekibin oynaması avantajını getiriyor. Bu da onlar için bir tecrübe oldu ve bir şekilde buradan çıkmayı başaracaklardır diye düşünüyorum. Dağınık bir kadromuz yok. Sadece yeterince motive değillerdi, yeterince konsantre değillerdi. Teknik direktör Montella'nın da bu karşılaşmaya çok iyi hazırlanmadığını gözlemledik. Neden? Çünkü bir oyunla çıktık. Oyunumuz anlaşılabilir. %70'lerde topa sahip olan bir milli takım ve ablukayı almış bir milli takım vardı ama olmadı. Sert yerden kesme ortalarla sektirmeyi ve ceza alanı içinde karambolde reboundları bizim çocukların toplamasını planladık ama olmadı. Şutlarla çözmeyi düşündük, o da olmadı. Yani merkezden atılan şutlarda da 2-3 kişi bir anda duvar ördü karşımızda. O zaman başka bir şey yapmamız lazımdı. Yani uzaktan şut, uzaktan orta falan olmadı. Onlar bunu istiyorlardı zaten. Başka bir şey yapmalıydık. Yani bu nedir? Bilmiyorum, yani belki ikinci bölge bekleme, rakibi üstüne çekme, belki kaleden direkt toplarla oynama, bilemiyorum. Hani bunu şu anda ben ne desem boş. Çünkü Amerika'da çok ciddi elit seviyede teknik direktörler, yardımcı antrenörler, hı hı, bu işin uzmanı insanlar ve futbolcular var. bizi temsilen oradalar. Çözüm onlar üretecekler ve bir şekilde üretmek zorundalardı. Avustralya karşısında üretemediler ama Paraguay karşısında yine benzer bir takım, geçiş takımı, atletik bir

0: takım, yıldız olmayan bir takım, yani oyuncu üstüne kurulu değil takım üzerine kurulu bir oyun karşımızda olacak. Burada artık bir çözüm üretmek zorundayız. Hı hı.
1: Sevgili Fatih Demirkol, tabii çok da soru geliyor. Senin de yapmış olduğun açıklamalar var. Sosyal medyada ben de takip ediyorum paylaşımlarını. Fenerbahçe'yle geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de 40 futbolcuyla açılacak bir sezon var. Ve Fenerbahçeli taraftarlardan da en çok bana gelen mesaj şu. Fatih Demirkol'a da sorar mısın demişler. Neden hala açıklanmadı Aykut Kocaman sorusu var.
0: Yani Aykut Kocaman üstünden mi gitmek lazım, teknik direktör diye mi bunu özetlemek lazım bilmiyorum ama bu kadar uzadıysa bir sebebi vardır noktasındayım ben artık. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şu anda takımın durumunu, Samandıra'nın durumunu, Topuk Yaylası'ndaki kamp merkezinin durumunu en iyi bilen Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu. Evet. Yani benim bir şey söylememek gerek yok ki. Hani ben şunu yapsam, siz bilmiyorsunuz ama şu anda Samandıra'nın bir tadilata ihtiyacı var. Oradaki yatağından, yorganından, çatıda suyu damlatan köşesine kadar, işte yemek yenen kış bahçesinden çatal bıçağı kadar bir elden geçirilmesi lazım. Çok uzun zamandır orada hiçbir şey yapılmıyor falan diye ben anlatamam. En iyi Sayın Aziz Yıldırım biliyor bunu. Yönetim kurulu biliyor. Oraya gidip orada incelemeler yaptılar. Bu konuyla ilgili rapor aldılar. Tesis müdüründen, çalışanlardan çeşitli raporlar istediler ve aldılar. Dolayısıyla orada çok acil bir tadilatın gerekliliği, Topuk Yaylası tesislerinin takım için hazırlanması adına yapılması gereken çok fazla iş olduğunu, bir an önce teknik direktörün açıklanması, bir an önce onun işe konulması, işte yardımcılarıyla birlikte ön hazırlıkları yapmaları gerektiğini, haftaya takımın topbaşı yapacağını falan benim söylememe gerek yok, zaten biliniyor. Hani bunlar bilinmeyen sır şeyler değil, yani bunu zaten en iyisini Sayın Aziz Yıldırım biliyor, en iyisini yönetim kurulu biliyor ve hala teknik direktör açıklanmıyorsa bunun tek bir cevabı var, bildikleri bir şey var. Yani bunun için bir planlamaları var, bunun için bir ön hazırlıkları var, bilmiyorum nedir. Yarın öbür gün açıkladıklarında, ben yarın olabilir diye bekliyorum, açıkladıklarında belki bu soru da sorulacak kendilerine, yani neden geç kaldı ya da neden bugünü beklediğiniz gibi. Orada bir şey söyleyecek. Biz de ha oymuş demek ki diyeceğiz, anlayacağız ama şu an anlama ihtimalimiz yok. Mutlaka bir bildikleri vardır.
1: Sevgili Fatih Demirkol, Fenerbahçe'nin de rakibi açıklandı. Gornik Zabrze diye bir takım. Neler söylemek istersin?
0: Geçen yılı Lech Poznan'la şampiyonluk yarışı içinde geçirdi. Jagiellonia ile aynı puanda, 56 puanda bitirdi. Ve Gornik Zabrze için söylenecek şey, işte 24 milyon euroluk bir kadroları var. Mütevazı bir bütçe ile oynuyorlar. 27 yaş ortalamasıyla oynuyorlar. Özellikle yeni buldukları çocukları parlatmaya çalışıyorlar. 23 yaş altı çocuklarla çok fazla ilgileniyorlar. Lubic, kaleci Lubic. 1,5 milyon euro değerinde bir kaleci. O mesela dikkat çeken oyunculardan bir tanesi. Çok atletik, uzun boylu. Yan toplarda çok etkili. Gelecekte onu ben daha iyi Avrupa takımlarında görebileceğimizi düşünüyorum. Yine Lucas Ambros 5 milyon euro piyasa değeri var. 10 numara pozisyonda oynuyor. 22 yaşında. Wolfsburg altyapısında yetişmişti. Freiburg'da da 19 yaş grubunda oynadı. Sonra aldılar ve oynatıyorlar. Sürekli de oynatıyorlar. Lucas Ambros 22 yaşında. O da çok genç ve onun da yine Avrupa'da piyasası olsun diye çok istiyorlar. Bu nedenle bu maçlar, bu Avrupa maçları onlar için çok önemli. Yani ligdeki yarıştan daha önemli. Çünkü eldeki bu genç çocukları piyasaya sunmak istiyorlar. Buradan gelen gelir onlar için hayati önem taşıyor. Ve oradaki gelir üzerinden takımın finansal anlamda rahatlamasını sağlıyorlar. Maxim Kalan da yine aynı şekilde 4 milyon euro. O da Ukraynalı. Ukrayna'da buldular onu. Sol kanat oyuncusu. Fulleli bir oyuncu. Yani sprinter bir oyuncu. Alınca vurup gidebilen, işte bizim Barış'a benzeyen bir oyuncu. Bunun gibi oyuncuları var. Geçen yıl Lukas Podolski, bildiğimiz Podolski bu takımdaydı. Buradan ayrıldı. Burada futbolu bıraktı. Yine Ikadimi dikkat çekiyor. Fransız. 21 yaşında. O da enteresan bir özelliği var. Sağ kanat oynuyor ama içeri kat ederek oynayan oyunculardan bir tanesi.
1: Hep genç oyuncular. Bunlar Fatih.
0: Gençler. Bu da 21

0: yaşında mesela. Bunu da öne çıkarmaya çalışıyorlar. Diğerleri nispeten daha yaşlı oyuncular, daha olgun oyuncular ama şimdi Zandre'nin buradaki ana motivasyonu şu. Biz Polonya'da şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. İki verdiler. İkinci sırada bitirdiler. 4 puan gerideydiler Lech Poznan'dan. Biz şampiyonluk mücadelesi vereceğiz ama bizim kulübümüz bütçe olarak çok güçlü, bütçeye sahip bir kulüp değil. Ancak futbolcu satışları en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Yine Arena Zaporizhye'de maçlarını oynuyorlar. 28 bin kapasiteli. Yani öyle çok büyük bir statları da yok. Ama şehir için iyi ve dolduruyorlardı. Yani her maç dolu bir takım. Yine enteresan bir özellikleri var. İç sahada iyiler. Yani taraftar desteğini falan alınca kazanıyorlar. Geçen yıl 11 maçı kazanmış, 5 maç berabere kalmış. Bir tane mağlup iç sahada ama deplasmanda 5 tane kazanabilmiş. Yani deplasmanda çok dağılıyorlar. O da ilk maç İstanbul'da, ilk maçta bizim taraftar desteğiyle, Fenerbahçe'nin oradaki gücüyle ikinci maç için avantajlı bir skor elde edip hiç işi şansa bırakmadan, zorlamadan, riske atmadan burada işi bitirmek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Diğer taraftan da Sporting Lisbon geliyor herhalde anladığım kadarıyla.
0: Yani evet, ikinci, yani bunu geçerse ikinci ön eleme turu bu. Bunu geçtikten sonra evet Sporting Lisbon geliyor. Onu da geçerse o zaman da Lille gibi işte çok da güçlü takımlar var. Mesela playoff turu için söylüyorum. Lyon var, özür dilerim. Lyon, Bodo Glimt, Olympiakos gibi takımlar geliyor playoff turunda eğer onu da geçerse.
1: Şimdi gelen çok soru var. Ramazan Bey diyor ki Çağatay Hocam dinlediğim en objektif, en dürüst, en karakterli gazeteci ve yorumcu Fatih Demirkol, keyifle dinliyorum demiş. Sana da selamlarını iletmiş.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok nazikler, sağ olsunlar.
1: Podolski oynadığı takımı satın almış diyor. Fatih Demirkol'a selamlar olsun demişler. Aziz Yıldırım gerçekten faydalı olur mu? Ya da çok olumsuz bir karakter gibi hani takımın üzerinde bir baskı olur mu? Bu şartlarda transfer nasıl olur? Fatih Bey'e sorabilir misiniz demişler.
0: Yani başkanın olumsuz olmasını düşünmek çok doğru olmaz bence. Yani şöyle, çünkü çok deneyimli, çok bu anlamda kulüpte ömrü geçmiş bir isim. Kulübe, Fenerbahçe'ye hayatını adamış bir isimden bahsediyoruz. Yani onun olumsuz olması mümkün değil. Öyle bir şeyden bahsedemeyiz. Çok deneyimli ve tecrübeli olduğu için mutlaka o iş planlamasını çoktan yapmıştır ve büyük bir dikkatle şu anda işte görev dağılımı da yapıldıktan sonra yönetimde çalışıyordur. Sadece bu konuların, yani içerideki çalışmaların, transfer konularının, işte teknik direktör seçimi konularının, yönetimdeki konuşmaların dışarı çıkmasını hiçbir şekilde istemiyor Başkan Aziz Yıldırım. Bu nedenle hem yönetim kurulu üyelerine hem de çalışanlara ısrarla buradan hiçbir şekilde haber çıkmasın diyor. Aile içinde kalsın bütün konuştuklarımız, yaptıklarımız. Biz iş yapalım. Biz kamuoyunda konuşulan konularla uğraşmak yerine işte sosyal medyanın gündemiyle ilgili olmak yerine biz işimizi yapalım. Bizim ne yapacağımız çok belli diyor. Dolayısıyla planlar çok belli, hedef çok belli. Bunun için adım adım ilerliyorlar ama ne yaptıklarını biz bilmiyoruz. Ancak şöyle olacak. Onlar kamuoyuna açıkladıklarında biz öğreneceğiz. Neden şu ana kadar yok bilmiyoruz. Şu ana kadar neden bir açıklama yapılmadı, bunu kendileri zamanı gelince peyderpey adım adım mutlaka kamuoyuyla paylaşacaklardır.
1: Fatih Demirkol, en çok sorulan sorulara bakıyorum. Girasi ve Vedat Muriç soruları var. Fatih Demirkol'a sorabilir misiniz hocam? Fenerbahçe'ye ne kadar yararlı olabilirler? Bu isimler doğru isimler mi ve duyduğumuz haberler, transfer haberleri doğru mu diyorlar?
0: Pivot santrfor Türkiye'de en önemli silahlardan biri. İşte Trabzonspor'un Onuachu'yla neler yaptığını görüyorsunuz. Özellikle maçın kilitlendiği anlarda Anadolu takımları biraz kapalı oynuyorlar ve geçişi tercih ediyorlar. Buralarda pivot santrfor her zaman çözüm üretiyor. Yani milli takımda da bir pivotumuz olsaydı şöyle yüksek sayılı, belki Avustralya karşısında ciddi avantajımız olabilirdi. Çünkü topu indiremedik biz. Önde bir pas istasyonu olarak sırtı dönük oynayan, servise çıkan, sonra içeride işi bitiren, işte son olarak Edin Dzeko bunu bize göstermişti. O tarz bir Golcü her zaman büyük avantaj. Vedat Muriç de böyle. Sırtı dönükçe oynuyor. Atletik özellikleri var. Güçlü, dengeli. Ceza alanı içinde hakimiyeti var. Yan toplarda çok iyi. Ama aynı zamanda dribling gücü de var. Şut da atabiliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye çok şey kazandıracaktır. Ve Vedat Muriç transferi benim aldığım bilgilere göre bitti. Artık bu saatten sonra Topbaşı ile birlikte Fenerbahçe'de forma giyecek. Zaten 22'sinde başlıyor resmi transfer. Dolayısıyla şu anda transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Cirasi için de zaten Sayın Aziz Yıldırım seçimden önce ben iki tane santraforla anlaştım. İstediğim anda gelirler İstanbul'a. Bitti o iş demişti. Zaten ondan önce de Sayın Saadettin Saran'ın ve yönetim kurulunun bir görüşme yaptığı, ön anlaşmaların yapıldığını duymuştuk. Dolayısıyla Jirasi konusunda herhangi bir problem olduğunu zannetmiyorum. O da takıma katılacak. Zaten Fenerbahçe'nin şu an Şampiyonlar Ligi ön elemesi için ihtiyacı olan hemen iki bölge, acil iki bölge santrfor meselesi ve aynı zamanda sol stoperdi. Çünkü Osterbold'a ayrılmayı çok istiyor. Kafa olarak da gitti, koptu yani. Çağlar milli takımda. Orada Şikrin yarın yanına hemen birine ihtiyaç vardı. Bu konuyla alakalı stoper mevki içinde Ake ile görüşmeler devam ediyor. Onun dışında alternatiflerle de görüşülüyormuş ama şu an için bu konuda net bir gelişme yok. Sanıyorum resmi transfer döneminin resmiyet kazanmasının ardından Başkan Aziz Yıldırım hemen bu transferleri de açıklayacak. Çünkü zaman yok, hemen takımın toplanması ve bir ay sonra da maça çıkması gerekiyor.
1: Evet, Başakşehir'in de rakibi belli olmuş. Konferans Ligi ince eleme turunda Sarajevo Inter Türk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Turuncu lacivertler de ilk maçı sahasında oynayacakmış. Fatih Demirkol, çok teşekkür ediyorum ama sana o kadar çok mesaj geliyor ki, hatta asker arkadaşlarından bile gelmiş diyor ki Mesut Bey, Çağatay Hocam, Fatih abi benim asker arkadaşım olur. Onun bölüğünde çalışıyordum. Hatırlar mı acaba beni, sorar mısınız demiş.
0: Çok selamlar. Çok selamlar. Evet, biz küçük bir birlikte askerliğimizi yapmıştık Kıbrıs'ta. Çok selam söylüyorum Mesut'a da. Bizi dinliyormuş demek ki.
1: Evet. Galatasaray taraftarları seni de beğenerek izliyorlarmış. Fatih Demirkol.
0: Sağ olsun. Diyor ki, teşekkür ediyorum.
1: Futbol piyasasına baktığımızda Fatih Bey'in söylediği tarzı santrafor pek kalmadı. Hani topu durdurup arkadaşlarını açan, genelde Osimhen tarzı daha hareketli, prese dayalı santraforlar son dönemde daha çok tercih ediliyor diyor. Fenerbahçe'nin bu tarz bir futbolcu alacağını düşünüyor mu? Ben kendim Galatasaray taraftarıyım diyor Ozan Bey ama Fatih Bey'in yorumlarını merak ediyorum.
0: Ozan Bey haklı. Santrfor meselesinde milli takımlarda da çok ciddi sorun olduğunu görüyoruz. Sadece bizim milli takımda değil. Yani bugün örneğin İspanya milli takımının net bir santrforu var mı, ya da Almanya milli takımı? Yani ya da Fransa milli takımında Mbappe, ama Mbappe Monaco'da oynamaya başladığı dönem kanattan gidip doğrudan skora katkı sağlayan, sprinter, driblingi olan bir forvetti. O bir merkez santrfor, pivot santrfor değildi. Tabii ki günümüzde ön alan presine katkı sağlayan, atletik özellikleri çok yüksek ve geçiş oyununa yatkın, ritmi yüksek, temposu yüksek oyunun bir parçası olan, büyük mesafeleri çok hızlı kat eden golcülere daha çok özen gösteriliyor. İşte Osimhen Galatasaray'a çok şey kazandırdı ve işte Haaland gibi, Mbappe gibi oyunculara belki biraz daha özen gösteriliyor ya da bu oyun bunu talep ediyor. Ama diğer taraftan unutmayın ki kapalı savunmalarda çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Şimdi İspanya açamadı mesela Yeşil Burun Adaları'nı. Yani biz tamam Avustralya'yı açamadık ama İspanya'da Yeşil Burun Adaları'nı açamadı. Oralarda bir pivot santrfor çok elzem oluyor. Bulduysanız, elinizde varsa anormal iş yapıyor ve maymuncuk gibi o kapıyı açmayı başarıyor. Bir şekilde açıyor. Şimdi Onançu'nun Trabzonspor'da yaptıklarına baktığımız zaman pivot santrforun ne kadar değerli olduğunu bu tür oyunlarda, kapalı savunmaya açma, efendim oyun akışkanlığı sıkıntı yaşadığında, tempo düştüğünde, özellikle çok sert savunma yapan takımlar karşısında çaresiz kalındığında o pivotların ne kadar çok işe yaradığını, artı biri nasıl sağladıklarını hepimiz gördük. O yüzden Fenerbahçe'de bir Vedat Muriç tarzı, bir de dinleyicimizin bahsettiği atletik özellikleri olan tarzda iki santrfor düşünüldü. Bir tanesi Jirasi, bir tanesi de Vedat Muriç oldu.
1: Evet, dinleyicilerimizden bir tanesi de diyor ki Çağatay Hocam, Fatih abi acaba YouTube'da bir kanalda çıkıyor mu, sorar mısın? Sabaha kadar anlatsa bu

0: ses tonuyla dinlerim yani demiş.
1: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Haber Global televizyonunda spor yayınlarımız var. Haber Global YouTube kanalında İlker Yağcıoğlu hocamızla birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Genellikle pazartesi günleri yapıyoruz öğleden sonra ama şimdi Dünya Kupası'na gitti. Daha sık onunla Dünya Kupası'nı değerlendireceğiz. Milli takım kampından bağlanacak bize. Hı hı. Aynı zamanda Kontra YouTube sayfası da Haber Global çatısı altındaki değerli bir kurum. Dolayısıyla Kontra'da da yine yayınlarımız devam ediyor.
0: Sevgili Fatih Demirkol, çok da yormak istemiyorum seni, çok da tutmak istemiyorum ama Tayyip Bey diyor ki, Fatih Bey lütfen sorabilir misiniz? 12 yıldır hayal kırıklığı yaşıyoruz. Aziz Başkan büyük umutlar da seçildi. Bu sessizlik bence tüm Fenerbahçe taraftarını endişelendiriyor. Çünkü sabır yok artık bizde demiş.
1: Yani ben fırtına öncesi sessizlik gibi görüyorum bunu. Öyle baksak sanki daha sağlıklı olacak. Çünkü öbür türlü gerginlik hiçbir işe yaramıyor. Yani biz ne kadar gerilirsek gerilelim, orada işi çok iyi bilen isimler var. Sayın Aziz Yıldırım işin başında. Yani onun tereddüt ediyor olması, kararsızlık yaşıyor olması söz konusu değil. Gelmeden aylar öncesinden kafasında bütün plan hazırdır. Sadece uyguluyordur, bunu kamuoyuyla paylaşmıyordur. Zamanı geldiğinde onun da kafasında bir plan vardır. Zamanı geldiğinde çıkar anlatır. Biz de deriz ki biz bilmiyorduk ama böyleymiş deriz. Dolayısıyla şu an çok böyle can sıkmaya, enseyi karartmaya gerek yok. Mutlaka Fenerbahçe için en iyisini yapıyorlardır.
0: Haber Global Spor Koordinatörü, sevgili dostum Fatih Demirkol, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar.
0: Hoşçakal. 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Orkun Bey diyor ki iyi yayınlar, kaliteli yayın için teşekkürler demiş. Sevgili Orkun Alsulu'ya da buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Galatasaray'la ilgili bir haber vardı. Onu da sizlere okuyacağım Hürriyet gazetesinden. Bülent Uslu'yu merak edenler vardı. Bülent Uslu 5 dakika sonra Radyo Gol mikrofonlarında sizlerle birlikte olacak. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında, merak etmeyin. Evet, Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Can Uzun'u, genç yıldızı övmüş. Can Uzun'u beğeniyorum, çok iyi oyuncu demiş. Eintracht Frankfurt'u futbolcuyu çok beğendiğini söylemiş. Hem forvet oynayabiliyor hem forvet arkası, kanatta bile kullanabilirsiniz diyen Buruk transfer konusunda Dünya Kupası sonrasına işaret etmiş Hürriyet gazetesinin haberine göre. Ve yine dijital mecrada bir yayın kanalına konuk olmuş. Candaş Tolga Işık'ın sorularını da yanıtlamış Okan Buruk. Sarı Kırmızılı takımın transfer gündeminde yer alan genç futbolcu için, yani Can Uzun'dan bahsediyoruz. Beğeniyorum, çok iyi oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında. Beklentinin bir tık altında kaldı. Ufak tefek sakatlıkları oldu. Bize karşı da oynadı. Hem forvet oynayabiliyor hem forvet arkası. Çok zorlandığınızda kanatta bile kullanabilirsiniz ifadesini kullanmış. Okan Buruk, Can'ın transferi konusunda henüz bir girişimimiz olmadı. Her şey Dünya Kupası sonrasına kaldı demiş. Öte yandan Udinese Galatasaray'dan kiralanan Zaniolo'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini de almış. Ancak İtalyan oyuncunun menajeri önerilen yıllık 1.7 milyon euro çok az diyerek henüz teklifi kabul etmediklerini söylemiş. Evet, araya gidiyoruz. Yine gelen mesajlardan Fatih Bey, tabii Fatih Demirkol yayından ayrıldığı için maalesef cevaplayamayacak sorunuzu. Evet, su molaları konuşulmuş. Hasan Özbay, Ahmet Konanç'ı bağlar mısınız demiş. Ahmet hafta içi alabiliriz. Aslında olabilir ama bugün olmaz. Çünkü biraz sonra Bülent Uslu canlı yayında olacak Radyo Gol'de. Okan Hoca kısaca şundan bahsetmiş. Can'ı alırsam her türlü devşirme oynatırım ama asla kendi mevkisinde oynatmam. Biz Galatasaray taraftarı artık buna alıştık diyor. Teknik direktör aramaya gerek yok çünkü bizde Aziz Başkan var demişler. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde son yarım saatte Türkiye'nin en önemli spor yazarlarıyla Türkiye'nin gündemini yine konuşmaya, belirlemeye sizlerle birlikte devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son yarım saatimize girdik ve sizlerin istekleri doğrultusunda Türkiye'nin en önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında işte beklediğiniz isimlerden bir tanesi de Eagle Media grubu kurucu başkanı, TGRT haber spor yorumcusu sevgili Bülent Uslu şu anda telefonun diğer ucunda. Sevgili Bülent, o kadar çok mesaj geliyor ki hatta şunu da paylaşayım seninle. İsim vermeyeceğim. Dün arandım bir spor kanalının genel yayın yönetmeni ve spor yorumcusu arkadaş. Programımızın çok dinlendiğini, her tarafta dinlendiğini söyledi. Ben de gurur duydum. Böyle şeyler güzel oluyor. Sen de şimdi yanımda
1: yayın. Evet,
0: radyo programında bayağı bir sağlam adımlarla ilerliyoruz. Dinleyicilerimiz de sağ olsun. Sana çok ilgi var. Yaklaşık 9-10 tane Bülent Uslu'yu alır mısın mesajı var. Ve bu mesajlardan sonra çok çok sorular var. Hangi birinden başlayacağımı da bilmiyorum ama ilk olarak Beşiktaş'ın rakibi Midland oldu. Bununla ilgili görüşlerini alayım. Daha sonra taraftarların sorularıyla devam edeceğiz. Bülent Uslu.
1: Şimdi herkese öncelikli olarak selamlar. Çağatay Üstadım, sana da iyi yayınlar diliyorum. Hakikaten çok güzel, zevkli, keyifli yayınlarınız oluyor. Bu da dikkat çekiyor tabii. Tebrik ediyorum seni. Şimdi şöyle başlayalım. Korktuğumuz başımıza geldi. Yani önce bir şeyde bir tanıtma yaptılar biliyorsun, muhtemel rakiplerimizde. Yani bunun sebebini tam olarak kimse açıklayamadı ama hani böyle İsrail takımıyla eşleşme olmasın diye mi yapıldı bilmiyorum ama biz çok daha bir Benfica falan olabilir mi derken onlar elendiler. Yani bizim muhtemel rakiplerimiz arasından elendiler. Şimdi daha böyle soft rakipler gibi görünse de piyasa değeri en yüksek olan rakibi seçtik. En tehlikeli takımlardan bir tanesini seçtik. Son dönemde çok
0: referans
1: ettiğimiz Danimarka'da yılın golcüsü seçilen, 21 asist 12 golle sezonu tamamlayan, milli takıma da neden götürülmedi diye sert eleştirilerde bulunduğumuz, burada tırnak içerisinde adamcılık mı yapıyorsunuz dediğimiz oyunculardan bir tanesi Aral'da Midland takımının rakibimizin oyuncularından, en önemli oyuncularından bir tanesi ki zaten rakip açıklandıktan sonra Önder Özden'in açıklamalarındaki satır arasına dikkat ederseniz yakından tanıdığımız bir oyuncu, yakından izleyebileceğiz. Yani ilgilenmişiz, buradan şu sonuç ortaya çıktı: oyuncuyla ilgilenmişiz, teklifimizi sunmuşuz ama kabul görmemiş, artık sadece izleyebileceğiz gibi bir şey ortaya çıkıyor, bir mana ortaya çıkıyor. Şimdi tehlikenin farkında mıyız bilmiyorum sevgili Çağatay. Şimdi biz hani geçen haftaki yayında da biraz yüksek sesle, hararetle konuştuk. Aradan bir hafta geçti. Bu bir hafta boyunca yani kaplumbağa olmuş olsa da yol almıştı değil mi? Yaprak kımıldamamaya devam ediyor. Şimdi tehlike şu: rakibimizin bugün 17 Haziran. Tam 3 gün sonra 20 Haziran'da hazırlık maçı var. Biz işte ne durumdayız? 1 Temmuz Slovakya kampımızda top başına neredeyse, yani rakibin hazırlık maçı oynadıktan 10 gün sonra top başı yapacağız. Maç 23 Temmuz'da. Ve şu anda o maça çok büyük ihtimal Dünya Kupası'ndaki oyuncularımızdan Murillo oynatamayacağız. O zaman geride kim kalıyor? Tayland'da Gökhan Saz'da oynatamayacağımız oyunculardan bahsediyorum. Antmazı olmayacak. Stoper hattımızda kim var? Jalo ile Emirhan Topçu yedekle de göndermezsek oraya turu işareti koyuyor lütfen Udokai'ye. Udokai var. Başka yani 3 oyuncunun haricinde bizim stoper oynatabileceğimiz bir oyuncu yok. Eskiden Necip var diyorduk. Yani Necip oraya koyuyor. O da artık yok. Sol bekte Rıdvan var. Dediği Yasin Özcan diyelim. Bakın yani geçen sene toplam 5-10 maç oynamamış çocukları yetenek olarak yazmıştık. Onu fark ettim. Hale boş. Orta sahada Orkun Kökçü Dünya Kupası muhtemelen 23 Temmuz'daki maçı yetişemeyecek. Endidi'nin Arabistan'a satılma durumu var. Lütfen ona da soru işareti koy. Orta sahada Olaytan'ı 10 numara pozisyonda oynatacağız.

0: oraya kim koyarsın sevgili Çağatay? Orta sahaya. Beşiktaş sahaya. Yedekler de dahil olmak üzere. Orta sahada kim oynar? Kartal, Kaylan, Sakan.
1: Yok ki.
0: Yok. Baba. Yani ilk 11'i geçtin. Hani yedeklerden falan alalım da oraya monte edelim diyebileceğimiz aslında var. Söyleyeyim ben sana. Onana var. Onana. Almutrati var. Şimdi Beşiktaş ciddi ciddi bu oyunculara muhtaç durur biliyor musunuz? Eğer gerekli transferler zamanında yapılmazsa Beşiktaş varıyorlar. Bu oyuncuları Beşiktaş oynatmak zorunda. Çünkü orada oynatabileceğiniz hiçbir oyuncumuz yok. Eğer bu 19 takımında çıkmayacaksa. Son açık. Yine geçen sene 1-2 tane resmi maçı olan Devrim Şahin var. Hadi oraya şeyi koydun. Rasista'yı koydun Tolaç'a. Sağaç'a da Çenli'yi koydun. Yedekleri yok. Önde de Semih var. Hekimoğlu gönderecekmişiz. Oh, Dünya Kupası'nda yediği yok. Yani şuradaki rezaleti görmeyip, buradaki skandalı görmeyip, ya yangın yapmayın ya, sabırlı olun ya, şunu yapın ya diyen arkadaşlara selam olsun. 23 Temmuz'da İstanbul'da evimizde oynayacağımız maçta bizden çok daha iyi olan, daha iyi hazırlanmış, daha takım olan rakibimize karşı çok bir sonuç alabiliriz. Yani şu anlattıklarım doğrultusunda şokta ki kastım da fark yemekten bahsediyorum.
1: Yani onu soracaktım ben de sana şok derken.
0: Yani 30 Temmuz'da yani bu kafa yapısıyla biz devam edersek o iş 30 Temmuz'daki rövanş maçına kalmaz sevgili Çağatay. Bak az önce saydım. Eğer yanlışım varsa düzeltin. Orta sahada oynatacağımız oyuncu yok, yedek yok. Yani biz buradan hani boş. Ha dersek ya arkadaş Emre Bilgin sayalım geçen sene 0 maç 0 dakika oynamış netliği maçta. 0 dakika. Eğer Beşiktaş bunlara güvenerek yola çıkacaksak o zaman bizim yöneticilerimiz Sayın Başkan falan ne iş yapıyor? Bugün Trabzonspor 6 transfer yapmış. Bayern Münih 2 transfer çıkardı. Real Madrid bugün transfer çıkıyor. Bunlar kötü takımlar mı yani? Niye transfer yapıyorlar abi? Ya bir de saçma sapan birine çıkıp ya daha transfer dediğimiz sarktır saçılmaz gibi. Böyle abuk sabuk şeyler söylüyorlar. Ya inanılır gibi değil. Yani sevgili Çağatay, işimiz zor. Yaprak kımıldamıyor.
1: Evet.
0: Hani bahsedilen bir şey İlkay falan şey İlhan'dan bahsediyorum. Yani bunlar Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu değil. Elbette ki bu tarz transferler de olacak ama biz net ilk 11'de oynayacak transferleri bekliyoruz. Evet dur, elini bekle, dünya atmosferi bitsin, sabırlı ol, yangın yapma falan filan ama bugün açıklanan rakibimiz 3 gün sonra hazırlık maçı yapıyor sevgili Çağatay. Maalesef.
1: Sevgili Bülent Uslu, Lazali demiş ki Beşiktaş'ta transferler okay. Niye yavaş ilerliyor? Bülent abi sorusu var.
0: Lazali bizim Lazali ise anlıyorum, ona da selam olsun. Şu anda tamamen beceriksiz bir şekilde yönetildiğimiz için maalesef. Yani şimdi hoca diyoruz da sevgili Çantan hocamızı sevdik. İyi işler yapacağına da yürekten inanıyoruz. Ama malzeme önemli ya. Bu hoca da geçen sene Bologna ile İtalya'da Serie A'da 8. olmuş. Yani ne bekliyorsunuz? Elindeki malzemeye göre adam yönetmiş 8. olmuş. Yani şimdi Beşiktaş'ta şimdi Vincenzo İtalyano'yu Konya Spor'a gönder mesela. Konya Spor'u yönet. Kaçın yolu? Şampiyonlar mı oynatacak abi? Konya Spor'un bütçesi belli. 20 milyon euroluk bir bütçeye çevirmeye çalışıyorlar. Mütevazı bir bütçeyle. Şimdi Konya Spor'da bu hoca gelince şampiyon ama şimdi siz bu hocaya malzeme vermezseniz, istediği oyuncuları transfer etmezseniz, eksikler tamamlanmazsa, iyi oyuncular alınmazsa bu hoca ne yapabilir bu kadroyla? Bizim işte gördüğümüz milli takımı. Kat ve kat, onlarca kat daha üstün oldu şeyde. Piyasa diyorum. Avustralya'ya karşı. Ya Aziz Bey hiç girdi Aziz Bey. Son 15 dakika Aziz Bey hiç girdi. Ya Bursa Spor daha Süper Lig'de kaç sene geçmiş aradı. Onun oynadığı Aziz Bey hiç böyle bir kadroya karşı biz varlık gösteremedik. Ama bizim şey orada YouTube çekmeye gitmişler. Evet. TikTok çekmeye gitmişler. Yani.
1: Aziz Bey hiç kaç yaşında acaba? Bak ben onu bilmiyorum. Hakikaten ben sanki
0: 35.
1: İlkokula gittiğimde Aziz Bey hala oynuyordu sanki.

0: Ya işte böyle takıma yeniliyorsunuz. Niye? Çünkü Dünya Kupası'na giden diğer ülkelerin oyuncularına bakıyorsunuz. Hazırlık şeylerini koyuyorlar mesela, paylaşımlarını yapıyorlar. Böyle ciddi teknolojileri kullanarak falan ağırlık çalışıyorlar, fizik çalışıyorlar. Bilimselere bakıyorsun. TikTok bir tane şey var. Gözünün önünde geçen sahne bu. Hakan, Meri, İrfan Can, üçlüsü
1: İzledim, hepsini
0: bir
1: izledim, evet.
0: otelde. Abi izlerken midem kaldırmadı artık benim ya. Yani böyle amaç ne? O videoyu çekmekteki amaç ne? Mesaj ne? Sağa doğru dönüp bakıyorlar, sonra kahkaha atıyorlar, yatağa yatıyorlar, bilmem bir şey. Ya
1: Milli
0: abi
1: takıma çekiliyormuş herhalde
0: geçmişsiniz.
1: Bülent.
0: Ya siz mi hiç, ya babacığım, milli takımı çektiren adama da selam olsun yani. Baba, siz hiç kimse uyarmıyor mu ya? Çevrenizdeki, yanınızdaki kişiler. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Yani nereye düştünüz baba ya? Ya ne oldu? Maçtan sonra Eren Elmalı saçları düzeltmiş, ötekini bıyığını düzeltmiş falan. Bir kendilerine geldiler, çekildi. Ya biz kimse saçıyla bıyığıyla bilmem bir şeyle uğraşmıyoruz da. Yani buradaki şey önemli. Zihniyet önemli abi. Siz oraya şov yapmaya, Amerika'ya tatil yapmaya gitmediniz. Bizi temsilen gittiniz. Orada olmak isteyen, bak milyon demiyorum, milyarlarca insan var dünyada. Değil mi? Dünya Kupası takip eden birkaç milyar insan varsa, tamam mı? Herkes orada olmak ister ya. En azından taraftar olarak orada olmak ister
1: Evet
0: mesela.
1: yani
0: Birçok kişi oraya gidip izlemek isteyecek. Gidemedi bak, sen mesela buradasın, Türkiye'desin. Orada en azından oradan izlemek istemez miydi şey? Yani sen buraya gidiyorsun, kendi PR'ını yapıyorsun, oyunculuk şeyinin değerini artıyor, efendim tarihe geçiyorsun. Bir şey oluyor mesela, 1950 yıl 50-55 yılındaki Dünya Kupası'nda oynayan oyuncuların isimleri geçiyor. 2002'de geçiyor mesela, İran Hans'ın golü diyoruz değil mi? Hasan Şaş diyorsun falan. Yani Brezilya'ya attığı gol diyorsun. Rüştü diyorsun. Tarihe geçiyorsunuz abi siz oralarda olarak. Siz nereye gittiğinizin, ne yaptığınızın farkında değil misiniz? Sizi burada bu ülke uğurlarken kaç tane konvoy yaptılar, eklense değer verildi. Ve siz ne yapıyorsunuz? Saçma sapan TikTokçuluk, YouTuber'cılık, bilmem bir şeyle
1: Yani
0: uğraşıyorsunuz
1: eğer
0: yani.
1: yapılacaksa da bunu maçların sonrasında yap, değil mi? Turnuva bittikten sonra yap.
0: Ha bak abi, zaten bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen maçı kazanırsın, o çektikleri, o şeyler sempatik gelir bize. Ama güleriz, kahkaha da ya ne güzel deriz, o çocuklar eğlenmişler falan. Ama abi böyle rezil bir futbolda senden çok çok küçük bir takıma karşı hayal kırıklığı yaşatarak yenilirsen abi, bu bana sempatik gelmiyor yani.
1: Peki
0: Dünya
1: Paraguay maçı için ne
0: rahatsız oluyorum.
1: düşünüyorsun Bülent Uslu?
0: Çok zor ama bu eleştiriler eşliğinde
1: Bir
0: bunlar eğer
1: silkelendik mi
0: kendine
1: takım?
0: geldiyse silkelendi belli yani. Saçlar başlar değişmiş yani. Böyle bir şeylere
1: Yani en
0: dönmüş
1: azından
0: ama
1: konsantrasyon anlamında, motivasyon anlamında
0: konsantrasyon, motivasyon
1: gerekli
0: okey,
1: ders
0: ama
1: almış gibi.
0: yine bu gerekli dersi Montella aldım, onu bilmiyorum. Şimdi gelen haberler işte yok Orkun Kökçü yer bileti kesildi, işte faturası ona kesildi, yok bilmem ya, burada doğru oyunculara fatura kesilmeyip de yine bazı oyunculara, bazı oyuncu adamcılık yapılıp plan kesisi ilan edilirse, doğru kadroyla çıkılmazsa, işte Kerem'den forvet olmaz baba, yani Barış Alper'den sol açık olmaz, bu saçmalıklara yine devam edersek, rakip iyi analiz edilmezse, doğru kadroyla çıkmazsak yine hezimete uğrarız. Evet, oyuncular kendine geldi, motivasyon olacaklar, neyin ne olduğunun farkına vardılar, ağır eleştiriler altında bir reaksiyon gösterecekler, aksiyon alacaklar, okey, ama ben bu sefer Montella'dan çekiliyorum. Yani önce Adal Şimşir örneği verdik mesela, yani bu çocuk 21 gol, 12 şey 21 asist, 12 golle Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş. Senin elinde özel bir oyuncu var, içeri kat edebilen, asist yapan, adam eksiltebilen, önemli bir değeri var. Genç bir çocuk var. Bu çocuğu kötü bir orijini şey, bakın ikinci yarı Kenan girdi, yani orijini sol açık olan bir oyuncu girince işler biraz daha değişti değil mi? Yani sen Barış Alper'i koyuyorsun oraya. Burada adamcılık yapıyorsunuz. Adamın mevkisi orası değil ki Barış Alper'in.
1: Ya
0: Yani benim
1: Kenan varsa Kenan her zaman ilk 11'de oynar,
0: hani
1: solda da
0: şey dediler,
1: oynar.
0: sakat şuydu buydu, ama abi sen sakatsa onun yerine oynayacak olan adam mesela Arnal'ı oynatıyorsun. Şimdi Meri'yi oynatıyorsun. Niye Meri'yi oynatıyorsun abi? TikTok çektiği için mi beni oynatıyorsun yani?
1: Sevgili Brandus'un 30'un üstünde soru var, yorum var. Biraz acele etmem gerekiyor. Çağatay Hocam.
0: Hangi ara 30 oldu baba?
1: Valla oluyor. 30 oldu. Acayip dating yapıyorsun demek ki. Sen hep bağlandın sonra. Tabii ironi yapıyorum. Çağatay Hocam, Aziz Bey hiç 36 yaşında 37'ye girecek.
0: Evet.
1: Demiş. Çok dinleyicimiz var. Mümin Bey selamlarını yollamış. Şöyle yukarıdan aşağı başlıyorum. Kenan Bey, Bülent Uslu'yu dört gözle bekledik. Sorun Beşiktaş'ın transfer bütçesi ne kadar? Ahmet Yürü...
0: 200 milyon euro. 200 milyon euro. Sayın Başkan söyledi bunu bir kere. Kaya Bey aradı ve yalanlamadı. 200 milyon euro bütçemiz varmış. Evet.
1: Ahmet Yürük, Bülent Uslu takıma, yönetime ve camiaya lütfen destek olsun. Başka Beşiktaş'ımız yok diyor.
0: Ne yapmamız gerekiyor abi şimdi Ahmet Bey, Ahmet kardeşim? Yani şu anda ben çıkıp Serdar Adalı'yı mı övmem gerekiyor benim şu pozisyonda? Ya az önce Ahmet Bey herhalde sonradan bağlandı, dinlemedi yani dedi. Ya şu anda ilk 11 sitesi kadromuz yok diyorum ya. Ne yapayım şimdi ya? Çok büyük bir başkan, çok büyük bir yönetimimiz var. Sabah akşam elini taşın altına 50 milyon, 100 milyon euroluk şeyler, sponsorluklar verdiler, bağışladılar. Bilmem bir şey mi diyelim abi? Biz adamcı değiliz, Ahmet Bey'iz. Yani sizin belki akrabanız falan yönetimde bilmem bir şeyde ananız babanız orada olabilir ama bizim tarafımız Beşiktaş. Ben size şunu hatırlatmak isterim. Rahmetli Onursal Başkanım Süleyman Seba'nın söylemiş olduğu bir şey var. Eğer ki Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız kimsenin adamı olmayın. Beşiktaş'ın adamı olun. Tamam. Yani kusura bakmayın, şu vaziyette ben yönetim düzenlemesi, başkan düzenlemesi yapamam kardeşim. Teşekkür ederim. Evet.
1: Hüseyin Şimşek, sıcak Adana'dan selamlar. Çağatay Hocam, bende yerin çok ayrı. Beşiktaş bu sene ilk 10'a girebilecek mi? Serkan Bey de diyor ki Beşiktaşlar olarak biz ilk 5'ten sonrasına mı oynayacağız diyorlar.
0: Buyur Ahmet Yürük diyor az önce kardeşim. Evet. O cevaplasın bunlara. İşte şu anda geldiğimiz vaziyet bu. Galatasaray'ın kadro şey yapısı ortada, üzerine 3-4 tane büyük transfer yapmayı planlıyor. Fenerbahçe belli. Trabzon zaten geçen seneki başarısının üzerine transferleri, 6 transfer yaptı, 3 tane daha yapacak. Başakşehir, Göztepe, Samsun Spor gibi oturmuş takımlar var. Biz daha sahaya ilk 11 çıkartabilecek kadromuz yok. Ahmet Bey de eleştirilerinde rahatsız olmuş geldik. Evet.
1: Yurt dışından Can Bey, selamlar, Bülent Uslu'ya sorar mısınız Cengiz Ünder'i arar mıyız?
0: Yani işte bak.
1: Trossard ve Vlahovic transferleri yine durumda.
0: Evet. Vlahovic ve diğer Trossard. Evet.
1: Evet.
0: Ya keşke Tampa bu iki ismi, bir de kaleciyi çiftlikten ağzımı kapatacağım. Ağzımı kapatacağım yani. Hiçbir şekilde eleştirmeyeceğim şeye kadar. Avusturya'ya kadar eleştirmişim. Ama Vlahovic'den haber bekliyorsun, Trossard'dan haber bekliyorsun, ondan haber bekliyorsun. Biz 1 Temmuz'da Slovakya kampında kimle kamp yapacağız Çağatay? Gel beraber gidelim orada. Bizi de belki alırlar yani. Bir denesinler yani.
1: Çok çok mesaj var. Hangi birine vallahi bakacağımı şaşırdım. Montella milli takım için sistem takımı diyordu. O zaman sistem takımında isimlerin hiçbir önemi yok. Oyuna giren her oyuncu aynı görevi yapar. Burada adamcılık yapıyorlar mesajı var.
0: Bravo, bravo.
1: Zafer evet. Bey yollamış. Yine Bülent Uslu'ya acaba sorabilir misiniz? Biz daha kaç sene bunları yaşayacağız? İsme de bakayım bu arada.
0: Daha kaç sene yani? Nahit Bey. Bizim öyle bir şeyin zamanımız yok, tahammülümüz de yok. Beşiktaş 5 senedir Ekim'de, Kasım'da havlu atmasından taraftar artık kına gelmiş durumda. Rahatsızlığımız alt safhada. Yani öyle bizim bir tahammülümüz yok ama bizi yönetenler 23 Temmuz'daki maçın, İstanbul'da oynanacak maçın tehlikesinin farkındalar mı? Onu bilemem.
1: Evet. Peki son olarak söylemek istediklerin ve taraftara vermek istediğin mesaj ya da Türk Milli
0: mesajımız falan olamaz. Düşüncelerini söylerim sadece. Bugün Fenerbahçe ile maçımız var. İlk maçı kazanmıştık ama şanssızlığımız devam ediyor. Matheus gibi en önemli bir numaralı oyuncumuz da maalesef sakatlandı. 6 ay sahalardan uzak kalacak. Bu bizim 4. sakat oyuncumuz, muhtemelen 6-7 oyuncuyla oynamak zorunda kalacağız gençler haricinde. Yani Fenerbahçe gibi büyük dev bütçeli bir rakip karşısında her sene finalde kaybediyoruz. Aslında yaklaşmıştık ilk maçı kazanarak. 1-0 öne geçmiştik.

0: maç fark edip 1-1 oldu. Şimdi önümüzdeki bugünkü maçta dahil olmak üzere bir de Cuma günü oynayacağız. Hı-hı. İki maçı da Sinan Erdem'de 16 bin taraftarımızın önünde oynayacağız. Taraftar etkisiyle beraber kazanıp seri de biliyorsun 3'ü alan şampiyon olacaktı. Biraz yaklaşan maçı sakatlığı da biraz morallerimizi bozdu. Ama Beşiktaş'ın çok güçlü bir taraftarımız var. Taraftarımızın önünde inşallah takımın elinden geleni yapacağına inanıyorum. Bugünkü rakip morallerimizi bozdu ama sonuçta bu rakip de Avrupa'nın kadrosu rakiplerinden bir tanesi değil. Elenmeyecek bir rakip değil. Ama şu kadroyla fark ederiz. Yani onu da söyleyeyim. İstanbul'da fark ederiz. İş ikinci maça da kalmaz. Artık umarım Sayın Başkan ve yönetim kurulu üyelerimiz nasıl bir cenderenin içerisine düştüğümüzün farkındadırlar. Gerekeni yaparlar, transferler konusunu diyorum. Evet.
1: Ahmet Bey de yazmış, hani bunu da okumam lazım sevgili Bülent Uslu. Benim yönetimde kimsem yok diyor. Annem ve babam rahmetli oldu diyor. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Görüşlerin için teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Bağlandığın için de. Sağ ol, var ol.
1: Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakal Bülent Uslu.
0: Sağ ol.
1: Evet, bugün de bizlere ayrılan zamanın sonuna geldik. Çok çok teşekkürler. Yaşar Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Burada çok çok mesaj gelmiş yine. Ama maalesef bugünlük bu kadar. Benden sonra yine Radyo Gol'ü dinlemeye devam edin. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde yine Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde umarım yine birlikte oluruz. O zamana kadar lütfen kendinize iyi bakın, iyi davranın, hoşça kalın, saygılar.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İbrahim Yavuz'la

0: Ay seni duyarken de bir anını anlattın, o da gayet komik bir yayın.
1: Tabii ki söyledim. Aslında geçmişten bugüne en azından o beslenme konusunda ülke futbolunun gelişiminde biraz anlatabiliriz. Biz Galatasaray Üsmanpaşa'da oynarken yani o dönemin tepki ve birinci liginden bahsediyorum yani. Şimdi Süper Lig'in bir altından bahsediyorum. Şimdiki gibi değil. Yani Süper Lig vardı, ikincilik vardı, üçüncülik vardı o dönemin. Ya bahsettim 96-97 seneleri. Antrenman sonraları bize çay, simit, kaşar bildirdi.
0: Mal ligi, süper amatör falan değil. Bildik ya.
1: Şampiyon olsak Süper Lig'e çıkıyoruz ya. Rakiplerimiz Kayseri Spor, Konya Spor. Hani o dönem için söylüyorum ya. Antrenman bitiyor. Çay, kaşar peyniri ve simit. Ben de birkaç gündür
0: her yerde suyun akıyor.
1: Yani, fiziksel anlamda başarısız olmak için ancak bir takımın içine dinamiti böyle koyarsınız. Biz de uğraşmışlar, ellerinden geleni yapmışlar aslında. Yani, çok uzun zamandır benim de aklımdaydı. Bugün buraya gelirken böyle bir geçmişe nostalji yapayım dedim. Sizinle
0: dinleyenlerle paylaşmak istedim çünkü yani çok keyifli bir sohbet. Evet abi, böyle gülüyoruz, eğleniyoruz ama milli takımımızın durumu tabii Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osman Ali'nin açıklamaları, ardından yine Okan Buruk'un dün Kafa Spor'ta Candaş Tolga'ya verdiği röportaj, önce tartışmaya da girelim ister.

0: Fuat Hoca'ya hedef göstermesine çok şaşırdım. Hoca tam tersi milli takıma olan desteğini dile getirdi. Bir şey olursa da bittikten sonra insanlar bunu gelir konuşur dedi. Bu da futbolun içinde olan bir şey. Neden böyle bir tepki verdi Hacı Osman Oğlu anlamakta zorlandım dedi.
1: Ya aslında şeyden başlayalım istersen. Hacı Osman Oğlu'ndan başlayalım. Yani turnuvaya katıldığımızda geçmişle ilgili aslında hiç söylememesi gereken şeyler söyledi.

0: iddiası şuydu, yani eğitim konusunda bizim antrenör eğitmemiz gerektiği konusunda bence doğru söylüyorum. Dışında tamamı problemliydi ki o da şuradan anlaşılıyor. Şöyle bir ifade kullandım. Ben kalbiyle bilip bir olan bir insanım. Yani aklımda ne geçiyorsa öyle konuşuyorum. O gün de şöyle bir yorum yapmıştık yani senle. Yani orası ya da sizin pozisyonunuzda olan bizim için de geçerli. Biz öyle kalbiyle bilip bir olan insanlar olmamalıyız değil mi? Yani aklımızdan geçeni böyle bir süreçten geçirip zihninden yani bunu söylerken birilerine zarar verebilir miyiz ya da bulunduğumuz pozisyon değil mi? Yani olmasın, bir sürü insan bizi dinliyor. Böyle aklıyla kalbi dili bir olunca olmuyor işte ortaya. Böyle şeyler çıkıyor. Çünkü yani düşünce sağlıksız olunca karşı tarafın anlattığını da çok sağlıklı bir şekilde anlamazsın. Ama bu tek başına Hacı Osmanoğlu sorunu değil. Hemen şeye gidelim, oradan daha anlaşılabilir bu durum. Yani birbirlerine aslında temas edip birbirlerine ne kadar anlamda zarar verdiklerini de anlatıyor. Federasyon başkanının açıklaması bu. Karakterden girdi. Yani bir grubu sanki başarısız olmayı bekleyen bir kalabalık varmış gibi anlatmaya çalıştı. Hemen gel İsmail Yüksel. Avustralya'nın basın toplantısında Avustralya'nın futbolcu 26 futbolcuları Dünya Kupası deneyimi, bizim deneyimimiz var. O konuda biz daha muhtemeliyiz. Ama Türkler gururlu ve tutkulu yaşarlar bu durumu gibi bir şey söyledi. Yani basın toplantısının tamamında hiçbir problem yoktu yani. Ama onu dinlediğini yanlış yorumlayan bir oyuncu, görecekler bizim kim olduğumuzu, dünya görecek, herkes görecek gibi bir ifade kullandı. Şimdi dinlediğini anlayamayan, duygularını kontrol edemeyen oyuncusundan başkanına bir şey var değil mi? Bir kalabalık var. Şimdi bu da bugüne özel bir durum değil. Yani şimdi Fatih Hoca görevdeyken, yani teknik direktörken, burada yorumcular yorum yaparken benzer şeyleri de o da tepki gösteriyor değil mi yani? Şimdi aslında geçmişten gelen, asla değiştiremeyeceğim bir hadise olduğunu düşünüyorum. Yani Fatih Hoca'nın ne söylediğinden bağımsız. Okan Hoca niye buna hemen sahiplendi? Çünkü Okan Hoca'nın da zaten federasyonla ilgili bir sorunu var ya. O da Galatasaray üzerinden yorumluyor. Bir kalabalığı arkasını almaya çalışıyor. Niye? Şu an Galatasaray'ın derdi ya da diğerlerin derdi 10+4 değil mi? Hazır böyle bir zeminle var. Fatih Hoca'nın da arkasında olalım ki. Çünkü ben ne Fatih Hoca'nın söylediği ne de federasyon başkanının söylediği çok ilgilendiklerini düşünmüyorum. Burada herkes bize ne çıkar bu işten? Yarın bunu nasıl kendilerimize çeviririz? Onun derdini var. Yoksa yani ne Hacı Osmanoğlu ne Fatih Hoca'nın eksik bir şey varsa kimse kimseyi o anlamda ayırmadan yorum yapması gerekiyor. Ama biz sadece ona özel bir durum değil ki Cihan. Biz bir konuda yorum yaparken önce yorum yaptığımız duruma bakıyoruz. Var mı bizim onunla kişisel bir çıkarımız, menfaatimiz? Varsa ona göre yorum yapıyoruz. Bir sürü mesela ben yorum dinliyorum yorumculardan. Yani bir ay önce aynı pozisyonda olan birini aynı durumdan dolayı yerden yere vuran oyuncu bu tarafta aynı durumu bir sonraki pozisyonda tanıdığı bir oyuncu için ya anlamaya çalışalım, böyle bir şey değil. Şimdi bu düşünceye sahip bir kalabalıktan normal bir tartışmanın çıkması yani.
1: Evet, yani uzun birlikteliğimiz sürüyor. Peki yani haklı haksız mı arayalım burada?
0: Dili düzelteceğim. Abi sen ona demeyeceksin tarihinin karakterli grubu falan, tamam mı? Sen de ne olursa olsun yani geçmişte yani bu ülkeye çok önemli başarılar kazandırmış bir teknik direktör olarak ne olursa olsun turnuva bitsin hesap sorarız gibi bir ifade kullanmayacaksın. Bu kadar basit yani.
1: Peki şu prim olayını ne dersin İbrahim abi? Sen de futbolcunun
0: ben mevzuyu biliyorum.
1: Yani şöyle, milli takım Dünya Kupası'na katılmadan 15 milyon bir prim dağıtılmış ve bu peşin ödenmiş. Mesela şimdi ustalar kızmasınlar da, mesela evde bir iş yaptırınca o ustaya parayı peşin verince biraz oyalanır böyle, o işi yapar. Anladın mı? Ama mesela parayı vermeyince, iş bitince verirsen daha hızlı biter. Genelde öyledir tabii, işini layıkıyla yapanları bir kenara koyuyorum. Şimdi oyuncular bu parayı aldığı için mi biraz böyle...

0: konuştuk. Hatta şöyle söyleyeyim, genel anlatayım. Hatta ben Esansürs futbolda biraz ondan da bahsettim. Yani şöyle bahsettim. Şimdi primin tamamı ödenmiyor. Eksik ödeniyor prim. Ve burada en büyük problemli durum, şimdi nereye ödenmiyor prim? Personele ödenmiyor. Malzemeci, masör, fizyoterapist.
1: Onlar var.
0: Futbolcular alıyor. Futbolcular da diyor ki o malzemeci, masöre, tamam biz içeride kendi payımızdan size bir para çıkartacağız. Ama yine

hadisesi burada öyle ya. Yani dışarıya yansıtıldığı gibi bir net. Yani oradan o ekibin içerisinden Okan'ın mağdurlarından birinden duyduğum için söylüyorum yani. O şekilde ödeniyor, yarısı yatıyor ve diğer hadisede mesul malzemeci. Yani ben işte benim en çok itiraz ettiğim şey, ilk burada halletmen gereken insanlar orada emekçiler, yani mesul malzemecisi, fizyoterapisti. Futbolcunun ki bir şekilde anladım ki, bence futbolcunun alması da çok anormal bir durum da. Ya almasın da, pardon, düzelteyim. Yani bundan sonuçta sponsorluklarla dönen paralar. Alması demin ama paranın bu kadar konuşulması. Mesela Boston'a gitti Dünya Kupası'na, değil mi? Bir önceki Dünya Kupası'na da gitti. Merak ettim, aradım orada, eşim dostum var. Prim nedir dedim yani. Primin P'si konuşulmadı burada diyor yani. Hani ülkeyi orada temsil etmekten daha önemli, daha değerli bir şey olabilir mi? İşin hem duygusal tarafı, manevi tarafı, bir de işin diğer oyuncu tarafından, yani Dünya Kupası'ndaki performans seni alır başka seviyeleri de götürür. Kolay yardımcı olur senin kariyerinle alakalı hızlı bir başarı göstermen için. Böyle bir durum varken senin bunları hiç konuşmaman lazım, ama aynı konu, bak yine aynı insandan geliyor mevzuya. Hani karakter diye anlatan, benim dilimle kalbim bir diyen, işte o prim vaat ediyoruz, ev veriyoruz, araba veriyoruz. Gerek yok, gerek yok. Oyuncuları da hedef gösteriyorsunuz böyle. Sanki oyuncu prim almadan oynamıyormuş gibi. Şimdi o duruma oyuncuları sen atıyorsun aslında. Sen sokuyorsun. Gerek yok. Girmeyin lan bu prime. Neyse benim hakları, sponsorluklardan gelen neyse. Ama ayırmayın malzemeciye mesela. Ne vermiyorsunuz? Niye onlara oyunculardan gelecek

0: fırsat yani. Bir takım denedim, aynı takımda defalar zannı uçakta kampa gittim. O dönemden bu dönem hiçbir şey değişmiyor. Hep aynı problemler. Aslında ülkenin sorunu da anlatılıyor ya, mesela eski Kemal Sunal filmlerine gidiyorsun, 1978 konu bugünkü Türkiye'ye. Yani işte gibi düşün yani. Şimdi ama bence sorun şu, kimse düzeltme derdini değil yani. Hani mesela sen biraz önce dedin ya, usta paranın tamamını verdiğinde çalışmıyor. Şimdi bir tane usta da şöyle bir şey yapmıyor maalesef yani. Aldım parayı ve ben bu şeyi kıracağım yani. Biz toplum olarak böyle insanlar değiliz. Ben başlangıcı yapacağım kendi adıma. Yani, ama iyilik de bulaşıcıdır muhabbeti var yani. Ya yapanlar vardır da işte görmüyoruz ya. Önceki azınlık.
1: Tabii.
0: Yani ne zaman bunlar çoğalacak, o zaman bu konu ortadan kalkacak yani.
1: Aynı taksici abilerimizin, kardeşlerimizin gibi. Onlarda da mesela şu kelimeler var ya. İyi olanları çoğaldığı zaman
0: alacaksın abi, şimdi sen azınlık olduğunda bir kıymeti kalmıyor yani. Belirleyici olmuyorsun ya da. Şimdi federasyon başkanı içinde, eski teknik direktörler içinde. Şimdi burada Fatih Hoca da masum değil, Şenol Güneş de masum değil, Sayın Başkan da masum değil.
1: Ama Şenol Güneş'e teşekkür etti federasyon başkanı. Burada
0: Güneş'in demiyorum Şenol Hoca. Genel olarak bahsediyorum yani. Hani hiçbiri bu konuda masum değil. Şimdi Şenol Hoca, Fatih Hoca ya da işte Mustafa Hoca, organizasyonun en tepesinde ben çok tekrar yapan insanlar değil mi? Bir şey yapmak zorundaydınız. Siz mesela Derbel'le Derbel'le beraber Piontek'le bir ekolün devamını sürdürdünüz değil mi? Mesela işte Mustafa Denizli, Derbel, Piontek, Fatih Terim değil mi? Bunlar bir ekol bıraktılar. Bırakamadınız siz mesela. Fatih Terim olarak bir tane yardımcım yoktu. Senin sistemini getirecek biri yok. Mustafa Denizli olarak yok. Şenol Güneş olarak yok. Siz birilerini en azından sistemin değil mi, devam etmesi açısından birileri sizin yanınızda bir aşamaya gelmesi lazımdı. Şey mi diyeceğiz yani? Tamamı Fatih Hoca'nın yardımcıları ya da diğerlerinin yardımcıları mı eksikti? Ersun Yanal neyle anlatacağız yani? Mesut Bakkal geldi, rahmetli Tevfikler geldi, Kemal Özdeş geldi, Özcan Bizzati geldi. Bak hep bahsettiklerim Süper Lig'de çalıştılar. Niye bununla ilgili kimse kendinde bir eksiklik aramıyor? Niye mesela Fatih Hoca şöyle bir şey demiyor? Ya bu kadar zamandır nasıl benim ekibimden bir tane adam çıkıp Süper Lig'de benim oynattığım oyunu ya da benim ekonomi sürdürülebilir hale getirmedi? Hala biz Fatih Hoca gelsin, milli takıma Fatih Hoca gelsin, Galatasaray'a diyoruz. Aynı şey Mustafa Denizli için, Şenol Güneş için de geçerli. Öyle olması gerekmiyor mu?
1: Biraz evlat mı arıyoruz mesela? Şampiyon olan kadın milli voleybol takımımıza böyle 100 gram altın falan vermiş midir? Vermiş midir ya? Biraz evlat ayrı.

0: şey yok, şimdi sponsor ya şimdi tabii ya, sponsorluklar şimdi oraya yatırım yapan şeye yapmıyor aynı yatırım, aynı parayı vermiyor. Şimdi burada futbola sponsorluklardan ciddi gelişim var. Doğru. Hakan Safi yapmadı mı? Yani Hakan Safi şey için mi yapıyor? Bir takım futbolcuların para ihtiyacı olduğu için mi bugün çıkardı parayı verdi? O gün parayı verdiği için büyük bir kalabalık Hakan Safi'yi biraz daha fazla yüksek sesle tanıdı. Voleybola gelince o çok tanımıyorlar. Handball'a gelince tanımıyorlar. O yüzden buralara geliyorlar daha çok. Yani en hızlı kendini oradan tanıtırsın değil mi? Kulüp başkanlarını biz nereden biliyorduk Erdoğan, Fenerbahçe, Beşiktaş başkanı olmasa? Onlar da kendi ticaretleri ya da kendi isimleriyle alakalı oradan devam ettirmek istiyorlar. Parayı oraya yatırıyorlar yani.
1: Evet, milli takımımız da yani oyuncular da çocuklar da Dünya Kupası'nda bu vitrine çıkacaklar diye bir tarz yaptılar ve ilk mağlubiyetin ardından birçok tarz değişikliğinde sen gitseydin yapar mıydın bir tarz?
0: Eğer bir tarz yapıyorsam da asla vazgeçmezdim yani. Hmm.
1: Mesela geçmeyen oldu, Mert Müldür geçmedi.
0: Geçmeyeceksin çünkü geçince bu kadar kalabalığı onaylamış oluyorsun yani. Yani burada söylen neydi? Bunlar futboldan çok imajlarına kafa yordular. Demek ki bu kadar insanın söylediğine hak verdinsin. Sen futbola odaklanmamışsın. İmajına odaklanmışsın. Burada söyleyenlere hak verdiğin için eski imajına dönüyorum. Böyle şey olur mu ya? Senin yüksek sesle itiraz etmen gerekir. Gerçekten saçının örgüsünü açman gerekirse bile açmayacaktın Eren olarak. Ya da aynı şey kaptan içinde geçen, ne içinde geçerli.
1: Şey demiş olabilirler mi içerideki işte
0: öyle. Ben anlamam, kim derse desin sen birimiz koyun ya muhakkak ya abi bak şimdi ben bak şöyle yorumlar dinledim arkadaşlarımızdan dinledim şöyle yorumlar diyor ki burası Türkiye burada imajı yaparsın işler kötü giderse darbeye yersin yok böyle bir şey ya yani böyle bir şey ya bunu 5 yaşında çocuk da söylüyor artık yani ama birilerinin artık bir değil mi ayağa kalkıp bir İtiraz etmesi gerekmiyor. Ya bunun onunla ne alakası var demek gerekmiyor. Bak ben ne yorumlar dinledim.
1: Biz insanların bu fiziksel görüntüsüne çok kafayı takıyoruz. Mesela
0: yani gidersin
1: elbisesine çok
0: takmışız. Ya bizim işimiz gücümüz insanların saçı başı bilgisiyle zekasıyla
1: kimse
0: ya, yok ilgilenmiyor ya adam şimdi çok dolu eğitimli bir adam işte görüyorsun hani bir sürü bir örneği var. Herif ne saçının ne ayakkabısının ne başka bir şeyle ilgileniyor. Onun için kıymetli olan bilgi bütün enerjisini bilgiye harcıyor. Sen saate harcıyorsun. Tişörtte takım elbise harcıyorsun. O harcamıyor. O harcamıyor diye senden daha zeki olduğu için de kızıyorsun, sinirleniyorsun. Onu da oradan vurmaya çalışıyorsun yani. Bu genel ülkenin sorunu. Hani orada işte oyuncular itiraz edecek. Ya ben şöyle yorumlar dinledim. Ben inanamıyorum ya. Ya arkadaş biz Montella'nın şeye ikna olduk. Bizi. Bütün yorumcular hatta bazı yorumcu arkadaşlarımız şöyle paylaşımlar yaptı. Yani Avustralya'yı şeyde Montella'dan önce iyi analiz etmişler hatta biz oynamamız gerektiğini de öğretmişler ve bunu şu an alıp böyle bildik diye paylaşan insanlar var. Ya arkadaş siz futbolcuları dinlemediniz mi? Futbolcular maçtan sonra ne dedi? Çalıştığımız yerden böyleydik dediler değil mi? Yani ne demek? Teknik direktör bize bu takımın nasıl bize yönetebileceğini anlattı. Kapanacağını anlattı. Hızlı oyuncularla problem çıkartacağını anlattı. En çok üzüldüğümüz konu bu demediler mi? Nasıl teknik direktör öngörememiş? Öngörmüş ya, dersini çalışmamış ya. Çalışmış ya adam dersini. Burada şuna itiraz edebilirsin sen teknik direktörü. Dersin ki arkadaş, şimdi bir şey denedin. Kerem'le, Barış'la, Arda'yla, değil mi? Arda çok fazla merkeze girdi. Çok fazla merkeze girince Orkun, Hakan, orası artık sıkıştı bir de kalabalık savunmada. Bizi eksik oynatmaya başladılar ve çok yavaş oynuyorlardı. Barış da çok fazla topu yüksek kaldırmıyordu.
1: Ve çok kanada gitti.
0: Kerem de evet bir şey yapamadık oradan biz. Acaba oyuncu değiştirmeden sistemle içeride bir değişime gidemez miydin? Diyebilirdin teknik direktör olarak. Teknik direktöre itiraz edebilirsin. Atılan şuta itiraz edebilirsin mesela. Teknik direktöre dersin ki arkadaş 30 tane şut atmışsın. 30 şutun 12'si blok. Yani 12'si savunmaya çarpmış. Bu ne demek? O 12 tane atılmaması gereken şutu atmışsın. Yani bloğa çarptıysa ki maçı izlediğiniz için de bunu söylüyorum. Yani tam anlamıyla şut atacağın alan ve zaman yoktu. Sen telaşla atak sonlandırmaya gittin. Orada teknik direktör olarak durduracaktın ama. Şimdi burada eleştir teknik direktörü. Ama nasıl dersin ya ben acayip videoları izliyorum ya. Adam maç önü videosunu paylaşmış. Avustralya kapanacak. Hızlı hücumlar bize problem çıkartacak. Bak bildik. Ya hoca da aynısını söylemiş ki. Hoca söylemiş. Hani hocanın söylemediğini nasıl yani ikna oldun? Hoca söyleme yani Montella herkes şuna ikna olmuş ülkede. Montella Avustralya'nın kapanacağını bilmiyordu. Hızlı oyuncularla bize problem çıkartacağını bilmiyordu.

0: şu şu şu yorumcu arkadaş bildi, alkışlıyoruz. Ya olur mu öyle şey? Adam söylemiş zaten. Burada Montella'yı en son eleştirmen gereken yerden vurmaya çalışıyorsun. Kapalı savunma oynayacaktık, yok uzun santrafor. Ya o da ayrı bir şey, enteresan bir durum mesela. Değil ki oraya bir tane uzun santraforla doldur boşalt. Ya bu, bak bu çağ dışı bir oyun. Bunu 1980'ler, 90'lar, 2000 başına kadar bizi eski kafalı teknik direktörler ikna etti. Sıkışınca gönder öne stoperi, doldur boşalt yap. Sonra yaptı Bursa Spor, doldur boşalt, şampiyon oldu, sonra küme düştü. Çünkü o sürdürülebilir bir oyun değil. O günlük işine yarayabilir. Bu adam temel atıyor. Temel sana diyor ki ben seni diyor her Avrupa şampiyonasına götüreceğim, her Dünya Kupası'na götüreceğim. Sen önce onunla ilgilen. O da biliyor Deniz Gül'ün oynayacağı zamanı. Bir plan yapıyor ya. Ya adam 18 tane maçın tekrarını gezen santraforla yapmış. 18 maç. Kaç antrenman yapar biliyor musun o tekrar? Ve sen diyorsun ki bunların hepsini bir tarafa bırak. Tek santrafor uzun santraforla oynar. Oynar mı o ya? Hayatında yapmadığı, denemediği şey denir mi ya? Sen denersin burada. Çünkü senin öyle bir derdin de yok ki. Hani o yüzden geniş yerden eleştiriyoruz teknik direktörünü ya.
1: Mesela sen eleştirecek olsan.
0: Ben eleştirdim. Şöyle eleştirdim. Yani bir.
1: Geç oyun değişikliğini eleştirdim.
0: Hiç eleştirmem değişikliğini. Benim eleştirdiğim şeyi sana söyleyeyim. Bir. İlk yarı inanılmaz yavaş oynayan bir oyun vardı. Çok yavaş oynuyorlardı. Yani hele hele Guardiola oyunları herkesin hafızasında canlansın. Guardiola oyunları değil mi? Guardiola'ya karşı takımların %90'ı Barcelona, Bayern hep böyle oynuyorlar değil mi? Ceza sahasına gömülüyorlar. Mesela Guardiola 30 tane orta yapıyor mu? 80 tane şut atıyor mu? Alan yoksa, zaman yoksa yapmıyor. Ne yapıyor? Hızlı pas, hızlı pas, hızlı pas, hızlı pas. Çünkü savunma dengesi öyle bozuyor. Ki sen 45 ile 60 arası onların dengesini bozdun. Zeki arkaya koşturduğunda, yine merkezden kenarına birebir adam eksilttiğinde. Yaptın sen bunları. Ama sen burada eleştirmen gereken ilk yarı heba ettin. Çok yavaş oynadın. İki, ilk yarı sen Kerem'le Barış'ın yerini değiştirebilirdin. Çünkü artık Kerem orada tamamen, yani ilk yarı yoktu Kerem piyasada. Topa değmedi neredeyse. Orada bir değişime gidebilirdin Barış'la. Çünkü Barış da tam anlamıyla istediğini yapamıyordu. Burada eleştir hocayı. Hatta şeyde eleştir hocayı. De ki Arda'yı bak kanat oynatıyorsun. Kanat. Arda çok fazla içeri geliyor. Bu da oyunun bir planı olabilir. Mesela şunu da istemiş olabilir. Arda'ya demiştir ki. Çünkü Arda da çok kenarda oynamayı isteyen bir oyuncu değil de içeri kalabalığa giriyor. Zeki'ye oradan bir alan açalım. İki tane bekimizi öne koşturalım. Tamam mı? Zaten aslında plan çok şey gözüküyor. İki tane beki mümkün olduğunca kapalı savunmanın. Hani nedir mesela kapalı savunmalarda? Kapalı savunmaları nasıl açarsın? Bir sürü şey var. İşte çabuk oynarsın. Bireysel anlamda oyuncu eksilterek halledebilirsin. Ekstra koşu yaparak halledebilirsin. Bir tanesi de geriden oyuncu koşarak halledebilirsin. Mesela Demarke gelecek. İki tane bekini diyor. Zeki ve Ferdi. Şimdi baktığın zaman evet iki bekide çok fazla koşturdu. Zeki'yi biraz daha, belki Zeki kariyerinde hiç olmadığı kadar o alanı kullandı. Onun da temel sebebi Arda ona alan açtı. Arda'nın da derdi merkeze topla buluşup işte bireysel anlamda şutla ya da çalımla finalle atak sonlandırıyor. Şimdi bunların hepsi anlaşılabilir ama şey alamadın ya Arda'dan da oyunlarında. Şimdi Orkun, Arda, Hakan. Yedin orada Orkun'u. Darmadan yaptın Orkun'u kalabalığın içinde. Yok oldu gitti Orkun. Çünkü Orkun'un sahne alması gereken yerlerin tamamını Arda kullanmak istedi. Hakan da burada. İsmail'i niye burada bıraktı? Mesela stoperlerin arasında niye bıraktı? Sence sen niye bırakmıştın İsmail'i orada?
1: El sürenimi.
0: Tamamen derdi şuydu. Analiziydi aslında. Bu adamlar hızlı iki tane adamlar. Kapanacaklar ve uzun toplarla işte bu futbolcuların çalıştığımız yerden gol yedikleri hadisesi. İsmail'in çabukluğundan Melih ve Abdülkerim'in ortasını bırakma sebebi oldu. İsmail'in çabukluğundan faydalanmak istedi. Golde de aslında İsmail oradaydı. Bu hatada İsmail'in duruş pozisyonu. Melih ve İsmail'in duruş pozisyonu. Adam anlatmış onu. Demiş ki arkadaş bak ben seni buraya bırakıyorum. Bunlar yakaladıktan uzun vuracaklar. Sen çabuk bir oyuncusun. Bunların önünde Melih'le, Abdülkerim'le bunların burada uzun topla alakalı problemlerini ortadan kaldır. Ya plan buydu. Ya plan uymadı. İkinci araya gelelim. 45 ile yani su molasına kadarki zamanı bir hatırlayalım. Ben hatta şey dedim. Tamam artık yani. Ben yürümeye başladılar. Çünkü Zeki savunmanın arkasına koştu hatırla. Vurdu kaleci çıkardı. O ara bir şey yürümeye başladı. Bir ortalık karışmaya başladı onlar adına. Çünkü dengeleri bozulmaya başladı. O ara su molasıydı. Yani bu su molasıydı. Ya, bunlara yaradı ya. Hani basketbolda vardır ya hani mola oluyor değil mi koçlar yani? Ta tam anlamıyla de ki bana Dünya Kupası'nın su molası kime yaradığıyla ilgili biriz. Bir numara Avustralya. Bak bir numara. Yani o kadar zamanında imdatlarını içti ki o su molası. Hemen ritmi ister istemez düştü ve golü yedik uzaktan hemen de anında. Ondan sonraki süreci eleştir. Peki arkadaş, yani maçın 90 dakikanın 15 dakikasını konuşuyoruz. Geriye gelen 75 dakika yanlış oyun, eksik oyun. Bunları eleştir tabii ki.
1: Peki iki tane altı numarayla oynamamız...
0: Temel sebebi bu. Yani oynama sebebi şöyle düşün. Yani geri dörtlü ya. Sen geri dörtlü bak. Ferdi, Abdülkerim, Melih, Zeki değil mi? Önlerinde İsmail, Hakan, Orkun. Değil mi? Dizilişi, orta saha ve savunma dizilişi. Onun planı şuydu. Kapanacaklar bize, iki tane hızlı oyuncularıyla bize arıza çıkartacaklar. Ben savunmanın merkezine mi İsmail'in çabukluğundan ve enerjisinden faydalanarak onu stoperlerin arasında bırakacağım. Yani yakaladıkları uzun toplarla iki tane hızlı oyuncuyu İsmail'le, Meri'yle ya da Abdülkerim'le ikili sıkıştırmayla ortadan kaldıracağım. Yani aslında senin orta sahada iki önlü böyle dediğin hadisenin tamamı aslında plana göre İsmail'in enerjisiydi. Çünkü Hakan'a da Orkun'a da önünde bir özgürlük vardı. Değil mi? Becerisinden faydalandı. Anlaşılabilir bir durum mu? Bence anlaşılır. Niye? Orkun bireysel anlamda önce eksiltir. Şut atar. Aynı şekilde Hakan adam eksiltir, şut atar. Oradaki bence en problemli durum, hocanın analizindeki problem, Arda'yı da o işin içine soktu. Şimdi Arda da oraya girince bir kere Orkun'u yok ettin. Orkun topla buluşacak alanı zamanı vermedin ona.
1: Mesela önceki karşılaşmalara bakıyordum, işte bu grup aşamasındaki playofflardaki vesaire. Genelde Orkun'u yedek bırakıyordu mental, yani. Hakan İsmail oynayıp Arda'yı numaraya atıyordu. Barış Kenan, Kerem yapıyordu. Yani bu planın dışına neden çıktığı sonra.
0: Ben sebebi yani. Kenan'ın olmaması.
1: Tamam, ama ikinci yarı oynayabilecek kapasitesinin olduğunu gördük.
0: Ama
1: oynamak mı istemedi?
0: Sıkıştı, yok sıkıştı, mecbur kaldı ya. O elinde olsa önünde olsa hiç oynatmayacaktı Kenan'ı. Risk aldı aslında. Risk aldı çünkü Kenan'ı hiç oynatmazdı. İhtiyacımız olmasa Kenan bu maçta hiç oynamazdı. Yani o senin Orkun'la oynama düzeninin temel sebebi Kenan'ın oynaması. Kenan olmuş olsa değil Orkun'la oynamayacaktı. Yine bahsettiğin sistemle devam edecekti. Yüksek ihtimalle Avusturya maçı da o sistemle olacak yani.
1: Evet, İbrahim Özlü birlikleri bir sürüye gelen mesajlar var. Bir 10 dakika sonra hepsine topu okuyacağım arkadaşlar. Peki Fatih Hoca'nın Fatih Hoca da yani seninle aynı şeyleri söylemiş de,

0: hata yaptığı
1: hiç için. Kabul etmem mesela.
0: Bu sonuncu mu yapmıyorsun?
1: Aşırı özgüven işini kabul etmem. Asla kabul etmem. Bu özgüvenle, özgüven eksikliğiyle falan bir alakası olan bir durum değil ki.
0: Mesela tam emin değil. Herhalde dedi.
1: Herhalde. Herhalde. Ya özgüven işini biraz karıştırıyoruz. O başka bir hadise yani. Özgüven olayı biraz farklı bir hadise. Onu karıştırıyoruz yani biz. Şimdi Fatih Hoca'nın röportajında şöyle bir ifadesi var. Daha fazla şut atmamız lazım. Ben kabul etmiyorum mesela. Kabul etmiyorum. Katılmıyorum. Daha fazla şut. Tam tersi. Daha az şut atmamız lazım. Çünkü bak 30 şutun 12'si blok. Çarpmış savunma. Ya bu ne demek? Bu canım. Şut atılacak zaman alan yoktu ve sen vurdun. Vurmaman gerekiyordu. O yüzden ona katılmıyorum. Çünkü daha az şut atması gerekirdi oyuncuların. Evet, hızlı oyun zaten bu en temel şeydir. Kapanan takımlara karşı sabır ve çabuk oyun. Başka türlü açma şansın yok. Hadi gelelim şeye, değişiklikler üzerinde biraz konuşalım. Barış'ın çıkması, Kenan'ın girmesi bence anlaşılabilir bir durum. Kerem de çıkabilirdi, Barış da oraya gidebilirdi. Ona da bir itirazım yok. Yani sonuçta hoca da bir tercih yapıyor. Farklı bir şey yapsaydı, yani Barış'ı forvete alıp Kerem'i çıkarsaydı benzer yorumu şöyle diyeceklerdi. Bu Barış'ın gol yok forvette, niye oraya aldı diyeceklerdi. Bir tercih yapmak zorunda, anlaşılabilir bir durum. Yunus'un oyuna girmesi son derece anlaşılabilir bir durum. Çünkü orada artık Orkun'dan hiçbir şekilde bir verim alamıyor. Arda'yı merkeze getirdi. Yunus'u oraya getirmesinin temel sebebi şuydu. Hocanın, Fatih Hoca'nın söylediği var ya, çabuk oyun. Yani kapanan savunmalara karşı çabuk oyun. Artı bir de bireysel beceri. Yani adam eksikliği. Yunus'un en belirgin özelliğidir değil mi? Yani kapalı savunmalarda özellikle rakibin üstüne gidip onu atayan zorlanır. Penaltı yaptırabilir, eksiltir, savunma dengesi.
0: Hareketlendirir de girince.
1: Hareketten çünkü tam olarak öyle bir oyuna da ihtiyaç var. Bir sorun yoktu. Salih ve Mert herkes itiraz ediyor. Şöyle itiraz ediyor. Şimdi bizde yine aynı şey. Gerideysen gönderebildiğin kadar şey gönderin.

0: teknik direktörlerini izliyorum. Ben mesela ben hiç Guardiola'dan şöyle bir oyunu ya da Klopp'tan görmedim. Geriye düştük, sıkıştık, kapanıyorlar. Gönderebildiğimiz kadar uzun oyunu gönderelim, doldur boşaltalım. Yapmıyorlar, çıkmıyorlar. Çünkü o senin dediğin en fazla bir maçta işine yarayabilir. Ama onlar bu maça talip olmuyorlar ya, bütününe talip oluyorlar organizasyonun. Evet, bu organizasyon tekrarı sana bu maçı kaybettirebilir ama bundan sonra iki maçı da kazandırabilir. Onun inancı o. Bugüne kadar ki teknik direktörlük deneyimi, futbolculuk deneyimi onu göstermiş onu. Yani nasıl oluyor da sen şey diyorsun adama, yani bugüne kadar ki bütün deneyimlerinden vazgeç. Bir de mesela yine itiraz ettiğin konulardan biri, ya milli takım Montella ile Avrupa Şampiyonası'na gitmedi mi? Hollanda maçına kadar gayet, Hollanda maçı da bu işin içinde, gayet iyi oynayamadı mı?
1: Aynı yine
0: çıkmadı. Milli takım aynı yine çıkmadı mı? Milli takım Dünya Kupası'na gelmedi mi? Yani mesela biz bugüne kadar birçok şeyi başarmış bir teknik direktör davranışını yok sayıyoruz ve elimizdeki tek argüman ne biliyor musun? Santraforsuz oyun. Ya adam kibar, adam kibar. Bak kibar ne ya? Okumuş adam, kibar adam. Başka bir şey söylerdi de.
1: Japon bir şey.
0: Adam kibar adam. Adam diyor ki normalde adamın sana ne demesi lazım? Değil mi? O soruyu soran gazeteciye ne demesi lazım? Adam sen ne demesi lazım? Ben İtalyanım demesi lazım. Sen 85 milyon nüfusta, şu kadar gencin olduğu nüfusta bana bir tane santrafor yetiştirememişsin. Sen git kendi altyapını değiştir, geliştir. Bu benim sorunum değil, bu senin sorunun. Bak sen bugün santrafor diye ortalığı yıkıyorsun ama onu da sen göndermedin ha. O da yine başka futbol ülkesinden aldı eğitim kültürünü. Sen rahatsız olmuyor musun? Almanya'nın her Dünya Kupası'na, her Avrupa Şampiyonası'na katılıp bir de onun üzerine bize sürekli oyuncu göndermesini, Hakan Çalhanoğlu'ları, Ferdi'leri, neyse Hollanda'sı da almış. Sen bunlar rahatsız olmuyor musun? Ülke futbolu olarak, ülke antrenörü olarak, eğiticisi olarak. Ben antrenörken yapsam mesela bir rahatsız olurum bu durumdan. Ya niye biz Almanya'dan çocukları getiriyoruz buraya? Biz niye yetiştiremiyoruz? Almanya hem yetiştiriyor hem yarıştırıyor. Aldığını alıyor, alamadığında sana gönderiyor. Sen yarışıyorsun. Sonra diyor ki mesela Almanya'yı biz Almanya'yı

0: yapmışız diyor. Meğer diyor bunu öğrenmişiz diyor. Ve attığın zaman değil mi? Bunu yedin yani sen. Alman çünkü yetiştiriyor, eğitiyor, veriyor. Sen kendi evin eğitim sisteminde bir çocuğun gol atmasını seviniyorsun. En fazla o gün işine yarar. Sonra yok.
1: Bir de hani Avustralya tarafından baksak mesela bizim gruplar belli olduktan sonra ben işte bütün takımların işte Paraguay'ın, Avustralya'nın, Amerika'nın maçlarını izledim. Avustralya gerçekten de bu Dünya Kupası'na gelme aşamasında en iyi defans yapan takımlardan bir tanesi. Ama maçlarını izlerken ya ne kadar boş alan bırakıyorlar. Bizim milli takım bu işi halleder dedim ama bizim maçta o boş olanları bırakmadılar. Yani onlar da dersine iyi çalışmış.
0: Tabii şimdi evet, tamam bizim de açmamız lazım ama hiç boş olan bırakmadılar. Çok nadir. Bizim zaten en büyük sorunlarımızdan biri ya, bir de karşıda yok sanıyorum. Sanki karşıda takım yok. Teknik direktör yok. Ya orada da bir emek var ya, bir analiz var ya, o da oturmuş seni analiz etmiş. Senin en çok problem yaşayacağın hadiseleri bulmuş. Senin merkezdeki iki stoperin ağırlığını bulmuş. Öndeki hızlı oyuncuları anca böyle kullanırım demiş. Kapalı savunmayla bunlara problem çıkartabilirim demiş. Bunlar duygularına yönelen, hani diyor ya, tutkularıyla duygularıyla yaşayan ülke. Ama tutkuyla duygularıyla yaşayınca atmaman gereken 12 tane şut atmışsın. Onu niye yok sayıyorsun? Analiz etmiş ya adam senin yani. Bir de mesela bu yorumdan çok enteresan. Hafife aldık diyor. Ya biz kimseye hafife alacak durumda değiliz. Yani 3 sene sonra defa ödüyoruz. Yani biz her dünya kupasında, her Avrupa şampiyonasında derece yapan bir ülke değiliz ki, futbol ülkesi değiliz ki. Ya bizim sorunumuz da biliyorsun. Biz en çok parayı harcıyoruz ya. O dünyanın en önemli oyuncularını çok paraya getiriyoruz ya. Çok paraya getirdiğimiz için dünyanın en önemli futbol ülkelerinden biri olduğumuz zamanında. Değiliz ya. Bizim paramız var, getiriyoruz. O kadar. Biz eğitemiyoruz kimseyi. Fransız eğitiyor, Alman eğitiyor. Eğittiği için onlar sürekli organizasyonda. O yüzden senin durumunu falan küçümseme şansın yok yani. Çünkü sen eğitici değilsin ya. Eğitici bir ülke değilsin. Sürekli oralara giden bir ülke değilsin ya.
1: Evet tabii şu ana kadar da bakıyorsun. Dünya Kupası'nda 17-18 maç oynamış. Gol atamayan ve puan alamayan 3 ülkeden biriyiz. Güney Afrika, Haiti ve biz. Haiti bir gol yemiş. Bizden başka 2 gol yemiş. Hiç

0: maçı 9 kişiyle tamamlamışlar. Yani maç 11 kişi bitirip de 2 var. Atama 2 var.
1: Olabilir yani şimdi bu istatistikler
2: yok, veri olsun diye paylaşıyor.
1: Anlıyorum anlıyorum. Ya, bu istatistikten okumaya çalışanlar da var mesela. Yani bakıyorum oradan okumaya
2: çalışıyor. Maç üzerinden çok var ya.
1: Yani işte, oku oku önemli değil, istatistikten oku da 16 maçın istatistiğini olacak. Orada da en az gol yemiş değilsin. Mesela santraforsuz oyun diyorsun. Gir bak bir takımın oynadığı maçta. Bir takım hiç gol atmayla ilgili bir sorun yaşamamış ki bugüne kadar ya. Niye sen yani bütün sorun sanki santraformuş gibi anlatıyorsun ya? Ya bizim temel sorunumuz şu canım. Kimse anlamaya çalışmıyor. Mesela geçen bir yazı okudum. Çok hoşuma gitti. Diyor ki işte hani eleştiriyle alakalı, aynı fikirde olmamayla alakalı bir konudan bahsediyor. Yani aynı fikirde olmayabilirsin diyor. Ama anlamaya çalış diyor yani. Ya bizim temel sorunumuz karşımızdakini anlamaya da çalışmıyoruz yani. Yani kendi fikrimizi, düşüncemizi dayatmaya çalışıyoruz yani. Benim gibi düşün, benim gibi davran. Ya sen öyle davran, düşün de dinle ama karşındakini yani. Ya katılma sonra, ona bir şey demiyorum. Ama siz mentörleri dinlemediniz, oyuncuları dinlemediniz bile. Sizin hemen cebinizde bir şey varmış, arka cebinizde. Kötü giderse imaj diyeceğiz, kötü giderse santrafor diyeceğiz. Hemen o kartı çıkardınız. Yani mütezat dedi, ben duydum ya. Kazanınca oluyoruz dedi, şimdi dedi. sen hazırmışsın zaten hocam yani eleştirmeye.
0: Ya çok şey yani, eleştiriler de vardı yani. Bina aşırı eleştiriler de vardı.
1: Yani bak eleştiri, teknik olarak eleştiriler hiçbir şey demiyorum. Oyunun hızlı oynanması konusunda, Arda'nın sağ kanatta oynanması konusunda, kadro planlaması konusunda, mesela Samet Akaydın'ın, Merit'in, ben anlamam. Gelecek inşa ediyorsan bunları, Çağlar'la gelecek inşa etme de, %100 aktarım. Ahmet Çen'i dışarı atma, Yusuf'u dışarı atma, bunlarla gelecek inşa et. İtiraz edebilirsin yani, anlaşılabilir. Ama şimdi şu maçta dersini çalışmamış demek çok ayıp oluyor. Bak bana bir tane Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin fizik bölümü mezunu bir yönetmemişti. Bildiğim sahip, abi bak, bir arkadaş, bak Cihan, yazıya bakar mısın benim etiketlerine bak. Ama şahane de bir yazı, ama
0: uzun bir analiz yani.
1: Uzun bir, ama yani
0: okudum sanırım bence.
1: Okudum bir yerde çünkü şey, kızıyor bana, öfkeli yani, anladın mı? Benim Montelli'yle bir hesabım kitabım yazdım. Yani aramızda bir Montelli'yle aramız çok iyi, bizim İtalya'dan tanışıyoruz artık. Benim Montelli'yle ya da konu isimler değil ki yani.
0: Siz de yapıyorlar.
1: Kızıyor yani. Ha, diyor ki ya sen diyor, onu diyor işte diyor, anlamıyorsun. Bir de hani böyle diyor ki sen diyor, hani akıllı bir arkadaş, şöyle söyleyeyim. Hani sen eğitimin falan gayet değil de hani, bana birileri diyor ki bak şu mikrofonu canla bize, diyorlar ki bak çarşamba günü 17-22 arası program yapıyor. Beraber oturuyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Ben kimseye bir şey dağıtmaya falan da çalışmıyorum yani. Ne alakası, soru soruya cevap veriyorum ben. Yani televizyona çıkınca da öyle, radyoya da YouTube'da da ne demek yani, hani sanki ben böyle, hani benim düşündüğüm doğru, en çok ben biliyorum. Ne alakası var? Tam tersi, hiçbir şey bilmediğimizden bahsediyoruz yani.
0: Evet, İbrahim'imizle birlikteliğimiz sürüyor. 0212-273-10'una gelen mesajlar var abi. Saat başına kadar biraz dinleyenlerimize kulak verelim istersen. Herkes stoperlerimiz ağır diyor. Futbol hatalar oluyor. Şampiyonlar Ligi kalitesi olan Abdülkerim'i kötülemekten vazgeçelim demiş.
1: Şimdi futbol hatalar...

0: içerisinde hata var. Hata hatalar oyunu olarak futbol anlatılmaz. Futbolun içinde hatalar vardır yani. Ama sen futbolu hatalar oyunu olarak anlatıyorsun. Mert Demirel de benzer durumu anlattı. Hatta önce yine trafikten örnek veriyor. Şimdi doğru ifade edeyim. Diyor ki trafik diyor insanların öldüğü yer değildir diyor. Ama trafikte insanlar ölür diyor. Şimdi öyle mi diyeceğiz mesela? Kaza oluyor ya insanlar. Trafik insanların öldüğü yer mi diyor? Öyle mi anlatılıyor yani? Futbol da öyledir yani. Futbolda hataları vardır. Ama futbol hatalar oyunu değildir yani. Bir de buradan bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani.
1: Abi bu Messi nasıl bir adam? Yine Cezayir'e hat-trick yaptı demiş.
0: İşte bizim önce zehirli. Messi'ye bakıyorsun, Arjantin'e bakıyorsun, aynı yolu talep ediyorsun yani.
1: Aynen, onun korumaya, pasörlük, bitirici vuruş. Adamda her şey var bu yaşta.
2: Ama bir kırmızı yemesi gerekiyordu. Ben Messi

0: bir şey oldu zaten. Olur.
1: Bu konuda nasıl olmalı? Verebilir mi yani?
0: Hemen işte aynı çıkardın Orkun'u, Kenan'ı kenara koydun. Tamam, aynı kadro.
1: Ardın
0: merkeze getirdin. Aynı kadro.
1: Kenan'ı attın bir taraf kanada, diğer kanada.
0: Kenan, Barış, Kenan. Değişeni de ne? Sorun değil yani. Bu sistemle devam yapacak bir şey yok. Bu kadar fazla burada tekrar yapmış. O senin söylediğin Deniz Gül'le olan tekrarlar, onlar bir sonraki organizasyonda başlayacak tabii ki yani.
1: Kolay ya.

0: rakip takımın değerinin hesaplanması gibi. Johan Cruyff'un çok sevdiğim bir sözü var demiş. Ben para dolu bir gol attığını görmedim. Ayrıyeten bu çocuklar sezon içinde 60-70 maç oynuyorlarmış, yorgunlarmış. Fizikleri buna müsaade etmiyormuş. Brezilya futbolcular da oynuyor, İngiliz futbolcular da oynuyor, diğer ülkelerin iki de oynuyor. Bu 60-70 maç oynuyor da fizikleri yetmiyor bahanesinin de dışına bence çıkmamız gerekiyor demiş.
1: Bence aynı fikirdeyim. Zorlukları var evet, ama bu sadece bize özel bir durum değil. Yani bütün takımlar aynı sorunu yaşıyor. Yani bize özel bir durum olmadığı için bence de bunlar mesela orada şey de var. Takımın fiziksel yetersizliği de Montella'dan sorulur. Montella'yla bir alakası yok yani. Yani bir bir takım teknik direktörü takımın fiziksel sorunuyla alakalı bu kadar kısa sürede bir şey yapamaz zaten. Süreleri çok kısıtlı mı? Bunlar tamamen takımlarındaki planlamayla alakalı bir durum. Niye Okan Buruk oynuyor? Bütün oyuncularımız fiziksel olarak fit durumda. Niye kendine bağlıyor? Haklı da. Çünkü orada yaptığı bir antrenmandır orada karşılığı olan. Bir takımla alakalı değildir yani. Değil mi? Öyle dedi Okan Buruk. Bak burada Almanya'da orada bizim bütün oyuncularımızla da oynuyorlar. Fiziksel olarak iyi durumdalar. Gol atıyorlar dedi. Çünkü sebebi olduğunu çok iyi biliyor. Sebebinden alakalı olduğunu. Yani burada Montella'nın ne yapsın? Senin fiziksel yetersizliğinden Montella'nın ne alakası var? Montella'nın eminim oyuncular geldiğinde bir takım için geçerli. Bütün bir takımlar için. Tamamen odaklanması gereken şey işin teknik tarafı, taktik tarafı. Bu yükleme dediğin adı söyle. Hadi ilk adı yüklüyoruz 2000'de. Olmuyor mu? Olmuyor mu? 4 hafta var ama ona göre bir planlama yapman lazım ya.
0: Evet, konu dışı bir soru gelmiş. Kenan Yıldız'ın yüzünde sakal yok, neden jilet reklamında yaşamışmışsa? Yani sinek kaydı temiz yüz, yani sakal olmayan adam.
1: Jilet
0: gibi var.
1: Sakal olmayan olmayan yatıp alıp böyle oluyorsun ben de
0: şey de olabilir yani, tıraş olmayı yeni başlayan ve ilk kez jiletle tanışacak olan genç Çin, yani bu Z jenerasyonuna da belki ulaşmayı hedeflemiş olabilirler. Almanya Füsten'den yazmış.

0: seviyorum ama bu başka bir şey demiş. Yani bu kadar çok yok saymak ne bileyim ya, bana çok enteresan geliyor. Çok uçlarda yaşıyor. Kurtlar için de geçerli. Ya böyle yere göğe sığdıramıyoruz ya böyle ayağımızın altını buluyoruz. Şimdi diyor yani öğrenemedik beraber şöyle yürümeyi. Ya hakikaten öyle ya. Yani
1: bizde ortası yok.
0: Çok enteresan.
1: Yani ya en yüksekteyiz ya da en dibe vuruyoruz. Yani böyle ortada yaşayamıyoruz.
0: Ya olabilir, kaybedebilir. Neden kaybettiğini analize teknik olarak söyle. Hiçbir sorun yok.
1: Çıkan kavgaları görmeyi.
0: Şey diyor ya mesela Serda Elçiliker diyor ya YouTube böyle. Ne yapmışsın ya, onun bir parçası olmuş ya artık yani. Hani bu futbol endüstrisi artık eskisi gibi değil ki yani. Her şey sahanın içinde. İşte her şey o oyunun bir parçası. Oyuncuların hazırlanması değil mi? İmajları, kıyafetleri. Hani şimdi o da sana çıkıp dese ki ya arkadaş, sen de diplomun olmadığı, ehliyetin olmadığı bir konuda yorum yapıyorsun. Sen niye yorumluyorsun? Bırak onu da o işi yapanlar yorumlasın diyemez mi sana yani? Sen teknik yorum yapıyorsun. Hangi bilgin, birikimin, deneyimin, eğitiminle teknik yorum yapıyorsun? Olur mu şimdi? O da sana dese öyle olur mu? Bırak YouTube'u biz yapalım diyor. Tamam, YouTube'u sen yap. O zaman eski futbolcular olarak, bu işin yorum kısmında olan insanlar olarak da o zaman büyük bir kalabalık da sana der ki ya bırak da teknik yorum antrenörler, eski futbolcular sahada deneyim olanlar yapsın. Sen yapma. Olur mu Neşe? Niye yapıyorsun o zaman sen teknik? Üçte anlatıyorum, her şeyi anlatıyorum maşallah. Onları biliyorsun. Öyle şey olur mu yani?
1: Evet yani.

0: kendisinden bahsediyor. Diyor ki, ya arkadaş sabah köründe kalktık sizin için bilmem. Ya abi şöyle baksak daha iyi değil mi ya? Mesela ben bir fotoğraf gördüm, çok hoşuma gitti. İşte bir aile, çocuk, hepsi uyanmış, kahvaltı yapıyorlar, mültefin için izliyorlar. Ya belki de hayatları boyunca bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayacaklar yani. Böyle bir aile ortamı, değil mi? Yani baba için şahane, çocuk, yani şimdi birçok ailede böyle bir durum oluştu. Ya işin bu tarafıyla niye ilgilenmiyorsun ya? Yani bir takım için kalkmışım organizasyonu, ya niye bu kadar fazla takılıyorsun işin? Daha erken kalktım senin yüzünden. Kalkma kardeşim, şey, kalkma ya o zaman.
1: Uyanma işte.
0: Uyanma abi, bu kadar sinirli zelim daha kazanmak istiyorsan o kamerayı da gitsin oraya, ben tutsun.
1: Sabah kaybetmek.
0: Arjantin tut abi, Messi'yi tut ya. Ama onların saati biraz daha böyle erken uyandırma.
1: Sabah kaybetmek de kötüymüş. Yani bir süre sonra geçiyor falan. Tüm takımlar gibi biz de böyle 4-5 tane siyahi oyuncu devşiremiyor.

0: yapmıştık değil mi? Ne doğruyu da yaptık.
1: Ya yaptık abi, yaptık yani.
0: Yapmaz mıyız?
1: Ne gerek var ya, diyeceğimize burada bu kadar potansiyel genç çocuklar varken biz nasıl bunları o yarışın içine sokamıyoruz? Değiştirebiliyoruz. Niye? Çünkü seni kulüpler alıştırdılar. O simin gelsin, problemi çözsün.
0: Bak Tufan çok güzel bir şey yazmış. Ben de buna çok bence katılıyorum. Biz hala bu oyunculara diyor çocuk gözüyle bakıyoruz. Hani acaba bu bizim çocuklar sebebiyle mi? Onları böyle ufak biriymiş gibi lanse ettiriyoruz, eleştiriyoruz. Japonya, Yeşilburun bu turnuvaya konsantre oluyorlar. Biz niye olamıyoruz demiş. Federasyon başkanı diyor ki bir teyze geldi otele. Bu çocuklar yemek yemiyor galiba. Ben onlara tarhana çorbası yapayım demiş. Ve sayın başkan ağlamaklı olmuş. Saçma sapan hadiseler diyor. Oldu olacak, Montella'nın annesi de size pizza, çim çaylı iyi giderdi

0: bir şeyden çıkıyoruz bir kere. Yani duygularla yaşama muhabbeti var ya, çok profesyonelden çıkıyoruz zaten. Yani onun da kazanmanın, kaybetmenin de olduğunu, bunların hiçbirini kabul etmiyoruz yani. Enteresan bir durum diye düşünüyorum ya. Bunlar aslında evet, çocuk aslında. Yani çocuk değil ya, çocuk bunlar ya. Yani çok küçük yaşları. Şimdi düşünebiliyor musun sen 20'li 18'li yaşlarını yani? Hayata yeni başlıyorsun yani. Şimdi sen bu çocuklara bir de şöyle düşün. Yani bu dediğin senin 18-20 yaşındaki çocuk, yani herkes tarafından tanınıyor ve hayatında hiç yönetmediği bir ekonomiyi yönetiyor. Şöhret olmuş ya, her yerde sürekli, her gittiği yerde tanınan, her söylediği böyle insanlar ağzının içine bakıyor. Bu anlamda bunların eğitimi de yok, öyle bir donanımı da yok yani futbolcuların. Yani bundan 2-3 sene önce otobüse binemeyen çocuklar şimdi en klas arabalara biniyor. Sen şimdi çocuktan diyorsun gayet böyle 40 yaş olduğunda bir adam davranışı göster. Nasıl bir çocuk daha var ama. Yani senin bunu anlaman lazım. O imajı anlaman lazım. Tepkilerini anlaman lazım.
1: Ya bu duygularla yaşamaya en iyi örnek o maç önünde aynı şeyi gösterdi ya. Mesela orada Jordan Boss, yani o stoper böyle çok komik bir elini falan arkaya atmış. Yani Arda orada bağırdı ya, hadi abiler falan, daha iyi eyvah dedim. Bir şey var.
0: Ya olabilir bu yani. Yani biz motive etmek için yapmışız. Bak ben genç milli takımların bütün yaş kategorilerinde oynadım. Bak. Yani 87 defa milli takımda uluslararası organizasyon, her yerde oynadık yani.
1: Bir abi şart mı mesela milli takım?
0: Abi değil işte, biz öyle öğrendik ya, bizi öyle öğrettin. O sorumluluğa sana çıkarken o bağıracağına, bağırmazsan iyi konsantre olmadın. Artık insanlar öyle ikna ediyorlar yani. Hani en çok senin üzüldüğün muhabbeti var ya mesela, üzül diyor. İşte kaybettikten sonra yalandan da olsun zulmünü görsünler, dışarıya bölümeci var diyor sana. Ya seni aslında tırnak içinde sahtekarlığa itiyor yani. Ya niye çocuk üzülsün? Yani evet tabii ki üzülür ama devam ediyor ya hayat yani. Şimdi o da eğitimin bir parçası, yardım bir şey öğreniyor ya. Ne olacak? Yani biz burada 0 puan çeksek, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olursak sayılmayacak mı yani? Buradaki 0 puan ne olacak ya? Ya da tam tersi, bir önceki Dünya Kupası'nda bahsettiğiniz en zirve oyunu yakalamadın milli takım. Sonuç, en yakın tarihte Avrupa Şampiyonası'na giremedin. Yani hepsi değerli. Niye böyle sürekli bir şeyle, kendi evladınla kavga halindesin? Sürekli onlarla ilgili... Hani saçlarından, arabalarından sürekli onlara bir şey...

0: Değilsin ya, öfkelisin yani onlara karşı. Bir şey bekliyorsun. Hani şeyden örnek vermiştim geçen. Hani LGS muhabbeti de öyle. Şimdi bakıyorum mesela başarısız olan aileler hemen çocuklarını şeyden vuruyorlar. Saçına, kıyafetine, yok kafede gezdi, yok kız arkadaşıyla gezdi, o dersine çalışmadı. Hemen saldırıya geçiyor değil mi yani? Başarısız. Başarı varken de ama şöyle diyor. Özel derse gönderdik, çok başında durduk, takip ettik. Başarıyı herkes alıyor. Bak başarıyı. Destek verdik, onu yaptık. Başarısızlıkta hazır bir kalabalık hemen yok etmeye çalışıyor yani.
1: Evet yani güzel bir örnek verdin aslında. Biraz daha böyle sanki kaybetmeyi de öğretmemiz
0: ya
1: lazım.
0: Ya öğreneceksin, orada da gelişiyorsun ya
1: kaybederken.
0: Yani
1: çocukken
0: yani.
1: Mesela konsol oyunlarında genelde birçoğumuz işte çocuğuna, yeğenine falan bilerek kaybediyordur. O ya sen de belki yapmışsındır. Birçoğu dinleyenimiz de yapmıştır. Ha ben böyle birilerini işte bir psikologları, bu mentorları dinledikten sonra mesela artık yenilmiyorum. Biraz daha kaybetsin, öğrensin.
0: Ya öğreniyorsun. Ya geçen şey anlattı ya işte Çetin Yılmaz Hoca'nın bir podcast'ini dinlediğimde orada söylüyor yani basketbolla ilgili. Yani bir çocuğu işte soruyorlar hocaya, diyorlar ki hani çocuğun hani neden basketbola gitmeli? Yani basketbolcu o diyor ki bak çocuğunuzu diyor sakın diyor basketbola diyor İbrahim Kutluay, Mirsad Türkçen falan olacak diye göndermeyin diyor. Burada diyor çocuk diyor faul yaptığında diyor elini kaldırıyor değil mi basketçi? Faul yaptığında elini kaldırıyor. Özür diliyor. Çocuk bu yaşta diyor ama 7 ama 8 ama 10 neyse özür dilemeyi öğreniyor diyor. Sonra diyor basketbolda diyor ilk 5'te başlıyorsun, kötü oynuyorsun diyor. Oyundan çıkıyorsun diyor. Ama diyor tekrar her şeyi düzeltme şansım var. Tekrar oyuna girme şansım var. Hayattan örnek veriyor. Diyor ki yani hayatta bir şans daha vardır. Hani öyle işler kötü gittiğinde ahlar vahlar bağlama gibi. Bak eğitimin hepsi bir parçası. Diyor ki yani anlatmak istediği siz diyor sadece diyor işte İbrahim Kutluay olsun, Mirsad Türkçen olsun diye göndermeyin. Bu süreçte topluma da diyor sağlıklı bireyler yetiştiriyorsun. Senin ana baba olarak görevin de bu ya. Anlattım ya Van Persie'nin çocuğuyla ilgili olan hadisesini bir daha anlatayım. Çok kötü oynuyor. Çıkartıyor hocası oyundan oğlunu. Arabada gidiyorlar beraber. Diyor ki bu davranış diyor çok diyor ezik davranış. Ha, hocasına sallıyor sürekli çocuğu. Hoca diyor şöyle, hoca böyle falan. Neler diyor hocaya? Diyor ki bak diyor bu seninki diyor çok diyor ezik bir davranış diyor yani. İşte öyle olmaz diyor. İşte anlatıyor buna kendi eksikleri üzerinden çalışma şudur budur ve sonunda diyor ki bak diyor biz annem ve baban olarak diyor bizim önceliğimiz seni diyor topluma diyor sağlıklı bir birey olarak yetiştirmek diyor. Yani senin futbolcu olup olmamanla ilgilenmiyoruz. Evet yeteneklerin müsaade ederse, şansın yanında olursa tabii ki futbolcu olursun. Ama futbolcu olamazsan bizim için hiçbir sakıncası yoktu. Ama şimdi Türkiye'de çocukları nasıl yetiştiriyorlar Cihan? Ben nelere şahit oldum ya. Ben hani eğitimde mühendis adam ya. Mühendis diye piyasada gezen deli. Çocuğuna bir davranıyor var ya bak hani en eğitimli. Öldürecek çocuğu şeyden isyandan kötü oynamış çocuk altyapıda. Şimdi düşünsene sen yani futbolcu olamıyor diye ya futbolcu kaç kişi olabiliyor ya? Kaç kişi olabiliyor? Sadece yetenek bile yetmiyor. Şansın yanında olacak, sakatlanmayacaksın, psikolojin, ailen, gelişimin. Ya senin önceliğin topluma sağlıklı çocuk yetiştirmekken sen kendin sağlıksızsın ki zaten. Çocuğu yok ediyorsun futbolcu. Ulan olamayacak çocuk işte futbolcu görmüyor musun? Bir de sen en eğitimlisin ha. Diğerini falan hiç düşünmek istemiyorum ya.
1: Evet İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Reklama gideceğiz. İlk başlarda seni mantıklı bulmuyordum İbrahim Bey. Şimdi federasyon başkanı olsan desteklerim demiş. Bir şey soracağım diyor. Real Madrid Bernardo Silva'yı açıkladı biraz önce ve şu an Amerika'da kampta. Hiç acaba kafası karışmış mıdır milli takım kampında transfer görüşmesi yani, yapınca sorar mısınız?
0: Kim çok güzel söylemiş. Yani. Hiç kafası karışmıyor.
1: Merit Demirel.
0: Hiç kafaları karışmıyor. Öyle ben yani ona itiraz ettiğim için de çok güzel söylemiş. Kimsenin onlar profesyonel onu ayır diyor. Yani ben gittim Atletico'ya yakarım gemileri yokum. Ya öyle şey olur mu? Kafam karıştı. Oraya aslında ben yani şöyle mi oluyor? Merit Demirel Hakan Safi ile konuşmasaydı o atılan şeye o siyah oyuncunun yaptığı koşunun önüne geçecek miydi yani? Kafası Fenerbahçe'de kaldığı için mi geç kaldı orada? Yo Merit Demirel'in zaten futbolculuktaki en büyük defosu oydu zaten. Konunun ne alakası var Hakan Safi ile psikolojiyle? Ha gitti işte Berna. Demiş midir şimdi o şeyler? Yaktınız oyuncumuzun kafasını karıştırdınız.
1: Evet yani Arda Güler için iyi haber değil. Cucurella'dan sonra Bernardo Silva'yı da transfer etti. Madrid aynı pozisyonda kaliteli bir oyuncunun transferi. Biraz bekleyip göreceğiz. Evet. Real Madrid herhalde bu sezon 3. lig
0: karakteri. Bu oyuncuları Jose yani. Mourinho'ya teslim ediyorsun yani. Hani bu kadar sağlıksız bir davranış bilemedim yani.
1: Peki bir saat başı arasına gidelim. Aranın ardından birlikteliğimiz devam edecek dostlar. Geliyoruz hemen. Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Oğuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Tabii şu saatlerde Fenerbahçe'nin de rakipleri belli olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Saat 12 itibariyle kura çekimleri gerçekleşmeye başladı. Şampiyonlar Ligi için 13'te başladı kura çekimleri. Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Avrupa Ligi 14'te başlayacak. Konferans Ligi de saat 15'te başlayacak. İkinci eleme turu kuralları İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Klasik.
0: Hocası yok şu an. Rakibi belli olacak ama hocası resmi olarak açıklanmadı yani.
1: Fenerbahçe'nin evet açıklanmadı.
0: Açıklanmadı ya. Çok enteresan değil mi ya?
1: Muhtemel rakipleri Fenerbahçe'nin Hertz veya Gornik Zabrze olacak ilk maç.
0: Mesela Fenerbahçe'yi böyle paylaşabilirsin. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri muhtemel hocaları.
1: Yani.
0: Aynen. Abi çok enteresan ya. Mesela hala hocayı açıklamaması normal mi sence bilmiyorum ama yani. Arkadaşlarımız gerçi Fenerbahçe muhabirleri hep şey.
1: Aykut yani, Kocaman'ın %100 olduğunu biliyoruz ama neden açıklanmıyor mesela yani. Onu bilmiyoruz maalesef.
0: Enteresan. Beşiktaş yani şöyle önümüze Beşiktaş şeyi geldi de. Ya Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi biraz ben birbirine benzetiyorum yani. Hani son dönemlerdeki davranış. İkisi de çok fazla kulüp başkanı değişimi, oyuncu değişimi, teknik direktör değişimine gitti. Beşiktaş sanki o geçtiğimiz sezonlardan ders çıkarmış gibi Fenerbahçe'ye göre. Hemen sportif direktörünü açıkladı. Hemen sportif direktörün teslim oldu. Onların planlamasında teknik direktörünü açıkladı. Şimdi gidecek kalacak oyuncular içerisinde, transferler içerisinde bir planlama yapıyorlar. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin çok geçmişten ders çıkardığını düşünmüyorum. Yani Aziz Yıldırım'ın özellikle işin sportif direktörlükle alakalı kısmı yok sayıyorum. Biz oraya gireriz, biz bu işi hallederiz hep beraber. Yani her kafadan bir ses çıkacak, o iş çok sağlıklı bir durum değildir. Ve talip oldukları şey de, kendilerini ikna ettikleri şey, bu bahsettikleri isimlerin tamamı Fenerbahçe efsanesi ve tamamı geçmişte çok başarılı olmuş. Yani o dönemleri satın alıyorlar. Şimdi Volkan Demirel bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzelt. Bu ekibin parçası olacak değil mi?
1: Öyle düşünülüyor.
0: Şimdi yardımcı. Teknik direktörlük kariyerinde problem yaşamış bir. Ya bundan sonra umarım hani ama hani gidişat da pek sağlıklı gözükmüyor yani. Analiz de çok sağlıklı değil çünkü dinlediğim kadarıyla. Analizi de çok iyi değil. Aykut Kocaman ya oyunun bu kadar değişime uğradığı, oyuncu davranışının bu kadar değişime uğradığı bir dönemde ki bence en sağlıksız hadise ne biliyor musun? Aykut Kocaman seçim günü röportaj yaptı. Değil mi? Hatta dedi ki geçen sene aynı yerde röportaj yapmıştık dedi değil mi? Orada bu işin tek başına transferle olmayacağını, geçtiğimiz sezonda transfer dedik. Bak bu iş böyle değilmiş. Bu sene de transfer talep ediyorsunuz. Bu işte belirleyici olan kadro planlaması ve o kadro planlamasıyla yapılan tekrar dedi ya. Şimdi sen bunun bir senede olmayacağını söyleyen birine al bu organizasyonu bir senede zirveye çıkar diyorsun. Yapamam demiş ya zaten. Yapamam diyor zaten. O konuşmayı öyle yorumlar.
1: Yani şu absürt bir örnek olsun diye söylemiyorum. Hani kötülemek anlamında söylemiyorum. Hani esnafsındır. Yaz ayında dondurma satarsın. Yaz ayı biter. Kış ayında turşu satarsın ya. Ha, Volkan Hoca da hani antrenörlük bitiyor, yorumculuğa geçiyor. Yorumculuk bitiyor, antrenörlüğe geçiyor falan. Bir karar vermesi lazım sanki.
0: Zaten bu antrenörlerin yorumcu olma hadisesi olmalarında bir problem yok. Olsunlar ama ben olsam şöyle yol izlerim yani. Eğer yorumculuk yapacaksam o sene asla teknik direktörlük tarafına bulaşmam yani. Sezonu bitiririm yorumculukla. Oturur o süreçte kendi eksiklerimi de yani orada yorumculuk yaparken de antrenör davranışlarından tespit ederim yani. Şimdi onlar onu istemiyorlar. Onlar diyor ki ben evde oturmak istemiyorum diyor. Evde oturacağım zamanda diyor bana iş verin diyor yani. Teknik direktör değilsem yorumcu olayım. Hatta şöyle yapayım diyor. Volkan Hoca için demiyorum ama bunu yapanlar var. O görevdeki teknik direktörü yerden yere vurayım. Benim ismim de büyük olduğu için. Sonra ben gideyim oraya göreve. Sonra ona yapma dediğim bütün hataları da kendim yapayım yani. Ve sonra süre isteyeyim. O adamın istediği süreyi ona vermeyin diyeyim. Sonra ben süre isteyeyim. İşte Sergen Yalçın, Solskjaer gibi değil mi? Sergen Yalçın Solskjaer'e ne dedi? Burası Beşiktaş, burada süre yok. Sonra kendi göreve gelince ne dedi? En az 3 transfer dönemi. Solskjaer de aynısını söylüyordu. Ona niye Beşiktaş burası süre yok dedin? Ya oluyor muymuş öyle yani? O yüzden karar verin abi. Sportif direktörlük. Sportif direktör, sen sportif direktör olarak kal. Sportif direktörlükten teknik direktör olmaz. Orada zaten başlangıçta problemli bir hadise ya. Oradan direkt sen, yani sportif direktör olarak geldim. Teknik direktörün ilk işleri kötü götürdüğü zaman da hemen ben oraya talibim oluyor. Genelde böyle. Teknik direktör de oradan sağlıklı bir çalışma imkanı bulamıyor. Yorumcu musun? Yorumcu olarak kal. Bırak artık sen oradan tekrar biri gitsin. Şimdi Volkan Hoca yine yorumculuk yapıyor değil
1: bu
0: mi?
1: Bu arada sözünü unutma. Tabii. Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu abi. Gornik Zabrze oldu. İkinci ön eleme turunda Polonya ekibiyle eşleşti. Temsilcimiz Fenerbahçe. Bunun da bilgisini verelim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemedeki rakibi Gornik Zabrze Polonya ekibi.
0: Yani hocadan takımı, önce açıkladılar rakibi.
1: Takımı çok bilmiyoruz ama yani Fenerbahçe'nin kalitesinde olmayan bir takım.
0: Ya biz kendimizi biliyoruz yani. Hani biz, bizi görebiliyorsun. Mil takımlarda da öyleyiz ya. Yani rakibi bilmemize gerek yok. Gornik Zabrze'nin kaç oyuncu tekrarı var? Oyuncuları gelişiyor mu? Ligdeki durumları ne? Kaç senedir tekrarla? Hiçbiriyle ilgilenmiyoruz. Sonra yenildiğimizde de, elendiğimizde de ya şu takıma elendik diyoruz. Hemen kadro değerlerini diyoruz. 200 bin euroluk takıma elendik diyoruz. Değil tabii ki yani, ama en kolay düşünce tabii ne Cihan? Kadro kalitesini yan yana getiriyoruz yani. Bireysel anlamda oyuncularla çözeriz diyoruz.
1: Bakayım ne kadarmış? 24 milyon, 700, 25 milyon euroluk bir kadro değeri var Gornik Zabrze'nin. En pahalı oyuncusu. Madem söyledin o yüzden bakayım. En pahalı oyuncusu da Maxim var, 4 milyon. Bu neye? Ambrose var, 5 milyon. 800 bin, 300 bin, 300 bin, 700 bin. Yani en pahalısı ya 4 milyon, bir de 5 senin, milyon var.
0: Hani senin alıp gönderip maaşını ödediğin oyuncularla onlar takım kuruyorlar, öyle düşün yani. Hani alıyorsun, oynatmıyorsun, dışarıya gönderip maaş ödüyorsun, onlar senin ödediğin kadar maaşla rakipler yani onlarınki. Genelde bütün Avrupa takımları ortalama bu şekilde planlamayla götürüyorlar yani. Umarım Fenerbahçe'de yani rakibi açıklandı, teknik direktörün de bir an önce açıklar, yani daha sağlıklı bir yorum yaparız biz de. Çünkü Fenerbahçe'nin de bir hayli yol alması gerekiyor. Çünkü Aykut Kocaman'ı açıkladıkları gün Talişka'ya teşekkür etmeleri gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani ikisini yan yana koyma şansım yok. Bahsettiğin oyuncu da daha yeni sözleşme yenilemiş ve bir önceki senenin istatistik anlamında en iyi oyuncusu olarak gözüküyor. Aykut Kocaman oyunlarında olma şansı yok.
1: Evet, Gornik Zabrze ile ilgili biraz da bilgi verelim. Sezonu 3. sırada tamamlamış. Jagiellonia'nın arkasında lider tabii ki Lech Poznan. Gene de çok fazla değişmiyor. Lech Poznan'a 2 maçta.
0: Poznan oranın en güçlü takımların.
1: 2 maçta.
0: Wisla Krakow vardı bildiğim, eskiden hala bilmiyorum güçlüler mi?
1: Yani var ama güçlü değiller.
0: Değiller değil mi? Eskiden Wisla Krakow daha hani şeydi, güçlüydü.
1: Legia Varşova var.
0: Legia Varşova.
1: Onlar da. Wisla nerede? Gerçekten küme mi düşmüş acaba, bakayım. Yani.
0: Ya onların derdi daha çok hani yetiştirip Avrupa'ya oyuncu göndermek yani. Çünkü bizim gibi öyle harcayacakları paraları yok. Onlar kendi bünyelerinde, altyapılarda ya da scouting çalışmalarında böyle bizim gibi ülkelerle ön eleme maçları oyup oradan bize yüksek maliyetlerle oyuncuları veriyorlar yani. Yani sen burada bir oyuncu izlersin. Adana Demirspor Başkanı yaptı öyle. Bir sahanın içinde oyuncunun, hatırlıyor musun onu? Avrupa'da bir maç bir takımla eşleşti Adana Demir. Sayın Murat Sancak sahada hemen transferi yaptı oyuncuyla. Maç biter bitmez sahaya girip tercümanı çağırıp
1: bunu istiyorum dedi.
0: İstiyorum, hatırlıyor değil mi?
1: Murat Sancak yapar.
0: Sahada işi bitiriyoruz biz yani.
1: Sonra kulübü de kötü durumda bırakmasaydı bak, iyiydi yani.
0: Ama şimdi ne yapsın o da? Şöyle ne yapsın? Talep ettiler. O da gelsin, o da gelsin. O da lanet olsun gelsin dedi. Siz istediniz dedi. Ay, nerede şimdi takım? Yok.
1: Vallahi çok ilginç. Bilmiyorum yani. Adana Demirspor'un bu durumda olması yani ilk...
0: Hiç ilginç değil. Göz göre göre götürürler takımı.
1: Ya tabii o göz göre göre de yani ilk sezon yani, fırtına gibi
0: ekonomiyi,
1: esiyor.
0: O ekonomiyi senin ligindeki kazancın karşılamayacağını o insanlar bilmiyor mu yani? Yani dayanır mı öyle ben cebimden veriyorum da ayrıca doğru bir şey mi? Mesela Ali Koç da yaptığında öyle ben sponsorluk doğru bir şey değil ki. Kulüplerin sürdürülebilir bir ekonomisi olur. Sen oradan devam edersin. Öyle ben getirdim 100 milyon 50 milyonla günü kurtarırsın. Yaptı Beşiktaş işte. Bak kaç sene geçti Beşiktaş'ın o kamptu Beşiktaş. Nam alıp Şampiyonlar Ligi ya. Gidiyor mu o günden beri oralara bak. Bir Sergen Yalçın da gitti. 0 puanla döndü. Bak öyle olmuyormuş kamptu Beşiktaşlar. Onun evet. Bir bedeli var yani.
1: Evet, yani Adana Demirspor taraftarlarının da birçoğunun Murat Sancak'ı sevmediğini de biliyorum yani.
0: Hatta ben Adana'da
1: çünkü taraftarlarla böyle alay edercesine falan konuşuyordu. Onlar da bir bayağı bir tepkiliydi kendisine yani.
0: İşte o dönem birilerinin hani kontrol ediyor. Hani şey de önemlidir. Geçen gün bir arkadaşımla konuştum. Hani denetleme şeyi var ya, atıyorum sen bir şeye imza attın, sonra bir şey satın aldın, sonra benden de geçiyor son onaylamak gibi. Hani mesela o transferleri yaparken o kulübün işte sistemi

0: stat geliri falan derken, yok biz bu işin içinden çıkamayız. Eğer biz Balotelli'yi buraya getirirsek bak sonrasıyla ilgili bu kulübü uçuruma sürükleriz diye bir sistemin olması gerekiyor yani.
1: Evet, 0212 273 10 gelen mesajlara bakalım biraz istersen. Çeyrek olur. Final, yarı final oynarsın anlarım da turnuvaya gittik diye prim mi verilir demiş.
0: Ya o işte onu dedim ya, o sponsorluklarla alakalı bir durum yani. Ya prim konusu bizde maalesef öyle ya. Yani bizim oynadığımız dönemde de Ümit Mil takımında çok yüksek primler vardı. Yani biz bir maç kazanıyorduk. Cihan yani biz hatırlıyorum Portekiz'de Makedonya'yı yendik o zaman. Çok ciddi bir prim vermişlerdi yani. Haluk Ulusoy döneminde ya.
1: Ben üçüncü mü dedim şey diyorlar, üçüncü mü yok ikinci bitirmiş arkadaşlar, üçüncü aynı mi? Puana sahipler, ikinci bitirmiş Gornik, o yüzden şey yazmışlar Polonya'nın üç takım gönderme potansiyeli mi var falan. Yok ikinci bitirmişler öyle söyleyeyim yani... Üçüncü Jagiellonia olmuş, onlar da konferans ligi elemelerine gidecekler, bir UEFA'ya takım yollamıyorlar, iki tane şampiyon, iki takım, iki yani birinci ile ikinci Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyor, üçüncü ile dördüncü konferans oynuyor, UEFA yok yani, öyle söyleyelim, düzeltelim. 3 dediysek hemen düzeltelim. Şöyle devam edelim. Fransa'dan selamlar diyor. Dünya Kupası'na katılan ülkeler Mısır, Tunus, Fas, Cezayir, Senegal, Nijerya hepsi Fransa ekolünden yetişmiş. Buralarda köylerde yeşil sahalar var. Boşuna futbolcu çıkmıyor demiş. Olur olmadık bir köyde futbol sahası var diyor.
0: Tek ondan başına bahsetmiş. Sahile de olmuyor ama işte orada biraz eğiticiyle de alakalı bir durum. Onları yetiştirenle
1: Brezilya'da sağ yok mesela. Taşta oynuyorlar.
0: Ya bir genetik var bir de tam, genetik bir durum var ama bence temel yine onu eğitenle alakalı bir durum yani. Senin de mesela tesislerin, stadyumların, antrenman sahaların öyle küçümsenecek durumda değil. Ama senin eğiticiyle ilgili sorun var. Sen o çocukları oraya gönderiyorsun. Sen altyapıda antrenörlere ne maaş veriyorlar biliyor musun yani? Git bir bak bakalım. Osimhen'e ya da işte diğerlerine ne olacak? Ya Yelert'te 5 milyon euro zarar edelim diyorsun. Önemli değil diyorsun ama altyapıda antrenörlerin ne maaş aldığına git bir bak bakalım yani.
1: Zaniolo da öyle bir durum oldu işte, 5 milyona bıraktın Udinese'yi.
0: Olur mu şimdi ya? Ne gelirken neler diyordun Zaniolo'ya değil mi?
1: Yakup Çınar da söyledi mesela. Trabzon 31 yaşındaki Zubkov'u 4 milyona verdi. Sen 26 yaşındaki Zaniolo'yu 5'e verdin dedim.
0: Kaça aldın o zaman hatırla yani. Ne şeye satılacak deniliyordu bir de. Zaniolo geldi şu kadara satacağız. Transfer başarısı. Ya bir kere zaten şunu kabul edelim yani. Türkiye'de böyle Avrupa'dan uygun fiyata alıp genç, özellikle genç yani değer katıp yok yani, ben var mı Cihan yani, var mı yani, düşünüyorum böyle o planlamayla alıp değer katıp işte
1: sattığın mı diyorsun?
0: Çıkıldağ'la Marutsan'ı aldık hatırla o dönem Fatih Hoca ile, yani Fatih Hoca inanamıyorum dedi yani, biz Çıkıldağ'la Marutsan'ı nasıl aldık diye hatırlıyor musun basın toplantısı, inanamıyorum dedi yani. İnanamadığımız oyuncu yok değil mi yani, buralarda dolan dolan diyor, yok.
1: Mucci'nin gelişi o da çok böyle sansasyonel
0: olmuştu. Mucci 15 milyon euro muydu yani? 12 milyon euro muydu yani şimdi? Ya Mucci hiçbir zaman oraları görecek bir oyuncu değil ki yani. Trabzonspor'da en zirve performansında da oraları görme şansı yok ki. Yani.
1: Saşa Boy alındı ama 30 milyona satılacak beklentisiyle alınmadı.
0: Saşa Boy alındı ama 30'a da zaten o satma hikayesi satılmadı. De yine orada problemli hadise, hatırla yani. Sen Saşa Boy'u o kadro planlamasında tutmadın Galatasaray olarak. Değil mi? Gönderdin, Dubois'u aldın. Dubois sakatlanınca dur ya bu adam burada antrenman yapıyordu. Bu kadar da para ödüyoruz oturan adamı oynatalım dedin. Şampiyonlar Ligi'nde devre arası Bayern sağ bek alıyordu. Aradı gitti.
1: Anadolu takımları yapıyor bunu işte. Dün Hacı Wright'tan bahsettim. Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayan. O da mesela geldi burada yurt dışına iyi bir paraya gitti. Yine vefat eden bir santrafor vardı Hatay Spor'un. Onlar yapabiliyor. Denk geliyor herhalde.
0: Ama zaman. Onlar da planlamayla yapmıyor.
1: Yani ucuza yani. Alıp kapatıp performans alıyorlar.
0: O an için bir oyuncunun durumu neyse ama planlamayla yapmıyor. Yani o nasıl olur biliyor musun Cihan? O bahsettiğin mesela Hatay Spor'un hala sürdürülebilir bir oyunu olması lazım. Hatay yok şu an piyasada yani. Örnek verdiğin takım yok ortada. Düşün nasıl plansız yönetmişler kulübü yani. Sattı dediğin parayı bırak. Üzerine bir de bir o kadar daha parayı harcamışlar yani.
1: Senin az önce bahsettiğin konu var ya, onunla ilgili hocamız yazmış. U11'de ben altyapı hocasıyım demiş. Çocuklar mağlup olduktan sonra anne ve babalarının çocuklarına neler söylediğini duyuyorum ve gerçekten çok üzülüyorum. İbrahim Bey son derece bu konuda haklı demiş.
0: Olacak iş değil yani, o çok ciddi problem ya. Ya bırakın şu çocuklarınızı yani, sizin çocuklarınız futbolcu olacak diye onları göndermeyin yani.

0: çocuk her bak Şahin o kadar güzel örnek ki Çetin Hoca'nın anlattığı hani bir basketbolla giden bir çocuğun eğitimiyle alakalı. Ya o kadar güzel örnekler veriyor ki. Ya düşün ya o yaşta bir çocuk neler öğreniyor aslında. Hani spor yaparken işte paylaşmayı öğreniyor. Yine orada diyor ki mesela paslaşıyorsun ya Cihan mesela. Basketbolda bir oyun çiziliyor değil mi? Paslaşıyorsun ama birine atış için şey veriliyor, sorumluluk veriliyor. Ya hepiniz topa değiyorsunuz ama bir arkadaşınızın oraya atması için de hazırlıyorsunuz. Ve onun attığı basketbolla hep beraber seviyor. Hem paylaşıyorsun hem hani bir başkasının yeteneğiyle, başarısıyla alakalı da hepiniz övünüyorsunuz gibi bir sürü şey. Yani çocuklara bence buradan bakmak lazım yani.
1: Evet, bir soru gelmiş. Benim buna diyor aklım sırrım ermiyor. Neden böyle yapıyorlar takımlar demiş. İkinci ligden birinci lige çıkan, birinci ligden süper lige çıkan takımlar genelde direkt teknik direktörünü değiştiriyor. Yani. Bunun sebebini anlamıyorum. Bu adam orada başarılı olmuş, bir şeyler yapmış ve üst seviyeye çıkmış. Bu kadar yetersiz olsa çok bulunduğu güzel ligde de lider çıkaramaz demiş.
0: Çok güzel bir soru.
1: Sebebini biliyor mu diyor Turan Bey.
0: Şahane bir Turan Bey'in söylediği sebebi şu. Bizde insanları şuna ikna ediyorlar. İkincilik teknik direktörü, ikincilik futbolcusu. Bak.
1: Orada top kare mi? Maradona'nın işte, söylüyor.
0: Abi o kadar saçma sapan bir şey ve büyük bir çoğunluk buna ikna oldu ki. Mesela Türkiye'de bazı oyuncular var. Bak benim dönemimden hala devam ediyor. Mesela diyor ki Cihan'la İbrahim diyor gittiği her ikincilik takımında şampiyon oluyorlar diyor. Yeni kuran takımlar hemen mesela onu nereden başladı? Örnek vereyim sana. Mesela Esenler Roko ön taraftaki oyuncuları almıştı. Onlar iki önceki takımlarında da TFF 1. Lig'e çıktılar. Aynı oyuncularla. Buraya geldiler çıktı. Buraya geldiler çıktı. Buraya geldiler. Aynı teknik direktörle devam ediyor. Ve o oyuncular 2. Lig oyuncusu olarak adlandırılıyor. O teknik direktör de 2. Lig teknik direktörü. Ya öyle şey olur mu? Bak önünde en güzel örnek Akhisar var. Aynı şeyi Akhisar için söylüyorlardı. O oyuncu kadrosu kurulduğunda. Bunlar 2. Lig oyuncusu deniyordu. O oyuncularla Akhisar devam etti. Avrupa'ya gitti. Bir iki tane yabancı takviyesiyle. Ya öyle şey olur mu işte ikna ediyorlar yani Süper Lig'e çıktıysan TFF 1. Lig oyuncusun Süper Lig oyuncusu değilsin gidiyorsun TFF 1. Lig hocasısın Süper Lig hocası değilsin gidiyorsun yani çok güzel bir soru maalesef tamamen sebebi başkanların buna ikna etmiş olmaları yani.
1: Evet mesela Sarıyer'de bu sezon lige çıktığında direkt hocasını değiştirdi. Ondan sonra allak bullak oldu ya işte. 3-4 tane şey, birden
0: niye hocadır değiştiriyor onu? Bak Sarıyer'deki o şampiyonluk yaşayan oyuncuların hepsi de yine
1: Bursa'ya giden oldu.
0: Yani bir yere gittiler ama kalabalık gittiler ya böyle paket halinde.
1: Paket program. Bırak adam ya, orada oynasın.
0: Bırak yani. Bak bunu yıllarca yani. Osman Özköylü yapmıştı hatırlıyorum mesela. Osman Özköylü Elazığ'da şampiyon oldu. İşte Ragıplarla beraber olan o oyun modeli alışkanlığı olan oyuncuları atıyorum Erciyes'e götürdü. Erciyes'te şampiyon oldu Osmanlı'ya götürdü. Osmanlı'dan aldı buraya. Ve orada şöyle bir şey. Osman Özköylü ikincilik hocası futbolcular ikincilik futbolcusu. Ne alakası var ya? Bırakın devam edin o insanlarla oyuncularla. Yap oraya. Şimdi Diyarbakır Ahmet çıktı değil mi? Ya sen o kadroyu bozma. Bozma o kadroyu. Muhakkak eksiklerim var. Birkaç tane dokunuş yap. Niye teknik direktörüne zaten kaç tane teknik direktör değiştirir sayısını da unuttum yani. Mesut Hoca mesela son maçta yoktu. Niye yoktu adam iki gün önce maçta?
1: Uğur Hocam'a da bir operasyon çekmezler değil mi? Çorumu çıkardı.
0: Mesela
1: mi?
0: Ben o anlamda çok ümitliyim yani. Uğur Uçar'dan ve çünkü ben Uğur Uçar'ın bu kadroyu gönderin yeniden inşa edin diyeceğini zannetmiyorum yani. Hatta onlara bunu en sağlıklı anlatacak insanlardan biri. İşte orada o çok belirleyici olacak. Teslim olacaksın Uğur Uçar'a ve onun belirlediği planlamaya. İnan kötü de gitsen o bahsettiğim planlamanın çok iyisi ötesinde olacak. En azından şu olmayacak. Yok olup gitmeyeceksin mesela. Süper Lig'e çıkan Adana Demir gibi bir sürü kulüpler vardı. Yıllarca beklediler Adana Demir Spor Süper Lig'e çıksın diye. Bak bugün Adana Demir Spor'u yok ettiler.
1: Bodrum,
0: yani.
1: Hatay onlar da hep hoca değiştirdi.
0: Olmaz yani teslim ol ya. Niye değiştiriyorsun ya? Üçten geliyorsa bırak. Ya dünyada bir sürü de örneği var ya. Adam almış 3. Lig'den 1. Lig'e kadar gitmiş yani.
1: Evet yani işte Bodrum öyle adam 3'ten 2'ye çıktı 2'den 1'e çıktı yolladılar.
0: Ya olurmuş mu? Çok, niye çok gönderiyorsun yani adamı sen? Ben anlamıyorum ki mesela İsmet Taşdemir bu anlamda öyledir. Oradan oraya çıkartıyor sen gidiyorsun. Sen çıkar o çıkaran hoca bu kaybet. Yani niye? Çünkü bak Süper Lig'de de konuşacak çok fazla şeyin yok antrenör konusunda. Hep aynı antrenörlerin etrafında dönüyor. Yeni teknik direktörlere bu anlamda o şansı vermiyorlar. Var mesela çok alt liglerde de çok iyi antrenörler var 3. liglerde. Ben hep söylüyorum mesela Efe İnanç hep aklıma geldiği için çünkü Beyoğlu Yeni Çarşı'da çok uzun zamandır

0: çalıştırıyor. Ben en güçlü kadro kurdukları takımı da izledim. En genç kadrolu takımını da izledim. Yani bir teknik direktör dokunuşunu orada çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben mesela Başakşehir'de oynadığı için hani illa geçmişte oranın da bir futbolcusu olsun düşüncesi var ya. Hemen al Efe İnancı yaslan arkana. Ne sana bu kadar para harcatır ve senin Nuri Şahin'inden çok daha fazla da iş yapar yani.
1: Evet yani ben de Yalçın Koşukavak hocamı çok severim.
0: Yalçın Hoca öyle
1: diğer mesela. Takıma dokunuyor. Pas kalitesi i̇şte artıyor yani.
0: Yalçın Hoca'nın da bir oyun modeli var değil mi? Mesela Yalçın Hoca'yı gözünü kapattığında bir oyun izlediğinde bu Yalçın Koşukavak oyunu diyorsun değil mi? Hemen görebiliyorsun yani. Şimdi bence bu sayıyı çoğalt. Ha bence Yalçın Hoca'nın kariyerinin bu yani üst seviyelerde olmamasının temel sebebi. Bence şeyi çok idare edemedi. İşin diğer tarafını çok fazla idare edemedi yani. O da kolay değil tabii. Hak da veriyorum yani. Hem teknik anlamda müdahale edeceksin hem o planlamayı yapacaksın. İşte oralarda destek almak gerekiyor diye düşünüyorum Cihan. Yani çok önemli. Ama Yalçın Hoca'nın o kısa dönemde İstanbulspor'dan başlayıp
1: Bolu Spor'u oynattı.
0: Bolu, İstanbul. Ya şimdi Keçiören'de de benzer durumu yaşadılar yani.
1: Şu an kızımla sizi dinliyoruz. Hangi takımı tutuyorsun diye kızıma sordum. Kırmızı sarı dedi. Serdal Adalı başkanım Ersin'le sözleşme uzatırsa hiç müdahale etmeyeceğim çocuğuma. Tutsun demiş. Ama gönderirse odasını siyah beyazla donatacağım inşallah diye. Yani Ersin'in gitmesini istiyor.
0: Ya bilmiyorum, bir şey diyemiyorum ya. Yani şampiyon olduğun sene Ersin'le şampiyon oldun. Ben Ersin'in hani yeterli olduğuyla alakalı bir şeyden bahsetmiyorum ama Ersin bu kadar sürede hızla geriye gittiyse bu tek başına Ersin sorunu değil. Biraz orada planlamadan da bahsetmek gerekiyor. Yani Ersin'in Sergen Yalçın'la şampiyon olduğu dönem ki yani o dönem çok iyi biliyorum. Hani konuşmam olduğu için de söylüyorum. Hiç öyle anlattıkları gibi ben Ersin'le oynarım falan hadisesi olmadı. Beşiktaş yabancı kalecilerin hepsine gitti. Hatta direkt görüştüğüm bildiğim bir şeyi söyleyeyim o dönemden. Asmir Begoviç'i istedi Beşiktaş. Ben görüştüm Asmir Begoviç'le. Ben konuştum.
1: Senin memleketli olduğun.
0: Evet, ben konuştum. Kalede şey Murat Şahin de şeyin yardımcısıydı Sergen Yalçın'ın. Murat abiyle ben konuştum o zaman. Ama Beşiktaş alamadı. Bütçesi yetmedi Asmir Begoviç'e. Direkt ben konuştum. Beşiktaş talip oldu. Beşiktaş kimseyi bulamayınca en son döndü Ersin'e. Şahane bir sezon Ersin adına. Sonrasında muhakkak Ersin'in de hataları vardır ama tek başına Ersin'den açıklıyorsun olayı. Hemen yine aynı yere gidiyorsun işte. Para için işte şu kadar para talep etti diyorsun. Diğerleri ediyor, o niye etmesin yani. O da onun hakkı ya yani. Kendi çocuğunun, hele altyapıdan çıkan bir çocuğun para kazanmasına acayip bir şeyi var. Tahammülsüzlüğü var ülkenin yani. Sinir oluyor altyapıdan bir oyuncu iyi bir kontrata imza attığında. Ulan sen bunu diyor hak etmiyorsun diyor. Hani sen bizden birisin muhabbeti var ya, hani biz siyasetçiler yapıyor ya mesela, hani biz hani hep böyle nedir o, hani daha çok işte sofra yemeği yani biz sizdeniz.
1: Halk
0: içindeyiz. Şimdi kaleciyi de öyle görüyor. Hani en az maaşa oynuyormuş diyor. Hani maaş oynuyorsa benle aynı parada. Aynı yani, duyguyu.
1: Hayır, halkın içindeyiz. Asgari ücreti bilmiyor. Bilin kelime anlamı unutuyor. Hani bir şey var diyor otobüse basılan. Çok şimdi, halkın içinde her şey.
0: Şimdi orada Ersin'i kendi şeyiyle bir görüyor ya, ulan bu da asgari ücret alıyormuş, ben de asgari ücret alıyorum diyor. Orada aslında kendini de biraz görüyor. Şimdi Ersin 10 milyon TL'ye imza atınca sinir oluyor. Çünkü asgari ücrette kaldı, Ersin 10 aldı ve Ersin direkt hedef oluyor.
1: Şimdi asgari ücret dedin de milli takıma dağıtılan prim de 28.706 tane asgari ücrete denk geliyormuş. Ha. Bir bilgi vereyim dedim. Ne kadar şey, bir gereksiz bilgi ama mi artık, bir gerekli bilgi mi
0: bilmiyorum.
1: Orada
0: personelini unutmam, ne o sağlıkçıları, malzeme sorunlarını unutmamak lazım.
1: Ya yani futbolcular da sonuçta onu yapmayabilir ama çok güzel hareket yapmışlar.
0: Ya İşte orada kızdığım ne biliyor musun? Paylaşımcı niye futbolcuya olmak veriyorsun o sorumluluğu? Niye futbolcu böyle bir sorumluluk alıyor ki yani?
1: Değil mi?
0: Niye alıyorsun?
1: Niye düşünmek
0: ki
1: zorunda
0: niye
1: o ara?
0: Niye çocuk o? Ya o zaten şöyle bir durum vardır. Malzemeci, bizim zamanımızda öyleydi. Malzemeci masur alırdı kendi hakkını. Çünkü onlar atıyorum ana çıkan primin %10'unu alır. %20'sini alır. Düşük prim alır zaten. Sen de kendi priminden %10'la destek verirsin onlara. %30'a getirirsin primini yani.
1: Abicilik destek.
0: Ya öyledir ama yani şimdi sonuçta bir pasta var ya, hepsinde ben yemeyeyim yani. Hani sen de bak benim eşyamı yıkıyorsun, kramponlarımı temizliyorsun, eşyalarımı taşıyorsun. Sen de yani gidip ben de bütün hepsini yemeyeyim pastanın yani. Hani o payı da vereyim. Zaten ben sözleşme olarak senin hayatında göremeyeceğin parayı alıyorum ya. Primde bari seni dengeleyeyim düşüncesi. Bence gayet güzel. Ama verme oyuncuya sen ekstra, biz vermedik siz verin oyuncuya o parayı. Olmaz yani.
1: Süper Lig'e çıkan takımların hocasına değil.

0: İçtirmemek için aklıma gelen tek bir yöntem var İbrahim abi.
1: Transfer yasağı.
0: Başkan değiştirecek demiş. Başkan orada durunca böyle bir ego basıyor.
1: Hiçbir şey değişme. Başkanı değiştirirsen o yeni gelen tamamen orayı yıkıyor. Oyuncu da bırakmıyor orada yani. Yani
0: Süper Lig başkanıyım ben, Süper egosu Lig... ağır basıyor demiş.
1: Ya yok, o gelen de Süper Lig başkanı olmayacak. Biri oraya gelecek sonuçta. Onun daha da fazla egosu basıyor yani.
0: Hazır takıma gelecek.
1: Hazır de, takıma geliyor. Gitsin. Bunların hiçbirini layık görmüyor oraya yani. Hepsi gitsin diyor.
0: Aynı golü Belçika Mısır maçında Kurtuğa da yedi demiş. Sıkıntı olmuyor ama Uğurcan yiyince hemen kötü berbat yorumları yapılıyor.
1: Yok ya, yaptılar mı Uğurcan öyle bir? Yapmadılar. Ya.
0: Yani bir eleştirenler var da çok öyle yerden yere vuran. Ya ikinci golde hatalı olduğunu söyleyenler oldu falan.
1: Zor, ya olabilir zor tamam ya gitti. Yani hani iyi vurdu yani oyuncu. Ya hep bir tarafın emeğini yok sayıyor. Yani orada bir vuruş da var ya yani, hani iyi de vurdu oyuncu.
0: Vurdu
1: ya.
0: Çok köşeye gitti.
1: Önünde oyuncu yani. Vardı, topu geç gördü. İşte reaksiyon falan, hani bunlar hemen olmuyor ya.
0: Bektaş yazmış. Milli takım oyuncuları hep hocanın gözüne bakıyor demiş. Hiç sorumluluk alan yok. Rakip uzun, korner taktiği hiç yoktu demiş. Yani pas yaparak, ne bileyim, bir şey yaparak oynasınlar demiş. Yani evet, hocanın gözüne bakıyorlar ama hiç bireysel oynamıyorlar mı demek istiyor, anlamadım. Saha içi üretkenlik yok demek istiyor herhalde.
1: Ya o da oyuncunun o anki durumuyla alakalı ya. Bugüne kadar hep üretkenlik vardı değil mi yani, hani olabilir ya bazı maçlarda. Bir de mesela Kerem, Barış çok kötü oynadı değil mi ya, olabilir yani. Hani bazen de oyuncular çok kötü gününe denk gelebilirler. Burada çok anormal bir durum da yok yani. Bu hep öyle olacağı anlamına gelmez ki. 17 maç herif oyuncular bizi oraya getirmiş ya. Niye 17 maçı yok sayıyorsun da bir maç üzerinden hemen bunları yerle bir etmeye çalışıyorsun? O taraftan da bak ya, çıktı. Mesela ben şeyi merak ediyorum. Bu kadar şey söyleyen insanlar, bu kadar acımasızca eleştirenler, ki eleştirde bir anormallik yok yani. Yani teknik anlamda eleştirdiğinde ya da farklı bir tespitte bulunduğunda, ama İşte kazandı bu iki maçı milli takım, ne olacak şimdi? Hemen şey diyecekler gerçi, pardon hemen toparlayayım ben ya. Eleştirmesek mümkün değil, kendilerine gelmeyecekler. Bak düzelttik onları, saçlarını düzelttiler, imajlarını düzelttiler diyecek yani. O oradaki arkadaşlar.
0: Zaten Hakan Çalhanoğlu da senin yorumuna benzer bir yorum yaptı. Yani biz tokatı yedik, kendimize geldik. Yani bizim için iyi oldu demedi de ona, anladın, getirdi. Yani ona getirdi.
1: Yani ya anlıyorum, o da mecbur ya, artık ben şeyi anlıyorum oyuncuları. Bazen mecbur hissediyorlar. Dün mesela şeyi de dinledim biraz. Samet Akaydın'ı.
0: Tabii öyle konuşmayınca da linç kültürü
1: i̇şte
0: var ya.
1: Samet işte ya, işte biri düzeltecek ya. Abi düzeltecek, bu böyledir. Bak hep buradan örnek veriyorum, bence şahane bir örnektir. Anlaşılabilme açısından yani, bizim ülkemizde yabancı iki tane yatırımcının, idarecinin Göztepe'ye gelip Mehmet Sepil'in davranışlarından çok başka davranış içerisinde olup, Mehmet Sepil'in ben artık taraftar transfer talebine direnç gösteremiyorum dediği hadisede iki tane yabancının koca kalabalığı ikna etmesi. Şimdi burada bir örnek var. Biri direnç gösterecek. Mesela o iki tane yabancı yatırımcı Mehmet Sepil'le oturup şunu yapamaz mıydı mesela? Mehmet Sepil, bak arkadaş, burası Göztepe. Burada acayip insanlar tutuklu yaşıyor. Transfer talep ediyor. Bak transfer yapmazsanız, öyle tanınmış oyuncu almazsanız, bak burada yani yıkarlar ortalığı. Lan hakikaten ya, burada böyle yapılıyormuş da diyebilirler değil mi? Yok demediler. Hiç gerek yok dediler. Ya, biz öyle bir planlama yapacağız ki o senin bahsettiğin kalabalığı da peşinden getireceğiz. Peşimizden gelecek onlar. Ve Göztepe taraftarı o iki tane yabancı yatırımcının peşinden gidiyor. Oyuncuların peşinden gidiyor. Değil mi? Niye? Çünkü ortada bir oyun görüyor. Planlama görüyor. Aynı şey oyuncular için de geçerli. Siz imajınızla ilgili size bunları söyleyen insanlara sırf bunu söyledikleri için imajınızdan vazgeçmeyin. Vazgeçme. Gerçekten istiyorsan eyvallah, onda bir sorun yok. Saçını rahatsız etmiştir, değiştir, ama oradaki sana onu dedi diye yapma. Onaylamış oluyorsun onu o zaman. Ya da ya ben şimdi eğer bu ifadeyi kullanmazsam, ders aldık demezsem, bak büyük bir kalabalık. Bırak büyük kalabalık ne derse desin. Büyük bir kalabalık zaten sonunda ikna olacak senin orada planlamana. İkna olacak yani.
0: Polonya'dan bir dinleyicimiz yazmış. Yani gerçekten ilginç bir bilgi vermiş. Diyor ki Podolski Fenerbahçe'nin rakibi olan takımın sahibi. Futbola bu takımda başladı, bu takımda bıraktı. Şimdi de takımı satın aldı. Fenerbahçe'yi ekstra bilenecektir demiş. Böyle bir yorum yapmış.
1: Öyle olmuyor yani, ekstra bilenmekle o iş olmuyor da. Ama şey önemliymiş.
0: Ben ne güzel değil mi ya, baktım şimdi Polonya deyince baktım. Şu an İngiltere, Fransa, Hollanda, Macaristan, Amerika, Avusturya, Belçika, İsviçre, Danimarka, İsveç, Kanada, Rusya, Norveç, Bulgaristan, Ukrayna, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs, İspanya, Polonya, Katar, Kosova, Arabistan'dan şu an dinleyenlerimiz var anlık olarak. Tabii Türkiye'mizin güzide şehirlerinden de var. Onlara da bakarız. Evet. Selam olsun. Gerçekten bu kadar çok dinleyenimizin olması bizi de mutlu ediyor. Ben demiş Allah aşkına diyor. Fenerbahçe neyi bekliyor? Montella ile mi anlaştılar? Yoksa açıklayamıyorlar mı? Böyle bir şey mi var?
1: Böyle şeyler de var. Ama zannetmiyorum ya. Aykut Hoca'dan artık bu saatten sonra döneceklerini düşünmüyorum. Ama tabii ister istemez yani niye bu kadar beklediler? Tabii herkesi bu düşünceye itiyor.
0: Yok ben de zannetmiyorum Montella konusunda. Koray Palaz hocam hocaya kıymet verilmediğini düşünüyorum demiş Rıza Kul. Koray Palaz hocamı tanıyorum, seviyorum.
1: Ben verildiğini düşünüyorum ya. Yani
0: görev verildi
1: ya yani şimdi verilmedi dersek ve mesela Koray Palaz hocayı ben görüyorum televizyonda nerede gördüm bilmiyorum ama yani düşüncelerine de değer verilip değil mi insanlar yani televizyona çıkartıyorlar yani verilmedi dersek biraz haksızlık etmiş oluruz yani çünkü takımda çalıştırdı yani.
0: Denizli, Manisa, Mersin.
1: Tabii yani çalıştırdı.
0: Afyon, İskenderun herhalde şey diyor şey Süper Lig bazında bir takım çalıştırmadı demek istiyor galiba. Hep birincilik, ikincilik, beyaz.
1: Onunla alakalı biraz durum yani. Yani orada bir şey de göstermen lazım. Bak ben sana Efe İnanç diyorum. 4 sene mi 3 senedir bir oyun var. Ama ben Koray Palaz'la ilgili mesela oyun tekrarı, takım tekrarı ile ilgili bir şey yok yani ben şimdi. Nasıl diyeyim Koray Palaz'a haksızlık edilmiş? Onu dersem ötekileri neyle anlatacağım ya?
0: Evet Olcay Şahan'ı da çok sever kendisi. Hasan yazmış. Bence Türkiye milli takımındaki oyuncular çok korkak oynadılar. Demiş.
1: Nedir mesela korkak oynamak nedir ya? Yani?
0: Bilmiyorum.
1: Ya bu korkak mesela.
0: Top kaptırıp kontra yemekten korktular demiş. O yüzden çok toplu oyalandılar diyor galiba.
1: Yok yok öyle bir şey yok ya. Yani size bunu kim söylediyse bence hiç bir daha onunla futbol konuşmayın ya. Onun için önlemle ilgili eksiklikler vardı de anlayayım yani. Topu kaptırdıktan sonra rakibin hızlı atakları ile ilgili sorun yaşadık. Evet orada bir aslında teoride bir problem yok. İsmail'in oradaki varlık sebebi oydu. Ama pratikte evet sorun oldu. Bunu anlarım.
0: Zaniolo konusunda bilginiz var mı? Transfer oldu deniliyordu ama dün bir haber okudum. Maaş konusunda anlaşılamadı diye. Şu an beklemediğiz. Böyle bir söylenti var mı? Dün konuştuk bunu. Medi. Yani anlaşılmış ama menajeri Zaniolo'nun maaş konusunda mutsuz olduğunu söylüyor. Yani Udinese ile tekrar bir maaş konusunda konuşacaklarmış. Gitti ben yani artık.
1: Şeyi verir, Galatasaray verir. Devam etsin. No, biz alışırız zaten. Yani gidenin maaşını veriyoruz. Neyse aradaki
0: fark. Çıktı Galatasaray'dan. Ha, çıktı mı? Karıştırma İbrahim abi.
1: Ne bileyim ben eğer çıkmadıysa Galatasaray versin 1-2 milyon. Öyle Sanchez'le ilgili öyle haber okudun mu ya? Dinledin mi sen onu?
0: Yok hayır. Hangisi?
1: Sanchez'i istiyormuş bir takım. Ha. Sanchez evet bonservis tamam ama.
0: Maaş konusunda.
1: Şey Como istiyormuş. Ha. Maaşı düşük buluyormuş. Galatasaray'da demiş ki tamam neyse aradaki farkı biz veririz sana yani. Hani...
0: Öyle oluyor ama mesela zaman mesela. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta Galatasaray'ın hepsi, da ödediği
1: ya,
0: var.
1: Hepsi tabii. Oluyor ya Beşiktaş şeyi Fenerbahçe Cengiz'e para ödüyor ya.
0: Amrabat'ın maaşını bayağı bir Fenerbahçe ödedi yani.
1: Amrabat ödüyor Cengiz. Ya Fenerbahçe şu kiraya verip aldığı maaşla bir takım kurup gene ikinci olurdu yani. Hani üçüncü istese olamazdı yani.
0: Abi Torreira'nın ağlarken storiesi var. Hayırdır gidiyor mu demiş. Yok gitmiyor arkadaşlar. Asistanı ile yollarını ayırdı. O yüzden morali bozuk. Yani asistanı gittiği için ağlıyor. Tarzı bir fotoğraf var. Kosova'dan selamlar demiş.
1: Selamlar.
0: Bir şey yazmış ama kötü bir şey yazdığını düşünmüyorum. Dobro Jutro demiş.
1: İyi günler.
0: İyi günler tamam Bora. Doğru okudu. Doğru. Kötü bir şey de olabilir. Yani trollenmeyelim de bizim dinleyenlerimiz öyle değil biliyorum.
1: Dobro Jutro demiş.
0: Yani. Dobro Jutro tamam. Bu kadroyu Montella'ya yolla. Bende yani numarası
1: günaydın,
0: yok.
1: Özür dilerim. Dobro Jutro. Günaydın.
0: Günaydın. Bende bir numarası yok demiş. Bu kadroyu yollar mı Montella'ya İbrahim Bey diyor. Hemen atalım.
1: Ekranını çekeyim fotoğrafı. Montella ile biz zaten her gün görüşüyoruz yani siz. Yani bu kadar savunmamızın başka şeyi ne olabilir yani?
0: Uğurcan Abdülkerim Ozan Kabak demiş. Zeki Çelik.
1: Ozan Kabak'ta dur mesela. Yani mesela. Niye Ozan Kabak yani? Sen Ozan Kabak Kuzey Makedonya maçı izledin mi? İzledin. Sen mesela ne ikna etti seni Ozan Kabak'la oynamaya? Milli takım o maç tekrarı mı? Son performansı.
0: Merih'in kötü performansı bence.
1: Ona ikna oluyorsun da bu da ondan daha kötü olma ihtimali daha yüksek ya. Şimdi değil yani. Bak Merih konusunda aynı fikrim ama şu an senin elinde Merih'ten daha iyisi yok. Mecbursun orada o tekrarı yapmaya. Öteki daha riskli gözüküyor yani. Devam edelim diğer kadronun devamına.
0: Kadroya geçtik. Hakan İsmail, Orkun, Kenan Barış, Can Uzun. Bu kadroyla son iki maça çıksın yeterli diyor.
1: Hayırlı olsun. Montella'ya iletelim.
0: Çekirdek aile yazmış. Fenerbahçe hocasını kamuoyuna açıklamak zorunda mı? Var mı böyle bir zorunluluk? Örneğin 10 gün sonra açıklarsa ne olur? Zorunda tabii. Borsada işlem gören şirketler bunlar.
1: Herhalde öyle
0: şey. Açıklamadan antrenmana çıkmaz yani.
1: Evet.
0: Niye öyle bir soru sormuş hocam?
1: Ben bilmiyorum, şaşırdım ya. Hani gizli mi olsun? Hani şey mi acaba? Şey dedi ya, Tedesco taktiğimizi çalıyorlar. Acaba teknik direktörü de saklayıp taktiği daha mı gizli hale getirelim diyorlar.
0: Ya da hani acaba bizim, Aziz Yıldırım büyük balığın peşinde. Bak, olmazsa mı Aykut hocam?
1: Çok acayip şeyler. Bizim futbolculuğumuzda rahmetli Cihat Erbil vardı. Gazi Osman Paşa'da oynuyorum işte. Kayseri Spor maçı, tamam mı? Kayseri Spor da iyi takım yani. Hani o dönemin şampiyonluğu oynayan takımı. Biz de yine Zafer abi rahmetli oldu o da. Zafer abi stoper, tamam mı, ama uzun. 10 numara giydirdi Zafer abiye. Dedi ki rakibi, dedi, şaşırtacağız.
0: İlginç. Abi, maça çıkarken. Abi, hani pozisyon alınca belli olmayacak.
1: Ya ne olacak, oraya döndüğünde belli olmayacak. Ben neyi yani 10 numara şeyde görecekler ya, seremonide orada burada. O ara kafaları karışacak yani. Düşünceye bakar mısın hocadaki? O dönem hadi 90'lar 80'ler. Ya gelmiş yıl 2026. Antrenman bilimi almış başını gidiyor. Maç sayısı falan. Ya hala acayip taktiğimi çaldılar. Yok öne uzun gönder 3 tane falan.
0: Samet Akaydın gibi yapsaymış. Hani Samet forma değiştiriyor. Şortu 5, forma 15. Hakem de fark etmiyor. Teknik heyet de fark etmiyor. Onu anlatıyor ya. Yani. Öyle bir şey yapsaymış.
1: Samet'i o kadar yok saymışlar ya. Kimse görmemiş
0: ya. Ya böyle şeyler genelde Sabri Sarıoğlu'nun başına gelirdi Galatasaray'dayken. Sarbi falan yazıyordu.
1: Sarbi'yi hatırlıyorum.
0: Nasıl böyle hatalar olabiliyor değil mi? Düşünsene ya maçı. Ya
1: orada Veli abi, malzemeci Veli abi çok büyük. Yani siz abi alıyorsunuz onu, nasıl görmüyorsunuz değil çocuğa giydiriyorsunuz. Sabri zaten ne versen giyecek. Hakan şeyi de yazsan pardon, onu da giyecek.
0: Yapma yanarız. Selam olsun diye.
1: O döneme gittim. O dönem maça gittim.
0: Olur ya şeyler. Sıkıntı yok. Selam olsun deyince aklıma çok eskilerden Galatasaray maçında Fatih Terim'e selam sana imparator diyorlar ya, o geliyor aklıma demiş. Volkan Demirel'den olmaz abi. Bu adam Hatay Spor küme düşeceğini anladığı için takımdan gitti. Takım mucizevi bir şekilde kümede kaldı. Yine Bodrum'u çok kötü durumda bıraktı.
1: Tutuyordu az daha, bak Bodrum'da o gelen teknik direktör tutuyordu.
0: Portekizli onu yazmış, Morais. Morais demiş, evet. Az kalsın ligde tutuyordu. Adam beceremedi. Volkan Hoca sıkışınca
1: Gençler Birliği
0: hemen Sergen Yalçın gibi kaçıyor demiş.
1: Gençler Birliği de yani benzer.
0: Onu bak atlamış onu da.
1: İşte burada hep şey yani mesela ben orada Burak Yılmaz'ın söyledikleri hep aklıma geliyor. Ben hiç başarısız olmadım diyor ya. Şimdi hiçbir şey öğrenmemeye kararlı biri. Şimdi Guardiola ayrılırken daha hala çok öğrenecek çok şeyim var diyor. Adamın her tarafı müze, nereye gitse kupa kaynıyor. Biri hala öğrenme derdinde, diğeri diyor ki ben hep başarılıydım diyor. Şimdi sen hangisine, hangi düşünceye teslim edeceksin yani?
0: Alpay Hocalan deme bana. O Vlahovic'i düşürecekti. Yemişim fair play'ini yani ya. Dakika 90 yani gole gidiyor adam, indirsene kardeşim. Neymiş, fair play ödülü alacakmış. Hatırlar mısın?
1: Hatırlamaz o, mıyım ya?
0: İndirmedi Vlahovic'i ya.
1: Avrupa şampiyonası.
0: Ya, niye indirmedi bilmiyorum. Ya, yiyeceksen öyle kırmızı kartı ya.
1: Bence o düşünceyle yapmadı yani.
0: Hani Solskjaer
1: fair play ile alakalı bir durum olduğunu asla düşünmüyorum.
0: Solskjaer indiriyor ya, hatırla bir tane
1: tabii, maçta. Tabii. Ya o bence tamamen şey yani o an salisede karar vermen gerekiyor ya. Yani indireyim mi indirmeyeyim mi ya. O çok çok kısa sürede o kararı vermen lazım yani. Orada o an yani vazgeçti düşürmekten. Yoksa ben şimdi bunu indirmezsem fair play ödülünü alırım. Yok şöyle olur, iki maç daha fazla oynarım falan, hiç zannetmiyorum öyle şey düşündüğümü.
0: Ben bu fair play ödülüne hiç sevinmemiştim yani. Herhalde sevinmediğim tek fair play ödülüydü. Cumartesi günü Uruguay'ı yener miyiz? Uruguay değil, Paraguay. Yener miyiz?
1: Şimdi oradaki oyun biraz daha farklı olur diye düşünüyorum. Yani rakip de burada belirleyici oluyor ya.
0: Uruguay olmasa Muslera var orada. İyi ki yok onlar. Evet.
1: Şöyle bir şey olur diye düşünüyorum. Onların en son oynadığı oyunu düşündüğümde onlar biraz daha oyuna talip olan. Yani hani top oynama konusunda tamamen bizim daha fazla oynadığımızdan ziyade onların da top oynamaya talip olacağı bir oyun. Yani şöyle olmaz. Ya bunlar Avustralya ile böyle bir oyun oynadı. Biz de yaslanalım, bekleyelim düşüncesinde olmayacaklar. Onlar bizim gibi oyuna talip olacaklar. Şimdi bizim özellikle rakibin öne geldiğinde geniş alanlarda rakibi çok sıkıntıya sokabilecek oyuncu kalitemiz var yani. O yüzden Avustralya maçından ben biraz daha rahat geçmesini bekliyorum o karşılaşmanın. Bahsettiğim oyuna, yani oyuna talip olup top oynamaya talip olan bir rakiple karşılaşırsak o çok belirleyici olacak diye düşünüyorum yani.
0: Evet, o 2002'nin coşkusunu hissetmek isteyen milyonlarca insan var.
1: Ya ben şöyle düşünüyorum Cihan, yani velev ki hepsini kaybettin, yani düşün. Ya bu kadar karamsar olmaya, bu kadar öfkelenmeye gerek yok ki bak.
0: Öfke burada... değil bence, hayal kırıklığı
1: ya. Ya anlayabiliyorum.

0: Biliyorum, hayal kırıklığı da, onlar da hayal kırıklığı yaşıyor. Bunda bir anormallik yok. Üzüntüde de bir anormallik yok. Üzül yani, ama bu kadar böyle yerle bir etme ve analizi tamamen yanlış yerden yapma. Yani rakibi ciddiye almadılar, oraya önemsemediler, iyi hazırlanmadılar. Hiçbirine katılmıyorum yani. Hiçbirine katılmıyorum. İyi analiz ettiler, iyi hazırlandılar, ama turnuva oynamak başka bir hadisedir. Bu oyuncular da kariyerlerinde ilk defa Dünya Kupası'nı deneyimliyorlar. Yani kolay değildir. Turnuva takımı olmak, tekrar olmak. Bence bizim ilgilenmemiz gereken şey şu: bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda olmamız lazım. Evet, burası çok önemli ama orada da olmamız lazım. Sonraki Dünya Kupası'nda olmamız lazım. Hani bence, hani adım adım gider ya, yani bir planlama yaparsın Cihan, yani bir organizasyonu almışsındır, adım adım gidersin yani. İşte önce nedir? Çok fazla aksayan yerler vardır. Önce o aksayan yerleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Planlamamız böyle böyle. Sonra işte o aksayan yerleri hallettik. Artık işte yarışmacı olma ile ilgili problemimiz vardı. Şimdi bizim en büyük sorunumuz ne? Biz sürekli organizasyonlara katılan bir ülke değiliz. Şimdi önce bunu ortadan kaldıralım. Avrupa Şampiyonası'na gittik, Dünya Kupası'na gittik. Şahane. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na tekrar giden bir organizasyon olması lazım. Şimdi bunu yapmaya çalışan bir teknik direktör var, ama sen onu yerle bir etmeye çalışıyorsun. Sırf 2002'deki başarıyı bu oyunculardan görmedin diye. Yapma onu yani. Tadını çıkar dedim ya, kahvaltı yapıyormuş çocuklarıyla, fotoğraf var. Ya bundan güzel bir anı olabilir mi o babaya, o çocuğa, o aileye? Onunla ilgilensene mesela. Çocuk gelecek 20 küsur yaşına, ya biz babamla işte ben şu yaştayken oturduk Dünya Kupası'nın maçını kahvaltı yaparken izledik. Yani bir daha o coğrafyada olmadığı sürece böyle bir şey yaşamayacaklar değil mi yani? Bilmiyorum, ben çok güzel bir anı mesela. Benim hep 2002'de hafızamda o Senegal maçı var. Tatildeydik Antalya'da, şeyde sabah otel şeyinde izledik, salonunda izlemiştik yani. Mesela o saatte uykudan kalkıp tatilde denk gelmesi değil mi yani, hani her zaman denk gelecek bir durum değil ya, o benim için hep hafızamda kalır yani.
1: Şey demiş, Paraguay maçında yenilirsek diyor, evet, federasyon başkanı Montella'yı yollayıp pat diye Şenol Güneş'i başa getirir mi, Tunus'un yaptığı gibi?
0: Çok büyük hata yapar.
1: Olabilir mi?
0: Olabilir bir şey. Ya zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Olabilir değil, ben sana şöyle söyleyeyim.
1: Olabilir ya.
0: Yüksek ihtimal, bak yüksek ihtimal milli takım buradan derece anlamında, skor anlamında İyi durumda gitmezse zaten Montella muhtemelen İstanbul'a inmez, oradan İtalya'ya direkt iner, ilişkiyi keserler yani.
1: İkinci maçta yaparlar mı onu emin değilim.
0: Yok, bekler artık bu saatten sonra yani.
1: Tunus beklemedi ya, sen ne bekliyorlardı, İsveç'i yenmesini mi bekliyorlardı?
0: Ya o başka bir şeydir.
1: Bence
0: yani
1: de başka
0: bir hiçbir şeydir. Turnuvada bir maç gelsin bir hoca değiştirsin, orada içeride farklı hadiseler olmuştur yani. O yüzden yapmışlardı.
1: %100.
0: Ama ben olsam, ben şu an federasyonun başında biri olsam, asla bu planlamanın dışına çıkmam. Montella gitmek istediği sürece Montella'yı göndermem orada. Ancak kendisi gelecek bana, ben gitmek istiyorum, eyvallah gidebilirsin. O da şöyle, şartları yerine getirip gideceksin ya. Şimdi ben bu kadar maç ve oyun tekrarı yakaladığım, organizasyon tekrarı yakaladığım bir teknik direktörü niye göndereyim? Deschamps kaçıncı senesi artık şeyde, Fransa'da? Onlar bilmiyor mu başarısız geçirilen bir sezondan sonra Deschamps'ı gönderip başka, ve her turnuvada Avrupa şampiyonu olmuş, Dünya Kupası şampiyonu olmuş, her organizasyona katılmış ülke, dünyanın en önemli oyuncuları elinde var. Onlar başarısız olduktan sonra o adamları göndermeyi bilmiyor mu ya?
1: Evet, mesela bir de Dick Advocateur.
0: Giroud ile oynadı, Giroud ile, hatırla, Rusya'da. Giroud ile oynadı Fransa. Golü yok Giroud'un. Kıyameti koparamazlar mıydı? Gol atmayan santrafor mu olur diyemezler mi? Şey oldu, şampiyon oldu. Hatırla Fransa. Gol, santraforu gol atmadan şampiyon oldu. Ama niye? Onun oradaki varlığı diğer oyunculara gol attırdı. Şimdi sen olsaydın Fransa'yı yok etmiştin. Giroud'u falan Fransa'ya almazdın.
1: Giroud da PES13'te iyiydi ya. Konsol oyununda. Benzema'dan iyiydi neredeyse oyunda.
0: Ama şimdi olur mu bak yani, böyle bir oyuncuyu bak sistem belirliyormuş. Onlar bilmiyor mu Cihan göndermeyi o zaman? Niye sen Montella ile boğuşuyorsun, oyuncularınla boğuşuyorsun? Bırak saçını mı örüyor, sakalını mı, bırak ilgilenme onunla sen ya. Bir de rahat bırakın şu insanları ya.
1: Evet, süremizin sonuna da geldik.
0: Geldik mi? Ben gidiyorum.
1: Az önce ironi yapmıştı neyinimiz, Uruguay deyince. Hacı Osmanoğlu'na göre Uruguay'dır o diyor. Hacı Osmanoğlu Avusturya ile Avustralya'yı karıştırmıştı. Ona bir gönderme yapmış ki onu ben de karıştırıyordum ama taktiği buldum. Avustralya'da kangurular var. Oradan karıştırmıyorum hani. Tarkan Yediyıldız hocam vardı, Avusturya'dan bağlanıyorduk. Hocam bunu karıştırmamam lazım falan diyor. Hani coğrafi bilgin olsa zaten karıştırmazsın da, hani o kadar coğrafi bilgim yok diye kangurulardan bu işi çözmeye çalışıyor. Hafızada kalıyor. Hızlıca okuyayım son bir iki mesajı. Son Montelli'ye gönderilse İtalya'ya inemez, Kadıköy'e iner demiş Fuatan Yüksel. Bu adama vatandaşlık veriyorlardı. 200 bin euroya saat hediye ediyorlardı. Yapmayın. Ne oldu demiş Montella için. Serkan Karataş, Şenol Güneş bence 2002'de hazır Galatasaray takımıyla 3. oldu. Bıraktığı hazır takımla da Beşiktaş'ta şampiyon oldu. Ben çok iyi bir hoca olduğunu düşünmüyorum demiş.
0: Beşiktaş o da mı miraslı olmuş? Trabzonspor o da bir mirasla. Bursaspor o da bir mirasla. Öyle şey olur mu ya?
1: Ne demiş? Montella Paraguay maçında olumsuz bir sonuç. Tamam, bunu okuduk. Alttaki neymiş? Pazarlamada müşteri adayının aklında kalma stratejisi vardır. Örnek vermek gerekirse müşteri A marka ürünü kullanır, seninle çalışmayı düşünmez. Ama sen ziyaret etmeye devam edersin, A markası ile sorun yaşarsa B markası
0: sana
1: olarak
0: gelir.
1: İlk aklına kişi gelen kişi sen olursun demiş.
0: Muhammed... Ama bizim Türkiye'de çok özür dilerim, teknik direktörler yapıyor. Sürekli başkanı arıyorlar teknik direktör göreyken böyle. Sürekli. Hani gittiği an artık başkanı o kadar fazla aradı ki ilk aklına o geldiği için onu alıyor.
1: Doğru. Muhammed, milli takım elenirse lig başlayana kadar ülkeye dönmesinler diyor. Daha önce de söyledim, kazanınca bizim çocuklar, kaybedince kimin bu çocuklar? Sahiplenen çok az kişi var. Ali Doğanay, sosyal medyada fenomen ünlü bir kişi var demiş. Vallahi Bayram Sağlam hiç anlayamadım. Çok karışık bir şeyler yazmışsın. Özür diliyorum. Yani düzeltip yazarsan okumaya çalışacağım, anlayamadım yazdığını, o yüzden. Normalde anlarım ben lep demeden leblebi ama bayağı karışık. Süper Lig takımlarının teknik direktörlerin sizce en iyisi kim diye bir soru var. Şimdi bir anda böyle kapatacağız ama belki aklına gelen varsa.
0: Ya ben şeyle ilgileniyorum ya.
1: Şampiyon olan takımla mı ilgili?
0: Yok direkt yani benim burada Göztepe, Samsun. Yani çünkü en fazla tekrarı yapan, ortaya en sağlıklı hani harcanan para, oyuncu tekrarı, oyuncu gelişimi konusunda onlarla ilgilendiğim için Göztepe ile Samsun'u ve teknik direktörlerini hemen ayırırım yani.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın abi, ağzına sağlık. Podolski'nin Gornik Zabrin'in sahibi olduğunu
0: öğrendik.
1: Biz de 86 hissesine sahipmiş, onu da öğrendik. Yani sahibiymiş en azından. Bir de iyi bir bilgi oldu bu bugün için. Sağ ol İbrahim abi, İbrahim Yavuz.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Seni takip etmek isteyenler Instagram, Twitter İbrahim Yavuz'u takip edebilirler.
0: Akşam da 9'da A-Spor'da
1: 9-11 arası.
0: 9-11 arası A-Spor'da olacağım.
1: Süper, izleyeceğiz seni orada.
0: Teşekkür
1: takım ederim. Elbiselerle.
0: Çok mersi.
1: Cihan Dişli, beni de takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Görüşürüz az sonra. Çağatay Çıtlak sizlerle beraber olacak. Görüşmek üzere.
2: Birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Radyo Gol burası, Emre Tire. Biraz uzattı. Rötarlı bir şekilde giriyorduk. Berk tekrar yayını girdi bağlantı olarak arada. O da Fenerbahçe'deki iki çarşambanın yenilişinden bahsediyor. Neden hala da isimler açıklanmadı diye eleştirileri ön plana çıkartan insanların isyanını, serzenişini biraz da dile getirdi aslında ama... Herkesin herkesi eleştirdiği, herkesin herkesle konuşabildiği, yorum yapabildiği, bıyığından sakalına, kılından tüyüne, her şeyiyle ilgilenebildiği enteresan bir ülkeyiz aslında. Çok çok ilginç bir ülkeyiz. Uğraştığımız şeylere bak kısmına geliyor. Şimdi Paraguay'ı yenebilir miyiz yorumlarını herhalde etrafınıza yapmayan kaldı mı? Ne olur maç diye insanlar yapamasa bile birbirinden fikir almaya falan çalışıyor. Paraguay maçı ne olur? Beni her gören yolda nedir baba milli takım, ne olacak şimdi bu milli takım falan diye. Yani merak da yok aslında. o kişiyi görünce akla gelen bir şey. Yani Doğan da sporla ilgileniyor ya. Ne oldu? Sabah kalktık. Ne oldu? O nasıl milli takım öyle falan. Çok ilginç, çok enteresan şeyler. Yani beklentiler çok farklı, işleyiş çok farklı, karşılığı

çok farklı. Çok ilginç geliyor bana arkadaşlar ya. Yani sosyal medya üzerinden bakıldığında orada farklı bir hayat var. İnsanlar olmadıkları gibi davranıyorlar. Yani aslında bunları yapmam yanlış, ayıp ya da ayıp deyip de çok yapan insan olduğunu düşünmeye başladım. Yoksa bunların farkında olmadan, hani yanlış olduğunu ya da ayıp olduğunu farkında olmadan, yo işte öyle değil deyip yazan insanlar varsa, o zaman biz yani çürümüşlüğü falan geçmiş, biz bitmişiz, bizim son kullanma tarihimiz geçmiş yani. Ben size söyleyeyim. Bunlar bilerek yapılan şeyler. Hani dur şöyle de laf koyayım, şunu da eleştireyim, dur şu ortamı bir karıştırayım deyip zekice yapılan şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü sosyal medya yayıncılığı da öyle. Son dönemlerde ona dikkat ediyorum. İnsanlar bilerek yapıyorlar bence bu konuları bir yerlere çekebilmeyi. Ve aslında şeyler çok farklı anlatılıyor etrafa. Tıpkı Sayın Hacı Osmanoğlu'na birilerinin Fatih Hoca'nın konuşmasını dinlemeden anlattığı gibi. Mesela hani dün dinledim Fatih Hoca'yı, baktık sabah da konuştuk. Dedik ki hoca ne demiş acaba? Hoca bunları demiş. Hesap sormalar, ondan sonra imparatorluğun ön plana çıkartılması, bu imparatorluk yıkılacak falan gibi söylemler, neredeyse oraya varan bir ifade, beraberinde sırtlanlar, akbabalar falan deyip National Geographic belgeseline dönmeler falan. Anlam veremedim yani, hani ne anlatıldı da bu tepki verildi acaba diye dün de konuştuk. Bugün de bu yansıyor. Yani çocukların dikkati dağılmasın, güzel olsun her şey. Yol kazası olabilir, bak problem yaşanabilir. Bak dün dinleyicilerin birçoğunun bana sorduğu sorulardan bir tanesi, meslektaşımız, çok tanımam ama etrafımda tanıyan çok arkadaş var. Çocuğun üzüntüsünün haddi hesabı yok. Bahsettiğim konuda. Şeyden bahsediyorum yani, ismi de açıklandı artık. Abi neydi o TRT'deki rezalet falan diye. Hiç kimse hata yapmıyormuş gibi iş yerinde, trafikte, kendi hayatında, aile yaşantısında, aşk hayatında falan. Hatasız kullarız biz. Yani eleştiri yaparken bir de kendine bir bak, bir empati kur. Öbür taraftan ya da bir aynaya bak kısmı vardır ya. Hani Murat Ekrem Çimen'le ilgili olarak isim de verildi, artık yayınlandı. Sosyal medya tepkisi falan. Çocuk görevden alınıyor, Amerika'dan geri çağrılıyor. Onun sonrasında belki TRT'deki işine son verilecek. Bir maçta yapmış olduğu hata, hani kullandığı kelime, din, dil, ırk falan filan, o mezhep falan, öyle konularla da alakalı değil bu şey, detay. Sadece iki ülkenin oyuncularını karıştırıyor. Yani Yeni Zelandalı oyuncularla diğer takım oyuncuları arasındaki hatasını 4-5 dakika sonra fark ediyor. Ekrana gelince bir anda. Yani Türkiye'de futbolun ve medyanın zirvesindeki iki tane kurum. Federasyonun başkanının dün yapmış olduğu açıklamalar, bir de TRT'nin. Şimdi Sözcü gazetesi de oradan vurmuş. Al TFF'yi vur TRT'ye falan diye yapmış. Ya Sözcü gazetesinin teskipler yayınladığı, burada teskipler yayınladığı pardon şeyler, hani hataları yok muydu bu zamana kadar? Kimleri kimleri destekleyip kimleri kimleri kötülediği dönemlerde, evet ya öyle değilmiş aslında falan dediği kaç tane konusu haberi var acaba bu zamana kadar Sözcü gazetesinin de? Herkes sütten çıkmış ak kaşık gibi gözüküyor. Hani ak kaşık falan deyince de oradan oraya çekmeyin sakın ha. Vay, oradan da subliminal mesajlar veriyorsun. Sütten çıkmış başa kaşık yok sanki. Hep ak kaşık falan diye hani. Oraya dönmüş. Vay be, bu ne bu ak olayı, ak sevdanız falan diye öyle bir şey. Hiç ben apolitik bir insanım bir de bu arada. Ne sağcıyım ne solcuyum. Bizim mahallenin girişinde vardı aşağıda, böyle Roman Mahallesi vardı. O Roman Mahallesi'nde şey yazıyordu mesela. Ne sağcıyız seçimlerden önce. Hiçbir adam buraya girmesin, bizde oy moy yok falan diye. Ne sağcıyız ne solcuyuz, gencebaycıyız falan diye bir yazı vardı mesela. Bütün evlerden ayrı ayrı müzik sesleri gelir, biri bir kırnatayı başlatır, darbuka oradan girer falan. Çok da eğlenceli bir mekan, şeydi, mahalleydi. Orada öyle bir yazı vardı. Yani ben de öyleyimdir yani, hani çok da inanmıyorum çünkü mecliste, kürsüde inanılmaz şeyler söyleyip de yemekhanede koyun koyuna yan

sırt sırta, omuz omuza aynı ortamı paylaşabilen insanların ben samimiyetine hiçbir zaman inanmadım zaten ya. O yüzden hani ülke meselesi, bayraktı, vatandı, topraktı falan, o konularla gelmeyin. Hani en önde gidenlerden biri olurum, ayrı konu. Milliyetçiliğimiz tartışılmaz da. Ama siyasi açıdan oraya bakış açım çok farklı. Hani hiç ay yok artık falan diyebileceğim noktada. Hadi artık kimler kimlerle diye boşuna denmiyor zaten yani. Şimdi tabii İran'la Yeni Zelanda arasında oynanan karşılaşmanın anlatımında yaşanan hata sonrasında o TRT'de resmi açıklamanın yapılması, ilgili spikerin Dünya Kupası'nın yayın ekibinden çıkarıldığının duyurulması, yaşanan durumun TRT'nin yayıncılık standartları açısından kabul edilemez olduğu belirtiliyor. İzleyicilerden ve kamuoyundan da özür dileniyor falan. Çocuk da çok üzgün, Murat Ekrem Çimen. Ben bilmiyorum ama benim de duygularımı mutlaka ilet dediğim insanlar var. Emre Televin çok yakın arkadaşlarından bir tanesi. Ondan sonra öyle böyle konular açılıyor. Çocuğun yani o da şimdi off tüpten anlatsa, şimdi Murat'ın da hatası yok demeyeceğim de, hani görevden alın, bir küçük hatayla herkes görevden alınsaydı, Avustralya maçı sonrasında ilk 11'de oynayan oyuncuları beyler geri gel gel gel gel gel gel, diğerleriyle 11 başlayalım falan demek. Montella olmadı, değiştir, Fatih hocam boş musun, Okan hocam falan, Sergen Yalçın falan diye, hani öyle herkesin her şeyini şey yapmak lazım yani, değiştirmek lazım. Uğurcan'ı çıkart kaleden, koy Altay'ı şey Paraguay maçında. Altay da hata yaparsa Mert'le başlarız Amerika maçına. Ne olacak yani? Her hata yapan al görevinden. Bir şey değil, sıkıntı yok yani. En kolayı o. Böyle böyle bir durum var. Kurumu nasıl temizleyebiliriz? Çocuk kovalım. Çok doğru, bravo, harika fikir. Kimin aklına gelsen mi? Sana helal olsun prim. 3 prim yatırın. Yatırın 4 maaş daha yatırın. Nasıl olsa vergi geliyor hanım. Yok mu? Hadi TRT'ye. 4K'yı kaldırdık, çocuğu da kaldırdık falan diye. Sen kaç K'sın? Ben 5K'ya. Zaten olmaz falan diye. Ben öyle çocuk. 3 isimli. Arjantinli bu. Murat, Ekrem, Çimen. Hani. Olmaz bu falan diye çıkarmışlar işte. Match yapmışlar. Murat, Ekrem, Çimen. Başka birini. İnşallah kimse başka hata yapmaz. Ya bir öfkemiz var. Başarıya herkes sahipleniyor ama yenilgi gerçekten çok öksüz. Yenilgi her şeyi, bütün detayları, defoları, problemleri, her şeyi ortaya çıkartıyor. Yenilgi böyle bir şey. Eleştiriler elbet olacaktır. Eleştiri gereklidir de. Ama mesela Şenol Güneş ve Fatih Terim'in tüm takım ve yöneticilere destek açıklamalarını öyle okurken, dinlerken, seyrederken falan bir şey mi kaçırdım acaba diye öyle yorumlarken, Yasin Yıldırım'ın köşe yazısında da şeyi gördüm. Arizona çöllerinde John Wayne edasıyla karşımıza çıkan İbrahim Hacı Osmanoğlu deyip hani bütün barutu kullandı. Çok büyük kelimelerle ateş etti falan diye devam ediyor. Olayı biraz daha western hale getirip Arizona çöllerinde hani falan diye hani oralara dönmüş durumda böyle. Silah sesleri orada, şeyler falan. Ya sen kim oluyorsun da hesap soracaksın cenk zamanı falan. Lanet olsun. Hey, o gelen Wayne değil mi? Hangi Wayne? John Wayne. Lanet. Öyle bir şey yani. Şimdi diyor ki arkadaşlar diyor ya, çok uzağa gitmeyelim. Bu iş çok basit. Kazanırsan ödüllendirilirsin, kaybedersen bedelini ödersin. Bunu bilmeyen ne futbolcu vardır, ne başkan vardır, ne teknik adam vardır. İş böyle diyerek cümlesini de kapatan Hacı Osmanoğlu'nun sözlerine değiniyor. Peki Hacı Osmanoğlu sözlerinin devamında ne diyor? Yönetimsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Fatura ödemesi gereken kim varsa yeri geldiğinde de öder. Bu ben dahi isem. Ha hani kendimi de katıyorum. Ya hiçbir federasyon başkanı bu zamana kadar bir şey ödeyip gitmedi. Kimse kusura bakmasın ya. Gerekirse biz öderiz. Geçmiş hesapları da bana yazın falan gibi. Onlar yok yani. Öyle bir şey olmadı yani.
Orada onu, o cümleleri oralarda kurmak çok basit geliyor bana ya. Çünkü çoğundan duydum aynı şeyleri yani. Ama ödeyip de giden olmadı. Kimse kimse olmadı yani. Peki öfkenin sebebi nedir mesela? Hani ben öfkenin sebebini birilerinin gidip birilerine mesela Hacı Osmanoğlu'na başkan Fatih Hoca bir konuşmuş öyle böyle değil içimizden üstümüzden yanımızdan her yerimizden geçmiş falan diyeyim. Ne demiş? Hesap soracağız demiş. Kimden? Sizden hesap soracakmış. Ne diyorsun? Olan diyeyim öyle. Bizden hesap soru öyle Cenab-ı Hak da niyaz ederse ihsan eylerse öyle bir şey olursa biz de burada hatalarımız var gerekirse biz de hatalarımızı vıdı vıdı öyle yaparız yani falan diye. Sonra telefonlar mutlaka Ankara'dan Mankara'dan oradan buradan Fatih Hoca'nın yakınlarından Hacı Osmanoğlu'nun çevresinden ya ne yapıyorsun sen ne diyorsun öyle bir şey yok ki ben dinledim Fatih Terim'i hiç öyle bir şey söylemedi lan nasıl söylemedi ya bana öyle demediler falan o zaman sen herkese inanıyor musun her dinlere inanıyor musun ha dönmüyor mu konuya ya ay ay. Ne oldu dün biraz çeki düzen gelmiş. Kuaförü kovdunuz mu ya? Milli takımdan kuaförü. Saçlar maçlar öyle Melih'te bıyık gitmiş. Ondan sonra Eren Elmalı'nın saçlar düzelmiş. Örgüler çözülmüş. Normal adam tıraşı. Hani öyle, öyle diyorlardı eskiden berbere gittiğinde. Şeyler var ya böyle hani böyle eskiden Amerikan tıraş kaseyi koyup arkaya öyle tavuk poposu gibi öyle şeyler söyleniyordu ya böyle onlar falan. Eskiden modaydı. İşte o arkadan uzatılan amatör futbolcu saç modeli gibi böyle koşarken yeleleri cevap etsin hani bu sene Gazi'de ben de varım inşallah dercesine böyle hani şey. Öyle. Onun sonrasında o saç stilleri vardı. İşte 2002 Dünya Kupası'nda herkesin bir anda son Mohikan, Ümit Davala saç stiliyle bir anda Hasan Şaş gibi kazıtanlarla Ronaldo gibi sadece önünde bir tutam saç bırakan insanlar falan böyle enteresan şeyler vardı ya. Rastalar mastalar falan örgüler mörgüler. Bir ara öyle gözlüklü arkadaşlarım vardı kendini Edgar Davis falan zannediyorlardı böyle. Hani o öyle gözlükler takıp da şey yapmaya çalışan maç etmeye çalışan ya. Öyle şeyler şimdi baktım ondan sonra kızardı öyle dayısı mayısı. Bu ne lan saçlar falan diye. Hani her yırtık kot giydiğinde ne oldu param mı yok he? Köpekler mi saldırdı falan diye. Hafif böyle dizinden yırtık bir tane kot vardır. Bir iki tarafından yırtıktır falan. Hemen etrafımızdaki büyüklerin verdiği reaksiyon aynıdır. Ne oldu gelirken köpekler mi saldırdı falan diye. Köpekler mi saldırdı he? Param mı bitti? Fakirleşti mi sen hani? Yok Allah ulan deseydin bana ben sana verdim biraz çıkma yapardım. Alırdı bir tane kot sana. Bu ne hal böyle falan diye. Hani o dede o bir tarz yırtık falan filan ya böyle moda mı olur ya Allah aşkına fakir gibi hani öyle yakışıyor mu sana bunları giymek falan diye hemen anında şey yaparlar o saçlar ne öyle git adam gibi kesti şunu hani adam gibi dediğin hepimiz istiyoruz ki TRT'de çalışan ama kovulmayacak hata yapmayacak olan çalışanlardan ondan sonra kimse kimseyi karıştırmaması lazım hani dede mi amcanım ben seni falan diyeyim kovuldun falan diye yani öyle bir şey yok. Hata yaptın. Akrabalıktan atıyoruz seni falan diyor öyle bir şey. Dedesine amca dedi ya. Amcasına dede diyor. Olacak şey mi bu? Ay bunlar çok komik şeyler ya. Arkadaşlar bizim ilgilendiğimiz konular bunlar. Sen şimdi şey yapıyorlar yani. Ne anlatıyorsun diye soran insan iki gündür bunları konuşuyor biliyorsun değil mi? Mesela mesaj yazıyor ya. Babacığım sen ne anlatıyorsun ya diye mesaj yazıyor. Ama onu yazma ihtiyacı hissediyor. O yazma ihtiyacını hissettiğinde de aslında bilmiyor ki iki gündür aynı konuları konuşuyor. Ne yapmış ya TRT'deki çocuk? Çocuk kovmuşlar çocuğu. Biliyor musun? Anında çıkarmışlar. Yani. Abi karıştırılır mı ya? Karıştırılır mı ya? Yani bir taraf Yeni Zelanda bir tarafta İran var. Allah aşkına. İranlı ya top geliyor. Allah ya Yeni Zelanda'ya bak diyor ya. İnanamıyor ya. TRT'de yapıyorum bir de ayıptır ya. Hemen kovmuşlar. Hemen kovmuşlar. Mutlu musunuz? Mesela hani arkadaş kovulmuş, işten gönderilmiş, ülkeye geri çağrılmış, geri göreve alınmış, masa başı çalışacakmış artık. Böyle vardır yani dedektif, iyi bir dedektiftir. Ondan sonra trafik şubeye verdik falan. Yani trafik şube kötü bir yer mi? Burası daha zevkliymiş falan diyebilir yani trafik şube. Bu daha çok aksiyon var diye. Ey gidi, herkes öfkeli, herkes sinirli, herkes hata yapıyor ve bedelini TRT çalışanı ödüyor.
Bir tek bu kadar basit. Sen federasyon başkanının kaç hata yaptığını...

hakemlerin kaç hata yaptığını ama görevden alındığını gördün mü? Görevden hataları yüzünden alınmadılar daha önceki hakemler. Örnek olarak göstereceksiniz. Onlar birilerinin dediklerini yapmadıkları için görevden alındılar. O da ayrı bir konu ya. Onu da unutmayın yani. Biz gündemle ilgili detayları, bugüne yansıyanları konuşalım. Bakalım ne diyor. Doğan abi, seni seviyorum. Allah neşeni bozmasın. Formundasın bugün yine demiş. Doğan Bey, sen konuk ya da dinleyici aldığın zaman programın stand-up tadında geçiyor. Bence dinleyici al anında. Ben hemen konuk olabilirim sana istiyorsan. Sonu 55-55 olan benim demiş. Cepten arıyorum ha demiş. Selamünaleyküm Doğan abi, dinleyici alır mısın? Görüşlerim var, seninle konuşmuştuk, tahminim doğru çıktı demiş. 81-11'im ben demiş. Herkes kendine bir numaralar. Bende ne numaralar var gördüğünüz gibi. Vallahi bak oraya bakıyorum. Ben Kaptan 35. Al sana bir numara daha. TFF rajon kesme seçimleri ne zaman acaba, bilginiz var mı demiş. Ben olsam Fatih Terim'in yerine aday olur. Şu açıklamalardan sonra öyle mi falan deyip aday olurum ya. Ama yanlış anlaşıldım falan deyip bir açıklama gelebilir mi sizce Fatih Hoca'dan, böyle bir büyüklük falan. Yapmış olduğum açıklamalar onun sonrasında Sayın Hacı Osmanoğlu tarafından yanlış anlaşılmıştır. O yüzden kusura bakmasın Hacı Osmanoğlu'dan, burada sizin huzurunuzda özür diliyorum falan der mi acaba öyle bir şey? Diyor, bence Fatih Hoca şöyle bir şey söyler ya. Benim söylediklerim ortada. Anlayanı var, anlamayanı var. Anlamayanlarla muhatap olmam, anlayanlarla yoluma devam ederim diye devam eder, değil mi? Onun tarzı da bu yani. Sen bana ne demek istiyorsun diye konu gene uzar. Ben seninle muhatap olmayacağımı söylemiştim, gene anlamadın. Ben seninle gene konuşmayacağım diye devam edilir yani. Doğan artık Cem Yılmaz'ın koltuğu sallan... Ya aşkı yapmayın arkadaşlar. Seni neden kovmadılar radyoda, sen de çok boş konuşuyorsun demiş. Anlayana konuşuyorum ben. Sen anlayamadığın için. Sen niye hala dinleyicisin? Seni de kovdum. Sen de hadi sen de. Taklitlerin süper demiş. Hayatta yapmaya çalışmam. Neyse, hissettiğimi paylaşıyorum sadece. Bedelini kuaför ödemiş. Kuaförü de yollamışlarım abi diye devam ediyor. Montella saçını sıfıra vursun, affedeyim abi demiş. Doda yiyip içip gidiyor, hesap halka her zaman ödetiliyor. Doda biz de her söylenene inanana ne derler biliyor musun demiş. Eyvallah. Doda abi, ne içiyorsun, bize de ver bu enerji. Bursa'da Uğur selamlar sevgiler demiş. Uğur Dağşan, sana da sevgiler. Günaydın Dodo, vallahi haklısın. Yani böyle bir hata nedeniyle bir insanın ekmeğinden olması çok saçma değil mi demiş. Yani insani bir hata sonuçta demiş. Bu arada saçlar arkadan uzun deyip altılıya Gazi koşusunda mı koşacak dedin ya, alem adamsın sen Doğan falan diye yazmışlar da. Upamecano diye bir at çok fazla konuşuluyor. Önümüzdeki haftalarda, işte bugün ayın 17'si mi? 17'si desek, 28'inde mi Gazi koşusu Veli Efendi İpodromu'nda koşulacak? 100. yılını yaşıyor değil mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde falan diye böyle geçer Gazi koşusu. Çin pistte 2400 metre 3 yaş İngilizlerin, değil mi? Hani öyle detayları biraz hani takip ettiğimiz için aşinalığımız var, yoksa hani bir kupon yapmışlığımız falan o tarz şeyi de yok yani. Ama bu sene Upamecano diye bir at, tek yaz abi. Abi bak şimdiden söyleyeyim, tek yaz falan deyip abi onun yanına bunu mutlaka ekle diye de. Mesela geçen sene programda Gazi koşusu favorileri ne olur falan deyip böyle konuşmuştuk birkaç dinleyiciyle. 3 tane at isminde çok karar kılındı. Bence diye mesela böyle bir sürü mesaj geldi. Hep böyle aynı isimler, işte Ahmet Çelik bir taraftan, abi bu sefer Halis'i unutma, abi şunu da yaz falan deyip hani jokey üzerinden de, işte at üzerinden de falan böyle tahminler geldi. O üç tane at arka arkaya geldi zaten. Söylenenlerden bir tanesi birinci, ikinci mi üçüncü olarak tamamladılar yarış. O yüzden radyo dinleyicisinin bu tahmin konusunda çok kıymetli olduğunu biliyorum. O yüzden takipçiler de öyle şey değiller yani, göz ucuyla falan değil. İliklere kadar hani amcası, dedesi, hangi ayak nedir, 3 yaş İngiliz, 2400, burada bak daha önce bunlarla koştu, bunlar. Öyle yani ya. Öyle devam ediyor yani. Hakan Çalhanoğlu'nu milli takımdan kovmuşlar mı, o da bayağı hata yapıyor diye bak. Gördün mü? Hemen oraya dönüyor yani.

Devam ki demiş Dodo. Başka başka. Bunca sıkıntının içinde psikiyatriye gitsek bir sürü para öderiz. Terapi için teşekkürler. Keşke 10-12 seansında da konuk almasan da tek program sen yapsan hep demiş. Doğan abi selamlar. Benim ismim Doğanay. Her sene altyapıdan 10 tane genç yetenek çıkartan...

kalemi alırım diyen ne Hürriyet'in spor sayfası var, ne öbür taraftan işte diğer gazeteler var, ne spor sayfalarında böyle Okan Hoca açıklamaları falan, öyle çok da gündemde değil. Yani Galatasaray'da yaşananlar biraz şey üzerinden gitmiş. Oyuncular üzerinden iki haber yapalım artık ayıp olmasına döndü. Yani tabii Galatasaray'la ilgili Okan Hoca'nın Can'la ilgili açıklamaları vardı. Can da ben Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum gibi bir açıklaması olmuş bildiğim kadarıyla. Çok beğeniyorum Can Uzun'u diyor Okan Hoca. Hücum hattının her yerinde oynayabiliyor. Onunla ilgili bir girişimimiz olmadı şu ana kadar diye de bir açıklama yapmış ki yok. Hani hocam hani şu saatte söylenecek söz değil o. Hani o girişim olmasaydı bu kadar haber çıkmazdı. Biz de hani işkembeyi kübradan uydurmadık bu kadar şeyi diye birileri çıkar konuşur yani. Çok beğendiği oyuncu olduğunu söylüyor ama ileride neden olmasın diye de yazmış. Olmayacağını anlayınca yani biz böyle bir şey yaşayalım. Ondan sonra Singo'nun, fil dişili yıldız Fingo'nun, Wilfred Singo'nun Dünya Kupası'nda vitrine çıkmasını hedefliyorduk zaten demiş. Onun satışıyla alakalı oradaki performansı çok değerli, çok kıymetli olacak diyor. Davinson Sanchez'e ilgi tabii ki çok fazla artmış durumda. Kulübe teklifler gelmeye başladı diye itiraflar geldi Galatasaray cephesinden. Ve sarı kırmızılı yönetim de Kolombiyalı yıldızı satıp Hollandalı stoperi transfer etmeyi hedefliyor. Yani kim? Van Dijk aslan yapmak için düğmeye bastı. Ve Van Dijk Hollanda'nın Japonya ile 2-2 berabere kaldığı maçın ilk golünü atan isim. O da her zaman gündemde ama Avrupa macerası biraz yarım olarak devam edecek. Yani Türkiye kısmında olabilir. Galatasaray'a gelme ihtimali de yüksektir diye düşünenlerden biriyim. Fenerbahçe'nin ataklarını bu hafta içerisinde mutlaka hem teknik adamıyla beraber duymaya başlayacağız. Öyle üzerinden bir geçeyim. Sonrasında telefon hattını açar. Sizlerle beraber bütün detayları da konuşuruz. Merak edilenlerin cevabını ararız. Bilmediklerimi siz söylersiniz. Bilmediğiniz varsa ben biliyorsam paylaşmak, aktarmak isterim. Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan bir sol bek oyuncu var. Kuattara diye bir oyuncu. Kasum Kuattara. O yüzden Fenerbahçe de devreye girmiş bu oyuncu için. Ve 21 yaşında bir oyuncu ve Monaco'yla da temaslar hızlanmış durumda. Fransızlar 15 milyon euro talep ediyor bu oyuncu için. Beşiktaş bu rakamın biraz altında veriyor. Fenerbahçe ben tamamını verebilirim gibi bir şeyde bulunmuş, teklifte bulundu. Ake için masada hala da görüşmeler devam ediyor. Öyle. Yani çok değişen bir şey yok ama Beşiktaş'ta bir kaleci arayışı vardı. Bildiğim kadarıyla Alexander Nübel'i gündemine aldı. İtalyan'ın isteği üzerine Dünya Kupası'ndaki 29 yaşındaki file bekçisinin menajeri ve kulübü Bayern Münih'le de görüşülüyor Alexander Nübel için. Ve Olsen transferi var. Kanat bölgesinde transfer yapmak istediği. Bonservisi Wolfsburg'da olan Danimarkalı futbolcu Skov Olsen ismi gündeme geliyor. Bir Trabzon'la ilgili haber vereyim. Trabzonspor Konyaspor'la stoper Adil Demirbağ transferi için görüşmelerini sıklaştırmış. Yeşil beyazlılar geçen sezon Sevilla'ya kiralanan Batista Mendy'yi Adil'in karşılığında istemiş. Bordo Maviller Mendy talebini kabul etmemişler ve Yeşil Beyazlılara, Trabzon Konya'ya Ola İkbe ile birlikte Draguş'u takasta önermişler. Onlar da kabul edip etmeyeceğinin kararını yakında bildiririz diye bir cevap vermişler falan. Böyle şeyler yaşanıyor. Yani şu an çok da önemli bir şey yok. Onu söyleyebilirim. Biz saçı sakala geri dönelim. Kıldan tüyden bahsedelim. Milli takımla ilgili neler oluyor? Öyle uyduruk sebeplerden dolayı gündemin değişmesine de çok izin vermeyelim. O yüzden Avustralya yenilgisi A milli takımda bazı dengeleri zaten değiştirdi. Bizim de dengemizle biraz oynandı, uğraşıldı. Ve Paraguay karşısında da daha ciddi hazırlanıyor diye haberler okuyorum ben. Paraguay daha ciddiye alınıyor. Paraguay işte maçıyla ilgili planlar farklı. Montella'nın A, B, C planı hazır falan diye. Göreceğiz. Görmeden değil. Hani Montella'yı da öldürmeyin be dedi ya Fatih Hoca. Biz üstünü örttük, gömdük falan hani yedisi geçti üzerinden. Değil mi? 40'ı için hazırlıklar yapıyoruz. Helvalar kavruldu falan. Biz ben öldürmeyin.

demek hocam? Bitti hocam yani biz yedisi geçti ya üzerinden deyip hani öyle biz hal aldı yani. Montella'nın, futbolcuların saçı maçı sakalı falan onları geçtik yani. Bu sefer de Paraguay ile oynayacağımız Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Ivan Barton yönetecek mücadeleyi. Ivan Barton deyince Ivan Barton. Rus mu? Belaruslu falan mı? Ivan deyince El Salvadorlu hakem. Ama disiplinli ve sert tavırlarıyla tanınıyor. Ivan Drago gibi düşün yani. Hiç gülmüyor falan. 35 yaşındaki Barton 2023'te Amerika-Meksika arasındaki yarı final maçını eşcinsellik karşıtı tezahüratlara tepki olarak geride bırakmış. Bu ne be deyip böyle bir anda karar verip hadi gidiyoruz hep beraber deyip maçı yarıda bırakıp oynanmamasına sebebiyet vermiş. Bu tezahüratlar ne böyle deyip her tarafı takip ediyor. Bak ben maç içinde değil tribünlerden gelen tepkileri falan da şey yapıyor. Ya. Abi dün Fransa maçını seyrettin mi? Mbappe böyle istedi diyebileceğim bir maçtı yani. Başka bir şey değil. Arjantin maçını seyrettin mi? Messi istedi böyle oldu diyebilir misin? Hey gidey, hey gidey. Reklama gidelim. Onun sonrasında gidip de dönememek, dönüp de bulamamak var deyip vedalaşalım mı falan diyor reklama. Avusturya Ürdün'ü 3-1 ile geçti. Irak Norveç karşısında 4-1 sahadan ayrıldı mağlubiyetle. Portekiz Demokratik Kongo maçı bugün saat 20'de. 20'de mi? Erken maç mı var? Oo güzel diye denilebilir. Arjantin Cezayir'i 3-0 ile geçti. Bugün oynanan karşılaşmalardan bir tanesiydi. Messi'nin sahneye çıkıp bu yaşta Dünya Kupası'nda hat-trick yaparak Cezayir karşısında almış olduğu galibiyet. Dakikalar 17'yi gösteriyordu. 60'ta ve 76'da da yine o dakikalar Messi'yi gösteriyordu bu sefer. Ve Dünya Kupası'nda J grubunda galibiyetle, 3-0'lık bir galibiyetle başlamış oldu. Arjantin kupaya ne kadar hazır olduğunu, kafasının ne kadar rahat olduğunu, ne kadar kanalize olduğunu, konsantre olduğunu görebiliyoruz. Fransa'nın Senegal'i 3-1 geçmiş olması güzel ve saat 20'de bugün K grubunda ya da K grubunda hani K, G falan diye şey yapıyorlar. Portekiz Demokratik Kongo maçı var ama saat 23'te de İngiltere Hırvatistan mücadelesi var. İngilizler böyle saman altından su yürüten işte istenilen oyuncuların kadroya alınmamasıyla alakalı da hani nasıl alın arıyor Allah Allah bu nasıl bir mantalite falan diye eleştirilirken Hırvatistan'da o efsane kadronun artık son demlerini yaşarken biraz o açıdan da bakmak lazım. Yoksa bu arada şey de ne derler hani biz Hırvatistan'ı da Hırvatistan olduğu dönemde de yenmesini becermiş. Ama maalesef işte bunu da çok da fazla şey yapamamışız. Mesela bu gruba biz düşseydik. Örnek veriyorum Gana'nın yerine biz olsaydık. İngiltere, Hırvatistan, Türkiye, Panama gibi. Hemen biz gene şey derdik. Abi biz İngiltere'yle el ele kol kola çıkarız. Ya onlar birinci olur ya biz birinci oluruz diye. Anında bak Türk insanının %75-80'i falan bu şekilde yaklaşırdı konuya yani. Hırvatistan'ı geçeriz abi. Biz Gana'yı da Gana ne abi deyip hani böyle. Tribünleri hareketli onların. Oyunları değil ki yani Ganalı. Yani bir de son vuruşları yok. Afrikalı oyuncuların son vuruşları yok böyle. Yani tribünlerde onlar yenilse bile. Hani bütün şey Afrika tribünlerine bakıyorum. Ganalı, Gineli. İşte öbür taraftan böyle Kongolu, Mongolu falan tribünler. Artık ay ay ay sabah ay o bak ay ata o bak o diye. O yedinci golü yedik falan. Opsun arbane boydu. Biz buraya eğlenmeye geldik. Hala bak ay o hop hop kamaneli falan. Öyle gidiyorlar yani. Müthişlik mi yani? Dota senin taraftar kulübünün kongresi ne zaman? Eş başkan seçecek miyiz falan diye geçmiş. Doğan abi ben Fenerbahçeli Erkan. Başkan Aziz Yıldırım'ın bizi hayal kırıklığına uğrattığını söyleyebilirim. Ne hoca ne oyuncu açıkladı. Bu sessizlik iyiye işaret değil. Demiş. Günaydın, mutlu sabahlar, iyi yayınlar diliyorum sana Dodo Yençek. Tüm takımlar bizi gibi bizimle en az 4 veya 5 devşirme siyahi ve Avrupalı futbolcu takıma kazandırmamız gerektiğini düşünüyorum demiş. Alem adam.

cübbeliyle stand up yap, salonu kapatalım demiş. Ya o salon, yani salonu kapatırlar, bizi Silivri'de ikinci gösteri için alabilirler, ikimiz beraber o tarz şeyler olabilir ya. Yani. Yakup Çınar böyle bir haber yapmış. Nasıl bir habermiş? Abi geçen yıl saç sakal tıraşı 300 oluyordum, bu sene 600 olmuş. TÜİK'ten şikayetçiyim, nasıl enflasyon %30 çıkıyor? TÜİK tıraş yapmış diyor. Uzaylılar gelecek demişlerdi, ne zaman gelecek diye. Gelmiş ya, Messi, Haaland, Mbappe, bunlardan bahsediyorlar acaba demiş. İnsan değil bunlar diyor. Dodo, dünyanın en zengini olacağıma senin yaşadığın kafayı yaşamayı tercih ederim demiş Özgür. Çok zor bulursun bu kafayı. Abi alemsin ya, doğanın kanunları geldi aklıma, müziğini de çalarsan tam olacak bugün demiş. Eyvallah. Doğan Bey, Türkiye Berberler Federasyonu'ndan size bu mesajı yazıyorum. Saçla sakalla çok uğraştığınız için sizi kınıyoruz. Biraz daha federasyon başkanıyla uğraşın lütfen demiş. Doğan abi, fazla Ahmet Konanç'a takılma, onun gibi olmaya başlıyorsun son zamanlarda diye yazmışlar. Böyle eleştiriler de gelmiş durumda. 0212 273 10 10 telefon numaramız, açalım sizlerle konuşalım, gelen mesajlara bakalım. Aziz Başkan geç kaldı diyen cahil. Fenerbahçeli'den o kadar çok var ki, Taner Ültanır yazmış bunu. Oturan boğa taklidin de muhteşemdi zamanında demiş. Aa, hatırlamadım. Kim bilir ne geldi aklımıza orada. Abi Allah seni var etsin. Valla makine başında gülme krizine girdim. Buradakiler endişeli gözlerle bakıyorlar bana demiş Vedat. Aykut Kocaman Avustralya defansını olduğu gibi transfer ederse Fenerbahçe'nin şampiyonu. Adıma da yapıştırdılar. Abi hiç ilgilenmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Oynatmıyor. Yani bir tane gol atıyor ve üzerine yatıyor falan diye. Ya burası Fenerbahçe, yan gelip yatma yeri değildir falan. Oralara dönmüş neredeyse konuya. Mustera'nın yediği golü gördün mü abi diyor. Evet ya, Mustera gibi bir kalecinin hani onu tutması gerekirdi, o ilk topu sektirmemesi gerekirdi. Yapma bunu, yapma Mustera, yapma falan diye. Uruguay, Suudi Arabistan maçıydı değil mi? Suudi Arabistan'ın 1-0'lık üstünlüğü sonrasında 1-1 berabere bitti diye hatırlıyorum maçı. Tabii orada aslında Suudi Arabistan'la alakalı şeyi de konuşmak lazım. Seremoni olayı biliyorsunuz dünyada bir ilk yaşandı. Suudi Arabistan bayrağında yer alan o kelime-i tevhid yazısının yere değmemesi için FIFA özel bir karar aldı. Öyle bir talepte bulunuldu. Yerleşik seremoni protokolü, bayrakları yere seriyorlar ya, iki tarafta ortada işte FIFA'nın UEFA'nın şeyi duruyor. Bu istisnai kararla maç öncesinde zemine serilmesi gereken o dev bayraklar yere temas ettirilmeden görevliler tarafından havada tutularak seremoniye devam edildi. Orada da bir hassasiyet göstermiş. Ne olursa olsun, ne kadar organizasyon Amerika'da yaşanıyor olsa da böyle şeylere değer verildiğini de görmüş olduk. Aferin. Mesela bu hemen hatalarıyla ön plana çıkıyor ya şeyin. FIFA'nın, UEFA'nın, yani nasıl olabilir falan deyip Somalili hakemeyi sen nasıl almasın? Sen yazıyorsun, sen ülkeye sokamıyorsun. Nasıl bir olay bu falan diye kızıyorduk, ediyorduk. Bak, bazı değerlere de önem veriliyor. Hatta şöyle söyleyeyim. İran'ın Dünya Kupası'nda 2-2'li Yeni Zelanda beraberliğiyle başlamasından sonra iki kez geriye düşmesine rağmen bir puanı kurtaran İranlı oyuncuların soyunma odasına gidiyor Infantino. Tüm dünyaya Dünya Kupası'nda olduğunuzu gösterdiniz diyor. Zaten İranlı oyuncular da biliyorsunuz daha önce de yapmışlardı. Hazırlık maçlarında ülkede kaybedilen çocukların, okulda katledilen öğrencilerin, hatırlıyorsan 168 kız çocuğunu anarak devam ediyorlardı. Okula kız çocuklarının sırt çantalarıyla falan maçlara öyle çıkıyorlardı İranlı oyuncular. Mina 168 miydi? Minap mıydı? Minap 168'di galiba. Öyle bir şey vardı. İranlı futbolcular o Mahabi'nin gol sevincini tartışma noktasına getirdiler. Mahabi kolunu kaldırdı ve parmaklarıyla seyirciye doğru tabancayla ateş etti. Ondan sonra bu sadece bir kutlamaydı diye savunsa da Mahabi'nin bu hareketi çok tartışıldı. Amerika'da konaklamasına izin verilmeyen İran milli takımının Meksika'ya geri dönüşünün nedenlerinden bir tanesi bu işte. Kışkırtma olayı çok fazla olabilir diye. Ama o Mina 168 pankartı açıldı.

0: İranlı futbolcular Nijerya'daki hazırlık maçında da o sırt çantalarıyla çıktıklarında biz ne kadar alkışlasak da o burada biraz sıkıntı olabilir Amerika'da acaba mı dedirtmişti. Onlar oluyor yani, bunlar yaşanıyor. Ama çok ilginç şeyler var. Mesela Yeşilburun Adaları ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nın dikkat çeken ülkelerinden bir tanesi. Milli takımın kalecisi o Vozinha 40 yaşında geçit vermedi yani. Ve performansı tabii İspanya karşısındaki oyunuyla, hani bizde bir maçtan sonra şeye döner mesela. Abi bu kaleciyi alacaksın, Türkiye'ye getireceksin yani, bak. Burada bulacaksın yani bu kaleciyi. 40 yaşına gelmiş. 40 yaşına kadar bunu bulamamışsın. O da kendini tanıtamamış, edememiş. Öyle bir şeyler yani. Hemen anında böyle popülaritesi yüksek olan şeyin peşinden koşma, isteme, sahip olma derdi. Bizde hemen o var yani. O Dubai çikolatası gibi düşün yani. Yani şu an mesela kaç kişi acaba tekrar lan bir Dubai çikolatası olsa da yesek diyebiliyor mesela. O gün sen yedin mi Dubai çikolatası? Sen yedin mi? Ben yedim. Bence yani güzel de yani tam bilemedim yani. Biraz böyle kıtırı güzel. Ama tadı tam, ben zaten çikolata sevmem. Niye aldın o zaman bunu o zaman? Denedik işte yani, herkes dedi Dubai'nin bu ne dedi. Yani ne olabilir ki? İçinde kadayıf var. Dışında çikolata var. Hani içinde fıstık var bir de. Başka hiçbir şey yok. Hani hepsi bildiğimiz tatlar. Kadayıf. Desem ki sana yani annem yapmış muhallebi üstüne kadayıf falan. Hani eskiden bunun bisküvisi daha güzel olur diye beğenmiyordun kadayıflıyı. Öbür taraftan başka ne vardı içinde? Antep fıstığı. Hani Antep fıstığı, abi Antep fıstığı diyor. Onu bezele diyorlar. Bezele koyduklarını söyle falan. Oradan bir şey buluyorsun. Çikolata her zaman üçü birlikte bir araya geliyor. Tadı ne kadar değişmiş olabilir ki yani, Dubai çikolatası falan. Şimdi yok. Satışı yok mesela. Ben sordum arkadaşlara, hatta markette falan çalışanlara. İşte bu Dubai çikolataları görüyorum mesela, fiyatları ilk zamanlar böyle şu kadarcık çikolataya bu kadar para veriyorduk diye isyan edenler. Şimdi görüyorum mesela şey var, diğerlerinden bir farkı yok. Ya sütlü, kakaolu, bitter falan aynı fiyattalar yani Dubai çikolatası. 3 lira 5 lira oynuyor yani. Hiç Trabzon çikolatası denedin mi diye sormuşlar bana. Hamsili deme sakın. Sakın hamsili deme. Ya bak beni merak ettirme. Hiç düşünemiyorum çikolatalı hamsiyi. Çikolatalı hamsiyi hiç düşünemedim ya dedim. Demediysen mutlaka dene, hala efsane demiş. Trabzon'dan özel getirtiriz tanıdıkları istiyorsan demiş. İbanat. İbanat. İyi yayınlar, iyi programlar olsun. Ben Batman, daha ilk maçlar bitmedi ama şöyle kaba taslak bir tahmin yaptım. Yarı finalde İspanya, Fransa ve Brezilya, Arjantin'le yarı finale çıktı. Senin tahminin ne olur? Hiçbir şey tahmin edemezsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bak, Fransa güzel başladı, Arjantin güzel başladı. Arjantin ilk Katar'a mı, Suudi Arabistan'a mı kaybetti bir önceki Dünya Kupası'nda? Kupayı aldı sonra. İlkini kaybettikten sonra o bu Arjantin bitmiş dendi. Messi, teşekkürler Messi, her şey buraya kadarmış dendi. Adam en son kupa havada geziyordu yani. Cezmi Kaloriferin futbol sayfası bir istatistik paylaştı. Dünya Kupası'na en çok kaptan gönderen takımlardan biri Iğdır FK'ymış. İki tane kaptan göndermiş. Üçüncü sıradalar diye yer alıyor. Iğdır'ın gururları ya, Ryan Mendez'le Leandro Bakuna mıydı? Bakuna'ydı galiba. Leandro Bakuna'ydı bildiğim kadarıyla. Bakayım bu neymiş? İyi yayınlar. Ercan ben. TRT 4 dakika boyunca İran'ı Yeni Zelanda, Yeni Zelandalı'yı İran olarak anlatan spikeri Dünya Kupası'ndan çektiğini açıkladı. Peki federasyon başkanı da Avustralya ile Avusturya'yı karıştırmıştı. Onu kim geri çekecek acaba demiş. Yani o Alman çikolatalarının evet okurken ki telaffuzu çok farklı yerlere de kaçabiliyor. O yüzden ondan ben de istiyorum dediğim zamanlar oluyor zaman zaman. Bazen böyle şeyi seviyorum, çilek, çikolata çilek olayını. Hani yoğurtta da severim, yoğurt çilek yoğurt. Ama çikolata çilek olayı da hani bir tane, evet sonrası çok bayıyor, ayrı bir konu. Hani ne dersen valla ben... Tadelleciyim yani, şey yapamam. Çok şey olmasın, bir tavsiye reklam olmasın sadece. Arsız bir millet olduk Doğan. Kendini bilmeyen bir güruh haline geldik. Milli takımın işte reklamları, onlarca anlamsız marşları. Din iman para olmuş durumda sanki gibi geliyor bana demiş. Öyle endüstriyel futbol artık bundan sonrası. Maalesef bunu kabul etmek zorundayız. Çok çok yapabileceğimiz bir şey yok yani. Maalesef. 40-63. Oo, 40-63. Şerit ihlali yapmayalım.
1: Merhabalar. Yok, şerit ihlali. Şerit ihlali değil, solundan araç geçince yapıyor.
0: Ha, o park şeyiyle alakalı. Yakınlaştığı zaman. Evet, peki.
1: Dami merhaba.
0: Merhabalar.
1: Ben şu milli takım olayına sabahleyin Emre Bey'in programında bir psikiyatrist katıldı. Hı-hı. Bir kutuplaşma oldu. Ben üzüldüm şahsen. Şimdi ben Fenerbahçeliyim. Barış Alper gibi 25 yaşında benim evladım var. Çocuk saçını boyatmış. Belki onun saçını o şekilde isteyen, beğenen bizim bilmediğimiz ikinci, üçüncü şahıslar var. Benim saçımla, sakalımla belki karım, belki kızım fikir telakki edebilir. Gerisini zaten takmam. Doğan Bey de böyledir. Emre Bey'in 50 tane resmi var, bıyıklısı var, bıyıksız var, sakal. Bu ailesini ilgilendirir. Yani Barış Alper saçını boyattı diye yaptığı ortaya yamuk mu gidiyor? Veyahut da golü mü kaçırıyor? Bunları bir kenara bırakalım. Bizim tartışmamız gereken, teşvik tartı olmaz, yanlış anlaşılmak istemem. Teknik direktör. Şimdi ortada bir tane inek olsun. Bu inek 20 kilo süt veriyor ama son anda tekme atıyor, kovayı deviriyor. Biz şu anda verdiği 20 litre sütü mü konuşacağız, devirdiği 20 litre mi? Biz ona bakalım. Dünya Kupası'na biz bununla geldik. Tamam, geldik de sonrası kovadaki sütü devirdikten sonra bir anlamı yok oraya gitmenin. Keşke gitmesek, hiç olmazsa orada bıraksaydık. Ha, gittiysek de ben oradaki en iyi başarıyı isterim. Oradakini de ben teknik direktöre yazarım. Ama oraya götürdüğü için tamam, teşekkür ederim de bunlar bir saat, bir buçuk saat içerisinde menajerle oturup bizim takımları ikna ettiğinde bir istek imza atıyor. İmza kurmadan hayatını garanti altına alıyor. Doğru. Kovamazsın, laf söyleyemezsin, adamın maaşı belli, aldığı para belli, her şey belli. Ama eleştiremez, eleştireceğiz kardeşim. Ben Türk olarak mesela futbolcuları eleştirmiyorum. Onun akranları, takım arkadaşları Bolu'da Bodrum'da kulaç atarken adam ter döküyor. Hata yaptı, yenildik. Bu hatayı dışarıdan görmesi gereken biri var. Kör biri radyodan maçı dinlese Kerem'in 10 pozisyonda 10'unu da stoperlerin arasında kaybettiğini kulağıyla duyar, anlar, müdahale eder. Adam seyretti. Bunun suçunu şimdi biz gençleri yıkmayalım. Bu gençlerin seçiminde de bu adam baştaydı. Bunun kadro yapılanmasında verilen taktiklerde hepsinde bu adam vardı. Ha, bu adam hatalı mı değil mi? Kendisi de biliyor hatalı olduğunu. Türkiye'de ben hiç görmedim. Sizin yaşınız da bana yakındır. Ben 65 yaşındayım. Eskiden bizim bir futbol mantığımız vardı. Sağ açığımız vardı, sol açığımız vardı. Topu alır giderdi. Şimdi sistem diyorlar. Sistem neymiş? Topun arkasına geçelim. Sağ yapalım, sol yapalım. Fırsat bulursak gol atalım. Futbolun zevki de kalmadı. Sistemi yaratan teknik direktörler.
0: Ben de aynısını düşünüyorum mesela. Şöyle söyleyeyim size. Kesmek istemedim. Güzel de konuşuyorsunuz. Sağ olun. Hata yaptığında değil, bundan ders çıkartmadığında aslında daha büyük bir hata olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Sertan diye bir dinleyicimiz de bunu yazmış. Çok sağ olsun. Ama şöyle bir gerçek var. Değişen çok şey varmış gibi gözüküyor aslında ama sadece değişmeyen bir gerçeği seyrediyoruz biz. O top o fileye geldiğinde seviniyoruz. O kadar basit. Onu oraya tabii götürebilmek. Başka bir amacımız yok zaten ama topu rakibe vermek, topu rakipten almak, kanatlar üzerinden etkili olmak, orta sahada kalabalık hale gelmek falan. Yani neyse, rakibe göre bakmak lazım. Her şeyi farklı bir şekilde. Benim bir sistemim varsa bu Paraguay'a karşı farklı olabilir. Bu Arjantin'e karşı farklı olabilir. Brezilya'ya karşı, İngiltere'ye karşı farklı olabilir. Ben kendi bildiğim oyunu oynayabiliyorum diyebileceğimiz bir ülke değiliz biz bence. Her ülkeye karşı farklı bir oyun oynayabiliriz. Başka yıldızlar çıkartabiliriz. Bir gün Arda'yı, bir gün Orkun'u, bir gün belki defans hattında Abdülkerim'in veya Meri'nin iki tane kafa golüyle maçı alabiliriz. Bu her takım için de böyle. Ama biz biraz çok inceliyoruz ve biz birine benzetilmeye çalışıyoruz. Bak, görüyor musun? Bunlar böyle yapıyor, bunlar böyle yapıyor. Biz niye yapamıyoruz'a dönüyoruz. Evet, çünkü çok fazla ötekileşmeye hevesliyiz. onlar gibi olmaya.
1: Ben demin de söylediğim gibi ben

0: Hurmostan'da Zürat Baba'da Şöhretler Kupası'nda amatörce oynamış, seyretmiş. Çıplak gözle çok maç seyretmiş bir insanım. Benim eski seyir zevkim yok. Ben mesela Rıdvanları, Galatasaraylı Önerleri, Çirli Mehmetleri, Büyük Mehmetleri görmüş bir adamım. Ben o günkü futbolun zevkini şimdi alamıyorum ki. Ben sistemi seyretmek istemiyorum ki. Ben gol seyretmek istiyorum. Selçuk Yula gibi sağından atsın, solundan geçsin istiyorum. Bu da bir sistemdir. Bunu da yapalım. Peki. Bu da zamanında yürüyordu. Doğru.
1: Teşekkür ediyorum. Tamam. Sağ olun. Sohbetinizden dolayı ederim. Çok telefonumuz var. Onlarla da iletişim kuralım.
0: Tamam.
1: Kuralım.
0: İyi günler. Sağ
1: olun. İyi yolculuklar diliyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Tabii herkesin kendine göre düşünceleri var, fikirleri var. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce yapıyoruz. 81-11 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
2: Selamun aleyküm Doğan abi, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sen nasılsın, hoş geldin.
2: Ben İstanbul'dan Ahmet abi, hoş bulduk. Abi cuma günü seninle konuşmuştuk, hatırlıyor musun?
1: Nasıl?
2: Ben Galatasaray taraftarıyım.
1: Nasıl unutabilirim?
2: Ben abi demiştim ki kelime hani kulüpçülük yapılıyor bilmem ne falan filan muhabbetleri oldu. Hı hı. Ben Galatasaraylıyım abi, ben sana demiştim ki abi dedim Maraş'tan dedim sol açık olmaz dedim abi, hatırlıyor musun?
1: Evet.
2: Bir de dedim Abdülkerim dedim oynarsa dedim çok gol yerim dedim abi. Yani benim çünkü Romanya maçını izledim ben abi. Ondan sonra Kosova maçını da izledim. Benim analizlerim yani aslında haklı çıktım. Ben dedim ki Kerem de dedim orada top tutamıyor abi. Çok top kaybediyor. Adam abi sol açıkta önü dönüp pas atamıyor ki abi orada. Arkası dönük nasıl pas attın? Yani ben aynısını da söyledim. Valla dediklerim de çıktı. Yani
1: ben sana bu söylediklerini, ben sana bir kaset yapayım. Sen bunu federasyona yolla, belki önümüzdeki dönemlerde seni teknik adam olarak düşünebilirler. Neden olmasın diyebileceğimiz insanlar geldi geçti. Belki seni de değerlendirirler diye tahmin ediyorum ama senden sonra şunu. Peki o zaman söyle bakalım Paraguay maçında ne olacak? Hemen oraya bağlayalım.
2: Abi o zaman sana şöyle söyleyeyim. Abi Paraguay maçında abi ben Hakan'ı da oynatmam orta sahada. Abi çünkü top kazanamıyor, çalım atamıyor, bir şey yapamıyor. Adam çok ağırlaşmış. Yani orada ben orta sahada abi Arda Güler'i 10 numaraya koyarım. Geriyi Orkun'la İsmail yaparım abi. Hornet'e Can Uzun'u koyarım. Sola Kenan'ı koyarım abi. Sağ açığa da ya Barış'la Yunus arasında kaldım ama ilk yarı Barış denenebilir. Duruma göre ikinci yarıda Yunus oyuna girebilir. Çünkü Yunus'un ayakları daha iyi abi. Yani pas oyunu biraz daha önemli gibi geliyor abi bana. Yani kafalar savunmaları aşmak için. Yani teknik oyuncular lazım abi. Ben taç yapmayı bilen, baralar taşını bilen. Ama bizim ileride bunları yapacak hiçbir futbolcumuz yok ki abi. Kerem yapamıyor, Barış yapamıyor. Ondan sonra Arda Güler'i sağ açığa koymuş. Olmuyor. Benim fikrim bu abi. Bir de Ozan Kabak'ın da Abdülkerim'in yerine oynaması lazım abi bence.
1: Peki.
2: Yani Abdülkerim yediğimiz ilk golde kademeye girmesi lazımdı abi. Giremedi orada. Ağır kaldı. Arkasına atılan hiçbir topta koşamıyor abi.
1: Ya bu arada Abdülkerim'i yani şey yapıyorsun. Aslında orada abi onun kanadı değil de Merih üzerinden bakman lazım oraya. Abdülkerim'in orada kanada girmesinden çok Merih'in önce onu durdurması lazım. Ya da bir öncesindeki oyuncunun ona izin vermemesi lazım o kanat üzerinden. O da Arda üzerinden geldi biliyorsun oradan da, neyse.
2: Doğru abi, işte Merih de zaten Arabistan'a gittikten sonra çok yöreye gitmiş abi. O çalımı nasıl yedi ben anlamadım ya. Yani. Adam içinden mi geçti ne yaptı? Yani bir anda hemen önüne geçi vardı abi, anlamadım. Ağırlaşmış galiba o da.
1: Sana şöyle söyleyeceğim ya. Bir tek ileri giden sen misin gibi anlatıyorsun. Yani herkes geri gitti. Meri Arabistan'a gitti, geri gitti. Abdülkerim şişti, ağırlaştı. Uğurcan lig bitti. O da artık konsantre olamıyor. Oradan gol mü yenir? Orkun Benfica'da iyiydi, Beşiktaş'ta. Sonlara doğru biraz kıpırdandı işte. Abi kötülemekten vazgeçelim ya. Şey yapmayalım yani. Bu maçta
2: abi,
1: mesela Paraguay maçından sonra doğru bakalım abi yani.
2: Benim eşim paslı. Ben pası da destekliyorum. İzledin mi abi Brezilya pas maçını?
1: Ya o zaman şöyle söyleyesim geliyor mesela. O da, abi o sen boş ver Türkiye'yi. Sen pası takip et falan diye.
2: Bu aksi. Yani. Tamam. Gördün mü abi Brezilya orta sahasını tek başına ne yaptı? Darma duman etti abi. 18 yaşında. Helal olsun çocuğa valla. Hatta pas galibiyeti bile kaçırdı abi neredeyse. İkinci yarı. Yani gol de atabilirdi.
1: Peki yani teşekkür ediyorum sana da.
2: Bizim takımda Bilmiyorum abi, çok şeylerin değişmesi lazım.
1: Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim. İnşallah abi, bir Fas radyosuna da bağlanıp orada da Fas'ı yorumlarsın diye umut ediyorum. Onu da söyleyeyim.
2: Benim fikirlerim.
1: Eyvallah. Sağ olasın, kolay gelsin.

0: Teşekkür ediyorum sana da. Yoruldum. Yoruldum. 75-77. Günaydın.
1: Günaydın Doğan Beyciğim. Gülerekten açtım size telefonu. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı günlerimiz olsun inşallah hepimizin. İstanbul'dan Erkan ben. Şu an Bebek'teyim. Güzel bir hava var. Umarım herkesin de günü güzel geçsin.
0: Ankara temsilcimiz gibi bağlandı, yemin ederim. Öyle güzel girdin konuya. Evet, söz sende falan dediğimde. Teşekkürler Doğan Öncel. Ankara'dan sesleniyorum. Bugün güzel bir hava var. Beklentiler bu. Meclisin önünde kalabalık var. Yoğun bir kalabalık. Bugünkü alınacak kararları merakla bekliyor herkes falan diye. Torba yasa bugün çıkacak diye öyle devam ediyor. Peki. Çok güzeldi.
1: Yok, gülerekten girdim. Çünkü baktım ki 85 milyon herkes teknik direktör olmuş Doğan Bey. Abi. O kötü, bu kötü, şu kötü. Ama bunlar bizim evlatlarımız Doğan Bey. Atsak atamayız, satsak satamayız. Hepsini ne olursa olsun, yani kupa da alsalar bağrımıza basacağız. Sıfır da çekseler bağrımıza basacağız. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Alo?
0: Doğru doğru. Duydum sizi. Ben de siz gittiniz zannettim.
1: Yok yani dediğim gibi kupa da alsalar bağrımıza basacağız. Sıfır da çekseler bağrımıza basacağız. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu evlatlar bizim evlatlarımız. Fakat artık şunu da unutmamamız lazım Doğan Bey. Bilmiyorum, haksızsam lütfen uyarın beni. Bu futbolcular da insan. Artık Şampiyonlar Ligi'siymiş, milli takımlarıymış, kendi lig kulüplerinde. Bunların hepsi nereden baksanız 50'şer, 60'şer, 70'şer maçlara çıkıyorlar. Yani bunlar da makine değiller. Tatil yapmaları gereken yerde, tamam belki diyeceksiniz ki 4 senede bir dünya kupası var ama bunlar da insan, robot değiller yani. Performanslarının son adrelerine kadar yorgun bir şekilde gidiyorlar. Bence dünya kupasının, bu benim kendi şahsi fikrimdir, bence dünya kupasının değişip devre arasında oynanması, tıpkı Katar'daki gibi. Katar'daki dünya kupası ne kadar güzeldi, bu benim yine diyorum kendi şahsi fikrim, ama bütün futbolcular var olan bütün performanslarından gelip ne kadar güzel oyunlar, ne kadar güzel goller izlettirmişlerdi bana, haksız mıyım?
0: Hı hı, doğru. Doğru canım. Ya burada da bir yani, şeyler deniliyor işte, biraz daha paraya odaklı, biraz show business dediğimiz o NBA maçları havasında ya da Super Bowl dediğimiz Amerikan futbolu organizasyonu gibi düşünülüyor. Hani para arada olsun, herkes daha çok kazansın, sponsorluklar için bir yer açmamız lazım, bir kılıf bulalım, su molası baş belası gibi böyle yorumlar yapılabiliyor. Böyle şeyler var yani.
1: O konuda size katılıyorum. Bir de son olarak ben bir soru cevap yapmak istiyorum sizinden. Evet. Nacizane eğer cevap verebilirseniz de çok sevinirim.
0: Vermezsem çok hakkımı kullanırım büyük ihtimalle. Telefon hakkımı falan. Bir de danışayım.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Siz baş tacısınız. Sizin yayınlarınızı gerçekten severekten dinliyorum. Şuna takıldım. Daha doğrusu takılmadım. Yani bütün herkes dinlemiştir Fatih Terim'in konuşmalarını. Hı hı. Fatih Terim'in konuşmalarını siz de yayınladınız. Tekrarlardan bir daha dinledim bu sabah. Hı hı. Sabah saat 6'da yola çıktığımdan dolayı arabada sürekli sizi dinliyorum. Yani ben Fatih Terim'in Futbol Federasyonu Başkanı'ndan tutun milli takımlara kadar salladığını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bakın, tarafsız olaraktan söylüyorum. Hı hı. Ama Futbol Federasyonu Başkanımızın da birilerinin dolduruşuna gelip, İşte basın danışmanları mı var, kimler varsa, kendisi dinlemeden kütürsüzce Fatih Terim'i eleştirdiğini düşünüyorum.
0: Ben size küçük bir yorum yapayım mı? Buna istinaden, dün bunu konuştuk, Yakup Çınar'la da konuştuk, bunu dün Cihan'la da konuştuk, bunu Emre'yle de konuştuk zaman zaman. Sen var mı, bir şey gördün mü, ben göremedim, sen gördün mü, sen gördün mü falan diye birbirimize sorduk yani, hani ne çıkartabilirsin buradan falan diye. Fatih Hoca her zaman
1: yani
0: bir tehdit. Fatih
1: Hoca her zaman bir tehdit. Kesiyorum ama tamı tamamına sizin tekrar yayınınızdan beraber 3 defa Fatih Hoca'yı dinledim. Bakın yemin ediyorum.
0: Ha, kaçırdığımız bir şey var mı diye soruyoruz. Yani sen ne diyorsun falan diye sorduk. Sonra Yakup dedi ki bir şey soracağım dedi. Fatih Hoca'nın dedi açıklamalarını bıraktı dedi. Sen Ahmet Çakar'ın milli takım maçından sonra yaptığı eleştirileri duydun mu dedi. Ne olmuş dedim. Abi bir kelimeler kullanmış milli takımla ilgili. Hani kavgada söylenmez denilir ya. Montella'ya, işte çocuklara, onun sonrasında.
1: Abi sadece şimdi, affedersiniz. Sadece Ahmet Çakar mı? Ben oraya girmiyorum. Serdar Ali Çelikler.
0: Ya tabii tokatlarımlar, bilmem neler falan filan.
1: Tokatlamak lazım. Tabii, tabii. Acaba Serdar Ali Çelikler kendi çocuklarını tokatlıyor mu ya?
0: Tamam, ayrı bir konu. Orada Hacı Osmanoğlu açısından düşündüm, şöyle düşündüm. Bu yorumlar, bu yorumları zaten bunlar yapıyorlar. Bunları kabul ettik artık. Bunlar benim için bir tehdit değil diye olabilir. Ya da onların yorumlarından dolayı ben zarar görmem diye olabilir. Anladın? Serdar Çelikler benim koltuğumu ne kadar sallayabilir ki? Ahmet Çakar'ın yorumlarından ne kadar etkilenebilir? Aman bırak hocam, o zaten herkese öyle yapıyor derler. Konuyu kapatırlar. Ama Fatih Hoca bir şey söylediğinde o bir tehdittir. Galatasaray'ın teknik adamı için tehdittir. Federasyon başkanı için tehdittir. Merkez Hakem Kurulu başkanı için tehdittir. Herkes için tehdittir yani. Kabul ediyor musunuz?
1: Kesinlikle kabul ediyorum.
0: Olay bu. Başka bir şey
1: sormak istiyorum son olaraktan. Hani bir laf daha söyledi. Bilmiyorum tam olaraktan aklınızda mı? İmparator simgesini ona halk verdi. Geri almasını da biliriz diye. Ya halk verdi zaten. Halk senin ne kadar kötü futbol federasyonu başkanı olduğunu görüyor. Ne kadar fütursuzca yorumlar yaptığını da görüyor. Affedersiniz ama şunu da söyledi. Öyle
0: Fatih
1: değil mi?
0: Arıyor
1: yani
0: olabilir.
1: Kupanın bir kupunu tutup da Türkiye'ye getireceğiz bizim elimizde dedi. Kupanın kulpsuz olduğunu dahi bilmiyor. Kimin haklı kimin haksız olduğunu burada görüyorsunuz. Öyle değil mi? Haksız mıyım?
0: Kupanın kulpsuz olduğunu bilmiyor yeterliydi bence.
1: Abi yani işte ben de bu yüzden gülerekten açtım. Sakın beni yanlış anlamayın yani. 85 milyon teknik direktör. İşte futbolumuzun başındaki adam kupanın kulpsuz olduğunu bilmiyor. Ben daha ne diyeyim ki? Çocukları alnından öpeceğiz. Havaalanına nasıl götürdüysek öyle karşılayacağız. Yalansa söyleyin Allah aşkınıza Doğan Bey.
0: Öyle öyle. Yapacak bir şey yok yani. Ya bu çocuklar 3 maçı kaybedip geldiğinde de biz tamam futboldan soğuyacak mıyız yani? Biz saatinden ya dolayı çok kanalize olamadık.
1: 34 hafta başlayacak. Yine Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş birbirimize çok affedersiniz.
0: Tabii canım ya, gireceğiz.
1: Belki biraz argo olacak ama çakacağız, çökeceğiz. Evet. Yine birisi şampiyon olacak. Öyle. Olacak, bitecek, kısır döngü.
0: Öyle tabii canım, biz bundan hoşlanıyoruz zaten yani. Ama sıkıldım yani. Ben abi ilk başlarda bir kendimize ya. Gelsek
1: diyor zaten. 3 günlük dünyada birbirimizi kırıyoruz, ne gerek var?
0: Çok sevgili telefon var, bekliyorlar. Çok bekliyorlar, çok bekliyorlar.
1: Çok özür dilerim, seviyorum sizi. Öpüyorum. İyi yayınlar
0: olun,
1: diliyorum,
0: eksik
1: kolay
0: olmayın. Eksik olmayın. 95-96 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun, beklettik sizi, kusura bakmayın. Biraz konu konuyu açtı, uzadı.
2: Çok rica ederim. İyiydi. Ben şimdi milli takım hakkında da konuşayım da nereden tutsak elimizde kalacak. Bu insan az önceki beyefendi söyledi. Onlar bizim çocuklar, eleştirmeyelim falan filan. Ya yok yani, bizim çocuklar değil. Onlar profesyonel futbolcu. Çocuklar sahaya ellerinden gelin en iyisini yapacaklar. Yok saçımı yapayım, yok gideyim şey yapayım, youtuberlık yapayım maçtan önce, çıtırmadan önce, yok kalkar kakar kiri. Ya bunlar olmaz Doğan Bey. Gidin öyle dünya şampiyonasına, futbolu oynayın, yenin, işte gelin. Ya bunun başka bir şey yok. Bu kadar futbol oynamak çok basit bir oyun gerçekten. Hı-hı. Çok basit ama biz basit yapamıyoruz. Ülke olarak yapamıyoruz.
0: Olmuyor, liyakat. olmuyor. Ama vazda geçmiyoruz yani. Ya bir şey yapamadığım yani, bir şeyden başka bir şey olsa o yapam. Abi biz maalesef ya bu kot pantolonun işini yapamıyoruz desen kottan vazgeçebilirsin ama bundan geçemiyorsun da, anladın mı?
2: Ya bakın Doğan Bey, yani bu burada bir menajer yok mu bu milli takımda? Bu futbolcular kardeşim, biz buraya dünya şampiyonası geldik. YouTuber'lık yapmayın. Saçınızı başınızı yapmayın. Gidin topunuzu oynayın demiyor mu kimseye? Daha ilk maçtan bak tepki alsın demiyor mu yani? Buna birisi akıl vermiyor bunlara.
0: Yani.
2: Ama vermiyor. Bakın vermiyor diyeceğim. Çünkü liyakat yok. Bakın kim bilir federasyon başkanı?
0: İbrahim yani, Hoca Osmanoğlu.
2: İbrahim Bey zamanında hakemleri 3 saat soyma tutmuş bir adam. Bu beyefendi, bu efendi geldi bize federasyon başkanı oldu. Şimdi herkese racon kesiyor, bağırıyor, çağırıyor. Futbolcu onu yapmıyor, bunu yapmıyor diyor. Ya kardeşim bakın, ben eleştiririm. Ben iyi oynamayı eleştiririm. Bizim elimizde bir tek futbol kaldı. Ben emekli bir insanım. Hem çalışıyorum hem emekliyim. Kalkmış bize insanlar diyor ki bunlar bizim çocuklar, bunları eleştirmeyelim. Yok kardeşim öyle değil. Bunlar milyon euro alan insanlar ve yaptığı işin hakkını verecekler.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Bu, diğer telefonları da geçiyorum.
2: Son bir şey daha söyleyeceğim. Bu vatan millet olayı geçsinler. Sadece işini yapsınlar.
0: Doğru. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
2: Hayırlısın, sağ olun.
0: 80-27 sana da günaydın. Mutlu sabahlar. 80-27.
3: Beni duyduğunu biliyorum.

0: 80-27 kenara çıksa kapattım. 80-27'yi geçtik. Bir başka telefon 55-55.
1: Abicim merhaba.
0: Merhaba.
1: Doğan abi merhaba.
0: Merhaba.
1: Ya sen orada dedin ya, Fas radyosuna da bağlanırsın diye. Ben arabayı kenara çektim, kahkaha attım ya. O kadar eğlenceli geçiyor ki programın, inanamıyorum ya. Katılmak istedim açıkçası.
0: Teşekkür ederim, gülmekten.
1: Abi gülmekten katıldım ya, evet. Hakikaten. Şimdi hepimiz milli takım heyecanını yaşıyoruz. Tabii ki eleştireceğiz. Hani ben hep söylüyorum, sektörden kadınlar çekilse hiç kimse alışveriş yapamaz. Bütün esnaf iflas eder. Şimdi biz eleştirmezsek, spor yorumcusu yorum yapmazsa, sen de radyocusu olabilir, senin de spor radyoları kurulabilir. Tabii ki eleştireceğiz ama bu yani birimiz 70 milyon 50 milyon ekran başına geçiyoruz. Biz de maçı izliyoruz, hataları görüyoruz tabii. Bizler yorumcu olarak amatör yorumcu olarak yorumlar yapacağız tabii. Ben de bir konu hakkında konuşmak istiyorum aslında. Bu benim çok dikkatimi çekmişti maçta. Bir kere önce Kerem Aktürkoğlu'nu ortaya yem ettik açıkçası. Çünkü onun oynadığı yer orası değildi. Ayrıca şey vardı mesela, biz korner kullandığımız zaman bunu hiçbir spor yorumcusundan duymadım bugüne kadar. Hiçbir yerde de okumadım. Biz korner kullandığımız zaman Kerem Aktürkoğlu Uğurcan'ın önündeydi bir forvet olarak ya. Yani gol atması gereken adamı biz geride oynattık. Adamı da çok bir Galatasaraylıyım ama adamı da çok yem ediyoruz aslında. Çocuğu da çok basın önünde açıkçası yem ediyoruz. Bunlara karşıyım açıkçası. İnşallah iyi olacağız. Paraguay'ı yeneceğimize inanıyorum. Çok rahat yeneceğimize inanıyorum. Amerika ile de beraber kalırız. Sanırım 4 puanla da gruptan çıkarız. Programı dinlemeye devam ediyorum. Arabayı da kenara çektim. Lütfen bizi daha böyle eğlendirirsen daha iyi olur. Tüm herkese selam sunuyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. Elleri göreyim. Hadi bakalım falan diye. Sağ olasın. Sana da sevgiler, saygılar olsun. 79-44 ile devam edelim. Sonra bir reklam arasına gidelim. 79-44 günaydın.
2: Günaydın.
0: Buyurun.
2: Doğan Bey günaydın.
0: Nasılsınız?
2: Sesin geliyor mu?
0: Geliyor efendim. Harika.
2: Ha, merhabalar. Ya ben şeyi merak ediyorum. Şimdi biz 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Kesin parti bu arada. Hı hı. Yani kupaya katıldık ya, İtalya yok burada ya. İtalya yok. Ya bu kadar eleştiri, bir maçta bu kadar eleştiri çok normal gelmiyor bana ya. Ya bu kadar eleştirilir olmamamız lazım. Fatih'in açıklamanı
0: da duruyor. Bu arada İtalya kaç senedir yok, onu biliyor musunuz? 3 organizasyondur yok galiba İtalya.
2: Evet, 3 organizasyondur İtalya. Bu Dünya Kupası'na katılamamış. Ha. Biz 24 yıl sonra katılmışız. Ya bir maç kaybettik sadece ya. Sadece bir maç kaybettik.
0: Ki bu unutmayın, Avrupa Şampiyonası'nda İtalyanlar ısınırken biz futboldan soğumuştuk.
2: Evet, hatırlarsınız 3-0 biten bir maçtan bahsediyor ya, değil mi?
0: Evet.
2: Yani çok kötü bir grup aşaması yaşamıştık ama problem bu değil. Ya problem, ya bir maçta bir 21'e sokuyoruz. Oğurcan dün de söyledi aynısını. Hakikaten de doğru söylüyor. Samet söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Yani yarın yenersek de dünya şampiyonu olursunuz derler diyor. Haklı çocuk ya. Ya bir yerde bu kadar yerini bile sokup bu kadar bir arzu çıkarmanın da bir anlamı yok.
0: Basın toplantısını seyredebildiniz mi?
2: Evet, izledim.
0: Ya bir tane video paylaşılıyor. Bir tane medya mensubu bir arkadaşımız bir soru soruyor. Soru sormaya çalışıyor, artık soruya geçer misiniz falan diye uyarıldı hatta. Uzunca konuştu.
2: Evet evet.
0: Oradaki bakışları gördünüz mü oyunculardaki?
2: Evet, bir hissettim yani bir korku, böyle bir şey soracak, hani artık rahatlama geldi sanki böyle bir Uğurcan'dan. Hani ben sıkıldım artık, sorunu sor artık, hani ne demek istiyorsun
0: bir
2: falan.
0: Bir de uzattığımın diye farkındayım dedi ya medya mensubu.
2: Evet, uzattığın farkındayım mı? Bayağı bir uzattı ama. Yani
0: abi istatistik yaptı. İşte 60. dakikaya kadar sizden bir şey beklemiyoruz. 60'tan sonra yapılan istatistiklerle, hava değişimlerinin oyuncular üzerindeki etkileriyle, anatomik yapınızla, Türk insanının oradaki
2: evet,
0: sıcak...
2: Evet,
0: ne diyorsun abi falan dedi. Yani ben Uğurcan olsam yani şey dedim ya. Abicim bir saniye bekle. Sen soru sormuyorsun. Sen yorumcu ol. Senle sonra dışarıda konuşuruz. Soru alalım lütfen falan dedim. Sustururum adamı yani. Abi sen ne saçmalıyorsunuz ya? Çok komiksiniz abi, medya mensubu. Kim yolluyor abi sizi oraya? Ya burada 1000 tane arkadaş var gidemeyen, imkanlarından dolayı, çalıştığı kurumlardan dolayı. Ya sizi kim gönderdi abi oralara? Nasıl soru sorma hakkı veriyorlar? Ne yapıyorsunuz yani?
2: Ay, uyaran da yok yani. Yok bir kere çok kısa bir uyarı oldu.
0: Bir ara şey, sorumuzu alabilir miyiz dedi Volkan sadece ya. Sağ olsun. Volkan Küçük, lütfen soruya geçelim dedi yani.

0: Hayır, işin enteresan tarafı Uğurcan da biraz hani teşekkür etti. Çok güzel bir soru. Sizi de severim. Çok alıştırmışsın falan dedi. Ben artık orada dumur olsun zaten. Hani yani soru yani şu, ben çok güveniyorum aslında takıma. Çok gerçekten çok güveniyorum. Gerçekten bir Kenan Yıldız kimse de yok. Bir Hakan Çalhanoğlu kimse de yok. Zeki Çelik inanılmaz oynadı mesela. Yani bence çok iyi oynadık. Çok güzel son vuruşları yapamadık. Kalecileri çok güzeldi. Hani bir tane iki tanesi girse yenmiş olacaktık. Bazı maçlarda Avusturya maçında Çelik finali kaldığımız maçlarda Uğurcan Mert Günok çok iyi oynamıştı. Bir tanesini yese yine yeni bile sokacağız milli takımı. Ya yani böyle değerlendirmemek lazım. Yani çok iyi oynadık. Sadece çerçeveyi bulamadık. Paraguay maçında muhteşem oynayacağımızı düşünüyorum. Çok net bir galibiyet alacağımıza inanıyorum. Bu sefer de diyecekler ki Montella çok büyük
1: ben
0: bir hoca.
1: Ben az önce bir arkadaş söyledi. Bir kadroyla bir kıyaslama yaptı. Dedi ki ya zaten Barış'ın solda oynarken işte Ferdi ile biz paslaşmalar yapıp da o kanat üzerinden bir şeyler yapmaya çalışırken abi o defans geçilmiyor. Yani 9 kişi 10 kişi neredeyse Avustralya ceza sahasının önünde duruyordu. İçinde duruyordu. Onu aşmak evet. Çok zor. Yani ama şeyi görüyorsun. Ya Barış'ın bütün defolarını oyundan çıktıktan sonra oraya Kenan gelince gördük. Abi Kenan yapabiliyormuş demek ki o bölgede dedik. Ben de şeye anlam veremiyorum. Beni en çıldırtan konudur. Bir oyuncu esami listesindeyse iyi oyuncun sakat durumunda bahane olarak kenarda tutuluyorsa sonradan son yarım saat sokma o zaman oyuncuyu. Ya ben izleyici olarak baba bana önce niye bunu seyrettirmedin dedirtme. Ben oyuncuyu önce görürüm. Yarım saat oynayabilsin, yapabileceğini yapsın, yapamayacağını da arkadaşı destek versin. Ben sonradan takviye oyuncuyu sevmiyorum. İyi oyuncuyu tutmayı sevmiyorum şeyde. Montella'yı eleştirdiğin konu.
0: Ben de orada şunu düşündü Montella, Doğan Bey. Biraz Barış'la yorayım istedi. Kenan da hani bir riske atmak istemedi açıkçası. Son 30 dakika diye olursa hem orası biraz yorulur. Kenan da orayı karıştırır diye düşündü. Kenan bayağı karıştırdı. Barış'ı bu kadar verimsiz olacağını düşünemedi herhalde.
1: Ya Barış bu maçı çok iyi oynayacak. Sağ kanatta Barış fiziki gücünü kullansın, orayı yorsun. Sol kanatta teknik evet. Olarak Kenan gelsin. Ortada çocuklara yapabilecek sadece dokunmak kalır muhabbeti gelir. O kadar çok zorlandı ki Kerem bile evet. İstemeyerek vurdu, anladın mı artık? Ya yeter artık evet. Falana döndü yani. O kadar istemeyerek evet. Vurdu ki topa ya.
0: Yani son vuruşta Kerem'in benim de dikkatimi çekti. Hadi no, vurayım de vur. Ya bir dikkatli, yani konsantre olsun orada. Köşeyi bıraksın.
1: Çünkü o gün olmayacağını bıraksın. Herkes bizim ekran başında anladığımız evet, gibi sağda evet. Anladı o çocuklar da yani.
0: Evet. Aynı şeyi düşündük. Yani son vuruşta böyle biraz konsantre olsun Kerem orada. Kerem de çok mücadele etti. Şimdi bir şey diyemiyorum da. Son vuruşta böyle biraz daha dikkatli olsun, konsantre olsa köşeyi bırakacak, yuvarlayacak topu ama işte dediğiniz gibi.
1: Bilmem katılır mısınız? Abdülkerim'in şutu direkten dönmeyip gol olsaydı maç çok farklı yerlere gelecekti. Biz evet, bugün çok evet, farklı işte şeyler konuşacaktık.
0: Evet, kesinlikle. Ya muhteşem olacaktı. O gol olsa herkes bir değişti. Yani belki de 2-3'ü olacaktık. Evet. Olmayınca da olmuyor. Hani ben Paraguay maça çok ümitliyim. Gerçekten ümitliyim. Çok net bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Hani biraz konsantre olamamışlardır. Havasına, suyuna, saat limine alışamadılar diye düşünüyorum. Ama muhteşem bir Paraguay maçımızı beklediğine inanıyorum. Güveniyorum. Yani bu kadar eleştiriyi de biraz da dediği Fatih'in dediğini şöyle onu söylemek istedim. Ya biraz bekleyin diyor adam. İbrahim Hacı Osman'ı diyor ki orada ben Fatih'imi hiç yakıştıramadım. Ya çok ayıpladım ya. Ya ne demek? Hiçbir şey anlamamışsın. Ne dediğini bile anlamamışsın adamın. Adam orada sana diyor ki yani turnuvadan sonra konuşalım diyor. Burada ne var ayıp ettiği Fatih'ini hala anlamadım. İzledim. Geri saydırıp izledim. İleri sardım izledim. İnanın bulamadım. Çok güzel de konuşmuş. Yapıcı konuşmuş. Hocaya da güvenmiş. Futbolcuya da güvenmiş. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir kadın ağrısı var. Bilmiyorum, bu Galatasaray düşmanlığı var. Hani gerek de yok. Ben de Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe'nin dostlarım var, arkadaşlar var, Beşiktaş arkadaşlar var. Yani milli takım için mi savaşıyoruz? Yani gereksiz bir şey oldu. Gerek yoktu şu turnuva boyunca. Bitince konuşalım.
1: Ben sadece şunu istiyorum. Bir futbol sever olarak Montella'dan, çocuklardan. Biz bu maçı kazanmak zorundayız da. İlk golü biz atmak zorunda değiliz.
0: Evet.
1: Yani ben sadece haddimizi bilerek ve rakibi de biraz çözmeye çalışarak, yani oyunumuzu kabul ettirmeye çalışarak yaptığımız hatalarda defansif zaten zaaflarımızı biliyoruz. Geriye düşünde evet. Arkaya atılan toplarda ne kadar problem olduğunu görebiliyoruz. Ben ekrandayken evet. Türk insanı şunu seyrediyor. 50 tane denedik olmadı ya, adamlar bir tane gelecek atacak diye. Herkes aynı şeyi söyledi ve bunu çağırdı. Ve de öyle
0: evet,
1: oldu.
0: Evet, doğru. Evet, bazı maçlar böyle oluyor. Ya
1: biz yenmek zorunda değiliz. Biz Paraguay maçını ikinci yarıda kazanmak zorundayız olsun. İlk yarıda sürekli saldırmak. Evet, ilk 10 dakika deneyebilirsin, bir yoklarsın. Olabiliyorsa devamını getirirsin ama ha, kaçırıyorsan bir dakika, bir kendimize gelelim, aynı hataya düşmeyelim çocuklar demesi lazım sahanın içinde bir abinin. Buna Hakan mı dersiniz?
0: Güzel bir enerji gönderelim.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bence çok net bir galibiyet alacağız Doğan Bey. Gerçekten inanıyorum. Kalpten inanıyorum. Çok net bir galibiyet alacağımıza inanıyorum.
1: Yok ya, bu çünkü kafayla çıkamayız. Konsantre. Biz gruptan değil. Hani biz Amerika'dan dönemeyiz bu kafayla yani. O çocuklar orada kalsına döner konu.
0: Evet yani, evet. Bence 24 yıl sonra ne güzel Dünya Kupası heyecanı yaşıyoruz. Sabah kalkıyoruz heyecanla. Paraguay maçında bu heyecanı yaşayıp galip geleceğimizi düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Amerika'yla da bir puan alırız veya galip geliriz. Ya zaten Paraguay maçı yendiğim zaman ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum.
1: İnşallah. Teşekkür ediyorum size de. Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Doğan Bey, görüşmek üzere.
1: Eksik olmayın. Hemen bir reklam arasına gidelim. Ardından devam edelim telefon hattımıza. Dinleyicilerimizle buluşmaya ayrılmayın. Az sonra buradayım. Tekrar birlikteyiz. Mutlu sabahlar. 17 Haziran günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında, günün orta saatlerine doğru bir yolculuğumuz oldu. Dinleyicilerimizin mesajları, gelen telefonları var. 0152 son numarası olan dinleyicimizle devam edelim. Onunla konuşalım ki Paraguay maçının hücum attığı için seçenekler sunulmuş. Ona katılır mı? Merhaba, hoş geldiniz öncelikle.
2: Merhabalar, teşekkür ederim, sağ olun.
1: Şöyle bir seçenek, bilmiyorum milli takımla ilgili mi konuşacaktınız? Ya da anlatacağınız başka bir şey var mı? Önce onu sorayım, sonra
2: devam. Evet, yani şu az önce benden önceki konuşmalarımızla alakalı ya da genel olarak böyle birkaç şey söyleyeceğim ben. Bu konsantrasyon mevzu vesaire diyoruz yani. Hı hı. Hani işte atıyorum şunu aslında atsaydık maç farklı bir yerlere gidecekti vesaire vesaire. Hı hı. Hani çok yükleniyorlar milli takımı gibisinden. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi öncelikle biraz hani ben realist yapmak istiyorum. Tamam, hani duygusalız falan ama. Birincisi bu adamlar milyonlarca dolar para alıyorlar. Varsayalım ki milli takımda değiliz. Herhangi bir takımdasın yani. Oynuyorsun sonuçta, para alıyorsun. Sen oraya çağrıldığın zaman bir kere paranın hakkını vermen lazım. İnsanların, hepimizin kızdığı nokta bu. Mücadele edersin, okey, savaşırsın ama kazanmayabilirsin. Biz Dünya Kupası alın diyor muyuz? Öyle bir beklentimiz var mı kimseden? Yok. Ya diyoruz ki bizim için mücadele et kardeşim.
1: Gidebildiğimiz yere kadar gidelim.
2: Evet, ya gücümüzü göster. Mücadele ettiğini görelim. Ondan sonra diyelim ki ya denedik ama ulan bu Avustralyalılar da çok uzunmuş. Kale kurdular. Kalenin öyle duvar örüldü.
1: Bazen olmayınca olmuyor diyelim. Evet.
2: Ha, olmayınca olmuyor deriz. Yani ben o mücadeleyi göremedim. Bilmiyorum. Bazı konuşmacıları dinliyorum. Aynı maçı izlemedik mi acaba?
1: İsminizi öğrenebilir yani miyim isminizi?
2: Hakan ismim benim.
1: Hakan, 4 tane foul yapmışız. Beni evet, rahatsız eden evet, konu o. 4 tane foul. Yani. 4 tane foul var. Yani bütün konuşmanın özeti bu. 4 foul yapmışız.
2: Ha, yani şimdi şöyle de bir şey var. Hem bu nedeni görüyorsun. Mesela atıyorum, örnek veriyorum. Kerem Aktürkoğlu'na bakıyorsun. Ya ligde ne yapmış? Bir bakalım. Örnek, Antalya'da mı demek istedim? Hani bir bakalım ne yapmış? Hani daha iyisi, daha alternatif var mı? Ya da Orkun'la Hakan daha önce oynamış mı? Acaba oynar mı? Hani bunları herkes görüyor. Tam teknik direktör de görüyordu. Okey. Ama işte bunu yaptığınız zaman, şimdi sorumluluk sen de teknik direktörsün. Bunu yaptığınız zaman işte ortaya çıkan sonuç bu. Tabii ki daha dikkatli olman lazım. Bakıyorsun adama, yeşil burun adaları. İlk defa katılmış ya da ismi takım. İnanılmaz konsantreler ya. Yani bunlar yapabiliyor da sen niye yapamıyorsun? Biz bunu sorguluyoruz aslında.
1: Doğru.
2: Yani insanlar bunu yapabiliyorlar. Hani
1: biz de yapmalıyız.
2: Ya işte bizim çocuklar ilk maçta işte Arizona'da şunlar oldu, çölde bunlar oldu falan. Ya insanlar olmadı mı başkalarına ya? Ya bunun
1: hepimize
2: yani.
1: Hepimize oluyor ya, dönüyor konu.
2: Evet, evet. Yani gitmişsin abi, bir konsantre oldun ya. Yani kazan demiyoruz illa, yani demiyoruz ama mücadeleyi görelim. Diyelim ki biz çok iyi başladık. İkinci maça daha mutluyuz. Bu oyunumuzu sürdürürsek biz haydi haydi kazanırız diyelim. Yani böyle bakalım yani. İnsanlar abi çok affedersin. Yani insanlar sabah 7'sinde kalktı, 6'sında kalktı. Ve insanlar sabah ibadete kalkmıyorlar ya. Maç için kalktılar yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? İnsanlar toplandı yani. Bir şey istiyorlar senden. Madem 80 milyon takımasın. Madem bu kadar para alıyorsun. Birazcık kardeşim sen de konsantre ol ya. Yani incilerin dökülmez. Demek istediğim bu yani.
1: Peki, teşekkür ediyorum size de, sağ olun. Görüşmek ben üzere.
2: Çok teşekkürler.
1: Eksik olmayın. Eyvallah, sağ olun. Size de iyi çalışmalar. 43.96 size de günaydın.
3: Günaydın Doğan abi.
1: Merhaba. Şimdi orta sahada Orkun Kökçü, İsmail Yüksek'ten biri önlerinde Arda

0: Güler, Kenan solda, Barış sağda, Kerem forvet hattında. Kabul eder misin?
1: Abi ben belki hatırlarsın, bu Dünya Kupası'ndan hemen bir ay önce de bir bağlanmış, dedim ki çok yıldızımız var, hepsini bir anda oynatmak mecburiyetinde değiliz. Yani forvete, pivot forvet, net forvet olabilecek bir çocuk bulalım, bu Deniz olur, Can olur. Diğerleri yedek beklesin. Ya yani benim tahminim ben Paraguay maçına çıkılacak olarak orta saha olarak Arda'yla önde, arkalarında Hakan'la Orkun çıkacaktır. Çünkü Paraguay'ın gücünü biliyor ve Paraguay maçı da abi tarih tekerrürden ibaret midir kısmını hatırlatıyor bana. Costa Rica maçına döndü. İlk maçta da çok heyecanlı, top ayağımıza dolandı. Costa Rica maçında da bu heyecan devam eder, top ayağımıza dolanırsa beraberlikle ayrılıp final maçını Amerika ile ölüm kalım maçına çevireceğiz. Aynı Çin maçı olduğu gibi. Hı hı. Ama benim tahminim Paraguay'ı rahat geçeceğiz. Çünkü bu soğuk duş herkese lazımdı. Taraftara lazımdı, futbolculara lazımdı. Bu soğuk duşu biz Avustralya maçında aldık.
0: Bu bizi kendimize getirir diyorsun yani.
1: Kendimize getirdi. Mesela sabah uyandığında uyku mahmurluğunda bir anda soğuk yüzüne çarpsa isyan edersin. Millet şu anda bu isyanı yapıyor diye düşünüyorum ben abi.
0: Kesinlikle.
1: Bu futbolcular için de iyi bir şey oldu. Bu soğuk duş hepimize geldi. Biz bir de şeyden çekiniyorduk mesela. Dünya Kupası geldi. Kimse bu işin heyecanıyla bir açıklama yapmıyor. Ya da bununla ilgili herhangi bir şey görmüyoruz. Yani millet artık bu işten vaz mı geçti falan diye böyle beklerken sabahın 5'inde 6'sında büyük dev ekranlı meydanlarda işte en son antik tiyatrodaki görüntüleri gördük. Bizim millet hazır ve nazır bekliyormuş ama sadece sesini çıkarmamış ya. Doğru. Gündemin yoğunluğundan şuradan buradan. O yüzden toplar hiç girmemiş. Ama sabah saat 5 olunca her yerde gördük ki herkes ekranın başında millileri izlemiş. Bu da benim için güzel bir şey oldu. Çünkü ben Dünya Kupası'nın heyecanının devam etmesini istiyorum. Bütün dünyanın bir araya geldi. Savaşlarda insanların bir araya getirilemediği yerde İran milli takımını mesela izledik. İyi oynadılar bence. Çok bireysel hataları var. Goller yediler ama takımdaşlıkları yüksek.
0: Geri dönmesini de bildiler.
1: Savaştan dolayı bir araya gelemeyen insanları biz Dünya Kupası'nda bir araya getirmiş olduk yani bu sayede.
0: Doğru. Peki teşekkür ediyorum, size de sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim abi. Diliyorum. İnşallah Paraguay maçını alacağız.
0: İnşallah.
1: Costa Rica'daki o handikapı yaşamayacağız.
0: Peki.
1: Amerika maçına da daha rahat çıkacağız.
0: İnşallah. Umudumuz bu yönde zaten. Şöyle bir gerçek var, az önce bahsetmiş olduğum Orkun ya da İsmail'le orta alanda başlamak, Arda Güler'i orta alana çekip kanatları Kenan Yıldız, Barış Alper ve ileride de Kerem Aktürkoğlu olarak kullanmak. Bu birinci seçenekmiş Montella'nın. Montella'nın ikinci seçeneği Orkun ya da İsmail'den birini kenara alarak orta alanda Arda Güler'i kullanıp kanatlarda Kenan Yıldız, Yunus Akgün'ü kullanıp ileride de Kerem'in yerine Barış'ı oynatmak. Bu yapabildiği şeylerden bir tanesi. Bunu denemişliği var. Üçüncü seçenekte şöyle bir şey. Bence herkes üçüncü seçeneği istiyor. Daha önce onları gördük neler olabileceğini diye, ama burada bilemezsiniz. Yani burada Paraguay'ın da nasıl bir oyun anlayışıyla Avustralya gibi kapanacak mı? Yoksa biraz daha açık, rahat, özgür bir futbol mu oynamaya çalışacak? O da çıkmaya çalışan bir takım hüviyeti mi sahaya yansıtacak? Buna biraz bakmak lazım. Orkun ya da İsmail'den biri kenara alarak orta alanda Arda Güler'i kullanıp kanatlarda Kenan Yıldız, Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine de ya da Barış'ın yerine de ileride Can Uzun ya da Deniz Gül'den birini kullanması. Üç seçenekten hangisi size daha sıcak geliyor gibi bakmak lazım. Hattımızda biri var mı? 43.96 mı
1: ben
0: dedik?
1: Ben varım abi.
0: Günaydın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Böyle seçenek...
1: Senle demin de görüştük, ben devam edeyim o zaman üstüne senin Doğan abi.
0: Ha, yok sen varsan yok yok şey yapmamız lazım, aynı dinleyiciyle devam etmeyeyim.
1: Çok kısa zaman bekliyorum.
0: Peki, teşekkür ederim. Seni. Eyvallah, sağ olasın. 93-18 sağ ol, ben teşekkür ederim. 93-18
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, merhaba, Görkem ben.
0: Buyur Görkemciğim.
2: Pardon abi, büyüklüğüm adını anlayamadım. Ya ben şimdi çok normal şartlarda çok koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Ama şimdi milli takım olduğu zaman tabii ki işler değişiyor. Ben bir de şeye katılmıyorum aslında, hani dediniz ya yani Kenan neden ilk 11 başlamadı diye. Yani ben de bir yaklaşık 10-15 sene futbol oynadım. Hani şimdi bir insanın fiziksel durumuyla alakalı bir

0: durum olduğu için. Hani şimdi bu adamı baştan başlatıp da yorup ikinci yarı Kenan'ın seviyesi olmayan bir oyuncu oyuna sokmak, hani işler ters gidebilirce ters gidebilme ihtimaline karşılık bence mantıklı değildi. Ki ikincisi de bence bizimkiler zaten Avustralya'yı biz nasıl olsa yeneriz, Kenan'ı da hiç oynatmayız diye düşünmüşlerdi bana kalırsa.
1: Oynatmak çünkü zorunda normalde, kaldı. Skordan dolayı.
0: Yani normal, aynen yani normal şartlarda hiç oynatmayız diye zaten bu bütün

0: yani. Ondan sonra ayrıyetten şimdi Barış Alper sol kanatta bence oynamaz ama bu adam ilk defa oynamıyor. Bu adam Galatasaray'da sol kanat oynuyor zaten. Koca sezonu sol kanat geçirdi. Yani hani Barış Alper solda sanki hani Uğurcan'ı sağ açık oynatmışız gibi bir tepki var insanlarda. Ben onu anlayamıyorum. Ondan sonra kötü oynadı. Yanına bile veremedi. Ayrı mesele ama hani solda oynadığı içinle alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Adam 20 metrede oynayacak kapasitede teknik özellikleri olan bir futbolcu değil. Bana kalırsa da onun çıkmaması lazımdı. Yani ayrıca Kerem sadece olay boyla alakalı değil. Yani Agüero'dur, Lautaro'dur bunlar 1.90'lık oyuncular değiller. Tabii ki Kerem onların seviyesi olduğu için demiyorum. Ama yani kısa boylu forvetle de oynayabilir insan. Hı hı. Sadece bizim oyuncularımızın akıllı oynaması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani hoca kenarda göremedi. Hoca'yı sevsem de göremedi. Ayrı mesele ama yani hepsi üst düzey oyuncular. Hepsi hani seviyeleri yüksek oyuncular. Yani görmüyor musunuz? Hani bir oyunu değiştirin. Gerekse kendi içinizde değişiklik yapın. Mevkiyi değiştirin. Bir şey yapın. Arda kafasına göre giriyor içeri mesela. Sağ kanat başlıyor. Kafasına göre içeri giriyor. Bu özgürlük verilmiş. Hani o ama yani kendini kastığı kadar top oynamıyor. Kusura bakmasın. Oyunu da yavaşlattığını düşünüyorum. O da belki fizik olarak hazır değildir. Bilmiyorum. Onunla sadece yani bizimkiler konuştuğu kadar bir şey oynamıyorlar. Umarım kendilerine gelirler. Yani dediğim gibi ben şu an Uğurcan'ı vatanı savunur gibi savunurum konu Galatasaray olsa. Hani biraz nasıl diyeyim ben size fütursuzca yani yanlış da olsa ama o golü yemeyecek yani.
1: Doğru.
0: Melih Demiral bodozlama adama gitmeyeceksin. Adam 1.50 yani sen çarpsan adam rüzgarından düşer senin. Kusura bakmasın yani. Ben, demek istediklerim aslında bunlar.
2: Yani umarım, ben yani, şöyle söyleyeceğim. Kenan'ın ha, çok yorulacağını düşünmüyordum. Kapanan bir Avustralya var zaten. Kenan o kanadı E5 gibi veya otoban gibi kullanmadı. Kenan'a top geldi. Kenan sabitti. Yani Orkun'un koşu mesafesi, Kenan'ın koşu mesafesini maç sonunda görebildin mi? Biz çok koşmamışız
0: koşu
2: zaten.
0: Koşu mesafesine bakmadım ama şöyle
2: i̇şte,
0: bir şey var.
2: Oyunda mesela Kenan'ın top bizdeyken
0: her koşu şiddetli koşuydu abi.
2: Evet yani o kısa mesafede hani sprinter anlamda anında patlayıcı evet gücünü kullanmak zorunda olan koşular ama Kenan bunu seviyor zaten. Bu ya bu oyunun evet, Kenan'ın evet tarzı bu zaten. Anladın mı? Bunu evet, bunu yapmak Kenan'ın zorunda kalıyor bu değil. Kenan'ın tarzı bu zaten.
0: Aynen abi Kenan'ın tarzı bu ama maç bittikten sonra düdük çaldığı anda kamera Kenan'a göstermişti. Yani adam nefes nefese bitmiş yani adam.
2: Yani ya onu tabii sıcak da etkili olabilir. Şey de olabilir.
0: Tabii ki abi yani 30 metrede oynadı. Ama hani şey gibi düşün. Mekik koşusu diye bir şey vardır. Bir tabir vardır. Hiç yani
2: evet
0: ya, biliyor musun ne olduğunu bilmiyorum. Hani baktığın zaman kısa mesafe gidiyorsun geliyorsun gidiyorsun geliyorsun gidiyorsun geliyorsun. Adam bitti yani. Ondan sonra hani Kerem'le alakalı konuya da Kerem'i hani şahsi olarak sevmiyorum. Ama çünkü Galatasaray taraftarı olduğum için ama yani adamın da yapacak bir şey yok yani hani adam elinden geleni yaptı, mücadelesini etti, hepsini etmek zorundalar zaten.
1: Tabii.
0: Burada bizimkilerin kendi işlerinde biraz değişiklik yapması lazım. Montella'yı ilk defa yani bu kadar böyle ne derler basiretinin bağlandığını gördüm yani. Hani
1: çaresiz gördük kimsenin, diyebiliriz. Evet.
0: Bura bura gidecek bir adamın var. Adam belli bir kapasitesi var. Bari onu at santrafora bilmiyorum. Ve ayrıyetten yani bu takımın hocası ben de olsam Fatih Terim olmuş olsaydı yani 75'te itibaren Melih Demiral'ı ileri gönderirdi. Bu da bir seçenektir. Adam bir kere gitti indirdi Kerem vurdu atamadı. Yani bunları da deneyebilirlerdi yani adam kapanmış senin vuracak adamın yok. Melih gibi bir adamın var. Neden göndermiyorsun yani mesela? Bunu bir halı sahada bile olsa gönderirsin bir aklına gelir ya Melih git bir 10 dakika dur orada zaten kaybedecek bir şeyim yok diyebilirdi. Demeliydi. Ondan sonra bana kalırsa bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz.
2: Yani evet orada vurdu, orta sahada hızlı olan Ferdi ya da başka bir oyuncuyu biraz daha geride tutup uzunları ileri yollayabilirdi. Orada biraz duran toplar haricinde de ortalarda da oralarda görülebilirdi. Çünkü çok fazla çıkabilen ve çıkmayı düşünen de bir Avustralya yoktu belki ama buradan kestirmek
0: abi, abi, yorum yapmak şeydi. Yani.
2: Yorum yapmak çok kolay çünkü yani o belki 35 tabii maçtır gol atamayan bir adamdan gol yemek. İşte en son oynadığı 8 maçta gol atamayan bir oyuncudan gol yemek falan. Bunlar hep konuştuğumuz düşündüğümüz şeyler bizim. Bunları yapmak çok kolay. Şimdi Paraguay maçından sonra
0: demin dediniz ya hani olmayacağı belliydi gerçekten. Bir, 35
2: ya biz anlayınca hani, oyuncu da anlar onu yani.
0: Dedim ki evet bugün galiba hani olmuyor hani kuş taşa çarpacak falan gibi bir şeylere gerek vardı. Olmayınca olmuyor bazen ama hani bu kadar da şey yapma olmadı. Yani yapacak bir şey yok. Bunlar yine bizim futbolcularımız. Ondan sonra evet yani umarım
2: Çok telefon var, çok telefon var, bekliyorlar. Teşekkür ediyorum sana da, sağ olasın.

0: Helal etsin.
1: Eyvallah.
0: Abi, görüşmek üzere.
2: 18.49. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun. 18.49.
0: Merhaba, iyi yayınlar.
2: Hoş geldiniz, buyursunlar.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yani ben de kadro tercihi olarak aslında forvet hattı için şöyle bir düşüncedeyim. Rakibe göre bir forvet tercihi her zaman için düşünmemiz lazım. Avustralya maçı için Kerem çok doğru bir tercih olmadı. Çünkü haliyle orada ceza sahası içinde fiziği kuvvetli bir oyuncunun o defansı yıpratacak, kafalarını karıştıracak bir futbolcuya ihtiyacımız vardı. Paraguay maçında da Kerem'in doğru bir tercih olabileceğini yine düşünmüyorum. Çünkü aynı şekilde Paraguay'ın da bize karşı kapalı bir savunma oynayacağını düşünüyorum. Yani Avustralya maçında olduğu gibi baskın bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Topun daha çok bizde olduğu bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum. O yüzden Kerem'in yine bu anlamda forvet etkisi olacağını düşünüyorum. Keza Barış Alper de Cumhurbaşkanı olursa, İlle'de olursa onun da etkisi olacağını düşünüyorum. O yüzden oraya Can ya da bence Deniz'in olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü daha yıpratıcı bir forvet. En azından sağdan soldan gelen ortalara kafa topuna çıkabilecek bir forvete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İleri hattı Kerem olduğu zaman daha çok Amerika maçında olursak, Amerika maçını oynadığımız zaman Kerem düşünebilir. Niye? Çünkü Amerika'da topu ayağında tutmak isteyen bir takım. Ön alanda baskı yapabilecek, kendini yorabilecek, yıpratabilecek bir futbolcu Kerem. O yüzden pres anlamında Kerem ileri hatta düşünülebilir Deniz'e nazaran. Ama onun dışında Kerem'in kapalı savunmalarda çok faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Kanatta olabilirse Barış Alper yerine o zaman belki kabul görebilir ama Kenan'ın mutlaka oynaması düşüncesindeyim. Kenan solda, Barış ya da Yunus sağda olması gerekir diye düşünüyorum.
2: Ya tabii böyle ama böyle olsa ne güzel olur diye düşünüyorum da bence Yunus'u da düşünenlerden biriyim ama Yunus'un son vuruş becerisi keşke Barış'ta olsaydı diye noktalıyım. Hem gücüyle hem de o kalitesiyle zaten şu an farklı yerlerde oynardı ya, gelir zaten konu da Barış'la ilgili. Ama ben Yunus'un da etkili olabileceğini düşünenlerden, yani pırpır kanat oyuncuyu seviyorum. Yani hem ceza sahası içerisinde sana rakip defansa sıkıntı yaratabilir hem de seni heyecanlandırabilir yani.
0: Bir de Yunus'un kendini gösterebileceği en büyük avantajlardan biri de Hakan, Arda gibi ayaklara da sahip olması takımın.
2: Evet, aralarda kaçışları Barış'tan daha mantıklı olur. Daha doğru koşular yapar.
0: Kesinlikle Barış bir tık daha aslında kontra ataklarda bizi kırtlayabilecek oyunculardan biri.
2: Barış birebir de iki kişiyi sırtına alıp gidebilecek bir oyuncu. Değil mi? Barış Van Dijk'ı da sırtına almıştı. Öyle gidiyordu yani.
0: Önü açık olması lazım Barış'ın. Barış'ın önü açık olduğu sürece Hollanda maçında biz inanılmaz beğendik hepimiz ülkece Barış'ı. Önü açık savunmalara karşı inanılmaz etkili oluyor Barış ama kapalı savunmalara karşı biraz daha teknik, ayağına hakim olabilen, birebir de adamı çok rahat eksiltebilen Kenan gibi, Yunus gibi oyunculara ihtiyacımız olduğunu
2: düşünüyorum. Bir de şunu görmek istiyoruz. Bizim mesela hani hep burada şampiyonluklarda ve başarılarda atanın tutanın iyi olacak kısmında hani Uğurcan'a da değinmeden geçemeyeceğim. Hani Uğurcan'ın da evet ya geçit vermedi dedirten bir maçı olması gerekiyor Paraguay maçı.
0: Kesinlikle
2: ya Paraguay ama forvet hattı şöyle düşünmeli abi, bugün olmayacağı, biz nasıl dediysek Avustralya maçında, Paraguay'da bunu diyebilmeli Uğurcan'dan dolayı.
0: Kesinlikle diyebilmeli ama Uğurcan'dan bir tık önce de işte savunma hattımızın o şutlara, o pozisyonlara müsaade etmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Her şeyden önce
2: bir takım oyunu anlamına geliyor zaten.
0: Gol yemeden maçı bitirmemiz gerekiyor. Evet. Buna odaklanmamız gerekiyor.
2: Biz bireysellikten öte takımdan bir şey beklemeliyiz. Arda'dan, Hakan'dan, bilmem neden değil. Takım olarak iyi olmalıyız.
0: Evet, çünkü Arda'dan ekstra bir şey beklediğimiz zaman Arda bu sefer daha fazla strese girip bireysel olarak ekstra bir şeyler yapmaya çalıştığı zaman bu da bize bazen
2: daha çok hata yapıyor. Evet.
0: Evet, çok fazla sorumluluk almak istiyor. Anlıyorum, genç futbolcu tecrübeye de sahip oldu artık ama bence onun da bu kadar fazla sorumluluk almaya çalışmaması gerekiyor. Takım oyunu olarak düşünmesi gerekiyor. Hakan'ın yaptığı gibi, Hakan çok fazla sorumluluk almadı. Yeri geldiği zaman ikisinin de sorumluluk aldığı anlarda golü de bulabileceğini
2: söyleyeyim. Şöyle söyleyeceğim, katılır mısınız? Zaman da bitiyor, bu kadar çok dinleyici var ama bu soruyu başka bir dinleyiciye sorayım. Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Tamam, ben teşekkür ederim.
2: Eksik olmayın, çok güzel bir futbol sohbeti yaptığımız için arka arkaya konuşmaya çalışıyorum. 18.34, sana da günaydın, mutlu sabahlar olsun.
0: Sağ olun, cümlenize inşallah.

0: Şöyle bir soru sormak istiyorum. Arkadaşla bir sohbet yapıyorduk. Siz de mutlaka dinliyorsunuz. Devam edelim mi oradan istiyorum. Paraguay, Avustralya'dan anladığım kadarıyla bak Türkiye'ye karşı bu oyunu oynarsak biz de kazanabilir miyiz diye düşünebilecek bir ülke değil. Çünkü herkes aynı oyunu oynayamaz. Bir Güney Amerika ülkesi olarak düşünürsen çıkmaya çalışır, hızlı top çevirmeye çalışır, biraz işin içinde artistliği olabilir. Çünkü bu takım Arjantin'i, Brezilya'yı falan, Uruguay'ı yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Biz de çok küçümsüyoruz Paraguay'ı ama aslında kolay bir lokma değil. Bizim evet. istediğimiz oyunu oynamak zorunda kalacak gibi geliyor bana.
1: Evet, bakış açınız evet çok güzel bir yerden baktınız. Bu arada ben Gebze'den Erdoğan, hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim Erdoğan abi.
1: Şimdi şöyle bir şey, hani bu saatten sonra bizim takımımızın bir yapısı var değil mi? Hani oynadığımız takımlardaki işte fizikleri çok güçlü, birden şudur budur, işte fiziğimizi artırmamız lazım gibi cümlenin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü neyse ki şu anda oyuz. Ama bir artılarımız var. Nedir o artılarımız? Teknik oyunu ve kısa alanda çabuk oyunu oynayabilen bir takımız. Ama bir önceki maçta bunu tam olarak ortaya koyamadık. Bir takım belki tercihlerden kaynaklı olabilir. Fakat şimdi koyamayacağız diye bir şey yok. Yani tekniğimizi daha verimli kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ve buna da sahip bir takım. Yani illa bir fizik gücümüzü bu saatten sonra nasıl hazırlamıyor yani? Olacak işte yani. Neyse koyuz o anlamda. Ama teknik kapasitemizi, var olduğumuz teknik kapasitemizi kullanabiliriz. Ve biraz önce bahsettiğiniz gibi Paraguay'ı da bir Avustralya gibi oynayacak kafasında hazırlanıp bir başka oyunla karşılaşıp şok olmaya gerek yok. Biz nedir? Bahsettiğiniz gibi Paraguay biraz daha farklı tarzda, biraz daha topa bizim kadar olmasa da sahip olabilecek durumu olduğunu düşünüyorum. Bir de bu seçenekler sunduğunu sizi dinlerken, yani birinci, ikinci, üçüncü seçeneklerde ben üçüncü seçeneğe katılıyorum. Onu,
0: çünkü çok izlemediğin için onu görmek istiyorsun.
1: Efendim?
0: Çünkü onu görmek istiyorsun izlemediğin için. Diğerlerini biliyorsun ne yapabileceğini.
1: Bir de şöyle, birinci maç sizin sunduğunuz o üçüncü seçeneği bu maçta daha uygun gibi duruyor. Yani öyle söyleyeyim, bence de öyle duruyor. Bu şeydeki nedir, futbol anlayışımızda, yani bir Türkiye olarak, Türk milli takımı olarak bu zamana kadarki ortalama bir anlayışımız zaten var. Bu anlayışa çok anormal şeyler yükleyebilmek ya da çok anormal aşağı düşürebilme durumu söz konusu değil. Neyse oyuz. O olduğumuzu en iyi kullanabilecek alanı bulmamız lazım. Bu eleştirilerde gelince, hani maçtaki almış olduğunuz mağlubiyetten kaynaklı ağır eleştirilere, yani bireysel davranış biçimlerinden, yok saçma modelinden, bilmem şundan, bunlara katılmadığımı hemen baştan ifade edeyim. Çocuklar, genç çocuklar gayet doğal yapabilirler bunu. Önemli olan bunu yapmaları, ben oyunlarına etki ettiğini şahsen düşünmüyorum. Hı hı. Yani olumsuz etki ettiğini düşünmüyorum. Belki de olumlu etki etmesi için zaten yaptıkları da bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani kendilerine özgüvenleri, bir dünya arenasına çıkıyorlar haliyle. Böyle şeyler yapabilirler. Belki bireysel anlamda sen yapar mıydın Erdoğan gibi bir soru olursa yapmazdım, ayrı bir konu. Ama yapılabilir olmasını da çok da küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Ben Paraguay maçında mantıklı ve iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Galip de gelebileceğimizi inanıyorum. Ama gelemeyebiliriz de, futbol yani, yapacak bir şey yok.
0: Tabii canım. Ya bunu bu arada bugün bir Paraguay radyosu olsaydık, sen de Paraguaylı biri olsaydın aynılarını söyleyecektin. Yani biz Türkiye'yi yenmek zorundayız. Tabii yenemeyebiliriz. Onlar da çok istiyor diyecektin yani.
1: Aynen öyle. Yani bu, ya bir de şunu herhalde çok genel bakış açısından söylüyorum. Belki bir topik göreceksiniz ama. Ya bu bir oyun ya. Ya bir oyun. Ha, dünya arenasında şu anda bütün dünya tarafından milyarlarca kişinin seyretmiş olduğu bir alandan bahsediyoruz. Bir şölenden bahsediyoruz. Yani bu şöleni de bırakın da tadını çıkarmaya çalışalım. Bu şölende eğer istediklerimize ulaşamaz isek bir sonraki şölene bakalım inşallah nasipse. Eksiklerimizi, hatalarımızı görelim. Bir sonraki şölenimize de bakalım. Tabii ki burada bir sonraki şölenimize bakalım deyip bunu ıskalamayalım. İskalamak istemeyeceğiz tabii ki. Biraz da keyfim.

0: çıkartalım. İnşallah bize 2002-2008 o hani son geri dönüşler falan olayı, yani benzer durumları inşallah yaşatırlar. Onu da yaşamak istiyoruz tabii ki. Belki de geri dönüşe gerek kalmayacak oyunu ortaya koyarız. İnşallah onlar geri dönmeye çalışsın da dönemesin falan gibi olsun. Yani mutlu olmaya çalışalım diye düşünüyorum, bilmiyorum. Yani ben şeyde, ben bir Galatasaraylıyım. Kerem'i eleştiren birisiyim. Fakat bu son maçta Kerem'i eleştiremedim. Yani ne yapsın çocuk? Yani çocuğu oraya koyun istersen burada öyle diyor. Aramda almıyordu yani. Oyundan almıyor. Ne yapsın ya şimdi? O onu almıyor diye kendini hiç mi şey yapmasın yani? Çocuk elinden geleni yapmaya gayret etti. Buna inanıyorum. Zaten o da hiç kimse elinden geleni yapmamak gibi bir güç zaten yok. Ama çocuğu o konuda eleştirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. O konuda biraz...
1: Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun size de.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Başarılar diliyoruz milli takımımıza da.
0: Dinlediğiniz için
1: eksik sağ olun. Olmayın. Sağ
0: hayırlı,
1: olun.
0: Güzel yayınlar diliyorum.
1: Hepimize inşallah. Sağ olun. Sizlerle güzelleşiyor. Bazen çok uzatıyoruz konuları. Bazen çok hiç istemediğimiz yerlere kadar gidebiliyor. Bazen tadından yenmiyor. Onlar zaman zaman değişebiliyor. Her yorumcu aynı değil tabii ki. Herkes de sayemizde yorumcu oldu diye mesaj atmış mesela bir dinleyici. Sayenizde yorumcu da olduk diye. Yani zaten bizim sayemizde değil. Yani futbolun sayesinde. Futbol çünkü o kadar basit bir oyun ki. Ya ben görüyorum da benim gördüğümü bir tek ben mi görüyorum acaba? Kimse görmüyor mu ya Montella? Sen oradan görmüyor musun dedirtiyor. Tabii ister istemez bunları söylüyoruz. Çünkü ya görünen köy kılavuz istemiyor. O bu şu o hani onun yerine bunu, bunun yerine şunu. Çok basit bir şey çünkü. Alternatifi varsa o olmayınca zaten diğer akla geliyor. Ama sen de Montella'nın yerinde olsaydın belki Avustralya karşısında sen de 11 ile çıkacaktın. Biz de seni eleştiriyor olacaktık. Ben çıksaydım ben de aynısını çıkartacaktım belki. Ya tutarsa diyebileceğim bir durum da olabilir bu. Futbol bu. Yani bu Messi abi bitmiş de diyebilirdin. Abi Messi bitmemiş adam hala 3 tane gol attı da diyorsun. Bak bir Haaland'ımız yok diyorsun Norveç maçında mesela. Alınan skorlara bakıyorsun. Yani ya da Avustralya'nın kalecisi bizde olsaydı gibi yorumlar da yapanlar oldu. 40 yaşındaki o Yeşilburun Adaları kalecisinden bahsediyor. İspanya geçemedi adamı falan diye. Herkes bir şeyler söylüyor. Kolay olan çünkü bu. Teşekkür ediyorum. Yarın saat 10'da İrfan 25 ile beraber kısmetse buradayız. Eksik olmayın. Görüşmek üzere. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ortaya karışıkta ben Göksel Çağrı Saraç. Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz ve hattımızda Koray Güçlü var. Koray abi hoş geldin.
1: Merhabalar Göksel.
0: Yani abi ilk olarak Lionel Messi diyorum, sözü sana bırakıyorum. İnanılmaz bir şey izletti yine bize.
1: Evet. Kire şunu da söyleyeyim, kırmızı kart görmeliydi diyen taraftayım, bunu belirtmek isterim. Ama tabii ya müthiş oynadı. Hat-trick, yaş 38-39 oldu, hala aynı Messi'yi seyredebilmek bizim için büyük bir şans. Yani 6. Dünya Kupası gösterin. Bence biz şanslı bir nesiliz. Onun ben bütün Dünya Kupalarında oynadığı maçları hatırlıyorum. Bence ben şanslıyım. Çünkü böyle oyuncuları her zaman bulamıyoruz. Yani bir 20 sene sonra Messi'yi belki hiç bulamayacağız. Dünya futbolu farklı bir noktaya gidiyor farkındaysan. O yüzden çok değerli. Yolu açık olsun. Bugün de aynı performansı Ronaldo'dan bekliyoruz.
0: Yani gösterebileceğini düşünüyor musun abi?
1: Ronaldo'nun mu?
0: Evet.
1: Ya Ronaldo'nun Portekiz milli takımında büründüğü, yani olmak istediği yerde yapmak istedikleri hep sıkıntı yaşatıyor ona bence. Portekiz'de çok yük biniyor gibi geliyor bana ona. Ama bence bugün gol atacak diye hissediyorum ben. Ama dünkü Messi performansı gösterdim bence zor. Katılıyorum sana.
0: Ya takım da onu Messi'ye, yani Messi kabullendikleri kadar kabullenmiyor. Bruno Fernandes falan ya, bıraksa da artık kazansak gibi böyle bir kişiliğe bürümüş vaziyette.
1: Tabii şimdi Portekiz'le Arjantin farklı. Yani farklı yerler. Şimdi Messi Maradona seviyesinde. Hatta daha yüksekti Arjantin'de, çünkü o da kupa aldı artık. O yüzden yani Ronaldo ile Messi arasında çok büyük fark var. Dediğim gibi çok daha fazla, hani tabiri caizse çuban başı oyuncu var Portekiz'de. Hı hı. O yüzden hani Arjantin'de kabulleniyor farkındaysan, kim olursa olsun. Yani Lautaro'dan tut, işte diğer bütün isimleri, Julian Alvarez'den de tut, kaleci Emiliano Martinez'den de tut. Hepsi onun liderliği etrafında toplanıyor. Zaten öyle şampiyon oldular. Hatırla geçen Dünya Kupası'nı.
0: Evet.
1: Arabistan'a yenerek başladılar. Galiba son 16 miydi Meksika? Çok zorlandılar. Ya öyle yani. Onunla birlikte ben en çok merak ettiğim şey Messi'den sonra Arjantin ne olacak? Çok dağılacaklar bence. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Bak Brezilya'nın durumu ortada. Yıldızların çoğunun gittikten sonra Brezilya hala afallamakta yani. Nerede eski Brezilya, nerede şimdiki Brezilya?
0: Evet. Peki abi, turnuvayı şu ana kadar nasıl buluyorsun? Sanki son günlere doğru grupların son, yani daha doğrusu son grup maçlarının
1: ilk maçlarına
0: evet. Yani yaklaşınca daha iyi bir hal aldı işte dün, bugün. Daha keyifli maçlar izlemeye başladık.
1: Evet, yavaş yavaş ısınıyor turnuva. Ben hep söylüyorum, son 32'den sonra daha iyi maçlar seyredeceğiz. Bu her zaman böyle. İlk yani grup aşamasında bazı takımlar çok hafif kalıyor ki bu sene 48'e çıkınca bu daha da çok yükseldi. Ama ben mesela dün herkese aksine Norveç-Irak maçını çok beğendim.
0: İlk yarı çok iyiydi abi özellikle.
1: Irak'ın performansını çok beğendim. Yani Irak'tan bir tane oyuncu sayamayız hepimiz. Yani. Ama Irak çok iyi mücadele etti. Senegal'i beğendim. Çok iyi direndiler şu Fransa takımına. Dediğim gibi son maçlarda, bir önceki gün zaten böyle beklenmedik sonuçlar geldi. Yavaş yavaş ısınıyor. İnşallah biz de ısınırız. İnşallah cumartesi günü yüzümüz güler. Yani benim tek düşüncem o. Çünkü korkuyorum ya. Bu kadar iyi bir jenerasyonla Göksel'in Türkiye'ye girdim ama yani gerçekten, çünkü Allah korusun ama ben biraz 2016 ve 2024'teki o Avrupa Şampiyonası vibe alıyorum bu takımdan.
0: Evet, 2020'ye çok benziyor abi özellikle.
1: İnşallah yanılırım yani.
0: Nasıl değerlendiriyorsun peki abi Avustralya karşısındaki yenilgimiz? Yani favoriler puan kaybediyor ama bir puan da koparıyorlar oradan. Biz yenildik ve şu anda Paraguay karşısında yenemezsek %90 ihtimalle çıkamayacağız grupta.
1: Yani Paraguay karşısında yenildiğimiz an zaten bence abla attık. %99 değil, neredeyse %100 olacak gibi görünüyor. Hı hı. Ya Avustralya maçına bak, kaybedebiliriz gösterin. Futbolda kaybetmek de var. Ama biz ya oyun olarak, oyuncuların vücut dili olarak her şeyde eksi bakiye yazan bir maç oldu. Yani mesela 2-0 olmuş tamam ama daha 20 dakika var ama biz avlu attık. Ben bunu kabullenemiyorum mesela. Avustralya ya, 85'te gol atarsın bir tane, sonra 90'larda atarsın, bir puan alırsın senin dediğin gibi. Yani biz çok çabuk avlu attık, hiç yani maçı kazanabilecek bir şey sesi de vermedik. Yani öyle bir durum oldu, o beni çok üzdü. Hocanın oyuncu tercihlerini zaten herkes konuştu, artık konuşmaya gerek yok. Bir iki değişiklik yapacaktır diye ümit ediyoruz Paraguay maçında. Yani şu şu andan böyle Montella çok fazla eleştirmek istemiyorum yani. İnşallah şu turu atlayalım da ondan sonra nereye kadar gideceksek daha sonra eleştiririz. Ama tabii ki şu var. Eğer biz şu turnuvada, şu gruptan çıkamazsak ondan sonra da Montella'nın geleceği de olmaz. Bence yollar ayrılmalı. Bak açıkla net söyleyeyim. Ama şu Paraguay maçını da bir atlatalım. O yüzden çok da eleştirmek istemiyorum.
0: Yani aslında böyle yol kazaları olabilir ama sorun şuydu abi bence. Bizim milli takımımız iyi oynadığımızı düşünüyor. Asıl can sıkan taraf buydu. Evet, olmayan bir şey olmuş gibi empoze ediyorlardı.
1: Bence hiç iyi oynamadık. Özellikle fizik olarak çok net bir şekilde yenildik. O beni çok üzdü. Sadece Kerem'e bağlıyorlar ama bilmiyorum farkında mı herkes? Bence maçın genelinde bütün oyuncularımız fiziken yenildi. Evet. Bu bizim için bir soru işareti. Ve dediğin gibi oyuncular da dün mesela Samet'le Uğurcan'ı dinliyorum falan. Daha çok şeye kızıyorlar. Yani işte sosyal medyada çok eleştiriyoruz ama hiç çuvaldızı kendimize batırma durumu ben de görmedim. Ve bunu işte o yüzden diyorum 2016 ve 2024. Takım gene böyleydi. Yani çalkantılar, sıkıntılar. Ondan sonra 2'de 0 yaptık 2016. Son maç bir direnç gösterdik. Yetmedi hatırlarsan. Galiba Çekiye'yi mi ne yenmiştik? Tam evet, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 2024'ü de hatırla Allah korusun. Yani 0 çekip geldik. Yani 2024 değil, 2021 pardon yanlış söyledim. Bu pandemiden sonraki sadece İrfan Can'ın gol attığı turnuvadan bahsediyorum. O yüzden inşallah geri dönüş olacak ya. İnşallah 2008'deki gibi ikinci maçtan itibaren bambaşka bir milli takım. Yani herkes 2002 diyor ama 2002'deki ilk maç Brezilya'ydı. Yani orada zaten hiçbirimiz bir galibiyet beklemiyorduk. Açık ve net söyleyeyim. Ama şimdi Avustralya maçı olunca büyük hayal kırıklığı oldu. Ama geri dönüşü olabilecek bir şey. Ben Paraguay'ı hiç beğenmedim. Yani Türkiye iyi gününde olursa, doğru düzgün oynarsa Paraguay'ı rahat yenmemiz lazım. Göksünün bizim. Ama net diyemiyoruz. Diyemiyoruz yani. Senle biz biliyorsun turnuva öncesi de konuştuk. Kosova maçı hepsinde bir şekilde milli takımımız net kazanır diyemiyoruz. Bu da çok ilginç bir durum yani.
0: Peki 11 olarak nasıl farklılıklar bekliyorsun abi ilk maçı oranla?
1: Ya bir kere bence ya bilmiyorum katılacak mısın? İsmail, Orkun, Hakan onlar birinden feragat edeceğiz. Göksel'in Arda'yı evet, kanat değil yani ikili önü Arda yapıp ben olsam bir forvetle başlarım. Ya ben ters gelebilir ama ben genelde Can ya da Deniz'le birinle başlarım. Kanatlara Barış, Kerem ya da işte ne yapar hoca bilmiyorum kendi takdiridir. Ben öyle başlarım Göksel'in yani bir tane ne olursa olsun bir forvetle başlamamız daha uygun gibi geliyor bana. Yani kanatları da kullanamadık. Güzel kanatları kullanmamız lazım. Ya yani bütün maç bir Zeki'nin bindirmesi var. İkinci yarı Hakan verdi biliyorsun. O kadar. Yani Ferdi ve Zeki'yi iyi kullanmamız lazım. Savunmada da bilmiyorum acaba Merih yerine Ozan'la mı başlasak? O hocanın takdiri tabii. Çünkü Merih formsuz açık ve net yani.
0: Evet yani o çok bariz belli oluyordu abi. Ferdi Kadıoğlu da yani çok beklediğim etkiyi yaratamadı. Kenan Yıldız'ın 11'de olacak olması büyük şans tabii.
1: Tabii yani işte diyorum ya Kenan, Kerem ya da Barış'tan birini felak edip Can'la başlasak daha mı iyi olur? Ama ben sana söyleyeyim gene Kenan oynayacak ama büyük ihtimalle dediğin gibi Orkun ya da İsmail'i keser hoca. Hakan'a dokunmaz. Öyle bir 11 çıkar. Kenan oynar bir de. Öyle bir değişiklik olur. Fazla bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Ama ne olur kim oynarsa oynasın kazanmalıyız. Kazanırsak rahatlarız. Orada bir puan alıp Amerika'dan o zaman en kötü 2 ya da 3 çıkarız Göksel'in yani.
0: Evet bak bu konuya da değinecektim abi. Bir dinleyicimiz diyor ki Göksel'in Koray Bey'e söyle de öyle konuşmasın. Bak Fatih Terim öyle şeyler söyledi. Çakal yakıştırması yapıldı. Ya çok ben yani gereksiz buldum abi Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasını. Çünkü yani çok güzel dinleyince bir öyle bir şey demiyor ki Fatih Terim.
1: Ben Fatih Terim'in izlemedim. Sonra izledim hani İbrahim Bey, yani Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklaması bir izledim. Ya sonunda hani hesap soruluru galiba üstüne alınmış ama genel olarak söyledi Fatih Hoca. Ya ben burada hayatımda belki ilk defa Fatih Terim savunuyorum yani. Çok eleştirdiğim bir teknik adamdır. Ama ya adam bir şey demedi. Yani bu biraz da kendine gereksiz düşman yaratma gibi geliyor. Yani Hacı Osmanoğlu'nun ya bunlarla uğraşılacağına farklı şeylerle şu milli takımı ayağa kaldırmak daha mantıklı.
0: Ve abi yani bu kadar bireysel algılaması. Bu kadar bireysel algılaması çok rahatsız edici değil mi? Yani olay şuna döndü. Kimden hesap soruyormuş yani milli takım falan değil bana diyor hani bildiğin sokak ağzı kavgaya döndürmeye çalışıyor olayı.
1: Ya şimdi yani iddialar vardı ya işte Fatih Terim aday olacak. Belki onunla mı alakalı diyorum Göksel'in. Hani TFF başkanı ama ya öyle bir de olsa buna ne gerek var milli takımda yani. Çok gereksiz bir polemik. Evet. Ha, kazandıktan sonra yapsa bu kadar göze batma. Kaybetmiş takım zaten kötü oynamış. Adam bir şey dememiş. Yani seni hedef alsa haklısın derim zaten. Çok ilginç geldi bana. Ya bir bilmiyorum. Zaten milli takımın sıkıntıları var Göksel'in. Konuşuyoruz ya. 50 tane sorun var işte. Ya bak hiçbir takım Dünya Kupası'na gidiyor diye villa alıyorum size, para veriyorum size. Yok böyle şeyler ya. Ya görüyorsun Haiti ile Kuruçoğan'ın otobüslerini gördün mü Göksel'in? Allah aşkına evet. Bizim takımımızın yediği arkada yemediği önde yani. Lütfen ya bu milli forma. Böyle şeylerin konuşulmasını da hiç doğru bulmuyorum ben.
0: Yani hatta ben şuna da katılıyorum. İşte elimizden geleni yaptık. Herkes elinden geleni yaptı. Yürekle, ruhla oynadık. Ya zaten öyle oynamayan vatan haindir yani. Dünya Kupası'nda milli takım tüm ruhla oynamıyor
1: zaten... ki. Değil mi? 24 seneden sonra katılmışsın. Kaç turnuva es geçmişsin. Ne güzel jenerasyonlarla ilk defa katılmışsın. Zaten elin ya böyle bir turnuva her zaman katılamadığın turnuvada elinden gelenden daha fazlasını yapacaksın. Bunda bir şey yok. Bunu söylemeye gerek yok. Ama sen ilk maç mücadeledin. Tabiri caizse yenildin ya. Bak oyun olarak değil mücadele olarak seni Avustralya ezdi. Karşı koyamadın. En fiziği iyi oyuncuların bile ezildi ya. Biraz oraya bakacaksın yani.
0: Melih Demiral'ın açıklamalarına ne diyorsun abi? Çok talihsiz yani. Seyirciyi suçlamak çok ilginç.
1: Ya bilmiyorum ben hem oyuncularımızın hem Montella'nın hem Sayın Hacı Osmanlı'nın sevgili Göksel'in Paraguay maçıyla inşallah kendilerine gelirler diyorum. Yani eğer kaybedersek zaten ondan sonra hepimiz ya eleştirilerin dozu çok artacak. O yüzden düşünmek daha iyi istemiyorum ya. Ya inan herkes cumartesi sabahını bekliyor. Bak her yer rezervasyonlar yaptırıyorlar. İnsanlar sabahın köründe kalkıyorlar. Maçlar için bir yerlere gidiyorlar. Kalamış Parkı'nı o gün görmüşsündür. Evet. İnsan seliydi ya. Yani o yüzden mutlu olmak isteyen insanlar yapabileceğimiz bir şey. Ya zorlu bir grupta oluruz. Atıyorum İngiltere, Hırvatistan, Senegal grubunda oluruz. Yapamadık derim ya. Ama bu grupta biz bir ya da iki çıkmalıyız Göksel'in. Yani bunun tartışmaya kapalı bir konu ya.
0: Peki Koray abi çok teşekkür ediyorum değerli yorumlar için.
1: Akşam ne olur sence maç onu da konuşalım basketbol. Ne düşünüyorsun?
0: Abi ben orada 2-1'e Beşiktaş'ın getireceğini düşünüyorum ama sonrasında 2-2 yani son final maçına kadar gidecek bence o seri.
1: Yani bugün çok kritik Beşiktaş için. Matthews'un kaybı çok evet. etkileyecek.
0: Ama çok da etkili oynamıyordu ama. Zaten bu seride abi.
1: Ama olsun yani Beşiktaş'ın rotasyonu Fenerbahçe'den daha zor olduğu için sıkıntı. Hı-hı. Ama güzel bir seri oluyor. İnşallah evet. böyle devam eder. Hani tribünlerde de sıkıntısız güzel bir seri izleriz.
0: Beşiktaş'ı da orada ayrı bir tebrik de etmek lazım. Bahçeşehir karşısında çok zorlayıcı bir seriden geldiler ama iyi de götürüyorlar yani.
1: Aynen. Zaten biliyorsun Ali Piyeviç de onu söylüyor. Evet planlamada bence de biraz sıkıntılar var. O yüzden hep söylüyorum bu takımlar yani 13-14 tane net oyuncu kullanmalı sezon içinde. Çünkü Avrupa çok yoruyor takımlarımızı. Yani bu sonuçta bu takımlar Avrupa'da da oynuyor. Hep söylediğim bir şey. Beşiktaş'ın da en dikkat etmesi gereken o rotasyonu biraz az tutuyor Beşiktaş 2 senedir. Ama galiba Sayın Başkan Serdar Adalı Euroleague olmasa bile daha geniş ve daha bütçeli bir takım yapacak. Benim duyumlarım o yönde.
0: Peki Koray abi çok teşekkürler. Değerli yorumlarınız.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek kolay üzere. Gelsin.
0: Sağ ol abi. Koray Güçlü ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İşin bir de garip yanı demiş Aykut Bey. Federasyon başkanı bakayım federasyon başkanı mı diyorsunuz? Fatih Terim'den bahsediyorsunuz evet. Fatih Terim konuşmasında federasyona destek olun diye de bir cümle kuruyor. Ya ben bir Beşiktaşlı olarak bu durumdan çok rahatsız oldum diyor. 3-1 biter demiş Derfin Yunus Tane seri için. Bizim milliler Amerikan filmi gibi hani iyi adam bütün filmde ayağı yer finalde kazanır. Bu bakımdan gruptan çıkarız içim rahat diyor Aykut Bey. Üzülerek söylüyorum kalan 2 maçta en iyi sonuç 1 gol atmak olur. Büyük ihtimalle gol atamadan döneriz demiş Ahmet Bey. O oynamasın bu oynamasın diye konuşuyoruz. Bir de Arda oynamasın bunu niye denemiyoruz? Arda oynamadığı zaman ne olur? Yani erken seçime mi gidilir ne olur demiş Sinan Bey. Oynatmak zorundasınız bazı oyuncuları oynatmak zorundasınız. Takımın yıldızını oynatmamak tamamen intihar olur. Yani şu anda Dünya Kupası
2: takımlarına baktığımızda elinde Arda Güler olup da 11'inde oynatmayacak bir takım var mı? Yani bizden de veya Montella'dan da böyle bir şey denemeyi beklemek biraz abes olur diye düşünüyorum ben. Hüseyin Mecit bizlerle birlikte Fatih Terim'in arkasındayız diyor Hüseyin Mecit. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından İzzet Özcan bizimle birlikte olacak. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda İzzet Özcan var. İzzet hoş geldin. Dünya Kupası'nda artık ilk maçları geride bırakıyoruz. Gruplardaki ilk maçları ve bugün sona eriyor ilk maçlar. Nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak yeni formatı? Neleri beğendin, neleri beğenmedin? Takımlara da gireceğiz tabii ki. Tüm takımları analiz ettiğin bir rehber vardı. Seni yanıltan takımlar oldu mu veya hem iyi anlamda ya da kötü anlamda söylüyorum. Tabii ki dünkü Lionel Messi'ye de bir parantez açmanı istiyorum. Aa, evet. Ben Ürdün'ü eklerim bu arada. Ürdün'ü çok küçümsemişiz. Ben çok keyif aldım dün oynadıkları oyundan. Belki hani izleyememişsindir, sonrasında özete bakmışsındır. Çünkü ters bir saatteydi ama çok keyifliydi yani.
3: Aa. Sabah iş yerindeyken izledim. Hatta böyle şirketteki diğer arkadaşlar da duyunca geldiler, hep birlikte bir Ürdün Avusturya'nın ikinci yarısını birlikte izleyebiliriz. Ürdün çok güzel bir gol attı bu arada.
2: Müthişti.
3: Gol attıktan sonra ama böyle biraz sanki elleri ayakları titremeye başladı. Biraz böyle telaşlanmaya başladı.
2: Nefes de yetmedi galiba. Bak Irak'ta da aynısını gördük. İkinci yarıda hiç yoklardı.
3: Evet evet. Irak'ta bu arada muazzam mücadele etmiş bu arada Norveç'te. Maç 4-1 ama bence maçın artık 2-1'de 4-1'lik bir skor değil. Özellikle ilk yarı Irak'ın çok güzel bulduğu pozisyonlar var. Belki Irak biraz daha ayakları kaliteli bir takım olsa ilk yarı önde bile tamamlardı. Yani bu açıdan baktığımızda güzel. Yani biz çünkü turnuvaya başlamadan önce saydık bir 16-20 tane takım. Bunlar iyi, bunlar diğerleri kötü. Ama maçlar öyle gitmiyor. Her bir maçın farklı bir hikayesi var. Futbol kalitesi olarak da bir hikayesi var. Yoksa maç sonuçları, maçın içerisindeki diğer olaylar açısından bir hikayesi var. Orası tartışılır. Hani izlediğimiz maçlar ne kadar kaliteli. Bu konuda çok güzel geçmiyor belki de bir yanılması. Biraz da bir maçlar üzerinde. Ama yine de hikayesi bol, bir haftayı geride bıraktık. Hani çok fazla konuşulabilecek şey var. Yani ilk maçtaki hakemin İngilizcesi, işte orada Güney Afrikalı oyuncuların bakışı filan ki hemen gif yapıldığından bir sürü sosyal medyada konuşuldu, sen de eminim.
2: Evet.
3: İzlerken hatırlıyorsundur ama benim o maça dair en net aklımda kalan an o, çünkü maç inanılmaz sıkıcıydı bence. Hani keyifli bir futbol da oynanmadı. Çünkü Güney Afrika sadece dövüşüyordu. Sadece ortasında Meksika futbol kenarı bulup dövüyorlardı sadece.
2: Evet.
3: Futbol anlayışı vardı. Ama gerçekten bizi şaşırtan işte Irak'ın performansı olsun, Ürdün'ün performansı, Yeşilburun Adaları'nın performansı, Katar'ın İsviçre'ye karşı gösterdiği performans. Bunlar hep gerçekten çok takdire şayan ve çok keyifli şeylerdi. Futbolun şu yönünü de gösteriyor bize. Eskisine kadar, ya evet hala bireysel yetenekler çok değerli ki bunu dün Arjantin maçında gördük. Ama takım olarak oynamanın, takım olarak inanarak oynamaya devam etmenin de futbolda çok ciddi bir yeri var şu an. Belki eskisine göre çok daha büyük bir öneme sahip. Böyle takım olarak iyi oynayabildiğiniz zaman, aynı hedefe inanabildiğiniz zaman bir şekilde sonuç da alabiliyorsunuz. Belki Katar'ın gerçekten yine oyuncu kalitesi biraz daha yüksek olsa İsviçre'yi yendiğini, dakika 2'de öne geçtiğini görecektik. Edinson Junior'dı sanırım, kaleciyle karşı karşıya dakika 2'de saçma sapan bir vuruş yaptı. Belki çok daha iyi bir bitiricilik gösterebilecekken. Ama bu açılardan keyifli. İzlediğimiz maçların kalitesi konusunda çoğunlukla iyi değildi sanki ilk maçlar. Ben öyle düşünüyorum.
2: Aynı fikirdeyim. Yani özellikle su molaları bence çok kötü hale getirdi olayı. Ve onun haricinde şöyle bir şey var. İzlediğimiz maçtan çalındığını çok fazla hissettim. Mesela Meksika maçında şöyle bir şey oldu İzzet, hatırlarsın. Yani işte kırmızı kartlar, bir sürü şeyler, 6 dakika verildi. 3 dakikasında 4 dakikasında oyuncu değişiklikleri artı 6'da bitti. İzlediğimizden çalınıyor aslında. 3 dakika su molası veriliyor ama ya 10 tane değişiklik oluyor mesela, artı 5 veriliyor maçın sonuna.
4: Kesinlikle çok katılıyorum bu düşüncene. Yani güya bu hani birçok yeni şey getirdiler, işte maçın top oynanma süresi daha uzun olsun diye, oynanan top süresi ya topun oyunda kalma süresi daha doğrusu daha uzasın diye birçok yeni yenilikler getirdiler. Değişiklikler gördük ki bunlardan birkaç tanesine tanıklık da olduk. İşte takin el değiştirmesi şeyini gördük. İşte oyuncunun bir dakika kenarda beklemesi olayını gördük. VAR'ın yanlış sarı karta müdahale etmesi durumunu gördük Amerika-Paraguay maçında mesela. Bu açılardan baktığımızda evet yenilikleri görüyoruz ama bu su molaları, su molalarında reklama gitme falan böyle çok şeyi de kaybettiriyor açıkçası. O hani biz futbolu izlerken neden bir yarıyı komple izleriz, o stad atmosferini de deneyimleriz, hani evet, oyuncuların bağırışlarını, çağırışlarını da deneyimleriz. Orada hocalarla olan etkileşimleri de deneyimlemek aslında reklama gitmekten çok daha değerli bence. Çünkü 20 dakikada bir reklama giriyor bu seferde maçlar. Ve
2: ya basketbol oluyor işte, 4 çeyrek oluyor değil mi?
4: Evet evet, 4 çeyreğe dönüyor. Çok doğru söyledin. 4 çeyrek izliyoruz ve hani, hani basketbolda bunun bir şeyi var. Hani artık bize geçmiş olan bir karşılığı var ama futbolda böyle olunca böyle çok kopuyoruz sanki maçı izlemekten. Bence oyuncuların motivasyonu ve oyun içerisindeki dengeler açısından da çok iyi bir şey değil. Yani mesela Kanada'da hava soğuk, yine su molasına gidiyoruz.
2: Evet.
4: Stadın yarısı üzerinde montla oturuyor, yine su molasına gidiyoruz. Ben bu işi çok anlayamadım açıkçası. Gerekliliğini de anlayamadım yani.
2: Peki düne nasıl bir parantez açarsın? Lionel Messi hat-trick yaptı. Yani ya, hala 2012'de gibiyiz.
4: İnanılmaz bir futbolcu Messi. Yani izlediğimiz için çok büyük şanslıyız. Özellikle de hani yaşı daha büyük abilerimiz, ablalarımız kızmasın bana, bu genç yaşımızda izleyebilmiş olmaktan daha dolayı daha şanslıyız. Çünkü şu an hani hala futbol izlemeye aç, belki de futboldan daha fazla keyif alacak yaşları izliyor, yaşlarda takip edebiliyoruz bu sporu. Ve Messi'yi izleme şansına sahibiz. Her bir turnuvaya geldiğinde kendisiyle ilgili soru işaretler varken, yani evet 38-39 yaşlarına geldi, evet böyle halı saha maçı usulüymüş gibi geçen bir ligden top oynayarak geliyor. Yani Messi belki de eskisi kadar formda olmaz, belki her maç 11 bile oynamaz diye düşünceler varken adam çıkıyor bir maçta 3 tane gol atıyor. Ve goller de şey değil, böyle hani boş kaleye, hani takım oynadı, Messi son vuruşu yaptı, boş kaleye topu yuvarladı gibi goller de değil. Özellikle ilk gol inanılmaz güzel bir gol. Maç boyunca da takımını da çok besleyen, yine paslarıyla falan da ön plana çıkan bir futbol oynadı Messi. Yani geride de durmadı. Yani gerçekten şahane bir adam. İzleyebilmiş olmaktan dolayı da biz çok şanslıyız ve bu turnuvada da buraya hani sadece böyle veda turuymuş gibi değil de tekrardan kazanmak için geldiğini de gösteren, o duygusallığı da kendi içerisinde yaşayan bir biri olarak geldiğini, bir sporcu olarak geldiğini de gösteriyor Messi bence.
2: Ronaldo'nun tepkilerini çok merak ediyorum yani gördükten sonra performansı.
4: Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Kongo ile olan maçı bugün akşam. İki maçta Ronaldo'nun performansını ben de merak ediyorum. Elemelerde Ronaldo'suz oynadıkları sekansları daha iyi oynuyordu bence Portekiz.
2: Evet.
4: Elemelerde demişim, çok pardon.
2: Hazırlık maçlarında. Evet.
4: Ama hani büyük ihtimalle Ronaldo'yla başlamamak gibi bir davranış sergilemeyeceklerdir.
2: Hani yapamaz onu yani. Portekiz için Ronaldo çok büyük bir figür yani. Ne kadar eski etkisinde olmasa da her zaman 11'de başlayacaktır kendisi istediği sürece.
4: Tabii yani ülke tarihinin büyük futbolcusundan bahsediyoruz.
2: Evet.
4: Ki ülke tarihinde de çok ciddi figürler var yani. Buna rağmen o ilk maçların Kongo ile olması bir avantaj bence. Şu açıdan evet, Kongo kağıt üstünde çok daha zayıf bir takım Portekiz'e göre. Ama bu turnuva üzerinde söyleyebiliriz ki kağıt üstünde oynanmıyor hiçbir şekilde. Bir maçın sonucu kağıt üstündekine de benzemiyor. Kongo'da eminim ki kendisinden önceki skorları görüp işte İspanya Yeşilburnu Dağı'nın berabere bitmesini izleyip İsviçre ile Katar'ın berabere kalmasını izleyip ya onlar yaptı biz de yapabiliriz diyerek motive olarak çıkacaktır maça. Daha motive olarak çıkacaktır maça. Bu da Portekiz adına sınavın ciddiyetini biraz daha arttırıyor ve belki fiziki olarak Ronaldo'nun hala kuvvetini gösterebileceği, eşleşebileceği bir rakipte Kongo. Ve burada Ronaldo'lu oyunun nasıl olduğunu Portekiz'in daha ilk maçtan tam anlamıyla test edebileceğini düşünüyorum ben. Ve buna göre de bir plan çizeceklerdir illaki. Çünkü 2022'de buna iyi bir çözüm bulmuşlardı. Hani Ronaldo'yla olan oyun dengelerine iyi bir çözüm bulmuşlardı ve sonrasında çok başarı elde edebilmişlerdi Dünya Kupası üzerinde. Bu turnuvada da bunu ilk maçtan deneyimleme fırsatı yaşamaları önemli. Ronaldo da Messi'nin etik yaptığından sonrasında biraz hırslanıp daha fazla top isteyip daha fazla gol atmaya çalışacaktır. Yani sık bir şekilde uzaktan şut denediğinde görebiliriz Ronaldo'nun. Gol atamadığı durumda takıma eksi yazmaya başlayabilir belli bir süreden sonra. Hani diyelim ki dakika 60'a kadar denedi olmadı. O dakikadan sonra biraz streslenme görebiliriz Ronaldo'da gibi geliyor.
2: Peki milli takımımız da Avustralya karşısına kaybetti. Sıradaki rakip Paraguay. Nasıl değerlendirirsin Paraguay?
4: Yani çok üzücü bir yenilgi aldık maalesef. Bence yanlış bir oyun planı deneyerek oynadık maçı. Paraguay'a karşı da sanki yani bilmiyorum sonrasındaki açıklamalara göre baktığımızda aynı benzer bir oyun planını sunacağız gibi gözüküyor. Paraguay'da eminim ki Avustralya maçını yakından takip etmişti çünkü onlar Amerika maçından sonra onlar da aynı şekilde bizim maçı kesinlikle hedefliyorlar. Evet. İyi bir skor alabilmek adına ve hani bizim zehrimizin ne olduğunu, bizi nasıl durdurabileceklerini bence Avustralya çok net şekilde gösterdi. Hani kalenin önündeki 15 metrenin içerisine 8 tane adamı koy ve dur. Futbol oynayarak Paraguay yine puan almaya çalışacaktır. Benim bir korkum şu Avustralya ile Paraguay arasında. Avustralya'da biz her denediğimizden sonra top bizde kalıyordu. Çünkü orta sahada çok daha yetenekliydik ve rakip oyuncular da bizim oyuncularımıza göre daha ağır ve yeteri kadar belki de orta saha oyuncusu olarak donanımlı değiller. Ama bu durum biraz Paraguay'da biraz daha farklı. Çünkü Paraguay orta sahası daha hızlı oyunculardan oluşan, daha doğru konumlamalar alma konusunda bilgisi olan sporculardan oluşuyor. Bize gol atan İran Kunda'nın yanlış bilmiyorsam bize gol atmadan evvelki 26 maçı boş. Hani 26 maç boyunca golü yok. Ama mesela Paraguay öyle değil. Enciso en iyi oyuncuları. Hani kalitesini Amerika'ya karşı 4-1 yenildikleri maçta dahi göstermiş adam. Hani o maçta dahi üretmiş Amerika'ya zor anlar yaşatmış bir sporcu. Biz Avustralya'ya karşı oynadığımız aynı formülde oynarsak Paraguay burada bize daha fazla gol atabilecek formülü bulma şansına sahip. Çünkü daha hızlı oyuncuları var. Daha çok alanda hareketli oyuncuları var. Ve yine savunma yapmayı bilen bir takım Paraguay. Şunu da söylemek lazım. Paraguay hani buraya gelirken ki elemelerde Arjantin'i yenmiş, Uruguay'ı yenmiş, Brezilya'yı yenmiş şekilde geliyor. Yani büyük takımlara karşı aslında nasıl galibiyet alınacağını da bilen bir takım. Kendi oyununu kabul ettirebildiği zaman onu çok başarılı bir şekilde uygulayan ve ciddi anlamda baş ağrısı oluşturabilen bir takım Paraguay tarafı. Ama ben milli takımımızın bu yenilgiden, Avustralya yenilgisinden daha iyi çıkacağını, doğru şeyleri, doğru dersleri çıkaracağını ve oyun içerisindeki adaptasyonunu daha doğru kuracağını düşünüyorum. Ve hani gördüğün kadarıyla muhtemelen 11'lerde, söylenen 11'lerde de Kenan'la başlayacağımız gibi bir bilgi var. Şimdi Avustralya karşısındaki en büyük sıkıntımız neydi? Dar alanda bir üretkenlik çıkaramamamız. Hani bunu Barış'la denememiz ki Barış hayatında dar alanda kaç kere verimli iş yapmıştır? Çok büyük bir soru işareti bu mesela. Ama Kenan bu konuda çok çok daha başarılı, çok daha üretken, sonuç almasını bilen bir sporcu. Bu açıdan baktığımızda bizim daha bir avantajımız var Kenan'la başlarsak, evet. Yine çok büyük ihtimalle Avustralya maçındakine benzer top bize daha çok duracak. Kenan'la oynadığımız oyunda dikine koşu yapabilme fırsatı daha fazla yakalayacak bazı oyuncularımız. Özellikle Ferdi gibi hani ceza sahasının içerisine koşu yapmayı seven oyuncular Kenan'la oynadığımızda kanatta daha fazla fırsat bulacaklardır. Ve umarım ki Avustralya maçının zıttına bu sefer şutlarımız, denemelerimiz daha erken şekilde bir sonuç gösterirse Paraguay direncini de hızlıca kırıp farklı galibiyete kadar gidebiliriz bu arada. Yani biz her türlü daha iyi takımız. Evet. Ama maç içi adapte olma konusunda, rakibin oyun planına göre kendi oyun planımızı değiştirebilme konusunda daha aktif olmalıyız sahada bence. Umarım ki bunu da yapabileceğiz. Yani bunu yapabilecek kalitede bir takımız. Bunu yapabilecek çeşitliğe de sahibiz bu arada. Hani Can Uzun, Barış Alper, Yunus Akgün, bunların hepsi, Kerem keza hani forvetli olmadığı, kanatta olduğu durumlarda farklı farklı oyun sistemleri bize sunuyor seçenek olarak. Umarım bunları değerlendiririz maç içerisinde.
2: Peki son olarak seni yakalamışken, çok vaktimiz kalmadı ama 1-2 dakika Barcelona GP yorumlarını da almak isterim. Lewis Hamilton, tekrar Hammer Time'ı gördük.
4: Kesinlikle muazzam bir yarıştı. Benim için o günün adına, yani pazar günü adına tek keyifli tek anda o. Çünkü bir Ferrari fanıyım.
2: Evet.
4: Hamilton'ı zamanında pek sevmezdik. Canımızı çok acıtıyor diye Ferrari'yle Fossi'den kesinlikle benzer şeyler hissediyordur. Çünkü bizi yıllarca madara etti bu adam ama şimdi kırmızıların içerisinde galibiyeti çok keyifliydi. Bir de şu var ki köpek balığı hisleri canlanmış Hamilton'ı izlemek de inanılmaz keyifli. Yani yarış içerisinde de kusursuzluğa yakın bir performans gösterdi. Aman nazar değmesin, Ferrari çok iyi bir strateji yaptı ve şampiyonluğun kokusunu almış Hamilton. 15 yarış var, 41 puan fark var. Bu Hamilton'dan daha korkutucu çok az pilot var tarihte. Eminim ki o da bunu hissediyordur ki maç sonundaki heyecan, maç demişim ya, çok dünyanın pası konuştum. Yarış sonundaki heyecanı da, keyfi de, ses tonu da bunu hissettirecek şekildeydi. Bence inanılmaz bir sezon bizi bekliyor. Barcelona ile birlikte Formula 1 için tekrardan bir sezon başladı diyebiliriz. Ve belli ki Ferrari'nin güncellemelerde iyi çalıştı. Ben hani ayın 28'ini iple çekiyorum açıkçası. Avusturya'da bir Ferrari dublesi için avucun kaşınıyor böyle, öyle söyleyeyim.
2: Peki, teşekkür ediyorum İzzet, değerli yorumların için ağzına sağlık.
4: Ben çok teşekkür ederim nazik davetin için. Umarım bir sonraki yayınlarda yine görüşme fırsatımız olur. Sağ olasın.
2: Teşekkürler. İzzet Özcan. İzzet Özcan bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ortaya karışığı noktalıyoruz.
5: Gökçe'nin Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz. Bugün birazcık gecikmeli başladık ama telafi ederiz, hiç merak etmeyin. Takvimlere baktığımızda 17 Haziran 2026 Çarşamba gününü gösterdiği bir günde ve Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında bugün de yaklaşık 2 saat boyunca hem gündemi belirleyeceğiz hem özellikle takımlarınızla ilgili son haberleri, bilgileri alacaksınız. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme grubundaki rakibi belli oldu. O da Górnik Zabrze oldu. Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Aral Şimşir'in takımı olan Midland oldu. Danimarka takımı ve temsilcimiz ikinci eleme turunda Danimarka ekibiyle eşleşti. Onun bilgisini verelim sıcağı sıcağına. 0212-273-10-10 maşallah da maşallah. Yağıyor da yağıyor. Çok çok teşekkürler. Yani ne kadar muhteşemsiniz, güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hakan abimiz bağlanır mı bize bugün, seviliyorsun hocam demişler. Hakan derken acaba Hakan Gündoğar olabilir mi? Yaşar Bey, onu da yazarsanız sevinirim. Hakan'ı da arayabiliriz. Evet, İsmailer bağlanacak mı acaba diyen bir dinleyicimiz var ama ismini göremedim. Şimdi bir daha bakacağım WhatsApp'tan, nickname'inden. 0212-273-10-10 Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen futbol programıyla Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Hürriyet Gazetesi spor yazarı İsmail Er'le başlayalım dedik bugün. Sevgili İsmail Er, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu milli takımda artık bu dedikodular ne zaman sona erecek? Paraguay maçıyla mı sona erer? Daha sonra da Beşiktaş'ın rakibi açıklandı. Bu konudaki görüş ve düşüncelerini merak ediyorum sevgili İsmail Er.
1: Türk milli takımını uzun yıllar takip eden biri olarak son 2002 Dünya Üçüncülüğünü yaşadığımızda gerçekten ülke

0: olarak, birey olarak, yani 7'sinden 70'ine kadar ülke olarak ruhen Dünya Kupası'na hazırlanmıştık ve Dünya Kupası'nın o coşkusunu hep beraber yaşadık. Yani Kore'ye, Japonya'ya gelen gelmeyen herkes bu duyguyu yaşadı. Ve 24 yıl aradan sonra Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu önderliğinde ve yönetiminde ve Dünya Kupası'na katıldık. Gerçekten çok onur verici, gurur verici, önemli bir olay. Ve ben her zaman yayınlarda da söylüyorum. Şu anda 2002 Dünya Kupası'ndaki oyuncu kadrosundan sonra yetişen ve şu anda oluşan en iyi bireysel olarak, teknik olarak, performans olarak üstün oyunculara sahibiz. Bu nedenle bu oyuncuların yaptıkları ilk karşılaşma, Avustralya karşısında sergiledikleri oyun, işte yaptıkları empati, basın toplantılarında konuşmaları gerçekten bizleri üzdü. Hı hı. Ama şöyle, empati yapmak doğruyu söylemektir. Yani doğruyu söylediler, evet, fazla bir etki göstermediklerini ifade ettiler ve hatalı olduklarını ifade ettiler. Ama ikinci maç büyük bir ihtimalle daha tempolu, daha hırslı, daha istekli geçecek. Yani hem teknik olarak, hem performans olarak, hem moral motivasyon olarak. Çünkü bu olay hani bir bakıma oyuncuları kamçıladı ve kendilerine getirdi. Ve ben futbolculara inanıyorum, güveniyorum. Bu son kalan iki maçı da alarak Dünya Kupası'nda emin adımlarla yollarına gidecekler.
1: Sevgili İsmail Er, peki nasıl bir 11 bekliyorsun Paraguay karşısında? Değişiklikler olur mu, yoksa aynı kadro mu bekliyorsun?
0: Yani şöyle, değişiklik olabilir ama şöyle bir şey var. Teknik direktör Montella bu işin uzmanı, ustası, her şeyi. Bu nedenle teknik direktör Montella'ya inanmak lazım. Yani şey olarak söyleyin, teknik olarak, fizik olarak da hazır bir takım. Sadece oyuncuların moral ve motivasyona ihtiyacı var. Yani orta sahada biliyorsun Orkun Kökçü mutlaka oynayacak. Arda Güler orta alana çekilecek yani büyük ihtimalle. Kanatlarda Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu yine görevini yapacak. Bu nedenle Can Uzun ve Deniz Gül'ü oynatmak sanırım teknik direktörün elinde, ama milli takım bambaşka bir olay. Bu iki oyuncuyu da değerlendirecek. Değerlendireceği için de zaten kadrosunda tutuyor. Bu nedenle Paraguay maçında mutlaka yine aynı kadroyla devam edecek ve hem taktiksel olarak Türk milletinin gurur duyacağı bir oyun izlettirecek. Yani bu yenilgi gerçekten kötü bir yenilgi. Çünkü Avustralya'ya baktığımızda futbol olarak, performans olarak Türkiye'nin çok çok altında bir ülke. Ama işte derler ya, tuzağa düşüyorsunuz bazen. Yani milli takımda zaten tuzağa düştü. Bu nedenle iki kontrataktı, iki gol oldu. Bu nedenle bunun rövanşı, yani karşılığı gerçekten çok ağır olacak. Paraguay karşısında bunun patlamasını göreceğiz.
1: İsmail abi, şimdi Paraguay'a baktığımız zaman da elemelerde Arjantin gibi son Dünya Kupası şampiyonu, Uruguay gibi dünya çapında bilinen, hatta bir kere Brezilya'yı da yenmişler ve bir kere de yenilmişler. Ve başka da mağlubiyetleri yok. Paraguay karşısında da nasıl bir sistem bekliyorsun? Yani artık bir forvetle çıkar mıyız?
0: Sevgili Çağatay, zaten bir forvetimiz hep her zamanki gibi kim? Kerem Aktürkoğlu. Yani gönül isterdi ki Deniz Gül'ü daha önce oynatıp Deniz Gül'ü burada denemek gol yollarında. Hı hı. Ama teknik direktör Montella'nın sistemi santraforsuz. Yani herkesin gol atma yeteneği var, gol atma becerisi var, gol atma yönünde önemli sistemlere sahip. Bu nedenle teknik direktör Montella'nın tercihi yine istikrardan yana, yani aynı kadrodan yana. Büyük ihtimalle yani Deniz Gül, herkes Can Uzun istiyor. Ama biz bu oyuncuları daha görmedik. Yani kendi takımlarında gerçekten olağanüstü performans sergiliyorlar, oynuyorlar. Ama tabii bunların da oynaması lazım. Çünkü milli takım oyuncuları birlikteliği olduğu sürece istikrarı yakalarlar. Bu nedenle bu istikrarı da sanırım Montello Paraguay karşısında gösterecek. Paraguay tabii teknik olarak, fizik olarak gerçekten üstün bir takım ama genel bireysel olarak ele aldığımızda Türk milleti

0: düşünüyorum ve milli takımdan da umut varım. Tabii milli takımdaki biliyorsunuz yani ülkemizde maalesef geçmiş yıllara baktığımızda 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olduk, Türkiye'ye geldik. Türkiye Futbol Federasyonu'nu yerden yere vurdular. Neymiş, Mercedes dağıtmış, yok bilmem ne dağıtmış. Yani adam bir coşkuyu, bir sevgiyi yaşayamadı. Aynı duyguları şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu da yaşıyor. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu herkes eleştiriyor, herkes şey yapıyor ama İbrahim Hacı Osmanoğlu da açık ve net bir şekilde kendilerini eleştirenlere açık mert korkusuz bir şekilde cevabını veriyor. Bu da ilginç bir olay. Yani neden biz sakin olamıyoruz? Neden yol gösterici olamıyoruz? Ya arkadaşlar, bu akıl veren, fikir veren teknik direktörler, yani sözde akil teknik direktörler, yani her ortamda isimleri ortaya atılan teknik direktörler, neden yapıcı bir şekilde, yani milli takımı eğitici, yapıcı bir şekilde yorumlamazlar? Sürekli hesap sorma, sürekli rajon kesme. Ya arkadaşlar, burası Patagonya değil ya, burası Türkiye arkadaşlar, biraz daha efendi, biraz daha insan. Yani burası bir kebapçı dükkanı değil, Türkiye'yi temsil eden Türkiye Futbol Federasyonu arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu bugün bu ülkeyi temsil ediyor, adında Türkiye var. Yani bunu yönetenler seçimle geldiler, seçimle bu işin başına geldiler. Eğer hesabı kitabı olan varsa seçim kararı aldırır ve gerekli bu sözleri yani yorumlarını da orada yapar. Ama bu toplum önünde insanları ikiye ayırmak, bölmek, yani işte İbrahimciler ve diğerleri gibi böyle şey yapmak gerçekten utanç verici bir olay. Yani biraz daha toparlansak, biraz daha şey yapsak, birbirimize destek versek, herkes birilerini ayağını çekiyor. Yükselen birinin ayağını çekiyor. Ya arkadaşlar, Dünya Kupası'na gitmişiz, şunun keyfini çıkartalım ya. Ha, yenilebiliriz, elenebiliriz, ayrı olay. Ha, eleştireceğiz. Köküne kadar eleştireceğiz. Ama bu turnuva devam ettiği sürece eleştiriyi bir kenara bırakıp turnuva sonunda bu eleştirileri köküne kadar yapalım. Ama burada bakıyoruz, yani herkes işte futbolcunun yok saç tıraşına bakıyor, yok bıyığına bakıyor. Ya arkadaş, isterse ya keçi bıyığı yapar, isterse tavuk bıyığı yapar, isterse yani Hint horozu saçı kestirir. Ya arkadaşlar, biz futbola bakalım, futbolu eleştirelim arkadaşlar. Bu nedenle bakıyoruz mesela, bak İran olsun, Irak olsun, yani Suudi Arabistan olsun, yani ne kadar mütevazi, hiç bu kadar havaya girmeden, şey yapmadan mütevazı futbollarını oynuyorlar, alkışlanıyorlar. Yani ayakta alkışlanacak önemli
1: Evet.
0: bir performans sergiliyorlar. Yani bu nedenle Türkiye'de de artık teknik adamlar, eski teknik adamlar artık koltuk sevdasını bırakıp artık yapıcı işler yapmaları lazım. Yani kulüplerin yanında olması lazım. Kulüplerin yanında destek vermesi lazım. Futbol federasyonlarının yanında destek vermesi lazım. Bu nedenle Futbol Federasyonu'nun önemli şeyi burada kucaklaması. Yani Futbol Federasyonu Başkanı şu an Dünya Kupası ile ilgili konuşacakken ülkede konuşulan dedikodularla ilgili cevap vermesi gerçekten çok vahim bir olay, acı bir olay. Bunu da insanlar biraz düşünmesi lazım. Ya arkadaşlar, biz birbirimizi tanıyoruz. Biz birbirimizi çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Dünya Kupası'nın keyfini çıkartalım. Yeniliriz, yeneriz, hiç fark etmez. Ama sonuçta önemli olan menfaat Türkiye. Önemli olan menfaat Türkiye. Türkiye için her türlü olayı içimize alacağız ve maçlar bittikten, turnuvalar bittikten sonra her türlü eleştiri yapalım. Ya arkadaşlar, sen bu eleştiriyi, sen bu yorumları Dünya Kupası öncesi yapsan, Türk milli takımını uyarıyorum, şöyle şöyle şöyle şöyle yapın arkadaşlar desen, ayakta alkışlanırsın arkadaş. Bir yenilgiyle bu insanları yerden yere vurmak biraz insafsızlık. Yani Türk milli takımını biliyorsunuz Avrupa'da beğenmeyen yok. Yani herkes şu anki kadrodaki oyuncuları kadrosunda görmek istiyor, dünyadaki bütün kulüpler. Bu nedenle çocuklarımıza sahip çıkalım, federasyonumuza sahip çıkalım. Yani bu birbirimizle çekişmekten, birbirimize dedikodudan, birbirimize iftiradan, birbirimize laf sokmalardan biraz uzaklaşalım.
1: Sevgili İsmail, tabii sana da çok soru geliyor. Yılmaz Bey diyor ki tüm takımlar bizim de en az 4-5 tane devşirme siyahi veya Avrupalı futbolcu milli takıma kazandıramaz mıyız? Sevgili İsmail ne der bu konuda demiş.
0: Ben O da gayet o da güzel bir yorum.

0: devşirme olarak kazandırabiliriz ama yani 85 milyonluk ülkemizde kusura bakmayın çok iyi futbolcular var arkadaşlar ya. Çok iyi arkadaşlar. Yani inanılmaz futbolcular var. Bunlara sahip çıkalım arkadaşlar ya. Hep gözümüzü yabancılarda, ülke dışında oynayanlara dikiyoruz. Yabancılara dikiyoruz. Bunu geçmişte işte yaptılar. İşte Aurelio'yu oynattılar. Yani bir sürü insan oynattılar ama hiçbirinin yararı olmadı. Maalesef ne gelirse yerli futbolcudan, yani yerli malı yurdun malı. Ne demişler, yerli ve milli. Bu nedenle Türk futbolculara sahip çıkalım. Esas sorun şu. Yani geçmişte, yani ismini vermek istemiyorum, bir teknik direktörün biri dedi ki ya dedi yabancı serbest, seslik serbest kalsın. Ya serbest kalsın da kardeşim bunu kriter koysana. Sen sokakta toplarsan, sokakta gezen her yabancıyı yabancı yaptın, futbolcu yaptın. Futbolun kalitesi düştü, futbolun marka değeri düştü arkadaşlar. Bu nedenle İngiltere nasıl mesela bir yabancı oyuncu aldığı zaman, Cenk Tosun aldığı zaman bakıyor kaç defa milli oldu diye bakıyor, milli oldu mu diye. Milli olmamışsa diyor biraz çalışsın, uğraşsın, ondan sonra buraya gelsin, bize yararlı olsun diyor. Bu nedenle kriter konması lazım ve Türk futbolcuların önü açılması lazım. 2002 Dünya Kupası'na giderken tamamen yerli ve milli oyuncularla gittik arkadaşlar. Şimdi Almanya'nın Westfalen bölgesinde yetişmiş oyuncular, Allah razı olsun, yani oradaki Alman teknik adamlara bizim Türk vatandaşlarımızı, çocukları çok iyi eğitmişler. Şu anki milli takıma sahipler. Allah razı olsun ki geçmiş yönetimde yönetimlerde Mehmet Büyükekşi tarafından kovulan altyapılarda başarılı teknik direktör Şenol Üstü Ömer, Turan Sofuoğlu gibi bir sürü 7 tane teknik direktörün sayesinde şu anki milli takım oluştu. Allah razı olsun ki Lüşescu'dan bu gençlere sahip çıktı, takımı aldı. Ama maalesef biz gençlerimize, genç teknik direktörlerimize, yetiştiren teknik direktörlerim kimseye sahip çıkmıyoruz. Her gelen yeni bir buluş yapıyormuşçasına hem teknik heyeti değiştiriyor hem oyuncuları değiştiriyor. Ya arkadaşlar, bugün İspanya milli takımında oynayan oyuncular genç takımdan geldiler. U17, U18, U21 ve A takım hepsi, antrenör dahil. Bizde U17'den sonra oyuncu gelişiyor, hemen kovuyorlar, başka bir U17 geliyor. Hemen kovuyorlar, başka bir U21 geliyor. Ya U21'den ben anında, mesela anında A takımda değiştirebilecek oyuncu yetiştirmem lazım. Bunları yapmamız lazım arkadaşlar. Ama maalesef bir takım menajerler, geçmişteki menajerler tabii, şu an menajerleri içeri sokmuyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu işi çok iyi biliyor. Geçmişteki menajerler sayesinde evet, Türk futbolu ivme kaybetti. Yani 3. sınıf Stefan Kuntz'u getirdiler. Dünyada, Türkiye'de dünya kadar teknik direktör varken Kuntz'u getirdiler. Katar'a dünya şampiyonasında final olacak bir ülke olarak Türkiye'ye gitmemiz gerekirken gidemedik.
1: Evet.
0: Bu dünya kupasında da büyük bir özveriyle mücadele ettik ve gerçekten hem Hacı İbrahim İbrahim Hacı Osmanoğlu hem de teknik direktör Montella ve talebeleri bize bu mutluluğu yaşattılar. Şimdi Dünya Kupası'nda olmak ne kadar keyif veriyor. Hem Amerika'da statlarda hem de Türkiye'de ekranları başında izleyenler büyük keyif alıyor. Sabahın erken saatlerinde festival gibi çıkıyorlar, televizyon dev ekranlarda maçı izliyorlar. Bu gerçekten önemli bir olay. Türkiye'deki bütün belediyeler hakikaten inanılmaz inanmışlar ve futbol severler için inanılmaz bir ağ kurmuşlar, dev ekranlar kurmuşlar. O coşkuyu, o heyecanı yaşatıyorlar. Onlara da teşekkür etmek lazım. Ve ben karamsar değilim. İnanılmaz bir hırs var, bilenmişlik var ve yani Paraguay karşısında alınacak skor bir patlama maçı olacak ve milli takımın Dünya Kupası'nda finale giden yolunu açacak.
1: Sevgili İsmail Er, Beşiktaşlı taraftarlardan inanılmaz mesaj geliyor. Rakip de belli oldu. Danimarka liginde Midland ve diyorlar ki Beşiktaş'ın rakibi, sağlam rakip, her an ters köşe yapabilir bizi. Şayet iyi transfer yapılmazsa sen nasıl değerlendirirsin?
0: Vallahi Başkan Serdal Adalı sezon bitiminde çevreye önemli açıklamalarda bulundu. 200 milyon euromuz paramız var, iyi transferler yapacağız, güçlü kadromuz var dediler. Ve Vincenzo'yu transfer ettiler. İtalya'da başarılı bir teknik direktör. Vincenzo kendi oyun sistemine uyan oyuncular arayışı içerisinde. Sanırım birkaç gün içinde birkaç oyuncu açıklanacak. Ama şu anda net bir görüş yok. Sadece eldeki mevcut